0: sen kendine göre beni tanımlıyorsun diyen başka yerler, başka kültürler, başka hareketlilikler var mı dünyada?
1: Mutlaka vardır. Yani tabii ki vardır. Bugün en nihayetinde size şunu söyleyebilirim. Çok başka bir yerden bir örnek olacak ama buyurun. Mesela hepimizin bildiği işte moda ve kozmetik. Hep ne biliriz? İşte Avrupa endeksli biliriz. Ama dikkat ediniz. Gelen alt neslin tamamında artık Asya bir kayma var. Evet. Demek ki endeks değişebiliyor. İnsanların değerleri, yargıları, bakış açıları farklılaşabiliyor. Ama bu sadece insanların yargılarının, değerlerinin değişmesiyle ilgili de değil. Hakikaten Asya'nın artık dünyada söz söyleme ihtiyacını hissedip söz söylemeye başladığı bir yerde de bu konumlanıyor aynı zamanda. Yani her ikisi beraber ilerliyor aslında. Bu da tabii ki bizim için de geçerli olacak bir kavram. Biz de o endeksi kendimiz açısından değerlendirip kendi tabii ki yargılarımızı her zaman olduğu gibi bu evrene katmakla ilgili bir derdimiz olacaktır.
0: Ben zaman zaman belli meseleler vesile olup da düşündüğümde karakteristiğimiz içinde yani Türk kültürünün yapısının içinde adaptasyon kabiliyetini, hızlı anlama, hızlı uyumlanma, dramatize etmeden yeni duruma hızla intibak etme konularında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Acaba böyle bir eşikten mi geçiyoruz şu aralar diye düşünüyorum. O bakımdan söyledikleriniz ilginç de geliyor bir bakımdan. Yani hem bir birikimden söz ediyorsunuz ama bu kelimeleri ne yapacağız hocam onu bilmiyorum. Aksiyon almak diyeceğim sonra kendi dilime kendim acı biber süreceğim. Ama aksiyon alıyoruz evet.
1: Her dil bunu yaşıyordur. Yani biz
0: kendimizi kötü hissetmeli miyiz? Yani çok fazla kelime aldık gibi hissediyoruz ya bazen. Çok hassasiyet de göstermeye çalışıyoruz. Kaçabildiklerimiz var, kaçamadıklarımız var ama acı biber sürüyor muyum, sürmüyor muyum dilime?
1: Yani bence sürmemelisiniz. Çünkü çağın gereği bu. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani insanlar bu kelimeleri evet alırken, kullanırken tabii ki işine yaradığı için kullanıyor. Kullanacaktır da ama gerçekten hani dünyayı anlamlandıran, bakan, gören, estet bir zevke sahip olan insanlar artık o kelimelerle yetinmemeye, kelimenin ruhuna da bakmaya başladıkça kendine, kelimelerine, sözcüklerine, o kültüre dair anlamlı bütünlere tabii ki geri dönecektir. Biz yani bu dünyada yaşarken, bu dünyaya entegre olurken ki çok kolay entegre oluyoruz ama buradan etkilenmeme diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki etkileneceğiz ama bir süre sonra bu kelimelerin ruhu bize yetmemeye başlayacak. İşte o anda veya o zamanda biz böyle metinleri, sözlükleri, kültürümüzü karıştırmaya başlayacağız. Ve oralardan inanılmaz bir zenginlik olduğunu gördükçe daha da derinlere inmeye başlayacağız. Ve böylece aslında o kullandığımız yabancı tandanslı kelimeler kendi kelimelerimize dönüşte birer basamak haline gelmişti olabilecek.
0: Süreci bir de böyle okumak lazım diyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: O zaman süreci okumaya biraz şimdi sizin çalışmalarınız ve tecrübeniz üzerinden gelelim. Öyle toparlayalım son dakikalarımıza varmak üzereyken. Siz bir araştırmacısınız. Kendi ilginizin, zevkinizin, merakınızın, uzmanlığınızın peşinde ürün, eser ortaya koyuyorsunuz. İnsanla temasınız da devam ediyor ama bir tarafta yetişmekte olan yeni nesillerle genç bir araştırmacı ve uzman olmanıza karşın karşılaşıyorsunuz. Bu aktarım konusunda karşınızda gördüğünüz manzara nasıl? Onu alan nesille ilgili ne söylersiniz?
1: Şunu söylerim yani ben her zaman derslerimde özellikle kelimelere çok dikkat ederim. Yani ve öğrencilerim de mutlaka her gün bir kelimenin ruhu, anlamı ile uğraşırım. Yani dersimin belki de bir 10 dakikası bununla geçer. Ve çıkışta şunu söyler insanlar. Biz bu kelimeyi belki binlerce, milyonlarca kere kullandık ama gerçekten bunun şu kökten geldiğini, bu anlamı ifade ettiğini, bu ruhu taşıdığını bilmiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk diye ayrılırlar. Ve bu işte kelime haznesinin genişmesiyle birlikte o düşünce haznesinin geliştiğini de, o dünyanın genişlediğini de, dünyaya 400, 4000, 4 milyon gözden bakmaya başladığıyla ilgili bir derdi olmaya başlar. Ve böylece de ortaya işte gerçekten merak eden, bakan, eden, gören o gözler çıkar ve bu bir şekilde kendini devam ettirerek gider.
0: Yolunuz açık olsun hocam.
1: Teşekkür
0: Çünkü
1: ederim.
0: Sizin yolunuza eşlik etmeye çalıştığımız 40-45 dakika içinde su gibi aktı zaman heyecanlı ve şunu anımsattı, hatırlattı. Biz gerçekten bir şeyi sevmek istiyorsak tanımak durumundayız. Tanımadan sevmek de mümkün değil. Bu vermiş olduğunuz son örnek o yüzden beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Bunun buradan çıktığını bilmiyordum demek, onunla o tanışma anına gitmek bağları kuvvetlendiren ya da hatırlatan, ortaya koyan bir şey. Çok teşekkür ederim yolculuğunuza eşlik ettirdiğiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki Ali Sami Bey sizin vasıtanızla ve Vakıfbank Kültür Yayınları vasıtasıyla günümüzde de devam edecek hale geldi. Çok sağ olun.
0: Yeniden tanıştırdınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, misafirimiz Ali Sami Bey'in kaleminden Karagöz Beyoğlu'nda kitabını bize bugüne taşıyan Veli İnce'ydi. Zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum. Büyük bir zevkle çünkü dinledik Veli İnce'yi de. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girer. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri iyi bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: bu akşam an ve zamanda geçmişten bugüne Türk devletlerinin dünya tarih sahnesine nasıl bir güç, nasıl bir medeniyet ve nasıl bir jeopolitik denge oluşturduğunu konuşacağız. Karadeniz'in kuzeyinden Kıpçak bozkurlarına, Hazarlardan Altın Ordu'ya, Edil Bulgarlarından Rusya'nın tarihsel yükselişine kadar uzanan çok büyük bir tarihi hafızanın izini süreceğiz hep birlikte bu akşam. Ve güç mücadelelerinin, Türk dünyasında yeniden şekillenen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam geçmişten bugüne Türk devletlerinin tarih sahnesindeki yükselişini ve değişen dengelerin tarihsel arka planını değerlendireceğiz. Türk devletlerinin dünya tarihindeki izini süreceğiz, konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımla beraber hemen size takdim etmek istiyorum önemli konuklarımı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dinçer Koç hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi aradığımız için çok mutluyuz. Şeref verdiniz hocam.
2: Estağfurullah.
0: Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Türklerin Dünyası X platformu üzerinden Türklerin Dünyası yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Aynı zamanda En Sosyal üzerinden Türklerin Dünyası etiketine yazarsanız merak ettiklerinizi konuşuyor olacağız. Hocam hemen başlayalım. Ama ben sizin kitaplarınızdan öncelikle başlamak istiyorum. Hem referans kitaplarımız var hem de yeni kitaplarımız. Son kitabımızdan başlayayım isterseniz. Mesut Karakulak hocamın, Profesör Doktor Mesut Karakulak hocamın Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kitabı henüz yeni raflarda, evet. Değil mi hocam?
1: Benim elime de ulaşmadı ilk defa.
0: İlk defa ben beraber alıyorum öyleyse. Evet. Çok şanslıyım, çok teşekkür ediyorum. Bizlere de armağan ettiğiniz için hocamın son kitabı. Fakat bizim bugün referans kitaplarımızdan özellikle Türkistan'da Efendiler ve Köleler kitabı hocamın. Türk'ün Türk'le savaşı zaten çoğu zaman bizim sizlerle konuştuğumuz programlarda da referans aldığımız kitaplarınızdan bir tanesi. Ve aynı zamanda Esir İmparatorluk Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 arası 93 Harbi özelinde hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Kıymetli hocam, bunu da ifade etmiş olduk. Sayın hocam, Türklerin dünyasını konuşuyoruz. Bu hafta çok fazla soru var. Dönem çok geniş. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tabii dünya tarihini etkileyen en önemli aktörlerden biri Türkler. Hatta aktör. Yani dünya tarihindeki kırılma noktalarını ve değişimi yaşatan, köklü değişiklikler yapan dünya sahnesinde Türkleri konuşuyoruz. Ama biz böyle anlatıyoruz, evet, ve literatürde de tarih sahnesinde de örneklerle hem sahada hem akademide bunları besleyerek anlatıyoruz ama bazı kaynaklar başka anlatıyor hocam. Mesela bugün dünya tarihine baktığımızda bize genellikle o medeniyetin, dünya düzeninin o merkezin batı kaynaklı olduğu söylenir. Şimdi neden böyle anlatılıyor hocam? Bu kadar Türklerin geniş coğrafyalara yayıldığını biliyoruz. Dediğim gibi kırılma noktalarını gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani Avrupa yükselmeden önce işte Karadeniz'in kuzeyinde, işte Kıpçak coğrafyasında Türk-Moğol varlığında o dünyada şekillenen nasıl bir küresel düzen vardı ve Avrupa bunu niye öyle anlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim sorunuz için. Bunun temel problematiği aslında biz kendi tarihimizi de inşa ederken Batı merkezli tarih anlayışıyla inşa etmemiz. Tabii Batı haklı olarak merkeze kendini alıyor ve projeksiyonu kendi üzerinden tutup bir tarih inşa ediyor. Ve inşa ettiği tarih sürecinde de modern ulus devletlerin kuruluşu, büyük devletlerin ve şehirlerin yükselişini kendi çeperinden görüyor. Ve bu bağlamda baktığınız zaman Türk dünyası ya da Türklerin dünyası bir dekor gibi kalıyor. Aslında biz artık kendi tarihimizi, kendi kalemlerimizde, kendi çalışmalarımıza inşa etmemiz gerekiyor. Bir bakıma aslında dünyada bir Asya düzeni ya da Doğu merkezli bir düzen Avrupa'dan çok çok daha önce var olduğunu biliyoruz. Aslında biz bunu 13, 14 hatta 12. yüzyıldan başlatıp 16. yüzyıla kadar devam ettirebileceğimiz, sonrasında günümüze kadar getirebileceğimiz bir Asya merkezli bir dünya düzeni vardı ve bunun en önemli aktörü de aslında Türklerdi. Tabii ben bunu şöyle ayırıyorum. Önce Doğu'nun yaratılması aslında Cengizli dönemiyle, sonra Timurlu dönemiyle Doğu'nun yeniden düzenlenmesi ve yeniden yaratılması ve 16. yüzyılda ise Doğu'nun genişlemesi bağlamında düşünüyorum. Tabii bunu belli paradigmalarda bölmek gerekiyor ya da açmak gerekiyor. Yani Asya düzenli dünya oluşumu nasıl bir oluşumdu? Aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Ve neden Asya merkezli bir dünya var olduğunu iddia ediyoruz? Bunu da yine üçe ayırabiliriz. Yani Asya'nın üstünlüğünü aslında Doğu'ya nazaran daha büyük şehirler kurduğunu, su kanalları inşa ettiğini, bu büyük şehirlerde büyük ticaret rotalarının oluştuğunu, bir yönüyle Avrupa'yı beslediğini. Bunun ilk aşaması aslında dikey genişleme diyebiliriz. Dikey genişlemeye şöyle örnek verebiliriz. Aslında bir yöneticinin, bunu Cengiz Çağı'ndan örnek verebilirsek, Cengiz Han üzerinden verelim. Kutu kendi üzerinde toplaması, yani bütün iktidarın, bütün gücü, yasa yapıcı bir güç olarak kendi elinde bulundurması, yasa yapıcı olması. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman böyle bir kut anlayışı yok. Bütün gücü kendi elinde toplayacak bir yapı yok. Parçalı bir yapı. Bir yandan ruhban kesim var, bir yandan yönetici var. Kral ve devlet, kral ve din birbirine karşı parçalı bir yapı var. Yani büyük bir otorite yok. İkinci aşama ise asimilasyoncu genişleme. Biz Türk dünyasında baktığımız zaman hiçbir şekilde asimilasyoncu bir gelişleme görmüyoruz. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, hiçbir şekilde dini bir baskı uygulanmadığını, çok kültürlü yapının büyük bir medeniyet ürettiğini, bir yandan da bu medeniyetin aslında Avrupa'yı da beslediğini görüyoruz. Üçüncü aşama, son aşama ise yatay genişleme diyeceğimiz, aslında Türk dünyasının en önemli etkin rollerinden de biri. Yine Cengizli Çağı'ndan örnek vermek gerekirse, örneğin onun döneminde kurulan ticaret rotaları, yani bir noktadan, yani A noktasından B noktasına seyyahların, tüccarların çok rahat bir şekilde gidebilmesi, YAM teşkilatının kurulması, ya posta teşkilatının kurulmasıyla beraber haberleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde devam etmesi o çağ için. Yani bir bütün Pax Mall dönemi dediğimiz bir dönemden bahsediyorum. Aynı dönemde Avrupa'ya baktığımız zaman yine parçalı bir feodal bir yapı görüyoruz. Yani A noktasından B noktasına gittiğiniz zaman belki 20 yere vergi vermeniz gerekiyor. Farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz ve farklı güç odaklarıyla karşılaşıyorsunuz. Cengiz Çağı'nda Türk dünyasının oluşturduğu bu büyük çağda biz yeklesak bir çağ kurulduğunu, Türklerin çağı kurulduğunu ve burada büyük medeniyetlerin yaratıldığını görüyoruz. Tabii bu sadece Cengiz Çağı'yla kalmamış. Yani ilk başta bahsettiğim gibi Doğu'nun yaratılması ve Doğu'nun yeniden düzenlenmesi, Timur Çağı'nda Doğu'nun yeniden düzenlenmesiyle Cengiz'den aldığı mirası, yani Cengiz'in ruhunu Timur yeniden şehirler kurarak, yani Cengiz'in Bozkır'da hakimiyet tesis ettiği alanı Timur farklı olarak şehirler ve kentler üzerinde kuruyor. Burada da bir kültür devrimi de oluşuyor. Ondan aldığı mirası daha büyük bir alana taşıyor. Hatta sahip kıran unvanını taşıyor. Yani bir yandan astrolojik bir unvan taşıyor. Yani Jüpiter'le Satürn'ün buluşması, zamanın efendisi, zamanın sahibi manasına gelen bir unvan kullanıyor. Ve yeniden Cengiz'den alınan miras ya da Cengiz'in ruhuyla alınan bu miras yine Türk dünyasında büyük bir medeniyet dairesi yaratıyor. Sadece Timur'la mı kalıyor bu Türk dünyasının medeniyet dairesi ya da oluşturduğu etki alanı? Elbette öyle kalmıyor. Timur ve Cengiz'in mirası, bir bakıyorsunuz 16. yüzyılda Osmanlıları, Babürlüleri, Safevileri etkiliyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı unvanlardan biri sahip kıran. Yani o da zamanın efendisi unvanını kullanıyor. Yine Cengiz mirasını sahipleniyor, Timur mirasını sahipleniyor ve yeniden bir dünya hükümdarlığı, hükümranlığı kurmaya çalışıyor. Tabii cümlelerime son verirken şunu da kullanmak istiyorum. Sadece Türklerin dünyasını etkilemiyor. Hemen kuzeye gittiğiniz zaman Rus Çarlığı'nı da etkiliyor. Yani 4. İvan'ın da aynı unvanı kullandığını ve Cengiz mirasıyla bir şekilde iktidar alan oluşturduğunu görüyoruz. Yani sanılanın aksine Türkler Asya düzeniyle Avrupa'dan çok daha önce bir dünya düzeni ve dünyayı domine eden bir düzen kurmuşlar.
0: Çok güzel özetlediniz hocam. Tam da buradan şuraya geçmek isterim Dinçer hocam da. Hocam dikey asimilasyon ve yatay genişleme olarak üçlemesini yaptı. Çok da güzel anlattı ve Asya merkezli bir dünya düzenini işaret etti. Tam da bu noktada hocam şunu sormak isterim. Kuzey Türklerin özellikle İslamiyet'e geçiş sürecini konuşmak istiyorum. Bir taraftan sizinle işte İdil Bulgarları, Kıpçak bölgesi ve Karadeniz'in o kuzeyindeki Türk topluluklarının o dönemdeki kültürel atmosferi neydi? Biraz da o açıdan bakmak istiyorum.
2: Tabii eğer Bulgarlardan bahsedecek olursak ki bu bölgede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Bulgarlar, İdil Bulgarları. Öncelikle 7. 8. asırlarda bu bölgede çeşitli Hun-Ogur boylarının yaşadığını ve bunların Kubrat Han önderliğinde 7. asrın ilk yarısında devlet halini aldığını ifade etmek gerekir. Ve bu devlete biz Magna Bulgaria adını veriyoruz. Aynı süreçte Göktürklerin batı kanadına bir düzensizlik dönemi hakim oldu. Bu süreçte Hazar Türkleri ön plana çıktı. Kubrat Han'ın ölümünden sonra da Bulgarları hakimiyet altına aldılar. Hazarların yıkımından kaçan bazı Bulgar grupları Tuna boyuna yerleşti. Asparuh adlı Kubrat'ın oğullarından birinin önderliğinde. Onlar bugünkü Bulgaristan'daki Bulgar halkının nüvesini teşkil ettiler. Tabii zamanla Slav ahali içerisinde benliklerini yitirerek Hristiyanlaşıp eriyip gittiler. Fakat Müslüman Bulgarlar varlıklarını günümüze kadar taşımışlardır. Bunda İslamiyet katalizör rolü oynamıştır. Bulgarların Müslümanlığı benimsemesi 8. asırdan 10. asrın başlarına kadar yaklaşık 300 yıllık bir süreç içerisinde Hazar Kağanlığı'nın bünyesinde gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli faktörü Hazarların Yahudiliği benimsemesidir. Yahudilik Türklerin dini anlayışıyla, kızıl elmasıyla, teşkilatlanmasıyla hiçbir şekilde ölçüşmeyen bir dini anlayış. Bundan dolayı büyük isyanlar patlak verdi Hazar coğrafyasında. Kabarların isyanını, Alanların, Avarların isyanlarını, Hazarların otoritesini tanımayan başkaldırılarını bununla özdeşleştirmek mümkün. Ama en büyük hamleyi kuzeydeki Bulgar Türkleri yaptılar. Onlar Abbasi halifeliği ile temas kurarak halifenin hakimiyetini tanımak, İslam'ın kuzeydeki temsilcisi olmak gibi bir hareket içerisine girdiler. Bunun süreci de özellikle Almış Şilki Yıltıvar adlı Bulgar hükümdarının inisiyatifiyle gerçekleşti. Kendisi 10. asrın başında Arap Müslüman müellifleri tarafından İslam'a ait bir hükümdar olarak tarif edilir. Henüz İbni Fadlan Bulgar ülkesine gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmiş ve Yahudilerle mücadeleyi başlatan hükümdar olarak tasvir edilir. Dolayısıyla bunu aşmak için Yahudilerin boyunduruğundan kurtulup Hazar coğrafyasında İslam dinini hakim kılmak ve bu vesileyle de doğudaki Samaniler, güneydeki Abbasilerle ittifaken güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla elçisini Halife Muktedir Billah'a gönderdi 921 yılında. Bulgar elçisi halifeye Bulgar hükümdarının yazmış olduğu mektubu iletti.

0: Burada Nezir Harami adlı saray görevlisi Bulgarların bu İslamiyet'e dahil olmasını çok önemli görüyordu. Halifeyi ikna etti Bulgarlarla işbirliği yapmaya. Burada amaç Oğuz Türklerini, Bulgarların daha doğusundaki Oğuz Türklerini de İslamlaştırmak. Böylelikle Hazarların etkisini kırarak Hazar coğrafyasını İslam ülkesi haline getirmek gibi bir anlayış bulunuyordu. Bunda Hazarlardan kaçan bazı şahsiyetlerin de Abbasi Sarayı'nda etkili olduğunu ifade etmek gerekir ki bunlardan biri Barış Saklabi, bir diğeri de Tekin El Türki idi. Bunlar çok önemli rol oynadılar ve İbni Fadlan'ın elçilik heyetinde birebir görev alarak bu misyonu yerine getirmek üzere hareket ettiler. Ve nitekim özetleyecek olursak 12 Mayıs 922 yılında İtil Bulgarları halifenin mektubunun okunması töreniyle İslamiyet'i resmi olarak kabul ettiler. Bulgar hükümdarı ve eşi halifenin göndermiş olduğu hilati giydiler. Tabii burada bir kale inşası için ustaların, İslam'ın kurallarını layıkıyla öğretecek alimlerin ve tahkimat inşaatında sarf etmek üzere para yardımının sağlanması gerekiyordu. Bulgar hükümdarının böyle talepleri de vardı. Bunlar kısmen yerine getirildi. Belki para sağlanamadı ama sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Bulgar bölgesinde büyük şehirlerin kurulmasından buna Samaniler başta olmak üzere Harezmli Müslümanların da katkısıyla destek olarak tabii bağımsızlık sürecinin getirmiş olduğu imkanların, vergi gelirlerinin artmasıyla İslam'ın nizamının kaynaşarak devlet düzeninin sağladığı getirilerle zengin bir devlet yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla İslam'ın kuzeydeki kolu İdil Bulgarları oldu ve bunlar Batuhan'ın ordularınca 1236 yılında yıkılana kadar gayrimüslim unsurlara karşı cihat yapmalarıyla dönemin kaynaklarında bahsettiği üzere tanınmışlardır ve İslam'ın kuzeydeki savaşçıları olarak tarihe damga vurmuşlardır ki 250 yılı aşkın bir sürece Rusların Hristiyan saldırılarına karşı direnmişlerdir ve o bölgeye Rusların hakim olmasına da engel olmuşlardır. Bu yönden de takdire şayandır. İslam dünyasının, Türk dünyasının hemen hemen bütün devletleriyle, hanedanlarıyla iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bunlara Karahanlılar dahildir, Gazneliler dahildir. Bazen mesela Gazneli hükümdarına ülkesinde yapacağı camiler için para yardımı yapan Bulgar hükümdarlarından bahseder tarih kaynakları. Dolayısıyla Türk dünyasının önemli bir parçası olarak bugün Müslümanlık Kazan'da, İdil boyunda yaşanıyorsa, devam ediyorsa bunun temeli İdil Bulgarları tarafından atılmıştır. Öyle ki kendi etraflarında yaşayan Burtaslar başta olmak üzere oradaki Fin-Ugor halkları arasında İslam'ın yayılmasına, yine Başkurt Türkleri arasında İslam'ın yayılmasına da Bulgar Türkleri öncülük etmiştir. Sonrasında Altın Orda Devleti'nde İslam'ın benimsenmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Söz gelirse bunlara da değiniriz.
1: Muhakkak ilerleyen zamanlarda açacağız hocam. Tabii Türklerin İslamiyet'i kabulü genellikle tek bir olay gibi anlatılır ya hocam.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kuzey hattında çok farklı ilerlemiş. Yani siyasi zorunlulukla da değil tam, ticari ilişkiler var ama en çok kültürel yakınlaşma gibi,
0: Evet.
1: değil mi? Burada farklı bir perspektif olmuş.
0: Şimdi araştırmacılar genellikle İdil Bulgarlarının Türkistan'la, Harezm başta olmak üzere

0: ve Samanilerle o dönemin güçlü devleti olarak kabul edeceğimiz yakın ticari münasebetleri vesilesiyle İslam'a yöneldikleri kanaatine hakimler. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Esas olan İslam'ın özüdür. Kendi nitelikleridir. Bu dinin benimsenmesinde etkili olan. Dolayısıyla evet tüccarlar misyonerlik faaliyetlerini, İslamlaştırma faaliyetlerini işleriyle birleştirdiler o dönemde. Çünkü Hazar'da oturan bir Yahudi cemaati vardı. Bunlar o Doğu Avrupa'nın işleyen zengin ticaretine hakim olmuşlardı. Hazarlarda bir yönetim darbesiyle iktidarı ele geçirmişler. Türk soylu Hazar Hakanını bir kenara atmışlardı. Dolayısıyla bu Yahudi cemaatiyle çıkar mücadelesi aynı zamanda İslam'la şereflenmenin bir anahtarı rolünü oynadı. Samaniler bunu çok ciddi şekilde irdelediler. İdil Bulgarlarını bu yönden tüccarlar aracılığıyla, alimleri aracılığıyla kendi yanlarına çektiler. Ama işin bir tarafından da baktığımız zaman Bulgarlar aslında İslam'la çok daha erken tarihlerden itibaren tanışıklardı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu mesela Novinkov kurganları var. Bugünkü Rusya Federasyonu Samara bölgesinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan kurganlar var. Bu kurganlar 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başına tarihlendiriliyor. Bu kurganlar arasında İslam'ın kuralları gereği eşya içermeyen başları Mekke'ye çevrilmiş definler tespit edilmiştir. Tabii eski gök tanrı inancına uyumlu bir şekilde defnedilen eşyalı olarak atla birlikte defnedilen kurganlar daha fazla olmak kaydıyla burada bile Müslüman definleri keşfedilmiştir. Tabii tarih ilerledikçe 9. asra ait Ulu Tarhan mezarlığı var mesela. Yine İdil boyunda arkeologların Sovyetler döneminde kazmış oldukları. Burada da mezarların %30 civarının Müslüman defni olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla İslamlaşma Bulgarlar arasında çok daha erken devirlerde olan bir olgu, bir gerçeklik. Fakat bunun katalizörü almış Şilki Yıltıvar'ın Yahudi yönetimine baş kaldırması ki araştırmacıların tahminine göre Hazarlar Yahudiliği benimsedikten sonra hem Gök Tengri inancını muhafaza eden hem de Müslüman olan zümreler Hazarların merkezi bölgelerinden Bulgarların yaşamış oldukları İdil boyuna, Don çevresinden, aşağı İdil boyundan, çeşitli Kafkasya'nın bölgelerinden bu İdil Kama ağzına doğru göç etmişlerdir. Burada nüfusları artmıştır. Yerli Finugor halkları arasında üstünlük kurmuşlardır sayıca. Teşkilatlanma becerileri, kabiliyetleri sayesinde de zaten bir süre sonra onları hakimiyetleri altına almışlardır. Ve bölgede oldukça karlı olan Kürk ticaretinin ki o dönemde kakım, samur, tilki gibi bol miktarda o coğrafyada bulunan hayvanların ticareti yakın doğuda, Türkistan'da, Avrupa'da en değerli ürünler olarak talep gören, rağbet gören ürünlerdi, emtialardı. Bunların ticareti sayesinde de bir vergilendirme oluşması devlet düzenini beraberinde getirmiştir. Bunun kültürel ve manevi dayanağının da İslam olması az önce ifade ettiğim noktalardan hareketle gerçekleşmiştir.
1: Harika hocam. Mesut hocam, Türk dünyasında özellikle Timurlar, işte Altın Orda Devleti ve devamındaki hanlıklar diyelim. O dönemde bilim, işte sanat, düşünce alanında büyük bir sıçrama var. Sizce Türk dünyasının o kendi aydınlanma çağı dediğimiz aydınlanmasından söz edebilir miyiz o dönemde? Mümkün mü?
2: Yani elbette yine bu ilk sorunuzla bağlantılı aslında. Yine Batı merkezli tarih inşası Türklerin dünyasını böyle çok aydınlanmamış, çok geri kalmış, şehir bile kuramayan, bir medeniyet üretemeyen bir bakış açısıyla tasavvur etmişler. Aslında Türk dünyasının büyük bir aydınlanma çağı yaşanmış, hatta devam ediyor. Yani Batı literatüründe bu aydınlanma üzerine yazılan eserler olmuş aslında Türk dünyası ile ilgili, ama o da sanki bir aydınlanma vardı ve yok olmuş ve bunun sebebi üzerine araştırmalar yapmışlar. Ancak güncel veriler gösteriyor ki aslında Türk dünyasındaki aydınlanma hala devam ediyor. Bu çok ilginçtir. 8. yüzyılda hocam da bahsetti mesela Abbasi halifeliği döneminde işte Yunan metinlerinin çevrilmesi ve çeviri hareketinin başlanması bizim Türkistan coğrafyasında da büyük bir entelektüel aydınlanma yaratmış. Tabii bu karizmatik liderler, şair patronaj ilişkisi dediğimiz, yani karizmatik liderlerin beslediği kültürel havzalarla ortaya çıkmış. Düşünün ki 10. yüzyılda, 9. yüzyılda, 10. yüzyılda işte İbn-i Sina, Biruni gibi kişiler bugünkü Türkistan coğrafyasında bilimsel tartışmalar yapmışlar, mektuplaşmışlar. Çok derin mevzular üzerine dehalar meclisi kurmuşlar. Avrupa bunu aydınlanma çağında yapıyor. Çok sonra 18-19. yüzyılda biz Mason hocalarının kurulduğunu, işte Jean-Jacques Rousseau'nun, Montesquieu gibi bireylerin, Voltaire gibi bireylerin tartıştığını görüyoruz. Yani yüzyıllar sonra aslında Türk dünyasındaki aydınlanmadan yüzyıl sonra bu aydınlanma hareketlerini yaşıyorlar. Tabii bu erken dönemli aydınlanma hareketleri bahsettiğiniz gibi Timur ve Altın Ordu dönemlerine de yansıyor. Tabii bunu birkaç örnekle açmak gerekiyor. Hani Timur büyük şehirler inşa ediyor. Pek çok sanatçıyı ülkesine davet ediyor. İşte Semerkant gibi bir şehri, muazzam bir şehri dizayn ediyor. Ulu Bey gibi büyük bir hazinemiz çıkıyor ki onun devamında onun yetiştirdiği kişiler ya da onun hocaları Osmanlı topraklarına kadar geliyor. Yani bu aydınlanma tek düze, tek bir coğrafyada gerçekleşmiyor. Türk dünyasında dediğimiz yatay bir bağlantı da var. Bu yatay bağlantı yine Batı literatürünün aksine birbiriyle çok ilintili. Örneğin Kazakistan'da, Atrağ'da bulunan bir testide ki bu Saraycık testi olarak alınıyor. 1907'de bulunuyor bu testi. Yüzlerce parçaya ayrılmış bir testi. Testiyi birleştirdikleri zaman çok ilginç bir şey buluyorlar. 11. yüzyılda yazılmış işte Karahanlı döneminin en entelektüel metinleri ki Kutakkubilik, ki o kadar entelektüel bir metin ki Türk dünyası için yani Almanlar için ya da İtalyanlar için en önemli yazarları neyse ve onların dillerini nasıl inşa ediyorlarsa, yani bir Dante neyse, bir Kant neyse, onun gibi bir aydınlanma yaşatan bir metin. Bu metinin bir kublesi bu testin üzerinde yazılı bulunuyor. Yani 11. yüzyılda yazılan bir metin 14. yüzyıldaki bir testide bulunuyor ve bunun en önemli özelliği ise sıradan bir evden çıkartılıyor bu testi. Yani Türk dünyasındaki bu aydınlanma ve entelektüel hareketin sıradan bireylerin evine kadar ulaştığını, sanılanın aksine birbiriyle bağımsız hareket etmediğini görüyoruz. Hatta bu testinin bir alt metninde de bir Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden bir kısım bulunuyor ve iddia ediliyor. Bu da muazzam bir şey. Yani Türk dünyasının manevi lideri Piri Türkistan'ın bir hikmeti sıradan bir testide bulunuyor. Bu tarz tabii örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Yani Batı literatürün bize dayattığı gibi çok parçalı bir entelektüelizmin gelişmediği bir yapı değil. Mesela hocam bahsetti Karahanlılar dönemi. Yani zafer kuleleri inşa ediyorlar. Son dönemde yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karahanlıların inşa ettiği zafer kuleleri, ki bu arada işte Kalyan Minare muazzam yapısıyla hala Türk dünyasını böyle aydınlatan bir alan aslında gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Son dönemde bir Kırgız araştırmacı şunu tespit ediyor. Bu tarz Karahanlı dönemi inşa edilen yapıların hepsinin çaplarının aynı oranda olduğunu tespit ediyor. Yani hepsinin bir şekilde tek elden aynı benzer yapıların aynı ustalar tarafından büyük bir coğrafyada inşa ettiğini ve bu coğrafyanın pek çok bölgeyi de etkilediğini, yani Türkler yatay bir iktidar alanını kurdukları için kendi iktidarlarının meşruiyetini ve görünür kılmak için bu tarz zafer kuleleri dikmişler. Bunlar muazzam. Bu o kadar etkiliyor ki daha sonra Avrupa'da da bu tarz zafer kuleleri inşa edilmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Örneğin bu zafer kulelerini gören bir Venedikli, Venedik'teki bir saraya aynı Kalyan Minare'deki desenleri yapmaya başlıyor. Yani Türk dünyası bildiğimiz süreçteki yani bize öğretilenin aksine daha büyük bir aydınlanma yaşıyor. Tabii bu aydınlanmanın yavaş yavaş yok olduğu dönemler oluyor. Tabii buna Friedrich Starr'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Burada çok güzel bir örnek veriyor. Bir inci tanesinin yaratılması üzerinden örneğe veriyor. Bir istiridyenin diyor en önemli özelliklerinden biri dışarıdan gelen kum tanelerini bünyesine alıp ona karşı bir salgı sergileyip o muazzam inciyi üretmesidir diyor. Aslında Türk dünyasının aydınlanması ve bu coğrafyanın aydınlanması da farklı kültürlerle karşılaşan Türk dünyasının bu kültürleri kendi bünyesinde eritmesi, yani onlara karşı gelmeyip kendini kapatmaması ve onları bünyesine alarak yeni bir medeniyeti inşa etmesi. Ne yazık ki kayıp aydınlanma diye adlandırılan ve bir müddet sonra nerede bu, yani bu muazzam seviyeye gelmiş, Avrupa'dan yüzyıllar önce pek çok hareketi başlatmış bir Türk dünyasındaki bu aydınlanma hareketi nereye gitti diye söyleniyor. Tabii bu yine devam ediyor. Günümüzde de bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Hocam dinlerken sanki aklına bir şeyler gelmiş, eklemeler olacakmış gibi gülüyor ve oradan görüyorum. Hocam hemen geldim size. Peki bu aydın, hocam dedi ki aydınlanma ve entelektüel hareket. Bu yükselişte İslamiyet'in etkisi neydi? Bilimsel, kültürel yapı nasıl değişti İslamiyet'i kabul ettikten şimdi sonraki belki de siyasi?
0: İslamiyet öncesi sürece baktığımız zaman Türkler silah sanatında çağının en önünde olan bir millet. Yani atı ilk defa ehilleştirip süratinden faydalanan, demirlen cürüfü karıştırıp çelikten silahlar üreten, işte ıslıklı okdan tutun ok atışında marifetiyle temayüz eden bir millet. Yani silah alanında çok ileri gitmiş bir millet. Teşkilatlanma, devlet yönetimi alanında bilimsel çağının normlarının çok çok önünde olan bir yapı. Düşünün ki Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Kağanlığı'nı, engin coğrafyalarda nasıl bir sistem kurdu da oralarda ticaret yürüdü, insanlar asayiş içerisinde oldu ve vergilerini ödediler halklar. Diğer milletler de bunu kabul ettiler. Yani bu büyük bir teşkilatlanma becerisi gerektiriyor. Bu yönlerden tabii esas meşguliyeti de hayvancılık olduğu için daha bilimsel perspektifi pratik uygulamalara yönelik olarak gelişmiştir. İşte hayvancılıkla bağlantılı işte halıcılık gibi veyahut demircilik, kuyumculuk vesaire zanaatlar üzerinde gelişme oldu. Ama İslamiyet Türklerde bilimsel olarak sıçrama sağladı. Bu çünkü İslam'ın özünde eğitim yer alıyor. Yani bir Müslüman olduğun zaman işte mektebe gitmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen lazım. Hadisleri öğrenmen lazım. Yaşantını adapte edebilmen için fıkıh öğrenmen lazım. Yani bir, hayatın her yönünde İslamiyet var. Sadece bir noktada değil. Dolayısıyla matematik bilmek gerekiyor, mimari bilmek gerekiyor ve sadece Müslümanların yaptığı değil. Yani dışarıda mimari alanında işte Ayasofya'ya Hristiyanlar yaptı. Bunu örnek alabiliyor. Yani böyle bir taassup içerisinde değil.

0: Bunu alıp bünyesine dahil edip onu zenginleştirebiliyor. Kendine özgü motiflerle geliştirebiliyor. İşte Mesut hocamızın bahsettiği Buhara'da, Semerkant'ta Timurlu çağına ait birçoğu olsa da bunların çok devasa örnekleri var biliyorsunuz.
1: Hocam o örnekleri aradan sonra alalım mı? Lafınızı balla
0: Tabii
1: kestim.
0: ki, tabii
1: Kısa
0: ki.
1: bir aramız olacak değerli tarih severler. Türklerin dünyasını konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Devam ediyoruz An ve Zaman'ı değerli tarih severler. Profesör Doktor Mesut Karakulak hocam ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber dünya tarihinde Türk varlığını konuşuyoruz. Türklerin dünyası etiketini yazıyorsunuz. Ben de sorularımı satır aralarında hocalarıma iletiyorum. Değerli hocam, devam edelim. Mesut hocam, şimdi programın girişinde dünya tarihinde Batı merkezli bir anlayıştan aslında sizin anlattığınız Asya merkezli bir dünya olduğunu program boyunca vurguladık. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yine başlarken bu sefer Rus tarihi anlatısında Türkleri merak ediyorum. Buradan başlayalım. Rusların o tarihsel hafızasında Türk imgesi ne zaman nasıl oluşmuş ve kendi anlatılarında Türkleri nasıl anlatmışlar? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun.
4: Teşekkür ederim Özgenur Hanım. Türkler ve Ruslar tarih boyunca hep beraber yaşamış, daha çok tabii savaşmışlar ve haliyle pek çok imge oluşmuş karşılıklı olarak. Yani bu sadece Ruslara özgü bir imge değil, bizim dünyamızda da bir Rus imgesi olmuş. Tabii Ruslar için bu imge, Türk imgesi çok erken dönemli başlamış. Örneğin Göktürk çağı sonrası Avarların daha batıya doğru gitmesi neticesinde Rusların hakim olduğu bölgelerde hakimiyet kurmuşlar. Ve nihayetinde Rusları vergiye bağlamışlar. Ruslar da Türklerle ilgili bu çok erken dönemli, örneğin 6. yüzyıla dayanan bu erken dönemli imgeleri kendi kroniklerine yazmışlar. Örneğin Avarlarla ilgili biz ilk imgeyi görüyoruz Türklerle ilgili. Avarlar diyor bir bölgeden bir bölgeye giderken diyor mutlaka diyor bir Slav kadını koşardı diyor. Yani onunla seyahat ederdi diyor. Bu Rus kroniklerde Türk imgesinin ilk Avarlar üzerinden ilk kurgulandığı alan. Yani bu Rus tarihi için çok iyi bir örnek değil. Sonrasında hocam daha iyi bilir tabii. Hazarlarla bu imgeyi oluştuğunu görüyoruz. Yine Rusların Hazarlara vergi verdiğini, hatta bu Rus kroniklerinde bir kılıç vergisi verdiklerini, yani vergi olarak Hazarlara kılıç verdiklerini biliyoruz. Ve sonrasında bu imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan biri ise Peçenekler. Sonraki yüzyılda hakimiyet kuran, ya bu Deşti Kıpçak coğrafyası olarak bilinen alanda büyük hakimiyet kuran Peçenekler Ruslarla pek çok kez savaşıyor. Ve tarihte ilk defa bir Rus knezi 973 yılında bir Peçenek Hakanı Küre tarafından

öldürülüyor ve kafatasından kadeh yapılıyor. Yani altın kaplanarak. Bu yine Rus kroniklerinde yer alıyor. Yani bu imgeyi başlatan unsurlar çok erken dönemli. Ancak bu erken dönemli örnekler Rus edebiyatına kadar yansıyor. Yani bu erken yazılma dönemleriyle kalmıyor. Yani 11, 12, 13. yüzyılda yazılan bu kronikler

0: işte uzaklarda siyah tozlar işte havalandı, işte şeyler, arabalar harekete geçti, işte ordular ateşi yaktı, eyvah peçenekler ayaklandı diye böyle çok epik bir dörtlüğü var. Bu da aslında Rus dünyasında Rus etkisinin ne kadar, Türk etkisinin ne kadar erken dönemli başladığını ve bu etkinin sonraki dönemlere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta sonraki dönemde, yani bu erken dönemli etkinin döneminden sonra programın ilk kısmında başladığımız bir Altın Ordu dönemi var. Yani 2,5 asırlık bir Türk-Tatar hakimiyeti var Ruslar üzerinde. Bu da çok büyük bir etkiye sahip oluyor ve Altın Ordu üzerindeki hakimiyet tesisleri, yani Rusların üzerindeki hakimiyet tesisleri de bir Türk imgesi gelişmesine sebep veriyor. Hatta çok ilginçtir, programın başında 93 Harbi kitabını göstermiştiniz. Yani bu imge 93 Harbi'ndeki bir esaretteki gözlem yapan bir çocuğa kadar yansıyor. Örneğin burada çok ilgimi çekmişti. Bir lise hatıra defterinde yani çok küçük yaşlardaki bir çocuk esir düşen Türkleri görüyor Rusya coğrafyasında. Hatıra defterine şu notları düşürüyor: ben Türkleri canavar olarak hayal etmiştim. Çünkü aldığı eğitim ona Türklerle sürekli savaştığı için bir öteki imajı çizdirmiş. Aslında onlar da bizim gibi insanmış diyor. Yani bu aslında modern çağlara kadar gelen bir imge olduğunu görüyoruz Türklere dair. Tabii buradaki en önemli etken ilk dönemki bu hadiselerin yaşanması ve uzun bir Altın Ordu hakimiyetinin bu imgeyi şekillendirmesi diyebiliriz.
1: Hocam, Ruslardaki Türk etkisini dediniz ya, şimdi Türkler onlar için bir tehdit miydi, yoksa bir model miydi, yoksa hayranlık duyulan bir güç müydü? Bir ötekileştirdikleri kesin literatürde. Ama aslında kendi bakışları sizce nasıldı?
0: Şimdi teoriden pratiğe geçtiğimiz zaman bu ötekinin oluşturduğu, yani ötekiyi oluşturan şey biraz teorik kalan bir kısım, ama bunun pratiğe uygulandığında biz Rus devletinin ya da Rus oluşumunun Türk dünyası sayesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Altın Ordu hakimiyet sürecinde, yani bu 2,5 asırlık hakimiyet sürecinde biz Rusların devletleştiğini ve devlet kurduğunu görüyoruz. Bunlar biz söylemiyoruz. Mesela Rus tarihçiler söylüyor. Karamzin, onların en önemli tarihçilerinden biri, Rusların devletleşme sürecini aslında Altın Ordu Devleti ile başlatıyor. Çünkü Altın Ordu hakimiyeti sürecinde farklı knezlikler içerisindeydi, yani öncesinde Ruslar. Aynı bizim Anadolu beylikleri gibi düşünün. Yani Osmanlı beyliği etrafında toplanan bir imparatorluk inşa edildi. Aynısı Ruslarda da cereyan ediyor. Altın Ordu hakimiyeti içerisinde Moskova Knezliğine ayrıcalık verilmesi ve yine programın başında bahsettiğim Türklerin asimilasyoncu bir programla hareket etmemesi hakim olduğu bölgelerde Rusların Ortodoksluğu daha yaygın bir şekilde, daha derin bir şekilde yaşadığını görürüz. Çünkü Moskova Knezliği aynı zamanda Ortodoksluğun temsil edildiği bir bölgeydi. Ve diğer knezler Moskova Knezliği etrafında birleşti. Altın Ordu sayesinde, bu imtiyazlar sayesinde. Sonra bu imgenin dışında Ruslar Türklerden çok şey öğrendi. Devletleşmeyi öğrendi. Bir kere nüfus sayımları yapıldı ilk defa. Çünkü Altın Ordu vergi alıyordu Ruslardan ve nüfus sayımıyla beraber vergilendirdi oradaki kişileri. Bir yandan onlara yarlık veriyordu. Yani bu yarlıktan kastım knezler içerisinde kimin başa geçeceği Altın Ordu Hanı tarafından belirleniyordu ve başkente gidiyordu, saraya. Başkent olan saraya gidiyordu Rus knezleri ki 70 defa bir seyahat söz konusu. Yani 70 kere gidildiği söyleniyor bu saray, yani Türklerin başkentine. Ve burada eğer bir knez onay alırsa kendi ülkesinde ya da kendi bölgesinde yönetici olabiliyordu. Ve bununla beraber devletleşmeyi de öğrendiler ve kendi hakimiyet alanlarını oluşturmaya başladılar. Para basmaya başladılar. Paralarda Altın Ordu hükümdarların isimlerini kullanmaya başladılar. Yine programın başında bahsettiğim posta teşkilatı gibi teşkilatlar kurmaya, örgütlenmeye başladılar. Tabii dinin serbest bırakılması da bu örgütlenmeyi sağladı. Yani Ortodoksluk, din bir yandan sadece

0: dini bağlamdan bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin aslında ruhunu oluşturuyor. Yani çimentosunu oluşturuyor ve devletleştiriyor. Altın Ordu hakimiyeti Rusların bu bağlamda devletleşmesine de imkan sağladı. Hatta bu etkiyi o kadar fazla görüyoruz ki yani 2000'den fazla Türkçe kelimenin Rusça'ya geçtiğini görüyoruz. Yine örneğin benim çok ilgimi çeker. Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserinde bir karakter vardır Natasha diye. Natasha dayısının yanına gider köye. Burada Rus elitizmin dışında Rus köylüsünü tanır Natasha ve içindeki Rus ruhu çıkar. Ama Tolstoy'un orada tanımladığı ve Natasha'nın köyündeki o Rus ruhu diye tanımladığı pek çok şeyin aslında Türk-Tatar hakimiyetinden kalma objeler olduğunu görürüz. O sahne tamamen Türk-Tatar etkisini yansıtır. Yani aslında Türklerle Ruslar o kadar iç içe geçmiş ki bir yandan birbirlerinin devletleşmesini yani öteki bir yandan kendini inşa etmesini sağlamış Rusların. Tabi bu örnekleri çoğaltmak çok fazla. İlyas Hoca'ya da burada teşekkür ederim. Onun muazzam eserleri var bununla ilgili. İlyas Kemaloğlu Hoca'nın.
1: Selamlar olsun Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu Hoca'mıza. Yakın zamanda da bekliyoruz kendisini. Hocam tam da burada Hazarlar çok kritik görünüyor. Hocam da işaret etti. Çünkü hem Türk dünyasıyla hem Ruslarla çok yakın yani temas içerisindeler. Farklı dinlerle de temas içerisindeler. Hazarların da Yahudiliği kabul etme süreci var. Nasıl gelişti? Ve bu tercih bölgede nasıl bir denge yarattı hocam?
2: Hazarların yerleştiği coğrafyaya bakarsak eğer güneyde özellikle Kafkasya üzerinde Abbasi Emeviler öncelikle daha sonrasında Abbasi halifeliğiyle karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Batıda ise Bizans İmparatorluğu'nun interlandı içerisinde özellikle Karadeniz'in kuzeyinde. Bu iki devletin bir özelliği dini yapıları itibariyle birinin Müslümanlığın hamisi olması, öbürünün de Ortodoks Hristiyanlığın hamisi pozisyonunda olmasıydı. Bundan hareketle bu iki yapının dışında kalabilmek için Hazarların üçüncü bir yol olarak Museviliği benimsediği iddia ediliyor. Bu ve Türk tarihi literatürüne de bu bir şekilde yerleşmiş. Halbuki burada bir tuzak var benim inancıma göre. Esasında Hazarları oluşturan yönetici zadegan kaynakları incelediğimiz zaman Türklere dayanıyor. Türk aşina soyuna dayanıyor. Ve eski Türk inancına mensup olan Hakanlar aracılığıyla yönetilen bir devlet. Ve bu askeri yeteneğiyle de Kırım Yarımadası'ndan İdil boyuna, Derbent'e kadar Kafkasya'ya hakimiyet kurmuş, geniş bir alanda hüküm sürmüş. Bu bölgede Bulgarların dışında işte eski Slav uruklarını, Rus kroniklerinin Viyatiç dediği, Severyan, Dveryan dediği halkları vergiye bağlamış her evden bir samur kürkü, sincap kürkü senelik vergi almış. Diğer taraftan Kırım'da Karadeniz ticaretine müdahil olmuş ve Avrasya'yı Avrupa'ya bağlayan bir taraftan da İdil üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşan ticari yollar üzerinde hakimiyet kurmuş. Bunu da yaparken askeri gücüyle sağlamış. Öbür taraftan baktığımız zaman Yahudilik dinine dönecek olursak bu din normalde misyonerlik içermeyen bir din. Yani örnek verelim siz Yahudi olmak isteseniz Yahudi din adamları bunu kabul etmiyor. Yani reddediyor. Genişlemeyi reddediyor. Bir taraftan da Yahudilik ırka dayalı bir anlayış sunuyor. Yani bir Yahudilik bir ırktır. Musevi bu dine mensup olan demektir. Ama Musevi olanlar da Yahudidir. Yani Hristiyanlarda biz misyonerler görüyoruz. Hristiyanlığı yaymak isteyen rahipleri çok tarih kaynaklarından biliyoruz. Günümüzde bile bu faaliyetler yaygın bir şekilde yerine getiriliyor. Müslümanlar dini tebliğ için işte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başta olmak üzere gönül erleri, erbapları tarafından bu dinin hakim kılması için mücadele etmişler. Ve günümüzde de yine İslam'ın yayılması için uğraşan birçok insan var. Ama baktığımız zaman şeyde Yahudilikte böyle bir müessese yok. O zaman hem ırk olarak devam eden bir yapıya Türkler niçin dahil olsun? Böyle bir şey mantıksız. Yani Yahudi fonları tarafından desteklenen yazarların yazdığı Hazarlar üzerine kitaplara, kaynaklara bakarak bunu olduğu gibi doğru kabul etmek doğru bir yaklaşım değil öncelikle. Yahudiliğin bu kapalı ve ırka dayalı yapısı dururken Hazarlar nasıl oldu, Musevi oldu? Şimdi bununla ilgili iki tane temel kaynak var. İki İbrani kaynağı var. Biri Yosif adlı Hazar Meliçi'nin kendisinden ülkesi ve halkı hakkında bilgi isteyen Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın veziri, saray görevlisi Hastay İbni Şafrut'a yazmış olduğu mektup. Bir diğeri de Cambridge anonimi olarak literatüre geçen Kenize mektubu da denilen İbranice belge. İkisi de 10. yüzyılın ikinci yarısına ait. Bu belgelerden Kenize mektubunda şöyle anlatılıyor. Yahudiler etraftaki, Hazarların etrafındaki ülkelerde baskı altında olduklarından dolayı çoğunlukla Doğu Roma kastediliyor. Hazar ülkesine geldiler. Türklerdeki dini hoşgörü sebebiyle burada dinlerini, hayatlarını devam ettirme imkanı buldular. Bir de takdir edersiniz Yahudiler tüccar bir millet ve ticaretlerini de Hazar, Pax Hazaria denilen barış ortamı içerisinde rahatlıkla gerçekleştirdiler. Burada tabii bu Dağıstan bölgesine yerleşen Yahudi grubu Şabbat yani cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet haricindeki dinlerinin zorunlu kıldığı gerekleri birçoğunu unuttular. Hazar ülkesinde onların adetlerine uydular. Günün birinde bunlardan Sabriel adlı birisi Hazarların düşmanlarıyla çatışması esnasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hazarlarda da kim savaşlarda başarı, kabiliyet gösteriyorsa ordunun başına o geçiyordu. Dolayısıyla bu kahramanlığından dolayı başa geçti ve Serap adlı bir Yahudi, dini bütün Yahudi bir bayanla evlendi. Kaynatası da çok dini bütün bir Yahudiydi. Ve onun aracılığıyla da diğer Yahudi grubu da dini bütün bir anlayışla Yahudiliğe döndüler. Yani zaten cumartesiyi kutsal sayma ve sünnet adetlerini devam ettiriyorlardı ama daha da katı bir şekilde Yahudilik inancını devam ettirdiler. Daha sonra bunlar Hazar yönetiminde Türk soylu Hazar Hakanını da etkisiz hale getirdiler. Nereden biliyoruz? İşte İbni Fadlan gibi İslam müelliflerinin eserlerinde, Gerdizi gibi İslam müelliflerinin eserlerinde Hazar Kağanı'nın sarayından çıkmadığı, bütün yetkinin, yönetim erkinin Meliç'in elinde olduğu, onun da Yahudi olduğu belirtiliyor.

0: Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor. Hazarlarda yönetimi gerçekleştiren bu Melik ve etrafındaki Zadegan zaten Yahudi kökenli. Bunlar Türk değil. Yahudi kökenlilerin Hazarlarda yönetimi ele geçirmesi, artık buna siz darbe mi dersiniz, bir paralel devlet yönetimi kurmak mı dersiniz, adını nasıl koyarsanız koyun, ikili devlet yönetimi der tarihçiler vesaire. Böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar tüccar zümresi tarafından bazı Avrupalı tarihçilerin de ifade ettiği üzere yönlendirilen bir yönetici grubu. Tam da bundan sonraki süreçte bu Sabriel ya da Yosif'in mektubunda Bulan olarak ismini verilen ilk Yahudiliği, Museviliği sağlayan yöneticiden sonra sayılan isimlerin hepsi Yosif'e kadar bila istisna Yahudi ismidir yöneticilerin. İşte Amerikalı bir tarihçi, ismini vermeyeyim. Ya aslında metinde bunların Türkçe isimleri de vardı ama kaybolmuş diyor. Nasıl kayboluyor yani? Değil mi? Yani bunlar hep Yahudi isimleri. Yani Türk hükümdarının Türk ismi olur. Yani baktığımız zaman Müslümanlığı kabul eden Türk hükümdarlarının bile işte Alparslan, Muhammed Alparslan. Yani bir Türk ismi oluyor, bir Müslüman ismi oluyor. İşte Özbek Han mesela, Gıyasettin Özbek Han oluyor. Yani bunlarda böyle bir şey yok. Hı hı. Hep Yahudi ismi. Dolayısıyla Yahudiler burada iktidarı ele geçirdiği için bu Türk halk zümreleri arasında başta Müslümanlar olmak üzere büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Ve bu aynı zamanda Hazar Kağanlığı'nın sonunu hazırlayan temel faktör oldu.
1: Hocam biraz daha derin sorularım var, birazdan size yönelteceğim. Mesut Hocam, Rusların sadece batıya değil Sibirya üzerinden doğuya doğru ilerlediğini de biliyoruz. Bu ilerleme de Türklerin Türk dünyasının kaderini değiştiren bir şey aslında, evet. Baktığınız zaman. Siz de konuşurken satır aralarında zaten işaret ettiniz, anlattınız. Biraz daha açmak istiyorum. Bu yayılma süreci, Ruslar ilk olarak hangi Türk topluluklarıyla karşılaştı bu yayılmada?
2: Ya şimdi Rusların Türk dünyasıyla ilerlemeci yayınlaması, yani ilk programın başında Türklerin hakimiyetini gördük Ruslar üzerinde. Ama artık 16. yüzyıldan sonra bu tahterevalli tersi yönde ilerleme yaşatıyor ve Ruslar artık Türk coğrafyasında ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1552 Kazan, 1556 Asrahan'ın alınması Rus tarihi için bir dönüm noktası ki Kazan ve Asrahan'ın alınması Rus tarihinde öyle bir yer ediniyor ki Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı elde ettiği zafer olarak alınıyor ve bunun için 4. İvan Moskova'ya katedral inşa ediyor ve Hristiyanlığın Müslümanlığa karşı zafer kazandığı ilan ediliyor. Ve sonraki süreçte biz artık bu yayılmacı siyasetin Sibirya'ya doğru kaydığını görüyoruz. Ama buradaki Sibirya'ya doğru kayan Rus ilerlemesi biraz kontrolsüz. Yani şimdi biz Rusların Türk dünyasındaki ilerleme süreçlerini hep bir düzenli hareket olarak görüyoruz. Aslında bu kendi içerisinde bir paradoks da barındırıyor. Yani bazı hareketler de düzensiz. Kazan ve Asrahan planlı bir hareketken Sibir coğrafyasındaki hareketleri ise çok düzensiz bir hareket. Yine 4. İvan döneminde gerçekleşen bir hadise ama Rus tarihine genel bir perspektifte baktığımız zaman Ruslar Kazan ve Asrahan'ı alıyorlar ama kendi içerisinde çok karışıklık var. Yani 4. İvan döneminde Moskova bile elden gidecek süreçler yaşanıyor. Livonya savaşları var. Büyük kargaşa dönemi var. Bundan dolayı pek çok asker daha farklı bölgelere, imparatorluğun uzak bölgelerine doğru kaçıyorlar. Ve bunlar ateşli silahlara sahip gruplar. Ve bu gruplardan bir kısmı ise Türklerin çok bakir bir coğrafya.

0: ve zengin bir coğrafyası. Hatta bugün küresel dünyanın bile düğüm noktası olan Sibir coğrafyasına, Ural coğrafyasına, Perm havzasına doğru ilerliyorlar. Bura çok zengin bir coğrafya. Örneğin İbn Batuta bile bu 14. yüzyılda Altın Ordu başkentini bir saraycağı, yani küçük başkenti ziyaret ettiğinde sonrasında Sibirya'ya gitmek istiyor. Burayı karanlıklar ülkesi olarak tasvir ediyor ve burada büyük bir ticaretin olduğu, Kürt ticaretinin olduğunu söylüyor. Bu ticaretin de işte çok böyle mitolojik bir şekilde gerçekleştiğinden bahsediyor. İşte kürkü işte bırakıyorsunuz ya da alacağınız şeyi oraya bırakıyorsunuz. Size gelip hiç görünmez adamlar, işte hiç kimsenin görmediği insanlar kürk bırakıyor ve o ürünü alıyorsunuz. Kendi ülkenize dönüyorsunuz diye. Çok böyle bakir bir coğrafya. İşte
1: Ya enerji yolları, ticaret
0: evet.
1: yolları, doğal kaynaklar da var aslında. Yani bu yüzyıllardır o süren mücadele aslında bunların da ele geçirilmesi değil mi Sibirya hattı için?
0: Günümüzde de öyle aslında,
1: Evet.
0: geçmişte de öyleydi. O dönem için Sibirya'nın en önemli ham maddesi tuz yataklarıydı. Yine Ruslardaki Türk etkisini söyledik. O tuz yataklarının yönetici kesim ise Stronogov ailesiydi. Stronogov ailesi ise Tatar kökenli bir aile, Türk kökenli bir aile. Yani Ruslar kendi bağlamında hakimiyet kurdukları ya da uzun süre hakimiyetinde kaldıkları toplulukları artık fethetti. Öyle bir etkilenme var ki yani Türklerin ikta sisteminden de etkileniyorlar. Pomeste dediğimiz bir sistemde yeni aldıkları bölgelere Türk soyluları, Tatar soylularını yerleştirip orada kolonizasyon sağlıyorlar. İşte bu coğrafya tam hakim olarak alınmadığı müddette biz merkezden bir kaçkın olarak alınan bir figürün Sibir coğrafyasına doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu Yermak Timofeyç, yani aslında bir kaçkın, elçileri soyan, Rusya'ya giden elçileri soyan, Rus soylularını soyan, 4. İvan tarafından idam fermanı imzalanan bir karakter. Ama bugün Rus tarihinde ve Rus kroniklerinde bir Sibir Fatihi olarak, hatta Sibir'in Kolomb olarak alınıyor. Yani Sibir'i keşfeden kişi olarak alınıyor. Bu kişinin biz kontrolsüz bir şekilde bu Stronogov ailesinin olduğu, tuz madenlerinin olduğu bölgeye doğru gittiğini görüyoruz. Burada Türklerin o dönem hocam da bahsetti, Müslümanlığı yayan çok önemli bir hanedanlığı var. Sibir Hanlığı ve Küçüman var. Oradaki İslamiyet'in yayılmasının sebebi, yani aslında ki tüccarlar vasıtasıyla burada İslamiyet kabul ediliyor ama Küçüman bunun yayılmasını sağlıyor. İşte Yermak Timofeyç Küçüman'la karşılaşmadan önce Strongov ailesiyle karşılaşıyor. Strongov ailesini de rahatsız eden bir unsur var, Küçüman. Yani o tuz yataklarına sürekli yağma seferleri düzenleniyor. Yani bir karşı atak düzenleniyor. Ve Strongov ailesi karşılaştığı bu silahlı gücü kendi bünyesinde kullanmak istiyor. Diyor ki ben bunu en iyisi Küçüman üzerine göndereyim. Küçüman zaten bunu yener. Bir yandan Küçüman benim asker toplayabileceğimi görür. Bir yandan da ben bu tehlikeyi kısa müddet de olsa bertaraf ederim. Çünkü aslında Strongov ailesi 4. İvan'a da yazıyor. Diyor ki burada böyle bir sıkıntı var, asker yollayın. 4. İvan ise Türk dünyası ile ilişkilerini tamamen bozmak istemiyor o dönem için. Çünkü kendi Livonya Savaşı'nda onun için düzensiz bir sefer diyorum. Kontrolsüz bir şekilde Rusya oraya ilerliyor ve Yermak Küçüman'ın üzerine ilerlediği zaman iki farklı teknolojinin karşılaştığını görüyoruz. Yermak'ta üstün askeri teknoloji var ki bu Rus tablolarına kadar yansımış. O dönemki Türk coğrafyasındaki, Sibir coğrafyasındaki bölgede ise oklar var. Maalesef ateşli silahlara karşı oklar galip gelemiyor ve biz bu coğrafyayı Ruslar nezdinde kaybediyoruz. Ancak Yermak da orada uzun bir hakimiyet tesis edemiyor. Sonradan Küçüman ve orduları tarafından bir pusuya düşürülüp öldürülüyor. Ancak Sibir coğrafyasının kolonizasyonu Yermak'ın bu hareketiyle başlıyor. Çünkü Ruslar kendi iç karışıklıklarından sonra düzenli ordularını oraya gönderip orada hakimiyet tesis ediyorlar. Ve Rusya'yı Rusya yapan, yani Rusya'yı devletleştiren Türklerdi ama Rusya'yı zenginleştiren ve Kürt ticaretine hakim olan bir bölgeye de hakim oluyorlar aslında.
1: Evet, haklısınız. Ve şey hocam, yani Rus yayılmacılığına baktığımızda bir örneğinden de gördünüz. Enerji yolları dedik, doğal kaynaklar, sıcak denizlere inmek, ticaret vesaire. Ama bir taraftan da Türk dünyasını parçalamak gibi stratejik bir emelleri sanki hedefte mevcut değil.
0: Evet, Türk dünyasına doğru bir ilerlemeleri var. Şimdi Rus tarihinde şöyle bir şey var. Bu Tolstoy'un Hacı Murat diye bir romanı var. Başlangıcı çok güzel başlar. Ana karakter atıyla seyahat ederken bahardır, envai çiçekler görür ve bir buket yapar o çiçekten. Sonra uzakta bir çiçeğe ilişir gözü. Bu çiçek de Tatar olarak anılır ama aslında deve dikenidir. Deve dikenini de biliriz, yani ortası böyle morumsu çok güzeldir ama etrafı dikenlidir. Ana karakter o deve dikenini de buketinin içine koymak ister. Atından iner, eline bir bez bağlar ve o deve dikenini sökmeye çalışır ve onunla boğuşur. Boğuştukça eli kan ve revan içinde kalır. Deve dikeninin de hiçbir güzelliği kalmaz. O daha önce uzaktan gördüğü güzellik paramparça olur. Ben aslında Rusların Türk coğrafyasında yayılmasını bu metaforla açıklamak istiyorum. Yani kendi halinde çok bakir ve muazzam bir güzelliğe sahip bir coğrafya Rus ilerlemesiyle tarumar ediyor. Yani Tolstoy gibi humanist yazarlar da aslında bir yönüyle, yani aslında romanın esas hikayesi Türkler değildir, işte Kafkaslar'da geçen hadiselerdir ama bunu Türklere uygulayabiliriz. Tabii buradaki ilerlemeleri maalesef kendi tarihçilerimiz de yanılsamaya düşerek açıklamaya çalışıyorlar. Bir büyük oyun etrafında bunu açıklamaya çalışıyorlar. Maalesef Rusların Türk dünyasındaki ilerlemesi İngiltere ile Rusya'nın büyük bir hesaplaşması ya da kavgası değildi. Bu çok yanlış bir karşılaştırma. Çünkü burada Türkistan hanlıkları ya da Türk dünyasının bölgeleri bir dekor olarak kalıyor. Sanki iki büyük bir güç savaşıyor ve burada dekor olan Türk dünyası onların elde etmek için uğraştığı bir bölge olarak kalıyor. İster istemez biz batılı tarihçilerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Özellikle Rusların. Çünkü büyük onda iki rakip güç var. Britanya ve Rusya aslında birbirlerine denk güçler değil. Yani Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransız orduları Osmanlı ile müttefikken Rusları tarumar etmişler. Ondan sonra Türkistan bölgesindeki daha yumuşak alanlara kalan işgallerini devam ettirmek için ilerleyen Ruslar birkaç macera perest İngiliz subayının yazdığı büyük oyun tabirine sıkı sıkıya sarılmışlardır. Çünkü İngiltere o dönemde Hindistan'a hakim, Ruslar Türkistan'da ilerlemek istiyor. Yani Hindistan'la Türkistan kıyaslanacak bir coğrafya değil. Nüfus, zenginlik olarak kat ve kat büyük. İngiltere'nin orada bulundurduğu ordu devasa büyüklükte. Yani bunu aynısını Soğuk Savaş'ta da yapıyoruz. Onur İşçi hocamız çok güzel bir kitap yazdı işte Sovyetler Birliği ile ilgili. ABD ve Sovyetler Birliği'nin çekişmesi diye. Burada da iki denk olmayan gücün sanki birbiriyle kıyasaya rekabet ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Aslında o güçlerin kendi var olma hikayeleri bunlar. Biz de o var olma hikayelerine malzeme vermiş oluyoruz. Çünkü Sovyet ekonomisi çok küçük onlara göre. ABD ekonomisi çok büyük. Aynısı Türkistan'da da geçerli. Hatta şöyle bir hikaye de uyduruluyor. Ruslar Türkistan'a pamuk için bu işgal hareketini yaptı diye. Bugünün günümüz istatistiklerine baktığımız zaman Rusya'nın o bölgedeki en büyük ticari hacminin hayvancılık, hatta koyun olduğunu görüyoruz. Ama kimse Türkistan'a koyun için işgal etti demiyor, pamuk için işgal etti diyor. Çünkü aynı dönemlerde Amerika'nın iç savaşı var, pamuk arzı ihtiyacı var dünyaya. Bunun Türkistan'dan sağlandığı iddia ediliyor. Ancak bu çok geç dönemli hadiseler. Aynı Rusların İngilizlerle karşılaşması gibi çok geç hadiseler bunlar. Yani o dönemin hadiseleri değil aslında. Tarihçilerimiz bu noktada çok yanılıyorlar ve hikayenin ana karakterini yok sayıyorlar, Türkistan'ı. Ve bu da Türkistan'ın sanki o dönem için Rusya'da büyük bir güç olarak lanse edilmesini sağlıyor. Maalesef bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Yani çok hızlı yayılıyorlar Çünkü teknolojik olarak çok üstünler. Evet. Amerikan yapımı silahlar kullanıyorlar Ruslar Türkistan'ı işgal ettiği süreçte. Bizim Türk dünyası maalesef bugünün imkanlarına sahip değil. Yani o gün teknoloji transfer edilebilecekleri en önemli ülke Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nden bir teknoloji de transfer etmek istiyorlar aynı dönemde. Ancak mekansal uzaklık bunu çok sağlayamıyor. Ama günümüz Türk dünyasında baktığımız zaman artık bu mekansal engellerin kalktığını, Ankaların, SİHA'ların ciddi bir şekilde o bölgelere transfer edilebildiğini görüyoruz.
1: Haklısınız hocam. Dinçer hocam, Ruslar, Hazarlar ve Bulgarlar. Bu üçü arasındaki ilişkiler zaman zaman ittifak olmuş, dönem dönem savaş olmuş. Bu şekilde ilerlemiş. Bu üçlü ilişki o bölgenin kaderini nasıl değiştiriyor?
2: Yani tabii daha çok çatışma odaklı ilişkiler. Hem affedersiniz Ruslarla Bulgarların hem de Hazarların ilişkileri daha çok rekabet üzerine kurulu. Tabii insani yönleri de var zaman zaman kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla. Hazarlarla öncelikle Rusların rekabeti bu Doğu ile Batı arasında özellikle Avrupa ve Asya arasında Avrasya bozkırlarında yürüyen İdil başta olmak üzere su yolları aracılığıyla yürüyen ticaretin hakimiyetini sağlamak. Burada Hazarlar bunu öncelikle gerçekleştirdiğinden dolayı Kiev Rusyası teşkil edildiğinde Oleg döneminde hedef olarak öncelikle Hazarlara vergi ödeyen Doğu Slav kabilelerini hakimiyet altına almak, daha sonra da İdil boyuna doğru kolonizasyon hareketi gerçekleştirmek şeklinde gerçekleşmiştir. Bunda Hazarlar üzerine üstünlük sağlamayı başardılar. Az önce Mesut hocamızın bahsettiği Sviatoslav, Peçenekler tarafından öldürülen Sviatoslav, 965 yılında Hazarlara saldırarak çok büyük bir yıkım gerçekleştirdi İtil'de. Ve Hazarların Doğu Avrupa'da hakimiyet kurduğu müstahkem mevkileri olan Sarkel'i ele geçirerek yerle bir etti. Bu Doğu Avrupa tarihi açısından bir dönüm noktası oldu. Hazar devleti bundan sonra, bu tarihten sonra Doğu Avrupa'da güç olarak ortadan yavaş yavaş kalktı, önemini kaybetti. Onların boşluğunu yeni göçerler doldurmaya başladı. Bunlar Peçenekler ve ardından da Kıpçaklar oldu. Dolayısıyla bu defa da bunlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için Hazar ve ötesine doğru yayılma imkanına bu Türk zümreleri set çektiler. İdil boyuna doğru yayılma siyasetlerinde de karşılarında Müslüman Bulgar Türklerini buldukları için Bulgarlar da iyi teşkilatlanan bir devlet olduklarından, askeri olarak marifetli bir yönetimleri olduklarından dolayı Ruslara engel oldular. Dolayısıyla Ruslar Kiev ve Suzdal ekseninde sıkışarak kaldılar. Hazarların yerini bu defa İdil Bulgarları aldı bu ticarette ve dolayısıyla bu rekabet Kiev Rusyası dağıldıktan sonra da Kuzeydoğu Rus knezlikleri oluştuğu dönemde de yani 11. 12. asırlarda da devam etti ki Ruslar aslında parçalanmış knezlikler olsalar bile bu dönemde Haçlı saldırıları şeklinde İdil Bulgarları üzerine, Müslüman Bulgarlar üzerine defaatle saldırılar gerçekleştirdiler. Ama İdil Bulgarları her defasında Rusları püskürtmeyi, bir şekilde başararak varlığını devam ettirdi Moğol Tatar istilası sürecine kadar. Dolayısıyla o İdil boyunun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayarak Türk tarihinde derin izler bıraktılar.
1: Hocam az önce hocamla da dedik ya Rusların Sibirya'ya karşı ilerleyişi, evet, çeşitli emellerle. Hocam Karadeniz'in kuzeyi neden tarih boyunca sürekli bir mücadele alanı olmuş? Yani bu bölgeyi kontrol eden güç acaba büyük devlet haline geldiği için mi? Neden? Bugün yani, hala belki programın sonunda da ona değiniriz. Bugün hala bir mücadele içerisinde.
2: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Karadeniz'den başlayacak olursak eğer. Mesela büyük Türk devlet adamı, hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet önce 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Sonra Amasra'yı fethetti. Daha sonra Trabzon'u aldı. Ve akabinde Çefe'yi fethetti Cenevizlerden. Ve bununla da yetinmeyerek Kırım Hanlığı'nı Osmanlı himayesine aldı. Bunu niçin yaptı? Çünkü baharat yolu, İpek yolu, bu Karadeniz ayağı bu bölgelerle alakalıydı. Bunun üzerine hakimiyet kurdu. Karadeniz'i bir Türk gölü haline adeta getirdi. Doğu Avrupa siyasetini de Kırım Hanlığı üzerinden ele aldı. Kendi vurucu gücü olarak kabul etti. Ve nitekim bu şekilde de uzun bir süre Osmanlı Devleti bundan istifade etti. Öncesinde baktığımız zaman bu bölgeye hakim olan Altın Orda Devleti Ceneviz kolonilerine, Venedik kolonilerine her ne kadar izin vermiş olsa bile, Bizans'ın ticaretine izin vermiş olsa bile bundan vergi almak suretiyle çok ciddi gelirler elde etti. Çünkü bu bahsettiğimiz bugünkü Ukrayna coğrafyası, Hazar Denizi'nin kuzeyi stratejik olarak ehemmiyet arz ediyor. Eğer bu coğrafyada büyük bir devlet meydana getirme gibi bir misyon söz konusuysa, gerek Ruslar açısından, gerek öncesinde Altın Orda Devleti açısından bu bölgenin hakimiyet altına alınması çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Nitekim bugün Ukrayna-Rusya savaşının altında yatan en büyük gerekçelerden biri de bu anlayıştan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla hem Altın Orda Devleti hem daha sonrasında ortaya çıkan Rus Devleti imparatorluk haline dönüşebilmek amacıyla bu bölgelerde hakimiyet kurmak mecburiyetindeydi ki interlandını yayarak çok geniş bir alana hükmedebilsin. Bu büyük devlet oluşmanın ön koşulu olarak bu devletler için bu bölgede hakimiyet kurmaktır. Gerekliydi.
1: Güç olmak. Sizin işaret ettiğiniz soruyu ben aslında Mesut Hocam'a yönlendireyim. Bugün dediniz, evet, ya hocam, Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüz o mücadele. Aslında baktığımız zaman aynı mücadele, aynı coğrafya yüzyıllardır bir güç mücadelesine, evet, dönüşmüş. Karadeniz mücadelesi aslında tarihsel hafızanın devamı mı? Günümüz için nasıl yorumlarsınız?
0: Yani Karadeniz havzasındaki devam eden savaş aslında Rusların kuruluş öyküsüyle mücadele ettiği bir alan. Ruslar Hristiyanlığı Vladimir önderliğinde 988 yılında Kiev'de almışlardı ve yüzyıllar boyunca o coğrafyada yayıldı. Ve Rusların ilk ana vatan olarak kabul ediliyor bu bölge. Ancak uzun yıllar boyunca Ruslar bu hikayeyi reddetti. Yani bu kuruluş hikayesini reddetmişlerdi. Ancak günümüz savaşında Ruslar yeniden bu hikayeye sarılarak bu alanı kontrol etmek istedi. Yani George Orwell'ın 1984 romanında çok güzel bir söylem var. Geçmişi denetim altında tutan geleceği denetim altında tutar. Bugünü denetim altında tutan ise geçmişi denetim altında tutar diyor. Burada Rus tarihini aslında vurgu yapıyor. Ruslar geçmişteki öyküleri, yani bu kuruluş öykündeki ana hikaye şu. Ruslar, Belaruslar ve Ukraynalılar aynı kökenden oluşmuştur ve Rusların ana vatanı bu bölgedir ve Putin de bu hikayeye sarılır, der ki bizim kurucu unsurumuz ve ana vatanımız burasıdır ve bu etnisiteler de bizim hegemonyamız içerisinde yer alması gerekiyor ve bu kuruluş öyküsü Rusya'nın bu Ukrayna bölgesindeki işgal hareketlerine haklı bir sebep olarak sunulur. Ama olayın tarihsel kökenleri çok çok derinde. Özellikle Ruslar ilk Hristiyanlığı kabul ettiği süreçte Doğu Roma ile kurduğu ilişkilerde Ukrayna'nın bulunduğu bölge Küçük Rusya, Moskova'nın bulunduğu bölge ise Büyük Rusya olarak anlıyordu. Bu hikaye ilk başta iki tarafa da çok tatlı geliyordu ama Küçük Rusya, Büyük Rusya bir müddet sonra rakip unsurlar, rekabet eden unsurlar haline gelmeye başladı. Tabii Küçük Rusya dediğimiz Ukrayna bölgesinin bulunduğu bölge biraz daha Batı etkisine açık hale geldi ve gerçekten de Rusya'dan ayrı bir alan oluşmaya başladı. Ve bu rekabetçi süreç gittikçe derinleşti ve Batı'nın bildiği en iyi şey sizin kılcal damarlarınızı ya da sizi ayıracak ana hatları çok iyi bilmeleri. Bir şekilde Batı'nın da bu hikayeyi kaşıması bu savaşın daha derinleşmesini sağladı. Ancak hocamın da bahsettiği gibi aslında bu coğrafya bizim de önemli bir hikayemiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük hakimiyet sürecinde hakim olduğu 1475 yılına kadar Karadeniz'i çepeçevre elde ettiği bu bölge Osmanlı'nın ana arterlerinden biriydi. Yani buğdayı aldığı ve başkentin beslendiği en önemli noktaydı. Ve bu bölgeler kaybedildikten sonra özellikle Kırım ve o coğrafyası kaybedildikten sonra artık 18. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti'nin hızlı bir çöküş evresini ekonomik bir buhrana görüyoruz. Yani Türk dünyasını da etkileyen çok önemli bir durum. Bir yandan Kırım'ın ve bu bölgenin tek bir güç tarafından elde edilmesi Türk dünyası için de çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yani
1: Rus yayılmacılığı için mi kırılma zaten?
0: Evet. Kuzey Türklüğü her zaman bizim için çok önemli. Yani orada güçlü bir devletin bize rakip haline gelmesi İstanbul'un tehdit ediliş haline gelmesi demek. Yani Karadeniz'in hakim olması sonra Akdeniz hakimiyeti ve bu süreçten sonra Türk İmparatorluğu'nun aynı 19. yüzyılda yaşadığı felaket çağı demek. Yani felaket çağından kastım az önce bahsettiğim Ruslar 19. yüzyılda Türkistan'ı işgal ederken Osmanlı Devleti'ni de aynı şekilde işgal ediyorlardı. Yani 93 Harbi'nde çift taraflı işgaller görüyoruz. Yani 1865'lerde Çerneyev Taşkent'i işgal ederken 10 yıl sonra bir bakıyoruz Balkanlar'da Sırp ordusunun başında Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Yani bunlar birbirini izleyen çok paralel hareketler ve Rusların bu ilerleme hareketleri yani yayılma hareketleri çok tehlikeli. Ancak günümüz Türk dünyasında artık yeni bir dünya düzeni. Yani programın başında Asya dünya düzeninden bahsetmiştik. İki gün önce Türk dünyasının en önemli ülkeleri Türkistan'ın, Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu Piri Türkistan bölgesinde toplandı. Yeniden bir birlik oluşuyor. Yani günümüz siyasetine, yani uluslararası ilişkilerci değilim ama ABD'nin Çin'i ziyareti, Rusya'nın Çin'i ziyareti bir sürü denklem oluşturuyor. Türk dünyası da bu denklem içerisinde bir unsur ve buradaki en önemli tehlikelerden biri Ruslar. Hatta çok küçük bir örnek vereyim. 15 yani ayın 15'inde yani 2 gün önce Türk dünyasının toplandığı bölge manevi başkent Ahmet Yesevi Piri Türkistan makamı Türk dünyasının birleşme alanıydı. Çok büyük bir mesaj aslında bu. Sovyetler dönemidir yani Rus hakimiyet sürecinde Ruslar bu manevi alanı yok etmek için, içini boşaltmak için çok büyük mücadele ediyorlar. Günümüz arşivleri açıldığı için bunları görebiliyoruz. Örneğin Sovyetler döneminde Ahmet Yesevi Türbesi'nin itibarsızlaştırılması, yani mekanı restore ediyorlar ama içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ateizm müzesi kurmaya çalışıyorlar. Yani bu arşiv kayıtlarıyla sabit. Hmm. Bunu kuramıyorlar. Ancak yazışmalar var. Bir şekilde onunla ilgili tiyatro yapıyorlar. Yani Ahmet Yesevi üzerine Haziret Sultan diye daha alaycı bir şekilde tiyatro sahneliyorlar bu coğrafyada. Sinema filmleri çekiyorlar. Bir şekilde Türklerin ikinci Mekke'si olarak kabul edilen bir bölge ve birleşme alanı olarak bulunan bir bölge içi boşaltılmaya çalışılıyor. Ve bugün bu Ahmet Yesevi Türbesi etrafında toplanan Türk dünyası aslında bu büyük oluşumlara karşı da büyük bir mesaj olarak düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Bu kültürel ve jeopolitik yakınlaşma çok önemli Türk dünyası için. Kıymetli hocam, son sözlerimizi de sizden alalım. Son 2 dakika Türk dünyası üzerinden bugün konuştuğumuz konu paralelinde neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi ben yine Orta Çağ'dan örnek vereyim. Ben bir araştırma yaparken İdil Bulgarlarının dili üzerine Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünü incelediğimde ve bunun üzerine Türkologların özellikle Kazan Tatarları tarafından kaleme alınan eserleri, makaleleri incelediğimde şöyle bir tespite rastlamıştım. Henüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ü baz alarak incelediklerinde henüz o dönemde Türk dünyasında lehçe, şive üstü bir genel Türkçe olduğu tespitini yapıyorlar. Yani tüccarların, alimlerin konuştuğu, anlaştığı genel bir Türkçe üzerinden birbirleriyle iletişim kurdukları tespiti yapılıyor. Bugün biz tabii İsmail Gaspıralı henüz 19. asırda 20. asrın başında dilde fikirde işte birlik dediği zaman Tatar matbuatını incelediğimizde o dönemin Vakit gazetesi, Tercüman gazetesi başta olmak üzere Tan Yıldızı gibi Tatar matbuatını incelediğimizde Osmanlı Türkçesine yakın bir dille karşılaşıyoruz. Bugün bu Türk dünyasının entegrasyonunda, birleşmesinde öncelikle alfabe birliği sağlanmakla beraber belki Divan-ı Lügat-ı Türk'ten ilham alarak Türkologların, sosyologların, tarihçilerin belki diğer uzmanların yer alacağı bir komisyonla bütün Türk lehçelerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyonla ortak bir genel Türkçe üzerinde mutabakat sağlanarak bu bütün Türk dünyasındaki okullarda ortak ders olarak okutulabilir ve her Türk genci bu genel Türkçeyi öğrenir, kendi arasında da bununla konuşur, sohbet eder. Dolayısıyla fikirde işbirliğinin ön koşulu yerine getirilmiş olur.
1: Çok kıymetli mesajdı hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocalarımız. Şeref verdiniz. Çok güzel anlatımlarla sizin çalışmalarınızdan, sizin zihninizden Türk dünyasını konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, tarihte Türk varlığı ve etkilerini konuştuk. Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz, eşlik ettiğiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen

Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri iyi bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bugün siyah beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek 30 yıl almış. Bugün bir yapay zekada bir hafta sonra bile birçok yenilikle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bir video yapıyorsunuz, güzel olmamış. Ama yeni bir uygulama geçiyor bir hafta sonra, inanılmaz sizi şok edecek bir teknoloji karşısına çıkabiliyor. Dolayısıyla teknoloji bu kadar hızla geliştiği bir dünyada ben hala ya hata yaparak öğrenirim deme şansınız yok.

0: Bazı şeyleri telaffuz ederken ben zorlanıyorum, kendime yabancılaşıyorum. Prestij, tamam. 2-0. Maç skoru vermiyorum. Peki neden 2-0 diyorum? Bir de bu kitabın konusu ne?
1: Bu kitabın konusu, aslında başlıkta çok güzel bir giriş yaptınız. Dijitalde çok kullanılır. Hani Endüstri 4.0, Endüstri 5.0. Biraz ona atıf yapmak istedik aslında. Prestij dediğimizde itibar olarak, itibarın karşılığı olarak biz düşündük. Artık önceden itibar bir mahallede bir delikanlının veya bir abinin, bir ablanın nasıl bilindiğiyle ilgili. İşte bu abla çok güzel yemek yapar, bu abi çok iyi futbol oynar. Bir itibar buydu. Şimdi günümüz dünyasında her şeyimiz dijital olduğu için artık biz itibara dijitalde bakıyoruz. Mesela bir isim duyduk, Zeynep Türkoğlu. Bu Zeynep Türkoğlu nasıl bir insan? Hemen arama motorlarında araştırıyoruz, yeni yapay zekada araştırıyoruz, sosyal medyasına bakıyoruz ve ne oluyor? Bir kanaatimiz oluşuyor ve bununla ilgili bir itibar bizim için Zeynep Türkoğlu nasıl bir insan, bu oluşuyor. İşte biz bu itibara prestij diyoruz. Ve Prestij 2.0'da bizim dijitalde ve artık insanların dijitaldeki itibarını karşılıyor diyebiliriz. Kitabımızın aslında özü bu diyebiliriz.
0: Kitabınızda iletişimin temel bir ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Fakat iletişim insanlık tarihi kadar eski, hatta

0: tarihi oluşturan hareket noktası o. Bununla birlikte mecra çeşitliliğinden bahsediyoruz. Yani ayırt etmek için mecra diyoruz artık. Sizce dijital dönüşüm bu ihtiyaç dediğimiz iletişimi nasıl şekillendirdi, neye çevirdi?
1: Tabii nereden başlıyor? İlk iletişim aletimiz, ilk iletişim mecramız mağara duvarları. Yani insanların ilk kendilerini, yani insanda şöyle bir duygu var. Anlatmak ve anlaşılmak istiyor. Ve bunun için mağara duvarlarına hiyeroglifler yapıyor. İşte bir hayvandan kaçmış onun resmini çiziyor veya bir mutlu gününü çiziyor. Bugün geldiğimiz dünyada da insanlar bir tatile çıktıklarında sosyal medyalarında bunu paylaşıyorlar. Bir restorana gittiklerinde o restoranın lokasyonuyla ilgili yorumlarını yapıyorlar. Yani baktığınızda binlerce yıl geçmiş ama insanlar hala bir şekilde bir yerlerde iletişim kurma ihtiyacı hissediyorlar. Burada baktığımızda dijitalde bile önce insanı çok iyi anlamak lazım. Yani insanın bu kendini paylaşma, düşüncesini paylaşma duygusu hep vardı. Ne değişti? Enstrümanlarımız değişti. Kullandığımız mekanizmalar değişti. Artık sosyal medyada varız. Sabah ilk kalktığımızda elimize aldığımız şey telefon. Gece yatarken son bıraktığımız şey yine telefon. Bu kadar teknolojiyle iç içe olduğumuz noktada iletişim ihtiyacımızı daha çok bu teknolojiyle karşılıyoruz. Tabii bu bazen de iletişim araçlarının bize uygulattığı, yani bizim o duygularımızı yönettiği hisler de var. Mesela telefonumuzdan bir saat ayrı kaldığımızda aklımız hemen oraya gidiyor. Acaba bizimle ilgili ne yazıldı? Şu an sosyal medyada ne oluyor? Son postuma kimler like attı? Veya şu an Twitter'da gündem ne? Şeklinde bir duygu var. Zaten bu sosyal medya uygulamasını geliştirenlerin de temel amaçları bu. Oradan kopmamamız, sürekli o dünyada olmamız ve orayla bağlantılı olmamız.

0: Prestij 2.0, mevcut durumun fotoğrafını çeken, mevcut dijital ortamı nasıl kullandığımızı bize resim çekip gösteren bir şey mi? Yoksa nasıl kullanmamız gerektiğini bize yönelik bu aracın hem imkan hem risklerini anlatan, dolayısıyla bir yol haritası çıkaran bir şey mi? Daha çok hangisine yakın?
1: Aslında ikisi de diyebilirim. Yani doktorlar ne yapar? Önce bir şeyi teşhis ederler, sonra da tedavi uygularlar. Biz burada ilk başta işin açıkçası fotoğrafı çektik. Yani biz kendi durumumuzu, şu anda iletişimin geldiği noktayı ve geldiği noktada şu andaki bizim iletişim anlamındaki avantajlarımızı ve yaşadığımız psikolojik ve sosyolojik sorunlarınızı anlamadan ilerleyemezdik. Dolayısıyla ilk başta onları koyduk. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi artık iletişim insanın ilk tarihinden bu zamana kadar var olan bir gerçeğimiz. Bu gerçekle beraber biz artık bu dijitali kullanıyoruz. Bu dijitalle hareket ediyoruz. Peki nasılız? Bakıyoruz herkesin ekran süreleri 5 saatler, 6 saatler. Şu anda bir otobüs beklediğimizde, metro beklediğimizde 5. dakikadan sonra bunalan insanlar var. Yani o kadar hız kültürü var ama bir sosyal medya platformunda saatler geçmiş farkında değiliz. Dolayısıyla bu da bir teşhis, bu da bir problem. Peki tedavi ne? Birçok uzman, özellikle bu konuda Yeşilay'ın da çalışmaları var teknoloji bağımlılığıyla ilgili. Tamamen hayatımızdan çıkartamayacağımız da bir gerçek var. Dolayısıyla öncelikle bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hep der ya uzmanlar, depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Aslında teknolojiyi de yaşamayı öğrenmemiz lazım. Biz biraz da bunu bahsettik. Yani teknolojinin iyi taraflarını nasıl kullanabiliriz ve iletişimde hem kişiler için, çünkü insanlar da bir markadır. Bugün sosyal medyada gördüğünüz o fenomenler dediğimiz de bir markadır. Ama bugün Türkiye'nin tanıdığı, kullandığı markalar da bir markadır. Hepsinin bir iletişime ihtiyacı var ve hepsinde bir itibarı var. Ve bu itibarı koruyup geliştirmeleri lazım.
0: İnsanın gelişim süreci içindeki bir seyirden bahsettiniz ilk soruyu cevaplarken. Aslında insanın iletişimle ilgili ortaya çıkardığı mesele ilkin mağara duvarlarındaki işaretler demiştiniz. Öyle biliyoruz hakikaten. Dolayısıyla aslında biz yeni mecralarda yeni aparatlarla, yeni unsurlarla tecrübe ettiğimiz şey ilk defa görüyormuşuz gibi bir şaşkınlık içindeyiz ama değil. Buna rağmen yine de bu yeni alanların, yeni tecrübelerin insanı sarstığı yerler de oluyor. Mesela duyulmak, insan aslında anlam arayışının bir tezahürü. Bilinmenin, görülmenin, fark edilmenin insan için vazgeçilmezliğini

0: Mesela fenomen anneler var. Siz de belki sokaklarda karşılaşmışsınızdır. Çocuğuyla ilgilenmiyor, yürüyor yürüyor. Ama video çekeceği zaman yüzünde bir sahte gülüş, çocukla ilgileniyormuş gibi bir hareketler. Videoyu çekiyor, kapattığı an tekrar eski haline dönüyor. Peki onu niye yapıyor? Ne kadar iyi anne desinler, daha çok etkileşim alsın veya bir şekilde gündem olmuş insanların ikinci gün gündemden düştüklerinde sırf gündem olmak için yaptıkları saçma sapan hareketler. Ya bunu nasıl yapar diyorsun? Hopluyor, zıplıyor, değişik hareketler falan. Çünkü o trendde olurken, konuşulurken ki hissiyat, herkesin ondan bahsettiği hissiyat olmadığında insanlar maalesef saçmalamaya başlıyor. Bireysel bir şey yönetmekle markayı yönetmek çok farklı. Biz buna da çok karşılaşıyoruz. Yani bir kişi çok yüksek takipçisi var. Ben diyor o markanın sosyal medyasını yönetirim diyor. Gelip baktığında markayı öyle bir yönetiyor ki markaya çok ciddi zarar veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Artık mesela prestij 2.0 dedik. İtibar öyle bir şey ki kaybolmuyor da. Önceden bir kriz olduğunda unutulurdu. Ama bir kriz yaşandı artık dijitalde kesinlikle unutulmuyor. Ve o internette arattığınızda bile yıllar sonra kalıyor. Hani karbon izi vardır ya, aynı şekilde dijitalin ayak izleri çok fazla. Dolayısıyla artık markalar krizler noktasında çok çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Yani sorunuza gelirsek bireysel kullanıcıyla markanın kullanımı çok daha farklı. Ama o kadar birbiri içine girdi ki artık. Yani insanın takipçi sayılarıyla beraber artık bir reklam mecrasına dönüştü. Fenomene bakıyorsun. Bir gün saç çıkartma şampuanını tanıtıyor, öbür gün tüy dökme kremini tanıtıyor. Ya sen hani bu nasıl olabilir falan diyorsun yani. Bir gün bebek bezi tanıtıyor, öbür gün araba tamponunu tanıtıyor falan filan. Çok iş biraz işin açıkçası çığırından da çıktı diyebilirim. Bunun sebebi hem bireylerin doğru bir iletişimle kendi markalarını yönetememeleri, öbür taraftan da markaların influencer iletişimi yaparken doğru influencerları seçmemeleri yüzünden bu tür saçmalıkları zaten timeline'ınızda görebiliyorsunuz. Yani sosyal medyaya girdiğinizde bu saçmalıkları maalesef karşılaşabiliyorsunuz.
1: Artık espri konusu olabilecek kadar dile düşmüş örnekleri var elbette. Hata yapa yapa mı öğreneceğiz? Yani önce arabayla trafiğe çıkacağız. Ondan sonra trafik o kadar yoğunlaşacak ki bir kurallar kitabı yazmamız gerekecek ve karşımıza mesela Prestige 2.0 mı çıkacak? Böyle mi?
0: Yani çok doğru. Yani Prestige 2.0'da biz bundan bahsettik. Ama bunların hepsi, mesela ben mühendislik eğitimi almış bir insanım. Mühendislikte 2 artı 2 4'tür. Bu değişmez yani. Girdiler, çıktılar eşittir. Ama sosyal bilimlerde, iletişimde her zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Online itibarı ben 10 yıl önce Türk Telekom'da çalışırken, yöneticiyken online itibar kavramını ilk defa yapmıştık. Ve o zamanlar gerçekten ne bir literatür var, ne bir şey de yok. Yani bununla ilgili yapılan çalışma da yoktu. Hata yapa yapa öğrendik. Bir şey yaptık, yanlış olduğunu öğrendik. Bir şey yaptık, doğru olduğunu öğrendik. Ve bununla ilgili biraz da sahada uğraşarak online itibarın, dijital iletişimin, fenomen iletişiminin, yani bu iletişim, dijitaldeki iletişim nasıl olacağına kanaat getirdik. Ama bugün 2025 yılındayız. Artık bu zamanda özellikle itibarın bu derece önemli olduğu bir noktada artık hata yapma şansımız yok. Bu anlamda kesinlikle tüm adımlarımızın profesyonelce olması lazım. Bir de teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bugün siyah beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek 30 yıl almış. Bugün bir yapay zekada bir hafta sonra bile birçok yenilikle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bir video yapıyorsunuz güzel olmamış ama yeni bir uygulama geçiyor bir hafta sonra inanılmaz sizi şok edecek bir teknoloji karşısına çıkabiliyor. Dolayısıyla teknoloji bu kadar hızla geliştiği bir dünyada ben hala ya hata yaparak öğrenirim deme şansınız yok.

0: Makineler arası iletişim, M2M. Bu kavram pazarlama stratejilerinde de var mı, dahil oldu mu? Ne anlatıyor bu bize daha doğrusu?
1: Tabii yavaş yavaş artık internete bağlı çay makineleri, internete bağlı buzdolaplarıyla karşılaşmaya, akıllı evlerle karşılaşmaya başladık. Kullananlarımız vardır. Bu şu anda teknolojik aletle bizim aramızdaki iletişime gelmeden ben basıyorum. Ben gelene kadar çayım demleniyor. Peki ileride ne olacak derseniz, benim arabama bindiğimde artık, belki siz de navigasyon kullanıyorsanız, benim işten çıktığım saati anlıyor ve sen diyor Esat eve gidiyorsun diyor ve navigasyon otomatik.

0: otomatik olarak açıyor. Ev şu kadar dakika diyor ve şu yolu kullanabilirsin diyor. Ben arabaya inip giderken çay makinesiyle benim arabam konuşacak ve Esat yaklaşıyor diyecek ve çayı demlemeye başlayacak. Buzdolabım diyecek ki şu an yemek yapacak, evde domates eksik ve bana haber verecek, benim rotamı marketten doğru çevirecek. Bu gibi teknolojiler bu yapay zeka dünyasında gördüğünüz kadarıyla zor olmadığını size kanaat getirsin. Dolayısıyla M2M teknolojisi de bu. Makine ile makinenin kendini arasında konuşması. Bu tabii işimizi çok kolaylaştıracak ama işin güzel tarafı o. Ne güzel, biz artık evde domates var mı, ev soğuk mu, sıcak mı, bunun gibi şeyleri düşünmüyor olacağız. Ama öbür tarafta fark ederseniz biraz da tembelleşiyoruz. Yani onlara tamamen teslim olacağımız bir dünyaya doğru gidiyoruz. İlk telefonlar çıktığında hepimiz bütün arkadaşlarımızın cep telefonunu ezberlerken şimdi ben ikinci attığımın telefonunu bile ezberleyemiyorum mesela. Yani ezber kaslarımın gittiğini fark ettim. O kadar teknoloji bağlanmışım ki. Dolayısıyla bu M2M teknolojiyle hayatımızı kolaylaştıracak ama biz ne kadar tembelleştirecek, bunu hep beraber göreceğiz.
1: Evet, tam da yaklaşmak istediğim soruya siz beni
0: robotlar
1: getirdiniz.
0: Bizi ele geçirecek mi demezsiniz inşallah.
1: Güzelmiş. Robotlar bizi ele geçirecek mi?
0: Aynen. Bilmiyorum, onu şey yapacağız, bekleyip göreceğiz. Distopik filmlerde genelde öyle bir şey oluyor ama şu var mesela, hiçbir yapay zeka bir hattatın çizdiği hattı çizemez. Van Gogh'un bir eserini veya Mozart'ın bir eserini yapay zeka kesinlikle yapamaz. Bunu yapan da, bunu takdir eden de insandır. Dolayısıyla ben böyle bir şeyin olacağına kesinlikle inanmıyorum. Çünkü eşrefi mahlukat olan insan her zaman için bu tür teknolojilere hizmeti için kullanacak ve kullanmaya devam edecek. O distopik filmlerdeki robotun ele geçirme konusunu biraz ben şey olarak, ütopya ve şey olarak görüyorum. Hayal dışı olarak görüyorum.
1: Başta sorduğumu biraz daha derinlemesine indikten ve biraz sohbet edebildikten, ki gerçekten biraz, kitabın ince yapısına rağmen kapsamı muazzam. Biraz detaylandırarak şu noktadan şunu sormak istiyorum. Robotlar bizi ele geçirecek mi? Evet, işin esprili ama aslında itiraf etmek istemediğimiz korkuları da barındıran tarafı. Evet. Doğru. Prestige 2.0'a baktığımda ve size sorduğum soruların çeşitliliği de aslında seyircinin, dinleyicinin kafasını biraz karıştırmış olabilir. Çünkü dijital bir dünyada aslında iletişimi, etkileşimi, markayı, marka değerimi, yönetimi, yönetişimi konuşuyoruz. Bunlar hem sosyolojiyi hem pek çok paradigmasıyla pek çok alanı kapsayan önemli alanlar. Dolayısıyla çok önemli ve birbirinden farklı gibi görünen ama bağlantılı noktalara değiniyor. O zaman Esat Sivri bizi bugün ve gelecekle ilgili korkutmak için mi, ayıltmak için mi yazdı? Amacınız neydi?
0: Her şeyden önce tabii ki sektördeki 20. yılım ve bu şeyi, süreyi hep böyle sahada bir şekilde öğrenerek, yaşayarak, deneyimleyerek, hata yaparak ve bunlarla beraber başarılar da elde ederek geçirdim. Bunu öncelikle o tecrübelerimi tamamen akademik dilden uzak bir dostane bir şekilde paylaşmak istedim. Çünkü söz uçar yazı kalırdan yola çıkarak bunların kayıtlı olmasını istedim. Kesinlikle amacım korkutmak değildi ama bir farkındalık oluşturmaktı. Her ne kadar ne diyoruz, teknolojiyi kullanalım, teknoloji böyle gelişiyor derken biraz onunla nasıl kullanabiliriz? Ya bir içerik üreticisi, bir genç güzel konuşuyordur, iyi anlatıyordur, belagatı iyidir, tasviri iyidir. Bunun sosyal medyada veya geleceğin dijitalinde nasıl yeteneğini kullanabilir dijital dünyada gibi hem gençlere öğütte bulunan ama aynı zamanda bu kadar ekran süresinin fazla olduğu yerde nehirde kaybolan bir yaprak gibi, ıslanan bir yaprak gibi olmaması, bunun kontrol ederek ilerlemesi gerektiğinin de farkındalığını oluşturmak. Buna korku değil, biraz daha farkındalık diyelim. Ama aynı zamanda bir literatürümüz de var. Yani şu an sosyal medyayı konuşuyoruz ama hiyerogliflerden derken, ya bu iletişim, yani iletişimi özünü oluşturan insanın anlatma ve anlaşılma meselesi ilk zamanla, ilk insandan başlıyor. Şu zamanda caption'da bir şey yazıyorsak, bir tweet atıyorsak, bunun biraz da psikolojisini insan anlamak lazım. Yani negatif yorumlar, mesela markalar negatif yorumlara çok takılır. Ya bizi böyle linçlemişler falan filan. Şimdi buradaki insanların negatif söylerken ki psikolojisi ne? Ne anlatmaya çalışıyor? ve marka olarak da bunu ne kadar dikkate almalıyım? Yani ne kadarını almalıyım, ne kadarını almalıyım? Bu da çok önemli. Yani bu konuda kalp krizi geçiren patronlar var. Halbuki insanlar dijitalde negatif yazmaya daha çok eğlenilir. Yani restoran her şeyini beğenir ama tuvaleti kirlidir. Bir puan verir, rezil der. Halbuki patron aslında her şeyi güzel yapmıştır. Bir şey kötüdür yani. Bu dolayısıyla bu da bir okumadır yani. Yani medya okur yazarlığı olduğu gibi dijital okuma yazarlık, hatta dijitaldeki insanların ürettiği içerikleri de bir okumanın da bir uzmanlık gerektiğini anlatmak istedim. Dolayısıyla kitabımız küçük ama detayları fazla diyebilirim.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Göçmen işçiler doğmaz, yetiştirilmez, yaşlanmaz, yorulmaz ve ölmezler. Bir tek işlevleri vardır: çalışmak. Hayatlarındaki diğer bütün sorumluluklar kendi ülkelerinde kalmıştır. Yakın zaman önce Viyana'daki 44 nolu tramvayın 15 dakika gecikmeli olarak gelmesi üzerine bir yolcu, Viyana şehir işletmelerine bir ileti gönderip tramvayın neden geciktiğini sordu. Gecikmenin nedeni, tramvay sürücüsünün mesai sırasında eşinin doğum yaptığı haberini öğrenmesiydi. Tramvay sürücüsü Serdar Acar, görevinin başındayken bebeği olduğu haberini almış, yolcular mağdur olmasın diye son durağa kadar gitmiş, ardından şefinden izin alarak tramvayı bırakmış, yeni sürücü bulunana kadar da 15 dakikalık bir gecikme yaşanmıştı. Serdar ve Gülsüm Acar çifti bebeklerine Nevzat Ali ismini koydular. Nevzat Ali şanslı bir bebek, her ne kadar biraz gecikmeli de olsa doğduğu gün babası onu kucağına alabildi. Oysa misafir işçilerin çoğu ortak bir yazgıyı paylaşır: doğumda, ölümde, iyi günde, kötü günde, gereken yerde her zaman olamazlar. Ya haber çok geç gelir, uzun bir yolculuk sonrasında gecikmeli olarak giderler, ya da çalıştıkları iş yerinden izin alıp da bir türlü o yere gidemezler. Çocuğunu doğduktan ancak bir yıl sonra gören işçi sayısı hiç az değildir. Ya da anne babasının vefatını aylar sonra izne geldiğinde öğrenenler de bir o kadar fazladır.
1: Bazen arıyordum, bulamıyordum, meraklanıyordum. Ve gönderdiğim mektup bazen 2 ayda 3 ayda eline geçiyordu. Gönderdiğin mektubun çok çabuk gelmesini, önemli bir haber gönderdiysen ya da önemli bir haber bekliyorsan, o mektubun gelmesini bambaşka bekliyordu insan. Ya da çok sevdiğin bir insana, eşin olur, annen baban olur, başka arkadaşın olabilir, bu gayet doğal bir şey yani. Neyi çok seviyorsan ona gönderdiğinin cevabı daha insanı çok bambaşka bir ruh haline sokuyor insanı yani. Çünkü onu beklemek, onu sabretmek farklı bir duygu yani.

0: En çok hangi durumlarda aynaya baktığımda hissediyorum? Ve eski fotoğraflara baktığımda tabii ki hissediyorum. Tabii çocuklarımın büyüdüğünü gördüğünde de şimdi zaman çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Öyle gibi sanki de.
1: İnsanlar çok fazla vakit kaybına tahammülü olmadığı için hızlı çözümlere yöneliyorlar. Burada o çok fazla yok. Ondan dolayı bu da bize yardımcı oluyor Türk olmak.
0: Ama fark etmiyorsunuz onların büyüdüklerini. Bazen bir durup baktığınızda ya diyorsun bu kadar zaman nasıl geçmiş, daha dün küçücüktüler. Şimdi kocaman oldular. Tabii onlar büyüdükçe biz de yaş alıyoruz. Ve zaman da su gibi akıp geçmiş diyoruz.
2: Çünkü o zaman nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Onun hayallerini kuruyorsun kendine göre. Acaba düşüncelerin farklılaşıyor. O günler çok farklıydı yani. Şimdi özlem farklıydı orada yani. Özlem gerçek özlemdi yani. İnsanlar birbirini özlüyordu. Vardığın zaman hasretle kucaklıyordu seni yani. Sen de onları kucaklıyordun. Yani şimdi bu Köroğlu'nun dediği delikli kurşun çıktı mertlik öldü diyorlar ya. Böyle bir söz vardı ya. Bu WhatsApp'lar falan çıkınca biraz özlem azaldı gibi geliyor bana yani. Ha tabii gerçek özlem hissedenler farklı bir şey. Yanından bir saniye ayrılsan dahi özlemini çeken insanlar da muhakkak var. O insanlara da selamlar olsun deyip. Çünkü öyle güzel olmak, öyle güzel kalpli olmak çok farklı bir şey yani. Bu insanca bir duygudur yani. Öteki şeyler biraz bana yapmacık geliyor artık. Çünkü dünyanın yaşam şartlarında insanların beklentileri farklılaştı.
3: Telefon yoktur. Mektuplar bir ayda gider, bir ayda geri gelir. Göçmenliğin yazgısı biraz da geç kalmakla ilintilidir. Hayat onları hep geç bırakır. Dışarıda akıp giden neşeli yaşantıdan, şehirdeki tek sinemada oynayan Ayhan Işık filminin son gösterim gününden, adını hiç ezberleyemediği renkli festivallerden, baharın en güzel günlerinden, sokağın cıvıltısından, çocuğunun doğumundan, annesinin cenazesine kadar daha bir sürü şeye geç kalmak vardır göçmen işçinin yazgısında. Bu yazgı yalnızca fiziksel mesafelerle değil, ruhun derinliklerinde açılan yaralarla da şekillenir. Gurbetin soğuk yüzü her an bir şeyleri kaçırma hissiyle birleşir. Geride bırakılanlara duyulan özlem, bir bayram sabahının sıcaklığı, komşu kapısında edilen sohbetlerin naifliği hep bir özlem bulutunda asılı kalır. Göçmen işçi ne tam olarak buradadır ne de orada. İki dünya arasında sıkışmış, ne birine ne diğerine tam anlamıyla ait olabilir. Takvimden düşen her yaprak bir umut taşır ama aynı zamanda bir hatırlatma, zaman göçmenin en büyük kaybıdır. Ve bu kayıp sadece anlarda değil, yürekte biriken sessiz hüzünlerde de kendini gösterir.
4: Tabii ki her gün pide yenmez, her gün et yenmez, işte her gün kahvaltı türü yenmez tabii ki. Bizim de burada restoran işinde en çok zorlandığımız nokta ev yemeklerine biz biraz hasret kalıyoruz. İşte çoğu zaman bütün arkadaşlar olarak burada ne yiyeceğiz sorusu yemeğin içinde. Maalesef bu her yemek sektöründe olduğu gibi bizim burada da aynı şey geçerli. Genelde diyebilirim ki dükkanı kapattıktan sonra eve gidip yemek yiyoruz.
5: Aynen anne baba geldi sonuçta Fransızca konuşamıyorlar. Çocuklar hep Türkçe konuştular. Çocuklar okula geçiyor. Fransızcayı bilmiyorlar. Sonradan öyle bir mentalite falan. Biz onu yaşamadık Malmö'de zaten. Hep karıştık ya, çok Türk yoktu. Ondan bizim mentalite buraya göre, buradakilere, Türklere göre daha değişik.
6: Babam biraz hastaydı. Kanserden öldü babam. İşte birkaç sene evvel diyordum ya belki de babamı kaybedeceğim. Keşke onlarla beraber bir ümre yapsaydık. O bende kaldı. Bende içimde bayağı kaldı.
7: 10 yıl fabrikalarda çalıştıktan sonra farklı farklı yerlerde tamamıyla kafamda bir ticaret şeyi vardı, hedefi vardı. Onu gerçekleştireceğim hayallerim vardı. Bunu 10 yıl sonrasında bir cesaretle ticarete atıldım.
4: Ya çünkü sürekli yemeğin içindeyiz. Yani bu bir şey için değil. Sürekli pidenin içindesiniz. Bir gün yersiniz, iki gün yersiniz. Artık üçüncü gün canınız istemez. Etler ona keza hani çeşit çok fazla. Ama sürekli yemeğin içinde olduğunuz için zaten o kokuyla zaten doyuyorsunuz. Ama buradan çıkıp biraz temiz hava alıp ailemizin ortamına girdiğimizde otomatikman o ev yemeklerine ihtiyaç duyuyoruz tabii ki. Yani alışkınız sonuçta. Ben sonradan geldim. Ben annemin yemekleriyle büyüdüm. Hani dışarı yemeğine, dışarı kültürüne o kadar alışkın değiliz. Sonuçta insan o eski anılarını tabii ki istiyor.
6: Ve babam rahmetli olurken öldüğünde bir arkadaşım tesadüfen beni aradı. Özgür dedi, ben Ümre'ye gideceğim, benimle gelir misin? Dedim, ben aslında ailemle gitmek istiyordum. Orada bir kelimesi beni değiştirdi. Mesela baban için niye yapmıyorsun Ümre'yi? Öyle dediğinde bana böyle bir güç, Allah da nasip etti, Ümre'ye gittim. Onun adına, o bende güzel bir anı kaldı.
3: Kızlarım çok küçüktü. Her yaz tatilinde memlekete gittiğimde bir köşeden bana öyle utangaç utangaç bakarlardı. Zorla kendimi alıştırdım. Tam bana yaklaşıp baba demeye başladıklarında bu sefer de tatil biterdi. Geri Almanya'ya dönerdim. Halil Gencer. Göçmen işçinin ilk ve en önemli vazifesi çalıştığı fabrikanın, madenin ya da atölyenin döner bantlarını çalıştırmaktır. Hayatlarında düzenli ve zamanında olan tek şey, önlerinden akıp giden yorgun bantların ritmidir. O ritmin bozulmaması onlar için hayatidir. Kalp atışları kadar hayatidir hem de. Bantlar durmadıkça, bozulmadıkça ya da başlarına herhangi başka bir şey gelmedikçe göçmen işçi nefes almaya devam eder. Aldığı nefes yalnızca kendine ait değildir. O nefeste memleketteki eşi, çocukları ve ailesi de can bulur. Göçmen işçi kendinden geçeli çok olmuştur. Ağır mesai saatlerine, gün ışığı görmeden çalıştığı asbest soluduğu rutubetli madene, nefsini terbiye ettiği daha başkaca yüklere ailesi için katlanır. Bu yük yalnızca bedensel bir yorgunlukla sınırlı kalmaz. Ruhun yorgunluğu da her bir mesai bitiminde omuzlara çöken görünmez bir ağırlıkta saklıdır. Göçmen işçi kendi varlığını bir makinenin dişlilerine adar. Her bir ter damlası memleketteki bir çocuğun defterine, bir annenin sofrasına, bir babanın ilacına dönüşür. Onun alın teri uzak diyarlarda bir umut ışığı yakar. Gurbetin gri gölgeleri arasında o ritmik bantların sesi bir an için bile olsa ona ait olmayan bir hayatı hatırlatır. Sevdiklerinin gülüşü hayal de olsa yeter ona. Ama o, bu hayalleri saklaması gerektiği yerde saklar ve bantların dönmesi için bir kez daha ellerini kirletir. Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay dile kolay, 11 ay beklerdim. Birlikte olacağımız o bir ayı, bütün çocukluğum, anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim yaz tatilini beklemekle geçerdi. Sonra bir yaz günü çıka gelirdi. Daha ben ona doymadan, bir kez olsun anneciğim diyemeden bir rüya gibi hayatımdan çıkıp giderdi. Benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı. Adem.
0: Burada, çünkü burada bir yaşamımız var, yani bir programımız var. Yani sabah kalkıyorsun, bir şeyle yapıyorsun, bir rutinin var. O yüzden o rutin esnasında zaten koşturmacadan, telaştan nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Bir bakıyorsun tekrardan yaz gelmiş, izin dönemi gelmiş. Ama Türkiye'ye gittiğimizde o kısa dönem de olsa böyle, bilmiyorum, çok daha güzel, çok daha lezzetli geliyor. Yani geçmiyor ve geçmesini istiyoruz.
2: Çok uzun bir zaman. Şimdi insanları maalesef acısında ve sevincinde ortak olmak çok güzel bir şey. Ve zaman zaman biz bunları kaçırdık maalesef. Çünkü elimizde olan şartlar ve imkanlar bunu gerektiriyor bazen. Çünkü ülkede biz sorunlu olan arkadaşlarımız çok oldu yani. Annesi babası vefat edip de gidemeyen insanlarımız oldu yerine göre. Çünkü bu ülkenin şartlarından kaynaklanan. Bizler de tabii ekonomik şartlar bu işin temel sebebi yani. Çünkü her an istediğiniz zaman Türkiye'ye gidip gelemiyorsunuz yani. Bu sizin elinizde değil bazen yani.
7: Türkiye'de kocaman bir aile bıraktım. Tabii ki biz 9 kardeşiz. İlk geldiğim zaman da annemi bıraktım. O benim için çok özeldi. ondan ayrı kaldım. Bu herkesi derinden etkilediği gibi beni de etkiledi. Ama annem ben buraya geldikten 9 yıl sonra vefat etti. Fakat biz 9 kardeşiz. 9 kardeşin en küçüğüyüm ben. Onlar yaşça benden çok büyükler.
1: Ya 3 dakikayla 5 dakika kaçırdığım şeyler oldu ama hemen bir sonraki uçağa bindim. Ama keşke orada olsaydım dediğim anlar işimle ilgili an olabilir. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduğu maçta orada olmayı çok isterdim. Çünkü o başarıyı bir daha yakalayamadık. İnşallah yakalarız bir sonraki Dünya Kupası'nda. Ama o maçta gerçekten de orada olmayı isterdim. Bizim için çok büyük bir başarıydı.
6: Abi çok şey, mesela ben dediğim gibi 41 yaşındayım. Ama deli dolu bir insanım. Şakalaşmayı severim. Çocuk olduğunda karşında çocuk olurum. Benim için kafamda her zaman 20 yaşındayım. Ama şu an futbolu oynarken gerçekten biraz zorlanıyorsun. Benim mevki kaleci, hadi kalecilikte sıkıntı yok. Yine oynuyoruz.
8: Geldik ama bir yıkım oldu benim için. Tam da böyle ergenliğimin yani zamanındayım, 17 yaşındayım ve hani tam her şeyin başladığı zamandayım. Benim için çok büyük yıkım oldu. Ben günlerce ağladığımı biliyorum. Hiç unutmuyorum buranın Laken bölgesinde. Böyle tam kanala karşı, bizim camımız oraya bakıyor. Günlerce ağladım, anneme yalvardım geri dönelim diye.
9: Keşke orada olsaydım dediğim bir an yok sanırım. Yani her şey olması gerektiği zamanda oldu ve ben olması gerektiği anda oldum diye düşünüyorum. Bunu düşündüm daha önce ama hiç aklıma öyle bir şey gelmedi. Demek ki her şey olması gerektiği anda olmuş.
2: İsterdim ki eşimin, dostumun her zaman en mutlu ve en zor gününde yanında olmak isterdim. Ve kaçırdıklarım için çok üzgünüm yani. Çünkü elimden gelen şeyler değil. İstesek de bizim yaşam tarzımız artık buraya yani. Bunu kabul etmek zorundayız yani. Zaman içerisinde isyan ettiğimiz, kabul ettiğimiz noktalar var bu işlerde yani. O ülkeden de bize gelmek isteyenler oldu. Mesela annem, babam, kardeşimin düğünü oldu, gelemediler. Ha, zaman içerisinde onların gerekli belgelerini tamamladık. Şimdi öyle bir sıkıntılar yok ama belli bir yaşa da geldiler. O da ayrı bir konu. Bunlar karşılıklı olan şeyler yani. Yani kırmızı halılar serip de buyurun Ahmet Bey, Mehmet Bey demiyorlar bize yani. Kanunu çerçevesinde olan şartlar içerisinde o gerçekleşiyor bu işler. Ve tabii bu bütün devletler için geçerli yani.
7: Dolayısıyla en küçük kardeş olduğun için çok sevilen bir kardeştin. Onların hepsini ardımda bıraktım. Hepsine bir hasret, bir özlemle yıllarımız geçti. Ama şu var, çok şükür biz her yıl Türkiye'ye gidebildik. Yazları Türkiye'de 1,5-2 ay kadar Türkiye'de kalıyorum. 2 ay kalabilmemin yani işimden dolayı, düğün sektöründe yaz aylarında çok fazla iş olmuyor. O yüzden 2 ay kalma gibi bir lüksümüz var. Hasret gideriyoruz tabii ki ama yine de şöyle tamamıyla bir işi bıraktıktan sonra uzun süreli Türkiye'de kalma hasreti de içimizde var.
6: Ama böyle arkaya baktın mı, evet, seneye bakıyorsun diyorsun ya, hangi ara, hangi ara bu zaman geçti? Zaman çabuk ilerliyor. Ama bir şey öğrendim şimdi, 41 yaşındayım. Abi her günü değerlendireceksin. Dediğim gibi düne kadar baba vardı, onun kıymetini bileceksin. Ve çok şükür ben her şeyin kıymetini biliyorum. Çocuklarımın, eşimin, annemin, kardeşlerimin. Bizde mesela aile çok güçlüdür. Biz bayağı bir birbirimize, akrabalar olsun, bayağı bir bağlıyızdır kendimize.
8: Çünkü hani biz mutluyduk. Küçük bir şeyimiz vardı ama mahallemizde falan mutluyduk. Çok şükür kimseye muhtaç değildik. Hani dedim, neden geldik anne, geri gidelim. Annemin şeyi oldu yani, tek bir cümlesi oldu. Dönemeyiz kızım dedi. Bize dedi, gülerler dedi. Anne dedim, gülsünler, bu bizim hayatımız. O anki hani çocukluk aklıyla ben dönmek için günlerce ağladık kız kardeşimle. Ama tabii şimdi biz kız çocuğuyuz. Elimizden bir şey gelmiyor. O zamanın şartlarında da bir de ne bileyim 2005'te falan belki bu kadar sosyal medya falan yok.
3: Çocuğunun doğumunda yanında olamayışı, eşinin elini tutamayışı

0: Babasını kabre indiremeyişi hep bundandır. Göçmen işçinin yazgısıdır geç kalmak. Adını Özlem koyduğu küçük kızının ilk yürüyüşünü göremeyişi. Dişlerinin çıktığına şahit olamayışı. Baba dediği ilk anı duyamayışı. Okulun ilk gününde, karne gününde ve daha başkaca günlerde yanında olamayışı talihsizlikler silsilesi değildir. Hem kendinin hem de ailesinin sessizce kabul ettiği bir anlaşmanın ilk maddesidir. Göçmen işçi hep geç kalır. Bundan tam 46 sene önceydi. 3 Haziran 1972 günüydü. Babam Hollanda'dayken 7 yaşındaki abim Fikret'i kanserden kaybettik. Babama öldüğünü söyleyememiştik. Hem istese de cenazeye yetişemezdi. Hem de gelene kadar yolda tek başına perişan olurdu. Birkaç ay sonra izne gelecekti. Geldiğinde söyleriz diye karar alınmıştı. Günler çabuk geçti. Babam izne gelirken abime o kadar çok hediyeler almıştı ki elleri dolu dolu gelmişti. Sarılıp kucaklaştık. Hoş beşten sonra babam hemen abimi sordu. Annem de zar zor, Fikret annenlerde diyebildi. Ben o zamanlar 3-4 yaşındayım. Babam hemen gidip alalım deyince ben çocuk aklımla abim öldü baba demişim. Gerisi büyük bir acı. Babam o kadar acı çekti ki getirdiği bütün hediyeleri kırıp attı. Tüm acılarımız ikiye katlandı. Kadriye Ünlü Er Özer.
1: Aslında anneme veda etmek istemedim. Annemi hastaneye yatırdık. Ablam vardı, ablam babam vardı. Ve ben o gün dönmek zorundaydım. O gün hastaneye yatırdıktan sonra uçağa binecektim. Fakat anneme gideceğimi söylemedim. Zaten hani üzülmesin istedim. Orada olduğumu bilsin istedim. Etmedim veda. Etmek de istemedim. Sonrasında ben geldikten bir ay sonra annemin vefat haberi geldi. Söylediğinizi aslında çok düşündüm. Acaba annem son nefesini verirken yanında olmak ister miydim diye. İstemezdim sanırım. Ben onu veda etmek istemedim hiçbir zaman.
2: Olay sadece para değil. Bizim duygularımızın karşılığı nedir acaba? Bir söylesinler bize. Hasretimizin, özlemimizin, o arkadaşımızın düğününde bulunamayışımızın, işte yakın akrabamızın cenazesine gidemeyişimizin bunun faturası nedir acaba? Bana bir izah etsinler bakın Türkiye'deki insanlar. İzah etsinler, ondan sonra o zaman karşılık konuşalım yani, sıkıntı yok yani.
3: Ama her iki tarafın da birbirine karşı anlayışla yaklaşması lazım. Sonuç olarak buradan Türkiye'ye giden Türkler yılın 12 ayı bu şekilde yaşamıyorlar. Yılın 1 ayı bu şekilde yaşıyorlar. O da tatilde oldukları için. Çalıştıkları zaman zaten yani Türkiye'ye gitme gibi fırsatlar olmuyor. Kimisi 3 yılda bir Türkiye'ye gidiyor, kimisi 5 yılda bir Türkiye'ye gidiyor. Hani Türkiye'dekilerin biraz onu anlaması lazım. Buradan gidenlerin de Türkiye'dekilerin içinde yaşadığı şartları biraz göz önünde bulundurup ona göre hareket etmeleri lazım diye düşünüyorum.
4: O zamanlar biliyorsunuz telefonlar mevcut değildi. Mektup içerisine fotoğrafları koyuyorduk, mektupla gönderiyorduk. Daha sonra teknoloji geliştikçe artık bunlar ortadan, mektup meselesi kalktı. İlk yıllarda bunu yaptık tabii ki. O da farklı bir duyguydu. Mektup göndermek, mektup almak çok değişik bir heyecandı. Uzun süre bekleniyordu eline geçecek diye. Ama tabii bunu daha sonraki yıllarda teknoloji yerini aldı ve telefonlarla yapmaya devam ettik, evet.
0: Onlara biçilen hayat böyledir. Göçmen işçi çalışır, çalışır ve çalışır. Ailesi rahat etsin, gördüğünden geri kalmasın diye katlanır bu yaşantıya. O ağır bantların ve çelik çarkların arasına girdikten sonra geri dönüş artık çok kolay değildir. Posası çıkana kadar çalıştırılır ama ölmezler. John Berger'in söylediği gibi göçmen işçiler ölmez çünkü arkalarından hep yenileri gelir. Bu döngü bir makinenin soğuk ritmi gibi.

durmaksızın işler. Göçmen işçi alın teriyle yoğrulmuş bir umudun peşinde, kendi varlığını un ufak eden bir döngünün içinde kaybolur. Her sabah aynı gri fabrika duvarlarına bakar. Her akşam aynı yorgun adımlarla yurda döner. Ama o adımlarda bir direnç, bir inat taşır. Çünkü o sadece kendi için değil, geride bıraktıkları için de yaşamak zorundadır. Bu bitmek bilmeyen mücadele, göçmen işçinin ruhunda derin izler bırakır. Her bir ter damlası bir hayalin yapı taşıdır. Her bir yorgun nefes, sevdiklerine uzanan bir umut ipliğidir. Onlar ne kahraman ne de mahkum olarak anılır. Sadece birer gölge gibi sessizce var olurlar. Yine de bu gölgeler Almanya'dan Anadolu'ya kadar uzanır. İşte bu hayat bir makinenin amansız döngüsüne hapsolmuş bir tragedyadır. O esnada onun yüzünü güldürecek bir şey varsa o da memlekete geri dönüş yoludur. Bu umut çoğu zaman kendi hayatından feragat pahasına yeşerir. Memlekette bir bahar sabahının tazeliğini, bir bayramın coşkusunu kaç kez kaçırmıştır? Bir tek o bilir. Bildiği bir şey daha vardır. Göçmenliğin yazgısı, işte bu amansız geç kalmışlıkla örülmüştür.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hemen bu fasılı geçip konuğuma geçmek istiyorum. Böyle hızlı girdim. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri bekledim. Hatta şu anda çok burada bulunmasından sonsuz heyecan duyduğum ve şeref duyduğum değerli konuğum kim? Siyasetçi, aslında sivil toplumcu da diyebiliriz. Sevgili Halide İncekara. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Halide İncekara, siyasetçi ve sivil toplumcu Halide İncekara'ya hiç kimsenin sormadığı, belki de şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı
1: eyvah.
0: O soruyu, o zor soruyu soruyorum. Sadece Halide İncekara'ya özel hazırladım. Halide İncekara Araf'ta mı sorusu?
1: Evet.
0: Size özel efendim, hiç kimseye.
1: Evet, gerçekten. Araf'ta, yani hangi konuda Araf'tasın diye sormak lazım. Elhamdülillah. Rabbim bugüne kadar beni aslında Araf'ta bırakacak bir şeyim olmadı, durumum olmadı, kalmadım, karar vermekte çok oyalanmadım, karar verdim ve hep yerimi netleştirdim. Bugüne kadar durduğum hiçbir yerden de pişman değilim.
0: Net.
1: Temiz.
0: Peki, şu olmuş olabilir mi sevgili Halide abla diyeceğim. Çünkü bizim
1: ne istiyorsan gerçekten de teyze,
0: yenge. Halide hocam bak bu güzel, Halide hocam. Şu oldu mu hiç, yani böyle aslında Araf tabii ki teolojik olarak sormuyorum. Belki kalan bir uhde, belki kalan böyle bir heves. O zaman olsaydı şöyle yapardım diyebileceğimiz bir ikilem. Hiç mi olmadı?
1: Yani çok detaylarda kalmış olabilir insan nefsi, o da olsaydı, bu da olsaydı diye, ama toplam olarak baktığım zaman elhamdülillah yok, çok şükür. Çok iddialı bir şey oldu ama ne yapayım yani, şimdi senin için bir şey mi bulayım?
0: Şimdi Halide ablacığım, aslında sen hep siyasettesin değil mi? Mesela şimdi bu soruyu şöyle mi sormak lazım? Aktif siyaset, yoksa daha işte geçmiş dönemlerde siyaset yapan bir siyasetçi. Sen nasıl tanımlıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Çok detay demezsen, nur içinde yazsın. Annemin lisede öğretmenlerim annemi davet ettiler. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu yüzden de derslerim başarısız oluyor diye annemi bir davet ettiler. Annemin çok gücüne gitti. Beni Haseki'de bir yere götürdü. O da bir zeka testi yaptırdı bana. Niye sen geri zekalısın da namaza laf söyletiyorsun diye. Benim de çok gücüme gitti. Aslında kıldığım namazla tuttuğum oruç, evet biraz abartıyordum. Salı, perşembe falan oruçlar tutuyordum ama dönüşünün böyle olacağını düşünmemiştim. Orada test sonuçları da iyi çıkınca annem daha da öfkelendi. Niçin de namaza söz söyletiyorsun. O sırada da ders aldığım bir büyüğüm var. Ona gittim, söyledim, beni övecek diye. O da dedi ki, amellerini açık yapıyorsan dedi, okulun bir numarası sen olacaksın. En güzel giyinen de sen olacaksın. Diyecekler ki şu kız en başarılı, namazda kılıyor. Olamayabilirsin de dedi, mahsur yok, o zaman amellerini daha sınırlı yap dedi. Bu benim en büyük motivasyonum. İlk hayatla mücadelem, İlk toplum içine karışmam. Bu bende öyle bir motivasyon yaptı ki, o süreçte nasıl 24 saat çalışıyorum, ama nasıl çalışıyorum? Gece gündüz çalışıyorum. Öğretmenler tutuyor. Benim notlar fırladı. Herkes soruyu şöyle soruyor. Hayırdır? Kafana saksı mı düştü diyor. Bendeki hava şu tabii ki. Demiyorum ki 24 saat çalışıyorum diye. Bilmiyorum ki. Herhalde namaz kılıyorum ondan. İmtihan arifeleri oruç tutuyorum belki ondan. Davutpaşa Lisesi, arkadaşlarım yaşıyorlarsa kulakları çınlasın. Benim sınıf başladı benden namaz hocası. Babam da matbaacı, ben sınıfa namaz hocası taşıyorum. Hocalar beni hazırdan alıkoyacakken ben başladım. Sorular şöyle gelmeye başladı. Yarım gün oruç tutsak olur mu? Türkçe dua etsek, namaz kılsak olur mu? Benim ilk hiyerarşik ve akranlarımla olan uzlaşmam ve bütünleşmem başladı. Ve ben lise ikinci sınıftan itibaren artık mücadele hayatının içindeyim. Neyle mücadele? Bir kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Var olmak, bir sonraya adım atmak, daha iyi olmak, daha başarılı olmakla ilgili. Rabbim de yardım etti. Ben aslında iş hayatından siyasete gittim.
0: Nasıl oldu o geçiş Halide
1: abi? Şöyle, babam evinde kız çalıp çalıştırmak babamın çok gücüne gidiyordu. Diyordu ki ne diyecekler bana şimdi Ömer'in kızını çalıştırdı. Ben dedirtmem. Okudun otur evinde evlen yerine git. Ben de zannediyordum ki üniversiteyi bitirdim. Dünyayı ben olmazsam dünya yarım kalacak falan diye düşünüyordum. Baktım ki babam beni çalıştırmaya niyetli değil. Dedim ki baba beni bir yere ver iş öğreneyim ben dedim. Dedi ki evladım ben senin cebine veriyorum harçlık ne gerek var iş öğreneyim. Çünkü bir saydım eleman olarak gireceğim, şef olacağım, şef yardımcı olacağım, müdür muavini olacağım. Bunları da hızlı aşmak istiyorum. Hızlı geçmem için de iş öğrenmem gerekiyor. Peki insanlar bana hem para verip hem niye iş öğretsinler dediğimde babama dedim ki kimseden para istemeyeceğim. Beni çok iyi insanların yanına ver. Ben iş öğreneyim. Para da almayacağım dedim. Ve bütün çalışma hayatım boyunca gençlere örnek olsun. İlk bir sene bir büroda stajyerlik yaptım. Çok iyi çalıştım herhalde. Staj biterken iş yerinin sahibi bana zarf içinde bozuk para olsa gerek çok para vardı. Uzattı. Kulakları çınlasın Gürbüz abim. Abi dedim anlayacağım o parayı senden. Niye bunu hak ettin? Çok güzel çalıştın. Dedim ki senin gibi güzel ve başarılı bir insanın ömür boyu bana borçlu kalmasını istiyorum.
0: Çok iyi.
1: Bu alışveriş hiç bitmesin. Gerçekten de bütün özel sektör hayatım boyunca rahmetli ben 1,5 saat daha işsiz kalmadım. Bir yerden bir yere hep transfer.

0: Ücretleriyle geçtim, transferlerle geçtim. Öyle bir iş hayatım oldu. Siyaset, sivil toplum aktivisti olarak çok aktiftim. Topuklu ayakkabılarımla iş yerinden çıkıyordum. Grand Tuvalet diyelim. Hadi hanımlar, Grand Tuvalet olmaz. Vakfımız vardı. Vakfımıza gidiyordum. Döpyesimi çıkarıp, topuklu ayakkabımı çıkarıp vakfımıza gidiyordum. Orada dersi gün dağıtımlar için mercimek dolduruyordum. Pirinç dolduruyordum. Birisi geldi bir gün bana çok acıdığını söyledi. Senden çok iyi bir entelektüel olurum. Sen burada mercimek dolduruyorsun dedi. Şimdiki kadar sivil toplum profesyonelleşmiş değildi. Daha gönüllü ağırlıkla çalışıyorduk. Mutfağına da girip bulaşığını da yıkıyorduk. O sırada ben doğum boşanması çalıştım. Sivil
1: doğum
0: halimle boşanması. Yani şu anda hanımların doğumdan sonra 2 yıl isterlerse dışarıdan boşanma yolları izin kullanabilecekleri. Çok güzel de kullanıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Çok da dua alıyoruz. Bunu siyasetçi olduğum için yapmamıştım. Çalışan bir çocuk annesi olarak yapmıştım. Sendikalara konuşmaya gitmiştim ki sendikalar Ankara'ya ulaştırsın diye. Daha sonra Rabbim nasip etti. 99 Fazilet Partisi İl Genel Meclis Üyesi. He, 2002 olmuş. AK Parti İstanbul Milletvekili 22, 23,
1: aslında kurucularından.
0: 24.
1: Değil mi?
0: Elhamdülillah. Kurucu. Evet. O öyle bir süreç.
1: Sonra?
0: Siyaset alanım. Çocuk ve nesil, ana rahmini düştüğü andan itibaren 16 yaşına kadar olan bir neslin kamu yönetimini ve sokağı ne ilgilendiriyorsa siyaset alanı biliyorsun. 3 tane araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bir kayıp çocuklar, özel yetenekli çocuklar ve şimdi de çok yaygın konuşulan şiddete
1: çok zaten
0: muhatap
1: aslında
0: olan çocuklarla ilgili sanıyorum meclis tarihinin ilk soyut başlıklı 3 komisyon çalışmasını yapmak nasip oldu bana, çok şükür.
1: Süper. Sevgili Halide Hocam, onları konuşacağız. Ama ben böyle Halide İncekara biyografisinden çok uzaklaşmak istemiyorum. Müsaadenizle lütfen.
0: Buyur, buyur.
1: Bakışlarınızdan anlıyorum uzaklaşma. Şimdi sevgili Halide Hocam, ben şeyi merak ediyorum. Özlemlerimiz. Bu keşkeyi barındıran özlemlerden bahsetmiyorum. Hı hı. Yani çok güzel başladık. Yani bu işte okul hayatı, işte babanızla olan muhabbetiniz falan, ama oraya dair bir özleminiz var mı?
0: Şöyle, şu andaki aklım, tecrübem, görgüm keşke 35-40 yaşında olsaydı. Hı. Ya da 35-40 yaşındaki olan heyecanım, azmim şimdi olabilseydi diye bazen düşünüyorum.
1: Ne olurdu mesela
0: yapmak
1: öyle olsaydı?
0: İstediklerime vakit yeter mi diye.
1: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
0: Şöyle bir şey, her yaşın kendine göre bir kemalatı, bir davranış biçimi, bir tecrübesi var.
1: Var.
0: Şimdi annelik de stajını yapmadığınız bir alan. Hı hı. Değil mi? Milletvekili de stajını yapmadığınız bir alan. Ve zaten girdikten sonra bir öğrenme, yaşama, tecrübelenme. Ben çok şanslıydım, 3 dönem yaptım. Hmm. Rabbim nasip etti. Öğreniyorsun, kamuyu öğreniyorsun, kamu yönetimi öğreniyorsun, insan ilişkilerini daha geniş çapta öğreniyorsun.
1: Sinirlerinize hakim olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ben sizin, Halide Hocam, konuşmalarınızı hatırlıyorum mecliste. Benim de biliyorsunuz yaşım yani bir 55 var. Yani var. Hatırlıyorum böyle bayağı aslında bir tatlı ama bir o kadar da böyle şey yapan, böyle herkesin bir anda böyle meclisi susturan bir başkan Halide Hoca'ydı yani o zaman. Özlüyor musunuz?
0: İyiydik ya, çok iyiydik.
1: Bence bir keyifliydi.
0: Çok keyifliydi. 22. dönem özellikle 2 parti vardık. İki grubun da grupları çok iyiydi. Hı hı. Yani kürsüde çok iyi münasebeler yapar. Dalaşırdık.
1: Şimdi nasıl?
0: Ama arkada da komisyon çalışmalarında işbirliğiyle çok işler başardık. Çok işler, hı hı, başardık. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdikilere sormak lazım onu. Hı hı. İyidir inşallah diye düşünüyorum.
1: Bu da çok politik bir cevap olmakla beraber evet, oradan virajı alıyoruz. Peki mutlaka sahada, çünkü biliyorum ki sizi sevenler çok. Çünkü bu programı duyurduğumuz zaman sevgili Halide ablacığım, herkes çok sevindi.
0: Ha, ben şımarayım diye söylemiyorsun.
1: Hayır.
0: Değil mi?
1: Şımarısınız diye söyleyeyim. Estağfurullah, şımarabilirsiniz. Şımar bu program çok müsait o şeye. Ama bir o kadar da mesela hala sahada olduğunuzu biliyorum. Mesela evet. Sokakta gerçekten o herkesin çok özlediği dokunma meselesi, o muhabbetle temas meselesi. Onu hala Halide İncekar'ı sürdürüyor. Sen ne, en çok ne duyuyor mesela Halide İncekar insanlardan?
0: Dışarıdan mı? Dışarıdan. Ne duyuyoruz? Şimdi bazı sabit şikayetler var. Onun iç bitmez. Klasik eğitimden şikayet vardır. Her zaman yaşadığımız, insanlar hep daha iyi talep eder, etmeli de zaten gelişimin, değişimin. Geçim sıkıntısı en çok dinlediğimiz. Şehirleşmenin getirdiği yalnızlaşmalar var.
1: Ya bunlar hep aslında haklı
0: sistemler. Stres,
1: sistemler.
0: Öfke, dünyanın yaşadığı konjonktürün üzerinde bıraktığı sağlıklarımızda, ruh sağlığımız başta olmak üzere bozulmalar var. Ama şunu hiç kaybetmememiz lazım. İnsanın direnci, karakteri, şahsiyeti, becerisi neyle karşılaştığı değil, karşılaştıklarını çözme kabiliyetiyle. Bizim hızlı bir şekilde değişen dünyaya, gelişen teknolojiye, kaybettiklerimizin yerine daha iyisini koyarak daha iyi günlere gitmek için çok daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek aktör siyaset değil, tek aktör basın yayında değil, tek aktör milli eğitimde değil, bir sürü aktör var. Kabiliyet bu aktörleri yan yana getirerek bu ülke için, bu bayrak için daha iyisini nasıl yapabiliriz daha çok çalışmak lazım. Ben 1-2 yıl bir şeyim kaldı, uzak kaldım biliyorsun rahatsızlık nedeniyle ama elhamdülillah sahadayım. Sağdan da hiç geri dönmeye niyetim yok.
1: Süpersin sevgili Halide ablacığım. Yani bu anlamda aslında bugün bizim başat olarak konuşacağımız konuların tam da o ilk taşını, tabiri caizse o introsu sevgili Halide İncekar'ın ne diyelim başlangıcıyla değil mi? Belki evet. De o anayasa komisyonunda sürecinde hep vardı Halide İncekar'a. Evet. Bu yüzden de mesela doğum borçlanması diyorsunuz ya Halide Hocam. Yani neyi öngörerek mesela şu anda baktığımız zaman aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olarak o ilk pencereyi açan insansınız. Yani neyi öngörerek bunda ısrarcı oldunuz?
0: Özel sektörde yönetici bir kadındım. Yönetici demek mesainizi herkesten daha fazla kullandığınız, alanınızı, evinize daha az zaman ayırdığınız, çocuklarınıza daha az zaman ayırdığınız. Aksi takdirde zaten yönetici yapmaz. Bir kamu gibi değil özel sektör. Gözünüzün yaşına bakmaz. Kadın olursanız doğum mazeretleriniz arttıkça sizin iş ve yönetici olmak kalma şansınız da azalıyor. Bütün ben bunları yenmekle üç çocuk annesi oldum. Özel sektörde çalışırken, bütün bunları yaşarken yanımda bir asker arkadaşımız vardı. Askere giderken tazminatını aldı. Ve ona dediler ki merak etme sen dışarıdan primlerini ödeyerek emekline sayılacak. Deyince bu bende bir ışık yaktı. O arkadaşım vatani bir görev yapıyor. Gidiyor. Ona böyle bir hak tanınıyor. Ben de çocuk dünyaya getiriyorum. Çocuk çok kıymetli bir şey. 18 ay annesinin sütüyle dünyaya gelen, rızkıyla dünyaya gelen bir candan bahsediyoruz. Peki benim kullanabileceğim alan ne kadar? Kullanmak istersem. Şimdi bakıyorum bankalarda çalışan, kurumlarda çalışanlara çocuklarını gurbetik annelerinin yanına bırakıyorlar. İzin alma şansları yok, işlerini bırakamıyorlar, tazminat hakları yok derken o sırada bu ışık çaktı. Dedim ki bir kadın da çocuk dünyaya geldiğinde 18 ay çocuğun mutlaka anneye ihtiyaç olduğu süre içinde anne arzu ederse iş kaybetme kaygısı olmadan dışarıdan boşlanarak emekliliğinin sayısını arzu ettim. Allah nasip etti. Gittik yaptık.
1: Aslında tam da sevgili Halide Hocam bu anneliğin kavramsal olarak değil tam da böyle damarlarıyla aşağılandığı, tahkir edildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu paket halinde biliyorsun sevgili Halide ablacığım. Bunun içerisinde işte bir kadının

0: ya da ev kadını olması, ev hanımı olmasının aşağılandığı da bir dönemdeyiz. Bunun için aslında annelikten başlayalım. Niye böyle bir annelik aşağılanmaya başladı, tahkir edilmeye başladı sence?
1: Şimdi bu başlama lafının tarihi, ben bildim bileli bu böyle.
0: Hep böyle.
1: Yani anne olmaya mı zorluyorsunuz? Kadını evinde oturmaya mı zorluyorsunuz? İyi de sen de kadını çalışmaya mı zorluyorsun, anlamadım ben. Hı hı. Kim neyi kime zorluyor? Kim ne istiyorsa, nasıl hayatını konforlu, rahat, özgür ve güvende istiyorsa öyle yaşasın. Evet, annelik dediğiniz bu, bir sivil örgütümüz vardı bizim, ev kadınları diye. Mesela ev hanımı, ev kadını diye bir ifade kullanıyorlar. Ev kadını dediğiniz yerde, bugün ev kadını evden çektiğinizde evinizin dünya kadar işini yapacak yardımcı insana ihtiyacınız var. Kadın evde hem aşçı, hem temizlik işini yapan, akşam çocuklarının sofrasını hazırlayan, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetini veren, güven duygusunu veren, çocuklarını stresten, kaygıdan, kötülükten, şiddetten alay koyan bir figür. Sen anne figürünü oradan zorla çekersen, kendi kararıyla, ben çalışan bir kadın, kendi kararıyla saygı duyarım bir şey diyemem onlara yerine. Ben şanslıydım çünkü annemle hep yakın oturmayı tercih ettim. Bütün kızlara da tavsiye ederim ki analarına yakın otursunlar.
0: Evet.
1: Çocukları onu yetiştirmek, çünkü üç nesil bir arada çok güzel yetişiyorlar. Ama onun dışında kendi gibi olmayanı yermek, ötelemek, bir kadının sabah 8 bir mesaiye servise binip gidip başlayıp akşam 8'de eve dönmek zorunda bırakmak anlamsız, çok abartılı bir tutum gibi geliyor. Ama en mini sivil ve hukuki kurumumuz aile. Bir toplumu bozmak istiyorsanız önce minimum yapısını bozacaksınız. Önce aileyi bozacaksınız. Çünkü aileyi bozunca, aileyi kaldırdığında sağlığı bozuyorsun, güvenliği bozuyorsun, huzuru bozuyorsun, kültürü bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Eğer bir toplumu dağıtmak istiyorsanız artık tanklar, tüfekler sadece işte malzeme satışı olsun falan diye yapıyorlar.
0: Soruyu o zaman çok özür dilerim. Şöyle sorayım. Bozulmuş aile, bozulmamış aile. Bunu bir açalım.
1: Bozulmuş aile, bozulmamış
0: aile. Bozulmuş aile nedir?
1: Şöyle, yani bozulmuş, aile...
0: ilk darbeyi nereden alıyor aile mesela? Nasıl bozuluyor?
1: Ya bugün akşamdan başlamıyor sabah aile bozulmaya. Yani tarihin her kademesinde bozuk bu. Çünkü mesela aile kutsaldır diyoruz ama aileyi kutsal kılan, aileyi değerli kılan şeyler nedir? Güven duygusu, bir arada yaşama duygusu, gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın değil mi? Biraz kulakların sağır olacak, biraz kanaatkar olacaksın, biraz hoşgörülü olacaksın, azıcık tavizlerin olacak, azıcık sınırların olacak falan. Yoksa sadece nikah kıydın, aynı evde yaşadın, çocukların oldu diye aile olmayı başaramıyorsun. Bugün aile içi şiddet dediğimiz şeyler o zaman konuşmazdık. Biz aile olabilmeyi başaran insanlardan bahsediyoruz. Demin dedik ya, evliliğin testi yok. Anne olmanın testi yok. Stajı var mı? Staj gördük mü biz daha önce anne olmakla ilgili?
0: Kalben.
1: Daha önce bir evlilik stajı yaptık mı biz? Bizi ne yaptılar? Getirdiler, evlendirdiler. Baktılar anamıza, babamıza, etrafımıza baktık. Gördüklerimizi taklit ettik. Ama şunu tavsiye ediyoruz şimdi gelişen çağda. Evlilik önceki, şimdiki gençlerin mutlaka bir evlilik rehberine, rehberliğine, danışmanlığa ihtiyaçları var. Masa başına oturmadan önce bu süreçle ilgili neyle karşılaşacaklar? Bir çocuk dünyaya getirecekler. Bir can dünyaya getirecekler. O can onların kapısında 6 yaşına kadar zekası, yeteneği, kişiliğinin %80'i ailenin içinde oluşacak. Hani boru mu bu diye bir espri var ya, bu çok ciddi bir şey. Peki hiç stajı olmayan, hiç bilmeyen bir anneye babaya, biz bir çocuğu büyütmede nasıl rehberlik yapacağız? Rehberlik yapmak zorundayız. Danışmanlık yapmak zorundayız. Ha yuvalar hayırlısıyla gitsin. Gidemedi mi? Ama boşanmaları da böyle cinayete, küfüre, hakarete mahal vermeden bitirmek lazım. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlık'ta evlilik bir ibadet gibidir. Hatta Yahudilikte evlenmeyen günahkar kabul edilir. Hristiyanlıkta boşanmak bile zorlaştırılır bazı mezheplerde.

İslam dini evliliği de kolaylaştırır. Boşanmayı hiç tavsiye etmez. Ama boşanma altında zulmü hoş görmez. Mutlaka hakemler, danışmanlar, ben buradan bu programda ilk defa anons edelim ki,

0: Bir hukukçu veriyorlarsa ücretsiz. Bir de psikolog ya da aile danışmanı desteği versinler ki o süreç özellikle çocuklarımız için yıpratarak geçmesin diye öneriyorum.
1: Peki bu boşanmalar neden arttı sorusu?
0: Neden arttı sorusu?
1: Çok fazla mesela. Çok sık duyuyoruz yani. En azından ben bütün programlardaki moderatörlerin bu soruyu çok sorduğunu duyuyorum. Yani bu soruyu sormak için de bir şey görmek lazım ya. Bunun rakamsal sonucunu mutlaka hocam siz biliyorsunuzdur. Şimdi, ama gerçekten böyle bir durum da var.
0: Yaşın müsaittir. Hatırlarsın ekran başında da yaşı müsait olanlar. Hatırlarlar.
1: Bir yaştan gidiyoruz.
0: Seçimler olduktan sonra başbakanların eşleri öbek öbek sünnet düğünleriyle toplu nikah merasimleri yaparlardı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Çünkü büyük bir oranda evlilikler resmi nikahla muhatap olmamıştı. Onun için de toplu nikah şölenleri. Eşim nikah olmayınca boşanma oranları da kayıtlara geçmiyordu. Bizim hangi tarihten öncesine neye göre mukayese edeceğimiz, son iki yıl içindekini mukayese edebiliriz yani kayıtlara geçtikten sonra, ama işte on yıllarca ötesini yapamayız. Dediğim gibi nikahsız yaşama, toplu nikah merasimleri benim hiç aklımdan çıkmaz. Her başbakanın eşi gider Anadolu gezinir, toplu nikah merasimleri yapardı. Ama şimdi her köyün camisindeki imam dahi sizi resmi nikah yapabilecek kadar nikahlaşma işi kolaylaştırmış durumda. Ve kadınlarımız hukuki haklarını çok daha iyi biliyorlar. Boşanma olmasını arzu ederiz. Dediğim gibi danışmanlık, çekirdek aile olma, bir öncekinden taklit etmeme, korku, kaygı, çok korkutuluyor çocuklar evlenmekten. Ya bir eşya döşemek, eşya kurma maliyeti, bir ev kurma maliyeti. O bitti artık, samanlık seyrandı. İki gönül bir miydi?
1: İki gönül bir olunca. Evet öyle bir şey. Dur bir dakika, atasözün üstündeki.
0: Ben çok şey, hala hayatta olduğum için arkadaşlarım çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlenirken çamaşır makinesi almamıştım. Bulaşık makinesi almamıştım. Pırlantaya zaten düşmanım. Ama almışlar mıydı hatırlamıyorum.
1: Almışlar mıydı derken?
0: Düşünüyorum şimdi. çamaşır makinem yoktu, bulaşık makinem. Televizyonumuzla bir arkadaşımız kendisine çeyiz almıştı. Biz onun kendisine aldığı çeyizi biz eve getirmiştik, biz alıncaya kadar diye. Bunun için de hiçbir kompleks sahibi olmadım, hiçbir üzüntü duymadım. İki kişinin bulaşığından ne oluyor, İki kişinin çamaşırından. Hafta sonları bir de onları, çamaşırları toplar, karşıdan anneme getirdim, çamaşır yıkardım. Ama elhamdülillah zaman içinde her şey oldu. Kolaylaştırmak lazım. Gençlere de bu konuda biraz rehberlik etmek lazım.
1: Yani gençlerin sadece evlenmekten korku duymalarına sebep ekonomik sebepler mi, yoksa başka bir...
0: Şöyle gençler hayata, bak nereden nereye geçiyoruz şimdi. Gençler hayata çok genç başlıyor. Türkiye'de yaş ortalaması 75,5-77 aralarında, tamam mı? Şimdi sana 23 sene hayatının 1/3'ünü okul çatısı altında geçiriyorsun.
1: Evet.
0: Tam evlenme çağına geliyorsun, okulu bitiriyorsun, iş bulmak, geçinmek gibi bir yükümlülüğün başlıyor. Şimdi için söylüyorum. Hayatın 1/3'ünü okuyorsun, diğer 1/3'ünde çalışmak için. Zaten 1/3'ünde de yiyip yemeyeceğinde meçhul. O zaman yine buradan diyoruz ki eğer biz evliliklerimiz daha canlı, daha kanlı, daha hızlı, daha çabuk olsun, neslimiz daha çok artsın istiyorsak, bir kere bu 23-24 yaşındaki eğitim ve diplomalanma yaşını, mesleklenme yaşını bizim 16'ya doğru çekmemiz gerekiyor. Erken hayata başlasınlar. Deneyip vazgeçecekleri süreleri olsun gençlerin. 25 yaşında genç okulu bitirdikten sonra bir bakıyor ki aslında bu işi yapmak istemiyor. Artık vazgeçecek zamanı da yok. Evdekiler de evlen diyorlar. Çoluk çocuk da olsun diyorlar. Çocuğun işi gücü yok. Teknoloji değişiyor. İstihdam alanları değişiyor.
1: Doğru.
0: Onun için zaman zor. Bu zorluğa yenmek için bizim hep birlikte, sizler yayıncılar olarak, bizler siyasetçiler olarak, üniversitede akademisyen hep birlikte çalışmamız lazım.
1: Sanki böyle bir şey

0: Konuşuldu mu Halide abicim? Yani şu anda bir böyle bir çalışma
1: evet,
0: var diye biliyorum.
1: Şimdi şöyle 444 ile birlikte gelen bir 12 yıllık meşhur eğitim süresi var. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Yapıldığınız, efendim ikide bir de onu değiştiriyorsunuz, ikide bir de bunu değiştiriyorsunuz. E değişecek tabii. İnsan değişiyor bir kere, ihtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani her şey değişecek de bir orası mı yerinde duracak? Orası da değişecek. Öğrenme yaşı değişiyor. Çocukların ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Artık istihdam alanları değişiyor. Ona göre şu anda benim önerim, İnşallah çalışıyorlardır. Öyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Zorunlu eğitim yaşını 16'ya çekmek. 16 yaşına çekip de ne olacak 16 yaşında? Tercihli derslerle 16 yaşından sonra çocukları istedikleri kadar alan açabilirler. Bir sürü tercihli ders alabilir. Ama 16-17 yaşına gelmiş bir gence sen fizik öğreneceksin, sen kimya öğreneceksin, bak İngilizce öğrenmezsen seni döverim, okuldan da atarım deyip çocukları anlamsız şekilde yapmak istemedikleri alanlarda başarılı olmaya zorlamak ve onlar başarısız olduğunda bu yaşadığımız olayları yaşıyoruz. Çünkü her başarısızlık bir küskünlük, bir hayattan vazgeçmişlik olarak
0: deniyor gençlere. Bu yaşadığımız olaylar derken bunun içinde ne var Halide abicim?
1: Gençlerdeki öfke. Kaygı bozukluğu, gelecek endişesi. Bütün bunları sayabiliriz.
0: Öfkeye biraz yoğunlaşalım. Öfke. Yani şu sevgili Halide abicim, çok konuşuluyor. Yani olay olduğu zaman konuşmaya başlamamız büyük bir gaflet galiba.
1: Evet, maalesef.
0: Değil mi?
1: Maalesef.
0: Bunun birçok görüşmelerini yaptığını biliyorum. Birçok konferanslar yaptığını biliyorum bu konuda sevgili Halide abicim ama yani yine aynı klişeye gelmek istesem de klişe oldu.
1: Gel çıkarız geldiğin yerden.
0: Gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama gerçekten mesela daha dün sevgili bir kardeşimiz de hatta aynı zamanda hocası anlatıyor ki 16 yaşında Abdülbaki ve 17 yerinden bıçaklanarak maalesef hayattan kopartılıyor. Şimdi mesela çocuğu soruyoruz. Çocuk çok halim selim, herkes tarafından sevilen, insanlara yardım etmeyi seven bir çocuk. Anne profili belli. Zaten
1: rahmet
0: böyle
1: Allah, ailesine sabır
0: versin. Şimdi burada niye konuşmamız lazım? Bu konuştuklarımız sebeplerin içerisinde mi mesela bu olayın?
1: Şimdi olması. O gençlerin rahmetlinin üzerinden konuşmayalım, olay üzerinden. Henüz ailenin canı yanmış. Rahmet diliyoruz gençimize de.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Şimdi hep bir kaygı var ya, konuşulur ya, okuma azaldı. Ne demek okuma azaldı? Çünkü hayal dünyanız, kelime hazineniz, düşünme kapasiteniz, okumak ne sağlıyor size? Hayal dünyanızı, kapasitenizi geliştiriyor, ilişkilerinizi genişletiyor. Bu testle bir sınav süreçleri vardı. Bir fıkra anlatacağım burada ama bu anlatmadan geçemem. Şimdi Temel bir lokantanın üzerinde bir etiket görür. Der ki ye iç. Hesabını torununa da ödesin. Temel der ki bedava bir yemek yiyeceğim der. Girer restorana. Yer içer, çıkarken önüne bir hesap getirirler. Ne oldu? Bir
0: ya
1: sıkıntı mı?
0: Hayır gayet iyi ya. Hiçbir sıkıntı yok. Halide abicim marka gidiyorsun.
1: Der ki hani benim torun ödeyecekti hesabı der. Bu senin dedenin hesabı der. Şimdi nesilde bir bozulma akşamdan sabah olmaz. Bir nesil, iki nesil, üç nesil gelir. Bugünkü gördüğümüz bir sürü sonuç, dün yaşadıklarımız, bugün yapamadıklarımız da yarın yaşayacak gençler. Bu test usulüyle mesela diyorsun ki gence şunda hangisine karar vereceksin? Tercih şık sun bana diyor. Şıklardan birini işaretleyeyim diyor. İfade edememe, insanın kendini ifade edememesi, kelimeleri istediği gibi kullanamaması, çok vaka analizi yapamaması onu öfkeli yapıyor. Saldırgan yapıyor. Ve çocukların birbirleriyle yarışacak çok fazla alanı var. Habire yarıştırıyoruz. Oyunlarda, ekranda yarışıyorlar, okula gidiyorlar, derslerde yarışıyorlar. Eve geliyorlar, ailelerin mukayeseleriyle yarışıyorlar. Yarışıyorlar da yarışıyorlar ve öfke doluyorlar. Onların öfkelerini almak da başta yayıncıların. Çünkü öfke nakli genellikle yayın organlarından geldiği iddia ediliyor. Ve tabii ki eğitim

0: kurumları içinde eğitimcilerin ve siyaset yapıcıların.
1: Bunun içerisine neyi katıyoruz? İşte bu dijital ortamları da katıyor muyuz? Çocukları öfkelendiren öfke sebebi.
0: Şimdi buradan ebeveynlere gelelim. Ebeveyn sorumluluğuna gelelim. Demin dedik ya, çocukların kişilikleri, şahsiyetleri 2 yaşına kadar en hızlı öğrenme ve taklit etme bağlanma süreçleri, 6 yaşına kadar da şahsiyetlerinin ve zekalarının %70'in üzerindeki kısmı anne baba yanında. Peki şimdiki çekirdek ailede anne nerede? Baba nerede? Çocuk nerede? Bu çocuk nerede öğrenecek taklit etmeyi, görmeyi? Ha, çekirdek aile dedik ya, güldürmeyin beni, ne çekirdek ailesi? Televizyonu koymuşsunuz köşenize, dünyanın her bir yanından bütün haberleri naklen, yayıncının kabiliyeti kadar evin içine sokmuşsunuz. Bir emzik gibi çocuğun önüne televizyon kanalını açmışsınız. Sakın ekran başına balaşınız derim sana. Bir düğme kadar yakınlar televizyona. Herkesin aklı, fikri, imkanları öyle değil. Çocuğu oyalamak, bakıcı gibi o televizyonu çocuğun önüne koyan aileler var. Biz sadece kendimize göre düşünmememiz lazım. Çaresizliğe göre de düşünmemiz lazım. Onun için yayın politikaları, sosyal medya, sosyal medyadaki sınırsız yayınlar, kontrolsüz yayınlar maalesef çocuklarımızı erken yaşta ya suç itmeye, ya taklit etmeye, ya da amansız bir şehvetle bir hırsa boğuyor.
1: Burada
0: en masum çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. Bu suça sürüklenen çocuklar meselesini, böyle bir tanımlamaya da nasıl bakıyoruz onu da soracağım sevgili Halil ablacığım. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun?
0: Ne
1: Halil
0: oldu?
1: Abla, ne oldu?
0: Ne düşün. Oldu? Ne oldu? Söyle.
1: Reklam aramız. Çok hızlı geçti değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Şaşırdın sevgili Halil ablacığım. Reklam aramız, bir sıkıntı yok. Reklam arasından
0: kesildi
1: sonra.
0: Mi? Efendim? Kesildi mi?
1: Hayır, yayın kesildi. Hayır. Reklamdayız şu anda. Reklama giriyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Siyasetçi, sivil toplumcu, sevgili Halide İncekara hocamızla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Bir ara.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Evet, programımıza devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sevgili Halide İncekara, sevgili kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Şöyle bir soru geldi aklıma. Bir yerden gelmedi, bana geldi. dedim ki Halide ablamız, yani Halide İncekara hocamız neden ekranlara az çıkıyor? Neden? Niye?
3: Çağırsanız çıkarız. Çağırdınız da çıkmadık mı? Şaka şaka. Olmadı ya, öyle süreç öyle gelişti. Şimdi deminki soruna devam ediyorum.
2: Peki, tamam, o kadar.
3: Gençlerimizi anarken zorbalık, suça sürüklenmek, bunları konuşmayacağız anlamına gelmiyor. Ama sadece anaokul, ilk, orta ve lisede 18 milyon öğrencimiz var. İkişer veli ile çarpın 40-50'ye yaklaşık. Daha üniversite yok, öğretmen sayısı yok, daha servis yok, kantinci yok. Avrupa Birliği'nde 18 milyonun altında kaç ülke var? 20 tane ülke var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece orta öğretim, ilk öğretim çatısı altında 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar nüfus var. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı sadece suça itilmekle, zorbalık gibi kavramlarla tanımlamak çok büyük haksızlık. Ben şunu hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Her şeyin en son noktasına, çürümüşlük, toplumsal çürümüşlük, çürümek en son konuşulacak bir konu. Yani vazgeçilmişliğin noktasıdır. Çürümüşlüğe gelinceye kadar bozulmuşluk var, değil mi? Bir sürü kavram tabii var. Kabalık, zorbalık yerine kabalık, görgüsüzlük. Bir sürü şey kullanabilecekken niye birileri bizi ille çürümüşlük ve zorbalık lafını? Gençlerle niye zorbalık lafını ısrarla bize kullandırmaya çalışıyorlar? Kim zorba? Ben bu hafta sonu Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim Fikir Festivali vardı. Onlarca gence, sadece bizim üniversitemizde değil, bir sürü üniversitede, bir sürü özel icat, keşif, üretim, farklılık yaratan çocuklarımız var ve onlara ödül verdik. Bu çocuklarımız onların tanımıyla suça itilmiş olsun, itilmemiş olsun, başarılı olsun, başarısız olsun, bu memleketin evlatları onlar. Bizim hepsine aynı hoşgörü, aynı nezaket ve aynı sevgi, güven diliyle yaklaşmamız lazım. Ama onların üzerinden zorunlu eğitim yıl yükünü bir eğitim işçisi gibi her sabah okula gidip akşam servisle eve gelen halden kurtarıp çocukların daha kendi yeteneklerine, kendi özelliklerine göre alanlarda hayatla buluşmalarına fırsat vermemiz lazım. Deminki keşkelerinden birisi olabilir. Hep arzum o olmuştur ki Ankara'ya gittiğimden beri bir nesil bakanlığı arzu etmişimdir ben.
2: Nesil bakanlığı?
3: Evet. Çünkü nüfusunuzun bu kadar yoğun bir nüfusu eğer gençlikse, siz hiçbir ekonomik kararınızı, hiçbir sosyal kararınızı, ya bir sürü şeyinizi bu genç ve bu nüfusu görmemezlikten gelerek yapamazsınız. Diyeceksiniz ki Gençlik Bakanlığı var, var, yapıyor. Ama zaten onun yükü almış başını gidiyor. Eğitim Bakanlığı Gençlik Bakanlığı değildir. Kurumsal olarak yapacağı hizmet bellidir. Okul çatısı altına 75 bin tane okulu var. 75 bin okulu yönetmek, idare etmek, öğretmenlerini tayin etmek falan işlemlerini yürütür. Aile Bakanlığı'nda aile içindeki çocuğa. Ama bu arada bir güzel nesil bakanlığımız olsa da, değil mi? Hı hı. Oradan ödevleri herkese dağıtsa da bu yükte paylaşılmış olsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum.
2: Çok güzel düşünüyorsunuz.
3: Onun için lütfen zorbalıkla gençliğimizi, akran zorbalığı, kesinlikle o zaman trafikteki zorbalığı, kabalığı, şiddeti ne olarak tanımlayacağız? Bir de ne dediler? Z kuşağı, Y kuşağı dediler. Çocuklara önce bir paket yaptılar. Sonra paketin üzerine o kadar olumsuz etiketler yapıştırdılar ki çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Köpürttüler mi, sevdiler mi, yerdiler mi anlamadım. Onun için herkese diyelim ki sevsinler bu gençliği.
2: Şimdi Halide Hocam şöyle bir durum da var. Mesela biz program başında saldırılardan bahsettik. Mesela işte daha dün hayattan kopartılan, daha öncesinde Ahmet Mingülzü var, sonrasında Atlas var. Evet. Şimdi bu çocukların katili de bir çocuk diyoruz ya.
3: Evet.
2: Burada bu çocukların suçu işleme ya da işte suça sürüklenen çocuk dediğimiz zaman neyi biz burada masum göstermiş
3: Şimdi,
2: oluyoruz?
3: Şimdi suça sürüklenen çocukların yaşları ceza kanunu yapılırken çocukları düşünerek, çocuk suçlu olmaz, suça itilir düşüncesiyle. Ama onu koyarken, yaparken de hep benim yüreğim oynamıştı. Çünkü çeteler, suç örgütleri, kaçakçılar, mafyalar bu çocukların suç yaşı düştüğü için onları kullanma eğilimlerinin çok olacağı hissine ben şahsen kapılmıştım. Aynı kaygıyı taşıyorum. Bırakın başkasının çocuğu itmesini, ailesinin kendisi de çocuğu suça itebiliyor. Suç ortağı yapabiliyor. Suçun aktörü yapabiliyor. Onun için bu en son düzenlemelerin farkında değilim. Sanıyorum orada yaşla ilgili bir çalışma olacak. Akran arasında olan olur zaten. Yani o dediğimiz kaba ifadeler, şiddet, iyilik de, kötülük de hepsi akranların içinde olur. Akranla birlikte yetişir çocuklar. Bunlar hiç istenmeyen işler. Her zaman olurdu demek anlamlı bir söz değil. Evet olurdu, doğru. Ama eskiden bu kadar yayın organları, bu kadar sokakta cep telefonuyla çekip duyurmak mümkün olmadığı için çoğunu duymazdık. Bugün kesinlikle duymak istemiyoruz. Şunu istiyoruz, teknoloji bu kadar gelişmişken, çocuklarımız bu kadar sosyal kontrolsüz bir alanda yaşarken, anneler, babalar lütfen çocuğunuzun güvenliğini sadece okul çatısı altına bırakmayın. Kendiniz de birebir ilgilenin. Kimle arkadaşlık ediyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor. Ne diyoruz? Kim, hangi beş kişiyle birlikteysen sen onlardan birisin. Evet. Bir bak bakalım arkadaşı kim evine gidiyor, kimden geliyor, akşam evine kim geliyor, akşam eve gelirken nasıl geliyor, bir tarafında bir darbe var mı, bir şey var mı? Ama bu arada sadece çocuklardan bahsetmeyelim. Velilerin zorbalığından da çok şikayetçi çocuklar. Demin dedik ya 30 küsür milyon bu çocukların velisi var. Hı hı. Pandemide çok içim acımıştı biliyor musun? Pandemi oldu, hepimizi eve kilitlediler ya, hapsettiler ya, hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum.
3: Herkesin feryadı şuydu, bu çocuklara kim bakacak evde? Ama okullar bakım evi değil, okullar eğitim kurumu. Artık eğitim kurumu olmaktan, belki zamanla okullaşmaktan bile vazgeçeceğiz. Çünkü artık hepimizin evinde şu ekranın, şunların başında eğitimlerimizi yapabiliyoruz. Belki okullaşma dediğimiz kavramlar bile bitecek. Eğitim dediğimiz kavramların yerine çok başka şeyler alacak. Ama bu kadar genç nüfusu çok erken yaşta hayatın içine, 16 yaşında en az bir iş yaparak hayatını kazanabilecek. Kendi öz sağlığını, güvenliğini, bir uç kurma becerisini geliştirecek halde yetiştirmek kamunun görevidir.
2: Aslında bu işsizlik oranlarını da yani düşürecek bir şey.
3: İşsizlik dediğin şey, kime işsiz diyorlar ben çok merak ediyorum. Sabah evin yatağından kalkmayıp işe gitmeye adama soruyorsun. Ne yapıyoruz? İşsizim abi diyor. İyi de çalışmak istiyor musun sen? Çalışmak istiyorum da iş vermiyorlar abi diyor. İyi de yapacak işin var mı senin? Bak ben aynı zamanda iş hayatının içinde de danışmanlıklar yapıyorum. İşverenler deli gibi ilanlarla eleman arıyor. Diyor ki iş yeri sahibi. Halide Hanım diyor, üniversiteyi bitirmiş genç önüme geliyor diyor. Çocuğum gelince ne iş yapacaksın diye soruyorum. Öğrenirim abi diyordu. 22-23 yaşına gelmiş. 4 yıl yüksekokul, üniversite okumuş. Artık bir iş yerine girdiğinde ekmek parasını kazanacak bir mesleği yoksa yazık etmişiz biz o delikanlımıza, hanımefendimize. İş bulmak kavramının yerine bizim hızlı bir şekilde iş kurma kavramımızı getirmemiz lazım. İş kurma. Birisi bize iş versin. 22 yılımızı okuyarak geçiyoruz. 22 yıl sonra geliyoruz. Ben sana diyorum ki Esra, beni istihdam eder misin? Aslında beni kiralar mısın diyorum sana. Hadi bana bir aylık ücret tespit et. Hadi aylık bir maaş ver bana. Kirala beni diyorum. Sonra bir ömür kiralık geçiriyorum. Onun için bizim eğitim yıllarında çocuğumuza becerisini, yeteneğini, özelliğini, yaptığı işi satabilme kabiliyetini geliştirecek destek vermemiz lazım. Şu arada bir çalışmamdan da geçen hafta Milli Eğitim'in yine orta öğretimdeki genç liseli arkadaşlarımızla yaptık. Bir çalışma yapıyorum ben İstiklal Üniversitesi'nde. Fark et, fark kat, fark at. Genç arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşım, mahallenin en güzel kızını sen almak istersin. En iyi işe sen girmek istersin. En hızlı terfiyi sen etmek istersin. Hepimiz istemez miyiz? En doğal hakkımız. İsteriz. Peki niye? Niye o varken niye ben dediğimde diğerlerinden bir fark atman lazım, değil mi? Diğerlerinden fark edilir bir hikayen olması lazım. Benim seni bir şeyle hatırlamam lazım. Diğerlerine benzemeyen. Bunu gençler şimdi sertifika alarak yapmaya çalışıyorlar. Bir CV gönderiyorlar, 8 tane sertifika. Ama karşına otur kendini anlat dediğinde bir fıkra anlat desen anlatır mı acaba? Bir türkü de söyle desen söyler mi acaba? Diyoruz ki genç arkadaşım, bir genetik yolla geçen yeteneklerini önce keşfet bir bak. Hatta söylerler. Bak senin çocuğa da söylüyorlardır. Bana bak, şu huyun dayına benziyor ha. Ya müzik kulağı da çok kuvvetli ha. O hafızası da. Birileri sana aslında ne olduğunu anlatır. Aile o sırada çocuğun o özelliğini köpürtüp geliştirmesi lazım.

0: Peki köpürttü, gelişti. Ne yapacak? Fark katacak. Herkes aynı üniversiteyi bitirmiş. Hepsi aynı diplomada. Peki niye ben seçileyim? Niye ben önde olayım? Diğerlerine fark atacak bir şey yapmam lazım. Yaptığım bir işe fark katmam lazım. Mesela ben buradan çıkarken düşsem bile
1: Allah korusun.
0: bu arkadaşlar beni şöyle hatırlayacak. Hani şu şeyden çıkarken düşen hanım vardı ya. Yani ben burada bir hikaye üretmiş
1: Ay
0: olacağım.
1: Allah korusun ya, nereden bir şey.
0: Bir fark katmış. Düşmek de öyle kötü bir şeydi canım. Düşen kalkar yani. Onun için genç arkadaşlarımıza sloganımızı da verelim. Fark et. Fark at. Fark at. Yoksa değişen teknoloji, değişen hayat şartları, dünya mücadelesi önünüze kırmızı halılar sermeyecek. O kırmızı halıları yine siz kendi kabiliyetlerinizle sereceksiniz.
1: Ne güzel oldu. Ne güzel söylediniz
0: Çok
1: sevgili Halide
0: teşekkür
1: Hocam.
0: ederim.
1: Çok
0: Sen beni her
1: teşekkür.
0: haline seviyorsun zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi Halide Hocam, biz bir program yapmıştık yine. Orada aslında o da çok konuşulmuştu. Orada da galiba işte bu gündüz kuşağı programlarını konuşmuştuk. Ama şimdi benim aslında şimdi o kadar yıl oldu. Şunu sormak istiyorum. Mesela bu dizilerin, bakıyor musunuz dizilere Halide
0: Evet.
1: Hocam? Beğeniyor musunuz dizileri? En çok hangi diziyi seyrediyorsunuz demeyeceğim. Şöyle mesela gerçekten mesela gerçeği döndüremezsin. Zaten gerçektir. Ama kurguyu gerçeğe döndürmek istersin mesela. Ben bu çocuklarda gerçekten bunu görüyorum. Nacizane tabii ki sizin gibi üstadın karşısında böyle bir
0: Estağfurullah.
1: gözlem şeyimi anlatıyorum ama mesela burada nasıl bir etkiden bahsedelim? Yani aslında biraz da medyayı da konuşmak
0: Biraz
1: icap ediyor.
0: medyayı yargılayalım, sonra medya beni dövsün tabii
1: Hiç öyle bir şey yok.
0: ki.
1: Öyle bir şey yok. Orada mesela ne devreye girmeli? Yani ne mesela şu klişe bizim
0: Şimdi
1: çözümümüz
0: bugünlerde
1: mü?
0: çok
1: Halide
0: çalıştığım
1: Hocam yani
0: şey.
1: çok özür dilerim. Şu klişe bizim çözümümüz mü? Yani işte toplum da bunu istiyor falan. Yani bu bana göre bunu kenara koyma vakti geldi diye
0: Bir
1: düşünüyorum.
0: televizyon kanalında olduğumuzu unutmuyoruz değil mi bu
1: Unutuyoruz
0: arada? Ha,
1: tabii ya.
0: güzel. Beni de davet ettiğin bir televizyon kanalı olduğunu unutmuyorum ben. Şimdi şöyle, evet. Taklit edilen cümleler var. Birisi bir şeye kötü diyor. Hep birlikte bir kötü diyorlar. Abi ne diziler biliyor musunuz falan. Niye diziler? Şimdi ben bunu çok çalıştığım için. Hatta reklam verenlerle, bütün yayın kurumlarıyla birebir çalıştığım için çok da iyi mesafeler aldık. Rütük'le de birlikte çalışıyor. Şimdi herkes bir Rütük'e sopa gösteriyor. Rütük görev başına, Rütük. Niçin şikayetçiyiz biz dizilerden? Haberlerin verilişinden. Çünkü toplumsal ruh sağlığımızı ve davranışlarımızı etki ediyorlar.
1: Tabii.
0: Kesin. Peki toplumsal ruh sağlığını sağlıklı tutmak nerenin görevi? Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Sağlık Bakanlığı nasıl kızamık olmamam için bana aşı yapıyorsa, nasıl salgın hastalık olmasın diye tedbir alıyorsa, nasıl pandemi oldu diye beni eve hapsediyorsa, sokakta artan öfkenin, şiddetin, kaygının sebebini gidermekle ilgili de yine ilk çalışma yapacak olan yer Sağlık Bakanlığı'dır. Niçin Sağlık Bakanlığı? Çünkü akademisyenleri toplayacak, psikiyatrlarını, psikologlarını toplayacak, ilgili kurumları toplayacak. Diyecek ki benim sokakta bu toplumsal ruh sağlığı ile bu kadar onu sebep gösteriyorlar, bunu sebep, gerçekten bu böyle midir diyeceğim. Benim dediğimi yapmasın. Değil mi?
1: Tabii.
0: Akademi dünyasının dediğini yapsın. Sonra oradan diyecek ki bir dakika arkadaşlar. Benim sokakta bozulan toplumsal ruh sağlığını, çünkü öfkenin, şiddetin aynı zamanda bir sağlık maliyeti var daha sonra. Değil mi? Eczaneye gidiyorsun, hapishaneye gidiyorsun. Bak bu memlekette kötüler kötülük yapmasın diye on binlerce bekçi, yüz binlerce polis, on binlerce yargıç, bilmem ne kadar hapishane bakıyorsun. Niye kötü kötülük yapmasın? Kötü kötülük yapılınca biri onu denetlesin, öbürü engellesin, öbürü yargılasın, öbürü de hapse koysun diye. E bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar. Ne diyorduk?
1: Bu insanlar bunu hak ediyorlar mı? Hak etmiyorlar.
0: Neresinde kaldık da bunu?
1: Niye?

0: Yani Sağlık Bakanlığı'na yani öyle bir...
1: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı diyecek ki neymiş? Sağlık Bakanlığı diyecek. Diyecek ki yayın yoluyla aktarılan bilgiler, görüntüler sokağın ruh sağlığını bozuyormuş çocuğun, değil mi? Diyecek ki rütbeye gel bakayım sen buna göre. Ha bu arada genel şeyleri, televizyon yayıncılarını da çağıracak. Şimdi televizyon niye iyi dizi yapsın? Nasıl olsa en bereketli, en pahalı saatte en kötü, en ucuz, en kalitesiz diziyi yaparak şakır şakır gelirleri alıyor. Kim veriyor bu reklamları buraya? Hep erkekler bu programlardan şikayetçi. Evde hanımları dizi, bu programları izliyor. Söylediklerine göre reyting rekorları kırıyor. Tencereler, tabaklar, şeyler, ne o? Bütün mutfak eşyaları, beyaz eşyaları, mobilya reklamları orada veriliyor. Televizyoncunun kaliteli reklam program yapması için hiçbir gerekçe yok. Onun için ben buradan iletişim başkanlığına diyorum ki reklam gelirlerini dağıtırken bu memleketin örfünü, adetini, geleneğini, duygularını ve ruh sağlığını bozacak yayınlara lütfen reklam verirken daha dikkatli olalım. Buradan reklam verenlere de özellikle muhafazakar ve toplumsal değerleri ön planda tuttuğunu söyleyen arkadaşlara da reklam verdiğiniz, sponsorluk yaptığınız programlara dikkat edin. Bakıyorum çok muhafazakar olduğunu söyleyen bazı firmalar çok şikayet edilen programların sponsorluğunu yapabiliyorlar. Ne yapalım biz şimdi oradaki programcı, yapımcı para kazanmasın? Onlar profesyonel insanlar. Sen reklama verirsen, sen programa destek olursan televizyon programı niye yapmasın? Demek ki burada mesuliyet sadece ekranlarda değil. O programlara reklam vererek, o programları ayakta tutan, o kalitesizliği besleyen markalar ve reklam verenlerdir. Hı hı.
2: Yani içeriği henüz girmiyoruz.
1: İçeriği şöyle, ne veriyor bize diziler bakalım. Ben izliyorum çünkü senden sonra ben sosyolojiyi bitirdim biliyorsun. Sadece bu sosyal konuları analiz etmek için. Oldum, evet. Dizileri özellikle izliyorum. En gücüme giden şey de TRT1'de bile... Şimdi öldürürüm, hemen öldürürüm, durmadan kırmızı gözlü, öfkeli, öldürmeye, dövmeye meyilli insan tipleri. Demek ki bu reyting kaygısından TRT'de kendini alıkoyamamış, diğerlerini suçluyordum. Evet, içerik olarak çok niteliksiz, hatta o kadar niteliksiz ki. Ben biliyorsun rahmetli Ahmet Kabaklı zamanında tiyatro eleştirmenliğiyle ilk başlamıştım. Sonra sinema, minema eleştirmenliği de yapmışım. Oradan gelen bir alışkanlıklarım var. Dizileri o içerikle de izliyorum. Bir konuyu derli toplu 3 dizi arka arkaya götürme ihtiyacı bile hissetmiyor yapımcı. Bir kalite koyma ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü reklam gelir her halükarda geliyor. Ne veriyor diziler? Bir kere cezasızlık algısı. Mafyalar var. Güya iyilik yapıyorlar. Yasaklı madde falan yapmıyorlar. İyi mafyacıklar bunlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar, vuruyorlar. Ama hiç ne karakola gidiyorlar, ne hapse gidiyorlar. Hiç oradaki kötü adamlar ceza almıyorlar. Bu sokakta cezasızlık algısı yaratıyor. Peki haberlere gelelim. Haberler şöyle. Falanca filanca şunu yaptı. Sadece 5 yıl ceza aldı. Sadece diye tırnak içinde bir yer veriyor bana. Anlamadım. Ben de şöyle bir duygu uyanıyor. En doğal hakkım. 30 yıl almalıymış, 5 yıl almış. Peki Adalet Bakanlığı'nın bunu karşısında söyleyecek bir sözü yok mu? Gerçek mi bu? Bir kanal bana adaletsizlik algısı veriyor. Bilerek, isteyerek veriyor. Ya da bilmeyerek, istemeyerek veriyor. Bu arada bakanlığın bana hayır, bu yanlış. Çünkü ben onun gerçekten 5 yıl mı 10 yıl mı olacağını bilmiyorum. O kanal bana bir kaygı pompalıyor bilerek ve isteyerek ya da bilmeyerek istemeyerek. İyi niyetliyim ben.
2: Tabii burada ama aslında izleyen hani bir talep edenin de mesela konuşmamız gerekiyor bence Erdal abicim. Tamam şeyleri konuştuk ama talep edenin ruh sağlığını da konuşmamız gerekiyor. Talep edenin beğenilerini de konuşmamız gerekiyor.
1: Bir yemek programı var. Sofranın başına oturuyorlar. Daha merhaba demediler.

0: Selamlaşma. Normalde insanlar birbirlerine merhaba alırken şimdi bir tebessüm eder değil mi? Daha başlıyor. Anladığım kadarıyla programa başlamadan önce onlara şöyle diyorlar. Birbirinize kötü bakın. Yiyecekmiş gibi bakın. Hatta 10. dakika birbirinizi yemek yerine birbirinizi yemeye başlayın. Rating yapsın. Rating yapsın. Çünkü olay olmayan şeyi programı izlemiyorlar. Vardır yani sokakta trafik kazası olunca bütün arabalar o kazayı izlemek için trafiği tekrar boğarız. Evet öyle söylüyorlar. Şöyle diyorlar halka, siz kötüsünüz. Kaliteden anlamıyorsunuz. Kötü şeyleri izliyorsunuz. Biz o kadar berbatız. Hala bizim reytingimizi yukarıda tutarak bizim reklam almamızı sağlıyorsunuz diyorlar. Ben ekran başındakilere ne diyeyim ben? Şimdi birisi bir yemek programı yapıyorsa Allah'ın nimetine 1,5 saat hakaret ediyorsa, yemek yarışmasına katılan 5 kişi durmadan birbirine hakaret ediyorsa, ben o programa, o nimete hakaret edenlerin programına reklam verenleri eleştirmemem. Ekran başındakini mi eleştireyim? Canı sıkılmıştır, uykusu kaçmıştır. Bir şey çalışıyordur. O da oradadır.
1: Ses olsundur.
0: Ses olsun diye.
1: Peki Halide abiciğim. Yani aslında sevgili Halide hocam, konuştuğumuz şeyler gerçekten bu bir paket dahilinde. Yani bu içerisinde bunun annelik, içerisinde işte ailenin bozulması falan dedik, hepsini dedik. Aslında bunu zaten Halide İncekara hocamızla konuşmamız gerekiyordu ki konuşuyoruz. Ama bir taraftan da şunu da bu arada çamaşır makinesini ne zaman aldınız Halide hocam?
0: Çamaşır makinesini evimi taşıdık, annemin yakınına geçtiğim zaman aldım. Yani birkaç sene sonra. Birkaç sene sonra. Ne vardı, elinle mi yıkıyordu diye soracaklar. Ben söyleyeyim, o yıllarda böyle küçük merdane, şu kadarlık bir merdaneli şeyler vardı. Allah. Makineler vardı, ondan
1: her
0: vardı.
1: Her hamle yaşımı belli edici.
0: Hala şahitlerim yaşıyor. Onun için rahat konuşabiliyorum.
1: Makine mi?
0: O küçük şey merdaneli bir küçük makineler vardı. Böyle ayran makinesi gibi falan.
1: Sonuçta makine varmış herhalde.
0: Vardı. Hiçbir şeyimde eksik kalmadı. Ne işimden eksik kaldı.
1: Burada aslında şunu konuşacağım Halide ablacığım. Pek tabii ki ekonomi, işte gençlerin evlenmek istemiyor olmasının uzmanları mutlaka bunu tartışırlar ama ben bir taraftan yani bir hani sorucu olarak şunu sormak istiyorum. Yetinmeme, kanaat etmeme, mutlu olamama ya da şükür etmeme. Hangisinden yol alalım?
0: Ne yapalım bunları?
1: Bunları hepsini bir cümle içinde kullanıp eve götürelim. Halide abicim. Yani şunu söylüyorum. Burada da bir taraftan evet bunun içerisinde ekonomik zorluklar, bunu çok iyi anlıyorum olabilir.
0: Bak,
1: ama
0: bu ekonomik zorluklar dedin ya. Önümüzdeki dönem.
1: Ekonomik zorluklar bugünkü, derken bak, bugünkü, kızın eline, bir dakika, erkek kardeşimizin eline yapıştırılan o liste var ya.
0: Evet.
1: O listeyi
0: almasın o kızı. Niye alıyor? Hayır, öyle bir liste veren bir kızı niye alıyor? Bugün başına dert olmazsa 3 gün sonra olacak zaten ya.
1: Seviyorsa,
0: ciddi söylüyorum.
1: Çok seviyorsa.
0: Sevilir mi öyle birisi? Evleneceği, yuva kuracağı bir adamın boynunu büküp sağdan soldan borç aldırıp da evlenmeye zorlayan bir kızı seviyorsa sevgisini bir daha gözden geçirmesi lazım. Gözünüzü seveyim ya. Yapmayın, bakın Avrupa'da hala mahallelerde ortak çamaşırhaneler var. Zannediyorlar ki Avrupa'da, Amerika'da herkesin evinde ayrı ayrı beyaz eşya var. Olanlar da var ama hala mahallede ortak çamaşırhaneler var. Ben ortak çamaşırhanede yıkamadım ama annemi götürüyordum. Bu öyle olsun, kanaat etsinler falan anlamına gelmiyor. Yanlış anlayıp da başka yerlere çekmesinler. Kanaat de etmesinler. Ama kanaat etmedikleri şey için heva, heves ve şehvetle başkalarına zarar vermesinler. Beyaz eşya yok diye evliliklerini geciktirmesinler.
1: Mesela
0: ama beyaz eşyaları da olsun inşallah.
1: Yani merdanesi onları olsun en azından.
0: Merdanede bir şey olsun yani.
1: Hayır, şöyle bir şey var. Burada hani diyoruz hep ki medya, işte bu cep telefonlarından sürekli maruz kaldığımız başka hayatlar falan filan. Hep bunları bu potpolik olarak konuşuyoruz sevgili Halide hocam. Bir taraftan da gerçekten yani bir yetişkin insan neyle mutlu olacağını ya da yetindiğinde nasıl mutlu olacağını bilmiyorsa.
0: Ne zaman öğrettiniz çocuğa onu? Hangi mesela, yaşta öğrettiniz? Çocuğun öğrenme yaşında yanında mıydınız?
1: Kaç yaşında?
0: Bakın, biz farkındaysan hep sözle bir şey anlatmaya çalışıyoruz.

0: Oysa birbirimizle duygu oluşturmamız lazım. Duygu, güven duygusu, mutluluk duygusu, huzur duygusu. Şimdi anne baba çocuğunun yanında durmadan şikayet ediyor. Komşudan şikayet ediyor, öğretmenden şikayet ediyor, patrondan şikayet ediyor. O çocuklar nasıl bir sevgi dili beklersiniz? Bekleyemezsiniz çünkü sevgiyi öğretmediniz, hoşgörüyü öğretmediniz. Siz anne baba, akraba neyse bir arada durmadan öbür günü kötülediniz, suçladınız, yaptınız. Ondan sabırlı olmasını bekliyorsunuz. Siz kanaat etmiyorsunuz, çocuğunuzun kanaat etmesini bekliyorsunuz. Benim annem kanaatkardı ki ben kanaatkar olmayı öğrendim. Ben kanaatkar olduğum için benim çocuğum kanaatkar olmayı öğrenecek. Ama ben kanaatkar değilsem ben çocuğumdan kanaatkar olmasını beklerim. Bu da kanaatkarlığı sabretmekle falan olmasınlar, daha iyisini yapsınlar, daha iyisini yapmak için gayret etsinler. Ama üretmeden tüketen her toplum borç aldığı yerin kölesi olur. Bunu unutmayacaklar. Hı hı.
1: Mesela o hani evlenirken kız kardeşlerimizin talepleri var ya, talep listeleri var işte, talep yazdıkları şeyler falan. Bunlar mesela hep böyle miydi? Mesela en az nasıl insanlar
0: şimdi
1: evleniyorlardı mesela?
0: Şimdi tarih çok çabuk geçiyor. Hemen diyoruz 30 sene oldu, 40 sene oldu. Bizim analarımız, babalarımız kaynana yanına gelin olanlardı. Bizim nesil, bizim nesle yakın olanlar daha bir çekirdek ayrı eve. Hı. Şimdiki moda bırak evlenmeyi de. Bak şimdi benim annem babam kendi kaynanasının evine gelip olan gidenlerdi. Biz kendi evimize gittik. Şimdi evlenmeden evini ayırmak isteyenler bir de nesil oluştu. Ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Kız diyor evden ayrıldı diyor. Ayrı bir eve gitti diyor. Oğlan evden ayrıldı. Evlendiler mi diyorum? Yok. Evlenmediler. Ayrı bir eve çıktılar diyor. Şimdi isterler ben evlenecek olsam ben karşıma listeyle gelen birisiyle evlenmem. Neden evlenmem biliyor musun? Derim ki bugün bile bu şartlarda beni zorlayan birisi 5 sene sonra o 24 saat reklamı yapılan pırlantalardan almadım diye beni bırakır gider diye ben şahsen korkarım.
1: 5 sene onun sonra için mı ister mesela? 1 sene sonra değil mi? 5 sene sonra olabilir yani mesela. O iyi bir zaman.
0: Ya bir orada de o pırlanta için falan. Bu delikanlıları çok zorlamasınlar. 24 saat reklam veren bir şeyin fiyatı hiçbir zaman kendisi değildir. Şimdi şunu reklamını yapıyorsun. Bunun, bu reklamın fiyatını, maliyetini bunu satarken bana ekliyorsun değil mi? Ben bu reklamın hem parasını ödüyorum, hem tüketici olarak ödüyorum, hem de bana yaptığı reklamı tekrarım. Sonra kocama ya da karıma neyse onu almadın bana, bunu almadın diye bir de kavga ediyorum. Tabi bu arada bayan arkadaşlarımıza, ya sadece bayanlarda yok, erkeklerde de var böyle bir davranışlar. Dünyada artık minimal yaşam diye bir akım var. Sade en yaşam. Az şeyle sade yaşamak, sade yaşamak, yüklerden kurtulmak. Az şeyle yaşamayı öğrenirsek emin ol daha az hasta olacağız, daha çok mutlu olacağız. O stres hormonlarımız daha az olacak, daha az şey temizleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani ben açıkçası sevgili Halide ablacığım, sevgili Halide hocam, konuşulacak bu anlamda çok şey var ama gerçekten eğer çok sevgi varsa, mesela çok aşıklarsa iki
0: kaynana yanına gidebilirler gelin olarak. Vallahi bir oda ayırsınlar şöyle kaynana yanında, madem oğlanı seviyorum niye kaçıracağım, iyi de bir adam bulmuşum, bu zamanda bulmak zor mu? Kaynana yanında otururken bu arada para biriktiririz, ev alabilme şansımız olur, araba alabilme şansımız olur. Şimdiki problem ne biliyor musun? Şimdi şöyle düşün, yine bir önceki nesle gidelim. Herkes okula gitmezse, gitmek zorunda değildi. Esnaf olmak, sanatkar olmak, iş adamı olmak, iş hayatına atılmak. Ve aşağı yukarı bugün üniversite bitirme yaşlarında çoğu insan bir ekmeğini eline almış, bir evini geçindirebilecek duruma gelirdi. Bir kısmı kayınvalide yanına giderdi. O kayınvalide yanında dururken de para biriktirirlerdi. Hemen birinci oğlanı ev açarlar, oraya çıkarırlar, ikinci oğlana sıra gelirdi. Bu arada bu bir anket yaptım ben, onu paylaşmak hiç işime gelmiyor ama söyleyeyim. Gençlere sordum, niçin evlenmek istiyorsunuz diye. Çoğunlukla elektrik ve su faturasını bölüşmek için diye cevaplar gelince şaşırmıştım. O senin dediğin sevgi denen şeyler olsa bunların hiçbir söz konusu bile olmaz.
1: Niye o zaman mesela?

0: Eğlenmeyi istiyor.
1: Eğitim yaşını aşağı çekelim. Meslek edindirmeyi daha aşağı yapalım. Gençler hayata erken atılsınlar, para kazansınlar. Bugünkü konuştuklarımızı konuşmaz duruma getirelim gençler. 25 yaşında hayata başlamak çok geç bir yaş.
0: Tamam, çok 16'ya zor. Çekiyoruz onu.
1: 16'ya
0: çekiyoruz. Doğurganlık, annelik işte bu azalması çok aslında böyle çok vahim rakamlara indiği konuşuluyor şu anda sevgili Halide Alpış.
1: Şimdi neyle neyi kıyaslayacağız? Ben hemen var. Sen soruya başlarken ben sorunun sonunu anladım.
0: Evet, harikasın. Ben hep sizle birlikte buyurdum.
1: Şimdi Anadolu'dan geldi bizim ailelerimiz değil mi? Bir kısmı da işte İstanbul'a geldi. 3 çocuklu, 4 çocuklu geldi. Neydi? Mesela çok akranlarınızdan duyarsınız. Ben su satardım abi. Bir su satardı, boya yapardı. Mutlaka evdeki 4-5 çocuktan birileri bir şey yaparak evin geçimine katkıda bulunurlardı. Sermaye birikimi yaparlardı. Anadolu'ya gidelim köye. Daha 6 yaşına 7 yaşına geldi mi çocuk, önüne 2 tane koyun verirler. Mutlaka evin ekonomisine bir katkıda olurdu. Hemen şimdi sesleri duyar gibiyim. Ne çocuklara mı çalıştır? Hayır, çocukları falan çalıştırır demedim. Sadece reel yaşanan bir şeyi söyledim. O çocuklar da çalıştığını falan hissetmiyordu. Kimse mecbur yapmıyordu. Peki şimdiye gelelim. Bir çocuk maliyeti artırıldı ki. Ana daha doğmadan baby shower'lar ne diyorlar? Onları o su mu çıktı? Bu su mu çıktı?
2: Bizim zamanımızda
1: bir diş buğdayı diye bir şey vardı. Çocuğun dişi çıktığında buğday pişirilir. Diş buğdayın üzerine de böyle farklı farklı makas, resim, kitap konurdu. Çocuk kapıdan bırakılırdı, oraya doğru gelirdi. Hı hı. Çocuk o sırada kitap alırsa, aa bu çocuk okuyacak. Eğer makas alırsa, aa bu çocuk terbiye, yetenek testi falan yaparlardı çocuğa. Şimdi durmadan hep birlikte bir çocuğun maliyetini hayatımızda artırmak. Aa, bu o okula mı gitsin, ay bu okula mı gitsin. Bak çocuklarımızı ne kadar özel alanlarda yetiştirirsek genel hayatın içine girdiklerinde o kadar ezilirler, zorlanırlar. Entegre olamazlar akranlarına. Onun için biraz şöyle salalım, rahat olalım. Çocuklara zulmetmeyelim. Çocukları bir heykeltıraş gibi oymaya falan kalkmayalım. Onlar zaten harika dünyaya geliyorlar. Bırakalım kendi öz yetenekleriyle, becerileriyle büyüsünler, gitsinler. Yük olmasınlar. Olmazlar zaten. 18 yaşına kadar biliyorsun zaten bir sağlık yükleri yok elhamdülillah. Vakıflar, dernekler ben görüyorum harıl gürül çalışıyorlar. Geçim sıkıntı olanlara bu konuda da destek ve yardımcı oluyorlar. En azından
0: yani doğum oranlarının bu anlamdaki rakamların bu şekilde olmasını aslında
1: korku ve kaygı var. Korku ve kaygı var, güvensizlik var. Ve mesela görüyorum bazı haberlerde çok üzülerek izliyorum. Eşler ayrılırken kadın cinayeti diye tanımladıkları o acı olayları sanki adam düğün haberi verir gibi veriyor. Hani buldum bir haber daha, hep bunu da veriyorum. Ayıp ya. Bir ana ölmüş, bir kadın ölmüş. İnsanın ses tonunda bir kaygı olur, bir üzüntü olur değil mi? Uzattıkça uzatıyor. Sanki düğün haberi veriyor gibi. Şimdi bunu ekran başında sen ol. Evli bir eşsen gelecekle ilgili durmadan bir kaygı taşıyorsun. Evlenmemişsen ya evlenirsen böyle olursam diye kaygı taşıyorsun. Hı. Evlendin ya çocuğumun başına, bu dünyaya diyor, çocuk mu dünyaya getirilir? Ha sen çok şahane bir dünyaya, sanki dünyaya geldin. Hani her taraf böyle kırmızı halıydı değil mi? Toz pembeydi, sen dünyaya geldin. Bu dünyaya çocuk dünyaya getirmez. Getirmezsen getirme abi. Ben bu çocuğu yani bugün olsa 5 tane çocuk kesin yapardım. Bugünkü aklım olsa dediklerimde. Bir gazetede yazı yazıyorum Ankara'ya gitmeden önce. Hı. Yazımın başlığı ne bil bakalım.
0: Nedir?
1: Ben çocuklarımın barışçı değil savaşçı olmasını istiyorum. Bu kıyametler koptu. Ne demek istiyorsun? Biz barışçıyız. Yani 2000'den önce işte. Hı. Reklam olması diye gazete ismi vermiyorum.
0: Tamam, ben yoktum dünyada, evet. Evet.
1: Sen tamam. Ne demek istiyorsun? Halbuki son derece iyi niyetli ve realist bir şeydi. Ve yazıyı şöyle bitiyorum. Barış denen şey çok matah bir şey olsaydı, Verem'le Savaş Derneği değil, Verem'le Barış Derneği kurardık dedim. Hı-hı. Ben çocuğumun savaşçı olmak istiyorum ama çocuğumun neyle savaşması gerektiğini de bilsin istiyorum. Şimdi demin diziler dediğin, haberler dediğin, yayınlar dediğin, bizim neyle savaşacağımızı, haz duygumuzu aldılar elimizden. Onun için birbirimizle dalaşma ihtiyaç hissediyoruz. Halbuki büyük ülke olmak ilgili bir idealimiz olması lazım. Daha başarılı olmakla ilgili ideallerimiz, hazlarımızın bu yollara kayması lazım. Basın, yayın, siyaset ne dersen bütün bunların da bunu motive etmesi lazım ki biz birbirimizle boğuşmayalım. Daha ümitkar olalım, daha çok çocuk dünyaya getirelim. Bir de akıllı insanlar çok çocuk doğursunlar. Çok rica ediyorum, çok arzu ediyorum onları görünce. Bu akıllı şeyi sen mi dünyaya getirdin? Yapsana bundan 3 tane daha diyorum.
0: Ya arttırmak için değil mi? Bu şevklendirmek için insanların ne yapmak lazım Halide Hocam yani? Ne yapılması lazım?
1: Şimdi sanıyorum çocuk... Yani öyle tatlı bir şey ki nasıl anlatacağım? Bir kere onların her biriyle tekrar tekrar büyüyorsun. Ya bana tabii bunu söyleyince bana diyorlar ki çok evinde oturmuş çocuk bakmış gibi ama elhamdülillah ben annemle yakın olmanın çok büyük avantajı taşıdım. Bir de hiçbir şey yapmak zorunda olduğum için yapmadım. Keyifle yaptım. Daha çok kendime ve çocuklara vakit ayırmakla ilgili en azından şartlarımı zorladım. Şimdi çalışmak zorundayım diyor. Ben de o annelere diyorum ki demin ev hanımı dedin ya. Hı hı. Evinizde Türkiye'ye bir lider yetiştiriyor olabilir misiniz diye sorsam. Mesela gitsem o annelerden birine. Biliyor musun? 30 sene sonra Türkiye'yi senin kız ya da oğlan yönetecek desem nasıl bakar o çocuğa? Ya da biliyor musun? Dünyada ilk şeker hastalığına şifayı senin çocuk bulacak desem nasıl bakarsa herkes çocuğuna o sevgi ve muhabbetle baksın.
0: Bak bu güzel. Ben bunu de hemen sevdim. Haber metni haline getirip arkadaşlar yarın Halide abladan. Gerçekten güzel. Aslında şu anneliği de bir gün sevgili Halide ablacığım, Halide hocam konuşmak isterim. Özellikle Halide İncekara ile konuşmak isterim annelik mevzusu.
1: Benimle konuşuyor, benim kızlarla konuşuyor.
0: Öyle mi? Evet, tamam. Peki.
1: Benim anlatacağımla onların anladıkları farklı olabilir. Ha, yalnız şunu söyleyebilirim ki.
0: Tatlı bir anne olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bilmiyorum tabii çocuklar onu nasıl görüyorlar da.
0: Hemen arıyorum.
1: Ama şunu şunu biliyorum ki özellikle erkeklerde. Hanımlarda da öyle. Mesela iş hayatındayız, siyasetteyiz, makamlarımız var, mevkilerimiz var, itibarlarımız var, lakaplarımız var. Adam bir yerde genel müdür ya da müfettiş ya da banka müdürü ya da okul müdürü. Eve gelince hala kendini müdür müfettiş zannediyor. Halbuki kapıdan içeri girdikten sonra artık bütün makamlarınız, bütün mevkileriniz, bütün görevleriniz kapının dışında kaldı. Siz içeriye girdikten sonra... Eşinize sadece eş, çocuğunuz anne ya da babasınız. Birbirimize müdürcülük oynamaya, müfettişçilik oynamaya gerek yok. Bu huzuru bozan maalesef faktörlerden biri olduğu için kulağıma geliyor.
0: Yani evde de eve iş mi alıyor yani?
1: Eve rütbe alıyor. Eve makam alıyor.
0: Devam ettiriyor.
1: Hala kendini müdür zannediyor. Yani çocuklarla ilişkisi...
0: Mesela şöyle bir şey var sevgili Halide ablacığım. Bir insan mesela bir görevi yapar. En güzeli yapmak ister. Yapar da. Mesela niye sonra onun psikolojisini atlatamaz?
1: Mesela?
0: Hayır mesela onu da görüyorum. Bu anlamda eğer bir... Mesela çok olayı biraz böyle nirengi bir noktaya getirdim ama... Mesela sizin söylediğinize şey mütenasip efendim bir şey söyleyeceğim. mesela evdeki rolleri dışarıda bırakmıyor oluşumuzdan mülhem konuşuyoruz ya. Mesela niye orada kendini sürekli hisseder? Bu neyle alakalı? Hangi boşlukla alakalı?
1: Ya
0: niye
1: hiçbirimiz,
0: hükmeden
1: hiçbirimiz geçmişimizden, dünümüzden, yarınımızdan bağımsız değiliz. Yani böyle harikulade bir yaratık olduk diyoruz ya. Her yaşın bir kemalatı var. Şimdi... genç arkadaşlarım bir çalışma yapıyorlar, ekranda da izliyorlar. Üsküdar Üniversitesi Siyasal Bilgiler Psikoloji Bölümünde arkadaşlara. Dedim ki son 100 yılda bu toplumun yaşadığı travmaları

0: bir tarihlendirir misiniz dedim. Sokak olayları, depremler, orman yangınları, muhtıralar, 17-25'ler falan. Henüz yarısına geldiler çalışmanın. Dediler ki 7 gün dahi üst üste nefes alamamışız. Yani her 3 günde biz, 3 günde bir afet felaket haberiyle, bir sokak olaylarıyla, bir kötülükle uyanmışız. Bir insanda bile bir travmayı gidermek ne kadar uzun sürüyor. Çok. Toplumsal travmaları hep taşıyarak geliyoruz. Annemizin yaşamış olması yetmiyor. Bize naklettikleri var, bizim yaşadıklarımız var, bizim naklettiklerimiz. Onun için hep diyoruz ya, dirençli bir duygusallık, dirençli bir ruh sağlığına çok ihtiyacımız var. Üstümüze üstümüze gelen bu afetlerin, felaketlerin, savaşların bizde yaratacağı bunalımları gidermek için çok iyi bir ruh sağlığına, bir dirence ihtiyacımız var. Yoksa altından kalkamayız. Şimdi 7 gün bile gün yüzü görmemişsin bu memlekette. Ya muhtıran olmuş, ya ihtilalin olmuş, ya sokak hareketlerin olmuş, oyun olmuş, buyunu o bitmiş. Sadece yaşadığımız, ya hiç bizim nesil 100 yılın afetini yaşadı deprem olarak. Bunun ekonomik bir maliyeti var, psikolojik bir maliyeti var. Her şeyini kaybetmiş insanlarımız var. Bunların gittiği şehirlerde yaşadıkları psikoloji var. Hemen eve bağlayacağım, unutmadım. Niye böyle davranıyor dediğin yerde bütün bunlardan bağımsız değil o davranışlarımız. Olduğu yerlerde zor tutulmaya çalışıyoruz. Olduğumuz yerleri kaybetmekle ilgili bir kaygımız var. O kaygı bitmediği için de mütürcülük oynamaya devam ediyoruz.
1: Teslimiyet güzel bir şeydir ya. Tevekkül.
0: Tevekkül. O, onu herkesten bekle. Bu şeyi çok karıştırıyoruz biz. Bu iyi insanların sayısı, iyi davranışların sayısı çok olmaz zaten Esra'cığım ya. Bunlar azdır zaten. Yani şimdi diplomalar, herkesin diploması olunca, iyilerin, kötülerin, vasıfların, vasıfsızların, herkesin bir ünvanı olunca biz karıştırıyoruz. Her ünvan iyilik, iyi insan, becerikli, yeterli, yetenekli insan anlamına gelmiyor. Her diplomalı okuma yazma oranı artmış olmak bizi topyekin daha iyi bir topluluk yapmıyor. Eğer o kadar eğitim yılı içinde hala bize İnsan olmayı, yardımlaşmayı, komşu olmayı, eş olmayı, anne baba olmayı öğretememişse o eğitim, bu konuştuğumuz şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama ben yine diyorum, bu toplumu kötüyle kötülükle anmanın bir anlamı yok. Birileri hep bunları konuşalım istiyorlar ama iyileri de konuşalım. Yine ben iletişim başkanından bir ricam var. Lütfen haber saatlerinde verdikleri kötü haberlerin sonuçlarını bize bildirsinler. Bir kere bu adaletsizlik duygumuzu...
1: İletişim başkanlığı mı buna müdahil olsun istiyor?
0: Olsun. Çünkü onu... Olsun mesela efendim, hani olsun. Benim toplumsal ruh sağlığım için, bak, toplumsal ruh sağlığım için bu yayın organlarından da. 15 dakika kötü haber veriyorsun, yetmiyor kardeşim, Panama'nın kötü haberini veriyorsun ya. Afrika'daki kötü haberi veriyorsun. Diyorsun ki Türkiye'deki yetiremedim sana. Komşulardaki kötü haberleri de yetiremedim. Bak sana, dünyanın öbür tarafında Amerika'nın bilmem ne mahallesinde zincirleme trafik kazası olmuş. Onu da gidin. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha, ne istiyorsunuz gerçekten bizden? Hani ne yapmak istiyorsunuz bizden? Tamam, onu ver. Haberi vermekle ilgili hiçbir derdim yok. Ama bu dış seslerle ilgili niye benim beynimin dibine işliyorsunuz? 10 dakika haberini ver, 10 dakikada bana bu memlekette olan iyi şeylerle ilgili haber ver. Bu da yayıncılığın bir sorumluluğu olsa gerek, değil mi? İşte, mesela komedi dizisi yazan kalmadı, farkında mısın? Yazabilen kalmadı. Dizilerin farkında mısın? Hiç bakkal yok, manav yok, market yok, kasap yok. Hepsi hayat yok. Hepsi koltukta oturuyor, bir salon var. İki tane şey yapmışlar.
1: İşte diyorum ya, herkes sevgili halde hocam hükmetmek istiyor ya. Bu manada böyle o şeyler, tevazuyu giyinmek, öyle kalmak çok az kaldı yani. Onları zaten biz ne zaman izledik sen biliyorsun sevgili.
0: Tevazuyu zayıflık olarak görmek isteyenler olabilir.
1: İyilik de öyle onlara göre.
0: Evet, iyilik birilerine, kötülere göre. Kötü, bıktık bu kötülerden be. Evet. Vallahi bir toplu beddua mı yapsak bu kötü?
1: Hemen şu anda bismillah. Sevgili Halide Hocam, programımızın sonundayız.
0: Bitti mi? Evet.

0: Maalesef son dakikasındayız. Çok isterdim ki böyle bir sabah namazına ezanına kadar bir programı yapalım ama biliyorum ki Halide İncekaray ile konuşulan şeyler hep her
1: çok
0: zaman derin ve bir çırpıda geçiyor. Çok güzel akıyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.

0: Sizin de çok gönlünüz yoktu. O konulara girmeyin. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Son cümleyi söylemiş oldunuz.
1: Çok, izleyicileri de çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra buluştuk. İnşallah memnun kalmışlardır.
0: Kesinlikle öyle kalmışlardır. Bizim izleyicimiz sizi sever. Çok sevgiler. Sevgili Halide İncekar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Biz siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Sevgili Halide İncekar'a, siyasetçi ve toplum bilimci. Aynı zamanda sivil toplumcu Halide İncekar ile muhteşem sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böce'yi sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Gülistan Doku soruşturması sürüyor efendim. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam Gazetesi Umut Altaş'ın izini sürmeye devam ediyor. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta Umut Altaş'la Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkay Sonel aynı karede yer alıyor. İlk kez 24'te yer alan fotoğraf, Türkay Sonel'in Umut Altaş için düzenlediği doğum günü partisinden. Yavuz Atalay'ın özel haberi geliyor.

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi. Yurt dışına kaçmıştı. İadesi için çalışmalar sürerken Akşam Gazetesi ve 24 Umut Altaş'ın izini ABD'de sürmeye devam ediyor. Umut Altaş, üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinin yeniden açılan soruşturmasının seyrini değiştirebilecek bir isim. Olayın en yakın görgü tanığı ya da

0: parçası olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Mayıs 2022'de yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş hakkında yeni bilgilere, detaylara ve görsellere ulaştı. İşte onlardan biri. Akşam ve 24, Umut Altaş'a dair önemli bir fotoğrafa ulaştı. Cinayete dair en önemli iki kişinin aynı karede olduğu fotoğraf ilk kez 24'te. Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte. İddiaya göre fotoğraf Umut Altaş'ın 18. doğum günü partisinden. Parti, Türkay Soner tarafından düzenlenmişti. Partiye katılan isimlerden biri Türkay ile Umut tanışalı çok uzun zaman olmamıştı. Bu kadar kısa sürede yakın olmaları şaşırtıcı, dedi. Öte yandan o dönemde Türkay Soner'in evini ve arabasını da zaman zaman Umut Altaş'a verdiği öğrenildi. 24 ve akşamın elde ettiği bir diğer bilgi ise Umut Altaş'ın Türkay Soner'in aracındayken ona ait silaha dokunduğu ve bunu yanındaki kişiye gösterdiği yönünde. Umut Altaş, Türkay Soner'le fotoğrafını bir kişiye mesajlaşma platformu üzerinden göndermiş. Türkay Soner, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Nitelikli insan öldürme yanında rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanmıştı. Babası da tutuklu. Umut Altaş ve Türkay Soner'in arkadaşlıkları bilinse de ikisini bir arada gösteren bir kare daha önce ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle soruşturmanın seyri bakımından kritik önem taşıyabileceği düşünülüyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, Umut'la bir görüşmemizde Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkararak ben bu silahla birisini vurdum dedi şeklinde ifade vermişti. Umut Altaş'ın son haline dair elde edilebilen en önemli video. Kapalı bir mekanda bir kişi video kaydı yaparken Umut Altaş konuşuyor. Edinilen bilgiye göre o sırada Maryland eyaletinde kaldığı evlerden birinde. Bu video ise Kaliforniya eyaletinde valilik yaparken kaldığı odaya ait. Umut Altaş tarafından çekilmiş ve bir başkasına gönderilmiş. Dağınık olan odada dolabın üzerinde pek çok şişe ve paket var. Aralarından eline bir paket alarak kameraya gösteriyor. Pakette uyuşturucu madde var. Diğer paketlerin bazılarının da uyuşturucu madde içerdiği öne sürülüyor. Umut Altaş'ın izini süren akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay, firari şüphelinin bazı başka yazışmalarını da ortaya çıkardı. O mesajlardan birinde Umut Altaş, metafizik konularla ilgili izlediği bir videodan bahsediyor. Küfürlü olan yazışmalarda videodan etkilendiğini, hatta bayıldığını anlatıyor. Bir başka mesajda Umut Altaş, irtibatta olduğu kişiye DMT nerede diye soruyor. Söz konusu maddenin halüsinojen bir kimyasal olduğu biliniyor. Algı bozulmasına ve kullananların mistik deneyimler diye tabir ettiği ruhsal sorunlara yol açtığı biliniyor. İddiaya göre Umut Altaş da zaman zaman benzer durumlar yaşıyordu. Sebebinin bu madde olabileceği tahmin ediliyor. Yavuz Atalay'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Umut Altaş ve annesi arasında geçen son konuşmalardan haberdar olduğunu, Umut Altaş'ın annesine "Ben seçilmiş kişiyim, siz günahkarsınız" dediğini ifade etti. Bir başka mesajındaysa Umut Altaş'ın Yusuf Güney'in açıklamalarını takip ettiği ve bahsettiği konulara ilgi duyduğu anlaşılıyor. Hatta irtibatta olduğu kişiye bir videosunu gönderip "İzledin mi?" diye soruyor. Karşıdan tepkili bir cevap oluyor. "Saçma şeyleri bırak, bir şeyler öğren" cevabı üzerine "İyi hatırlatmaydı eyvallah, kendime geldim" diye yanıt veriyor. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın daha önce de yazışmalarını ve bazı görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Bir mekanda bağlama çalarken ve daha önce çalıştığı bir pizzacıda yardım isterken kameralara yansımıştı. Ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibiyle konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
0: Kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş hakkındaki soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Altaş'ın alınan bilgiye göre iltica talebi hakkında 19 Ağustos'ta Kaliforniya'da mahkemeye çıkması gerekiyor.
3: Ve milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi başladı efendim. Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar sürecek.
4: Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi

0: ödemeleri başladı. 4000 liralık bayram ikramiyesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK emeklilerinde ödeme tarihleri maaş alma gününe göre değişecek. 17-22 Mayıs arasında maaş alanların ödemeleri aynı tarihlerde yapılacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödeme 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta yatırılacak. Bağkur emeklilerinin aylık ikramiyeleri de 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası için Türkiye genelinde etkinlikler düzenleyecek. 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek programlarda aile bağlarını güçlendirmeye yönelik buluşmalar ve ziyaretler öne çıkacak.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Aile Haftası için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl ilk kez Türkiye genelinde kutlanacak. Amaç aile bağlarını güçlendirmek ve kuşakları bir araya getirmek.
2: Ben yedireyim abi.
3: Karttakileri bana.
0: 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi. Her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile yapısının güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.
4: Ama bana ben de ödüyorum.
2: Sen yüksek götürdün.
0: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında programlar düzenlenecek. Kamu kurumları, STK'lar, akademisyenler ve aileler etkinliklerde buluşacak. Üç kuşak bir sofra buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bakanlık, huzur evleri, çocuk evleri ve engelli ailelerini ziyaret edecek. Şehit yakınları, gazi aileleri ve korucu aileler de programda yer alacak. Milli Aile Haftası, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik etkinliklerle de desteklenecek.
5: Burak mı ismi? Burak kaç yaşındasın?
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Genel kurulda vergi düzenlemelerinden Kızılay'a ilişkin yeni kanun teklifine, komisyon çalışmalarından grup toplantılarına kadar kritik başlıklar ele alınacak.
0: Genel kurulu, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Öte yandan AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin ilgili komisyonla görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Buna göre afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Bahçeli'nin o açıklamalarından satır başlarına bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür dedi.

0: Dah müzakere pazarlıkları dah sürüyor. İran basınında yer alan haberlerde ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'a 5 şart sunduğu öne sürüldü. Buna göre ABD İran'a herhangi bir tazminat ödemeyecek. İran'ın bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayacak. İran'da yalnızca bir nükleer tesis faaliyette kalacak. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılarak ABD teslim edileceği söyleniyor. Tüm cephelerde savaşın sona ermesi müzakere edilecek. İranlı uzmanlara göre ABD savaşla ulaşamadığı hedeflere müzakerelerle ulaşmaya çalışıyor. Üstelik bu şartlar kabul edilse bile ABD ve İsrail'in saldırı tehditleri devam edecek. İran basınına göre Tahran bu şartlara kendi 5 şartıyla cevap verdi. Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istedi. ABD'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilme şartlarını ise hiç gündeme getirmedi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli dedi. Bir yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbeti de devam ediyor. Boğaz'da mahsur kalan gemilerin çaresiz bekleyişi sürüyor. İran ise Hürmüz'de geçiş ücreti tahsil etmek konusunda ısrarcı. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacağını bildirdi. Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen hizmetler için ücret alınacağı belirtildi. Bu karara ilk itiraz Güney Kore'den geldi. Güney Kore bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İran Devlet Televizyonu bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. ABD ise ABD'nin Boğaz'da devriye gezdiğini duyurdu. Açıklamada 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi. Öte yandan Boğaz'da mahsur kalan gemilerin bekleyişi sürüyor. İran'ın Boğaz'ı kapatmasıyla bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi. Ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre ise Avrupalı ülkeler Hürmüz Boğazı için İran'la görüşmelere başladı. Avrupalıların devrim muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Ancak hangi Avrupa ülkelerinin görüşme yaptığı açıklanmadı. İsrail'in katılımıyla protestolara sahne olan 70. Eurovision şarkı yarışmasında İsrail final turunda da Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Katılımı tepki toplayan İsrail yarışmada ikinci oldu.
1: 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'e karşı protestolara sahne oldu. Final turunda da İsrailli şarkıcı protesto edildi. Birinciliği bekleyen İsrail ikinci oldu. İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Soykırım sürerken şarkı yarışmasının İsrail için bir hane olmaması gerektiği savunuldu. Eurovision'a İsrail'in katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda bu yılki yarışmaya katılmadı. İspanya Devlet Televizyonu Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Filistin için barış ve adalet çağrısında bulundu. Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet yazısı yayınlandı. Final turu İsrail protestolarıyla geçerken birinci Bulgaristan oldu. İsrail 343 puanla ikinci olurken Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.
0: İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü. Panik anları kameralara yansırken 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
2: hızla yayaların içine daldı. Kalabalık panikle etrafa koştu. İtalya'nın Modena kentinde bir sürücü çok sayıda kişiyi yaraladı. Sürücü aracı yayaların üzerine sürdü. İnsanları metrelerce savurdu. Olayın ardından araç bir mağazanın vitrinine çarparak durdu. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların yarısının durumu ağır. Bir kadının iki bacağı da ampute edilmek zorunda kaldı. Sürücünün elinde bıçakla araçtan indiği görüldü. Kendisini kovalamaya çalışan bir kişiyi yaraladığı belirtildi. Şüphelinin çevredeki kişiler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 31 yaşındaki Fas kökenli İtalyan vatandaşının neden böyle bir eyleme giriştiği henüz bilinmiyor.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Kent içi ulaşımda Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek. Detaylara bakalım.
1: İstanbul'un kent içi ulaşımına bir müjde daha geldi. Arnavutköy Halkalı hattında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası Arnavutköy Halkalı hattında devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattındaki Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik kargo terminali Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık dedi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız bilgisini paylaştı. Uraloğlu hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler Sultan Gazi Fenertepe metrosuyla Fenertepe istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda Ataköy, İkitelli, Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı istasyonundaysa hattın Yenikapı, Kirazlı, Halkalı metrosuyla Marmara ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti. Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.
0: Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum ifadelerini kullandı. Bakalım.
2: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinden ne kadar eminiz?
1: Emine Erdoğan'dan Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşım geldi.
2: Yanıltıcı bilgilere, kafa karıştıran isimlere ve algı oyunlarına son veriyoruz.
1: Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tükettiğimiz gıdaların içeriğindeki algı oyunlarına, yanıltıcı isimlerine ve kafa karıştıran etiketlere Türk Gıda Kodeksinde yaptığımız köklü değişikliklerle son veriyoruz. Tarladan sofraya her adımda güvenilir gıda vizyonumuzla her lokmada içinizin rahat olması için durmaksızın çalışıyoruz. Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını engellemeye çalışan hiçbir uygulamaya geçit vermiyor, şeffaf ve güvenli bir gıda ekosistemini kararlılıkla inşa ediyoruz şeklindeki paylaşımını alıntıladı. Erdoğan paylaşımında medeniyetlerin de sofraların sadece yemek yenilen yer değil, güvenin, şifanın ve paylaşmanın harmanlandığı müstesna bir makam olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarının sofralardaki güveni yeniden pekiştirdiğine dikkati çeken Erdoğan, yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde ne yediğini bilmek bir hak olarak tescilleniyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyor. Ailelerimizin sağlığı için gözümüz arkada kalmadan sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyebilmeyi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde son 2 yılda kapsamlı düzenlemelere imza attı. Yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha okunabilir hale getirilmesi, yanıltıcı ifade ve görsellerin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması hedeflendi. Düzenlemeler kapsamında yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımına da yasak getirildi.
0: Cilt kanseri, derideki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan ve erken fark edildiğinde büyük oranda tedavi edilebilen ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu 1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında aynadaki gerçek cilt kanserini tanımak ve korunmak paneline ev sahipliği yaptı. Panelde hastalığın tüm yönleri uzman isimler tarafından masaya yatırıldı.
1: Ciltte oluşan benler, lekeler ve renk değişimleri bazen ciddi bir hastalığın ilk sinyali olabiliyor. Deri hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle gelişen cilt kanseri, erken tanıyla önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda düzenlenen Aynadaki Gerçek, cilt kanserini tanımak ve korunmak panelinde cilt kanseri 360 derece ele alındı. Deri kanserleri toplumda en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor.
3: Halk arasında veya toplumda çok da aslında bilinmiyor. Çünkü hafif seyreden bir kanser türü yaşam süresini etkilemiyor. Başka organlara çoğunlukla sıçramıyor. Ama tedavi edilmezse de belirli bir yapı bozukluğuna, doku destriksiyonuna sebep olabiliyor.
1: Cilt vücudun en büyük organı olmasına rağmen sıklıkla ihmal ediliyor. Cilt kanserlerinde erken tanı hayati önem taşıyor.
4: Ciltimiz derimiz vücudumuzun en büyük organı ve hepimiz tarafından aslında ihmal edilen bir organ. Cilt kanseri de tarama programlarında olan bir kanser türü. Aslında çok sıkça görülen bir kanser türü.
1: Vücuttaki benler bazı durumlarda kanser riski taşıyabiliyor. Uzmanlar hastaların cerrahi müdahaleden çekinmemesi gerektiğini belirtiyor.
5: Aslında hastalara bizim söylediğimiz soru şu. Oradaki ben aslında bir kanser hali hazırda olabilir. Onu biz almazsak o orada büyüyüp ilerleyebilir. Ve asıl azacak şey o. Ama tamamen çıkartılmamış deri kanserleri de eğer yara yatağında bırakılırsa o zaman o da orada hematojen yolla yayılıp sıçrayabilir.
0: Evet, Türk askeri olmak şüphesiz başka bir gurur. Hastalık kışlasında da engelleri nedeniyle vatan borcunu yerine getiremeyen gençler temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker oldu efendim. Kışlaya adım atan kahramanların heyecanı ve ailelerinin gururu gözlerinden okundu.
6: Oğlum çok mutlu, çok mutlu.
7: Engel tanımayan Mehmetçikler kamuflajlarını giydi, bir günlük askerlikleri bir ömürlük gurura döndü. Hastalık kışlası çok özel misafirlerini ağırladı. Engelleri sebebiyle normal şartlarda askerlik yapamayan vatan sevdalısı gençler, temsili askerlik uygulaması kapsamında 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda bir araya geldi.
8: Ve kanunlara!
9: Ve kanunlara!
8: Ve nizamlara!
9: Ve nizamlara!
7: Tabii kamuflaj öncesi askeri tıraş olmadan olmazdı. Tıraşın ardından sıra giyinmeye geldi. Kamuflajları giyen gençler duygularına hakim olamadı.
10: Kurdan da kurmuyor.
7: Eğitim sahasında disiplin vardı. Uzman personel eşliğinde temel askeri disiplin ve yanışık düzen eğitim alan yeni erler

0: komutanlarına harfiyen uydu. Eğitimlerin ardından Kışla'daki sergi alanına geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli silahlarla mühimmatlar teknik kapasiteleriyle birlikte tek tek Mehmetçiklere tanıtıldı. Ve en önemli an, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şanlı Türk bayrağı alandaki yerini aldı. Sancağın gölgesinde ellerini silahların üzerine koyan engelli erler tek bir ağızdan askerlik andını okudu. Yemin töreni sırasında aileler gözyaşlarını tutamadı.
1: Çabuk büyür, çabuk yetiş tez olur, gez olur, vatanına göz dikeni.
2: Oğlumu bu kıyafetler içinde bu askeriyede gördüğüm için çok mutluyum. İlk gördüğümde boğazıma bir düğüm oturdu. Çok duygulandım. Yani sızı hissettim, acı hissettim ama bir taraftan da mutluluk bu kamuflaj içinde görmek de çok güzel bir şeydi.
3: Bir baba olarak tabii ki çok duygulandım, çok etkilendim. Ya anlatılmaz bir duygu yani. Ya hep televizyonda, sosyal medyada hep izlerdi. Şimdi ilk geldi çok heyecanlandı. Yani o heyecanlanınca tabii biz de heyecanlandık.
4: Bunu herkes tatmasını isterim. Gerçekten gelsinler.
0: Törenin ardından yaş kütüğüne temsili plaket çakıldı.
5: Buraya bakabilir misiniz?
6: Osmaniye Türkiye'nin en önemli ve kapsamlı lezzet festivaline ev sahipliği yaptı. Ünlü şeflerin hünerlerini sergilediği organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla Tolga çorbası dağıtıldı.
7: Usta şefler hünerlerini sergiledi. Lezzet Festivali hem gözlere hitap etti hem de damakları şenlendirdi. Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren Lezzet Festivali yine büyük ilgi gördü. Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin dört bir yanından şefler katıldı.
8: Osmaniye aslında gastronominin de önemli bir merkez şehri. Niye? Çünkü kültür yolu üzerinde, İpek yolu üzerinde. Biz istiyoruz ki Osmaniye bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle beraber, tabii annelerimizden gelen o ürünleriyle beraber bu yeni Türkiye yüzyılına taşısın.
7: Organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla Toyga çorbası dağıtıldı.
9: Osmaniye'nin markalaşması adına özellikle fıstığının Osmaniye'nin dışında otellerde, restoranlarda, catering'lerde buluşup lezzetini herkesin tatması adına çok güzel bir etkinlik oluyor. Türkiye'nin en büyük kazanında dövme çorbamızı yapıyoruz. Muhteşem bir çorba.
7: Lezzetin ustaları yemek şovlarıyla dikkat çekti. Hünerli Osmaniyeli kadınlar da standlarda yöresel lezzetlerini sergiledi. Aile bütçelerine katkı sağladı.
10: Çok güzel şeflerimiz gelmiş bulunmakta. Onun için gastronomi alanında da çok güzel atılımlar yapması için bu tür festivaller önemli.
11: Osmaniye'mizin meşhur fıstıklı şam tatlısı yer fıstığıyla yapılır. Başka yerde yoktur.
7: Yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerle festival dolu dolu geçti.
6: Sessizliğin içinden yükselen bir sanat anlatısı, Sükut sergisi Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Hafıza, kimlik ve insanlık deneyimi bu kez sessizlik üzerinden yeniden okunuyor. Yazar, aktivist ve sürreal biyografi sanatçısı Vahap Aydoğan imzası taşıyan Sükut sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Çağdaş sanat, enstalasyon ve video art çalışmalarını bir araya getiren sergi, izleyiciye disiplinler arası bir deneyim sunuyor. Sergi, savaş, göç, adalet ve özgürlük gibi temaları özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinden ele alıyor. Göbekli Tepe'den günümüze uzanan anlatıda 20 farklı coğrafyadan seçilen 20 kadın biyografisi ortak bir hafıza alanında buluşturuluyor. Yağlı boya portreler, video anlatılar ve enstalasyonlar tek bir anlatı bütünlüğüne dönüşüyor. Sergide kullanılan aynalar ve kişisel objeler izleyiciyi yalnızca eserlerde değil, kendi bakışıyla da yüzleştiriyor. Sergi 16-23 Mayıs tarihleri arasında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Efendim haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Bakalım hangi haber hangi başlıkta manşetlerde yer alıyor. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Evet, sür manşete bakacağız efendim. Sosyal medyada yeni bir akım var. İyi ki Erdoğan başlığıyla bu habere yer verdi akşam gazetesi. AK Parti tarafından sosyal medyada başlatılan İyi ki Erdoğan akımı yoğun ilgi gördü. Bakanlar da güçlü Türkiye'nin büyük kahramanı. Kalkınma hamleleriyle, vizyonu ve liderliğiyle, iyi ki Erdoğan ifadeleriyle akıma destek verdi efendim. Ne yediğini bilmek haktır diyor bir diğer başlık yine sür manşette. Güvenilir gıda için Türk Gıda Kodeksinde köklü değişiklikler yapıldı. Emin Erdoğan bu yeni dönemde ne yediğini bilmek bir hak olarak tescilleniyor paylaşımını yaptı. Taklit, tahşiş sorgulaması ve şüpheli durumlar için iletişim kanalları oluşturuldu. Kafa karıştıran terimler kaldırıldı. İsim ve görsel ürünle uyumlu hale getirildi. Bal tadında, tereyağı keyfi gibi yanıltıcı ifadeler paketten kaldırıldı diyor. Devam ediyoruz. O 5000 doları kim çaldı başlığı yer buluyor manşette. Para nerede? Poşette. Poşet nerede? Şoförde diyor akşam gazetesi. CHP yönetimi çantada şoföre taşıtılan 100 bin dolardan 5200 doları çalanı arıyor. CHP'lilerin poşet çanta paket içinde dolar transferi yöntemi Veli Ağbaba ile şoförünün yazışmalarında çıktı. Ağbaba'nın şoförüyle yazışmasında çanta içindeki 100 bin dolardan da birinin para çaldığını ortaya koydu. Yazışmalar 2024'te Ağbaba'nın meclisteki odasında poşette 250 bin dolar bulunmasından 1,5 ay öncesine ait. Şoför Ağbaba'ya emaneti teslim aldım. 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı diyor. Devam edelim. Bir diğer başlıkla izini akşam buldu diyor. Cinayetin kilit isminin iade duruşması da 19 Ağustos'ta diye ekliyor gazete. Biraz evvel haberini de vermiştik efendim. Akşam gazetesi 3 eyaleti gezdi ve kırmızı bültenle aranan Altaş'la teması olanlarla konuştu. İşte Adalet Bakanı Gürley'in Gülistan Doku cinayetindeki kilit isim dediği Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayatına yer verdi gazete. Bu haberle Altaş Kaliforniya'da sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Kendisine mahkeme günü ve geçici çalışma kartı verildi. Ağabeyinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçti. Parası olmadığı için yemek istediği pizzacıdaki arkadaşları sokaklarda yaşar gibiydi, korkutucuydu dedi. İzin süresi biten Altaş'ın iltica davası 19 Ağustos'ta ancak mahkemenin ulaşabileceği sabit adresi yok diyor gazete ve bir diğer yandan tabii gazete Altaş'ta eski Tunceli valisinin oğlu Türkay Sonel'in birlikte görüldüğü bir fotoğrafa da ulaştı efendim. Birlikte tek fotoğraf olduğunu söylüyor gazete ve o fotoğraf karesine de yine yer veriliyor. Hatırlatalım Gülistan Doku Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuştu. Ve geçtiğimiz gün ne yazık ki polislere alçak bir kurşun isabet etti ve iki polisimiz şehit oldu. Polislere alçak kurşun başlığıyla görüyor gazete haberi. Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden polise ateş açıldı. İki polis şehit düştü. Saldırgan yakalandı. Devam edelim. En hızlı metro İstanbul'a başlığıyla Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı projesinde sona gelindiğini söyledi. Biraz evvel yine haberinde aktarmıştık. 69 kilometrelik hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı 30, Başakşehir Kağıthane 48 dakikaya düşecek. Arnavutköy Halkalı hattı bitince Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring hattını tamamlamış olacağız dedi. Bakan Uraloğlu dedik ve akşam gazetesini noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemiz Sabah gazetesine bakacağız. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü başlığına genişçe yer verdi manşetinde Sabah gazetesi. Gökhan Böcek'in CHP genel merkezinde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu.

Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek. CHP Genel Merkezi'ndeki rüşvet trafiğinin sırrı çözülüyor. Veli Ağbaba'nın talimatıyla Gökhan Böceği 6. katta karşılayan ve 1 milyon euroyu elden teslim alan Emre Caner Ankara'da gözaltına alındı. Gökhan Böcek tarafından teşhis edilen Emre Caner İstanbul'a getirildi diyor gazete. Devam edelim. Ellerimde mis gibi Kabe kokusu var başlığıyla. Müslümanlar hac için kafile kafile geliyor. Kabe her gün biraz daha yoğunlaşıyor. Beytullah'ta zaman farklı akıyor. Önceki akşam bu kez nafile tavafa gittim. Kainatın merkezi Kabe'ye. Dünyanın dört bir köşesinden gelen Müslümanlar dualarla Beytullah'ı çınlatıyordu. Kabe'nin duvarını öptüm, elimi koydum, ben benden geçtim. Kelimelerle izahı yok, kainatın içinde yok oldum diyor gazetede. Devam ediyoruz New York'ta Türk Günü coşkusuyla. 43. Türk Günü yürüyüşü coşku dolu anlara sahne oldu. Etkinliğe mesaj gönderen Başkan Erdoğan, birlik içinde hareket etmeniz Türkiye'nin doğru şekilde temsilini sağlayacaktır dedi. Kumpasın tazminatını FETÖ'cüler ödeyecek başlığına da bakalım kısaca. FETÖ'cü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yürüttüğü operasyonlardan biri olan Balyoz Kumpası'nda HSK'dan tarihi bir karar geldi. Kumpas mağduru Ayhan Koçpınar'ı ödenen tazminattan oluşan kamu zararı FETÖ'cü hakimlerden alınacak. Tazminat ödeyecek FETÖ'cü 23 eski yargı mensubu arasında Metin Özçelik'te bulunuyor bilgisi de yer alıyor yine haber içerisinde dedik ve Sabah gazetesini noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. 180 milyar liralık bayram turizmi haberine yer veriyor bu başlıkla gazete. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 10 milyonu aşkın kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini söyledi. Bayram sezonu öncesine denk geldiği için konaklama fiyatları daha hesaplı. Tatil turizminin yaratacağı ekonomik hacmin 180 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Ege ve Akdeniz kıyıları, Kapadokya, Karadeniz yaylaları yine en çok tercih edilen noktalar. Yunan adaları da hayli rağbet görüyor dedi gazete. Devam edelim. Son nefeste sevinç ve hüzün başlığıyla bir spor haberine yer verdi gazete. Süper Lig'in sonu da nefes nefese geçti. Son maçların son saniyelerine kadar birinci lige düşen takımlar anlık sonuçlara göre sürekli değişti. Sonuçta Karagümrük'ün ardından Kayseri ve Antalya'da ligden düştü diyor gazete. Dedik 33 yıllık hayalet casus başlığına da bakalım kısaca. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye vardı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti. Kredi kartı savunmasıyla devam ediyoruz efendim. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddetti bilgisine yer veriyor gazete. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddetti Kütahyalı ve nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır dedi ifadesinde diyoruz. Ve Hürriyet gazetesini de noktalayıp Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tabii bugün kabine toplantısı var. Gündem istihbarat raporları başlığıyla habere yer verdi Milliyet gazetesi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı MİT ve TSK'nın raporları ışığında detaylı olarak görüşülecek. Bu kapsamda meclis komisyonu raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Ne yediğini bilmek bir hak başlığıyla devam edelim. Tarım Bakanlığı tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksinde son 2 yılda kapsamlı düzenlemelere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu çalışmaların sofralardaki güveni yeniden pekiştirdiğini belirterek yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde ne yediğini bilmek bir hak olarak tescilleniyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'ya gidiyor başlığına da bakalım kısaca. Bakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde bugün Almanya'ya gidiyor. Fidan'la Almanya Federal Dışişleri Bakanı Wade Pool'un eş başkanlıklarında düzenlenecek toplantıda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik ve savunmayla bölgesel meseleler konulu çalışma grupları bir araya gelecek. Şöyle kısaca manşete de bakalım. İsrail'in sığınma evi başlığı genişçe yer buldu. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü diyor gazete. Hemen yanı başında hava durumuna ilişkin bir haber de yer alıyor efendim. Yağmurlu hafta başlığıyla Türkiye geneli haftaya yağışlı havayla başlıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda da yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak dedik ve Milliyet Gazetesi'ni de noktaladık efendim. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşetten başlayacağız gazeteye. Mekke'deki otellerde kaçak kontrolü başlığına yer veriyor Türkiye Gazetesi. Suud polisi takipte diyor. Hacı adaylarının kaldığı otelleri denetleyen polis. Her katı ve odaları tek tek kontrol ediyor. Hac vizesi almadan Mekke'ye geldiği tespit edilen kaçaklar sınır dışı ediliyor. Avrupa'nın İsrail utancı başlığına da bakalım. Eurovision'da yine skandal diyor gazete. Biraz evvel bizler de haberini aktarmıştık. Halktan yeterli oyu alamayan İsrail taraflı jürinin desteğiyle Eurovision'da ikinci oldu başlığı yer alıyor. Hemen yanı başında da Eyüp 87'ye döndü. Son düşen Antalya dedi Türkiye Gazetesi. Gençler Birliği Trabzonspor'u Kasımpaşa Galatasaray'ı yenerek ligde kaldı. Eyüp Spor'da Fenerbahçe karşısında 87'de bulduğu golle tutundu. Antalya kazansa da veda etti diyor gazete ve ABD vuracak bahane arıyor başlığına da bakalım kısaca zira manşette genişçe yer buldu. Savaş artık an meselesi diyor gazete. İran'ın boğazı kapatması, ABD'nin de ablukaya alması sebebiyle 2000 gemi Hürmüz'de sıkışıp kaldı. 20 bin gemi personeli de çaresizce bekliyor. ABD helikopterlerinin devriye turları ve İran'ın tehditleri sebebiyle gemiler boğazı geçemiyor dedi gazete. Türkiye İsrail'in adadaki oyunlarına tedbir alıyor başlığına bakalım. Kıbrıs'a müdahale hakkımız diyor gazete. İsrail'in Kıbrıs'taki işgaline karşı Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkı var. Yunan ve Rum kesimiyle ittifak kuran İsrail, Kıbrıs üzerine tehlikeli planlar yapıyor. Gizlice toprak satın alıp adayı işgal eden İsrail, bazı köy ve mahallelerle Kıbrıs halkını sokmuyor. Güney'e yerleştirilen silah ve hava savunma sistemleriyle Anadolu kuşatılırken Kıbrıs Türkiye'ye karşı ileri karakol olarak kullanılmak isteniyor. İsrail ve Rumların Türkiye'ye karşı ortak hareket ettiğini belirten uzmanlar, Türkiye'ye mevcut anlaşmalar kapsamında Kıbrıs'ın tamamından mesuldür dedi diyoruz ve Türkiye Gazetesi'ni de noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemizde devam edeceğiz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Son hafta heyecanını nefes kesti başlığını sürmanşetinde gördü gazete. 4 takımı eleme potasında olduğu son hafta heyecanı bitiş düdüğü çalana kadar sürdü. Antalya lige veda eden son takım diyor gazete. Şampiyon Galatasaray'ı 1-0'la geçen Kasımpaşa'yla Trabzonspor 3-0 yenen Gençler Birliği işini şansa bırakmadı. Antalya Spor, Kocaeli Spor'u 1-0 yense de gol düellosuna sahne olan
Fenerbahçe Eyüp Spor maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanınca lige veda eden son takım oldu. Benat'ın kırmızı beyaz başlığı yer alıyor hemen yanı başında. New York'taki 43. Türk Günü yürüyüşü ve festivali yoğun katılımla gerçekleşti ve Manhattan'da caddeler Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği video mesajda sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır dedi. Manşete bakalım efendim. Dolunay'la 18 dakikada müdahale. Dolandırıcılara karşı birleşiyorlar başlığını görüyor Yeni Şafak. Manşetinde siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Paradigma değişiyor şeklinde de yine bir bilgi yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sistemle ilgili bazı bilgiler verdi. Güvenlik anlayışımızda köklü paradigma değişimine gidiyoruz. Savcılar aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlayacak. İhbardan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulması hedefleniyor. Dedik devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer santral vuruldu başlığı yer alıyor hemen altında. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ezzafra bölgesinde bulunan Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmına İHA'yla saldırı düzenlendi. Santralin elektrik jeneratöründe çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Trump, İran'ın nükleer santral ve enerji tesislerini vurma tehdidinde bulunurken gelen saldırı Tahran'dan gözdağı olarak yorumlandı. Devam edelim. Artık kritik bölgedeyiz başlığıyla. Fırtına dindikten sonra Antalya'dan ayrıldık diyor Gazete editörü Ümmü Gülsüm Durmuş. Sumut filosundan bazı notlar aktarıyor. Ve yine tüm filo yoldayız. Artık çok kritik anlara geçtik. Gazze'ye 300 mil uzaklıktayız. Bu gece ve diğer geceler teyakkuz halinde olacağız. Daha önceki filoya da bu noktalarda taciz ve saldırılar olmuştu diyor. Gazze ablukasını kırmak ve denize açılan filoya destek vermek amacıyla yola çıkan Sumut Kara Konvoyu Libya'nın Sirte hattında. Halife Hafter güçlerinin kontrol noktasında durduruldu. Aralarında Türklerin de bulunduğu 300'den fazla aktivist tampon bölgede bekletiliyor dedi gazete. Silahlı kavgaya müdahale eden iki polis şehit başlığına bakalım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerine bir iş merkezinin 3. katına giden polislere ateş açıldı. Saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç yazık ki şehit oldu. Polislere ateş açan saldırgansa yaralı olarak yakalandı. Vatandaşlar hastaneye götürülen saldırganı linç etmek istedi. Otobüse inşaat demiri saplandı başlığına da bakalım efendim. Bir kişi yaralandı bu olayda. Fatih'te İETT otobüsü seyir halindeyken yol kenarında bulunan inşaat demirlerine temas etti ve bu sırada demirlerden biri otobüsün altını delerek yolcu bölümüne girdi. Demirin isabet ettiği kadın yolcu ayağından vuruldu dedik ve Yeni Şafak gazetesini noktaladık. Yeni Akit gazetesine bakalım biraz da. Hemen sürmanşetten başlıyoruz efendim. Üç kuşak bir sofrada buluşacak başlığı yer alıyor sürmanşette. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl Milli Aile Haftası ilk kez kutlanacak. 25-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde üç kuşak bir sofra buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Sınıflardan camilere uzanan gönül köprüsü başlığıyla Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin ÇEDES programı dahilinde başladıkları ve 4 yıldır gönüllülükle sürdürdüğü tarihi cami buluşmaları hızla sürüyor. Her hafta farklı bir camiyi keşfeden inançlı nesil
100. buluşmayı programın ilk başlangıç noktası olan tarihi Erzurum Ulu Camii'nde gerçekleştirerek kültürel ve manevi mirasa sahip çıkmanın en güzel örneğini sergiledi dedik ve Yeni Akit gazetesinde noktaladık efendim bu son gazetemizi. Kısa bir aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girer. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri iyi bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi.

0: arasındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks, yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks, yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak bir bilgiyle başlayacağız efendim. Zira İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların detaylarını 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Ada merhaba, günaydın. Nedir notları?
1: Büşra, mutlu sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve toplamda 57 şüpheli gözaltına alınıyor. Peki hangi şirkete yönelik düzenlendi bu operasyon? İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetimi Hizmetleri Anonim Şirketi'nin anonim şirketine yönelik düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Burada bazı ihalelerin şüpheliler tarafından organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit ediliyor. Yani burada gözaltına alınan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor. Sabah saatlerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda da toplamda 57 şüpheli gözaltına alınıyor. Tabi buradaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli gözaltına alınıyor. Burada İBB'ye bağlı iştirakten bahsediyoruz aslında. Boğaziçi Tesis Yönetimi Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği belirtiliyor. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği anlaşılıyor. Sabah saatlerinde, yani bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde burada toplamda 6 ilde şüpheli şahısların yakalandığı

0: yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 57 şüpheli gözaltına alınıyor. 6 ilde yapılan operasyonlar kapsamında İBB'ye yönelik operasyonlarda burada İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetlerine bir operasyon düzenleniyor. Tabii burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapılıyor. Tabii yapılan açıklamada da çok kısıtlı bir açıklama var. Ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu operasyon kapsamında açıklama yapması bekleniyor. Konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtiliyor. Henüz kimlerin gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ilerleyen dakikalarda burada gözaltına alınan 57 şüphelinin isminin açıklanması da bekleniyor Büşra Mutlu.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Ada detayları aktardı efendim. Sıradaki haberimizle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Öcalan'ın feshedilmiş, PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan, doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür dedi. Ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki polis memuru şehit oldu. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde meydana geldi. İki polis memuru silahlı kavga ihbarına gitti. Silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak saldırgan teslim olmak yerine sivil asayiş ekiplerine ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın yakalanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Yaralanan polis memurlarıyla şüpheli olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Maalesef iki polis memuru şehit oldu. Yaralı saldırganın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıda teröristlerle çatışan genç polisin ifadesi ortaya çıktı. 3 teröristi tek başına durduran kahraman polisin 4 silah ve 8 şarjör mermi kullanarak büyük bir katliamı önlediği görüldü. Başından yaralanan komiserin güvenli bölgeye alarak hayatını kurtaran ve adrenalin sonrası yere yığılan polisin fedakarlığı büyük takdir topladı.
2: Facianın önüne geçti. Tek başına canını ortaya koydu. Teröristlere karşı koyan polisimiz 4 farklı silahla 8 şarjör bitirdi. Hem yaralıları kurtardı hem çatıştı. Soğukkanlılığı da şaşırttı. Henüz 27 yaşlarındaki genç polis 7 Nisan'daki İsrail Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlere karşı tek başına direnmişti. Teröristlerin saldırdığı sırada sıcak çatışmaya giren ilk kişiydi. Soruşturma dosyasına giren ifadesinde de soğukkanlılığı bir kez daha anlaşıldı. Genç polis memuru film sahnelerini aratmayan o çatışmada tam 4 ayrı silah kullandı, 8 şarjör boşalttı ve 3 teröristi tek başına etkisiz hale getirdi. nöbet sırasında saldırı var çığlığıyla teröristi karşısında bulduğunu belirtti. Teröristle arasında sadece 10 metre kaldığını söyledi. Tabancasındaki tüm mermiler bitince durmadı. Araçtan yeni şarjörler aldı. O da bitince kadın meslektaşının silahını kullanarak çatışmaya devam etti. Çatışmanın dozu her saniye daha da arttı. Ancak genç polis mücadeleye devam ediyordu. Silah tutukluk yapınca meslektaşı ona doğru koşarak bir MP5 otomatik silah ulaştırdı. O sırada komiseri başından ve kasığından vurulmuş, ekip arkadaşı ise boynundan yaralanmıştı. Ağır yaralı komiser yerde yatarken bile arkada bir kişi daha var, üç kişiler diyerek yön gösterdi. Kahraman polis ilerleyerek son teröristi de çimlerin üzerinde avladı. Aracın arkasına saklanan uzun namlulu silahlı teröristi avlamak için de plan yaptılar. Sağlı sollu teröristi sıkıştırdılar. Tabancayla etkisiz hale getirdiler. Genç polis teröristi vurduktan sonra yaralı komiserine yardıma gitti. Kemeriyle kanı durdurmaya çalıştı. İlk müdahaleyi de kendisi yaptı. Kahraman polisin daha öncesinde geçirdiği kazadan dizi de rahatsızdı. Ama kendi acısını bile hissetmediğini söyledi. Hem teröristlerle çatıştı hem de yaralılarla ilgilendi. Polisin soğukkanlı gayreti büyük bir facianın önüne geçti.
1: İstanbul'da motosikletli iki şüpheli polisin dikkatini çekti. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosikletli polise ateş açmak istedi. Ancak silahı tutukluk yaptı. Bir şüpheli vuruldu. Bir şüpheli de son anda kaçtı. Çantalarındansa uzun namlulu silahlar çıktı. Polisin dikkatini kanlı bir suikast timini bakın nasıl çökertti.
2: Kalaşnikovlu suikast timine polis darbe vurdu. Polisin dikkati sayesinde muhtemel bir cinayet son anda engellendi. İstanbul E5 karayolunda sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Avcılardan Küçükçekmece istikametine ilerleyen motosiklet güven timlerinin takibine takıldı. Motosikletin katlanır plakasını fark eden ekipler durdurmak istedi. Ancak şüpheliler kaçmaya başladı. Saldırganlardan biri silahını çekti, tetiğe bastı. Neyse ki silah ateşlenmedi. Polis karşı hamleyle motosikletliyi yaraladı. Motosikletin arkasında bulunan çelik ilekli şüpheli ise sırt çantasını yere fırlatarak kaçtı. Polisin yerdeki çantada yaptığı incelemede suikast silahı olan AK-47 tipi Kalaşnikov otomatik tüfek bulundu. Firari şüphelinin kaçarken düşürdüğü cep telefonuysa tüyler ürperten gerçeği ortaya çıkardı. Telefonda Beylikdüzü'nde yaşayan bir vatandaşın açık adresi, evinin konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plakası bulundu. Yani şüpheliler suikast eylemine gidiyordu. Yaralı saldırgan gözaltına alındı. Kaçan şüpheli ise suç makinesi çıktı. İkisi kasten öldürme olmak üzere gasp, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlamadan tam 25 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
1: Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın izini sürmeye devam ediyor efendim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta Umut Altaş'la Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkay Sonel aynı karede yer alıyor. İlk kez 24'te yer alan fotoğraf Türkay Sonel'in Umut Altaş için düzenlediği doğum günü partisinden. Yavuz Atalay'ın özel haberine bakalım.

Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi. Yurt dışına kaçmıştı. İadesi için çalışmalar sürerken Akşam Gazetesi ve 24 Umut Altaş'ın izini ABD'de sürmeye devam ediyor. Umut Altaş, üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinin yeniden açılan soruşturmasının seyrini değiştirebilecek bir isim. Olayın en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı.

0: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Mayıs 2022'de yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş hakkında yeni bilgilere, detaylara ve görsellere ulaştı. İşte onlardan biri. Akşam ve 24, Umut Altaş'a dair önemli bir fotoğrafa ulaştı. Cinayete dair en önemli iki kişinin aynı karede olduğu fotoğraf ilk kez 24'te. Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte. İddiaya göre fotoğraf Umut Altaş'ın 18. doğum günü partisinden. Parti, Türkay Soner tarafından düzenlenmişti. Partiye katılan isimlerden biri Türkay ile Umut tanışalı çok uzun zaman olmamıştı. Bu kadar kısa sürede yakın olmaları şaşırtıcı, dedi. Öte yandan o dönemde Türkay Soner'in evini ve arabasını da zaman zaman Umut Altaş'a verdiği öğrenildi. 24 ve akşamın elde ettiği bir diğer bilgi ise Umut Altaş'ın Türkay Soner'in aracındayken ona ait silaha dokunduğu ve bunu yanındaki kişiye gösterdiği yönünde. Umut Altaş, Türkay Soner'le fotoğrafını bir kişiye mesajlaşma platformu üzerinden göndermiş. Türkay Soner, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Nitelikli insan öldürme yanında rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanmıştı. Babası da tutuklu. Umut Altaş ve Türkay Soner'in arkadaşlıkları bilinse de ikisini bir arada gösteren bir kare daha önce ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle soruşturmanın seyri bakımından kritik önem taşıyabileceği düşünülüyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, Umut'la bir görüşmemizde Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkararak ben bu silahla birisini vurdum dedi şeklinde ifade vermişti. Umut Altaş'ın son haline dair elde edilebilen en önemli video. Kapalı bir mekanda bir kişi video kaydı yaparken Umut Altaş konuşuyor. Edinilen bilgiye göre o sırada Maryland eyaletinde kaldığı evlerden birinde. Bu video ise Kaliforniya eyaletinde valilik yaparken kaldığı odaya ait. Umut Altaş tarafından çekilmiş ve bir başkasına gönderilmiş. Dağınık olan odada dolabın üzerinde pek çok şişe ve paket var. Aralarından eline bir paket alarak kameraya gösteriyor. Pakette uyuşturucu madde var. Diğer paketlerin bazılarının da uyuşturucu madde içerdiği öne sürülüyor. Umut Altaş'ın izini süren akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay, firari şüphelinin bazı başka yazışmalarını da ortaya çıkardı. O mesajlardan birinde Umut Altaş, metafizik konularla ilgili izlediği bir videodan bahsediyor. Küfürlü olan yazışmalarda videodan etkilendiğini, hatta bayıldığını anlatıyor. Bir başka mesajda Umut Altaş, irtibatta olduğu kişiye DMT nerede diye soruyor. Söz konusu maddenin halüsinojen bir kimyasal olduğu biliniyor. Algı bozulmasına ve kullananların mistik deneyimler diye tabir ettiği ruhsal sorunlara yol açtığı biliniyor. İddiaya göre Umut Altaş da zaman zaman benzer durumlar yaşıyordu. Sebebinin bu madde olabileceği tahmin ediliyor. Yavuz Atalay'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Umut Altaş ve annesi arasında geçen son konuşmalardan haberdar olduğunu, Umut Altaş'ın annesine "Ben seçilmiş kişiyim, siz günahkarsınız" dediğini ifade etti. Bir başka mesajındaysa Umut Altaş'ın Yusuf Güney'in açıklamalarını takip ettiği ve bahsettiği konulara ilgi duyduğu anlaşılıyor. Hatta irtibatta olduğu kişiye bir videosunu gönderip "İzledin mi?" diye soruyor. Karşıdan tepkili bir cevap oluyor. "Saçma şeyleri bırak, bir şeyler öğren" cevabı üzerine "İyi hatırlatmaydı eyvallah, kendime geldim" diye yanıt veriyor. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın daha önce de yazışmalarını ve bazı görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Bir mekanda bağlama çalarken ve daha önce çalıştığı bir pizzacıda yardım isterken kameralara yansımıştı. Ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibiyle konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
0: Kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş hakkındaki soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Altaş'ın alınan bilgiye göre iltica talebi hakkında 19 Ağustos'ta Kaliforniya'da mahkemeye çıkması gerekiyor.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Evet, Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Yasa dışı bahis ve kara para suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Tabii kendisine o sorgulamada dudak uçuklatan para trafiği sorulmuştu. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok ifadelerini kullanmıştı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara paklama operasyonuydu bu ve operasyonda 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılıkla, rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyorlardı. 161 şüpheliden 154'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O isimlerden biri Rasim Ozan Kütahyalı'ydı efendim ve Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İfadesini aktaracak olursak suç örgütüyle bir ilgisinin olmadığını öne sürmüştü. Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok demişti Rasim Ozan Kütahyalı. Suç örgütüyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Kütahyalı tutuklandı ve hesabındaki milyonları da savunmuştu ifadesinde. Kütahyalı hesabına gelen paralar için borç dedi, ancak soruşturma dosyasındaki MASAK raporu bambaşka bir tabloyu gözler önüne serdi. Zira rapora göre Kütahyalı'nın şahsi hesabına 2022-2024 yılları arasında kasa hesap diye tabir edilen gizemli hesaplardan tam 16 milyon 141 bin lira para girişi vardı. Aynı hesaptan çıkan para ise sadece 1 milyon 472 bin lira kadardı. MASAK raporlarına göre bir başka detay da dikkat çekiciydi. Tabii hemen onu da aktaralım. Şebekenin döndürdüğü şüpheli para trafiği tam 100 milyar lira olarak belirlendi. Özel bankaların üst düzey yöneticilerinden emniyet personeline kadar pek çok kişinin bu çarkta yer aldığı belirtildi. Yani bu rapora göre şüpheliler yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı ve artık Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kendisi yasa dışı bahis ve kara para suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Detaylara bakalım. ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ederken Türkiye de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede müzakere sürecindeki son durum ele alındı. ABD ve İran arasında müzakere pazarlıkları da sürüyor. İran basınında yer alan haberlerde ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'a 5 şart sunduğu öne sürüldü. Buna göre ABD İran'a herhangi bir tazminat ödemeyecek. İran'ın bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayacak. İran'da yalnızca bir nükleer tesis faaliyette kalacak. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılarak ABD'ye teslim edileceği söyleniyor. Tüm cephelerde savaşın sona ermesi müzakere edilecek. İranlı uzmanlara göre ABD savaşla ulaşamadığı hedeflere müzakerelerle ulaşmaya çalışıyor. Üstelik bu şartlar kabul edilse bile ABD ve İsrail'in saldırı tehditleri devam edecek. İran basınına göre Tahran bu şartlara kendi 5 şartıyla cevap verdi. Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istedi. ABD'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilmeli şartlarını ise hiç gündeme getirmedi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli dedi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ı hedef almaya devam etti. Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2969'a

0: da çıktı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Hizbullah altyapısına hedef alındığı iddia edildi. Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi yaralandı. Hizbullah ise İsrail askerlerine ve yıkım operasyonunu sürdüren buldozerlere yönelik saldırılar düzenledi. İsrail buldozerlerinin bu bir tuzağıyla hedef alındığı ifade edildi. İsrail askeri araçları ve askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde görev yapan birliklerinin düşman hava araçları tarafından hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda yüzbaşı rütbesinde bir İsrail askeri öldü. Bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. İsrail bölgedeki sivilleri ve bir Kassam komutanını hedef aldı. Araca düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.
1: İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürdü. Şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze şeridinde soykırım dinmedi. İsrail İHA'yla bir araca saldırı düzenledi. Araçtaki 2 Filistinli şehit oldu. Sağlık görevlileri araçtan cesetleri toplamak için yoğun çaba gösterdi. Han Yunus kentinde bir başka saldırıda da şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail'in saldırılarında Kassam komutanı İzzeddin el-Haddad da şehit olmuştu. Hamas suikasti bir suç olarak nitelendirdi. Açıklamada Haddad'ın hedef alınmasının siyasi ve sahadaki gerçekleri güç kullanarak elde edemeyen İsrail'in cinayet ve baskıyla dayatmaya çalıştığı ifade edildi. Bölgedeki zulüm hem saldırılarla hem ablukayla sürüyor. Birleşmiş Milletler yaptığı son açıklamayla işkencelere dikkati çekti. İsrail'in gözaltı merkezlerindeki Filistinli esirlere işkence uyguladığı belirtildi. Bunun soykırımın bir parçası olduğu da vurgulandı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yine yükseldi. Saldırıların yoğunlaştığı savaşta Ukrayna Moskova'yı hedef aldı. Saldırılar sonucu ölenler oldu. Başkent Moskova ve bölgelerine yönelik yoğun İHA saldırısı oldu. Rusya saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. Moskova hava savunma sistemlerinin 556 drone'u düşürdüğünü açıkladı. 3 ev hasar gördü. Bazı bölgelerde can kayıpları yaşandı. 2 ayrı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savaşın seyrini değiştirecek kritik gelişmeyi Ukrayna lideri Zelenski, Rus hava savunmasını aştık, dronlarımız Moskova'yı vurdu ifadeleriyle duyurdu. Tabii Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararnameye imza attı. Rusya, Moldova'ya bağlı tartışmalı bölge Transnistria'da yaşayanlara vatandaşlık verilmesini kolaylaştırdı. Putin, Transdniester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığını alınma sürecini kolaylaştıran kararname imzaladı. Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgede yaşayanlar basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu. Moskova yönetimi kararın insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındığını savundu. Karar Moldova yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Moldova tartışmalı bölgeyi kapsayan kararı gözdağı olarak nitelendirdi. Putin'in Moldova'yı korkutmaya çalıştığı belirtildi. Ve Bolivya'da hükümet karşıtı gösteriler giderek şiddetlendi. Protestocular ve polisler arasında arbede yaşandı. 3 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de gözaltına alındı.
2: Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Ülkede artan ekonomik kriz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle tansiyon yükseldi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler yollara barikat kurarak polisle çatıştı. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler Molotov kokteylleri ve taşla karşılık verdi. Hükümet, yol kapatma eylemleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamayan bazı kişilerin hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Taşkınlık çıkaran onlarca kişi ise gözaltına alındı. Hükümet, barikatları kaldırmak için geniş çaplı operasyon başlattı.
0: Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Ebola salgınını küresel sağlık acil durumu ilan etti. Mevcut salgın pandemi kriterlerini karşılamıyor. 246 şüpheli vaka ve şüpheli vakalara bağlı 80 ölüm bildirildi. Bu vakalardan 8'i laboratuvar ortamında doğrulandı. Ayrıca Uganda'da 2 vaka kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise 1 vaka daha rapor edildi. Açıklamaya göre bilinen veya şüpheli vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlara dair bilgiler henüz sınırlı. Salgının küresel sağlık acil durumu ilan edilmesinin ardından yeni bir pandemi korkusu da dünyayı sardı. Sağlık Örgütü mevcut salgının bir pandemi kriterlerini karşılamadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'ta kırmızı beyaz coşku yaşandı. Bu yıl 43.sü düzenlenen geleneksel Türk Günü yürüyüşünde gurur dolu anlar vardı efendim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen yürüyüş büyük bir katılım ve coşkuyla hayat buldu. İşte o coşkulu anlar geliyor.

0: Türk bayrağı Amerika Birleşik Devletleri'nde dalgalandığı İstiklal Marşımız okundu. ABD'nin New York kentinde kırmızı beyaz coşkusu yaşandı. ABD'de yaşayan Türk toplumu 43. Geleneksel Türk Günü yürüyüşü ve festivali için New York'ta tek yürek oldu. Yürüyüş New York'ta Türk-Amerikan toplumunun binlerce üyesini bir araya getirdi. Geçit töreni ve sonrasındaki kutlama programı coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamalar yürüyüş sonrası Madison Meydanı Parkı'nda devam etti.
1: Sadece Türkleri, Türk toplumundan insanları değil, Amerikalı komşularımızı da getirelim. Sonuçta bu Türk-Amerikan toplumunun, Amerika'nın bir parçasının yarattığı bir faaliyet. Yaklaşık 50 yıla yaklaşmış bir gelenek.
0: Türk Günü yürüyüşü kapsamında İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla New York sokaklarında dijital kamyonlar dolaştı. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri, kültürel değerleri ve çevre vizyonu dünya kamuoyuna aktarıldı. Türkiye'ye özgü değerler tanıtıldı. Aynı zamanda içeriklerde Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa Türk-Amerikan toplumuna video mesaj gönderdi. Türkiye'nin uluslararası etkinliği bağlamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının önemine vurgu yaptı.
2: Türkiye bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü yürüyüşü bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
0: Fas ve Tunus'taysa Türk mutfağı kapsamında gastronomi atölyesi düzenlendi. Tunus, Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen atölyede Türk yemekleri tanıtıldı. Katılımcılarla birlikte mantı, mercimek köftesi ve çeşitli Türk tatlıları hazırlandı. Fas'taysa gastronomi festivalinde Türk mutfağı standı kuruldu. İsviçre ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları ise Festiv Alp etkinliğinde buluştu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Cenevre'de düzenlediği etkinliğe Türk mutfak lezzetleri sunuldu.
3: Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Yunan basınının dikkatini çekti. Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğinin Avrupa'nın İHA pazarını etkileyebileceği ele alındı.
4: Türkiye ve Fransa Savunma İşbirliği Yunanistan'ın merceği altında. Yunan basını Baykar ve Safran arasında imzalanan işbirliğini ele aldı. Gazeteler Baykar'ın küresel ortaklık ağını genişletmesine dikkati çekti. Power Game, Baykar'la Safran arasındaki ortaklığın Avrupa savunma sanayindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu vurguladı. Anlaşmanın Avrupa İHA pazarını etkileyebileceğini yazdı. NATO'nun silahlanma programlarını ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği yorumunu yaptı. Yunan haber sitesi, Euroflir sistemlerinin Avrupa'daki en gelişmiş elektrooptik çözümlerden biri olduğuna dikkati çekti. Bu teknolojinin Bayraktar TB2'ye entegre edilmesinin keşif ve gece operasyonları açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Haberde Baykar'ın Ukrayna ve Libya ile Orta Doğu'daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici haline geldiği ifade edildi. 10 Alert'in haberinde Baykar ve Safran arasındaki işbirliğinin sensörler, navigasyon teknolojileri ve güdümlü silah entegrasyonuna odaklandığı bildirildi. Haberde Bayraktar TB2 platformlarının Euroflir sistemleriyle donatılmasının gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini geliştireceği belirtildi. Yayın kuruluşu anlaşmanın yalnızca teknik entegrasyonla sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda daha geniş kapsamlı endüstriyel işbirliklerinin de önünü açtığı ifade edildi. Yunanistan merkezli Pentapostagma ise habere Yunanistan'da Fransız haini başlığını verdi. İşbirliği anlaşmasının Atina'da rahatsızlık uyandırdığını yazdı. Söz konusu anlaşmanın Yunanistan'la Fransa arasında yenilenen savunma işbirliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkati çekti. Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayi ile işbirliği yapmasının Atina'da çelişkili bulunduğu ifade edildi.
3: Gökyüzünde çelik ritim. Türk savunma sanayinin sahadaki gücü bu kez senfoni olarak yankılandı efendim. Aselsan tarafından paylaşılan Korkut Senfonisi görüntüleri Efes 2026 tatbikatında hedefleri adeta nota gibi vuran milli sistemi bir kez daha gündeme taşıdı. 2-1
5: Çelik namlular konuştu, sahada adeta bir savunma senfonisi oluştu. Milli hava savunma gücünün etkisi tatbikatta bir kez daha ortaya konuldu. Korkut Hava Savunma Sistemi Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği atışlarla hedeflere karşı yüksek isabet ve hızlı angajman kabiliyeti sergiledi. Aselsan tarafından Korkut Senfonisi başlığıyla paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı. Korkut Hava Savunma Sistemi dakikada 1100 atım yapabilen 35 mm çift namlulu top sistemiyle öne çıkıyor. 3 boyutlu radar ve elektro-optik takip sistemleriyle hedefi yüksek hassasiyetle tespit ediyor. Üç silah sistemi aracı ve bir komuta kontrol aracından oluşan yapısıyla görev yapan Korkut, hareketli birliklerin hava savunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki çelik kalkanı olarak görev yapıyor.

0: CHP'nin skandalları bir bir ifşalanıyor. Zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.
1: Bazı var, genel başkanımız var, halimarikçisi var.
2: Özgür Özel'in şoförünün telefonundan çıkanlar şoke etti. CHP'deki kirli ağ deşifre oluyor. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya verdiği adaylık rüşvetlerinin itiraflarının ardından CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerine de sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Cumalı'nın CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı o fotoğrafta 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VIP şoför Cumalı'nın "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. Veli Ağbaba'nın da "Tamam" diyerek cevap yazdığı görüldü.
1: Diyor ki adayın ki...
2: 16 Ocak'taki bir diğer mesajdaysa Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "Para nerede?" yazdığı görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak. CHP peşi sıra gelen etkin pişmanlık itiraflarıyla sarsılıyor. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
3: Bir başkaldırı vardı.
2: Veli Ağbaba ile Gökhan Cumalı arasında 4 Ağustos 2025'te geçen bir başka yazışmadaysa Ağbaba, "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya, eksilmiş. Dün saydım koydum" dediği, Cumalı'nınsa cevap olarak "Yok başkanım, kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" yazdığı görüldü. Daha sonra Ağbaba'nın Cumalı'yı WhatsApp üzerinden aradığı görüldü. 16 Ocak 2024'te ise Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi? Para nerede?" sorularını yöneltti. Cumalı'nın da "Otoparka girdim başkanım" yazdığı, daha sonra WhatsApp üzerinden konuştukları tespit edildi.
1: Sizin de eliniz kırılsın.
2: Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girerken cezaevindeki Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesinin alınacağı, Ağbaba ile arasındaki yazışmaların kendisine sorulacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Mart 2024'te 100 bin doların Veli Ağbaba'ya gönderilmesiyle ilgili de kargo şirketinden kayıtları isteyerek soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
0: Tabii CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor dedik efendim. Bu kez CHP'li Balıkesir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yaptığı, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci getirdiği ortaya çıktı. CHP belediyesinde saltanat iddiaları yankı uyandırdı. Belediyede anneden boşalan koltuğu oğlu devraldı iddiası tepkiye neden oldu. Balıkesir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın'ın eski sekreteri Hülya Cebeci, özel kalem müdürü oğlu Deniz Cebeci'yi de aynı pozisyona atadığı iddia edildi. İstisna kadrodan önce memur yapılan Cebeci'nin ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan özel kalem müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi. İddialara göre anne Cebeci belediye iştiraklerinden huzur hakkı da aldı. Bu sayede aylık gelirinin 500 bin liraya ulaştığı öne sürüldü. Belediyedeki tartışmalı atamalar bununla da sınırlı değil. CHP'li Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelininin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, Baldızı'nın ise genel sekreter yardımcısı yapıldığı iddia edildi. Ve bir yandan Sancaktepe'de de özel mülkiyet tartışması yaşanıyor. Zira bir şirket CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece saatlerinde asfalt döktüğünü iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken gözler şimdi başlatılan süreçte.
3: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
4: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
5: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
3: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
4: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
3: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımamız üzerinden yol geçirilmiştir.
4: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
3: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.

0: Esenyurt ve Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 12 ve 9 katlı iki binanın çökme anları çevrede büyük paniğe neden oldu. O anlarsa vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve Avcılar Merkez Mahallesi'nde yansıdı kameralara. Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 12 katlı binanın çöktüğü an çevrede paniğe neden oldu. Avcılar'daysa öğle saatlerinde yıkımı yapılan bina yıkım sahasındaki boş alana devrildi. Yaşanan iki olaysa hem güvenlik kamerası hem de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Evet, Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve haksız uygulamalara karşı sahadaki kontrolünü artırdı efendim. Zincir marketlerden otogarlara kadar pek çok alan yakın takibi alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmede fahiş fiyat artışı tespit edildi. Bu işletmelerde toplamda 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye ayrıca ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde de tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye de para cezası kesildi. Bakanlık denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Şanlıurfa'da bulunan pazardaki hayvanlar hem kent içine satılıyor hem de İstanbul, Ankara, Bursa ve ardından Adana'nın da aralarında bulunduğu birçok şehre gönderiliyor. Çiftçiler ise son yılların en yüksek talebinin yaşandığını belirtiyor ve yağışların artmasının da sevindirici olduğunu söylüyor.
1: Kurban Bayramı yaklaştı, hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da hareketlilik arttı. Şanlıurfa'nın canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk artarken besiciler hayvanlarını satışa sunmaya başladı. Şanlıurfa'nın merkez ve ilçeleriyle bölgedeki bazı illerden besiciler aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanları kurbanlık olarak satmak üzere merkezi Eyyubiye ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarına getiriyor. Hayvanlar Şanlıurfa'da bulunan hayvan pazarından kent içine ve birçok şehre gönderiliyor.
2: Özellikle küçükbaş hayvan noktasında yüksek bir ticaret potansiyelimiz var. Yıllık 1-1,5 milyon küçük basın, 500 bin büyük basın sevkiyatın yapıldığı bir pazarımız.
1: Öte yandan yağışlarda besicilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler bu yıl yağışların yem arzını artırdığını vurguluyor.
3: Kurban Bayramı şu an için yaklaştığından dolayı artışlarımız %20-%30 artmıştır. Daha inşallah da artacak.
2: Biz batıya ilerindeki metropol şehirlere kurban alanına satışı yapıyoruz, gönderiyoruz oraya. Hayvan varlığında şu anda bir sıkıntı yok.
1: Kurbanlık alacak vatandaşlar canlı hayvan pazarında hareketliliğin tadını çıkarıyor. Pazarda satılan küçükbaş hayvanların fiyatları ise 20-25 bin lira civarında.
0: Osmaniye Türkiye'nin en önemli ve kapsamlı lezzet festivaline ev sahipliği yaptı. Ünlü şeflerin hünerlerini sergilediği organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanıyla Toyga çorbası dağıtıldı.
4: Usta şefler hünerlerini sergiledi. Lezzet Festivali hem gözlere hitap etti hem de damakları şenlendirdi. Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren Lezzet Festivali yine büyük ilgi gördü. Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme, Tarih, Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin dört bir yanından şefler katıldı.
5: Osmaniye aslında gastronominin de önemli bir merkez şehri. Niye? Çünkü kültür yolu üzerinde, İpek yolu üzerinde. Biz istiyoruz ki Osmaniye bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle beraber, tabii annelerimizden gelen o ürünleriyle beraber bu yeni Türkiye yüzünde taşısın.
4: Organizasyonda Türkiye'nin en büyük kazanı.

0: Kazanıyla Toyga çorbası dağıtıldı.
1: Osmaniye'nin markalaşması adına özellikle fıstığının Osmaniye'nin dışında otellerde, restoranlarda, catering'lerde buluşup lezzetini herkesin tatması adına çok güzel bir etkinlik oluyor. Türkiye'nin en büyük kazanında dövme çorbamızı yapıyoruz. Muhteşem bir çorba.
0: Lezzetin ustaları yemek şovlarıyla dikkat çekti. Hünerli Osmaniyeli kadınlar da standlarda yöresel lezzetlerini sergiledi. Aile bütçelerine katkı sağladı.
2: Çok güzel şeflerimiz gelmiş bulunmakta. Onun için gastronomi alanında da çok güzel atılımlar yapması için bu tür festivaller önemli.
3: Osmaniye'mizin meşhur fıstıklı şam tatlısı yer fıstığıyla yapılır. Başka yerde yoktur.
0: Yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerle festival dolu dolu geçti.
4: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldies 26. ödül töreni iş, sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi. Bakalım.
5: Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz.
6: Seyirciyi ekrana kilitledi. Alper Ateş'in içten sunumuyla ekranların vazgeçilmezi oldu. Bu başarı öğrencilerin oylarıyla verilen ödülle taçlandı. 360 TV'nin en çok izlenen yapımlarından Ben Bilirim ve sunucu Alper Ateş ödüle layık görüldü.
7: Sağ olsunlar. Üniversiteli arkadaşlarımız hiç Ben Bilirim'i es geçmediler ödül törenlerinde. Birçok üniversiteden ödül aldık. Bugün de Haliç Üniversitesi'nde bir festival kapsamında üniversite öğrencilerinin verdiği oylarla yılın televizyon programı ödülünün Ben Bilirim'e gelmesi bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Bunun önemsendiğini görmek çok kıymetli. O açıdan her birine çok teşekkür ederim. Ve burada az önce ödülü alırken de belirttiğim gibi gerçekten arkasında müthiş bir emek var. Yıllardır devam eden ve hani bu istikrarı sağlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var.
6: Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen Goldies 26 ödül töreni, iş, sanat, spor, medya ve dijital içerik dünyasının öne çıkan isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Organizasyon Sana İyi Gelecek temalı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Törende medya, spor, sanat, girişimcilik ve dijital yayıncılık alanlarında öne çıkan isimler öğrencilerle buluştu. Etkinlikte yılın yarışma programı ödülü sunuculuğunu Alper Ateş'in üstlendiği Ben Bilirim programına verildi.
5: İyi akşamlar Haliç Üniversitesi.
4: Bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
4: Düz geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakutar, Analist Sentez'le haftanın ilk işlem gününde karşınızdayız. Ekonomideki, siyasetteki ve gündeme ilişkin tüm detaylara birlikte bakacağız, konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce hafta sonundan pazartesiye yansıyanlara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Trump tehditlerine devam etti. Bu kez de daha önce birçok kez söylediği gibi İran için saat işliyor mesajını verdi yine Trump. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak, aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. İran'da ise camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verildi. Kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Top İkiz Kuleler'de Top Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim törenine de katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda kabine toplantısına başkanlık edecek dedik. Detayları biraz sonra Ankara'dan alacağız. Çatışmada ne yazık ki iki polis şehit oldu. Saldırgan polislere ateş açtı başlığının ayrıntılarını aktaralım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki iki polis memuru da şehit oldu. Gülistan Doku dosyasının kilidi Umut Altaş'a ait yeni bilgiler 24'te. Hemen detayını aktaralım. Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı, hatırlayacaksınız. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın izini sürmeye devam etti. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta Umut Altaş'la Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkan Soner aynı karede yer alıyor. Bayram ikramiyeleri yatmaya başlayacak. 22 Mayıs'a kadar da sürecek. Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi başladı, hayata geçti. Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılmaya başlandı. Emekli aylıklarıyla birlikte yapılacak ödemeler 22 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Karadeniz için sel uyarısı, 10 il için sarı kod var. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Yeni haftada ise neredeyse tüm yurtta hafta boyunca yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon,

0: ve Bayburt illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Elbette detayları analiz sentezin hemen ardından meteoroloji editörü Elde Biranayan aktarıyor olacak size diyelim ve geride bıraktığımız haftanın önemli ekonomi başlıklarıyla devam edelim. Geçen hafta önemliydi. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Yılın ikinci enflasyon raporuydu ama Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş sonrası ise ilk enflasyon raporu olması açısından çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kameralar karşısına geçti ve 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla merkez bankalarının uyguladığı bir yöntem olan tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Bu gerilim bitene kadar da süreceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Nokta tahmini olarak yıl sonu enflasyonu, 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini ise %26 olarak revize ettiler. Bir önceki tahmin %18'di. Evet, piyasalar geride bıraktığımız hafta Xi Trump zirvesine fiyatlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e gitti, Pekin'e gitti. Çin'le yapılan görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Çin'in devlet başkanı Xi Jinping zirveyi dönüm noktası olarak niteledi ve birçok sonuca ulaşıldığını belirtti. Bununla birlikte işte dedik ya piyasalara bunun fiyatlaması vardı. New York borsalarında teknoloji hisselerinin desteğiyle Nasdaq ve S&P 500 tarafında yükseliş vardı. Avrupa borsaların pozitif kapandı. Asya borsalarındaysa Çin hariç yükseliş vardı genel olarak. Borsa İstanbul 100 endeksi ise günü düşüşle tamamlamıştı. Peki Senato Warsh'un başkanlığını onayladı. Artık 15 Mayıs itibarıyla Jerome Powell'ın görev süresi sona erdi. Fed başkanı kim olacak tartışmaları devam ederken Warsh'un Fed başkanlığı Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla artık kabul edildi. Böylece Warsh Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona eren mevcut Fed başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Uluslararası Para Fonu'ndan bir analiz var. Dünya artık olumsuz senaryoya gidiyor diyor Uluslararası Para Fonu. Julia Kazak yaptığı açıklamayı Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomiyi olumsuz senaryoya doğru yönlendirdiğini açıkladı. Ancak orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen çıpalanan durumda olduğunu dile getirdi. Ve sonuncu başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon da geride bıraktığımız hafta açıklandı. Merakla beklenen verilerden biriydi. Savaş etkisi devam etti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu Nisan'da akaryakıt fiyatlarındaki artışla hızlandı. Yıllık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde %3,8 olarak açıklandı ki Mart ayında da %3,3'tü. Çekirdek enflasyon da yine tahminlerin üzerinde geldi dedikten sonra geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına da baktık. Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan. Kolay gelsin. İyi haftalar.
1: Günaydın Elif Akkaya. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün ve bir hafta olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Kabine toplantısında hangi başlıklar var? Aynı zamanda Top İkiz Kuleler'de Top Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne de katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun.
1: Tabii iki önemli program, iki önemli programda da hitap olması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk olarak gözlerimizi Top İkiz Kuleler'e çevireceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'inde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katılacak. Burada özellikle iş dünyasına yönelik olarak önemli mesajlar verebilir. Sizin de az önce aktardığınız haftalık ekonomi başlıklarında çok önemli detaylar vardı. Özellikle enflasyon revizyonu ile alakalı biliyorsunuz Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta içerisinde attığı bir adım vardı. Bunun bir de piyasalar yansıması var. Diğer taraftan Hürmüz krizinin piyasalara yansımaları var. Trump Xi Jinping görüşmesinin küresel piyasalara yansımaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Önümüzdeki süreçte atılacak olan adımlar ve yol haritasına dair de yine iş dünyasının bir taraftan iş dünyasının diğer taraftan da vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalarda bulunması bekleniyor Elif Akkaya Kutar. Top İkiz Kuleler'deki hitabında. Diğer taraftan da tabii ki gözler Cumhurbaşkanı Başkanlığı kabinesi için külliyeye çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurmayları külliyede bir araya gelecekler. Kabine toplantısında yine önemli gündem başlıkları var. Gerek iç siyasette gerekse de diplomaside. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Kazakistan'a gitmiş. Orada gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmıştı ve orada gerçekleştirdiği diplomatik temaslarla beraber Kazakistan'la Türkiye arasında imzalanan 13 anlaşmada önemli başlıklar arasında yer almıştı o ziyarette. Yine o ziyarete ilişkin detayları kurmaylarıyla istişare edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sadece Erdoğan değil, Erdoğan'la beraber heyette bulunan diğer bakanlar da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin sunumlar yapacaklar kabine toplantısında. Bunun haricinde Hürmüz krizinin aşılabilmesi için Türkiye'de devrede sürekli olarak diplomatik temaslar kuruluyor. Gerek İran'la gerekse de Körfez ülkeleriyle, biliyorsunuz Körfez ülkeleriyle İran arasındaki gerilim de her geçen gün biraz daha artıyor. Bu noktada diplomasinin işletilebilir halde kalması ve barışın yolunun açılabilmesi için hangi adımlar atılabilir? Bunlar yine masaya yatırılacak başlıklar arasında bulunuyor kabine toplantısında. İç siyasette yine ekonomideki gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında. Terörsüz Türkiye süreci önemli gündem maddeleri arasında, biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme çalışmalarına geçilmesi bekleniyor. Bunun için bakanlıkların ve milletvekillerinin yaptığı hazırlıklar var. O hazırlıklara ilişkin yine son bilgiler masaya yatırılacak olanlar arasında. Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak biliyorsunuz kutlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bununla alakalı çalışmaları yine en önemli başlıklar arasında. Gençlik haftası içerisindeyiz. Yarın da çok önemli bir bayramı icra edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı icra edeceğiz. Atatürk'ü anacağız. Gençlerimizle beraber Anıtkabir'de olacağız. Ve bu noktada tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırlıkları var. Yaptığı çalışmalar var. O çalışmalar yine masaya yatırılacak. Önemli başlıklar arasında yer alıyor. Organize suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanlığı başarılı operasyonlara imza atıyor. Gözler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çevrilecek. Mustafa Çiftçi'nin önümüzdeki süreçteki operasyonlara ilişkin yine bir bilgi aktarımında bulunması bekleniyor kabine toplantısında. Toplantı sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede kameraların karşısına geçerek bizim bu aktardığımız başlıklar ve çok daha fazlası hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz Elif Akkayakuçar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Evet, bugün Türk Gün gazetesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten yazısıyla devam edelim. Buyurun.
0: Biliyorsunuz geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı gerçekleştirmemişti. Genelde grup toplantısı gerçekleştirmediğinde verdiği röportajlarla gündemi değerlendirir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türk Gün Gazetesi'ne yine bir röportaj verdi, bir mesaj kalemi aldı. Ve oradaki en önemli vurgusu terörsüz Türkiye sürecine ilişkindi. Bu sürecin en önemli mimarlarından bir tanesi. Türkiye gündeminde yokken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu terör batağından Türkiye'yi çıkartabilmek için işaret etmiş. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan desteğiyle beraber süreç bugüne kadar getirilmişti. Beklenti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık yasal düzenleme çalışmalarının hız kazanması. Daha öncesinde komisyon çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmüştü. Komisyonda kabul edilen bir rapor var. O rapor doğrultusunda artık milletvekillerinin yasal düzenleme üzerine çalışma yapması bekliyoruz. Zaten gerekli çalışmalar yapılıyor ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her grup toplantısında defaatle altını çizer. Sürecin daha da hızlı bir şekilde ilerletilmesi gerektiğini bir kez daha aslına bakarsanız bu konuya dikkati çekti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli artık burada zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı olarak da yol haritasına ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi MHP Genel Başkanı. Bu önemli noktalardan bir tanesi, yeni bir yol haritası vurgusu. Çünkü yasal düzenlemelerle beraber aslında bakarsanız buradaki yol haritasının biraz daha netleşmesi bekleniyor. Aslında MHP Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine de bu mesajı net bir şekilde iletmiş oluyor Türk Gün Gazetesi'ndeki röportajıyla. Artık MHP'nin, tüm Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'nın beklentisi burada yasal düzenlemelerin taslaklarının en azından bir an evvel ortaya çıkartılması. Daha sonrasında biliyorsunuz yasal düzenleme aşaması başlı başına bir süreç ve bu süreç içerisinde de daha fazla zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Çünkü daha o düzenlemeler üzerine komisyonlarda tartışmalar olacak. Söz konusu ilgili komisyonlardan geçtikten sonra düzenlemeler genel kurul gündemine gelecek ve genel kurulda tekrar oylanacak. Devlet Bey de bu süreçleri en iyi bilen tecrübeli siyasetçilerden olduğu için biraz daha milletvekilleriyle bu konuları daha böyle net bir şekilde aslında bakarsınız mesajlarıyla sürecin önünü açan isim oldu şimdiye kadar ve

0: bir kez daha o rolünü yerine getirdi diyebiliriz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla ilgili olarak. Zaten en kısa sürede genel kurula bu konuyla alakalı tekliflerin gelmesi, yani en azından meclis başkanlığına bu tekliflerin sunulması bekleniyor. AK Parti'nin de beklentisi bu yönde, MHP'nin de beklentisi bu yönde, DEM Parti'nin de beklentisi bu yönde ve diğer muhalefet partilerinin de yine beklentileri bu yönde. Önemli olansa ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki komisyon aşamalarında ve diğer noktalarda genel kurul çalışmalarında sürecin tıkanmaması için nasıl bir yol haritası izleyeceği. Çünkü bazı durumlarda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi burada süreci provoke etmeye yönelik adımlar da attı. Özellikle devam eden yolsuzluk davalarıyla söz konusu süreci bir şekilde bağdaştırmaya çalışıp ya acaba biz buradan bir paye çıkartır mıyız? Mesela yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan ve hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir paye çıkartabilir miyiz sorusu çok fazla konuşulmuştu komisyon aşamasındayken. Biliyorsunuz o kardeşlik komisyon aşamasındayken. Önümüzdeki süreçte de eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir olumsuz adım atmaz, bir provokasyona gitmez, sürecin önünü tıkamaya çalışmazsa burada Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama döneminde tatile girmeden önce en azından bir ya da iki kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor Elif Akkaya-Güter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yine yoğun olan gündemiyle devam edelim. Neler var?
0: Şimdi vergi düzenlemesi çok uzun süredir konuşulan konulardan bir tanesiydi. AK Parti tarafından hazırlanmıştı. Vergi düzenlemesi artık geçtiğimiz hafta komisyona sunulmuştu. Komisyon aşamasından başarıyla geçti. Genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kurulda görüşülecek. Diğer taraftan da Kızılay'a ilişkin yeni bir kanun teklifi var. O Kızılay'a ilişkin kanun teklifi de yine meclis gündemindeki meselelerden biri. Meclis başkanlığına sunulmuştu. O komisyonda görüşülecek Kızılay'la alakalı. Kızılay'ın çalışmaları ve yapısıyla alakalı kanun teklifi. Grup toplantılarında yine hareketlendirecek Türkiye Büyük Millet Meclisi grup koridorlarını. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısı gerçekleştirmemişti. Eğer ki bir sorun olmazsa bu hafta gerçekleştirmesi bekleniyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını. Saatler 10.30'u gösterdiğinde salı günü Devlet Bey'in grup kürsüsünde konuşmasını bekliyoruz. Onun haricinde tabii Devlet Bahçeli açılışı gerçekleştirdikten sonra saatler 13.30'u gösterdiğinde bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP grubunda yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta kabine toplantısı gerçekleştiriyor. Kabine toplantısı gerçekleştirdiğinde genel olarak AK Parti grup toplantısı gerçekleşmiyor. Bu bize en azından bazı tüyoları veriyor. Yani bu hafta AK Parti grup toplantısının gerçekleşmesini beklemiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı eğer ki gerek görürse çarşamba günü o da kürsüde olur. Genel kurulun çalışmaları oldukça yoğun. Kanun teklifleri var az önce de söylediğim gibi. Aynı zamanda komisyonlarda da yine çalışmalar devam edecek son hızıyla.
1: Peki. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasında önemli detaylar ortaya çıktı. Hatta 24 ve Akşam gazetesi sayesinde ortaya çıktı bu detaylar. Buyurun.
0: Ya, Türkiye'nin yüreğindeki hançerlerden bir tanesi. Bakın tek hançer değil. Rojin Kabeis soruşturması var. Rojin Kabeis soruşturması ile alakalı biliyorsunuz cep telefonu Çin'e gönderilecek. Çin'den bazı incelemeler yapılması bekleniyor. Türkiye'nin bağrında böyle hançerlerimiz var bizim. Genç kızlarımız hayatını kaybeden, ortadan kaybolan aileleriyle beraber tüm Türkiye'nin aslına bakarsanız onları aradığı Gülistan Doku da onlardan bir tanesi. Ve aslında yani şu anda aranılan şey Gülistan Doku'nun cenazesi. Yani bir aile düşünün, evlatlarının cenazesinden bile mahrumlar şu anda. Dünyanın en büyük acılarından bir tanesidir. Allah hiçbir anne babayı böyle bir acıyla sınamasın öncelikle. Umut Altaş biliyorsunuz kilit isimlerden bir tanesi. Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam gazetesi de Umut Altaş'ın peşinde ve sürekli olarak da çeşitli yerlerden çeşitli görüntüleri, çeşitli fotoğrafları, çeşitli videoları geliyor sürekli olarak. Bizim Washington temsilcimiz Yavuz Atalay gerçekten orada bir gazetecilik dersi veriyor. Ve elde ettiği bilgilerle, bulgularla beraber kamuoyunda ve soruşturmayı da aydınlatan cinsten aslında bakarsanız bilgiler, belgeler bunlar. Umut Altaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Aynı zamanda sadece görüntüler değil, orada bazı yazışmalar da var. Yazışmalar ve çok önemli bir fotoğrafa ulaşıldı burada yapılan araştırmayla beraber. Fotoğrafta Umut Altaş'ta Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkay

0: Soner aynı karede yer alıyor Elif Hakkı Ayakutar. Bu önemli. Diğer taraftan ilk kez 24'te yer alan bu fotoğraf Türkay Soner'in Umut Altaş için düzenlediği doğum günü partisinden ortaya çıkıyor. Yani hala eğlenmelere, hala oynamalara devam ediyorlar. Her ne kadar yurt dışında da olsalar. Ama şunu unutmasınlar. Umut Altaş gibi pek çok isim yurt dışına kaçtı. Hepsi de teker teker paketlenip Türkiye'ye getirildi bugüne kadar. Hani Türkiye'ye getirilemeyen olmadı bu tarz soruşturmalarda. Umut Altaş da paketlenir, Türkiye'ye getirilir. Türk yargısına, o gencecik kıza, Gülistan Doku'ya ne yaptıklarını tek tek anlatmak zorunda kalır. Ümit ediyoruz ki bütün ailenin, Gülistan Doku'nun ailesinin, tüm Türkiye'nin beklentisi bu yönde. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu noktada gerekli temasları kuruyorlar. Hem Interpol'de hem Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla gerekli temaslar kuruluyor. En kısa sürede Umut Altaş yakalanacak ve Türkiye'ye getirilecek. Bundan benim şüphem yok. Bakanlıkların bu konuyla alakalı nasıl çalıştığını, ne kadar titiz çalıştığını biliyorum. Bu kadar çember daralmışken, İşte gazeteci arkadaşlarımız tek tek bunların ipliğini pazara çıkartırken bu şu anlama geliyor. Çember iyice daralıyor. Yani nerede olurlarsa olsunlar, isterlerse dünyanın diğer ucunda da olsalar çember iyice daralıyor. Ve bu soruşturmada en kısa sürede bütün sanıklar tek tek hakim karşısına çıkartılacak. İnşallah Türkiye Gülistan kızının başına ne geldiğini net bir şekilde öğrenecek. Tek beklentimiz o ailenin, Gülistan'ın annesinin, babasının yüreğine bir nebze su serpilmesi. Başka bir şey değil.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve ekibe güzel bir hafta ve kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.
12: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
13: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
17: Önce Halk, sonra Bankayız, Halkbank.
18: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
19: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Haydi.
6: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar. Enerjisinin son kırıntısına kadar. Son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle beraber. Hocam günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi sabahlar Elif Hanım. İyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, birazcık işler zaten ta herhalde ilk başladığında 28 Şubat'ta da siz aynı şeyi söylemiştiniz. İşte günleri sayarak başlıyoruz ama ne yazık ki sonrasında artık Ukrayna-Rusya savaşında da olduğu gibi o günleri saymayı bırakıyoruz. İşte şu kadar sürer, bu kadar sürer analizlerini bırakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü barış görüşmelerindeki çıkmaz devam ediyor, sürüyor. Trump yeni bir tehditle haftaya başladık. Trump'ın yeni bir tehdidiyle ama aslında önceki yaptığı tehditlerden farklı da sayılmaz. Defalarca buna benzer tehditte bulunmuştu. Yine işte hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Aynı zamanda da İran'da halka silah eğitimi veriliyor camilerde. Ne dersiniz hocam? Bu çıkmaz nereye varacak?
1: Yani Elif Hanım, artık şeydeyiz, hani önceden zaman sayamıyoruz, gün sayamıyoruz diyordum. Şimdi döngülerden çıkamıyoruz maalesef ki. Haziran 2025, Şubat 2026. An itibariyle acaba Mayıs ya da Haziran yeni bir savaşın habercisi mi olur soruları akıllarda artık. Gördüğümüz durum, devam eden sistem maalesef ki biraz bekliyorlar. Savaş başladıktan sonra bakıyorlar ki iş kontrolden çıkıyor. O zaman tamam, biraz ara verelim. Yani tam anlamıyla bir dondurma çatışma, yani dondurulmuş çatışma alanı yaratıldı. İran bağlamında da, çünkü Hürmüz krizinde de benzer bir şey görüyoruz. Kontrolü tırmanmadan, ekonomik zorlamadan, deniz egemenliğinin sorgulanmasına, artık hangi kavramlardan bahsedersek bahsedelim. An itibariyle karşımızda çok büyük bir iktisadi kriz var. Hani biz artık bence enerji kriz de dememeliyiz buna. Çünkü Hürmüz artık bir boğaz değil, bir pazarlık masası haline geldi. Şimdi Trump Çin'e gitti. Çin'den çok büyük beklentilerle aslında bir geçiş yaptı diyebiliriz ama günün sonunda hiçbir şey elde edemedi neredeyse. Fakat şunu belki bir dipnot olarak düşmek gerekiyor. Trump neler elde etti, neler elde edemedi derken arka planda neler konuşulduğunu biz hala bilmiyoruz. Çünkü eğer mevzu bahis Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi aktörlerse biz konuşulmayanın, konuşulanın 2-3 katı olduğu gerçeğini de kabul etmeliyiz. Ama bence Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman, evet, yeniden

0: bir savaşa işaret etmeye başladı. Acaba bu Çin noktasında özellikle Tayvan bağlamında bir anlaşma üzerinden mi? Yoksa Çin'e gittiğinde istediğini alamayan ve daha saldırgan hale gelen bir Trump dış politikası açısından mı okumalı? Bence artık bizim karşımızda iki tane büyük soru işareti haline gelmiş durumda. İran'daki son gelişmeler siz de belirttiniz. Artık televizyonlardan silah kullanma eğitimi dahil yeni adımlar atılmaya başladı. Şimdi bunun nereye gideceğini artık düşünmek gerçek anlamıyla zorlayıcı. Şunu söylemek gerekiyor. Rusya-Ukrayna cephesi son derece önemli çünkü biz yaz aylarında yani ilkbahar itibariyle de orada cephenin daha sert hale geldiğini görürüz her zaman. Şimdi önümüzde çok kritik bir süreç var. Hem Rusya-Ukrayna savaşını daha dikkatli okumak gerekecek. Hem İran-Amerika-İsrail savaşını daha dikkatli okumak gerekecek. Çünkü Netanyahu'dan da çok kritik açıklamalar geldi. Görüşmeler sanırım bizi bekliyor İran başlığı üzerinden Amerika ve İsrail arasında. Bu açıdan gerçek anlamıyla yeniden büyük bir krizin eşiğindeyiz. Hani Çin biraz dengeler diye düşündü sanırım merkez ama Çin'in dengelemeyeceği ve günün sonunda yeniden bu savaşın bölgesel krizler, küresel bağlama taşınacağı sanırım az çok hepimiz tarafından tahmin ediliyordu diyebiliriz. Umarız ki o aşamaya gelmez ama sanki biraz o aşamaya gönderilmeye çalışılıyor gibi duruyor.
1: Şimdi hocam aslına bakarsanız müzakereler için işte o konuşulan şartların içeriği elbette değişmiyor ama şimdi de 5 şart iddiası var. Yani sayılarında değişiklik oluyor işte 15, 10 oluyor daha sonra 5 oluyor. Bilmiyorum daha kabul edilebilir hale getirmek amaçlanıyor mu? O da bir soru işareti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ilettiği şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tazminat ödenmemesi var ki bu İran'ın işte bu görüşmeler ilk başladığında en önemli şartlarından biriydi. İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartlarına bağlanması olarak sıralanıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İransa savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması ki bu yine işte o görüşmeler ilk başlandığında şartlar arasında vardı. Netanyahu öncesinde bunu hiçbir şekilde kabul etmemişti ama sonrasında Lübnan'la da ateşkes görüşmeleri başlamıştı. Yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklanmıştı. Taraflar yine birbirlerinin şartlarını herhalde kabul etmeyeceklerdir hocam. Ne dersiniz?
0: Aynen Elif Hanım. Zaten şu ana kadar hani daha öncesi bir sayfada gönderildi. Sayfalarca da gönderilse burada tarafların özellikle kırmızı çizgilerinin çok net olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani ilk aşamada belki de şunu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileri İran'ın egemenlik yaklaşımı üzerinde o kadar baskılayıcı ki yani bunu bir devletin ya da bir aktörün uluslararası sistemde kabul etmesi demek ben sana tabiyim demek yani bir anlamda işin özü, işin açığı belki de bu. Bu nedenle de Amerika'dan ya da işte İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda sürekli olarak evet masada devam eden belki görüşmeler var, taraflar beklentilerini söylüyor ama hiçbir şekilde bunların birbiriyle uyumlu hale geldiği başlıklar yok. Yani yeniden savaşa dönme ihtimali sürekli olarak bizim karşımızda. Artık bu şu strateji haline geldi. Askeri baskı yoluyla İran'ı masada tutmaya çalışan bir Amerika. Amerika'yı masada tutmaya çalışan bir İran var karşımızda. Bu nedenle de zaten burada en belki dikkat edilmesi dikkat edilmesi gereken aktör olarak hep İsrail'i söylüyoruz. Çünkü bu kadar dar bir çerçeve içerisinde Netanyahu'nun da işte Tel Aviv'de özellikle güvenlik kabinesiyle toplantı yapıp sonrasında Washington Tel Aviv arasındaki o yeni güvenlik yaklaşımlarıyla belki okunacak arka planda açıklamalar yapması son derece dikkat çekici. İran savaşını isteyen en büyük aktör zaten bölge içerisinde en istikrarsızlaştırıcı aktör İsrail olduğu için bir yandan da az önce siz de altını çizdiniz. Şimdi İran istediği başlıklardan biri nedir? Masaların birbirine bağlanması. Yani Lübnan masasının da bence Gazze masasının da üç masanın da birbirine bağlanması gerekiyor. Aksi durumda İsrail Amerika İran savaşı varmış gibi hareket edip ne yapıyor? Her senaryoda kendisine bir alan oluşturuyor ve saldırılarına sürekli olarak Lübnan'da Gazze'de devam ediyor. Şimdi bu durum

0: olmadığı an itibariyle riskin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten biz şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında deseler ki biz ateşkesi imzaladık, tamam sorunlar çözüldü. Yani şuna inanıyorum ki yeniden görüşmeler esnasında yeniden daha süreç bitmeden savaş çıksın diye uğraşacaktır İsrail. Çünkü biz bunu daha önce iki kere de gördük. Şimdi üçüncü aşamasındayız. Maalesef ki üçüncü aşamasındayız. Hala yani bunu kapatmamak için uğraşan, bunu sürekli olarak bir savaş döngüsü ya da savaşın yeniden başlatılması haline getiren, operasyonel seçenekleri masada tutan bir İsrail. İsrail var. Bu nedenle zaten bütün sorunların arka planında biz İran'ı okurken ya da işte Lübnan'ı okurken, Gazze'yi okurken çok temkinli olarak okumak zorunda kalıyoruz. Hani Çin'den beklentilerimiz vardı ama ziyaretinin bilançosu kontrollü pazarlık üzerinde dahi tam olarak kendini gösteremedi diyoruz. Belki Çin üzerinden bir baskı sağlansaydı ama bu baskı İran üzerinde değil, bunun altını çizeyim. Amerika üzerinde belki tam olarak görünseydi o zaman biz belli bir vizyonda ulaşıldığını bile söyleyebilirdik. Fakat an itibariyle Trump şu an için ne 60 günlük kongre sınırına takılmış durumda, ne iç kamuoyunda giden sürece dair herhangi bir adım atmaya yönelik açıklama yapıyor. Ya bizim karşımızdaki tablo gerçek anlamıyla yeniden savaşı bir kazanç haline getirmeye çalışan şirketler topluluğu okuması. Bunu söylememdeki en temel neden de Elif Hanım, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz sürecin başından bu yana enerji çoku yaşıyoruz diyoruz. Fakat bugün küresel sistemde en fazla enerjiden kazanan aktörler ya da birimler kim diye bakalım. Rusya söyleniyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'nın en büyük kalemi zaten enerji kalemi. Fakat Amerikalı enerji şirketlerine bakalım. Amerika'daki silah şirketlerine bakalım. Bunların durumu ne? Bu savaş başladığından bu yana kazançları nasıl ilerliyor? Yani bu sorunun sorulması gerekiyor ki sahadaki süreci daha net ortaya koyabilelim.
1: Evet.
0: Yoksa yani temel çözüm çok basit. Lübnan, Gazze, İran. Üç masa tek masada buluşacak ve buradan zaten çözüm çıkar. Çıkarmak istedikten sonra zaten Orta Doğu içerisinde bu üç masadan barışı da çıkarırsınız. Fakat bu istenmiyor zaten. Temel sıkıntımız bu bizim çözemediğimiz.
1: Ne? Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda her sabah olduğu gibi bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey. Hoş geldiniz.
2: Günaydın hocam. Günaydın.
1: İyi haftalar.
0: Günaydın.
2: Beni yayının başında anons etmedin ama dikkatimi çekti.
1: Evet, şeyi görmedim. Mesajı görmedim. Acaba
2: ben gelirken
1: şey
2: dinliyorum.
1: Evet. Buyurun, gelirken dinliyorsanız çok uzatıp vakit almayayım.
2: Estağfurullah.
1: Trump'ın yeni tehditleri ama çok da yeni
2: sayılmaz.
1: Şimdi
2: hocam söyledi onları hep şey hani o, tehdit. Hadi ileride ne olacak diye böyle düzlemsel bakıyorduk. Şimdi döngü artık. Aynı şey bir daha tekrar ne zaman şey bir daha tekrar düzeltiyorum. Bir daha ne zaman tekrar edecek?
1: Evet.
2: İki defa tekrar kullanılmaz bir cümlede biliyorsun. diye bakıyoruz şimdi böyle şey gibi dolap beygiri gibi oldu dünya. Ama burada tabii bildiğimiz bir şey var. Başından beri onu söylüyoruz. Bu Amerika'nın savaşı değil. Yani Amerika sonuçta bundan kendine sorun çıkartıyor. O ayrı bir bahis ama bu esasen İsrail'in bir savaşı. İsrail hala mesela bugün PKK terör örgütünü hala silah bırakma konusunda elini ağırdan almaya, örgütü feshetmemeye filan, ya bırak ne yapıyorsun sen bize lazımsın modunda tutmaya devam ediyor. HDP'liler bu konuda ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama Türkiye'ye karşı lazım. Suriye'de istikrarın biraz güçlü bir yapının olmaması lazım. O konu çok son derece önemli. Daha Lübnan'ı pelteleştirdi. Suriye'yi de pelteleştirecektir. Hatta Türkiye'nin bir de pelteleşmesini istiyor. İran'ı pelteleştiriyor. Suudi Arabistan, Bahi vesaire buraları zaten tehdit ediyor. Yani bu bölgede tek başına, bu bölgenin Amerika'sı İsrail olmak istiyor. Amerika'nın silah gücüyle, para gücüyle buranın Amerika'sı olmak istiyor. Askerini de İlerideki hedefi, en kalabalık nüfus nerede? Hindistan. Hindistan'ı da paralı asker olarak kullanmak istiyor. Şimdi bütün ayağınızı bu yorgana göre uzatacaksınız. 1 milyar ucuz asker, ucuz can gücü var şeyin, İsrail'in. Öyle bakın. Onu kullanacak. Onun için hedefi bu. Hindistan kullandırtır kullandırtmaz. O Hindistan'ın başına gelecek, doğru düzgün bir lidere bakar.

0: faşist olmayan, ırkçı olmayan, ayrımcı olmayan, kişisel iktidarı için ülkesini İsrail'e pazarlamayan bir lidere bakar o iş. Olur mu? Olmaması için de bir sebep yok. Dolayısıyla bu denklemin içerisinde, bu hedefin içerisinde daha fazla İran'a ne yapılması lazım? İran'a yapılıyormuş gibi görünerek, mesela geçen hafta onu işte Yusuf Alavar da yazdı şeyde akşamda. Bu dediğim işte şey, İsrail PKK ilişkisini, ilişkisi diyelim, İsrail'in PKK'yı kullanışını da dün Kurtuluş'tayız yazdı, bugün o konuyla ilgili biraz kulak kabartmış sağa sola, daha doğrusu da İktidar Partisi için AK Parti'ye. Bunlar önemli şeyler, bu uyarılar çok son derece önemli. Ne diyordu Yusuf Alabardı da, diyordu ki bu Irak'ta işte pist yapılmış, havaalanı yapılmıştı, o havaalanından İran vuruluyormuş da, o havaalanında Suudi Arabistan vurmuş da, Kuveyt vurmuş da falan. Ya biz böyle bir havaalanını İran'da görmüştük değil mi Merve Hocam? İran'da Amerikan, evet, uçakları indiğinde toprağa saplanmışlardı. 2 dakikada havaalanı kurup 3 dakikada da oradan fıtır fıtır bomba yapacaksınız ha? Ama orada bir havaalanı var diye Suudi Arabistan'ı, Bayi, Kuveyt'i, şunu bunu falan Irak'a saldırtabilirsiniz. Ya Irak nereden çıktı? Irak'ta ne işimiz var? Allah Allah. Bir daha bakın bakalım siz Suudi, 4-5 tane Suudi Amerika'da uçakla büyük şeyleri, Dünya Ticaret Merkezi kulelerini vurdu dediğimiz 9 Eylül olaylarında, şey, 11 Eylül olaylarında Amerikalılar nereye gitti vurdu? Önce Afganistan'ı vurdu. Gidip Suudi Arabistan'ı vuraydın ya. Yok. Afganistan'da saklanıyor Talibancılar onlar. He, tamam. Sonra nereyi işgal etti peki? Irak'ı. Bir dakika ya. Yani tamam, anladım ya. Suudi Arabistan değil de onlar orada diye Afganistan'ı, tamam. Hani mevzuyu anlamaya çalışıyor. Irak ne? Çünkü başka bir hedefin vardı. Ondan yol yapıyorsun yani. Ondan sonra diyorsun kavgada yumruk sayılmaz ya. 2 taşta arabanın camını attım. Ya arabayla senin ne ilgin var? Öyle denk geldi filan. Arabanın camını attım ama arkadaki poşeti de bilmem kim yürüttü. Araba CHP'lilerin arabası olabilir. Dolayısıyla şimdi de hedefin ne olduğu konusunu Trump'ın laflarından, Amerikalılara neyin yarayacağından, işte petrolün fiyatından, şundan bundan falan, sadece onlardan ibaret olduğunu düşünmemek lazım. İsrail'in hedefine göre savaş devam etmeli mi, etmemeli mi? Ha, ondan sonra şuna bakarsınız. Amerika'nın politikası, dış politikasının şeyi, o İsrail'le ilgili omurgası, İsrail'i koruyarak durdurmaktır. Koruyarak bir hizaya getirmek. Ama şimdi İsrail'i koruyarak hizaya getirmek diye bir durum yok. Çünkü daha 1970'lerde bu iş İsrail'in dümen suyuna girmeden nasıl şey yapabiliriz, durumu idare edebiliriz'e dönmüştü. 80'lerden sonra da İsrail ne dediyse o oluyor Amerika'da. Evet. Yani iş oraya döndüğü için Amerika, İsrail artık Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanıyor. Yani bu çok, ha başka şeyler, başka açılardan bakarsanız bunun tersi de göründüğü, tersini göründüğü zamanlar olabilir, yerler olabilir ama önemli değil. İsrail'in beka meselesi olduğunu düşündüğü konular ne varsa, işte o zaman İsrail'in son gücünü, nihai gücünü, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni kaba saba kullanma pozisyonunu görürsünüz şu anda olduğu gibi. Şu anda kullanıyor. Trump buna direnmeye çalışıyor. Şuradan yapmaya çalışıyor, buradan yapmaya çalışıyor ama son talde yapmaya çalışıyor. Yapmasa yaptırırlar. Biraz direndiğinde suikast mevzuları gündeme geliyor. Ya bu kadar diyeceksiniz ki ya çok göz göre göre, ya böyle olmaz canım, o kadar biraz gizli falan yaparlar yani. Tamam da bunun bir örneği yok mu? Yani gizli falan yapmalarını, yok. Peki bu kadar açık bodoslama göz göre göre yapmalarının örneği yok mu? Var. Niye? Çünkü adam gizlenmek istemiyor zaten. Hı. Mafya gizlenmez iş yaptığında, imza bırakır. Bunu ben yaptım der. Neden? Çünkü benden korkun. Tanrısal bir şeydir yani. Çünkü kendini onun yerine koyar. Can vermek, can almak. Kendini onun yerine koyar. Onlar da şimdi onu yapıyorlar. Göstere göstere yapıyor ki benden korkun, benden bilin bunu diye. Şimdi o yüzden bu iş daha böyle devam eder. Nereye kadar vururlar? İsrail vurulana kadar vururlar. Ama İsrail artık güçle tanışmak zorunda. Eğer geri adım atacak, normalleşecekse. Çünkü İsrail'in normali yönetilmektir. İsrail yönetmeye başladığı zaman böyle oluyor. Amerika'nın da politikası bu. İsrail'i yönetmek. Destekleyerek yönetmek. İpini tutarak yönetmek. Artık ne derseniz. Ama şimdi köpek sahibini gezdirmeye başladığı zaman geçmiş olsun. Durum bu.
1: Şimdi hocam Berlin'de de Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe Alman polisinin sert müdahalesi vardı ki şu anda da ekrana getiriyor yönetmen arkadaşım, editör arkadaşım. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ne dersiniz hocam buradaki işte bu sert müdahaleyle ilgili?
2: Yani Almanya'ya diyebilecek bir sözüm yok maalesef ki Avrupa'daki pek çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı sürecin başından bu yana belki 7 Ekim 2023'ten bu yana İlfan'ın benzer şeyleri görüyoruz. Yani insanlar insan oldukları için burada büyük ihtimalle bu müdahaleyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani şimdi Sumut Filosu'na o kadar müdahale yapılıyor. Pek çok kez sizde yayınlarda da aslında Deniz Hanım'ın böyle takip ettiğimizde Sumut Filosu ile ilgili güzel sözlerine, umutlarına aslında yer vermiş olduk. Fakat günün sonunda ne yazık ki bu umutlar insanların elinden alınmaya çalışıyor. İnsanlar haklı ve doğru oldukları bir konuda bunu dile getirdiklerinde devlet politikasına karşı durduklarında maalesef ki görüntüler bu oluyor. Şimdi Filistin konusu hani az önce de diyorum ya İran, Lübnan ve Gazze masası üçü de birbirine bağlı. Üçü de birbirine pamuk ipliğiyle bağlı zaten. Karşımızdaki tablo bizim bu. 7 Ekim 2023'te gerçek anlamıyla ya ben Mustafa Bey'in dediği konuya katılıyorum. İsrail'in yönetmeye başladığı bir düzen ortaya çıktığı için biz bu sorunları belki de görmeye, daha somut olarak görmeye başladık. Trump'ın yaklaşımlarıyla somutlaştı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu hep örnek veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in nükleer enerjiye sahip olmasına Eisenhower döneminden beri karşı çıkıyor. Kennedy suikastını ister bir başlıkla okuyalım, ister farklı başlıkla okuyalım, ne olursa olsun. Amerika İsrail'i destekliyor ama bu desteğinin dediğim gibi hep bir sınırı oluyordu. Şimdi biz bu sınırsızlıklar içerisinden uluslararası sistemdeki süreci yeniden sorguluyoruz. Ve bunu sorgularken de maalesef ki karşımızda bizden istenen şey insanlığımızı bir yere bırakıp süreci olağan akışı işte devletlerin dönüşüm süreci sistem değişiyor gibi yorumlarla okuyorum ama böyle bir dünya yok, böyle bir durum yok. Maalesef ki karşımızda binlerce çocuğun, binlerce kadının, sivilin hayatını kaybettiği bir gerçeklik ve hala da her gün bu sayı artıyor. Sadece Gazze'de de değil Lübnan'da da aynı şekilde. Yani geçtiğimiz gün İsrail'in Gazze'ye saldırısında ne oldu? Yine siviller hedef alındı. Yine Filistinliler şehit oldu. Lübnan'a bakalım yine aynı başlık. Peki bu durumda biz ne yapacağız? İnsanlar ne yapacak? Devletinin politikasını eleştirmek isteyen batılı ülkelerdeki insanlar ne yapacaklar? Protesto, eylem, devleti aslında aktörel anlamda o doğru olan boyuta sokma konusunda bunların her biri yapılıyor diyebiliriz. Ama günün sonunda bunlarla karşılaşıyoruz. Biz bundan 10 yıl sonra bu süreci okurken tarihin doğru yerinde ve yanlış yerinde duran aktörler olarak okurken şunu görmüş olacağız. Küresel anlamda insanlık doğru yerde dururken devlet politikaları maalesef ki oradaki sivillerin hayatını kaybettiği sürecin yanında durmuş oldu diyecekler. Yani Batı kendi içerisinde zaten çok uzun süredir bir dönüşümde ya da kendi içerisinde çok uzun süredir bir karmaşa içerisinde ve bunlar bunu daha görünür olarak bizim karşımıza çıkarıyor. Yani biz daha Gazze başlığında tam anlamıyla somut adımlar göremeden bir yandan neyi okuyacağız acaba? bir savaş döngüsünü ortaya çıkardılar ne yazık ki. Ve 7 Ekim 2023'ten bu yana biz sürekli o döngü içerisindeyiz. Bir Gazze'de, bir Lübnan'da, şimdi İran'da, az önce yine Mustafa Bey hatırlattı, Irak başlığı son derece önemli. Bu tablonun her birini bundan birkaç yıl önce Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünde bize gösterdi. Siyahla işaretlediği ülkeler İran, Irak, Suriye, bunların her birini gösterdi. Lanetli ülkeler, lanetli topraklar dedi buralara. Ve şimdi bunu tekrar tekrar oluşturmaya çalışıyorlar maalesef ki. Ama ben bunun da çok uzun süreli olmayacağını düşünüyorum Elif Hanım. Çünkü her şeyin bir süresi vardır ve insanların hani en azından bu hassasiyetle hareket etmesi son derece önemli. Eurovision ile alakalı da belki bir şey eklemek gerekiyor. Yani biz katılmıyoruz ama ne kadar siyasi bir platform haline dönüştüğünü bence son Eurovision'da bir kere daha görmüş olduk.
1: Evet. Şimdi Mustafa Bey'in Cuma günkü yazısı Almanya ile yeni dönem olur mu? Almanya son 10 yıldır Türkiye ile arayı çok açtı diyor. İşte Berlin'e bakıldığında Türkiye Almanya ile arayı açmış görünüyor. Elbette. Şimdi şu görüntüleri izleyince de valla iyi ki
0: evet,
1: arayı açmışız demek geliyor insanın evet, içinden değil mi?
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi mesele biraz şu. Bugüne kadar hep hakikaten Almanya Türkiye ile arayı açıyordu. Türkiye'nin işte şu davranışı, bu yasası, şu uygulaması şeylere aykırı, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işte Avrupa İnsan Hakları anlayışına aykırı, efendim bunlar düzelmezse Türkiye ile filan konuşmamak lazım, biz başka şeyleri de konuşamayız filan, biraz bu moddaydı. Şimdi bu görüşmeler yeni mi? Değil. Bugünlerde çünkü şeyde bir görüşme olacaktı. Bizim Dışişleri Bakanı da Almanya'ya gidecek de. Günün içinde aklıma getiremedim. Bir de o yazı da var ama. 18 miydi? Bugün falan galiba.
1: Bugün diyebiliyorum. Ben de
0: bugün olabilir. Gündemde, evet. Şimdi mesele biraz şu. Esasen tekrar söyleyeyim şunu. Bir mahallede, bir yerde, evinizin olduğu bir yerde etrafınızla ilgili bir şey yapacaksanız, eğer mahallenin katılımını gerektiren bir şey varsa ya da sizin çıkıntılık yapmanız gibi bir durum ortaya çıkacaksa, çıkıntılık yapmadan önce ya bir dakika da bir sana mı düştü bu iş, ya bir tek başına senin mi bu işte muzdaripsin, niye bize sormadan bir şey yaptın denilebilecek bir durum varsa, kişisel değilse yani, o zaman mahallede birkaç kişiyi ararsınız önce.
1: Bu arada bugün o resmi ziyaret, evet, Türkiye-Almanya stratejik
0: ya, mekanizması. Ya komşunuzdan başlarsınız veyahut işte komşunuzla bilgi verirsiniz ama işte mahallenin ileri geleninden başlarsınız. 2 kişiden, 3 kişiden. Ondan sonra o 2-3 kişiyle istişareden sonra herkes o 2-3 kişi de diğer 2-3 kişiye, 5 kişiye falan söyler. Sonra neticede mahalleli sonradan alınacak kararlara, yapılacak işlere tabi olacağından şüphe edilmeyenler hariç herkes mahalleli bir araya gelmiş olur. Aslında bütün mahalleli gelmez yani, bir kısmı bilgilendirilir sadece. Şimdi bu durumda olan Avrupa'da bakın 3,5 devlet var. İngiltere, Almanya, Fransa. Esasen Rusya'yı da katmak lazım. 4,5 olur o zaman. Bunlar öncelikli bir araya gelirler. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapalım falan diye. Ama şimdi Fransa'ya bakıyorsunuz. Ya biri bir şey yapsın da böyle hazırdan gelsin. Ben en kötü tezgahtan tabağı alıp masama koyayım yani. Hiç mutfağa girmek gibi bir niyeti yok. Olandan kazanalım, var olan durumda, her durumda ben kazanayım. Ama çok da böyle bir takım şeyler yapmayayım. Neden? Yapamayabilirim. Hani tembelliğinden falan değil. Başaramayabileceği korkusundan. O yüzden en iyi yapmaya, en iyi yaptığını düşündüğü şeyleri yapmaya, hazır para kazandığı işleri yapmaya devam ediyor. Asla riske girmiyor. Almanya ezik. İsrail ve Yahudi lobisi karşısında ezik. Biz Almanya'nın sadece yasal ve anayasal olarak bir takım ambargolar, bağlar altına tutulduğunu, kısıtlamalar altında tutulduğunu zannediyoruz. Almanya'nın bürokrasisinde ve siyasetinde acaba sizce bunu sadece yasaya bağlayıp Almanya'yı serbest mi bırakmışlardır? Yani Türkiye'nin bürokrasisinde veya siyasetinde işte İngiltere'nin adamı, kraliçenin adamı, yok Alman ekolü, yok Fransız bilmem nesi, yok Amerikancı bunlar filan diye bir sürü konuştuk değil mi? Biz Almanya gibi bir kısıtlama

kısıtlamayı almışlar. Alman istihbaratının nereye bağlı olduğunu, bu bilgilerin önce nereye verildiğini, burada hiç İsrail'in, bakın Yahudi'nin demiyorum, doğrudan İsrail'in bu tezgahların kritik yerlerinde olmadığını filan düşündürtecek ne var sizde? Niye bu kadar temiz ve iyi niyetli düşünebiliyoruz? Şimdi Almanya bu şekilde kıskaca alınmış bir devlettir. Sıktıklarında başındaki adam bağırıyor. Başbakanı mı olur, Dışişleri Bakanı mı olur, Cumhurbaşkanı mı olur? Sıktığında bağırıyor. Var ya böyle sarı ördekler vardır. Çocukların şeyine, küvetine evet. Falan konulur. Sıkarsınız bağırır, ses çıkartır. Onun gibi ses çıkartıyor. Almanya böyle kusura bakmasınlar ama iyiliş edilmiş durumda. Ne dediğinin çok bir önemi yok. Hani teknik olarak yol yapalım, köprü yapalım, size bunu satalım, sizden bunu alalım, bunları yaparsınız. Orada bir sorun yok. O kadar iradeleri var. Daha fazlası var mı? İşte onu göreceğiz. Öbür türlü diğer iradeyi, siyasi iradeyi Amerika adına bizim için kullanıyorlardı. Ben o zamanlar şunu söylerdim. Almanya bize bir şey söylediğinde çok asabım bozuluyor. Amerika söylediği zaman diyorum ki patron söyledi. Yani Almanya'nın patronu söyledi. O zaman tamam, patronu muhatabı olalım en azından. Elemanın muhatabı olmayalım yani. Şimdi bunlar burada teknik konuları konuşacaklar. NATO'yu konuşacaklar. Şöyle bir ikili ilişki Amerika'nın dışında, İsrail'in dışında o kalan konularda adam gibi konuşabiliyor muyuz? Ona bakacaklar. Benim görüşüm bu. Buna bakmalılar. Orada da bir şey göremiyorlarsa o zaman ilişkilerin çerçevesini, seyrini Türkiye belirleyecek. Ben onu Dışişleri Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan öncelikle doğal olarak ve Dışişleri Bakanı'nın da bunun uygulamasını beklerim. Almanya'ya öyle muamele edeceksiniz. Benle konuşurken bana ne yapıyor? Gazeteci muamelesi yapıyor. Ya bir şey söylerim şimdi onu mesela anlamaz diyebilir. O zaman benle konuşmamayı tercih eder. Gider konuşabileceği, anlayabilecek biriyle konuşur değil mi? Böyle bir tercihtir. Ama benle konuşabilecek durumdaysa o zaman da o konuşmada bana bir şeyler söylemesini beklerim. Ne oluyor burada? 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür ya da bir süredir medyada söylediklerinin özetini bana tekrar söylüyorsa, ya Sayın Bakan bana hiçbir şey söylemedin ya. Bunları zaten biliyorum ben. Diyebilmeliyim. Edemiyorsam o zaman o tek taraflı çalışır. Şimdi Almanya, Türkiye ilişkilerinde de Almanya hep tek taraflı çalıştı. Ayıptır ya. İki taraflı çalışacaksınız, ikimize de yarayacak. O bakın, diğer bütün devletlerle de durumumuz bizim bu. Ben o yüzden başından beri şuna çıldırırdım. Yani Irak'la, Suriye'yle, Yunanistan'la sizi aynı kefeye koyarlar. Türkiye işte onlarla dengeliyor dünya falan, Amerika dengeliyor falan. Yunanistan kim ya? Size Osmanlı, Selçuklu geçmişinizi, büyük devlet geçmişinizi unuttururlar. Ondan sonra gel koçum şurada sana devlet vereceğim dedikleri adamlara, verdikleri toprakları devlet sayıp seninle eşitlerler. Hani ayıp, yazık, günah bildiğiniz diğer kavramları sıralayın. Şimdi biz bunu hak etmiyoruz. Bakın bu memleketin gururunu ayağa kaldıran adamdır Tayyip Erdoğan. Kimse kusura bakmasın. Atatürk'ün Türk milletiyle beraber ayağa kaldırdığı gururu çiğneyenler, bu aradaki kim sayarsanız sayın, o gururun çiğnenmesinde payı var. Menderes de dahil. Payı var. Doğrudan çiğnetenler de var. Demirel gibi mesela. İnönü gibi büyük ölçüde. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakın. O gurur oradan yerden kazınarak da olsa koparıldı ve ayağa kaldırıldı. Şimdi gücünün zirvesinde. Hiçbir şey söylemeyin. Savunma falan filan. Ya, yürü git. Denilecekler de var aralarında. Fransızlar gibi mesela. Ama onlar da geliyorlar. Fransa'yla da mesela yavaş yavaş oradan buradan böyle ilişkiler kurulduğunu duyuyorum. Sağda solda. Özel şirketlerde devlete yönelik falan. Biraz akıllı olun. Ben onun için geçen söyledim ya. Mahallenin büyükleri önce bir oturacak. İngiltere, İtalya, İspanya başladık. Biz bir oturduk. Almanya oraya gelecek. Bak gelecek. Bu tabii rutin bir görüşme falan ama gelecek. Fransa diyecek ki ya benim yerim zaten orada hazırdır canım. Beni ihmal etmiş olamazlar filan. Ona da bir yer vereceksiniz.
Yani, ne güzel kokuyorsun, kıyafetlerine şahane falan diyeceksin. Biraz parfüm ve marka muamelesi yapacaksın.

0: Horozun tüylerini falan biraz şey yapacaksın, okşayacaksın. Evet. Ondan sonra da önüne bir küçük yemek koyarsın. 3 tane darı tanesi koyarsın. O da 3 tane darı tanesine bakmaz. Masanın baş köşesinde ben varım. Bu işleri hep ben yönetiyorum falan havasına girer. Onu havaya soktuğunuz zaman problem yok. 3 tane darıyla beslersiniz horozu. Biraz durum bu. Yani şey konuşuyorum, ironik konuşuyorum, farkındayım ama şöyle bir baktığınız zaman maalesef bu. Bunu bu şekilde düşünüp davranırken de o kadar rahat olmanız lazım. Ben onu kimden öğreniyorum? Ben de Tayyip Erdoğan'dan öğreniyorum. Çünkü o da muhtemelen böyle düşündüğü için bu kadar rahat ve özgüvenli bakıyor, millete böyle yapıyor. Gel gel gel. Neyse.
1: Evet,
0: olacak hocama... olacak. Ya yavaş yavaş bunların hepsi. Benim tek derdim şu. Bunu Tayyip Erdoğan'dan miras alacak olan insanların bu memlekette yetişmiş olması. Bu en büyük umudum budur. Bu miras bizim onun torunlarına, bizim torunlarımıza kalacak olan bir miras. Arada bir daha 100 yıl kaybetmeyeceğiz.
1: Şimdi Merve Hocam sizi biraz geç bıraktım ama tabii biz yayınlardan sonra da Merve Hocam'la sohbet ediyoruz. Mustafa Bey'in değerlendirmelerinden çok keyif aldığını söylediği için belki bu sorunun cevabını da dinlemek istersiniz diye hocam sizi biraz geç bıraktım. Kusuruma bakmayın. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi.
0: Hocam ben de gibi bakıyorum orada böyle onaylıyor diyor. Tamam doğru yoldasın devam.
1: Evet hep yayınlardan sonra yani konuşuyoruz. Buyurun.
2: O kadar güzel anlatıyor ki Mustafa Bey. Yani,
0: estağfurullah hocam.
2: Hani, o açıdan böyle çok güzel olur. Bir de ben şunu hemen eklemek istiyorum. Horoz son derece önemli. Çünkü biz derslerde mesela Fransız İhtilali sürecinden bahsederken ben hep öğrencilere tarihte şunu soruyorum. Her hayvanın simgelediği bir devlet var. Mesela işte ayı dediğimizde akla Rusya geliyor. Ejderha ya da panda dediğimizde Çin geliyor. Horoz dediğimizde gerçek anlamıyla Fransa geliyor. Hani böyle olunca da bu arka planları da okumak ve bu sembollerle aslında yorumlamak gerekiyor. Ben o açıdan Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Derste bahsettiklerimi pratik olarak da burada tekrardan dinlemiş oluyoruz.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun. Sağ olun hocam. Evet, Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. İyi haftalar.
3: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Hocam günaydın.
3: İyi haftalar.
1: Evet.
3: Günaydınlar, günaydınlar.
1: Hocam şimdi geride bıraktığımız hafta Cuma günü Uluslararası Para Fonu'ndan bir uyarı var. Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tetiklediği ve dünya ekonomisinin referans senaryodan artık olumsuz senaryoya doğru kaydığı konusunda bir uyarıda bulunuyor. Buyurun.
3: Evet, geçen hafta tabii ben gündemin bayağı bir dışındaydım. İnternete vesaire ulaşımın olmadığı bir ülkede olunca döndüğümde gerçekten Türkiye'ye biraz önce Mustafa Bey'i dinlerken bir kere daha hargan oldum açıkçası ülkeye. Bir hafta sonunda geldiğinde toprağa öpecek şekilde indik uçaktan hocalarla birlikte. Bu arada da IMF bizim aslında haftalardır, aylardır konuştuğumuz şeyi teyit etmiş oldu. Tabii şimdi bu
1: hocam bu arada ben nerede olduğunuzu bilmiyordum ya da kaçırdım.
0: Rusya'daydım.
1: Rusya mı gitmiştiniz?
3: Türkmenistan'daydım.
0: Rusya'da da öyle de internet kesik. O yüzden hakikaten ben de bir gittim bir Petersburg'a. Erişemiyorsun. İkinci gün açıyorlar internetini, o da düzenli olarak gelmiyor filan. Vay be dedim, ne kadar alıştık. Bak bir anda yoksunluk çekmeye başladık ya. Sanki internetle doğmuşuz. Bir tabii şey var. Orada bir daha bir sorgulamam var. Bir de hocamın dediği gibi yani memlekette her şey var. O laf güzel bir laf. Memleketinizin kıymetini bilin.
1: Evet.
3: Kesinlikle çok güzel bir laf çünkü baktığınız zaman teorik olarak her şeyin olduğu ama pratikte hiçbir şeyin olmadığını gördüğünüzde gerçekten elimizdekilerin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz. İşte bu noktadan elimizdekilerin kıymeti için bu IMF'nin uyarısı bizi zannediyorum biraz daha dikkatli olmaya sevk edecek diye düşünüyorum. Çünkü bu bas senaryo noktasında zaten En nihayetinde hep şunu konuştuk. Evet, Trump bizi sağ olsun tüm dünya ile birlikte bir ateşe attı. 3 günde 5 günde bitecek bir savaştı. Ama bu savaşın 3-5 günde bitmediği ve muhtemelen de bitmeyeceğini konuştuk ve işte yansımaları şunu söylemiştik. Bu noktada biz iktisat literatüründe net olarak şunu biliyoruz. Bu Volkan Öngel'in bilgisi değil. Zaten daha önceki tarihsel gerçeklerden ve çalışmalardan ortaya çıkan bir sonuç. Eğer ki enerji fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanırsa bunun piyasalara 45 günle 60 gün içerisinde bir yansıması oluyor. Evet, ilk anda bunu çok net hissetmiyoruz ama 60. günden sonra çok daha fazla hissetmeye başlıyoruz ve işin kötü yanı her şey günlük gülistanlık olsa bile bu fiyatların tekrar geriye dönmesi 24 ay ve daha uzun süre alabiliyor diye zaten iktisat literatüründeki çalışmalar bunu bize gösteriyordu ve biz de bunu söylemiştik. Şimdi 60 günü geçtik. Artık tüm dünya bunu daha net, daha sıkı şekilde hissetmeye başladı. Tabii bu süreçte bazı ülkeler olumlu fayda sağlıyor mu? Evet, tabii ki de petrol ihraç eden ülkeler muhtemelen bu işten olumlu bir fayda sağlıyor. Ama dünyanın geri kalan kısmı, yani %90'ı 95'i cidden önemli bir şekilde tekrar uluslararası ekonomik krize sürükleniyor diyebiliriz şu anda. O 2007 yılında konuştuğumuz ekonomik krizin daha derinini yaşamak çok muhtemel ki beni burada korkutan muhtemelen dün Trump'ın yapmış olduğu tekrar savaşla ilgili açıklamalardı. Yani biz bu çatışma bitecek artık petrol fiyatları 100 dolar altına inecek diye beklerken yine 110 dolarlar ve üzerinde petrol fiyatlarını görüyoruz ve bir taraftan da tabiri caizse kaşınan bir yara bir ortam görüyoruz savaş tarafında. Tekrar böyle bir savaş söz konusu olursa bu etkiler çok daha yıkıcı olacaktır. Bizim için bundan kaçış şansı var mı? Tüm dünya ateş çemberi olduğunda biz de ekonomik olarak bundan önemli derecede etkileniyoruz. Bir de tabii bizim en nihayetinde enflasyon başta olmak üzere biraz daha hassas dengelerimiz olduğunu da biliyoruz ve kabul ediyoruz. İşte yine sizin altyazınızda da İran için vakit daralıyor. Daha hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak diye bir uyarı var. Ama bu sabah gelirken bir saat önce yine haberlerde de şunu dinledim. İşte Ukrayna Rusya'ya 500 küsur tane insansız hava aracıyla bir saldırı düzenledi. Yani biz bu senaryoyu herhalde 2,5 yıl önce, 2,5 yıl oldu, Şubat'tı, 2,5 yıl önce Şubat ayıydı. Rusya Ukrayna'ya savaş açtı. Bu savaş 3 gün bilemediniz 5 günde bitecek şeklinde başlayan savaş 2,5 yıldır devam ediyor. O ya da bu sebeple işte burada da bir 2 yıla ya veya hadi 2 yıl geçtim 6 aya daha dünyanın ne kadar tahammülü var onu bilmiyorum. Ama şu avantajı olabilir bence. IMF'den de gelen bu uyarıyla birlikte belki işte o Amerika ve diğer unsurlar üzerindeki ekonomik baskıyla birlikte soft power mı diyeceğiz artık bunu, ekonomik güç mü diyeceğiz, belki devreye girebilir diye düşünüyorum. Ama orada da Mustafa Bey'e hak vermemek mümkün değil. Yani bizim Avrupa Birliği tarafında işte Almanya, Fransa, İngiltere diye düşündüğümüz o büyük güçler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni durdurabilecek ya da ona bir şey söyleyebilecek durumda mı? Ciddi tartışmalı. Rusya bu durumda mı? Ciddi tartışmalı. Çin tabiri caizse bu topa girmek istiyor mu? Ciddi tartışmalı ve işin bu kadar tartışma sonunda faturası maalesef ki halka, halklara çıkacak ve çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor.
0: Ben tabii burada bu özellikle Ukrayna meselesine bir kez daha bakmak lazım. Ukrayna'yı işgale saldırı altına saldırıya uğrayan işgale uğrayan bir ülke olarak biliyorsun.

0: Ama Ukrayna aynı zamanda saldırgan bir ülke. Kendini korumak için saldırıyor, tamam, çok güzel. Topraklarını koruyamıyor ama Moskova'yı vurabiliyor. Bir de nispeten durduk yerde de bunu yapabiliyor. Biz Ukrayna'nın tarafındayız saldırıya karşı. Başından beri de öyleyiz. Ben kişisel olarak da öyleyim. Bunu yani yakın görüştüğüm Ukraynalı yetkililer de olmuştur bugüne kadar. Bunu onlarla da zamanında konuştuk, tartıştık. Fakat mesela şu Moskova saldırısını anlamıyorum ben.
1: Neden?
0: Neden? Ne elde ettiniz yani? Hı? Daha ağır bir bombardıman tehlikesini arttırmaktan başka ne yaptınız? Ne yapmış oldunuz? Putin'i mi öldürdünüz? Putin'i öldürürseniz mevzuyu halletmiş oluyor musunuz? Mesele Putin mi yani? Bilmiyorum. Öyleyse de bunu mu yaptınız? Yok. O zaman? Kimin işini kolaylaştırıyor bu? İsrail'in, Amerika'nın işini kolaylaştırıyor güneyde. O zaman Zelenski kime çalışıyor? Bu soruyu ben sormuyorum. Bunu Ukraynalılar da soruyor. Bugünlerde biraz daha fazla soruyorlar. Efendim Rus propagandası falan. Ya Allah, İngiliz medyası da Rus propagandasına kanıyorsa dükkanı kapatalım, değil mi? Tarih boyunca İngiltere ile Rusya mesela birbirini çok iyi bilirler. Demin verdiğim örnekteki gibi. Çok iyi bilirler birbirlerini. Ruslar mesela İngilizlerden, Fransızlardan daha çok, Avrupalılık anlamında Fransızlar şey parlak ki, horoz. Ama mesela Ruslar İngilizleri daha fazla örnek alır. Neden? Çünkü Romanov ailesi, yani soylular, yönetici aile, Çar ailesi için yönetici elit bakımından şey İngiltere daha mühim bir yerdir yani. Bakarlar ona, onlar nasıl yapıyor bu işleri, biz de ona onun gibi yapalım falan. Çünkü Ruslar tarih sahnesinde daha geç çıkmış bir millet. Şimdi böyle baktığınız zaman devamında da mesela hani iyi tarafında da kötü tarafında da. Casusluk filmlerini filan izliyorum. Onu tabii filmi izlerken gerçek hayattan alınmıştır ama işte hikaye edilmiştir filan yazıyor ya. Gerçekte ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Ben de biraz öyle meraklıyım. Yani bir yerde bir şey okursanız arada 3 tane kavram girer. 2 kişiden filan bahsedilir. Dönüp o kavramları, o kişilerin kim olduğunu öğrenmeden bir daha o yazıya devam edemiyorum. Dönüp bir bakıyorum. Ya arkadaş, yani Ruslar tarihleri boyunca en fazla İngiltere'den çift taraflı ajan ya da işte neyse İngiltere'den ajan ya da eleman devşirmişler. En fazla. Almanlardan da devşirmişler tamam, ama İngilizler ya hazırda bekliyor. Bir Rus bana biraz para verse de Rusya'ya ajanlık yapsam diye falan. Öyle bak, öyle görünüyor yani. Şimdi bunu da İngilizler falan da söylüyorlar. Sonra bakıyorum dizilerde, yok canım bu kadar da değildir falan. Başbakan belirliyor mesela dizide ya da filmde. Yuh artık filan diyorsun. Sonra bakıyorsun ne, oraya kadar gelmişler birkaç defa. Belki de onu da sağlamışlar da haberimiz yok. Yani o kadar şeyi ifşa etmiyorlar. Şimdi netice neden birbirlerinin içine bu kadar girebilecek, bu kadar adam toplayacak kadar birbirlerini biliyorlar? Şimdi Ukrayna. Ukrayna tabii ki başından beri hep bunları konuştuk ama artık işte orada da roller tersine döndü. Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmek için dışarıya bağımlılığı var. Full bağımlı. Sadece insanlar, kendi insanları öldürülüyor. Orada bağımlı değil. Orada öldürülebilecek insanları var. İronik olarak söylüyorum bunu. Onun dışında her şey dışarıdan geliyor. Parayı ve silahı verenin düdüğü çalmadığını siz herhangi bir yerde gördünüz mü? O yüzden Ukrayna doğrudan Körfez'deki İran'a yönelik savaşa müdahil gibi duruyor bu görüntüsüyle. Ben bunun tuhaf olduğunu söylemekle yetiniyorum. Allah sonumuzu hayretsin ama hocam şu işin üzerinde biraz daha duralım mı? Gerçekten kötü yere mi gidiyoruz? Bu ne demek? Bizim şimdi 2 yıldır inşa ettiğimiz ekonomik sistemin istenilen sonuçları vermemesi demek. Buradan sonuçları alamamamız demek. Dünya bizden daha kötü olursa buna razıyım. Ama herkes durumu bir şekilde idare eder ve işin ekonomik yükü yani etkisi bize kalırsa

0: İşte o zaman bir sorunumuz var demektir. Çünkü 1,5 sene sonra seçim yapacağız. Hani en kötü ihtimal, en iyi ihtimal 1 sene 8 ay sonra yani.
1: Buyurun hocam.
2: Vallahi maalesef burada ciddi bir yük söz konusu ve hep açıkçası bunu konuştuk. Burada bizim için en ciddi risk şurada benim gördüğüm, yani işte bu analizde yaparken ya da konuşurken genellikle şunu seviyoruz biz halk olarak, bir tarafı tutmayı, bir taraf olmayı, ama konuştuğumuz konularda herhangi bir taraf, A, B tarafı, işte şu, bu söz konusu değil. Biz net olarak burada konuşurken birçok hususta, ekonomik analizi yaparken net olarak aslında var olan üzerinden konuşuyoruz. Şimdi var olanla alakalı en büyük sıkıntımız ne bizim? Orada ciddi bir problemimiz var. Yıllardır devam eden bir enflasyon savaşı ve bu savaşın, biz hep şunu biliyoruz ki işte çokça konuşuyoruz da, evet bir sürü ekonomik tedbir alıyorsunuz, bununla alakalı mali tedbir alıyorsunuz, para politikasıyla alakalı tedbirler alıyorsunuz, ama bu savaşı kazanabilmek her zaman psikolojik taraftan geçiyor. Yani siz algıyı, psikolojiyi yıkamadığınız, kıramadığınız sürece bu savaşı kazanmanız mümkün değil.
0: Evet.
2: Şimdi enflasyon tarafında da biz işte çeşitli yapılan işlemleri biliyoruz. Para politikası, maliye politikası, evet gerçekten iyi yapılan işler söz konusu, ama meyveleri toplamak için ne dedik? Dedik ki işte 2025 sonu bizim için milat olacak. 2026'da artık biz bunun meyvelerini toplamaya ve daha rahat nefes almaya başlayacağız. Özellikle daha gelirliler ve sabit gelirliler için biraz daha dişinizi sıkın. Ama 2026 sonuna geldiğimizde hala sürecimiz gerçekten dişinizi sıkın noktasında olursa, ki işte Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa beklentileri anketlerine baktığımız zaman, TÜİK'in yaptığı beklenti anketlerine baktığımız zaman, halk olarak hala hadi profesyonel kısmı bir tarafa bıraktım, %50'ler civarında bir enflasyon bekliyoruz biz 12 ay sonrası için, 24 ay sonrası için. Böyle bir durumla karşılaşırsak, işte dediğiniz gibi 18 ay sonra, 16 ay sonra seçime de gidecek bir ülke olarak kalkıp şunu söyleme şansımız olacak mı insanlara? Biraz daha dişinizi sıkın, bir yıl daha dişimizi sıkalım. Biz bu işi başaracağız. Orada gerçekten işte o psikolojik tarafta ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntı da bizi olabildiğince daha zor seçimler yapmaya yönlendiriyor diyebilirim. En nihayetinde bu sene başında yıl sonu enflasyonunu esas alarak işte asgari ücret, dar gelirliler için bir zam yapıldı. Ama bugün konuştuğumuz şey dünya konjonktürü, işte bu savaşla birlikte ortaya çıkan konjonktür bize şunu konuşturuyor. Bir ay sonra, iki ay sonra tekrar asgari ücrette bir düzenleme yapmalı mıyız? Şimdi yapmalıyız ya da yapmamalıyız tartışmasını açmak bile ister istemez o kişilerin kafasındaki güveni ya da planı, işte yılda bir kere zam yapılacak, buna göre hareket edelim planını ufak bir şekilde sulandırmak bile o bizim fırsatçı dediğimiz kesime şu şansı da tanıyor. Aa işte tamam, nasıl olsa tekrar zam yapılacak, bak zam yapılmayacak dendi ama tekrar böyle bir düzenlemeye gidildi. O zaman biz yaptıklarımızda, yaptıkları ne kadar ahlaksızca da olsa, aman haklıydık gibi de bir savunmaya geçebiliyorlar ve bu gerçekten dediğim gibi işin para politikası, maliye politikasından ziyade kıramadığımız ve başarmakta güçlük çektiğimiz iş. Böyle bir durumla karşılaşırsak ben bu 2 yıllık kazancın kaybedilmesi demeyeyim ama bu kadar emek sarf edilmişken çok daha hızlı bir sonuç almak gerekiyor diye düşünüyorum. Dışarıdan gelen bu etkiler bizim yaptıklarımızı olabildiğince aslında hafifletiyor diyelim. Yani enflasyonla ilgili savaşta bunu kazanamazsak sonraki süreçler için bize ne gelecek karşımıza, ciddi problem. Tabi bu süreç içerisinde şunu neredeyse hiç konuşmuyoruz. Büyük kısmını şu anda yurt içinde üretiyoruz diye savunmayla alakalı noktayı, savunma harcamalarıyla ilgili noktayı çok fazla dikkate almıyoruz ama bize veriler şunu gösteriyor. İşte 2025 yılı yapılan bu savunma harcamalarının tüm dünyada ciddi şekilde arttığı bir yıl. Çevremizde böyle savaşlar, böyle bir ateş çemberi varken buna daha fazla yatırım yapmak zorunda mıyız? Eğer buna zorundaysak bu kaynak için farklı bir yöntem bulmak zorundayız. Gerçeği ortaya çıkıyor. Bunların hepsi gerçekten büyük liderlik gerektiren büyük işler şu anda. Biz içeride zaman zaman bu muhtaç kaldığımız mı diyeyim, zorunlu kaldığımız mı diyeyim, içsel ufak çatışmalar ya da günlük çıkarları çok büyük bedellerle aslında feda ediyoruz. Ufak içerideki birkaç cepheyi kazanacağız diye işin büyük kısmını, büyük resmi çokça kaçırdığımız bir nokta ama şu anda ekonomik tarafta baktığımızda bir zafiyeti ya da bölünmeyi hoş görecek bir ortamımız yok. Kenetlenmemiz gereken günler dediğimiz zamanlar, evet işte ekonomik tarafta bunlardan biri bence. Bu zaman kenetlenemezsek sonrasında daha büyük sıkıntılarla hep birlikte savaşmak durumunda kalacağız. Bugün bence kenetlenme zamanı hepimiz için ekonomik tarafta.
0: Doğru. Bizim tabii siyaseten aslında geldiğimiz nokta, demin söyledim, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi muhataplarının göz hizasında, hatta o hizasını da üstüne çıkarttı. Bu çok önemli bir şey. Siz daha önce bir laf söylendiğinde 6 ay onu tartışıyordunuz. Türkiye için bilmem ne dediler filan. Dediler, sen tartışıyorsun. Adam bir taş atıyor suya, tamam mı? Öylesine ıslık çalarak giderken bir taş atıyor. Çok da umurunda değil yani. Kasten attığı da var da. Tabii siz 10 gün dalgalanıyorsunuz o taşla. Hı. Şimdi biz ondan çıktık. Tam tersi, şimdi biz bir şey yapıyoruz. Onlar bazen dalgalanıyorlar. Güzel. Efendim Körfez vesaire filan, savaşın sonuçta bize yönlendirdiği bir zorluk var. Ama bize yönlendirdiği imkanlar da var. Hep öyle diyor. Krizde fırsat derler ya, aynı şekilde aynı içeriğe sahiptir aslında. Tamam. Birbirlerini içerirler. Güzel. Ondan da faydalanıyoruz. Tamam. Savunma sanayi, hocam bahsettiği, o bize daha fazla yarıyor. Biz bu konularda çok ciddi kabiliyet geliştirdik. Ve üstelik yani daha fazla yerlilik oranı var bu işte. Kar oranı yüksek. Tabii savunmada işbirliği yaptığınızda da bu işbirliği sizi daha önce anladım, artık sizin suyunuza taş atanları da azaltıyor. Ya yani başka etkileri de var savunmanın. Stratejik etkileri çok güzel. Bunlar da harika, bunlar da güzel yolunda gidiyor. Şimdi biz bunları, hocamın bahsettiği, içeride bir çatışma, politik bir sorun. Bunlara falan yediremeyiz ya. Yazık, günahtır yani. Bunlara yedirmemeliyiz. Buna uğraşmayacaklar mı? Tabii ki uğraşacak. Dedi az önce yayının başında söyledim. İsrail hala PKK'ya, ya Türkiye'ye karşı ben seni kullanacağım. İsrail, Suriye'ye karşı ben seni kullanacağım. Bugüne kadar niye seni besledik? Böyle ben silah bırakıyorum filan. Bu işte sen o işi biraz salla dedi mi? Dedi diyor mu? Onlar şimdi o konuşuluyor. Mesela adam orada hazırda bekliyor. Bir proksisi duruyor orada. Bir elemanı duruyor. Bir çetesi duruyor, örgütü. Onu kullanacak bize karşı. İçeride elemanları yok mu? Daha da geçen gün bir operasyon yaptı. Bir sürü adam aldı değil mi? Casusluk şebekesine çalışıyorlar diye. Hani ben Ruslar İngiltere'den kolay adam buluyor dediğimde Türkiye'den kolay adam bulanlar yok mu? Var. Mossad bunların başında geliyor.

0: Amerika bunların başında geliyor. Dolayısıyla yani ben Türkiye'de ulusalcılık yaparken neredeyse kanıtlanıp uçacak. Türkiye için ulusalcılık yaparken neredeyse kanıtlanıp uçacak. Bunların ikisi ayrı. Biri içeride, biri dışarıda. Kişiler tanıdım. Hepsi yeminli Amerikan vatandaşı. Hani anneniz, babanız gider de siz orada doğarsınız. Tamam. Derler ki ya çocuklarımız bir trafik kolaylığına kavuşsun. Bir yerde okuyacak. Vizesiyle bilmem nesiyle falan uğraşmasın. Gitsin. Pasaportu geçerli filan. Tamam, buna başımın üstüne hiçbir problem yok. Ne? Tamam. Yapmadım yani. Ben yapanları kınamam. Ama yemin ederek vatandaşlığa geçtiğiniz andan itibaren bir şeyi bırakacaksınız geride. Böyle ulusalcı goygoculuğu bunun başında gelir. Diyeceksiniz ki boynum bükük. Ben Amerikan çıkarlarını korumaya yemin ettim. Dolayısıyla üstelik dünyanın neresinde olursa olsun Amerikan çıkarlarına aykırı bir şey yaptığınızda, velev ki bu ikinci vatandaşlığınızın doğumla kazandığınız vatandaşlığın şeyini olsun, çıkarını olsun, Amerika'nın sizi vatandaşlıktan atma hakkı var. Ya da cezalandırma hakkı var. Bunu da kanı kabul etmiyor. Boynunuz eğik duracaksınız, bağırmayacaksınız. Şimdi onlar ne kadar bağırdığını biliyorum. Bir kısmı da gazetecidir. Şimdi burada bizim ulusalcı, goygoycu medyada falan yazılar yazarlar. Ne işin var senin Amerika'da? Efendim ben eski ulusalcıyım. Biz 6. filoyu denize döktük filan. Mao'cuyuz, bilmem işte şu solcuyuz. Çok güzel, aferin, bravo. Sonra döndük Amerika'ya, yemin ettik, vatandaş olduk. Allah Allah. Ya yemin ederim var ya, bunların her birinin hayatından bir tane böyle bir seri stand-up çıkar ya. Ama durumumuz bu. Şimdi bunlar yok mu burada hala? Hem sürüsüne bereket. Ama bunları da yönetebilecek, bunları da kendi içerisinde etkisiz hale getirebilecek veyahut da etkilerini hemen göreceğiniz, bunlar öyledir yani, etkisini gördüğünüzde puf patlıyorlar. Yani işe yaramıyorlar. Bunları illa hepsini alıp hapse tıkmanız falan gerekmiyor. Deşifre etmeniz yetiyor. Bunları sağlamak da bir büyük devlet görüntüsü.
1: Mustafa Bey, sıcak görüntüler de var isterseniz. Hayırdır? Hemen İsrail'den Sumut filosuna ne yazık ki saldırı
0: nerede
1: olduğuna ilişkin bilgiler
0: var. Yer bilgisi var mı?
1: Şu an filo teknelerinin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldü deniyor. Ayrıca Munki isimli teknemiz askeri botlarla yakından taciz edildi bilgisi var. Tam olarak nereden olduğu bilgisi varsa Cihat bizimle paylaşırsan, Marmaris'ten Perşembe günü hareket etmişti. Bakıyorlar bu arada Mustafa Bey.
0: Perşembe.
1: İsrail'den Sumut filosuna saldırı. Evet.
0: 3 gün evet, Akdeniz'e açılmıştır. Girit civarları falan olabilir.
1: Evet. Munki isimli teknemiz askeri botlarla yakından taciz edildi deniyor. Şu an Munki teknesiyle bağlantı da kopmuş durumda. Bunlar da en sıcak görüntüler. Perşembe günü Marmaris'ten hareket etmişlerdi.
0: Somali korsanlarından bahsediyorlardı değil mi? Akdeniz'de İsrail korsanlığı var, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'e girmesinin sebebi korsanlara karşı Fas'la, Cezayir'le, Tunus'la zaman içerisinde, sonra da Osmanlı ile yaptığı anlaşmalardır. Şimdi orada korsanlığı besliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika'yı hiçbir yere sokmayacaksınız. Net.
1: Evet. Mustafa Bey, şu görülen 49 nokta sanki tamam işte. Kıbrıs yakınları
0: Kıbrıs
1: gibi.
0: Kıbrıs yakınları işte Girit Kıbrıs arasında bir yerde.
1: Evet, bu arada İsrail televizyonundan da bir son dakika. Netanyahu Gazze'ye yardım götüren Sumut filosunu ele geçirmek için orduya yetki verecek açıklaması var. Vallahi İsrail televizyonunda.
0: Zaten öyle yapıyorlar, bu haber
1: aynen
0: değil.
1: Aynen öyle yani, bunu haber gibi yapmışlar, biz de aktaralım. Munki isimli tekne askeri botlarla taciz edildi ve irtibat ne yazık ki koptu. Çevresinde 2 savaş gemisi görüldü. Munki isimli teknenin Marmaris'ten Perşembe günü yola çıkan teknelerden 15 tekne vardı. Doğru hatırlıyorum değil mi Cihat? 15 tekne yola çıkmıştı. O teknelerden Munki isimli Yemin. Gazze kıyılarına 250 mil mesafede saldırı olduğu bilgisini, evet, şu an canlı görüntüler de var ekranda, şu ellerini kaldırdıkları görüntü Mustafa Bey, ilk işte saldırıya uğradıkları an. Bu arada haber koordinatörümüz İbrahim Güneş de Gazze kıyılarına 250 mil mesafede saldırı
0: aslında
1: oldu.
0: Aslında onu
1: diyor.
0: Öyle Gazze kıyılarından 250 mil uzakta demek
1: evet,
0: lazım.
1: Mesafede saldırı. Evet.
0: Bir de onu tabii Yunanistan kıyılarına yakın olduğunu söylemek lazım.
1: Evet. O sıcak görüntüler ekrana geliyor. Ellerini kaldırdıkları.
0: Bakın,
1: sol
0: Kıbrıs'ında,
1: taraftaki
0: batısında,
1: sol üstteki.
0: Bak, İsrail nereye? Bu bölge nereye? Görüyor musunuz?
1: Ha, tabii ki.
0: Yani şu haliyle Sicilya açıklarına falan da gelebilir yani. O yüzden hep söylüyorum, Yunanistan Osmanlı'ya karşı bir terör örgütüne kurdurulmuş devlet. Diğeri de başka bir terör örgütüne kurdurulmuş devlet. O yüzden birbirlerini çok iyi bilirler. Ama sahipleri var işte. Burada mesele şu. Sahipleri onları durdurmadıkça birileri onları durdurur. Sokakta onlara müdahale edilir. Ondan sonra da kimse sokakta işte ite köpeğe niye saldırıyorsunuz diye kimse kimseye şikayet edemez. İsrail Amerika'nın gücünü, Avrupa'dan aldığı gücü şımarıkça kullandığı sürece güçle terbiye edilmek zorunda kalınacak. Bunun başka çaresi de yok gibi görünüyor.
1: Tekrar,
0: çünkü insanlık yaramıyor,
1: evet,
0: bakın.
1: Kesinlikle.
0: İnsanlık yaramıyor.
1: Ne şüphe. Kesinlikle yaramıyor. İnsanlık hiçbir şekilde.
0: Avrupalılar da pazar günleri İsrail Filistin'e destek mitinglerini bir vicdan temizleme etkinliği olarak görmediklerini yönetimlerine adam gibi isimleri seçerek gösterecekler. Yoksa orada vicdan temizlemiş olursunuz. Pazar günü etkinliğe gittik. İşte protesto ettik. Aha ne kadar güzel oldu filan. Ondan sonra gittik gene Frederick Merz, neydi adamın ilk adı galiba Frederick. Almanya'da Merz'e oy verdik. Neden? Sosyal demokrat adam. Oldu canım. Sosyal demokrat. Neyse. Hocam geleceğimizi biraz şey gördüm. Ekonomik
1: orada
0: bakımdan
1: canlı görüntüler
0: riskli
1: şu
0: gördüm.
1: Anda kesildi. Onu yerim da
0: şey yapıyorlar.
1: Olalım.
0: Hmm.
1: Evet. Yani
0: müdahale
1: ettiler. Görüntüler evet artık. Ne yazık ki elleri havada tahliye edilir gibi bir görüntü vardı. İsrail askerlerini de gördük ve Munki isimli
0: Allah bildiği gibi yapsın
1: teknemesi.
0: Diyelim. Çünkü bundan önce bildiği gibi nasıl yaptığını biliyoruz.
1: Evet. Yani işte Deniz'in aktardığı o Marmaris'te yaptığı yayınlarda söylediği bir şey var. Bu insanlar üstelik Gazze'de karaya da çıkmayı değil, sadece İsrail ablukasını kırarak insani yardımı Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyor. Yani bunu defalarca işte burada altını çizerek Deniz Zeybek Marmaris'te bulunduğu o hazırlıkların yapıldığı sürece bize aktarmıştı. İstenen şey sadece insani yardımı ulaştırmak. Yani Gazze'de karaya bile çıkmayacaklar. Sadece İsrail ablukasını kırarak oraya o yardımları ulaştırmayı hedefliyorlar. İşte o canlı yayındaki artık son görebildiğimiz Munki isimli teknedeki elleri havada oradaki aktivistler tekneden indirildi. İsrail askerlerinin yaklaştığını iki tane askeri yaklaşma anı da bu arada hemen yandaki karede o boş bulunan son gördüğümüz canlı karelerdekinin yanındaki Anadolu Ajansı'nın karesinde askerlerin yaklaşma anını görüyorsunuz. Evet, görüntüler tabii devam etsin. Biz de üzerine değerlendirme yapalım. Volkan Hocam sizden de alalım. Sonrasında da isterseniz Mustafa Bey'in sorusunu da cevaplarsınız.
0: Ben hakikaten biraz daha geleceğe dönük işin hakikaten ekonomik. Çünkü biz bakın toplumsal olarak güçlüyüz. Çok zayıf değiliz. Bunu toparlarız. Siyasi olarak güçlüyüz. En güçlü zamanımızdayız. Askeri olarak güçlüyüz. Ama ekonomik olarak o aynı güce sahip değiliz. Bizim onu güçlendirmemiz lazım. Ondan sonra ancak başkalarına güç göstermek gibi bir gerektiğinde

0: imkana sahip olabiliriz. Biraz onu hocamın değerlendirmesini istiyorum.
1: Evet. Hocam isterseniz bu görüntülerle ilgili de tabii bir kısa değerlendirmenizi alayım. Sonra buyurun lütfen Mustafa Bey'in sorusunu da yanıtlarsanız mutlu oluruz.
2: Tabii ki de ya bu görüntülerle alakalı zaten söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Ne insani olarak ne bilimsel olarak yok. En nihayetinde siz biraz önce görüntüler üzerine çok net olanı söylediniz. Yani sadece insani yardım, herhangi bir karaya çıkma şeyi bile yok. Ama İsrail kendi kara sularının 250 kilometre, 300 kilometre uzağında, mil uzağında. Yani şöyle açıkça hani izleyiciler için o zaman biraz daha kafada oluşturmak için, İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan bir mesafe. Yani siz Ankara'dasınız, İstanbul'daki şeye müdahalede bulunuyorsunuz. Böyle bir mesafeden bahsediyoruz. Yaklaşık 500 kilometre deniz bilini çevirdiğimiz zaman herhalde. Şimdi bu noktada uluslararası sular, herhangi birinin böyle bir şey yapma şansı var mı? Hukuki olarak yok, kanuni olarak yok. Bunu tersten herhangi bir ülke başka birine yapıyor olsa bu bir savaş durumudur. Tabii. Muhtemelen casus belli'dir. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ama işte iş İsrail olduğu zaman bunu aynen korsanlık şeklinde Amerika olduğu zaman, İsrail olduğu zaman yapıyor ve dünyanın geri kalanı sadece bir kısmı diyeyim, evet gerçekten sesimizi yüksek çıkartıyoruz ama büyük kısmı çok cılız seslerle, hatta bazıları ya işte İsrail'e haklı diye destek vererek karşılıyorlar. Dolayısıyla burada söylenebilecek herhangi bir şey olduğunu artık düşünmüyorum ama işte bunların bize aslında anlatması gereken şey şu, yani Mustafa Bey'in de söylediği, benim de bugün aslında yayının başından beri anlattığım şey, biz birlik olmak zorundayız. Birlik olma zamanı, ekonomik olarak evet, belki net olarak biz çok zengin, ultra zengin bir ülke değiliz. Orta gelir grubunda bir ülkeyiz ama biz kökenleri olan ve bu tip krizleri karşı çokça yaşamış, artık bunlara karşı dirençli olan bir ülkeyiz ama kendi içimizdeki ufak tefek çıkarları artık bir yana bırakma zamanı. Yani biz günlük şunun peşinde koşuyoruz. Bu da yanlış diye söylemiyorum ama işte dolar %1 artar mı ya da euro %1,5 artar mı, buradan %2 kar eder miyiz gibi bir düşünceyle hareket eden veya %5 aman işte bir kriz olsa da döviz %5-10 bir günde artsa bundan da biz şöyle para kazansak hesabı yapan bir kesim var. Ama bunun sonucu şu, yani bugün kazandığınız %5 bize, hepimize, ülkeye önümüzdeki yıllarda kaybettireceği %50-60-70 iken bu kadar kısa ve kısır hesaplarla hareket edilmeme günü olduğunu, zamanı olduğunu düşünüyorum ama gerçekten işte ne dersek diyelim, bir tarafta bunları anlattığımızda, söylediğimizde de şu taraf ya da bu tarafı tutmak gibi zaman zaman algılanıyor. Hiçbir tarafı tutmadan net ekonomik bir gerçeklik var. Petrol fiyatında ortaya çıkan bir artış, altında ortaya çıkan bir artış, euro dolar kurunda ortaya çıkan bir artış bize, hepimize bir fatura çıkartıyor ve bunun maliyeti getirisinden çok daha yüksek.
1: Evet.
2: Herhalde başka bir şey söylemeye gerek yok.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir hızlıca İsrail askerleri Sumut Filotus teknesine çıktı. Filo Gazze kıyılarına yaklaşık 200 mil uzaktaydı. O son kare işte tekneden aktivistlerin elleri havada çıkarıldıkları son sahneyi gördük. Sonrasında da bağlantı kesildi. Bu gördüğümüz karelerde de işte İsrail askerlerinin Sumut Filotus'una yaklaştığı, Munki isimli tekneye yaklaştığı anları görüyoruz diyelim. Analiz sentezi noktalayalım. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler
1: değerli
0: hocam.
1: Vaktinizi ayırdığınız için. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Mustafa Bey çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyorum. Bizim ardımızdan 10 il için sarı kodlu uyarı var diye başlamıştık analiz sentezin başlıklarında. Elde bir an ayan karşınızda olacak meteoroloji editörümüz ve detayları aktaracak. Hoşçakalın.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, soğuk cephe geçişi devam ediyor. Sağanak yağış cephesel sistem devam ediyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar, aslında hafif sağanaklar. En fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Ama yine Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da belli bir alan şiddetli yağış altında kalacak. Kısa süreli lokal dar alanda 50 kilo civarında yağış görülebilir. Kısa süre içerisinde geliştiği için de aşırı yağış bırakabiliyor ve dolayısıyla da hızlıca sel olayını meydana getirebiliyor. O yüzden bugün özellikle Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde 50 kiloya varabilir mi? Tekrar'a düşecek yağış miktarı. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebilir. Bugün hava sıcaklığı da azalıyor. Dün ve bugün düşüşteydi. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Şimdi hızlıca yarının tablosuna bakalım. Yarın 19 Mayıs aynı zamanda Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 3-4 derece bir

yeniden yükselecek. Fakat akşam saatlerinde Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başlayacak. Hissedilen sıcaklığı biraz aşağıya doğru indirebilir hissedilen sıcaklık açısından. Sonrasında çarşamba günü konvektif hareketlilik kendisini gösterecek. Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak ama dediğim gibi kısa süreli ve lokal sağanaklar, yani gün boyu her yer yağmurlu olmayacak. Çok dar alanda gün içerisinde 1 ya da 2 saat gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek ve özellikle göller yöresi çevresinde, İç Ege, göller yöresi ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak yarın. Kısa süreli lokal ama şiddetli sağanaklar halinde görüleceğinden yine sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sonra Perşembe günü, hatta cuma, cumartesi ve pazar günü de tablo aynı. Tüm yurtta hava yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı salı ve çarşamba günü yükselecek. Perşembe, cuma günü tekrar 2-3 derece azalacak. Dolayısıyla bu minik dalgalanma sürüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da lokal hafif sağanak yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Çarşamba günü tekrar yağmur başlayacak. Perşembe ve cuma günü de İstanbul'da hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yarın ve çarşamba yükselecek. Hemen başkente bakalım. Ankara'da hava yağmurlu. Yarın çok bulutlu olacak. Çarşamba günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Perşembe ve cuma günü de Ankara'da yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Perşembeden sonra yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de de şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği,

Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı, kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8.

0: Kom.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Efendim günaydın, günün manşeti başlıyor. Nuh Albayrak karşımda, programı ben sunuyorum. Nuh abi hoş geldin. Merhaba. Hızlı hızlı giriş yaptık. Yani şimdi aslında program farklıydı bizim tabii girizgahımız ama son dakika gelişmesi olarak görüyorsun. Alt tarafta yazıyor. Hemen ben bildireyim. Hızlı bir şekilde tüm kanallarda zaten bununla ilgili haberler iletiyorlar. İsrail saldırdı gemilere. Bu Sumut filosuna saldırdı ve yaklaşık 250 mil mesafede Gazze kıyılarına 250 mil mesafede saldırdı. Görüntüler şu anda yeni geldi. Hem güvenlik kameraları, aynı zamanda oradaki eylemcilerin kameralarından yansıyanlar bunlar. Ne kadar olduğu tam olarak rakam belli değil fakat tek bir tane değil. Filoya müdahale etti ve tekneye çıkmaya başladılar. İsrailli askerler, katiller, teröristler bu şeye, filoya müdahale etmeye başladılar. Birkaç dakika önce zaten, evet. 5-10 dakika önce son dakika haberi olarak giriş yaptık. Ve ilk olarak da Sadabat adlı tekneye çıkmışlar. Görüldüğü gibi eylemciler de aynı anda tabii hem güvenlik kameralarından, geminin kameralarından, aynı zamanda işte oradaki cihazları, telefonları vasıtasıyla bu görüntüleri paylaşmaya başladılar. Şimdi 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'ye dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. 350 aktivist bayağı bir rakam var. Ve aşağı yukarı neydi? 20 konteyner Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım olarak götürülecekti oraya. Her zaman gibi İsrail alçaklığı, köpekli itliğini yapmış durumda. Rahat rahat konuşuyoruz. İsrail diyoruz. Alçaklığı, o itliği yapmış durumda. Tabii şey var. İçeride aynı zamanda insani malzemeler var Nuh abi. Sağ o konteynerin içerisinde işte tıbbi malzemeler var. İnsanlar için, oradaki yaralılar için ya da işte ihtiyaç sahipleri için. Ve şu anda durum bu. Ne diyorsun? Bunlar tanımıyorlar hocam. Sınır yok bunlar, alçaklarda.
1: Sumud'un önemi o içindeki malzemelerle sınırlı değil. Yani orada evet. Çok cüzi bir malzeme var zaten. Ama sembolik önemi çok önemli. Çünkü başından beri ben acizane her seferinde şunu söylüyorum. İsrail'in anlayacağı iki tane güç var. İsrail'in koyamadığı iki güç var. Birisi askeri güç, bildiğimiz kendisinin yaptığı şey. Diğeri de algı gücü. Bugüne kadar en çok kullandığı şey bu ikisiydi. Özellikle algı, hani o askeri gücünü Filistin'de kullandı ama o algı operasyonunu bütün dünyada yaptı İsrail şimdiye kadar. Bu hale böyle geldi. Dolayısıyla bugün aslında bu Sumud'un yaptığı şey, daha öncekilerde dahil olmak üzere bugün yapılan şey, Türkiye'nin gösterdiği çabalar, İletişim Başkanlığı'nın çabaları, İsrail katilinin elindeki o algı silahını almaktır. Nitekim ben bu şeyi önemsiyorum. Bu saldırıyı da ben çok şey yapmıyorum. Hatta izin verirsen ben değerli Hikmet Beyciğim, aslında iyi de yapmış diyorum. Yani şunun için. Yani oradakilere zarar gelmez inşallah bir şey olur.
0: Tabii inşallah bir şey olur.
1: O değil maksadımız.
0: Gerçi yüzünü mü görüyoruz şu anda? İsrail uluslararası karasularda saldıran, sivillere saldıran alçak yüzünü mü görüyoruz? Hangi manada?
1: Şöyle.
0: Etkisi ne olur diye ona mı bakıyoruz?
1: Şöyle. Şimdi çok çirkin, çok adi bir taktik uyguluyor İsrail. Bunu hep yapıyor. Bir yerde operasyon yapıyor. O operasyon artık milletin bütün dünyanın gözünün önünde artık iyice dikkat çeker hale gelince dikkatleri başka bir yere çekiyor. Ne yaptı peki? Filistin'de, Gazze'deki o artık yani bütün dünyanın ayağa kalktığı, vicdanların ayağa kalktığı şeyden sonra bir İran şeyi çıkardılar. Ve ne oldu? Bir şey oldu, yok aslında orada.

0: Ama İran'a bütün dikkat ediyor. Hatırlıyor musun? Bak 80 gündür, 90 gündür Hürmüz Boğazı konuşuyoruz biz. Dünya zararı var, şu var, bu ayrı konu.
1: Doğru.
0: Evet. Ama Gazze'yi konuşmuyoruz. Peki Gazze'de bundan 80 gün öncesinden daha mı iyi oldu Gazze şu anda? Daha mı iyi durumda? Hayır.
1: Evet.
0: Bu İsrail'in oyunu işte.
1: Ya bırak ağzın bal yesin.
0: Bu İsrail'in
1: Ceddi
0: oyunu.
1: Ahmet, çok iyi söyledin abi.
0: Dolayısıyla aslında ancak böyle yapınca biz işte Gazze'yi hatırlıyoruz veya gündeme getiriyoruz. Bu bizim ayıbımız aslında. İsrail saldırmadan önce Gazze'yi biz şeyden düşünmememiz gerekiyordu.
1: Abi ben de çok söyledim bunu.
0: Cambaza bak. Söyledik ama iyi. Sonuçta bizim söylediğimiz bir şey değil.
1: Hikaye yani.
0: Cambaza bak yapıyor. Ama hayır bakın. İsrail'i durduran şeyi o toplum bütün dünyadaki şeyin ayağa kalkmasıydı. Vicdanların ayağa kalkmasıydı. Orada geri adım attı. Hatırlıyor musun? Hemen bitireceğim bu şey şu cümlemle.
1: Estağfurullah.
0: Bu ateşkes meselesi Gazze'de doğru dürüst yürümedi. Bu da yine İsrail'in oyunu. Dikkatleri başka yere çekti. Oradaki ateşkesi hani ikinci aşama geçecekti. Geçiremedi. Niye? İkinci aşamayı tamamlamadı çünkü.
1: Evet.
0: O işte ateşkes görüşmeleri Kahire'de yapılırken Netanyahu Trump'ı arıyor. Trump bunu kendisi açıkladı o zaman. Özeti şu, özü şu. Bu ateşkes görüşme her zaman yaptığı gibi sabote etmeye için aslında izin istiyor Trump'tan Netanyahu. Yani şeyde saldırı düzenleyecek Gazze'de ve ateşkes görüşmelerini sabote edecek. Dedim ki diyor Bibi'ye bütün dünyayla savaşamazsın dedim. O da bunu zaten görüyor, bunu kabul etti diyor Trump. Bu nedir bu? Bu o dönemdeki o zamanlar ki Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere bütün meydanlardaki İsrail'in katilliğini haykıran çoğu da Hristiyan olarak ayrıca yani. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Kişilerin gücüydü bu. Sonra o ateşkes, birinci aşama o ateşkes. Ateşkes ilan ederek güya tamam bak işte Gazze'de bir şey problem bitti. Ateşkes ilan edildi. Algısını oluşturarak önce o şeyi durdurdular. Küresel kalkışmayı durdurdular. Sonra bir 35 yıldır nükleer silah muhabbeti yapıyor Netanyahu İran'la ilgili. Ama bugün saldırdılar. Niye? Çünkü İsrail ve Gazze ve Lübnan'da çok önemli bir aşamaya geldi. İşgal aşamasına geldi Lübnan'da. Onun için bu arada şeyde Gazze ve Lübnan'da çok şey yapılmıyor. O da orada da bir şey oluyor. Orada da işte ateşkes falan yapıyor. O da hikaye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Unuttuğunuz anda kaybettiniz demektir orayı. Unutturmayacağız biz. Yani biz unutuyoruz da unutturmayacağız daha doğrusu.
1: Yani bu da bunun gündeme gelmiş olması bu açıdan
0: diye düşünüyorum.
1: Diyoruz. Peki abi. Ben katılıyorum. Şimdi bununla ilgili de biz aslında programımızda dışarıdan dış politikadan içeri doğru giriyoruz. Bu da bir vesile olmuş oldu. İnşallah oradaki eylemcilere de Allah onları korusun. Katil İsrail Devleti'ne Allah cezasını versin. Abi. Yani bütün muhtemelenlerimizi de söyleyerek biz konumuza kaldığımız yere devam edelim. Şimdi ben katılıyorum sana. Genel manada dinledim seni bayağı bir şeyde. Yani bu özellikle Hürmüz biz konuşuyoruz falan derken bunu anlatmakta zorluk çektim ben de. Hatta burada bir teşbih yaptım. Ellerinde baltalar var. Kimse bir şey yaptı yok. Bak kafanı kırarım. Hep,
0: tabii tabii.
1: Hep derken 2 ay 3 ay geçti.
0: Aynen
1: değil mi?
0: Öyle.
1: Hep zatsut derken fiyatlar yükseldi. ABD para kazandı. Rusya kurtuldu. Çin umurunda değil. Çünkü zaten benim paramı kesersen ben petrol alamazsam sana mal gönderemem. Büyükler kaybetmedi. Gene olanlar diğerlerine oldu. ABD patçat NATO tokatı attı. Değil mi? Almanya'dan orayı düz terbiye etti. Herkes yerinde değil mi hocam? Kazan kazan. Hem de süper kazan. Kazan kazan. Kazan kazan kazan. Ama İsrail burada o arada işgalini yaptı dediğin gibi çok kabul yani çok da mantıklı
0: bu arada,
1: makul.
0: Bu anlamda
1: katliamı unuttuk
0: bu
1: değil mi?
0: Bu anlamda İsrail'e en büyük hizmeti veren hatta şimdi değil sadece şimdi değil 60 yıldır en büyük hizmeti veren İran tırnak içerisinde İslam Cumhuriyeti'dir. Yani nasıl veren? Bu algılara zemin oluşturdu. Bak,
1: kesinlikle.
0: Zemin oluşturdu. Ne dedi İsrail? Bak beni tehdit ediyor. Burada var, büyük bir güç var. Benim silah almam lazım. Benim nükleer silah almam lazım. Benim efendim güvenlik bir İsrail'in güvenliği bir şey uydurdular. Avrupa hala bu masalı anlatıyor.
1: Doğru.
0: Benim güvenliğim diye İran'ı göstererek Filistin'i bitirdi.
1: Evet. ABD oradaki ortak gücünü tekrar tahkim etti. Her şey bir
0: i̇şte
1: anda.
0: İran bu fırsatı verdi onlara.
1: İşte ABD İsrail yani Siyonizm. Çünkü ben her zaman şunu iddia ederim. ABD İsrail'den daha Siyonist bir devlettir. Merkezi orasıdır çünkü. Onlar gelip geçecek. Netanyahu bugün aynen, var, yarın yok. Şöyle mi değil. Onlar için vardır ABD. Sonuçta bu geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hiçbir şey kaybetmediler. Doğru mu?
0: Aynen.
1: Ama şöyle bir şey. İran sayesinde ABD bir daha Orta Doğu'da bir daha gürledi. Tırnak içerisinde. İran sayesinde.

0: sayesinde.
1: Doğru.
0: Olmasa öyle olmuyordu. Ama dediğim gibi Sumut'ta saldırıyı da bu şekilde baktığın zaman tekrar gündeme gelmiş olması bir anda o sersemlikten uyanmak için vesile olsun
1: diye
0: inşallah,
1: düşünüyorum
0: kimse
1: ben.
0: zarar görmesin. Şimdi aynı şekilde mevzuya devam edip oradan politikaya geçelim. O da şu. Bizim bir manşetimiz daha var. İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor.
1: Çok güzel.
0: Ateşkese
1: Çok
0: rağmen
1: doğru.
0: Lübnan ve Gazze'ye yeniden saldıran İsrail'in sahte bayrak operasyonlarında kullandığı Irak'taki gizli üssü deşifre oldu. Hemen ardından Suudi Arabistan Irak'ta Haşşabi vurdu. Arap Emirlikleri'nde nükleer santraller vuruluyor. Sahte bayrak diye bir şey artık öğrendi herkes. Kamuda biliyor. Birbirlerine vuruyorlar insan. Ülkeden nereden geldiği belli olmuyor. Bir anda Emirlikler'de, bir anda Katar'da bir füze geliyor. İran diyor ben atmadım diyor. Yani füze atan bir adam maksadı sadece o anda bütün o ülkeyi yok etmek değil. Aynı zamanda o korkuyu, o tetişi hissettirmesi lazım.
1: Evet.
0: Tam tersi değil mi? Terör örgütü gibi der ki ben attım der yani.
1: Evet.
0: Anladın?
1: Evet.
0: Buna ne diyorsun? Böyle bir oyun var. Çünkü savaşın içerisinde Körfez ülkelerini çekme gibi derdi de var. Yani herkes çünkü yanında olmadı. Yani Almanya kızıyor ama burada yanında olmayan hatta NATO üyesi Türkiye'de yanında olmadı. Ama Türkiye de kızamadı. Bir taraftan Emirlikler, Katar, Oman, Bahreyn, Suudi Arabistan. Bunlar da olmadı. Çok istediler. Çünkü şey diyecekti bak İran'a karşı İran terör devleti. Evet hep beraber bir araya geldik. Müslüman gayrimüslim fark etmiyor. O mazeret de ortadan kalktı ama çok çekmeye çalıştı. Neydi amaç peki yani çekmiş olsa ne kazanmış olacak Körfez'i? Savaşın içerisinde çekmeye çalıştı. Amerika başarılı olamadı. Ama hala zorluyor. Ve o üsler nereden geldiği belli olmayan üsler de deşifre olmaya başladı. ABD üsleri bunlar. O kadar şerefsizler ki bunlar. O kadar ahlaksızlar ki. Savaşın bir aracı oluyor hocam. Tamam savaş hiledir de
1: Böyle değil.
0: böyle değil.
1: Böyle değil. Bu
0: Ne diyorsun abi?
1: alçaklık.
0: Oraya koymuş oradan bir oraya gönderiyor bir buraya gönderiyor. Hani bir tanesi İran'a gönderirken bir tanesi de o Körfez'e gönderiyor. İran diyor ben yapmadım diyor. Daha önce aynısı nerede oldu? Ürdün'de oldu. 3 Amerikan askeri öldü. Ürdün'e füze düştü. Dedi ki İran ben yapmadım. Buraya füze falan atmadım dedi. Yemin billah etti. Hizbullah açıklama yaptı. Biz dedi Ürdün'e falan silah göndermedik dedi ama 3 Amerikan askeri bir füzeyle öldürüldü. Merkez
1: Evet.
0: üzerine. Neye vesile oldu? Amerikan askerleri Körfez'de ölmeye başladı. Manşetini attı New York Times. Amerika'daki üniversite önündeki Gazze eylemleri sona erdi. Bu kadar. Dedin ya algı yönetiyor diye.
1: Abi,
0: Geçmiş olsun.
1: aslında İslam alimlerinin bir şeyidir bu, tamam mı? Söyleyeceğim şey, düşmanını iyi tanımazsan, tanıyamazsan yenemezsin. Fakat ne yazık ki bunu en iyi kullanan İngilizler olmuştur. Son bir buçuk asırda boyunca İngilizler bunu en iyi kullanmıştır. Hatta İslamiyet'i yıkmak için bizim beri benzer Müslümanlardan çok daha fazla İslam dinini bilen binlerce ajan göndermişlerdir Osmanlı coğrafyasında binlerce ama Kur'an-ı Kerim ezbere bilen, Arapça bilen yani dediğim gibi Anadolu'daki herhangi bir Müslümandan daha iyi İslamiyet bilen ajanlar göndermişlerdir. Niye? Aynı taktik işte. Düşmanlığını iyi
0: Diyor ya
1: tanımazsan
0: adam o kadar inansınlar diye gece kalkıp kimse yokken
1: namaz kılıyordum diyor. Evet.
0: Teheccüde
1: Teheccüd
0: kalkıyordum.
1: kılıyordum diyor. Niye? Çünkü onu tam yaşamak için.
0: Role iyi girmek
1: Aynen.
0: için.
1: Lawrence diyor işte.
0: Ya.
1: Lawrence diyor. Şimdi bunun buradan niye girdim? Şöyle girdim. Şunun için girdim. İsrail 1948'de işte 14 Mayıs 1948'de kuruldu diye düşünüyorsak geçmiş olsun. Daha bu baştan kaybettik demektir abi. Çünkü İsrail'in ne olduğunu anlamak için geriden bakmak lazım. Çok basit bir şey söyleyeceğim, buradan geçeceğim. Yahudiler yüzyıllardan beri, asırlardan beri bir Yahudi devletinin için yana tutuşmuyor muydu?
0: Evet.
1: Asırlardır bu, asırlar boyunca.
0: Adamın şeyinde var
1: Hem
0: yani.
1: de Filistin'de.
0: Tabii.
1: Peki,
0: Kitabında var.
1: Balfour Deklarasyonu'nda İngilizler bunlara söz verdi mi? Biz size Yahudi devleti kuracağız diye ta 1916'da verdi. 17'de. Pardon, 1917'de.
0: 17.
1: Kasım 1917'de.
0: Balfour Deklarasyonu.
1: Evet, hemen bundan sonra 11 Aralık 1917'de İngilizler Kudüs'ü işgal ettiler mi? Kudüs ve Filistin'i.
0: 1917 mi?
1: 1917.
0: Doğru.
1: 11
0: Tamam.
1: Aralık.
0: Ya, tam emin değilim o yüzden sordum.
1: 17. Tamam, o zaman devlet arazi alındı. Osmanlı yıkıldı peşinden zaten. Tamam mı abi? Hadi.
0: İstanbul 18'de mi? İstanbul işgali 18.
1: Mondros Mütarekesi imzalandı 18'de, Ekim
0: Şimdi
1: 18'de.
0: Ben koalisyon kurmaya çalışıyorum. İngilizlerin eliyle yapılan şeyden bahsediyor ya Yahudiler. 1917'de önceki 1918.
1: 13 Kasım'da 19'da İstanbul'a girdiler şeyler.
0: 1918.
1: 18.

0: Evet.
1: Tamam. Onu öğrenmek istiyorum.
0: Şimdi evet.
1: İngiltere burada operasyon yapıyor ya. Toplam operasyona bakıyorum.
0: Burayı bak. Merkez ele geçirir zaten.
1: Tamam.
0: Yani en büyük engelli de Osmanlı. Araziyi aldı. Filistin'i, Kudüs'ü aldı. Osmanlı'nın merkezini ele geçirdi.
1: İstanbul.
0: İstanbul.
1: İşgal edildi.
0: Hadi olmadı ya, bu hilafet durdurucu başımıza bela oldu. Onu da kaldırttılar. 1924'te, tamam mı? Peki bütün şartlar yerine geldiği halde ve Yahudiler asırlar boyunca yanıp tutuştu halde, Yahudi devleti için her şey müsait olduğu halde neden 1948'e kadar beklediler? 17'de iş orayı işgal ettiler. Niye 1948'e kadar beklediler? Hadi dedi, hilafet de kalktı 24'te. Niye 24 yıl daha beklediler?
1: Neden? Var mı bir sebebi?
0: Var. Var.
1: Yani belki şartlar olgunlaşmadı ya da
0: var, şöyle var.
1: Yeteri kadar nüfus dediler yoktu ki, olabilir
0: nüfus
1: mi?
0: Nüfus çok şey bir tamam. Şeylerden birisi ama tamam. Çok basit. Ne olacak? Daha sonra onu daha önce yapabilirlerdi. Onu nasıl çözdüler? Hitler'e bir şey yaptırdılar Almanya'da, tamam mı? Bir katliam, soykırım yaptırdılar Hitler'e. Parayı onlar verdi, yaptırdılar. Nüfusu aktardılar. Onu daha önce de yapabilirlerdi. Nüfus birinci etken değil. Yani normalde öyle ama tamam. burada öyle değil.
1: Tamam.
0: Burada ne? Tamam, devleti işgal ilan edebiliriz, ederiz, edeceğiz. Ama sonra? Sonrası ne olacak? Sonrası önemli. Niye? Çünkü onlar da biliyor. Koca bir İslam coğrafyasının ortasına bir, affedersiniz, bir hançer saplatan onlar da biliyorlar. Bu nasıl devam edecek peki? Bunun şartlarını hazırladılar 48'e kadar. Ne bu şartlar? Bunun ne olduğunu anlamak için şöyle İsrail'in etrafındaki İslam ülkelerin durumuna bir bakın. Bunu anlarsınız.
1: Hmm. O zaman şeye geldik üstadım. Sykes-Picot'a geldik.
0: Sykes-Picot.
1: Yani haritanın çizilmesi.
0: İşin başlangıcı.
1: İşte,
0: tamam, o meşhur arazi kısmı.
1: Suriye değil mi? Meşhur Diyar-ı Şam.
0: Tamam, o arazi kısmı. Benim dediğim şu. Bu etrafta o Sykes-Picot'a cetvelle böldükleri yerlerin başlarına kimleri koydular?
1: Ha, tamam, kendi elemanlarını koydular. Ha. Halkı peki, yönetecek halleri yok tek
0: oradan
1: başlarına.
0: Oradan gelelim şeye.
1: Kralları, işte tamam. Sen kabile dedi, sen dedi Şam dedi, sen dedi
0: oradan,
1: Bahreyn dedi.
0: Oradan atlayalım.
1: Küçük bak,
0: oradan onlar. Atlayalım. Malum 7 Ekim 2023'te malum bu Aksa tufan dedikleri şey başladı. Peşinden hemen İsrail karşı saldırıya geçti biliyorsunuz, tamam mı? 2023.
1: Çok özür dilerim. Nuh abi bir şey lafını kestim bana. Tut orada. Sen şimdi atlayarak atladın geçtin gittin. Sen benim orayı hızlı geçecektim. Fakat öyle tarihi
0: bir
1: anlattın
0: şey,
1: ki bana.
0: Bir nokta koyacağım.
1: Ama koyma. Çünkü atladın orayı. Orayı bilmezsen benim manası yok. Peki 1917'de burası. 18 İstanbul. Bunlar Türkiye'de bir şey yapmadı mı İngilizler? Yani orada devleti kurdu 17'de. Yani öyle anlatıyor. Dediğin doğru. Dediğin
0: tamam.
1: Tarihi kağıtlarda var. Ben uydurmuyorum. Sen bunu da yazıyorsun bir de. Tamam. Tut orada. 18'de İstanbul. Ben onu soruyorum. Hani biz Çanakkale'ye geçirmez dedik ya. 200 bine yakın şehit verdik ya Çanakkale'de.
0: 1915'te.
1: 1915'te.
0: Doldurduk. Geçirdik evet.
1: 3 sene sonra o kadar şehit verdik.
0: Sallana sallana geldiler. Ellerini kollarını tamam. Sallaya
1: şimdi bu İngilizler diyorsun ayağınla bunlar yapılıyor. Bunlar Sykes-Picot'daki uluslararası zon diye haritanın orijinde
0: evet,
1: yazıyor.
0: Ben gösterdim onu evet.
1: Değil mi? Haritanın
0: evet.
1: Orijinde
0: evet.
1: Bu.
0: Burası Suriye. Zon diye evet.
1: Ha, Suriye, Ürdün bilmem ne. İngiliz'in şey pardon Fransız.
0: Fransız'ın.
1: Irak. İngiliz'in orası International Zone yazıyor.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Peki Türkiye ile ilgili bir şey yapmadılar mı bunlar?
0: Yaptılar. Onu da anlatayım. Bir parantezini onu da koyayım o zaman.
1: Onu şöyle bana söyle ki atla sonra
0: şöyle
1: oraya.
0: Koyayım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Burada yeri gelmişken.
1: Yani çünkü sen diyorsun ki orayı hamisi, Filist hamisi Osmanlı diyorsun.
0: Şöyle dediğin
1: orayı,
0: şey.
1: Orayı
0: evet.
1: Osmanlı yok etmeden
0: tamam,
1: de.
0: Madem konu
1: yok etmeden de Osmanlı'yı çok, kuramazsın.
0: Çok vakit alacağım kuramazsın. Diye endişe ettiğim
1: çok,
0: için
1: çok
0: gitmedim.
1: Çok kısa abi.
0: Çok kısa. Ha, he.
1: Çok derine
0: ama,
1: girmeden.
0: Ama soru çok önemli. Çok teşekkür ederim. Tamam. Niye? Çünkü orada hakikaten çok önemli. Etrafı hallettiler. Şöyle onu atlamak amacım şuydu.
1: Asıl bela
0: onlar nasıl,
1: için.
0: Nasıl hallettiklerini tüper. Anlatmak için atlamıştım. Onu hemen o cümleyi söyleyip dediğinize cevaba geleceğim. 7 Ekim'de şey başladı 2023'te. İsrail şeye başladı ya. Kasım'da. Yani o bir ay geçmeden aralık.
1: Bir ay sonra neyse yaklaşık.
0: Bir sırasında, röportaj sırasında Netanyahu bütün bu kameraların önünde dedi ki şeylere. O etrafında bahsettiğim yerleştikleri o İslam ülkelerinin sözüm olan liderleri var ya onlara dedi ki hatırlayacaksın. Yerinizde olmak istemiyorsanız yerinizden kıpırtısınızı çıkarmayın dedi.
1: Hmm.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hmm, hatırladım.
0: Çıkardılar mı?
1: Lan ne?
0: Çıkarmadılar. Ha. Hatta ne dedi Muhammed Bin Selman? Umurumda değil benim gazeteler onlar benim umurumda değil dedi. Şimdi işte bu yüzden o 48'i beklediler tamam mı? Ama dediğin şey çok önemli.
1: Türkiye'yi
0: bu hazırlama sürecinde en önemli şey Türkiye'ydi. Niye önemli? Dediler ya bunlar tamam biz Osmanlı'yı yıktık ama bunlar da onların devamı Türkler sonuçta yani. Bunlar yine bizim başımıza bela olabilir her zaman. Daha doğrusu İsrail'in başına bela olabilir.

0: kurulacak olan İsrail'in başına. Ne yapalım? İki şey, çok kısa. İki. Bir, payitaht İstanbul'un dışına taşınmalı. Bu İngilizler Lord Curzon'un ortaya koyduğu. Daha doğrusu Londra'da 23 Aralık.
1: O hafıza silecek çünkü.
0: 23 Aralık 1918'de toplanan, bu bölgede nasıl hareket edeceklerini karar veren Şark Konseyi'nde verilen karar. Bir, şey taşınacak Anadolu'ya bir yere, payitaht, başkent, iki hilafet
1: kaldırılması. Evet.
0: Bunun işte 19 Mayıs'ta başlayan, yarın bununla ilgili bir yazım da var zaten, 19 Mayıs'ta başlayan süreç aslında bu anlamda devam eden iki şey var. Bunun devamında yeni kriterlere göre bir devlet kurulacak, yeni Türk devleti, yeni kriterler? Avrupa Batı dostu olacak. Batı dostu demek bir daha Batı'ya karşı asla ve asla kafa tutmayacak.
1: Bir daha Çanakkale falan görmeyecek.
0: Asla kafa tutmayacak. Batı dostu. Yani böyle olacak Batı'ya. Batı dostu bu.
1: Bir daha Çanakkale görmeyelim, duymayalım.
0: Bir, ikincisi de bu Türkiye'de asla ve asla teknoloji ve sanayileşmeye izin verilmeyecek.
1: Evet. Sana bir şey hatırlatayım abi.
0: Bütün şeylerin sebebi bu. Evet. O Vecih Hürkuşların, Nuri Demirallar'ın, Nuri Killigillerin, tamam mı? Evet. Şakir Zümre'lerin tamamının başına gelenin sebebi
1: bunlar da
0: daha sonra İsrail'in, kurulacak olan İsrail devletinin karşısına tehdit oluşturmamalı. Ben bu süreci 4 yazıda inceledim. Mustafa Şerif, Mustafa Reşit Paşa'dan başlayan bir süreç bu. Tamam mı? En son 4. kısmı ise neden Türkiye böyle kuruldu veya Türkiye niye böyle kurdurdular? Onunla alakalı arzu edenler Star gazetesinde okuyabilirler.
1: Çok teferruatlı bir mevzu aslında.
0: Çok uzun bir mevzu ama şunu söyleyeyim.
1: Günün manşette konuşmamız bile bayağı bir harcadık vakit.
0: Doğru söylüyorsunuz. Evet. Son cümlem. Ama şunu söyleyeyim. Bir cümle söyledim baştan. Düşmanınızı tanımazsanız yenemezsiniz.
1: Bravo.
0: Bu süreci, daha doğrusu bu belanın başımıza, bu milletin, bu Türkiye, bu dünyanın hatta başına nasıl geldiğini, nasıl bina edildiğini iyi anlayamazsak...
1: Bravo.
0: İç cepheyi tatmin edemeyiz. Çünkü iç cepheyi yıkarak bunu yaptılar. Türkiye Osmanlı'nın önce, sonra Türkiye'nin iç cephesini zaafa uğratarak bunu sağladılar. Evet. Şimdi aynı noktada düşünüyorum. Evet, Sayın Erdoğan'ın şeyi çok önemli.
1: Zaten belki çağrısı. Biraz önce hatırlattın ya, ben de dayanamıyorum. Sen bir süre önce üzerime aklıma onu getiriyorsun. Şu Netanyahu geçtiğimiz günlerde, aylarda bir ifade kullandı Erdoğan'a karşı. Burası da bizim.
0: En büyük düşmanlar o şu anda.
1: Bak burası bizim. Sakın evet. Ya burası benim diye bağırıyor. Bize bağırıyor. Yani kaç sene önce ayrılmış, 47'de bağımsızlığı ilan etmiş, Siyonistler sistemi kurmuşlar, Osmanlı'dan bir parça, 400 küsur yıldan beri orada yaşıyor. Ama sakın diyor buraya gelme, burası benim. O diyor hayallerine kavuşamayacaksın diyor.
0: Çete kendisi ettiği şey o.
1: Mesela parmağı Araplara sallamıyor. Olan gerek sadece yok. Şunu diyor, otur diyor. Otur sen diyor. De bana füze salla diyor İran'a, İşte diyor sorunun, ben seni döveyim diyor.
0: Sorunun belki...
1: Fakat Türkiye ne diyor, hayal kurma diyor. Burası benim ve diyor sen başaramayacaksın diyor. Kime diyor? Recep Tayyip Erdoğan'a diyor.
0: Sorunun belki...
1: Demek ki asıl bir temel sorun ki, Osmanlı
0: aynen,
1: idi.
0: Aynen.
1: Onu kaldırdın mı?
0: Çünkü
1: kurdun.
0: Çünkü bak o tamam, 2004'teki anladım. Meşhur toplantı var ya 2004'teki savunma sahneyle alakalı. O toplantıdan itibaren 2004'teki Mayıs 2004 o toplantıdan itibaren o bahsettiğimiz dizaynın dışına çıktı Türkiye çünkü.
1: Ha tamam orada
0: sonra... Orada başladı şey. Orada neyse bir lafla falandı şimdi ama ortaya çıktı şey.
1: Evet ve detay bunu açık şekilde söylüyor.
0: Şimdi ortaya Yavuz Selim Han, ya Yavuz yani şimdi şey ortaya çıktı artık yani tamam mı? Yani bütün haşmetiyle Türkiye evet. Artık söz dinlemiyor.
1: Evet.
0: Son cümlem o şeyle alakalı bölgeyle ilgili. Evet İsrail'in tek taktiği budur. Bölgedeki bütün devletleri bir şekilde birbirine sokar, birbirine girmelerini sağlar tamam mı?
1: Evet.
0: Ondan sonra da kendi yoluna devam eder.
1: Tamam.
0: Bunu hep yapıyor zaten.
1: Tamam fazla uzaklaşmamız. Ben hemen soruyorum ne demiş Trump? Gördün mü abi ne demiş? Ben kötü fena vururuz demiş. Ne diyorsun abi? İran anlaşmazsa daha sert vuracağız. Diyor ki Trump AD basınında yer almış. İran'a yönelik saldırının yeniden başlayacağına iddiaları ortaya çıkarken eğer İran anlaşmazsa bize bunu bana biraz önce sen gelmeden önce mikrofonlar takılmadan önce içeride geldi. Ben de bu konulara bir bakışım biraz çok fazla kişi eleştiriyor da ama ne yapayım abi yani benim söylediğim çıkmış olmasa bir ikinci kez söylemeyeceğim. Ama nitekim,
0: keşke çıkmasa diyelim.
1: Keşke çıkmasa. Nitekim tur atıp aynı yere geliyorsunuz. Ben dedim ki, geçen hafta dedim ki, şimdi dedim Trump çıkar dönüşte, daha sert vuracağız der dedim. Aha da dedi. Ya ben demiyorum
0: sen
1: ki. Sen
0: böyle yürüyor çünkü.
1: Ya çünkü ben müneccim değilim yani. Kimse de geleceği bilmez ama bu kadar böyle manyak bunu der. Ne diyecek ki? Önümüzdeki haftada çok harika işler başlamış olabiliriz. Savaşı bırakıyoruz. Der mi der ama sabah kahvaltıda der bunu. Akşam yemeği de bilemeyiz. maalesef siyaset buraya geldi. Emine de söyledim içeride. Daha sert vuracağız. Daha sert vuracak mı abi? Vurur mu abi? Soruyorum sana. Ben ne diyorsun? Vurur mu?
0: Vursun abi. Ne olur? Ne olur?
1: Kimi vuruyor?
0: Daha sert vurursa yani kim kazanır abi?
1: İçeride kim kimi vuruyor abi? Gözünü
0: peki,
1: seveyim ya.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. O 28 Şubat'tan bugüne geçen süreci süreçte ne oldu? Tamam mı? Yani bölgede ne oldu? Amerika ve İsrail İran'a vurdu. Ne oldu peki? Kim kazandı, kim kaybetti? Bir bakmak lazım buna bir.
1: Abi 3. aya geliyor işte. 28
0: buna
1: bir
0: bakmak lazım.
1: Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs bitiyor.
0: Bak, burada iki tane kazanan var. Çok gariptir, çok ilginçtir. İsrail zaten belli. Tamam mı? İsrail'de az önce konuştuk. Bölgede ne kadar çatışma olsa, ne kadar bölge tamam. Söyleyeyim, çıkmaza girerse İsrail'in için kârdır bu. Zaten evet. Bunu istiyor. Ama bir şey daha ilave ederim buna. Hikmet Bey, buna
1: dinliyorum pek
0: şeyler buna böyle bakmıyorlar ama ben farklı düşünüyorum.
1: Buyur.
0: En önemli kazananlardan birisi İran'dır. Bu çatışmada.
1: Tabii.
0: Tamam, İran'dır.
1: Rejimi kurtardı.
0: Rejimi kurtardığı bırak. İran bölgenin en önemli oyuncusu oldu şu anda. Hürmüz'de şimdi yalvarıyor şey Hürmüz'ü aç ne olur diye
1: bir
0: tamam mı?
1: Kan tazeledi değil mi? Yeni bir tane ayetullah var.
0: Ne oldu? Bak kazan işte.
1: En büyük gücü kazandı. İran devrim muhafızları.
0: Dedi bak dediğin nereye geldi?
1: İlk defa bu kadar güçlü.
0: Kazan kazana geldi işine bak.
1: Herkes tamam. Kutlama yapıyor sokaklarda. Evet. İyi ki İran aynen. Var. Hala bağırıp çağırıyorlar.
0: Ne oldu?
1: Tabii. Rejim sağlamlaştı. Tahkim edildi.
0: Ama buna karşı İsrail bunu çok kullanacak daha burada.
1: Tabii tabii.
0: Bunu şimdi daha çok kullanacak.
1: Uranyum var, tehdit var falan.
0: Daha kullanacak. Tabii. Daha da büyüdü bak.
1: Hani ne güzel yıkıyor. Demokrasi getirecekti İran'a. Olmadı mı olmadı. Daha güçlendirdiler.
0: Dolayısıyla.
1: Kimse de vurmadılar. Sadece daha kimi vurdular? Kim fazla yaşlı? Onları aldılar, tazede bıraktılar. Budadılar yani. Aslında şimdi ABD bunu, İran'ı budadı.
0: Bunu
1: ki daha gür çıksın diye.
0: Halk eziyet çekiyor tamam mı? Sıkıntı var. Bunu kabul etmiyorum. Ama zaten tabii bizim bahsettiğimiz halk değil. Halk zaten hep eziliyor. Bizim tabii bahsettiğimiz o halkı yönetenler. Sen çok güzel söyledin. O rejim işte. O
1: budadı ya. Ağacı budadı. Mevsimi mi geldi?
0: Devrim muhafızları. Hani çok, hani rejimi yıkacaktı Amerika?
1: Şu an çok daha güçlüler.
0: Kesinlikle.
1: Bak 1980'deki İran 79 İran devrimi deki konumlarından daha iyi durumdalar. Eğer biliyor musun şu anda hiç kimse hesap soramıyor.
0: Eğer bak
1: ağaç yeni filizleri almak üzere çok güzel önümüzdeki yıllarda
0: kesinlikle
1: yeni balistik füze yapmak üzere filizlendi.
0: Şimdi birkaç ay önce orada çok büyük gösteriler oldu ya İran'da.
1: Evet.
0: Binlerce kişi öldürüldü.
1: Herkes hiç çıkan yok.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Çok mutlular.
0: Şimdi sana ne dedi şey Netanyahu'yla Trump tam demir tavında biz şimdi saldırırsak içeriden de hemen bu fırsat ayaklanırlar.
1: Ne oldu? Olmadı mı?
0: Ama bak ben eğer bunların gerçekten böyle düşünüyorsa bunları eğer affedersin ama o zaman ben bir şey bilmiyorum. Evet, asla bak, böyle düşünmüyorlar.
1: Arkadaşlar bir görsel de koydular. Dinliyorum seni abi.
0: Yani orada ne olacağını pek hala biliyorlar. Yani onlar saldırılarsa evet, içeride iş cephenin takip olacağını çok iyi biliyorlar. Tamam mı? Yoksa
1: yani bire bire yaptılar bunu aslında.
0: Evet. Aynen.
1: Çünkü böyle aynen bir İran'a ihtiyaç
0: burası,
1: var.
0: Burası affedersiniz İran burası. Eğer İran tanımıyorsa bu kadar zamandan beri bunlar ben bir şey bilmiyorum.
1: Orta Doğu'da sırtında sopa tutabilecek olan bir düşman olması lazım değil mi? Yani dünyayı değil mi? Terör örgütü.
0: Demek şeyin sebebi tamam ne?
1: Bu da ama son bak, paylaşımıymış.
0: Ama o senin bahsettiğin son sahte bayrakla falan bir de İran'la Türkiye'yi birbirine sokabilselerdi. Tamam mı?
1: Evet.
0: O zaman işte çifte kavrulmuş bilmem ne olacaktı yani.
1: Bir şey söyleyeceğim Noah abi. Yılların gazetecisin. Akıllı başlı bir adama benziyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Tamam mı? Şakamı böyle yapayım bari. Bir şey soracağım. Bir Amerikan başkanı bu paylaşımı yapar mı? It was the calm before the storm. Yani fırtına öncesi sessizlik diyor. Bir Amerikan başkanı böyle bir salakça bir şey paylaşır. Bu ne abi?
0: Tarz değişti abi. Tarz değişti.
1: Hayır ne bu?
0: Tarz değişti abi.
1: Yani, ya şu bu adam dediğin anlayacaksın yani değil mi?
0: Ama iyi ama bu her hafta cuma günü başka açıklama yapıyor. Pazartesi günü tam tersini yapıyor.
1: Tabii.
0: Ama bu arada yani şeyleri dolduruyorlar abi yani. Petrol iniyor çıkıyor efendim tahviller vesaire. Evet,
1: ama böyle yapa yapa da işi idare etti Amerikan.
0: Yani işte
1: Amerika dış politikası istediği yere geldi ama.
0: Aynen.
1: Demek ki lazımmış.
0: Sonra her tamam şey halledince ne yapacaklar? Trump'la Netanyahu'yu bir kenara atacaklar tamam mı? Bunların üzerine yükleyecekler şeyleri. Herkes yoluna devam edecek. Bu kadar basit.
1: Bitmiştir diyorsun.
0: Şeyi peki hatırlatmak isterim değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Türk uçağının efendim Rus uçağını düşürdüğü zaman düşürdüğü şeyi hatırlatmak isterim. Tamam mı abiciğim? Tam işte aynı İsrail'in yönettiği, Yahudilerin yönettiği, FETÖ'cülerin yaptığı taktik aynı taktiktir. O zaman eğer iki devlet başkanı sağduyulu davranmasaydı
1: doğru,
0: Türkiye ile Rusya birbirine girmiş olacaktı. Yaşam, tamam
1: doğru söylüyorsun. Evet.
0: Aynı taktik işte.
1: Şimdi abi yetiştirelim. Bunu şeyde çok fazla vakit kaybettik. Sumut olduğu için. Bayağı çok az vaktimiz kaldı. Çok konu var. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şeyi koymuşlar. Bir cümle abi.
0: Peki.
1: Bir cümle yeter bize. Bu Haris gazetesi Uluslararası Ceza Mahkemesi Ulusal Güvenlik Bakanı Mengir'in

0: Maliye Bakanı bilmem ne 5 İsrail'li yetkili için yakalama kararı çıkardı yazdı. İsrail yetkililer için yakalama kararı çıkmış. Ne diyorsun abi?
1: Ne abi ben bilmiyorum.
0: Yeni şey bu yani. Ben de aslında konu geldi çok ilgilenmedim. Yani daha önce biliyorsun Netanyahu'nun hakkında da yakalama kararı var.
1: Bir
0: yakalanır mı sence?
1: Abi. Yani ne oldu ki yani? Ne oldu? Çıkarda yani, ne oldu yani?
0: Ya işte şeyler savaş yani, suçu işleyenler bir zamanla, falan filan diye. Bir zaman, İyi oyalanıyor muyuz diyorsun?
1: Hayır yani? Şöyle abi eğer her şey normalde bir bu dönemin hesabı sorulma zamanı gelirse eğer bunlar önemli bu kararlar. Evet. O zaman önemli.
0: Bunlar kayda geçmesi. Haris'in haberi o yüzden
1: yani bunların var. Kayda geçmesi önemli ama tamam. Şu an için bir şey yok abi. Adam ya elini kolunu sallaya gidiyor her tarafa.
0: Tamam o zaman ben de kabul ediyorum. Ben de burayı dedim. Şimdi abi gel içeri. Çok sıkıldık ya. Bu tarih mari falan 18, 17 neydi?
1: 1917.
0: 1917 İsrail'in şeyi 1918 İstanbul işgali bağlantıyı izler. Murat tekrar fark etmez. Ben bazen ne diyeyim ben biliyorum. Yani koskoca ya Trump varken bana mı kaldı değil mi? Benden daha delisi var mı diye rahatladım ben olduğu için artık. Kim bana kimse bir şey demiyor. Ceza ehliyetim diyor. Burada Sayın Nuhal Bayrak'ın 4 ayrı parça dizi halinde mi yazdın şeyi? 4 dedin ya biraz.
1: Yani şeyden başlayıp Tanzimat'tan başlayıp
0: bakın şöyle burada şey için söylemiyorum hani tanımam etmem.
1: Estağfurullah.
0: Ama yani o Nuh abinin tespitleri yakın tarihle ilgili müthiş tespitleri var. Araştırıyor çok okuyor biliyoruz kendisinde.
1: Estağfurullah.
0: Muhakkak takip edin dostlar. Yani günün manşetinde Nuh abi değil bu yazı dizisini takip edin. Yakında olmuşta bir pencere açmış çünkü o pencere kıymetli. O yüzden ben de burada
1: bir cümle söyleyeceğim. Sadece bir cümle. Tanzimat okurken şu bildiğimiz şeyde o Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa.
0: Evet.
1: Mustafa Reşit Paşa. Tamam mı abi?
0: Evet.
1: Bütün büyük ölçüde hepsi oradalar. Çok önemli şey. Çünkü Osmanlı'nın batılılaşma adımı.
0: Evet.
1: Onu okurken en önünde oturan Mayer Rothschild var abi. Tamam
0: evet.
1: Mı? Paris baronunun bildiğimiz Rothschild'in oğlu, birinci oğlu. Evet. En önemlilerinden birisi. O şey okunurken Mustafa Reşit Paşa onu okurken orada ayakta. Bunun fotoğrafı da var. Yanındaki şeye dönüyor hahan başına diyor kulağına. Bütün Yahudi cemaatlere bu Tanzimat'ın getirdiği kolaylıkları nasıl kullanacaklarına dair bir emirname gönderin diyor. Tamam mı? Bu fısıltı var ya kulağına bu fısıltı. İşte bu fısıltı aslında İsrail Devleti'nin kuruluşunun başlangıcıdır. Buradan başlatmazsanız süreci asla anlayamazsınız onu.
0: Hahan başına mı dedin?
1: Hahan başına diyor.
0: Hahan başına,
1: diyor
0: tamam.
1: Ki Yahudilerin hepsine talimat gönderin. Tamam. Yani bu tanzimatı kullanarak hocam, işe başlayalım diyor.
0: Böyle çok evet enteresan tamam. Böyle renkli şeyler de var. Aynı zamanda belki de gözden kaçmış tarihi değiştiren tarihin akışında neler
1: buradan başlıyor iş.
0: Detaylar bu detayları senin ancak yazıda okur vatandaşlar.
1: Yani,
0: tavsiye ediyoruz bu arada.
1: Okunursa tavsiye ederim.
0: Şu anda yani. Ben şeyi günün manşetini ben çeviriyorum bu tarafa doğru. Estağfurullah rica ederim efendim. Evet Korkut'a gelelim. Korkut tanıyor musun Korkut abi?
1: Korkut mu?
0: Korkut Özal vardı.
1: Ya ben bu aklıma geldi Korkut. Evet, yaşlı oldun için abi.
0: Hocam tabii bir isim koy isim kalmadı artık. Tabii işte Cirit, Gazap, Atmaca değil mi? Korkut.
1: Maşallah.
0: Ondan sonra Yıldırım Han var meşhur.
1: Ama bunlar tabii ki hep şeyden, atıf oluyor. Çok güzel.
0: Hemen çok kısaca bu yeni bir Korkut'un senfonisi diye çok güzel de yazmışlar. Efes 2026 tatbikatında sergileniyor Korkut. Şimdi bak bunlar şey
1: korkutuyor
0: diye geldi.
1: Korkutuyor zaten abi. Hakikaten korkutuyor yani.
0: Bunlar bize şey muamelesi yapıyor. Diyor ki bak diyor 3-5 tane yok füze yapma. Hakikaten oldu çünkü bu şaka değil. Füzeye de bak bilmem ne Korkut şunu yaptı bunu yaptı. Ondan sonra nasıl ver sesini anlamadım neydi? Ver tabii. Bak. Bak görüyorsun tamam atışı görüyorsun değil mi? Ne abi şu anda Korkut'a daldı orada bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunları gördük. Asya'ya gittin mi? Sahaya gittin mi hiç abi?
1: Evet.
0: Sahada bunları gördük biliyor musun?
1: Gördük. Şey senin de görüşünü de izledik. Nasıl gezdiğini.
0: Evet ben bayağı da gezdim izledik, orada.
1: Dinledik.
0: Evet orada özel uçak motorları.
1: İzlenimlerini aldık. Röportajlarını dinledik.
0: Evet eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ne abi? Bize böyle hani aşağılıyorlar ya. Çok üzülüyoruz. Lan yaptı da ne oldu? Gazap mı oldu? Korkut mu oldu? Bu ne lan falan diyorlar ya. Geçenlerde Belçika Savunma Bakanı.
1: Bugün yazmışsınız.
0: Ben hayatta böyle bir şey görmedim diyor.
1: Yazınız
0: yani.
1: Yazmışsınız yani bize, evet.
0: Bize ileri gitmişler diyor. Almanya basında almak çok yerde. Evet, biz diyor şeyde özellikle Tayfun bilmem ne çünkü gittiler oradalardı çünkü.
1: İlgileniyorlarmış.
0: Bu Rusya'ya karşı Avrupa koruması yeni mimaride Türkiye'den

0: diyor. Bu evet. almamız lazım. Çünkü evet. diyor onlar çok iyi yaptılar bu işi.
1: Biz ama bize şart koymamız lazım.
0: Mutlu şurada, bir şekilde şurada, koyuyoruz.
1: Şurada, ama şurada şurada kullanamazsınız diye şart koymamız lazım.
2: Evet ya, intikam alacaksın acı biberli bir şekilde.
0: Öyle. Fakat burada mutlu olamayanlar var. Birkaç cümle abi. Niye mutlu olamaz insan? Yani ülkesi diğer ülkeler tarafından taltif edilmiş. Değil mi? Dünyada savunma sanayinde ses getirmeye başlamış. Fransa bundan aylar önce Türkiye savunma sanayinde dünya markası olmaya başladı demiş. Dünyada havada uçan bilmem sivil uçakların yarısı dedim. Tüm sivil uçaklar, on binlercesinin yarısının belli ana temel parçaları Eskişehir'de yapılıyor dedim, anlattık. Beğenmediler. Yıldırım Han'ı da beğenmediler. Uçmuş var dediler. Neden abi? Neden beğenmediler?
3: Abi,
0: bunları füzeye koyacaksın baba tepeye işte böyle. Yıldırım Han'la birlikte uzaya göndereceksin abi. Değil mi?
1: Çok demin şey, ben şeyin Mustafa Reşit Paşa'dan başlar dedim. Çoklar ne alaka diyebilir. Ama o zamandan itibaren uyguladıkları taktik şu. İçeride...
0: Bunlar jöntürk mü? Bugün günümüzün
1: jöntürkleri mi? Aynen, aynen. Ama bu laf olsun diye bir niteleme değil. Bu gerçi. Zaten demedi mi Özgür Özel biz jöntürklerin devamıyız diye.
0: O yüzden mi İngiliz'i çok seviyor?
1: Bak içerideki şey şu. Bunu dışarıda cephede beceremediler. İçeride iktidar karşıtlarını, iktidara muhalif olanları veya kendi menfaatleri zedelenenleri çok iyi kullanıyorlar. Tamam mı? Onları tahrik ederek kendi çıkarlar üzerinden tahrik ederek kullanıyorlar. Bunların aslında uzantıları. Şöyle bakmıyor şeye. Sen diyorsun ki milli, ya iyi de onun milli konuda onun bir derdi yok ki. Yani ne fark eder ki ha burada sen olmuşsun veya başkası olmuş. Ne fark
0: ama
1: eder?
0: Onu kabul etmiyor ki adam. Ben diyor senden daha mı? Ben jöntürk, ben iddiatçıyım diyor.
1: Tamam
0: jöntürk. Ben diyor İngilizleri sevmem diyor. İyi de, İngilizleri jöntürk, ben kovdum diyor.
1: İyi de jöntürkler de Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden kazanarak ta Kafkaslara kadar uzanan bir Osmanlı yeni bir cumhuriyet, yeni bir imparatorluk kurmak için Abdülhamit Han'ı devirmişlerdi.
0: Ne oldu?
1: Ama 9,5 sene, 10 sene dedi Abdülhamit Han, 10 sene bile olmadı. 9,5 senede o kadar toprağı bitirmeyi başardılar. Nasıl oldu? İşte aynı o tarihlerle oldu. O tarihlerle. Yani o İngilizlerin, Yahudilerin, Siyonistlerin tarihlerini hareket ettiler. Onların sayesinde öyle bir şey yaptılar ki şeyden bildiğimiz o Allahsız efendim jöntürklerden şeye kadar Mehmet Akif Ersoy'a kadar birçoklarını aynı şey altında Abdülhamit Han'a karşı efendim bir cephe altında topladılar. Bugün yapılmaya çalışan şey bu. Dolayısıyla bunlar aslında az önce bahsettiğimiz iç cephenin tavizleri de iç cephenin zaaflarıdır. Bunlar asıl bence o şeylerin karşıdakilerin asıl kullandığı şeyler buralar işte. Bu açıklardır.
0: Evet. Şimdi hocam çok tabii bu çok fazla tanıtım yaptık yoğun ısrar üzerine. Burada şu anda arkada sen göremiyorsun ama çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Senin güzel, kibar, zarif adamsın ya hep böyle başlarsın. Yani şu demez ulan yani iki dakika buluruz sen. Otur da iki dakikada ayıracaksın ya. Ama vakti var. Hadi lan yalan söyleme. Herkesin vakti vardır. Büyük palavradır vaktim.
1: Abi yok yok herkes yoğun.
0: Bunun ya hocam dur dikkat çekiyorum müşteri toplayayım önce bir.
1: Peki affedersin.
0: Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Ama şu dört yazıyı bu sırayla mutlaka okumanızı ve elinizden geldiği kadar yaymanızı istirham ederim. Öyle gelirsek üzerine geldi işte.
3: Özür dileriz ya.
0: Bu doğru. Hocam aylarca uğraşarak onlarca muteber kaynaktan derledim. Asla siyasi ve ideolojik yönlendirme peşinde değilim. Elak doğrudur. Nuhabi diyorsa doğrudur. Son iki asırda yaşadıklarımızı sadece bugün karşı karşıya olduğumuz Siyonizm belasına ulaşan güzergahını izleyerek bugün bize rehber olacak bir sonuç çıkartmaya çalıştım. Ellerine sağlık. Artık işgaller algılarla yapılıyor. Bu ülkede kendi inanç ve ilkesine göre hür yaşamayı sürdürmek isteyen herkesin bunu bilmesi ve tekrarına karşı hazırlıklı olması gerekir. Muhteşem cümle.
1: Herkesin abi evet.
0: Özeti olan bu gerçekleri bilmeyenlerin bu ülkede ideal siyaset veya gazetecilik yapmayı bırakın. Duyarlı bir Türk vatandaşı olarak yaşaması bile mümkün değildir diyorsun. Çok da güzel ifade etmişsin.
1: Bunlara köküne kadar inanıyorum. Evet. Onun için yazdım.
0: Biz çok kavga çubuklarımızla anlatıyoruz. Dünya hürümüz diyoruz. Oradan girip çıkıyoruz. Birimiz buraya savruluyor. Bazen buraya. Bazı arkadaşlar jöntürküm diyor. İngiliz öpmeye kaçıyor. Bir tanesi İngiliz'i sevmiyor. Öteki İngiliz'e yatarım kalkarım beni terk etme diye bağırıyor. Değil mi? Düz insanlar var bazı ülkemizde. 100 yıllık partiyim diyor. Ulan 850 sene olsa ne olur diyorsun. Ama bunları görmeden de değil mi? Çok güzel
1: kesinlikle,
0: bir ifade bu.
1: Kesinlikle.
0: Bu geçmişi görmeden de geleceği inşa edemeyiz biz. O yüzden ben takıldığım noktayı size takılın. Belki burada bulursunuz. Bazı şeyleri her zaman konuşamıyoruz. Detaya giremiyoruz. Vaktim kısa detaya giremedim. Aslında, ama senin vaktini de aldım bunun için.
1: Yok aslında.
0: Hocam reklamı bir dakika hocam ben bitirmedim.
1: Günün manşetinin şeyini ben çok bozdum bugün özür dilerim. Yani çok tarzı güzel. Bu değil aslında yani.
0: Sen bizim sen baş tacısın.

0: Yani seni biliyor tanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dediklerinin şöyle kıymeti var. Ben bugün bir cümlemde bile çok şey gördüğüm için sordum. O yüzden sormadan, soruşturmadan. Ben bunu hep kavgasını biliyorum hocam. 1917'de mi dedin? Aslında kurabilirlerdi. Değil mi? O International Zone dedikleri, yani uluslararası bölge. Sykes-Picot'a bırakılan yer.
1: Ondan sonra da ayırmışlar zaten yerini.
0: Dünyanın şu andaki musibetinin sebebidir. Bir. Onu yapan İngiliz ve Fransızlar. Sykes İngilizce'de Picot diye yazılıyor. Fransız generalin adıdır. İşte deşifre edilmiştir. Bir uluslararası anlaşmadır. İki, ondan sonraki süreçte hemen Türkiye'ye döndüm. Dedim ki engelleri kaldıralım dedin. Abi birinci engel, Ürdün'ü halledersin ya. Kralla, varanla falan.
1: Tabii.
0: Birinci, en birinci engel bu toprakların evlatları. Değil mi? Önce İstanbul'u, önce payitahtı kaldırman lazımdı. Ve onu becerdiler. 1900 kaçtı İstanbul işgali?
1: 1918.
0: Tamam. Bu kadar. Başka sorum yok hocam. Bırak kapatalım.
1: Ama haklılarmış.
0: Ama hocam burada bırakalım.
1: Ama haklılarmış ama o endişelerinde.
0: Tabii.
1: Az önce konuştuk ya, Türkiye hakikaten 2004'ten bu tarafa onların yörüngesinden çıktı hakikaten. Yani dedikleri doğruymuş.
0: Ve Erdoğan dedi ki arkadaşlar buranın kralı benim. Abi çıktı sokağa. Kabadayı bir adam çıktı. Recep Tayyip Erdoğan. Buranın dedi bu mekanın sahibi benim dedi. Netanyahu'nun geçen sene Aralık'ta verdiği cevap da buydu zaten. Erdoğan'a parmak sallayarak uzaktan. Orası Türkiye'nin değil. Osmanlı yok artık. Erdoğan bakma buralara diye bağırması sebebi de buydu zaten.
1: Abdülhamit Han'ı yıkan ekibin başında olan ve İttihat ve Terakki'yi organize eden, İtalyan masonlarla irtibatını kuran, İngilizler irtibatını kuran Emanuel Karasu var. Çok meşhur Yahudi.
0: Hocam.
1: Bitti.
0: Evet.
1: Osmanlı yıktıktan sonra diyor ki Yahudilere.
0: Evet.
1: Türklere dikkat edin diyor. Türkleri kendi haline bırakmayın diyor. Eğer Türkleri kendi haline bırakırsanız her zaman yeni bir Abdülhamit yetiştirebilirler diyor.
0: Ya, Türklerin formunu değiştirmeniz lazım.
1: Çağdaş, onun için
0: ultra
1: tek
0: çağdaş,
1: part dönemindeki o inkılapların sebebi budur yani.
0: Doğru abi. Şimdi ben sana hemen hızlı bir şekilde 6. kata gidiyorum. Abdülhamit'ten ta mübarek yerden buraya 6. kata musibet merkezine gidiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. 6. kat. Muhittin Böcek'in adaylık karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katında teslim olan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı. Ne diyoruz hocam? Gökhan Böcek teşhis etmiş. Aha demiş, buna verdim. Kim? Veli Ağbaba'nın akrabası. Hocam bu pislik çorap söküğü gibi geliyor. Ne diyorsun? Ben o adasıyı sabahı bulayım.
1: Veli Ağbaba kendisini savunmuş demiş ki
0: 6. kattaki rüşvetin sırrı.
1: Şöyle savunmuş o. Ben bana verilmedi. Ben verdim. Ben seçimdeki harcamalar için ben verdim demiş de benim anlayamadığım şu yalnız. Bir harcama için verilen para neden böyle kargo paketleriyle falan veya gizli saklı spor çantalarda verilir yani?
0: Bu. O spor kargo da geleceğim şimdi. Orada para çalmışlar.
1: Hangisine? Hocam bu o kadar çok ki yani.
0: Hocam 6. kata Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in oğlu.
1: Özgür Özel'in namına gelen para
0: ama
1: o.
0: Ama işte bir para verilen para bir de şey var. Yani şöyle diyor. Şeyin ifadesi, yani Caner'in ifadesi de Emre Caner, çantacı olan. Teşhis ediyor. Yani diyor ki buna verdim parayı diyor. Hani diyor ya, şey dediler ya, çok mantıklı bir şey. CHP şunu söyledi. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne para mı gelmiş? Hem de 6. kata. Baktık kameralarda öyle bir şey yok dediler. Tamam. Valiz gibi düşün.
1: Kapatılmıştı.
0: Hadi Allah Allah. Cemur yok. dediler. Tamam. Millet salak tabii. Tamam. Ama şuna ne diyorsun? Peki bu haberi sana daha güzel bir haber vereceğim. O da bizim akşamın. O 5000 doları kim çaldı?
1: 5200.
0: Bravo. Ben de aynısını söyledim biliyor musun? Ben de aynısını söylüyorum. Emin bana diyor ki abi 5000 dedim. Abi bir dakika dur. Haksızlık yapma. Günaha girme. 200 arada bir daha çalınmışsa tamam mı? Rüşvet. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi çantada şoföre taşıtılan 100.000 doların 5200 dolarını çalanı arıyormuş.
1: Şimdi yalnız ben de şunu merak ettim. Bu mu şimdi mesele yani?
0: Mesele bu tabii.
1: CHP'nin meselesi bu mu şu anda?
0: Hocam bak, yani 100.000 dolar gönderiyorlar.
1: 100.000 gönderiyor.
0: Tamam.
1: 5200 eksik çıkıyor.
0: Bunlar nereden çıkıyor bunlar? İki şoförle.
1: Şoför diyor ki.
0: Veli Ağbaba'nın yazışmasından çıkıyor.
1: Bizim şeyler, abi eksik bırakmışlar
0: WhatsApp'tan.
1: Diyor.
0: Tamam. Abi de para geldi mi geldi. Nereye oraya koydun? Kime koydun? Ben koydum. Nereye koydun oraya koydun. Aldın mı aldın. Nereye geldi? Kavga gitti gitti. En sonunda yazıyor altta. Diyor ki ya diyor bak burada diyor 5000.
1: Abi 100.000 dedi ama diyor.
0: 90 kaç bin?
1: 94.800 çıktı diyor.
0: Adamlar rüşvet niye

0: yapıyoruz yani, ne kadar para... Yani şu lapmışa bak.
1: Ha, ben şunlar, de onu diyorum işte.
0: Şunlar. Ne diyorsun hocam? Yani bu kim çalmış olabilir?
2: Hayır,
0: bu
2: çok ben kıymetli. Şuna takıldım. Şimdi böyle bir mesele var. CHP'de bu 5200 dolar nerede? Bunun peşine düşmüş yani. Çok enteresan değil mi? Yani bunlar evet, çok farklı.
0: Türkiye'nin bence şu
2: an bunlar yani... hakikaten çok farklı bir evrende yaşıyor ya. Ben bunları anlayamayacağım.
0: Başka bir cinsin.
2: Anlayamadım zaten babayı aşamam kadar. Bunu anlamayacağım herhalde yani. O parayı arıyorlar nerede diye.
0: Evet.
2: Peki
0: yani adam bak.
2: İyi de biz hocam, neyi konuşuyoruz? Biz hocam, şeyi konuşuyoruz.
0: Mal canın yongasıdır. Rüşvet canın yongasıdır. Rüşveti almışsın. Yani bunu poşet kapalı diyor. Şoför bak diyor, kapalı böyle aldık diyor. Ama diyor ben saydım diyor, içinde 100 bin dedin diyor.
2: Mesela
0: baklava kutusunda diyor, biliyor, eminiz biz. Baklava kutusunda adam diyor ki oraya diyor git, ne var içinde diyor, 110 bin euro diyor. Değil mi? Şimdi gittin mesela, baskın olmadığını kabul et. Bak Manavgat'ta hak ver şimdi. Şimdi rüşvet alıyorsan da raconu doğru kesmen, değil mi hocam? Adam gibi rüşvetli adam gibi vereceksin kardeşim. Çaldırmayacaksın, doğru mu? Yani bu milletin
2: doğrudur ama ben o işte ben anlamam yani.
0: Çaldırmayacaksın, olur mu canım? 110 bin euro diyor ver. Kaydı var böyle. Fotoğraflara ne kadar vardı? 110 bin euro diyor. Yapay zeka değil. Rüşveti veren söylüyor. Yakalanıyor mu? Yakalanıyor. Tak diye buluyorlar mı? Orada ne sayıyor? Kaç çıkıyor? 110 bin euro çıkıyor. Rüşvet böyle olur. Yani aldığınla verdiğin burada... Abici burada 100 bin dolar giriyor. 5 bin dolar eksik. Hatta 5200 dolar eksik. Bu sahtekarlığa girmez mi sence? Kim
2: ama
0: çaldı bunu?
2: Bu şoförle bir problemleri var zannediyorum
0: hocam,
2: şeyin.
0: Birisi çaldı bunu.
2: Hayır, soruyor şoföre. Benim çantayı kimse açtı mı diyor.
0: Ha.
2: Yok abi diyor, çantada arabada kimse dokunmadı diyor. Tamam mı?
0: Hocam ama ya CHP yakışıyor zaman... mu bu hırsızlık? Yakışıyor mu ya? Ya 5 bin doları tamah edilir mi ya? Koskoca Veli Ağbaba'nın parası bu.
2: Evet.
0: Ve çalmış ve onun peşine düşmüşler. Sorup onlar öğrenmeye önce... çalışmışlar ama çözüm bulamamışlar. Veli Ağbaba böyle bir adam. Her taraftan çıkıyor ha. Yani bir bakıyorsun yatta.
2: Abi bilmiyorum, zaten bu işler beni çok sıkıyor da.
0: Bak Veli Ağbaba ne diyordu? Bunu da hatırlayalım. Biliyorsun Veli Ağbaba daha önce son yerel seçimlerde neydi biliyorsun değil mi? Adaydı şeyde. Malatya Belediye Başkanı'nda aday oldu. Benim Malatya'da arkadaşım dedi ki, hatta dedi abi dedi çok zorlayabilir. Malatya'da karşı var diye. Bak var mı görüntüsü bunun, sesi de var. Bak ne diyor? Tabii.
3: Emrinizdeyim. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'ya kaldırmak için bu... Huzurunuza geldim.
0: Ya bir söyleyeceğim. Adam bir de bir Malatya halkına söz veriyor. Adam hiç 5200 dolarını çalmışlar. Yani şeye göre, buradaki iddialara göre söylüyoruz. Vakti zamanında da yani diyor ben buraya diyor kafamı sokmaya geldim. Ben de kodum tutuyor.
2: Benim acizane bir tavsiyem var abi, değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Bence bu aşamadan sonra bizim Özgür Özel'e çok dikkat etmemiz lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet abi. Çünkü korkunç şekilde şey daraldı. Yani
0: çember.
2: Ben çok ayrıntılı çok ben çok da sıkıyor beni bunlar ama
0: habercik
2: şöyle. Hadi. Hakikaten çok daraldı. Antalya'dan gelen dalga geliyor genel merkeze, tamam mı abici? Şu uşaktan gelen genel merkeze. Şimdi efendim yeni bir şey çıktı, o gene gelip genel merkeze takılıyor. Ve işte bu iki isim derken en son gele gelecek şey Özgür Özel'e. Yani bu korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Ve hala daha Özgür Özel efendim seçim meçimler muhabbette bunu kapatmaya çalışıyor. Ben bu çürümenin, biz CHP yıllardır ömrümüz CHP resmi feyişti ama
0: biliyorum çok,
2: fakat iyi. Böylesini görmedim ben
0: senin abi. En çok senin gazetecide beğendiğin tarafın senin benim gibi
2: ama abi bugünkünü
0: benden daha uzman mısın bilemiyorum CHP konusunda. Ben güncel konuda uzmanım.
2: Aynen.
0: Sen tarihini fakat biliyorsun daha iyi.
2: Samimi söylüyorum, CHP'nin bugünkü düştüğü durumu ben hiç bilmiyorum abi, böyle bir şey.
0: Değil
2: abi. Bak daha önceki başka şeyler
0: böyle abi. Böyle bir kepazelik görmedin hiç,
2: evet,
0: değil mi?
2: Bak,
0: kepazelik.
2: Hakikaten yani. Çok farklı.
0: Taciz, tecavüz, yani çalmak, çırpmak.
2: Din düşmanlığını eleştirdik, tamam mı? Yani onlar tamam. Ama bugünkü
0: kepazelik.
2: Nasıl bir şey abi ya? Tamam. Yani
0: çocuk yaştakilere mesaj at. Onu taciz et. Havlu altında peştemalle kapıyı aç. 5 tane sevgili yap. Onu oraya kayır. Bunu yani hangi suç arıyorsun kepazelikte? Rezillik, ahlaksızlıkta? Abi adam bırakmadı. Yeni suçlar üretebiliyor.
2: Ben şimdi...
0: Adamlar düşünebilir. O kadar suçlular ki adam rüşveti çalıyor. Adam gibi hakkı tövbe.
2: Ben şimdi
0: yanlış anlama, ironi yapıyoruz yahu.
2: Ben şimdi bir Türk vatandaşı olarak abi, tamam mı? Hakkım
0: yani
2: var mı yok mu buna bilmiyorum.
0: Vardır.
2: Özgür Özel'in telefonunun kayıtlarını çok merak ediyorum abi.
0: Bir Özgür Özel verelim arkadaşlar. Tamam. Bakalım
2: çünkü
0: ne demiş.
2: Adam gece, akşam belli bir saatten sonra telefonun başına oturuyor. Niye göre bunu söylüyorum? Ortaya çıkan şeylere göre, tamam mı? Konuştuğu veya mesaj yazdığı belediye başkanları, belediye başkanlarının eşleri, milletvekilleri, kendi adamları yani kendi partisindeki kişilerin açıkladığı şeylerden ortaya çıkan kayıtlara göre söylüyorum. Adam bambaşka bir şekle bürünüyor belli bir saatten sonra gece, tamam mı? Hakikaten bambaşka bir şekle. Uslubu, ifadesi, tarzı, her şey değişiyor. Ve garip garip şeyler gönderiyor veya konuşmalar yapıyor.
1: Normal değil mi?
2: Ben o telefonu daha başka neler olduğunu şimdi merak ediyorum abi. O telefonda başka vallahi kimlere görüşüldüğünü ve neler görüşüldüğünü çok merak ediyorum ben
0: hocam,
2: şu anda.
0: Bak yani çok güzel nokta.
2: Evet. Siyasi parti lideri demek, affedersiniz, tamam mı? Yani sorumsuz, başıboş, herkese her şeyi konuşabilecek, her şeyi söyleyebilecek kişi anlamına gelmiyor. CHP'li de olsa karşısındaki, yani bu ayıp denen bir şey var ya. Doğru. Yani ayıp denen bir şey var.
0: Çok ayıp. Diyorum ya, adamlar suçu bitirdiler. Suç kataloğundaki
2: kadar. Hakikaten bitirdiler ya.
0: En sonunda adam suçun üzerine, yani mesela suçu şey yapıyor, katmerli bir şekilde nasıl büyütebilirim diye. Değil mi? Yani sevgili birimi 5. Ya arkadaşlar, müzik çaldı bir 10 saniye ya. Şu şeyin özgözle.
2: Sen konuşma, söyle.
0: Videosu. Ondan sonra ve büyütüyor. Adam rüşvette bile çalıyor. Ya adam bak, bir ahlaksızlık var. Ulan diyor, bunu nasıl dibini bulabiliriz? Bak ne yapayım abi, gel rüşvet çalının parası çalalım. Ya yok böyle bir şey ya.
2: Ama bak 5000 değil, 5200 var. O ayrıntı
0: var. Orada bir incelik var ama.
2: Orada bir incelik var.
0: O da CHP inceliği, onlar bilirler. Onlar duvarın üzerinde para almak, duvarın üzerinde para bırak diyor ya. Duvar bir duvarda martayı geçti falan, martaydı, damlar duvarlarda birbirini yakalayıp da kovalıyor mu bunlar acaba? Doğru mu hocam? Kediler var ya, duvarda atlarlar bir üzerinden.
2: Kedi demeye gerek kalmadı
0: abi, bence. Abi ya. Diyor, ben diyor kafamı sokarım, ben şunu yapayım. Ya tehlike hocam, bakalım dinleyelim. Hızlı geçtim oraları.
3: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır bir başına.
0: Bırakmayabilirler diyor. Bak, bırakmayabilirler diyor. Sevgili Nuhal Bayrak abi. Bırakmayabilirler ne demek o? Yani
2: bırakmayacaklar. O yüzden,
0: yani Ekrem İmamoğlu içeride de hani ne diyordu? El saltırıyor musun? Yani beni diyor bırak tutamak diyor. O yargıdan diyor beni içeri alsınlar var ya diyor. Yargıtayı göremezler diyordu ya içerideki o adam. Sence acaba rotayı çevirdiler mi bir yere?
2: Ne abi diyorsun? Bir önemi var mı yok mu bilmiyorum
0: bak,
2: ama.
0: Bak ne diyorsun, çok güzel. CHP'de İmamoğlu taca mı çıkıyor? Bilgi azalmış biliyor
2: abi,
0: musun?
2: Abi çok özür dilerim. Bir önemi var mı yok mu bilmiyorum ama ben ta İmamoğlu soruşturma başladığı gün, bunu ateşi savunduğu günlerde ta en sonunda kendisi aday olacak demiştim ben. Özgür Özel için.
0: Doğru. Ben şahidim.
2: Vallahi demiştim. Ben bu şahidim. Savunma değil. Evet. Bu taca atma
0: bakalım
2: demiştim.
0: Kazanacak mısın?
2: Oldu işte.
0: Yaparlar mı bilmiyorum ama.
2: Çalışıyor.
0: Ama yazdım köşeye.
2: Çalışıyor. Sana.
0: 1917-18 yazdım abi seni. Abi ağzını yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sarktık.
2: Rejiyi kızdırdık yani.
0: Evet, reji valla fırça attı
2: bana. Benim suçum yok.
0: Benim suçum yok oldu abi. Şimdi durmuyor ki, sürekli konuşuyor zaten. O yüzden yazdım. Peki. Efendim günü başlıyor. Burası ona eriyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali

0: 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi şekerim.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Küresel Sumut filosu yola çıkmıştı ve yine İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Gazze kıyılarına 250 mil mesafede filoya müdahale edildi. Ve İsrail askerleri teknelere çıkmaya başladı. Neler yaşandı, neler yaşanıyor? Şu an canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bunlar seyre devam edebilen filoda yer alan tekneler. Tekne sayısının 54 olduğuna dair bilgi söz konusuydu. Şimdi ne olduğundan bahsedelim. İsrail ordusu Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda teknelerin etrafını sardı. Teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldü. Filodaki Munki isimli tekne askeri botlarla yakından taciz edildi. Ardından 23 tekneyle irtibat koptu. İsrail askerleri ilk olarak Sadabat isimli tekneye çıktı. Teknede 5 kişi vardı. Olaya dair görüntüler hem teknelerdeki güvenlik kameralarına hem aktivistlerin kameralarına yansıdı. Daha sonra en az 3 tekneye daha müdahale edildiğinin haberleri geldi. İşte İsrail askerlerinin çıktığı anlara dair görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ekranın sağ köşesinde, sol köşesinde ise canlı görüntüler var. Şu an seyir halinde olan teknelere ait. Güncel tekne sayısı bizim elimizde 54 olarak vardı. 100 kişinin alıkonulduğunun bilgisini şu an arkadaşlarım sıcak bir bilgi olarak bana veriyorlar. İlerleyen saatlerde müdahalenin genişlemesinden endişe ediliyor. Alıkonulan tekneler ve aktivistlerin akıbetinin ne olacağıysa şu an için bilinmiyor. Tabii kriz masası bu meseleyi yakından takip ediyor. Önümüzdeki dakikalarda kriz masasından da son durumu bilgileri alacağız. Az önce de belirttiğim gibi 54 tekne var Sumut filosunda. 39 ülkeden 426 aktivist yer alıyor. Bunların 96'sı Türk. Şimdi aslında en sıcak bilgileri almak için ben hiç lafı uzatmayayım. Kriz masasından Ayçin Kantoğlu'na hemen dönelim. Ayçin Kantoğlu, merhabalar. Bağlantıyı yapmak da biraz zor olabiliyor. Şu an bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarım tekrar yenilemeye çalışacaklar o bağlantıyı. Hazır olduğu gibi hemen söyleyin arkadaşlar. Ben hemen oraya döneyim. Biraz bağlantı sıkıntılı çünkü olabildiğince biz bilgiyi sıcağı sıcağına o noktadan alalım. Filoya karadan destek veren konvoyun da Libya'da bekleyişi sürüyor. Hemen Kantoğlu'na bir dönelim. Ayçin Hanım, merhabalar. Ayçin Hanım, beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyabiliyorum.
0: Hemen teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bağlantı çok sağlıklı değil. Vereceğiniz her bilgi çok çok kıymetli bizim için. O yüzden ben hiç lafı uzatmayayım. Hemen sizin elinizdeki bilgileri alayım.
1: Evet, toplam tekne sayımız 54. Sabah saatlerinde müdahale başladı. Şu anda 23 tekneyle bağımız koptu. 250 mil kala Gazze'ye İsrail terör devleti maalesef uluslararası sularda yine hukuksuz bir şekilde aktivistlerimizi kaçırdı. Elimde 11 kişi var, teyit edilmiş Türk vatandaşları. Onların isimlerini buradan aktarmak isterim müsaade ederseniz. Fatma Zengin, Bilali Yıldırım, Sibel Dugan, Zeynel Abidin Özkan, Yasin Yalçın, Validin Asaf, Tunç Yılmaz, Mustafa Şimşek, Mustafa Güzkaya, Muhammed Ensar Aslan ve Emrullah Demir İsrail tarafından kaçırılmıştır.
0: Ayçin Hanım, müdahale anlarından da hareketle şimdi ne söyleyebiliriz? Bir anlamda çünkü bu kaçırılmış olan Türk vatandaşlarının da gördükleri muameleye dair bize ipucu verecektir diye düşünüyorum. Nasıl bir muamelede bulunuldu ve kaçırıldı, akıbetlerine dair nereye götürüldükleri, İsrail'e mi götürüldüler, nereye götürüldüklerine dair bir bilgi veya bir tahmininiz var mı?
1: Var. İsrail ajanslarının verdiği bilgiye dayanarak bu daha önce kullandıkları

0: Yunanistan açıklarında kullandıkları hapishane gemisiyle Aşdod limanına götürülecekleri yayınlandı bilgi olarak medyada. Bizim de öngörümüz bu şekilde.
1: Bu arada 23 tekneyle de bağlantımız koptu dediniz. Bu bağlantı kopmasından biz
0: Doğru.
1: ne anlayalım? Onlara da müdahale edildiği anlamına mı geliyor? Neden kopuyor bu bağlantı?
0: Müdahaledir. Evet, müdahaledir. Onlar gemiye yaklaştıklarında ve gemiye çıktıklarında tabii jammerlarla da internet bağlantılarını önceden kesmeye çalışıyorlar, kesiyorlar. 23 gemiyle bağımızın kopması onların müdahale edildiğinin işareti olarak algılanmalı.
1: Ha şimdi bazen müdahale anlarına dair görüntüleri, o teknelere, gemilere çıkıldığı anları görüyoruz. Şimdi bu 23 tekneye dair o zaman daha çıkmadan önce bağlantıyı kesip bu görüntülerin oluşmasının da önüne mi geçiyorlar o halde?
0: Buna gayret gösteriyorlar. Bir kısmıyla görüntüleri alabildik. Bunları sosyal medya hesaplarımızdan ve medya bağlantı gruplarımızdan paylaşıyoruz. Tekneye askerlerin çıkış anını görüntüledik. Ama tüm tekneler için geçerli değil. Bir kısmını o şekilde etkisiz hale getiriyorlar. Koyduğumuz karaya yönelik kameraların. Ama elimizdeki tüm görüntüleri dikkatle, hassasiyetle inceliyoruz, tespit ediyoruz ve bunları medya ile paylaşıyoruz.
1: Bu arada kaçırılan gönüllülerin isimlerini de paylaştınız. 11 Türk vatandaşı olduğunu söylediniz. Başka
0: Doğru.
1: hangi farklı ülkelerden, kaç farklı ülkeden katılımcı vardı? Dolayısıyla bu şu an 23 tekneyle bağlantı koptuğuna göre 23 tekneye de toplamda o zaman müdahale edildiğini anlıyoruz sizin de söylediğiniz gibi. O zaman bu
0: Haklısınız.
1: teknelerde hangi ülke vatandaşları var?
0: Bu misyonda 50'ye yakın ülkenin vatandaşı, doktorları ve uluslararası insan hakları savunucuları görev aldı. Dolayısıyla hepsinden isim saymak mümkün. Bu uluslararası bir misyondu. Tek bir ülkeye, tek bir devlete, tek bir dine bile indirgenebilecek bir misyon değil. İkincisini yapıyoruz. Biliyorsunuz bir ekipte karadan devam ediyor.
1: Evet.
0: Denizden filo ilerlerken kara konvoyumuz da hareketli. Yine gördüğümüz şey İsrail'in Akdeniz'i artık kendisinin işgal ettiğini ilan etmesi aslında. Avrupa'nın burada ortaya koyacağı irade ve vereceği tepki önemli. Ama en başında onlara sessiz kalmasalardı bugün sanıyorum aktivistler bir kez daha benzeri bir müdahale ile yüzleşmeyecekti. İsrail dünyanın sessizliğinden, Batı dünyasının sessizliğinden, Avrupa'nın sessizliğinden cesaret alıyor, güç buluyor. Bu gücü kıracak şey dünya halklarının burada göstereceği sestir, filoya vereceği destektir ve aslında korktukları da budur. Çünkü bu filoda yer alan 500 kişi sivil insanlar, benim gibi insanlar, sıradan insanlar, her biri ayrı bir meslek grubuna ait. Farklı yaşlardan, kadınlı erkekli bir araya gelmiş. Amaçları soykırıma uğrayan Filistin halkına yapılan haksız muameleyi kırmak, ablukayı kırmak ve orada bir insani yardım koridoru oluşturmak. İsrail'in korkusu onlardan bir fiil duyduğu korku değildir. Halkların burada vereceği reaksiyondan, tepkiden ve destekten korkuyorlar. Ama elbette bilhassa Avrupa'nın bu konuda bu kadar duyarsız kalması devletler nezdinde dikkat çekici.
1: Avrupa'nın ortaya koyacağı irade önemli dediniz ama bu sessiz kalışına da dikkat çekiyorsunuz. Dolayısıyla bana sanki şöyle geliyor Ayçin Hanım, ne kadar uluslararası katılımcı, Türk katılımcı ötesinde Avrupalı katılımcı bu aslında filolara destek verirse bir anlamda o sesi duyurabilmek adına bir o kadar önemli. Dolayısıyla şu an
0: Doğru.
1: Avrupa'nın ortaya koyacağı irade önemli demişken bir irade ortaya koymalarını bekliyor musunuz? Hem bunu sorayım, buna ilave olarak da desteğin önemli olduğunu ifade ettiniz. Evet, katılım sağlayamıyoruz. Şu an o filonun içinde yer almıyoruz ama şu an bu kaçırılmaya, bu işgale ses çıkarabilmek adına şu an size ekranları başında izleyenler, radyolarından bizi dinleyenler ne yapabilirler? Nasıl bir destek verebilirler? Bir hashtag var mıdır bunun üzerinde oluşturduğunuz? Ne bizlere tavsiye edersiniz?
0: Global Sumut Filosu'nun ana sayfasında bir tracker sistemi var. Bu sistem üzerinden hem canlı olarak videolara ulaşmak mümkün, görüntülere ulaşmak mümkün, hem de teknelerin, filonun son durumunu takip etmek mümkün. 54 teknenin 23'ü ile bağlantımız koptu ama diğerleri yoluna devam ediyor. Dolayısıyla oradaki insanların güvenliği gerçekten tek bir şeye bağlı. Dünya halklarının onları görüyor olmasına ve dünya medyasında bu konunun gündem olmasına bağlı. Hepimizin yapabileceği şeyler var. Elbette sosyal medyada Siyonistlerin domine etmeye çalıştığı alanları bizlerin doldurması, şehir meydanlarında da gövdemizle, bedenimizle bu yapılan büyük haksızlığa, adaletsizliğe, uluslararası hukukun çiğnenmesine karşı durmak önemli. Biz burada kriz merkezinde sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Oradakiler bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Geçen sene biliyorsunuz ben de onlardan biriydim ve denizdeydim. Ne yaşadıklarını aşağı yukarı takip edebiliyoruz. Ancak İsrail'in yapacaklarının da bir hududu olmadığını sanıyorum artık herkes anlamıştır. Dolayısıyla aktivistlerimizin can güvenliği için bu uluslararası hukuksuz müdahaleye mutlaka hukuk düzeyinde bir cevap verilmesi lazım. Elbette bu noktada devletlerin ağırlığını koyması, Birleşmiş Milletler'in harekete geçirilmesi oldukça önemli. Biraz bunu zaman içinde göreceğiz ama halkların önünde kimse duramaz. Eğer insanlar global somut filosunu desteklemeye, görmeye ve sesi olmaya karar verirlerse herkes onları izleyecektir.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz size. Kriz masasından Ayçin Kantoğlu bizimle birlikteydi. Hem sıcak bilgileri aldık hem detayları öğrendik. İsrail tarafından kaçırılan Türk vatandaşları da bu noktada var. İsimlerini de Ayçin Hanım bizlerle paylaştı. Peki bizler buradan ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabı da önemliydi. O cevabı da aldık. Şimdi bakalım, takip ediyoruz Sumut filosunu. Dileriz ki şu an 23 tekneyle bağlantı kesildi. Toplam 54 tekne vardı. Geride 31 tekne var. Dileriz ki onlar Gazze'ye ulaşabilirler. Yetişebilirler. Desteği götürebilirler. Bakalım neler olacak, takip edeceğiz. Bir de ABD-İran'a şöyle bir bakalım. ABD-İran arasındaki restleşme de sürüyor. ABD ve İsrail'den gelen tehditkar açıklamalara İran da aynı tonda cevap veriyor. ABD Başkanı'nın Çin ziyaretinden sonra İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası beklentisi giderek güçleniyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın üst düzey danışmanları savaş planları hazırlıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istedi. İran, ABD'nin şartlarına boyun eğene kadar enerji altyapısının vurulmasını istedi. Öte yandan ABD'de savaşa tepki de büyüyor. Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor, ABD askerlerinin İran'a göndermeye yönelik bir girişim, siyasi devrimi tetikler uyarısında bulundu. Taylor, yakın geçmişe kadar Trump'ın sıkı destekçisiydi. İsrail'de de alarm durumu var. Netanyahu dün akşam Trump'la telefonda görüştü. İsrail ordusu İran'a olası yeni saldırılara katılmaya hazırlanıyor. İsrail medyasına göre öncelik enerji altyapısı olacak. İran ordusu ise tehditlere tehditle karşılık veriyor. Devrim muhafızlarının eski genel komutanı Muhsin Rızai konuştu. Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir ve eli tetikte bekliyor, dedi. Başkent Tahran'da Venek Meydanı'nda kurulan platformda halka silah eğitimi veriliyor. Sivillere nişan almaları ve silahları söküp takmaları öğretiliyor. Katılımcılar arasında kadınlar da var. İran'da bir yandan da casusluk operasyonlarına hız verildi. Savaşın başlangıcından beri gözaltına alınanların sayısı 6500'ü geçti. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabı olan Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarla da Orta Doğu'da savaşa geri dönmeye yönelik sinyaller veriyor. İran'ı tehdit eden Trump askeri seçeneği gündemde tutuyor. ABD Başkanı'nın son paylaşımında yapay zekayı çok sık kullanması ise dikkat çekici.
2: Zaman azalıyor dedi. İran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump çıkmaza giren müzakerelerin ardından askeri seçeneği yine gündeme getirdi. Amerikan basınına göre Trump ulusal güvenlik ekibiyle askeri seçeneği görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmenin salı günü yapılması planlanıyor. Son olarak İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla ilgili derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak demişti. Son paylaşımlarındaysa yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle savaşa dönüş sinyalleri verdi. Görsellerden birinde Trump bir İran uçağının vurulması emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor. Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Bir başka görselde ABD uzay kuvvetleri üstünde olan Trump dünya üzerinde birçok yeri bombaladığını resmediyor. Bir başka paylaşımındaysa Trump'ın bir uzaylıyla yan yana yürüdüğü görülüyor.

0: Gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye için dile getirdiği yeni yol haritasına. Türk Gün Gazetesi'ne yazdığı Devlet Bahçeli, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini gündeme getirdi. Detaylarına bir bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın feshi edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
2: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
2: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç dün şehit düşmüştü. Son yolculuklarına uğurlanıyorlar. Silahlı kavga olayına müdahale etmek istemişlerdi. Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şehit polis memurları Tütüncüler ve Koç için düzenlenen, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katılıyor.
3: Rabbim yüreğimize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz.

0: Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız. Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarımıza ve Rabbimizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasını halel getirmeden milletimizin huzuru için şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
1: Evet, İçişleri Bakanı'nın konuşmasını getirdik ekranlarınıza.
2: Tekirdağ'ın müftü vekili Hayrun Bayraktutar'ı davet ediyorum.
1: Müftü şu an çağrıldı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale etmişti polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç. Ve o müdahale sırasında silahlı şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapmışlardı ama saldırgan teslim olmamış. Ekipleri ateş açmıştı. İki polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ikisi de kurtarılamadı. Bugün son yolculuklarına uğurlanacaklar. Şu an ilçe emniyet müdürlüğünde tören düzenleniyor. Bu arada saldırganın akıbetini de hatırlatalım. Saldırgan ekipler tarafından yakalanmıştı. Saldırgan da yaralı. O da hastanede tedavi altında.
3: Bütün hepsinin kalbinizde sızıları vardır. Bundan dolayı bizler buraya toplanmış bulunmaktayız. Yüce Rabbimizin vatanı, milleti, bayrağı ve mukaddesatı uğruna şehadet mertebesine ulaşan, erişen polislerimize rahmetiyle muamele eylemesi için dua ediyoruz. Şehitlerimizin kabirlerini.
1: Evet, şehitlerimiz için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Anlatmaya devam edelim. Tabii zorlu bir mücadeleleri var polis ekiplerinin. Bir ardına operasyonlara imza atıyorlar. Diyarbakır merkezli 23 ilde de uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 322 şüpheli yakalanmıştı. Bunların 279'u tutuklandı. Operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlendi. Diyarbakır başta olmak üzere 23 ilde ekipler zehir tacirlerine göz açtırmadı. Operasyon kapsamında yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk mektubum Mehmetçiğe projesi var. O proje kapsamında askerlere öğrenciler mektup yazdılar ve o mektuplara Mehmetçik de cevap verdi. Emre Ayaz'a verelim şimdi sözü.
4: Şu anda Eskişehir'de Yıldırım Beyazıt İlkokulu'ndayız ve bir proje var. İlk mektubum Mehmetçi ve şu anda da Muharip Hava Kuvvetleri Hava Kuvveti Komutanlığı da bu konuda ilk mektubum Mehmetçi projesinin ikinci adımında. Yani öğrencilerin Mehmetçi'ye mektubunun ardından erlerin de mektuplara cevabını iletecekler. Ve şu anda da birinci sınıf öğrencilerinin karşısındayız ve komutanımızı dinleyelim.
5: Kahramanımıza yazmış olduğunuz mektupları teslim almıştık. Onları asker abilerinize, Mehmetçiklerimize teslim ettik. Sizin yazdıklarınızı okuyunca çok mutlu oldular. Güçlerine güç kattılar. Ve şimdi sizlere onların yazmış olduğu cevabı mektupları getirdik. Merak ediyor musunuz onların ne yazdığını? Hadi bakalım onları dağıtalım o zaman şimdi size.
4: Ve şu anda da Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın Mehmetçiğin yazdığı mektupları ilettiğini görüyoruz. Ve şu anda da birinci sınıf öğrencileri mektuplarını, önce Mehmetçiğe yazdığı mektupların Mehmetçik tarafından cevabını alıyorlar. Ve mektuplar dağıtılırken bir öğrencimize de mektubun okunmasını isteyelim. Bakalım neler yazıyor. İsmin nedir?
6: Emran.
4: Emran, mektupta neler yazıyor merak ediyor musun?
6: Evet.
4: Açalım mı? Ne yazıyor bakalım. Evet, ilk mektubum Mehmetçiğe projesinde öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektubun ardından o Mehmetçik değer de cevap yazdı ve o cevabı şimdi Emran'dan dinleyeceğiz. Emran'a yazılan mektupta bakalım neler yazıyor.
6: Sevgili Emran, bize yazdığın ilk mektubu heyecanla okudum. Ben de sizi ve okul arkadaşlarını çok seviyorum. Bizler sizler sayesinde ayaktayız ve çok güçlüyüz. Keşke yanımda olsan da seninle uzun uzun konuşarak en kısa zamanda görüşmek üzere dileğiyle bu arada dersleri aktarmak yok anne ve babamı da akşam eve gidince öp öğretmenlerini üzmek ve sızdırmak yok ona göre kendine iyi bak seni seven asker abin.
4: Teşekkür ederim Emran. Evet, biraz Mehmetçiğimizin de bir abi tavsiyesi verdiğini görüyoruz. Mektupta ilk mektubu Mehmetçiğe projesiyle öğrenciler mektuplarını yazdı ve şu anda da Eskişehir'de Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda şu anda da Mehmetçiğin yazdığı mektuplar dağıtılırken de tabii ki bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın öğrencilere sadece mektup değil hediyelerin de dağıtıldığını görüyoruz. Öğrenciler mektuplarıyla birlikte hediyelerini de alıyor. Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda Eskişehir'deyiz ve burada da Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın erlerinin yazdığı mektuplar, birinci sınıf öğrencileri, daha okuma yazmayı yeni öğrenen o minikler o mektuplarını aldı. Heyecanlarında yüzlerinden okuyabiliyoruz. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın hediyelerinden bahsettik. Daha bununla birlikte tabii okul bahçesinde askeri bando takımının da bir konseri olacak. Öğrenciler bununla da tanık olacaklar tabii. Okul bahçesinde bu proje için başlangıcı beklerken tabii bir öğrencinin de o bekleyen askerlere bir mektup yazdığını da, kağıda bir küçük not yazdığını da gördük. O mektupta da iyi ki bizim okulumuzu seçtiniz, iyi ki Türk askerisiniz, sizi çok seviyoruz şeklinde hem orada bekleyen askerleri hem de bizleri duygulandıran anlar oldu tabii not kağıdının askerimize ulaşmasıyla birlikte. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın Eskişehir'deki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda yaptığı bugünkü projede erlere mektup yazdı öğrenciler. Ardındansa o öğrencilere gelen cevaplar da okundu. Diyelim Eskişehir'den sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve haksız uygulamalara karşı sahada kontrollerini arttırdı. Zincir marketlerden otogarlara kadar birçok alan yakın takipte. Bakanlıktan yapılan açıklamada haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmede fahiş fiyat artışı tespit edildi. Bu işletmelere toplamda 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye ayrıca ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde de tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye de para cezası kesildi. Bakanlık denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: 1'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben İf Hakkı Ektar, bu sefer kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Önemli verilerle başladık haftaya. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini, iş gücü verilerini açıkladı. 2026 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı gerileyerek %8,2 seviyesine gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek %15,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, yani potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2026 yılının Ocak-Mart döneminde %30,4'e yükseldi.
2: Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalışla %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalışla %52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70,5, kadınlarda ise %35,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,2'si sanayi, %6,7'si inşaat, %59,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Tüketici güveni Nisan ayında 85,5 değerini almıştı. Bu 14 ayın zirvesi. Tüketici güven endeksi Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durum beklentisi 87,5'ten 87,9'a, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 78,3'ten 81,4'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104,4'ten 104,5'e yükseldi.

Evet, piyasalar haftaya nasıl bir başlangıç yaptı bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl bir performans sergiledi? Borsa tarafında ciddi kayıplar var. Geride bıraktığımız hafta tam da bugün 200 sert bir gerileme öncesi 15.204 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş. Kapanışta da 15.133 puanla en yüksek seviyeden kapanmıştı. Ancak sonrasında sert bir gerilemeyle %2,34 gerileyerek 14.779'a geriledi. Sonrasında da kademe kademe aşağı

0: yönlü hareketini sürdürdü. Borsa İstanbul 100 endeksi geride bıraktığımız hafta %4,61 değer kaybetti. Borsa İstanbul 100 endeksini altın tarafı takip etti. Gram altın %4,16 geriledi. Cumhuriyet altın tarafında %4,14, çeyrek altın tarafında da %4,16 gerileme var. Geride bıraktığımız haftanın tek kazandıranı dolar oldu diyebiliriz. %0,39 artıda. Avro tarafında %0,81 gerileme var. Yatırım fonlarında %0,03. Emeklilik fonları da kazandıranlar arasında ama çok yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede %0,10. Bakalım bu haftaya nasıl başladı? Cuma kapanışta %1,89 gerilemişti. 14.367 puandan kapanmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününe de %0,24 gerileyerek 14.333 puandan açıldı ki o seviyenin de altında %1,74, %2'ye yakın eksi de 14.117 puana geriledi Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.085, 500 endeksi de 17.625 puanda. Her üç endekste de %2'ye yakın eksi de olduklarını görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar değer kazanmaya devam ediyor. 45.58'den avroda 53.05'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa yine ters korelasyon devam ediyor. Bir ayın en düşük seviyesinin ardından alımlarla dengelendi. 30 Mart'tan bu yana en düşük 4.540 dolar olmuştu. O seviyenin biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4.543 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.657 lira, çeyrek altında 10.884 liradan işlem görüyor. Bu arada JP Morgan 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahminini de güncelledi. 5.708 dolardan 5.243 dolara düşürdü. Bas senaryo hedefi hala 6.000 dolar. Petrol tarafına bakalım. Barış görüşmelerindeki çıkmaz sürerken İran'ın harekete geçme gerektiği yönünde harekete geçmesi yönünde uyarıda bulunan Trump'ın bu uyarısıyla yükseldi. %1,98 yükselerek 111 dolara kadar çıkarak başlamıştı. O seviyenin biraz altında ama yönü yukarı Brent'tan petrolün varil fiyatının 109,97 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 42,37, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuzla değerlendireceğiz. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İstinye'de tekrar bulut görüp yağmur yağacak dönemi geri mi döndü Mustafa Aşkın?
1: Öyle görünüyor. Dün zaten malum İstanbul'da yağmur vardı. Herhalde o yağmurun neminden etkilendik ki bugün de sert bir düşüşle başladık piyasaya. Hakikaten son bir haftalık periyoda baktığımızda 1100 puanlık oldukça sert bir geri çekiliş yaşadık. Tabii bunda kar realizasyonları var. İran-Amerika ilişkilerinin gün be gün değişen gerginliği var. Öte yandan tabii dünyadaki enflasyonist algının artması var. Amerikan faizlerinin yükselmesi var. İçeride enflasyon dinamiklerinin hala güçlü olması ve buna bağlı faizin düşmeyeceği ile ilgili beklentiler var. Bunlar gibi sebepleri bulabiliriz ama netice itibariyle oldukça sert bir düzeltme oldu. İşte 13.900-14.100 bandı önemli destek seviyesi. Tabii bir de önümüzdeki hafta neredeyse borsada işlem olmayacak, tatil var, Kurban Bayramı tatili. Bu nedenle nakde dönmek isteyenlerin de etkisiyle geçtiğimiz haftadan başlayan satış dalgası kendini gösterdi ama eğer Körfez'de herhangi bir sıcak temas olmadığı takdirde muhtemeldir ki yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak ama yine de gündemimiz bir bakıma dışarıda Körfez'deki gelişmeler gibi görünüyor.
0: Peki altın, dolar, petrol arasındaki o ters korelasyon biraz bozulmuş gibi mi görünüyor? Çünkü altın tarafında da hafif de olsa bir yükseliş var. Petrol tarafı zaten güne de öyle başladı. Yine yukarı yönlü. Ne dersiniz?
1: Petrol dün 111 doların üstündeydi. Bunun üzerine tabii altın ons fiyatı 4400 lira kadar gelmişti. Trump'ın açıklamaları oldu. Biraz daha yumuşatıcı açıklamalar. Bunu takiben tabii petrolde biraz geri çekilme, altında da 4.510 dolar fiyatlarının üzerine çıkma durumu söz konusu oldu ama hala bütün varlıklar, altın, gümüş, petrol, borsalar, işte coinler hepsine baktığınızda dünyadaki gelişmelere bağlı olarak likitasyon yine ön plana çıkmaya başladı. Tansiyon yükselmeye başladı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı Warsh'un da geçtiğimiz günlerde hafta sonu özellikle bilanço küçültücü açıklamalarını tekrar gündeme getirmiş olmasını yarattığı bir baskı var. Yani Amerikan Merkez Bankası kendi bilançosunu küçültmeli diyor. Bu da piyasadaki para arzını yani dolar arzını azaltıcı bir iş. Dolayısıyla baktığınızda örtük bir şekilde faizin de artacağı anlamına geliyor ki bu da zaten 10 ve 30 yıllık tahvillerdeki fiyat hareketini kısmen açıklıyor. Dolayısıyla bu gibi gelişmeleri de önemli derecede fiyatlamaya çalışan bir uluslararası finansal piyasa var. Tabii her zamanki gibi yine Trump'ın ilginç açıklamaları, Körfez Savaşı'nın nereye evrileceğini kestiremememizin yarattığı baskı da tüm değerli metallerde olduğu gibi varlıkları da etkiliyor.
0: Peki JP Morgan'ın bir revizesi var. 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 5708 dolardan 5243 dolara düşürdü. Ciddi bir revize. Ne dersiniz? Erken mi davrandı?
1: Gerginlik bu düzeyde devam ederse tabii revizyonun anlamı olabilir ama umarız ki bu gerginlik sulhla sonuçlanır özellikle Körfez'de. O zaman altın biraz daha parlak bir dönem geçirebilir ama şu da gerçek hani yıl başında da bizi izleyenler hatırlayacaklardır. 2025 ve 24'teki kadar hızlı bir artış trendini zaten 2026'da beklememek gerekiyordu altında. Ama zaman zaman da sert düzeltmeler görülüyor bu son günlere baktığınızda. Benzer hareketleri çok hızlı çıkmasa da yine altının kademeli bir şekilde yükselebileceğini öngörebiliriz. Ama işte Amerikan faizleri ve dünyadaki diğer şartlarda biraz sakinleşmek kaydıyla yatırımcıların ons fiyat anlamında özellikle 4100 destek seviyesini yukarıda da satış anlamında da 4800-5000 ons fiyat seviyelerine dikkat etmelerini öneriyorum.
0: Peki, Uluslararası Para Fonu'ndan Cuma günü bir açıklama vardı. Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomiyi referans senaryodan artık olumsuz senaryoya doğru ittiğini söylüyor. Olumsuz senaryoya doğru gidiyor muyuz?
1: Eğer savaş ortamı uzun sürer ve Trump'ın belirsizlikleri de artarsa ne yazık ki olumsuza doğru gitme eğilimi güçleniyor. Yani bu Haziran ayı içinde bu gerginliklerin sona ermesi lazım ki olumsuzluğun zararı az çekilsin. Zaten birkaç ay önce de yine IMF Başkanı Georgieva beklenmeyeni beklemek lazım, riskler çok arttı diye uyarıda bulunmuştu. Ama genel olarak baktığınızda küresel enflasyonist bir baskının bu yıl için tüm dünya ekonomilerini biraz daha fazla etkileyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeter ki makul seviyede bu petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları ve uluslararası gerginlik sona ersin. Sürerse hep daha önce konuştuğumuz stagflasyonist bir eğilime doğru evrilebilecek bir süreç de yok değil.
0: Peki, şimdi geçtiğimiz haftaya dönelim. Yılın ikinci enflasyon raporu çok önemliydi. ABD İsrail'in başlattığı savaş sonrası da ilk enflasyon raporuydu çünkü. Şimdi belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığında iletişime ara verme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda işte ara hedefler %16'dan %24'e çıkarıldı. Tahminde 2026 yılı sonu tahmini de %18'den %26'ya çıkarıldı. Biraz piyasa beklentilerinin üzerindeydi bu revizyonlar. Sizin için de öyle miydi? Buyurun.
1: Esasında revizyon oranları hakikaten yüksek. 24 ifade ettiğimiz ara değer daha önce 18'di. %50'lik bir artış ifade ediyor bu. Ama görünen köy kılavuz istemez. Zaten Körfez'deki gerginlik olmasa bile ilk 3 ayki veriler enflasyon anlamında pek de sevindirici değildi. Hatta iç açıcı değildi. Bir de üstüne dış şoku yiyince biz ne yazık ki 2026 yılı için ilk başta belirlediğimiz %21 tavan, %16 ara hedefi tutturmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Merkez Bankası bunu gördü. Biraz daha gerçekçi bir yaklaşımla hedefleri yükseltti. Ancak bu hedeflerin de tabii tutturabilmesi için konuştuğumuz para politikalarının biraz daha etkinleştirilmesi ve buna başka politikalarla destek verilmesi gerekiyor. Zaten toplantıdan sonra pek çok akademisyen ve iktisatçı ile konuştuğumda ortak görüşümüz diğer ekonomik politikalarının desteklenmesi yönündeydi.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın, değerli vaktinizi ayırdığınız, büyük katkınız için çok sağ olun. İyi bir hafta
1: Teşekkür
0: geçirmenizi
1: ederim,
0: diliyorum.
1: yayınlar dilerim.
0: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara ve saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.

0: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem, Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a,
4: değerinde Trinksat. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Yeni haftaya başladık. Ehaliyle meclis de başladı. Meclisin gündeminde yeni haftada neler vardı? Ahmet Taner Işıldağ'a soracağız. İmamoğlu suç örgütü davasında 11. haftadayız. 11. haftada neler yaşandığını, Silivri'deki duruşmalarda bugün neler olup bittiğini Ada Kahriman anlatacak. Enerji bağımsızlığı yolunda Karadeniz'de tarihi ve kritik bir seferberlik başlatıyor Türkiye. Filo'daki 5 dev sondaj ve 2 sismik gemi Karadeniz'de hummalı bir çalışma yürütüyor. İbrahim Nur Arslan Bakırtaş detaylarla karşımızda olacak. Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Peki bayram sofraları nasıl olmalı diye Eda Nur Karaloğlu soracak, öğrenecek. Ve Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk da olacak. Seyahate çıkması bekleniyor 10 milyon kişinin. Bunun aynı zamanda bir de ekonomik hacmi, bir karşılığı var. 180 milyar lirayı bulabileceği öngörülüyor. Hilal Coşkun bu başlığın detaylarıyla yayında olacak. Ve çocuklara çevre sevgisini, yardımlaşmayı, bilimin ışığında ilerlemeyi anlatan yeni bir eser raflarda ve Başakşehir Masalları kitabı ilçenin simge mekanlarında geçen maceraları çocuklarla buluşturdu. Detaylarını Gülistan Yazbaşı'dan alacağız ama biz önce muhabirlerimizi bir kenara alalım. Gözümüz biliyorsunuz Sumut filosunda, yine İsrail'in müdahalesi durumu söz konusu. 23 tekneyle irtibat kesildi. En az 100 kişi alıkonuldu. Neler yaşanıyor? Hemen anlatalım. Şu an görüntüleri ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Bu görüntülerdeki tekneler müdahale edilmemiş tekneler. Onlar seyirlerine devam ediyorlar. Ama 23 tekneyle irtibat kesildi. Bir önceki saat dilimimizde yaptığımız bağlantıdaysa, kriz masasıyla yaptığımız bağlantıda 23 tekneyle bağlantının kesilmesi demek onlara da müdahale edildiği anlamına geliyor diye söylemişlerdi, ifade etmişlerdi. İsrail ordusu Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda teknelerin etrafını sardı. Teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldü. Filo'daki Munki isimli tekne askeri botlarla yakından taciz edildi. Ekranın sol köşesi canlı görüntüler, bir kez daha belirteyim. Sağ köşesi ise müdahale anlarına ait. İsrail askerleri ilk olarak Sadabat isimli tekneye çıktı. Teknede 5 kişi vardı. Olaya dair görüntüler hem teknelerdeki güvenlik kameralarına hem aktivistlerin kameralarına yansıdı. Daha sonra en az 3 tekneye daha müdahale edildi. İlerleyen saatlerde müdahalenin genişlemesinden endişe ediliyor. Tekneler büyük bir çabayla yollarına devam etmeye çalışıyor. İsrail medyasına göre tüm teknelerin ele geçirilmesi yarına kadar sürebilir. İsrail basınına göre şu ana kadar en az 100 kişi alıkonuldu. Gelen bilgiler aralarında 11 Türk'ün olduğunu gösteriyor. Alıkonulan tekneler ve aktivistlerin akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor. İsrail Aşdod limanına götürmek istiyor. Küresel Sumut filosunda 54 tekne yer alıyor. 39 ülkeden 426 aktivist katılıyor. Bunların 96'sı Türk. Filo'ya karadan destek veren konvoyun da Libya'da bekleyişe sürüyor. 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'de dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev bulunuyor. İnsani yardım malzemesi ve tıbbi malzemeyle 5 ambulans yer alıyor. Konvoy yoluna devam etmek için Libya hükümetinden izin bekliyor. Az önce müdahaleden bahsetmiştik. Hatta 23 tekneyle de irtibatın kesildiğinden bahsetmiştik. Bu da aslında o 23 tekneye de müdahale edildiği anlamına geliyordu. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu korsanlığa, bu saldırıya, bu müdahaleye tepki var. Yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendiriyor Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahaleyi sert ifadelerle kınadı. Açıklamada müdahalenin uluslararası hukuka aykırı ve korsanlık eylemi niteliğinde olduğu belirtilerek filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu hatırlatıldı. İsrail'in alıkoyduğu filo katılımcılarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istenirken, Türkiye'nin vatandaşların güvenli dönüşü için gerekli diplomatik girişimleri sürdürdüğü ifade edildi. Uluslararası topluma ise İsrail'in hukuk dışı eylemlerine karşı ortak ve kararlı tutum alma çağrısı yapıldı. Şimdi gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım. Yağmur Yıldız'a şöyle bir dönelim. Yağmur, merhaba. Bugün

0: Kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık edecek. Peki şimdi iki soru sorayım sana. Bir, kabine toplantısı öncesinde de Erdoğan'ın herhangi bir programı var mı? İki, kabine toplantısında hangi başlıkların ele alınmasını bekliyorsun?
1: Hey Aslan, ilk sorunuzla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hizmet belgesi takdim törenine katılacak ve burada bir hitabı olacak. Dolayısıyla yeni haftanın ve günün ilk mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden verecek ki gündeme yansıyan sıcak gelişmeler var. Az önce de aktardık. Sumut filosuna yönelik İsrail'in tepkileri, baskınları ve yine insan kaçırmaya varan eylemleri var. Bu konuya ilişkin de sıcak bir gelişme olduğu için belki hitabında yer verebilmesi değerlendirilebilir. Tabii saatler 16'yı gösterdiğinde ise kabine toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 3 ana gündem maddesi sıralayabiliriz elbette. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve malum Kurban Bayramı'na ilişkin son durum. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayacak olursak elbette bu alanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir mesajı oldu. Artık sürecin hızlanması ve ivme kazanması noktasında liderlerin mesajları olduğu gibi alttan çalışmaların da yürütüldüğünü söylemek mümkün. Partilerin bu alanda çalışmaları olacağı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında en önemli konu ve gündemlerinden birinin bu olması gerektiğine işaret etmişti. Dolayısıyla bu alanda yasal düzenleme için bir beklenti var. O da sahadaki fesih ve silah bırakılma sürecinin artık teyitlenmiş olması. Dolayısıyla hem sahadaki durum hem de yasal düzenleme için oluşturulacak zeminin artık yavaş yavaş somutlaşmaya başlaması bekleniyor ki bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Oradan vereceği mesajlar da elbette önemli. Bayram konusuna gelecek olursak Kurban Bayramı'na ilişkin aslında denetimler artmış durumda. Gerek Ticaret Bakanlığı gerekse diğer ilgili bakanlıkların kendi alanları ile ilgili denetimleri ve tedbirleri hazırda alınmış durumda. Ancak buna ilişkin ek denetimler ve tedbirler neler olacak? Özellikle hem fahiş fiyat noktasında hem de vatandaşların sorun yaşamaması noktasında. Örneğin İçişleri Bakanlığı da trafik denetimleri noktasında elbette teyakkuzda olacak. Kurban Bayramı'na ilişkin tatil sürecinin acıya dönüşmemesi için atılabilecek tüm adımlar bir kez daha istişare edilecek. İç gündemden dış gündeme geçecek olursak elbette Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler kritik. Hem aşılamayan kriz müzakere sürecinin ilerlemiyor olması hem de İsrail'in bölgeye yönelik müdahaleleri elbette kritik. Bu anlamda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan lider diplomasisine hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendi mevkidaşlarıyla yine diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor ki son olarak Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazakistan'da önemli temaslarda bulundu. Hem Astana hem Türkistan'da kritik mesajlar verdi. Bu alanda elbette Türkiye'nin atabileceği adımlar istişare ediliyor ve bu kapsamda ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve artık bölgedeki tansiyonun düşürülmesi noktasında yürütülen bu diplomasi trafiği ne aşamada, sahadaki durum ne aşamada, tüm bunlar da kabine toplantısında ele alınacak konu başlıkları arasında. Saat 16'da başlayacak kabine toplantısı. Sona erdikten sonra akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Günü gazetesine yaptığı açıklamalara. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamaları vardı. Devlet Bahçeli'nin zaten süreci başlatan isim ve geçtiğimiz hafta da grup toplantısında Öcalan'a bir statü verilmesinden bahsetmişti. Aslında yine benzer bir noktaya geldi bu açıklamasında da Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini dile getirdi. Detaylara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine

0: ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
0: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
0: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
2: Yeni haftaya başladık. Meclisle başladı. Peki nasıl bir gündemle? Ahmet Taner Işıldak o gündemi anlatmak için karşımızda. Ahmet merhaba, seni dinliyoruz.
3: Elin Aslan merhabalar. Mecliste bu hafta oldukça yoğun. Teşvik paketinden Türk Kızılayı Kanun teklifine, okul saldırıları komisyonundan grup toplantılarına kadar pek çok başlık var. Dilerseniz ilk başta teşvik paketiyle başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda meclise gelmişti. Bugünse bu haftaysa 6. maddesinden itibaren başlanmaya, görüşülmeye başlanmaya devam edecek. Peki teşvik kanununda neler olacak? Bu vergiyle ilgili pek çok düzenleme var. Öncelikle teklifte İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren, transit işletme yapan, transit ticaret yapan firmalara yönelik vergi kazançlarında %50 idi normalde, bu %100'e çıkartıldı. Yani bir vergi muafiyeti geldi İstanbul Finans Merkezi'nde işletme yapanlara, ki bu da ticareti ve yatırımları arttırmaya yönelik bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi ise %25'ten %12,5'e indirildi. Yine vergilerin düşürüldüğünü görüyoruz ki üretici daha fazla üretim yapabilsin. Çünkü şimdi bir diğer önemli unsursa ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı da sunuluyor. Şimdi 6. maddesinden başlayacak bu hafta demiştik. İlk 5 maddesi kabul edildi. İlk 5 maddesinde de bir madde var Elin Aslan, aslında çok spekülasyon yaratıldı. Bu maddeye biraz değinmek istiyorum. O da şu: yurt dışındaki dövizini, altınını, kısacası bütün birikimini Türkiye'ye getiren 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak dedi. Şimdi sosyal medyada bununla ilgili pek çok spekülasyon döndü. İşte kara para gelecek, Türkiye gelir listeye girecek. Hayır, bunun hemen alt maddesine baksalardı bunu göreceklerdi. Alt maddede diyor ki söz konusu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşen gurbetçiler için geçerli. Yani herhangi bir şekilde ileri tarih verilmedi. Aksine geri bir tarih belirlendi. 1 Ocak 2026'dan itibaren yerleşenlerden alalım ki daha sonrasında gelecekler kara paraya meal vermeyelim diye meclis bu konuda titizlikle devam ediyor. Bir de önemli unsursa yine AK Parti'nin teklifi olan Türk Kızılayı ile ilgili kanun teklifi. Şimdi Türk Kızılayı bu vakte kadar kamu yararına hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterdi. Fakat şimdi AK Parti'nin verdiği teklifte Türk Kızılayı'nın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Peki bu neye getirecek? Şimdi afet ve acil durumlarda olabilecek stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz bir şekilde alınacak ve böylece kritik malzemeler vakit kaybetmeden hemen olay yerine nakledilecek. bilecek. Bu da önemli. Bir diğer önemli unsur ise okul saldırıları. Yine geçtiğimiz ay diliminde yaşanmıştı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta. Komisyon kurulmuştu. Komisyon yine çalışmalarına devam ediyor.

0: bu haftada toplanacak ve alanında uzman kişileri dinleyecekler Elin Aslan. Tabii grup toplantıları da var. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubunda konuşacak. Terörsüz Türkiye'den küresel finansa dair ve bölgede yaşanan istikrarsızlığa dair pek çok konuda konuşma yapacaktır diyebiliriz Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü alalım Taner'den, Ahmet Taner Işıldak'tan. Biz şimdi Ada Kahriman'a dönelim. İmamoğlu suç örgütü davasında bugün 11. hafta. Peki Silivri'de bugün neler yaşanıyor? Hemen sözü Ada'ya verelim. Ada merhaba, sayın dinliyoruz.
2: Kızay Birinci'ye yönelik ne demişlerdi?
3: Pelin Aslan, davada 11. hafta başladı. Tabi burada duruşma, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip ifade veren, ancak dava başladıktan sonra burada ifadesini geri çeken tutuklu sanık Murat Kapke'nin ek savunmasıyla başladı. Daha sonra da zaten mahkeme başkanı, savcı ve aynı zamanda avukatlar Murat Kapke'ye sorularını yöneltti. Daha sonra da zaten savunmasına devam edildi. Murat Kapke'nin bir ara verildi. Bu aradan sonra da Murat Kapke'nin savunması devam edecek. Son olarak da avukatlarının bir savunma yapması bekleniyor. Tabii burada Kapke, Adalet Bakanı Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yaptığı soruşturmayı ilk Murat Kapke öğrendi sözlerine atıf yaparak, evet bana 2024 yılının Ekim ayında Çetin Ayaz adlı bir arkadaş gelerek şirketlerimle ilgili gizli soruşturma yürütülüyor dediğini beyan etti. Burada Kapke'nin ek savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi. Murat Kapke verdiği etkin pişmanlık ifadelerini soran mahkeme başkanına doğru olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı Kültür AŞ'den yardım kartı istenmesi konusunda sorusunu yöneltti kendisine. Kapke zorunluluk değildi, yardım için istediler dedi. Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısının sorgusu başladı. Savcı, kuzeniniz Berat Kapke dört taşınmazı kaçırmak için Zeynep Tecer'e verdiğinizi söylüyor dedi. Murat Kapke ise yalan söylediğini belirtti. Kendisinin avukatı olduğunu söyledi. Savcının İmamoğlu İnşaat'tan iki villa aldığınıza dair beyan var sözlerine ise Kapke'nin yanıtı tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde oldu. Tabi burada Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Murat Kapke'nin benim kasam olduğu iddiası var dedi. Benim iddia edildiği üzere diğer bir kasam da Murat Gül İbrahimoğlu'ymuş dedi. İmamoğlu Murat Kapke'ye, Murat Bey sizinle biz bu operasyonlardan önce hiç tanıştık mı sorusunu yöneltti. Murat Kapke ise bu soruyu iki defa bir yerde bulunup tokalaştık ama tanışmadık cevabını verdi. Sizinle herhangi bir ticaretimiz oldu mu sorusuna ise hayır yanıtını verdi. İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kapke'ye İsmail Kağan'a devrettiği malları ve MASAK raporlarındaki 995 bin dolarlık para transferini sordu. Kapke devrettiği malların değerlerinin 20-25 milyon dolar arasında olduğunu, Kağan'a kendisinin elden 1 milyon dolar verdiğini, mallara karşılık bu parayı Kağan'ın banka hesabına yatırarak transfer yaptığını ve satış işlemi gösterdiklerini ifade etti. Duruşmaya bir ara verildi. Bu aranın ardından da Murat Kapke'nin savunması devam edecek Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon geldi. Ondan da bahsedelim. Boğaziçi yönetim maaşa iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiası var. 6 ilde 57 şüpheli gözaltında.
4: İhaleleri organize ettiler, yasa dışı yöntemleri devreye soktular, örgütsel faaliyet içinde ihalelere fesat karıştırdılar. İddialar vahim, vurgunsa büyük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Telsiz Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği ortaya çıkarıldı.

0: Gözaltına alınanlar arasında İhale ve Sözleşmeler Şefi Ahmet Sırtlı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mansur Güneş, Mehmet Alkan Alka, Tolga Volkan Aslan ve Genel Müdürler Ethem Pişkin'le Sema Akça Oflas gibi isimler bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.
1: İyi ki Erdoğan etiketiyle AK Parti tarafından sosyal medya kampanyası başlatıldı ve o kampanya kısa sürede büyüdü. Kabine üyeleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyasi mücadelesine dikkat çekildi.

AK Parti sosyal medyada iyi ki Erdoğan etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya çığ gibi büyüdü. Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan. Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için verdiği mücadele eserleriyle anlatıldı. AK Parti teşkilatından sonra bakanlar da paylaşımlar yaptı. Herkes kendi gözünden Erdoğan'a dair duygu ve düşüncelerini yazdı. Tüm dünyanın önünde saygıyla durdu. Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan. Kimi Türkiye Yüzyılı mücadelesine dikkati çekti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği süreçte Erdoğan'ın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmesi Türkiye'nin özellikle vurgulandı. İyi ki Erdoğan etiketiyle yapılan paylaşımlarda samimiyet, sevgi, saygı ve Türkiye için harcanan bir ömre işaret edildi.

Bu arada Kocaeli'nde de gençlik şöleni vardı biliyorsunuz ki. Kameraya yansıyan görüntüler vardı. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki bu görüntüler ne ifade ediyordu? Analiz Haber geliyor.

Kocaeli Turka Stadyumu'nda düzenlenen bir gençlik şöleni etkinliği büyük ses getirdi. Özellikle de stadı dolduran gençlerin sosyolojisi bir kesimin ezberini bozdu. AK Parti tabanlı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı ve makarnacı olarak tanımlayanlar şaşkın. Zira kameralara yansıyan manzara eğitimli, kentli, Atatürkçü gençliğin doğal olarak CHP'ye ait olduğu algısını yerle bir ediyor. Gerçekler ve önyargılar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür. CHP medyasının gençlerin kandırıldığı iddiası bu travmanın yükünden kaçınma ve rahatlama çabası. Türkiye'de kentleşme, eğitim genişlemesi ve tüketim kültürüyle birlikte muhafazakar kesimlerde de orta sınıf genişledi. Kültürel pratikler küreselleşmeye ayak uydurdu ve biçim değiştirdi. Ancak stattan yansıyan görüntüler bizi bu değişimin siyasal sadakat korunarak gerçekleştiği sonucuna ulaştırıyor. Atatürkçü veya daha seküler görünümlü gençlerin varlığı AK Parti'nin sosyoloji genişlemesi sürecinden geçtiğini de gösteriyor. Bu uzun vadeli bir kitle partisi stratejisinin sonucu. Z kuşağı ideolojik saflıktan ziyade pragmatizm, eğlence ve aidiyet arıyor. AK Parti bu ihtiyacı

şölen formatıyla karşılıyor. Özetle Erdoğan, tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi gençlerin nabzını nasıl yakalayacağını biliyor. CHP çevrelerindeki endişe, hegemonya kaybı kaygısından kaynaklanıyor. AK Parti'nin gençlikte de merkez olmaya devam etmesi, muhalefetin değişim veya yeni nesil anlatısını zayıflatıyor. Bu manzara, Türkiye'de siyasetin kültürel olarak hibritleştiğini ve AK Parti'nin adaptasyon yeteneğini koruduğunu gösteriyor. Parti, dindar nesil idealinden vazgeçmeden pratikte daha geniş, daha az katı bir gençlik profilini de mobilize edebiliyor.

0: Gelelim şimdi İran-ABD arasında olana bitene. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımla Orta Doğu'daki savaşa geri dönmeye yönelik sinyaller veriyor. İran'ı da tehdit etti. İran'la anlaşma için can attığını savunuyor aynı zamanda. Son paylaşımlarında da Donald Trump yapay zekaya çok sık yer veriyor. Bu durumda dikkat çekici.
1: Zaman azalıyor dedi. İran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump çıkmaza giren müzakerelerin ardından askeri seçeneği yine gündeme getirdi. ABD basınına verdiği röportajda ise İran'ın anlaşma için can attığını öne sürdü. Trump Fortune dergisine konuştu. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar dedi. İran'ı anlaşmayı değiştirmekle suçladı. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Siz delirdiniz mi diyorum ifadelerini kullandı. Amerikan basınına göre Trump ulusal güvenlik ekibiyle askeri seçeneği görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmenin salı günü yapılması planlanıyor. Son olarak İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla ilgili derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak demişti. Son paylaşımlarındaysa yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle savaşa dönüş sinyalleri verdi. Görsellerden birinde Trump bir İran uçağının vurulması emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor. Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Bir başka görselde ABD Uzay Kuvvetleri üstünde olan Trump dünya üzerinde birçok yeri bombaladığını resmediyor. Bir başka paylaşımındaysa Trump'ın bir uzaylıyla yan yana yürüdüğü görülüyor.
0: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini biliyorsunuz. Hatta deniliyordu ki işte aslında savaşmaya devam edecek İran'da. Ama Çin ziyaretini engellemesin, gölge düşürmesin diye sonrasına bu hamleyi saklıyor yorumları yapılıyordu. Neyse Donald Trump Çin'i ziyaret etti. Xi Jinping'le bir araya geldiler. Olumlu bir havada da geçtiği zaten söyleniyor. Kameralara da yansıdı. Bir Donald Trump'ın Çin'le yeni ilişkiler geliştirme çabası söz konusu. Ama bir yandan da bu işin bir Avrupa meselesi var. Neden? Çünkü ABD'ye karşı Çin'le denge politikası arayışında olan bir Avrupa Birliği var. Ve bu tablo Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Analiz haber geliyor.
2: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok, çok iyi şeyler çıktı. Ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti öncesinde dünyadaki hava gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri-Çin kapışması olacağına dairdi. Ancak Trump tüccar kafasıyla Pekin'e gitti, yeniden Büyük Amerika hayali için pazarlığa oturdu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten tam olarak ne aldığı belli değil.
2: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz.
3: Ancak her iki liderin de birbirinin ayağına basmadan dünyayı paylaşmak mümkün görüşünde olduğu ortaya çıktı. Ve bu durum özellikle de Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Avrupa Birliği dış politika şefi Kaya Kallas'ın yaptığı son açıklamalar bu açıdan dikkat çekici oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya güçlü ve birleşmiş bir Avrupa Birliği istemiyor. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimizde eşit ve güçlü bir aktör haline geliyoruz. Bu yüzden...

0: yüzden Avrupa'yı tek blok olarak değil, ayrı ayrı ülkeler üzerinden muhatap alarak bölmek istiyorlar.
1: Kallas, Avrupa Birliği liderlerine de dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Tek başınıza olduğunuzda aslında dünya ölçeğinde güç sahibi bir ülke değilsiniz mesajı verdi.
0: En sevdiğim ve sıkça kullandığım alıntı eski Belçika Başbakanı Paul-Henri Spaak'a ait. O, Avrupa'da sadece iki tür ülke olduğunu söylemiş. Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
1: Aslında mesajın adresi de açık. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'e Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya karşısında tek başınıza zayıfsınız. Kendinizi dev aynasında görmeyi bırakın mesajı veriyor. Benzer bir uyarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce paylaşmıştı.
2: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
1: Bu süreçte özellikle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tavrında belirgin bir değişim görülmeye başlandı. Saha 2026'ya Almanya'dan 50'den fazla savunma sanayi firmasının katılması bu açıdan dikkat çekiciydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinin eksik kalacağını hatırlattı.
3: Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var. Bunun hayata geçirilmesi için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda yakın zamanda savunma sanayi işbirliği toplantısı düzenlenecek. Özetle Berlin yönetimi özellikle Türkiye'nin terörsüz Türkiye meselesinde aldığı mesafeden sonra tavrını değiştirmeye başladı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron halen stratejik körlük içinde. Türkiye'nin Libya'da, Karabağ'da, Akdeniz'de ortaya koyduğu başarılı hamleleri içine sindiremeyen Macron, ülkesiyle birlikte Avrupa Birliği'ni de uçuruma sürüklüyor. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas'ın uyarıları aslında aynı zamanda bir durum tespiti.
0: Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
4: Kurban Bayramı yaklaştı. İstanbul'un belirli noktalarında da kurban pazarları kuruldu. Peki kurban alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biz sözü hemen muhabirimize Mehmetcan Çoban'a verelim.
5: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un birçok noktasında da kurban pazarları kuruldu. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Talha Gül ile birlikte Avcılar'daki kurban pazarındayız ve burada da aslında önemli bir hazırlık var. Vatandaşlar kurbanlıklarını özellikle hafta sonu itibariyle yoğun bir ilgiyle alana gelerek seçmeye de başladı. Buradaki kurbanlıklar Anadolu'nun belli kesimlerinden alındı ve İstanbul'a da getirildi. Vatandaşın da artık satışına da sunuldu. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun detaylarını Besici Fahri Altun'la konuşacağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
6: Çok teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz. Bizler sizleri bekliyordunuz. Mutluluklar verdiniz. Teşekkür ederim.
5: Buyurun. Efendim, peki İstanbul'un birçok noktasında kurban pazarı kuruldu. Sizler de kurban pazarındasınız. Hayvanlarınızı nereden getirdiniz?
6: Burada birçok bölgenin hayvanları var. Erzurum, Tokat, Ardahan, Kars, Gölev, bütün hemen hemen doğu bölgesinin hayvanları burada mevcut. Bu pazar yeni kuruldu Avcılar'da. Daha önce Cihangir yukarıdaydı. Biraz daha aşağı geldi. Ambarlı'ya yakın bir noktaya geldik. İnsanlarımız burayı bilmiyor ve şu anda buradaki satışlar biraz düşük. Niye? Çünkü insanlar bilmediği için o nedenle gelmediler. Ve sizin inşallah aracınızla kendi yakın olan bölgeye burayı tanıtıp inşallah insanlar daha ekonomik bir şekilde kurbanla sahip çıkmış olurlar. Diğer pazarlara göre bu pazar %20, %18, %20 daha ekonomi, daha düşük. Yani başka pazarda İşte atıyorum 350 liralık hayvan burada yaklaşık 300 lira civarında şu anda satışlarımız mevcut.
5: Peki efendim şunu sormak isterim. Hemen kurbanlıklarımız da yanı başımızda bulunuyor. Büyükbaş ve küçük başın fiyat aralığı İstanbul'da nasıl ilerliyor?
6: Yani geçen sene nazaren olarak göz önüne bulundursak bu sene daha ekonomi, daha düşük. Niye? Çünkü Türkiye'deki hayvan ve et ihtiyacını ithal olarak karşıladılar ve o nedenle yerli hayvanın fiyatları biraz daha stabil kaldı, düşük kaldı. O nedenle fiyatlar olabildiği kadar şu anda en ekonomi seviyede diyebiliriz.
5: Peki efendim vatandaş kurbanlık alırken özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor?
6: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Özellikle bir büyükbaş kurban olması için en az 2 yaşını doldurması gerekiyor. 2 yaşı doldurması için de Rabbim ona bir işaret vermiş. Ön 2 dişi yavru dişilerini döküp yeni 2 tane diş çıkarıyor. Onu görünce bu demektir ki 2 yaşını doldurmuş, rahatlıkla kurban yapabilirler.
5: Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür. Aslında değerli yayın konumuzun da bahsetmiş olduğu gibi o büyükbaş kurbanlıklarda kurbanlıkların dişine bakılıyor. Ayrıca küpe, kulaklarındaki küpe numarasına, kalçalarına ve bacakları da kurbanlık seçiminde oldukça önemli. Vatandaşlar bu noktalara dikkat edebilir diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
4: Hayvan pazarlarında bir hareketlilik var, hazırlıklar var. Ama bir yandan da vatandaşların, hepimizin hazırlıkları da sürüyor. Uzmanlar özellikle et tüketimi ve saklama koşulları konusunda uyarıyorlar. Bu noktada tüketim yaparken nelere dikkat etmeli bayram sofralarında önemli. Madem öyle biz de bu önemli sorudan hareketle sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
7: Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii bayram demek sevdiklerimizle beraber aynı sofralarda buluşmak demek. Elbette ki denge de çok önemli. Et ve tatlı tüketiminde denge elbette ki çok önemli ama seviyoruz da bir taraftan. Peki porsiyon kontrolü nasıl olmalı? Bunları konuşacağız. Yanımızda diyetisyen Ayşenur Karaca ile beraberiz. Ayşenur Hanım, elinize hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederim. Merhabalar. Şöyle ifade edebilirim bu süreci sizlere. Bayramda tabii ki de çok kıymetli bir dönem. Kırmızı ete erişimimiz çok daha fazla. Gittiğimiz her misafirlikte ya da kendi evimizdeki sofralarımızda kırmızı etle karşı karşıya geliyoruz. Bu alanda bir kısıtlamak değil, daha dengeli miktarda porsiyonlarına dikkat ederek tüketim çok daha kıymetli bizler için. Tüketim sağlarken tabağımızı dörde ayırdığımızı düşündüğümüzde yarısı kadarının muhakkak ki bir sebze ve salata grubuyla olması gerekiyor. Çünkü kırmızı et kaliteli proteinler açısından çok zengin. İçeriğindeki vitamin, mineral de aynı şekilde çok zengin. Ama lif içeriği bakımından daha fakir bir besin grubumuz. Daha az lif içerdiği için muhakkak ki kırmızı et tüketirken yanında bir sebze grubuyla o alamadığımız lif açığını kapatmak durumundayız. Bir diğer nokta da daha böyle sağlıklı tahıllarımızdan, işte bulgur gibi, tam buğday ekmeğimiz gibi bunları tercih etmemiz bizim açımızdan çok daha sağlıklı. Glisemik indeks bakımından yüksek olan pirinç grubuyla bir arada tükettiğimizde aslında o an kan şekerimizi yükseltme kabiliyetini de arttırmış oluyoruz yediğimiz besin grubunu. Yani kırmızı et tüketirken bir porsiyonla çok dikkat etmek durumundayız. Uygun porsiyon döngüsüyle ilerlemeliyiz. Çünkü o eti tüketir miktarına dikkat etmediğimiz zaman vücudumuza çok daha fazla bir doymuş yağ grubu almış oluyoruz. Kroniğinde bir kalp hastalığı varsa, sindirim sistemiyle alakalı bir negatif rahatsızlığı varsa hastamızın, bu maalesef ki sindirim açısından reflü gibi, gastrit gibi, işte hazımsızlık, şişkinlik gibi durumları tetikleyebiliyor. Yanında yeteri kadar lif tüketmediğimiz takdirde kabızlıkla maalesef ki karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da doymuş yağ içeriği ve kolesterol bakımından zengin olduğu için herhangi bir mevcut kronik kalp rahatsızlığımız, bir tansiyon sürecimiz söz konusuysa maalesef ki o noktada negatif bir süreçle de karşı karşıya kalabiliriz. Kısıtlamak değil, dengelemek diyebiliriz işin özü bu noktada. Daha dengeli miktarlarda. Örneğin öğlen yemeğimizde bir et grubu tükettiysek artık daha kahvaltıda ya da akşam yemeğinde en azından bir kaliteli proteini kırmızı etten tercih etmemek gerekiyor bu doğrultuda. Tatlı tüketiminden bahsedeyim son olarak. Tatlıyla alakalı sürecimiz de şöyle. Muhakkak ki her bayram sofrasında bir tatlı grubuyla karşı karşıya geliyoruz. Burada tercihlerimizi daha doğru alternatiflerle ilerletmemiz en sağlıklısı. Yani örneğin şerbetli bir tatlı değil de sütle yapılmış sütlü bir tatlımızla ya da meyvelerimizle hazırlanmış meyve içeriği bakımından zengin bir tatlıyla ilerlediğimizde dediğimizde, şerbetli tatlıya kıyasladığımızda vücudumuz aslında daha doğru bir kaynakla karşı karşıya getirmiş oluyoruz. Tabii ki de muhakkak porsiyonuna bu noktada da dikkat etmek gerekiyor. Yoğun bir öğün tükettikten sonra o yoğun öğünün ardından bir tatlı da tükettiğimizde kan şekerimizi yükseltme etkisi çok daha fazla oluyor. O yüzden ana öğünümüzü tükettik, yoğun içerikli bir öğün tükettik, etimizi, ekmek grubumuzu, sebze grubumuzu yedik. Hemen akabinde bir tatlı grubu tükettiğimizde bunun kan şekeri yükseltme etkisi daha sıkıntılı olduğu için o öğünümüzde 1,5-2 saat kadarlık bir aralık verip tatlıyı sonrasında tükettiğimizde aslında daha doğru bir tercih yapmış oluyoruz. Son olarak bir de şundan bahsedeyim. Muhakkak ki su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ki sebze grubu bu noktada bağırsak periyodumuzun çalışmasını iyi yönde etkiliyorsa su da çok kıymetli bir kaynak. Etle birlikte tuz miktarını, vücudumuza aldığımız tuz miktarını arttırmış oluyoruz. Lif içeriği bakımından daha fakir bir beslenme döngüsüyle ilerlemiş oluyoruz. Bu noktada su kaynaklarını da vücudumuza aldığımızda aslında o bağırsak hareketlerimizi de daha iyi yönde, midemizi de daha iyi yönde değerlendirmiş oluyoruz.
9: Çok teşekkür ederiz yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, bizim Türk kültürünün olmazsa olmazı elbette ki et ve tatlılar. Tabi Kurban Bayramı da gelmişken hepimiz de heyecanla bekliyoruz. Ama bu noktada denge elbette ki çok önemli. Detaylarını aldık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: Eda Nur'a teşekkür edelim. Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde de 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Bayram döneminde oluşacak ekonomik hacim ise 180 milyar lirayı bulabileceği öngörülüyor. Peki turizm rezervasyonları, onlarda da bir hareketlilik olduğu ifade ediliyor. Biz buradan hareketle sözü muhabirimiz Hilal Coşkun'a verelim.
10: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala turizmde hareketlilik yaşandı. Ülke genelinde 10 milyondan fazla insanın seyahate çıkması planlanıyor. Bu da ülke hacminin ekonomik olarak 180 milyar liraya ulaşması demek. Biz de konuyla ilgili detayları turizm uzmanı Ali Bey'den alacağız. Evet Ali Bey, detayları sizden alalım.
11: Evet, özellikle 9 gün olduktan sonra daha da bir hareketlik arttı. Bu bayram zaten güzeldi. Yani birçok kişi çok daha önceden işte o aradaki köprüyü tatil olarak algılayıp ona göre tatillerini uzun olarak planlamaya başlamıştı. Yani o haftalık satışlarımızın yüksek olmasından bunu anlıyorduk. Hem yurt içinde hem de yurt dışında geçen yıla da nazaran Kurban Bayramı'nı kıyasladığımızda daha fazla bir hareketlilik olduğunu, yani %25-30'lara varan bir yükselme olduğunu görüyorduk. Bu son dönemde resmi olarak da Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra 9 gün olduğunu yine bir yukarıya doğru hareketlilik devam etti, hızlandı diyebilirim.
10: Bu 180 milyar gelirin aslında ekonomik açıdan tam olarak turizmde hangi noktalara vuracak?
11: Şimdi turizmin en büyük artısı bütün sektörlere deniyor ya, yani 50 sektöre birden hitap ediyor. Çünkü hakikaten işte yumurta satanı da artı olarak etkiliyor, domates satanı da etkiliyor, bir taksi şoförünü de etkiliyor. Onun için tüm sektörler ciddi bir şekilde faydalanıyor. Şimdi şunu da unutmayalım, yurt dışından turist geliyor, döviz getiriyoruz diyoruz ama yerli turizm dediğimiz, yani bizim kendi iç ülkemizin içinde yaptığımız turizm hareketleri ciddi bir şekilde turizmin devamlılığı için çok önemli. Onun için de dediğiniz gibi 180 milyar liralık bir iç hacim oluşması, belki biraz daha fazla bu rakamlar, ben daha da yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Tüm bölgelerimiz açısından, yani Trabzon'dan Adana'ya, Adana'dan Edirne'ye çok ciddi bir şekilde hakikaten hareketlilik sağlıyor. En küçük bir bakkal dükkanımıza kadar artı etki sağladığını söyleyebiliriz.
10: Bir de bu vatandaşlar en çok nereyi tercih ediyor? Bu seyahat aslında nerede patladı?
11: Şimdi bu tatil dönemi öyle güzel bir dönem ki ne çok sıcak ne de soğuk. Onun için tam bahar, o bakımdan dolayı birçok bölgemizi etkiledi diyebilirim. Çünkü Karadeniz'in de çok güzel bir zamanı, tamamen yeşilin coştuğu bir dönem. Onun için bizim Karadeniz satışlarımızın çok iyi gittiğini görüyorum. Kapadokya'da yine aynı şekilde çok sıcak değil, soğuk değil, yine çok ciddi talep gördü, yerlerimiz doldu. Bunun haricinde tabii ki Kıbrıs'tan tutun da güney sahillerimize kadar, Ayvalık'tan Antalya'ya kadar hakikaten talep gördü. gördü. Aynı zamanda aşağılara doğru gittikçe deniz mevsimi de başlamış oluyor. Onun için diyebilirim ki hani Güneydoğu Anadolu'dan tutun da en batı Edirne'mize kadar yoğun bir talep var. Ama en yoğun yerler neresi derseniz işte Karadeniz, yine güney sahillerimiz, Kıbrıs gibi bölgeler en yoğun bölgeler.
10: Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, konuyla ilgili detayları uzmanımızdan sizler için aktardık. Aslında yaz sezonu öncesi için güzel bir prova niteliği taşıyor diyebiliriz ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
12: Muhabirimize teşekkür ediyoruz. İki şehidimiz vardı dün. Şimdi Tekirdağ'a gidelim. Görüntüleri getirelim ekranlara. Polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Hacı Mehmet Şilikçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Biliyorsunuz ki öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören vardı. İçişleri Bakanlığı da katıldı. Ve şimdi albayraklı tabutlar cenaze nakil aracına yükleniyor. Cenaze töreni tamamlandı. Ve şehit olan iki polis memuru son yolculukları için yola çıkıyor. İstikametse mezarlık. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başı buradayız.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, soğuk cephe geçişi devam ediyor. Sağanak yağış cephesel sistem devam ediyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar, aslında hafif sağanaklar. En fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Ama yine Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da belli bir alan şiddetli yağış altında kalacak. Kısa süreli lokal dar alanda 50 kilo civarında yağış görülebilir. Kısa süre içerisinde geliştiği için de aşırı yağış bırakabiliyor ve dolayısıyla da hızlıca sel olayını meydana getirebiliyor. O yüzden bugün özellikle Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde 50 kiloya varabilir metrekareye düşecek yağış miktarı. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebilir. Bugün hava sıcaklığı da azalıyor. Dün ve bugün düşüşteydi. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Şimdi hızlıca yarının tablosuna bakalım. Yarın 19 Mayıs aynı zamanda Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 3-4 derece birden yükselecek. Fakat akşam saatlerinde Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başlayacak. Hissedilen sıcaklığı biraz aşağıya doğru indirebilir hissedilen sıcaklık açısından. Sonrasında çarşamba günü konvektif hareketlilik kendisini gösterecek. Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak ama dediğim gibi kısa süreli ve lokal sağanaklar, yani gün boyu her yer yağmurlu olmayacak. Çok dar alanda gün içerisinde 1 ya da 2 saat gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek ve özellikle göller yöresi çevresinde, İç Ege, göller yöresi ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak yarın. Kısa süreli lokal ama şiddetli sağanaklar halinde görüleceğinden yine sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sonrasında perşembe günü, hatta cuma, cumartesi ve pazar günü de tablo aynı. Tüm yurtta hava yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı salı ve çarşamba günü yükselecek. Perşembe, cuma günü tekrar 2-3 derece azalacak. Dolayısıyla bu minik dalgalanma sürüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da lokal hafif sağanak yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Çarşamba günü

Tekrar yağmur başlayacak. Perşembe ve Cuma günü de İstanbul'da hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yarın ve çarşamba yükselecek. Hemen başkente bakalım. Ankara'da hava yağmurlu. Yarın çok bulutlu olacak. Çarşamba günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Perşembe ve Cuma günü de Ankara'da yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Perşembeden sonra yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de de şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
11: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitişmiş.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
4: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
5: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
6: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
10: Canım Cimri.
11: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz moderatörde. Küresel Sumut filosu yine İsrail'in saldırısına maruz kaldı bugün. İsrail askerleri 250 mil mesafede Gazze'ye, 250 mil mesafede filoya müdahale etti. Teknelere çıkmaya başladılar. 23 tekneyle bağlantı kesildi. En az 10 tekneye müdahale edildiği söyleniyor. İsrail ordusu Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda teknelerin etrafını sardı. Teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldü. Filodaki Munki

bir çabayla yollarına devam etmeye çalışıyor. İsrail medyasına göre tüm teknelerin ele geçirilmesi yarına kadar bile sürebilir. İsrail basınına göre şu ana kadar en az 100 kişi alıkonuldu. Gelen bilgiler aralarında 11 Türk'ün olduğunu gösteriyor. Alıkonulan tekneler ve aktivistlerin akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirilecekler. İsrail Aşdod limanına götürmek istiyor. Küresel Sumut filosunda 54 tekne var. 39 ülkeden 426 aktivist yer alıyor. Bunların 96'sı Türk. Filoya karadan destek veren konvoyun da Libya'da bekleyişi sürüyor. 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'de dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev bulunuyor. İnsani yardım malzemesi ve tıbbi malzemeyle 5 ambulans yer alıyor. Konvoy yoluna devam etmek için Libya hükümetinden izin bekliyor. Sumut filosuna uluslararası sularda müdahaleye ilişkin Türkiye'den de tepkiler var. İsrail ablukasını kırmak için seferber olan küresel Sumut filosu yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldı. Ankara'dan da peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı müdahaleyi uluslararası hukuka aykırı ve korsanlık eylemi olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Açıklamada yaklaşık 40 ülke vatandaşının bulunduğu filodaki sivillerin derhal serbest bırakılması istendi. Ve Türkiye'nin vatandaşların güvenli dönüşü için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek müdahalenin uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Alıkonulan sivillerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken Türkiye'de yürütülen soruşturmalara da dikkat çekti. Açıklamada daha önceki benzer olaylara ilişkin hazırlanan iddianamenin yargı sürecine taşındığını vurguladı. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Filistin'e yönelik diplomatik ve hukuki desteğin sürdürüleceği ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de filoya yönelik müdahaleyi alçak bir eylem olarak değerlendirerek İsrail'e tepki gösterdi. Silahsız insani yardım girişimlerinin engellenemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramaz ifadelerini kullandı. Gazze halkının direnişine de dikkat çekerek destek mesajı verdi.

0: Ve gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Günü gazetesine yaptığı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına. Şimdi sürece dair yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti Devlet Bahçeli. Ve aslında geçtiğimiz günlerde grup toplantısında da Öcalan'a statü tartışmasını açmıştı Bahçeli ve Türk Günü gazetesine yaptığı açıklamalarda da diyor ki barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünü önerdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
2: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek,

0: yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
0: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti. Futbolcular ve teknik ekiple buluştu Erdoğan. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı Galatasaray, biliyorsunuz ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan da takım oyuncularını, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetle bir araya geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı kırmızılı ekibi tebrik etti. Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. O buluşmaya, görüşmeye dair fotoğraf kareleri de şu an ekranlarınıza yansıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Galatasaray ekibiyle görüşmesinden önce Devlet Bahçeli'nin Türk Günü gazetesine yaptığı o açıklamaları ekrana getirmiştik. Daha önce de aslında geçen haftaydı, Öcalan'a bir statü tartışmasını gündeme getirmişti. Aslında terörsüz Türkiye sürecini de İlk dile getiren isim Devlet Bahçeli olmuştu. Oradan başlayan bir süreçti. Şimdi bugün hem bu meseleyi konuşalım. Bugün akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz de yazdığı köşe yazısında çok önemli noktalara dikkat çekiyor. Kendisi bu süreçte çok önemli görevler almış bir isimle konuşmuş. Ve o isimden de şu an bu süreç nedir, hangi noktadadır, nasıl devam ediyor, ne oluyor, ne bitiyor, buna ilişkin de aslında bilgileri almış. Yaşanan sorunları, tıkanma noktalarını, hükümetin şu anki pozisyonunu, bunların hepsini bir isme sormuş. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz ve hukukçu Şükrü Aksu bizimle birlikte. Çünkü bu meselenin, koordinatörlük meselesinin bir de hukuki boyutu var. Buna dair de Deutsche Welle'de yer alan bir yazı vardı bugün. Ona da değineceğiz. Kurtuluş Bey ve Şükrü Bey, önce bir merhabalar diyelim. Kurtuluş Bey, Şükrü Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş Bey, hemen sizinle başlayalım. Şimdi bu süreçte çok önemli görevler almış bir isimle konuştuğunuzdan bahsediyorsunuz. Detaylı da bir yazı olmuş. Elinize kaleminize sağlık. Köşenize taşıdınız. Şimdi hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz için de ben sizden, bu arada şunu da altını çizeyim, kendiniz de belirtiyorsunuz. Hani bir yorum olmadan direkt aldığınız bilgiler aslında köşenizde paylaşmışsınız. Şimdi sürece ilişkin bu isim ne söylüyor, neler anlatıyor, nasıl ilerliyor bu süreç? Nerelerde tıkanıklık var? Nerelerde veya var mı? Nerelerde sorunlar var? Hem dinleyicilerimiz hem de izleyicilerimiz için bir neler söylendiğini, o flaşları bizimle bir paylaşır mısınız?
3: Evet. Yani yazının girişinde de aslında bahsediyorum. Biz yer yer DEM Partisi'nden, zaman zaman hükümetten gelen bir takım açıklamalara bakıyoruz. İtirazlar var. Yani süreç bitti diyen yok. Bunun altını çizelim bir defa. Süreç devam ediyor. Fakat bir takım böyle şikayetler, serzenişler duyuyoruz. Ben de bunun ne olup olmadığını sordum. Bu süreçte çok önemli görevler üstlenmiş bir isim. Doğrudan bu süreçte rol almış bir isim. Hükümet kanadından bir isimle görüştüm. Kendisi geçmişe biraz gönderme yaptı. 2009-2013 ya bu çözüm süreçlerine. Bunlardan çok farklı bir sürecin içindeyiz. Biz yani AK Parti olarak Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile birlikte, Sayın Bahçeli ile beraber bu süreçte geçmiştekilerden çok farklı olarak çok önemli bir kararlılık oluşturduk. Ve bütün partileri neredeyse ya da mecliste grubu olan olmayan birçok temsilciyi bir komisyonda birleştik. Zaten bizden şunu talep ettiler. Sayın Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlamıştı bu süreç. Hı hı. Şunu demişlerdi, mecliste bir komisyon kurulsun. Ya bu mesele sadece AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında olmasın, mecliste bir komisyon kurulsun. Biz bu komisyonu kurduk. Muhalefet Partisi'ni de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu komisyona dahil edebildik. Onlar da geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi zaten çok daha önemli, öncülük eden bu sürece bir parti. Ve meclis çatısı altında aslında bir milli iradeyi temsil eden bir çalışma başlattık. Bir rapor hazırlansın dediler. Bu rapor hazırlamaya çalıştık ama olmaz dediler. İmralı'ya gidilsin dediler. Öcalan'ın görüşü alınsın dediler. Gittik. Öcalan'ın görüşünü de aldık. Yani bu Türkiye tarihinde herhalde bu 30-40 yıllık bu terörle mücadele sürecindeki en ezber bozan adımlardan biriydi. Bu süreçte devlet bu meseleyi çözme iradesini, samimiyetini söyledi ve bunların özellikle DEM cephesinin beklentilerini tek tek yerine getirmeye çalıştı. Daha önce şunu hatırlattı, ya daha önce süreci herhalde kimse bilmiyor. Yani Rojda diye bir isim kimse çocuğuna koyamıyordu. Yasaktı. Hı hı. Kürtçe bir anlama geliyordu. Ya biz bunlardan nasıl bir devrim yaptık hükümet olarak, ayrıca bunlardan bahsetti. Burada sorunu şu noktaya getirdi. Ya mesele şu dedim, yani siz şu an mesele nerede tıkanmış gibi görünüyor ya da hangi aşamada? Mesele şu. Biz meclis raporunu hazırladık. Öcalan'ın silahları bırakın çağrısı ortada. Bunun için 1,5 yıldır çalışıyoruz. Fakat örgüt PKK silahları bırakmak istemiyor. Ve şu an bizim önümüze önce yasalar çıkarılsın, kanunlar çıkarılsın. İşte Öcalan'ın statüsü, resmi statüyü baş müzakereci olarak tanınsın diye bir şartla geliyorlar. Şimdi ben dedim ki, yani böyle bir şart var mıydı? Yani hı hı. Önce yasa çıkarılacak, onlar da silahlarını mı bırakacak? Hayır, böyle bir yasa yok, böyle bir şart yoktu. Böyle bir şart konuşulmadı, böyle bir şartın uygun olmadığını, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pazarlık görüntüsü vermeyeceğini ilk günden beri sık sık hem Milliyetçi Hareket Partisi lideri hem de Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet kanadı bunu ifade etti. Buradaki samimiyet şuydu, örgüt mecliste hazırlanan komisyon raporuna göre de silahlar bırakıldığı teyit edilince gerekli bütün yasaları, kanunları peşi sıra çıkaracaktı. Şimdi bu noktada örgüt aslında silah bırakmak istemiyor. Şu ifadeyi kullanıyor. Örgüt aslında Kandil, PKK, kerhen bu sürecin içinde. Yani istemeyerek, zorla. Niçin? Öcalan'ı boşa düşürmemek adına. Bu konuda Öcalan'ın çağrısı neydi? Silah bırakılsın, örgüt feshedilsin. Yani bu, ne yaptılar bugüne kadar bu konuda? Göstermelik, bu hı hı. Silah yakma şovunun ötesine geçemedi örgüt. Zaten bunun ilerisine gidemedi. Yani hangi silahları bırakma, yani hangi silahsızlanma sürecine girdi örgüt? Bizim meclis raporunda, ortak raporunda belirtilen, bütün partilerin de mutabık olduğu, yani eğer örgütün silah bıraktığı Milli İstihbarat Güvenlik Kaynakları tarafından teyit edilirse devlette buna göre sürece ilişkin komisyonun yine aslında öngördüğü, tavsiye ettiği yasaları değerlendirecek meclis iradesi, çıkaracak uygun bir şekilde çıkaracak. Bu eve dönüş yasası olur. Bu eve dönüş yasasının yanı sıra işte rehabilitasyon, entegrasyon yasaları olur. Hı hı. Örgütle ilgili işte lider kadronu olacak, örgüt üyeleri ne olacak, militanlar ne olacak. Bunları da kapsayan genel bir çerçeve. Yani bu ceza kanununda, infaz kanununda, bütün kanuni olarak hem idari hem kanuni yönetmelikleri çıkaracak. Şimdi geldik bu noktaya, örgüt silah bırakmak istemiyor. Sürece evet. Kerhen katıldı. Öcalan'ı da boşa düşürmek istemiyor. Hı hı. Bunun yanı sıra bu İran savaşı sebebiyle İsrail'le de diyalogları var. Biz duyuyoruz diye aktardı. Hı hı. İsrail bunlara diyor ki biz İran'da işleri hal yoluna koyduktan sonra Suriye'ye de müdahale edeceğiz. Türkiye'ye de size de gereken desteği vereceğiz. Sakın silahları bırakmayın. Örgüt de bu bölgesel şartlar altında da biraz artık bu süreci ilerletmek istemiyor. Ama biz Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da ifade ettiği o bisiklet metaforuyla bu süreci asla bitirmek, sonuçlandırmak gibi bir şey yaklaşımımız yok. Bu sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ki hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un şu açıklamasına dikkat çekti. Numan Kurtulmuş'un biliyorsunuz son açıklaması şuydu. Siyaset üstüne düşeni yaptı.
2: Evet.
3: Sıra terör örgütünde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu silahların bırakılması sürecinin ivmelenmesi amacıyla bir takım görüşmeler yapılıyor. Ki benim aldığım bilgilere göre de örgütle bu konular konuşuluyor. Yani bu silah bırakma mekanizmalarının bir an önce oluşturulması, kurulması, bütün silahları terk etmesi, bu yönde bir temaslar sürüyor. Bu temasların sonucunda yine de bu silah bırakmanın ivmelenmesi bekleniyor. Durum genel olarak böyle. Yani bitti, inanılmaz bir şekilde ilerliyor diyebileceğimiz bir noktada değil ama yavaş yavaş sorunlar da bir takım donmalar, tıkanmalar görünmesine rağmen aşılmaya çalışılıyor.
2: Peki şimdi bu statü meselesi, ona biraz gelelim. Az önce siz de bahsettiniz, işte statü şartıyla geliyorlar dediniz. O konuştuğunuz görev çok önemli, bu süreçte görev almış isim. Şimdi statü denilince aslında geçen hafta Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı da akla geliyor. Bugün de Türk Günü gazetesinde ki açıklamaları. Buradan hareketle ben biraz aslında bu işin hukuki ayağını da anlamak istiyorum. Şükrü Bey, sizinle devam edelim. Şimdi Devlet Bahçeli ne diyor yazısında bugün? Diyor ki Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statü ile teçhiz edilmesini öneriyor. Doçe Velli de AK Partili hukukçu bir yetkiliye dayandırarak şöyle bir haber yapmış. Haberde diyor ki Öcalan şu anda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla mahkum durumda. Bu durum teknik olarak statü tanınmasına imkan vermiyor diyor. Şimdi burada Öcalan'ın müebbet hapis cezasına mahkum olması Şükrü Bey, kendisine bir statü tanınmasına engel oluşturur mu? Bir engel oluşturuyorsa bu engel nasıl aşılabilir? Nasıl bir düzenleme yapılması gerekir? Böyle yapalım deyince yapılabilecek bir düzenleme midir?
4: Bilin Hanım, diyorsunuz burada terörist başı Abdullah Öcalan 1999 yılında aslında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Daha sonrasında ölüm cezası Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde ortadan kaldırıldığı için 2005 yılında cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Ancak çevrilen hapis cezasına baktığınızda bizim mevcut ceza infaz kanunumuz gereğince 36 yıl geçmeden, yani 1999'dan 36 yıl geçmeden herhangi bir şekilde denetimli serbestlikten ya da koşullu salıverme hükümlerinden faydalanması teknik olarak mümkün değil. Bu da bize 2035 yılını tabii ki bulduruyor. Bu noktada AK Parti'nin içerisinde bulunan hukukçunun yapmış olduğu açıklama bu mühimmelde yapılan bir açıklama olduğunu değerlendiriyorum. Tabii siz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldıysanız ya da bir mahkumiyet hükmü aldıysanız bir takım yasal haklardan, kamusal hakları kullanmaktan beri olursunuz. Bunları kullanamazsınız. Bu kapsamda kendisine herhangi bir şekilde hukuki bir statü tanıyabilmek bu kapsamda evet mümkün değil. Bir kere onu söyleyelim. 2035 yılından önce bunu yapabiliyor olmak mümkün değil. Ancak şunu söyleyelim. Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında bakın bu süreçte çok ciddi bir sorumluluk üstlendiği ve herkesin aslında korktuğu, çekindiği birçok hamleyi bu süreçte

0: sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi ve bir tane dahi evladımızın gözyaşının akmaması için ciddi adımlar attığını hep birlikte görüyoruz. Buradaki Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına baktığınızda hukuki istediyen kastı şu, örgüt içerisinde de bu sürecin akamete uğramasını isteyen, sonuca ulaşmasını istemeyen kişi ve gruplar var. Ve bu kişi ve gruplar biz Abdullah Öcalan'ı tanımayız, Mazlum Abdi'yi tanırız ya da başka kişileri tanırız diye beyanlar, ifadeler ortaya atılıyor. Anlaşılıyor ki bu da Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Devlet yetkililerimizin kulağına geliyor. Bu nokta Sayın Devlet Bahçeli de şunu aslında ifade ediyor benim anladığım kadarıyla. Bizim muhatap alabileceğimiz tek kişi bu örgütün kurucusu olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık yetkisi altında cezaevinde mahkumiyet hükmü almış olan Abdullah Öcalan'dır. Bunun dışında kimseyi herhangi bir şekilde kabul etmeyiz, lider konumuna koydurmayız. Onunla herhangi bir pazarlığa oturmayız düşüncesi var. Az önce Kurtuluş Bey'in de söylediği gibi özellikle ABD, İran, İsrail Savaşı sonrasında bölgede yeniden örgütün palazlanması ile ilgili bir takım durumlar söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan hem de Dışişleri Bakanımız tarafından şu açıklamalar yapılmıştı. Örgütün silahı tamamıyla bırakması lazım. Başka kişilerin gemisine binmeyin, oyuncağına binmeyin. Aksi takdirde o kadife eldiven çıkar, demir yumrukla karşı karşıya kalırsınız düşüncesini ortaya atmışlardı. İşte bu noktada hukuki sözün verilebilmesi işte teknik manada mümkün değil ancak muhatabın belli olması ve bu muhatap üzerinden sürecin yürütülmesi noktası çok kıymetli.
1: Yani
0: Tabii
1: bir dakika,
0: yasal
1: şimdi ben
0: düzenin...
1: şunu çok net anlayalım şimdi. Diyorsunuz ki ya zaten 36 yıl geçmiş olması gerekiyor. 2035 ancak böyle bir statü verilebilecekse 2035 yılı sonrası verilebilir. Resmi anlamda bir statü verilecekse. O zaman burada gayri resmi mi bir statü verilecek? Yani nasıldı? Mecliste komisyon kurulmuştu. Komisyonda alınan kararların bir bağlayıcılığı yoktu. Bir tavsiye niteliğinde kararlardı. Yani burada da o zaman yine benzer bir şekilde İmralı'ya biz ne verdik? Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsünü verdik. Yani bu sözle verilecek bir durum mu ancak söz konusu olabilir o takdirde?
0: Ela Hanım, aslında bu tamamıyla hukuki tarafıyla ilgili. Şöyle düşünün, siz karşılıklı bir anlaşma yapmak istediğinizde bir kere tarafların belli olması lazım. Tarafları belli ederken de o şirketse, şahıssa onun kim olduğunu ortaya koyulması lazım. Burada da siz PKK terör örgütüne özel, geçici bir kanuni düzenleme yapmak zorundasınız. Çünkü başka terör örgütleri de var. Bu noktada PKK terör örgütünü kanunda tanımlarken kurucusunun kim olduğunu, liderinin kim olduğunu, kimin talimatlarıyla hareket ettiğini ve kapsamının ne olduğunu hukuki düzenlemede yer vermek zorundasınız. Aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin buradaki açıklaması şu, o. Siz eğer Abdullah Öcalan'ı lider olarak kabul etmediğiniz takdirde başka liderleri tanımladığınızda aslında siz PKK terör örgütünün yasal zeminde de bitirememiş hale geleceksiniz. Çünkü diyecekler ki biz orayı tanımıyoruz. O zaman karşınıza ikircikli bir durum söz konusu olacak. İşte burada o statüden kastı PKK terör örgütünün tanımlanması ve kimlerin bu yasalardan yararlanacağı ya da yararlanamayacağı ya da hangi şartlardan yararlanacağına ilişkin belirli aşamaların ortaya konulması için o statü tartışması buradan kaynaklanıyor. Bu nokta zaten Sayın Devlet Bahçeli ikinci yapmış olduğu açıklamada bu hukuki bir statü değil. Aslında buradaki statüden kastımız bu sürecin yöneticisi, liderliği kapsamında topluma kabul ettirilecek olan kişinin kim olduğu çok kıymetli. Çünkü aksi takdirde şu iş şuraya doğru geliyor. Sanki devletin vatandaşlarının hakkından feragat ettiği gibi ya da bunlardan vazgeçti ve terör örgütüyle anlaştığı gibi algı yaratmaya çalışan kötü niyetli gruplar söz konusu. Bu noktada bunların önüne geçmek için bunun ortaya konduğunu söylemek lazım. Tabii burada en önemli kriter biliyorsunuz hem terörsüz Türkiye genişletilmiş olan ortak raporda hem de partilerin raporlarına baktığınızda silahların teslim edilmiş olması bir ön şart. Bakın 2014 yılında bir kanunumuz var. Çözüm sürecine ilişkin çıkmış bir kanun. Ve bu kanun çok soyut bir kanundu. Görevlerin, tanımlamaların kime ait olduğu çok belli değildi. Artık bizim bu süreci devletin hangi kurumu tarafından yürütülecek, hangi kurum tespitleri yapacak, hangi kurumun tespitlerine itibar edilerek kanundaki hükümler uygulanacak, bunların ortaya konulması lazım. İşte bu da muhatabın kim olduğu, liderin kim olduğu, örgütün hangi üyelerinin bu kanun düzenlemeden yararlanacağının tespiti noktasında bu süreç çok kıymetli. Tabii burada kanunla birlikte bir düzenleme yapılarak sonrasında silah teslimi yapılabilir mi? Yapılabilir. 30 günlük, 60 günlük süreler tanımlarsınız. Ancak ya teslim etmezlerse teslim etmedikleri takdirde siz bu kanunu, bu çabayı boşuna göstermiş olursunuz. Anladığımız kadarıyla da şu ana kadar örgüt üzerinde ne yazık ki silahın teslim edilmesi hem gönüllerde hem ruhlarda hem zihinlerde hem de fiili olarak silahların teslim edilmesi noktasında ciddi bir akamet durumu söz konusu. Burada devletin artık kendi iç hesaplamalarını yaparak doğru bir hamleyi yapacağından şüphemiz yok.
1: Bu arada hani hem siz hem Kurtuluş Bey de değindi bu silah meselesine. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Orada deniliyor ki en geç 10 gün içerisinde güvenlik birimlerinden silah bırakma süreciyle ilgili beklenen rapor gelecekmiş. Bu raporla PKK ve bağlı yapıların silah bırakmada mevcut durumuyla devletin yaptığı envanter çalışması da eşleştirilecekmiş. Bu da aslında bir anlamda herkese yol gösterecek. Şimdi Kurtuluş Bey sizinle devam edelim. Bahçeli neden Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü istediğini de bugün Türk Gün gazetesinde şöyle anlatıyor. Diyor ki terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir diyor. Şimdi ben buradan hareketle Kurtuluş Bey size iki soruyu bir arada sormak istiyorum. Birincisi Bahçeli'nin bu kaygısını haklı bir kaygı olarak görüyor musunuz? İkincisi Bahçeli'nin şimdi bu dediğinden anlıyoruz ki tasfiye sürecinde örgütte çok sesliliğin önüne geçelim, yeni bir liderlikte doğmasın, bunu engellemiş olalım. Şimdi devlet eliyle verilmiş bir koordinatörlük sıfatı terör örgütünde yeni bir liderin doğmasını engelleyebilir mi? Ne dersiniz Kurtuluş Bey?
2: Evet. Ya genel olarak Sayın Bahçeli'nin kaygılarını ben haklı görüyorum. Hı hı. Daha basit bir şekilde ifade etmek istersem, eğer Öcalan'a alan açmazsanız örgütü kontrol edemezsiniz. Hı hı. Yani Öcalan'a imkan tanımazsanız, yani onun örgütü üzerindeki fiziki kontrolünü, etkisini, gücünü sağlayabilecek imkanları tanımazsanız bu örgütü İran yönetir, müdahale eder. İranlı gruplar, İsrailli gruplar, Amerikalı gruplar. Bunlar zaten Amerika'yı çok uzak saymayın. Amerika 1990'dan 2003 işgaliyle beraber de fiili olarak zaten burada. Ben şöyle bir not da düşeyim. Amerika'nın buradaki güçleriyle önce Kandil diyalog halindeydi. Daha sonra da bu SDG'ye olan destek, partnerlik tırnak içinde süreci gelişti. Burada Türkiye'nin Öcalan, yani bu örgütün kurucusu, görüş ve yaklaşım olarak da Türkiye ile entegrasyonu savunan bir liderliğe alan açması, fırsat tanıması, liderliğini sürdürmesi için imkanlar sunması, özü bu Sayın Bahçeli'nin dediği. Hı hı. Bu doğru mu? Doğru, haklı. Ya eğer bu süreci Öcalan'la bir şekilde terörü bitirmek istiyorsanız onun örgüt üzerindeki etkisini, gücünü sağlamasını da göstereceksiniz. O alanı sağlayacaksınız. Burada yöntem nasıl olacak? Sorun bence mesele biraz bunun üzerinde odaklanıyor. Bu statü meselesinde iktidarın, AK Parti'nin İşte şöyle direndiği, böyle direndiği sürekli kulis haberler olarak yansıyor. Biraz evet. Önce siz de okudunuz Doçavele'den. AK Parti yöntemi bu meselede kontrol edilemez bir şekilde farklı yönlerde gelişebileceğini hesaba katıyor. Bütün bu ihtimalleri değerlendiriyor. Şöyle de bir düşünce var. Tamam, Öcalan'a bu imkanlar sunulsun ama lakin yani Öcalan'ı Kürt halkının temsilcisi gibi gösterebilecek bir hataya devlet düşmesin. Hı hı. Yani buna benzer değişik kaygıları da söz konusu. Ben zaten aslında bu röportajımda bu sorunun üzerine odaklanmaya çalıştım ve kaçamak yanıtlar aldım. Yani şöyle kaçamak yanıtlar. Bu statü meselesini neden vermeye yanaşmıyor bu AK Parti hükümet kanadı, özellikle Bahçeli istiyor. Yani evet. MHP kanadı destekliyor. AK Parti de herhalde desteklese zaten çıkardı bu. Burada sorun şu. silah bırakma kısmı teyit edilmezse, bu konuda bir gelişme olmazsa, bu yasanın çıkması biraz zor olur.

0: olabilir. Bu dediğim gibi yöntemle ilgili bir hususta
1: Bir
0: eğer
1: dakika, şunu anlayamadım Kurtuluş Bey. Yani silah bırakma tam anlamıyla işte netleşirse ancak o zaman mı bir statü durumu söz konusu olabilir? AK Parti kanadı için daha sıcak bakabilir
0: evet.
1: diye düşünüyorsunuz.
0: Evet. Ben sorumu şöyle sordum. Yani sordum. Bu statü niye şimdi çıkmıyor? Cevabı şu. Statü çıkmayacak, vermeyeceğiz diye bir şey yok aslında. Pozisyon yok. Şöyle bir pozisyon var. Bu silahlarla ilgili hala örgüt samimi değil, net değil ve silahları bırakmak istemiyor. Şimdi bizim eğer silah bırakmayan bir örgüt teğmen liderine bu statüyü verdik gibi bir durum gelişirse bu çözüme de katkı sunmaz. Ya bu yüzden bu silahla ilgili bir adım bekliyor. Yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki farkı ben böyle gözlemledim. Eğer örgüt bu silah bırakma hususunda daha net, daha ikna edici adımlar atarsa bence o hani beklediğimiz HDP'nin DEM tarafının da beklediği bütüncül diye bir isim koyduğu bir rapor. Adı belki küçük nüanslarla değişiklik olabilir ama Öcalan'ın durumuna, statüsüne de açıklık getirecek. Örgütte eve dönecek olanların durum yani şartlarını da çok net ortaya koyabilecek. O bütünlüklü rapor ve yasa çıkabilir. Fakat bu silahla ilgili kısma, örgütün silahları terk etmeye ilişkin daha samimi, net devletin teyit edebileceği adımlar atmasına bağlı olarak gördüm ben. Bunu böyle bir izlenime sahip. Bu konuda görüşmeler, müzakereler devam edecektir kuşkusuz. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da. Bunun yanı sıra bu Milliyet'teki haberden de bahsettiniz. O çok
1: Bir
0: önemli.
1: dakika,
0: Benim o
1: ona geçmeden
0: başta
1: hemen şunu sorayım size. Şimdi devlet eliyle bir koordinatörlük, şimdi samimi olun, silah bırakmada samimi değil diyorsunuz. Böyle görülüyor tablo. Tamam, silahları gerçekten bıraktılar. Peki devlet eliyle verilmiş bir koordinatörlük sıfatı terör örgütünde yeni bir liderin doğmasına engel olabilir mi? Hani bu statü verilmek istenmesinin gerekçesini Devlet Bahçeli çok sesliliğin önüne geçelim, yeni bir liderin doğmasını engelleyelim diyor ya. Yani terör örgütü unsurları ya İmralı'ya statü verdiler, biz yeni bir lider bulmayalım kendimize veya ne bileyim çok seslilikten aman uzak duralım der mi? Bu bir caydırıcılık oluşturacak mı ki terör örgütü açısından?
0: tabii onu anlatıyorum hep. Eğer örgüt içerisinde Öcalan'ın ağırlığını sağlayacak koşullar oluşturursanız, örgütün İsrail'in dümen suyuna daha fazla devam etmesi, İran'ın etkisinde olması ya da Amerika'nın etkisinde olması biraz daha engellemiş olursunuz. Yani neden İmralı üzerine mesela bu süreçler hep İmralı üzerinden gidiyor? İmralı üzerinden gitmesinin sebebi İmralı, Türkiye'de İmralı. İşte bu Türkiye'de Bursa'da bir adada. Yani Türkiye sınırları içerisinde Türkiye merkezli bir çözümün bu meselede öne çıkması için Öcalan'ın da ağırlığının örgüt üzerinde daha net olması gerekiyor. Mevcut şartlarda yani işin doğrusu şu. Mevcut şartlarda eğer Öcalan'ın şeyini istiyorsanız örgüt konumunun devam etmesini istiyorsanız onun bir takım önünü açmanız
1: Peki.
0: gerekiyor. Bunu tabii dikkatli bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde bütün bu kararların alınması. Mesela dikkat ederseniz Bahçeli'nin yaptığı tanım aslında çok önemli. Mahkumiyet hakkı saklı kalmak üzere ona barış ve siyasallaştırma koordinatörlüğü gibi. Ha bunun adı o olmayabilir. Ya örgütün lideri zaten, örgütün liderinin örgüt üzerinde etkisini sürdürebileceği koşulları sağlamak. Ama şunu da söyleyeyim, devletin de örgüt liderinden emin olması gerekiyor. Bakın, devletin de örgüt liderinden emin olması gerekiyor.
1: Anladım. Son sanıyorum 2-3 dakikamız kaldı. Birer buçuk dakika vereyim. Siz Milliyet Gazetesi'ndeki haber de önemli dediniz Kurtuluş Bey. Şu güvenlik birimlerindeki silah bırakma süreciyle ilgili raporun gelmesinden mi bahsettiniz? Bir dakika size vereyim. Bir dakikada bu başlık üzerinden Şükrü Bey'e
0: Evet.
1: vereceğim. Buyurun Kurtuluş Bey.
0: Ben de Şükrü Bey'in söz hakkını fazla almamak için söyleyeyim. Şöyle örgütle Milli İstihbarat Teşkilatı görüşüyor bu silahların bırakması için. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Bu sürecin ivmelenmesi adına. Örgütten eğer bu konuda bir teyit, yaklaşım ve pratik bir yol haritası sözlü bile olsa gelirse bu süreç ivmelenecek.
1: Peki Şükrü Bey, eğer bırakılan silahla devletin envanter çalışması birbirini karşı

0: yaşlılarsa sırada şimdi artık hangi adım olacak? Hukuki olarak ne olması gerekir? Bir dakika içinden sizden de değerlendirmeyi alayım. Teşekkür edeyim.
1: Gelin Hanım, bu sürecin sağlıkla sonuçlanabilmesini öncelikle örgüt nedir? Örgüt kimdir? Kimlerden oluşur? Bunun hukuki olarak tanımlanması gerekir. Bugünkü çaba da aslında bunu gösteriyor. Örgüt olarak kimi kabul ediyorsunuz? Bunun ayakları nedir? Hangi ayakları nerede? Ne kadar silah bıraktı? Bu silahlar devletin envanteriyle uyuşuyor mu? Örgütte lider olarak tanımlanan kişiler kimlerdir? Yönetici kadrosu kimdir? Bunların hepsi ne zaman, hangi şartlarda, nereye, hangi güvenlik kuvvetlerine teslim olacak? Teslim olma şekilleri nasıl ilerleyecek? Devletin yetkili hangi organı onları teslim alacak ve teslim alanına dair raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletecek? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gelen bu resmi verilere dikkate alarak bir yasal düzenleme yapması gerekecek ve burada bu süreçten yararlanacak olan kişi sayısının da tespiti gerekecek. Yani genel geçer her önüne gelen değil de örgütün hem envanteri hem kişi sayısı, tüm bunların tespit edildikten sonra kanun düzenlemenin yasal şartlara uygun olarak yapılıyor olması çok kıymetli olacak. Tekrar söylüyorum, bu süreç bir af gibi değerlendirilmemeli. Bu süreç hukuk önünde hesaplaşma, silahlı çatışmadan siyasal bütünleşmeye evrilen bir süreç olmalı. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kanına girmiş, onları öldürmüş olan kişiler, bunların emirlerini veren kişiler ile silahlı çatışmaya karışmamış olan kişiler ya da örgütün finansal propagandasını yapan, finansal destek veren kişiler ile zorla dağa kaçırılan, el konulan kişilerin hukuki statüsleri birbirinden ayrı olacak ve bununla ilgili kontrollü denetim mekanizmaları ve denetimi serbestlik süreleri uygulanarak bir kanun düzenleme yapılmalı ki toplumun tamamına teşmil edecek bir süreç olmalı. Ben burada şunu da çok önemli görüyorum. Tüm bu sürecin hem sizler aracılığıyla hem de bütün kanallar aracılığıyla toplumun tamamına hem de siyasi partiler aracılığıyla tek tek anlatılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hukukçu Şükrü Aksu ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Taiz bizimle birlikteydi. Kurtuluş Bey de Şükrü Bey de uğurlayalım. Biz artık bu saat diliminde noktayı koyalım. Çok kısa bir süre sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Daha iyi olmuştu bir dükkan olaydı.
8: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
16: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
17: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
16: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
18: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçine bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
20: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
21: Ziraat Bankası sunar.
22: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
21: Ziraat Bankası sundu.
23: Zehra Güneş.
24: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
25: Bravo Zehra.
26: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
27: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
28: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı gerileyerek %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek %15,2 oldu.
1: Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalışla %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti. İş gücü 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalışla %52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70,5, kadınlarda ise %35,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 44 bin kişi, sanayi sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 48 bin kişi, hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,2'si sanayi, %6,7'si inşaat, %59,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
0: TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Bu 14 ayın zirvesi. Tüketici güveni Nisan ayında 85,5 değerini almıştı. Tüketici güven endeksi Mayıs 2026 verileri yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 87,5'ten 87,9'a, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 78,3'ten 81,4'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104,4'ten 104,5'e yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel ticari petrol stoklarının alarm verici bir hızla tükendiğini açıkladı. Dizel ve gübre fiyatlarındaki sıçramanın tam seyahat ve tarımsal ekim sezonu başında geldiğini belirten Birol, bu durumun gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyonu patlatabileceği uyarısını yaptı. Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın fiziki piyasa üzerindeki baskısı artarken enerji dünyasının tepe yönetiminden en net uyarı geldi. G7 Maliye Bakanları toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ticari petrol stoklarındaki erimenin korkutucu bir boyuta ulaştığını vurguladı. Birol, bence stoklar çok hızlı tükeniyor ifadelerini kullandı. Bu hızlı gerilemenin piyasa üzerindeki etkilerinin derinleşeceğini belirten Birol, birkaç hafta alacaktır ancak bu stokların süratle düştüğü gerçeğinin farkında olmalıyız uyarısında bulundu. Krizin petrol fiyatlarının ötesine geçerek doğrudan reel sektöre ve halkın cüzdanına yansıyacağını belirten Birol, zamanlamadaki tehlikeye de dikkat çekti. Dünyanın küresel olarak tam da seyahat ve tarımsal ekim sezonunun başına girdiği bir dönemden geçiriyor. Tam bu kritik dönemeçte motorin ve gübre fiyatlarında yaşanan sert yükselişler hem lojistik hem de tarımsal üretim süreçlerini felç etme riski taşıyor dedi. Ekonomiye de nokta koyma vakti geldi. Ben size veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. AK Parti İyi Ki Varsın Erdoğan kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Kim ne yazdı, ne paylaştı? MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyacı olduğunu söyledi. Nasıl bir hamle isteniyor? CHP'deki kaos sürüyor. Girdaptan çıkmak için CHP lideri Özel hangi hamleleri planlıyor? Trump, Çin'i ziyaret etti. Avrupa Birliği neden panikledi? Sumut filosu denizden ve karadan ilerlemeye çalışıyor. İsrail filoya uluslararası sularda saldırdı. Kritik 24 saatte ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haydi.
2: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
7: Garanti BBVA.
8: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
9: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
10: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
8: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ı efendim kabul etti. Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncuları, aynı zamanda yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler. Bugün neler yaşandı bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü. Kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Kabulün sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı olan, memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Ziyarette kazanılan şampiyonluk kupası da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanı

0: sürecine dair konuştu. Süreç için yeni bir yol haritası gerektiğinin altını çizdi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini gündeme getirdi. Peki kastettiği nedir? Nasıl bir planlama istiyor? Ayrıntılarını izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın feshi edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
2: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt üreticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
2: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
0: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde de efendim teknik direktör olarak görev alıp almayacağı, yeni sezonda takımının başında olup olmayacağı bugünkü toplantıya bağlıydı. Ama bir son dakika gelişmesi, Beşiktaş'ta artık Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Toplantıdan sonra Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusuydu ve alınan karar doğrultusunda tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Siyah beyazlılarla teknik direktör Sergen Yalçın'la Başkan Serdar Adalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün o görüşmenin ardından da Beşiktaş'ta Yalçın döneminin sona erdiği açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası, ikisi de meclise sunuldu. Özgür Özel ve Keskin Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak. Komisyon milletvekillerinin savunmalarını ya da dosyadaki iddiaları değerlendirip bir rapor hazırlayacak. Komisyondan çıkacak karara göre tezkerelerin Meclis Genel Kurulu gündemine gelip gelmeyeceği netleşmiş olacak.

İlker Erdoğan var etiketiyle birlikte AK Parti tarafından sosyal medyada başlatılan bir kampanya vardı ama çok kısa süre içerisinde yayıldı. Kampanya büyüdü. Kabine üyeleri de katıldılar bu kampanyaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çeyrek asırlık siyasi mücadelesinde neler yaşadığı, tabii nelerle mücadele etti? Hepsi burada yer alıyor. Verdiği eserlere, mazlumların umudu olan söylemlerine atıf yapıldı.

0: AK Parti sosyal medyada iyi ki Erdoğan etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya çığ gibi büyüdü.
1: Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan. Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için verdiği mücadele eserleriyle anlatıldı. AK Parti teşkilatından sonra bakanlar da paylaşımlar yaptı. Herkes kendi gözünden Erdoğan'a dair duygu ve düşüncelerini yazdı.
1: Tüm dünyanın önünde saygıyla durdu. Büyük kahraman, iyi ki varsın Erdoğan.
0: Kimi Türkiye Yüzyılı mücadelesine dikkati çekti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği süreçte Erdoğan'ın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmesi Türkiye'nin özellikle vurgulandı. Ateşim derinin ortasında ey vatan, 25 yılda herkese oldu bir liman. İyi ki Erdoğan etiketiyle yapılan paylaşımlarda samimiyet, sevgi, saygı ve Türkiye için harcanan bir ömre işaret edildi.

Bir tarafta gerçekler, bir tarafta ön yargılar ama tabii bu ikisi arasında herhangi bir dengesizlik olursa insan üzerinde travma etkisi de gösterebilir. Bu durum muhalif kesimde gerçekleşti. Kocaeli'nde malum efendi bir gençlik şöleni vardı ve burada yaşananlar muhalefete rahatsız etti. Onlar için bir duygusal çatışmaya evrildi. Kameralara yansıyan manzaralar var ki Erdoğan'ın her yaşa, her sosyolojik gruba nasıl hitap edebildiğini gösteriyor. Alenen somut bir kanıtı. Ama tabii ki muhalefet böyle düşünmüyor. Bakalım izleyelim.

Kocaeli Turka Stadyumu'nda düzenlenen bir gençlik şöleni etkinliği büyük ses getirdi. Özellikle de stadı dolduran gençlerin sosyolojisi bir kesimin ezberini bozdu. AK Parti tabanlı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı ve makarnacı olarak tanımlayanlar şaşkın. Zira kameralara yansıyan manzara, eğitimli, kentli, Atatürkçü gençliğin doğal olarak CHP'ye ait olduğu algısını yerle bir ediyor. Gerçekler ve önyargılar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür. CHP medyasının gençlerin kandırıldığı iddiası bu travmanın yükünden kaçınma ve rahatlama çabası. Türkiye'de kentleşme, eğitim genişlemesi ve tüketim kültürüyle birlikte muhafazakar kesimlerde de orta sınıf genişledi. Kültürel pratikler küreselleşmeye ayak uydurdu ve biçim değiştirdi. Ancak stattan yansıyan görüntüler bizi bu değişimin siyasal sadakat korunarak gerçekleştiği sonucuna ulaştırıyor. Atatürkçü veya daha seküler görünümlü gençlerin varlığı AK Parti'nin sosyoloji genişlemesi sürecinden geçtiğini de gösteriyor. Bu uzun vadeli bir kitle partisi stratejisinin sonucu. Z kuşağı ideolojik saflıktan ziyade pragmatizm, eğlence

0: ve aidiyet arıyor. AK Parti bu ihtiyacı şölen formatıyla karşılıyor. Özetle Erdoğan tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi gençlerin nabzını nasıl yakalayacağını biliyor. CHP çevrelerindeki endişe hegemonya kaybı kaygısından kaynaklanıyor. AK Parti'nin gençlikte de merkez olmaya devam etmesi muhalefetin değişim veya yeni nesil anlatısını zayıflatıyor. Bu manzara Türkiye'de siyasetin kültürel olarak hibritleştiğini ve AK Parti'nin adaptasyon yeteneğini koruduğunu gösteriyor. Parti, dindar nesil idealinden vazgeçmeden pratikte daha geniş, daha az katı bir gençlik profilini de mobilize edebiliyor.
1: ABD basınında İran'a yönelik saldırıların bir kez daha başlayacağına yönelik iddialar var. ABD Başkanı Trump bir yandan tehditlerini arttırdı. İran için zaman daralıyor diyor ABD Başkanı Trump ki bu söylemlerle ve iddialarla birlikte içerisinden geçtiğimiz dönem kritik efendim. Türkiye'de yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürüyor Türkiye'de. Diplomasi trafiğine devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede müzakere sürecindeki son durum, yaşananlar hepsi ele alındı. İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için ve tabii ki ablukayı sona erdirmek için efendim bir şekilde aslında Sumut filosuna müdahale ettiğini biliyoruz. Ama filo yola çıkmıştı, devam ediyordu. Tüm dünyaya buradaki mazlumların sesini duyurmak istiyorlardı. İsrail yine bildiğini okudu efendim. Filoya müdahale etti. İçerisindeki yaklaşık 100 aktivisti alıkoydu. Türkiye'den peş peşe sert tepkiler var. Neler yaşanıyor aktaralım. İlk mesaj Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Gazze insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahaleyi sert ifadelerle kınadı. Açıklamada müdahalenin uluslararası hukuka aykırı ve bir korsanlık eylemi olduğunun altı çizildi. Filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı. İsrail'in alıkoyduğu filo katılımcılarının derhal koşulsuz serbest bırakılması istendi. Türkiye'nin vatandaşların güvenli dönüşü için gerekli diplomatik girişimleri sürdürdüğü de ifade edildi. Uluslararası topluma ise İsrail'in hukuk dışı eylemlerine karşı ortak ve kararlı tutum alma çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise mesajında filonun uluslararası sularda hedef alınmasını alçak bir müdahale olarak nitelendirdi ve İsrail'e tepki gösterdi. Açıklamada yardım taşıyan gemilere yönelik saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Çiftçi silahsız insani yardım girişimlerinin engellenemeyeceğini belirtti. Hiçbir abluka merhameti durduramaz ifadesini kullandı. Gazze halkının direnişine de dikkati çekti. Evet efendim, bir kez daha İsrail'in Gazze kıyılarına 250 mil gibi oldukça bir uzakta mesafede uluslararası sularda küresel Sumut filosuna müdahale etmesi, bunun uluslararası hukuk açısından asla kabul edilemez olması. Bunu daha önce de gördük Eylül 2025'te. Geçtiğimiz günler içerisinde yine Girit açıklarında benzer bir olay yaşandı ama bunlar ne olacak? Filonun bu kez maruz kaldığı müdahale, Gazze'nin bu deniz ablukasının kırılması noktasında çabasını, inancını bir şekilde kırar mı? Yoksa devam ederler mi? Bunu konuşalım. Üstelik bir de tabii ki ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Trump'ın bir 5 maddesi vardı İran'a dayattı. İran bunları kabul etmedi. Karşılığında kendi maddelerini sundu. Yani bunların hepsini şöyle bir dış politika bağlamında konuşalım. İşin uzmanına da soralım. Yayın konuğumuz emekli albay stratejist İbrahim Keleş. İbrahim Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizler de takip etmişsinizdir aslında. Haberlerimizi de izleyicilerimiz için aktardık. Maalesef yine filoya müdahale edildi. İsrail ordusu Ağustos 2025'te 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneye müdahale etmişti. Şimdi de 29 Nisan'da Girit Adası açıklarındaki o müdahalenin ardından bugün yine benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. 23 tekneyle irtibat koptu. Yollarına devam ediyorlardı. Sumut Filosu'nun bahar misyonundan bahsediyorum. Ama az önce de söylediğim gibi sizce bu durum bu insanların, gönüllü insanların, aktivistlerin inancını kırar mı? Ki bir de tabii ki İsrail'in bu tutumu için neler söylersiniz?
2: Bir kere o insanlar, o teknelerle yardım bekleyen Gazze'li mazlumlara yardım götüren insanlar hedeflerinden vazgeçmediler, niyetlerinden de vazgeçmediler. Hani bir söz vardır ya, taşı deren suyun gücü değil, damlaların devamlılığıdır. Ve bu Sumut Filosu, bu üçüncü hareketi, üçüncü defa yine Gazze'ye doğru yola çıktı ve elindeki teknelerde götürdükleri yardım malzemelerini mazlum Gazze halkına ulaştırmaya çalıştılar. Bu insani bir borçtur, insani bir görevdir aynı zamanda ve bizim yüzümüzü ağartan o insanlar her türlü tehlikeyi göze alarak yola çıktılar. Yanlarında bir tane bile belki tırnak çakısı yoktu ama ben o İsrailli korsanların ellerinde otomatik silahlar ve tam teçhizatlı olarak o teknelere çıktıklarını biraz evvel izledim. Yani burada Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasında korsanlıktan bahsetmişti. Çok yerinde. Ben biraz daha ötesini söylemek istiyorum. Hani biz Orta Çağ karanlığı deriz ya, Orta Çağ karanlığı deyince birileri başka şey ifade ederler de benim Orta Çağ karanlığı dediğim şey budur işte. Tam da bir Orta Çağ karanlığı, Orta Çağ korsanlığı ve Akdeniz'de yapılan bir korsanlıkla, haydutlukla yüz yüzeyiz. 21. yüzyıla geldik ve hala değişen bir şey yok. Hala korsanlık devam ediyor. Uluslararası hukuk, seyir sefer güvenliği maalesef İsrail tarafından pervasızca çiğnenebiliyor. Ancak ne var ki bu adımlar kesintiye uğramamalı. O damlalar devam etmesi lazım. İsrail ilelebet bunu sürdüremez. Hatta benim bir adım daha öteye gidilerek 40'a yakın ülkenin vatandaşları o filoda yer aldılar. O ülkelerin, o vatandaşların ait olduğu ülkeler de vatandaşlarını korumak için buraya 40 devlet birer tane savaş gemisi gönderse 40 tane savaş gemisi refakatinde bu filo Gazze'ye ulaşabilir.
1: Yani, Gazze'nin olduğu hocam, bölge... Hocam hani bu operasyonlar hani kamuoyunda uluslararası mekanizmada İsrail'e yönelik herhangi bir baskıyı hani artırır mı? Çünkü sizin de söylediğiniz gibi çok farklı ülkelerden aktivist var. Onların bir adımı olur mu yoksa yine bir cezasızlık, bir sessizlik mi hakim olur? Çünkü defalarca artık üçüncüsü oldu ve 100 kişiden bahsediyoruz, alıkonuldular. Bununla ilgili bir durum olur mu? Bir de tabii ki İsrail'le bu Avrupa ülkeleri arasında diplomatik bir kriz endişesi. Bu da biraz ülkeleri adım atma noktasında geri planda mı tutuyor?
2: Yani şu ana kadar özellikle 7 Ekim'den sonra Avrupa ülkelerinin ve bazı dünya ülkelerinin İsrail'e verdiği destekte ciddi bir azalma görüyoruz. Özellikle o ülkenin halklarının İsrail'e karşı tutumları çok net ortada. Mesela en yakın komşumuz olan Yunanistan'da yönetimle halkı arasında çok farklı yaklaşımlar var. Halkı bırakın İsrail'le yan yana gelmeyi, İsrail'li turistlerin Yunan adalarına çıkmasına bile müsaade etmiyor. Hatta İspanya'da gidip de Barcelona'da bir kafeteryada oturmaya kalkışan İsraillileri oradan kovdular. Halkların tepkileri bir sonuca gidecektir. Ve yönetimler de ister istemez halkların bu tepkilerini görmezden gelemezler. En sonunda rüzgar İsrail'in aleyhine döndü ve devam ediyor. Bu öfke kabararak devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki Sumut filosuna müdahalelerini hiç unutmadık. Ama ondan sonra Eylül ayında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldı ve orada da Gazze ile alakalı 8 ülkenin bir araya gelip aldığı bazı kararlar vardı. Yani İsrail için şu an saat lehlerine değil aleyhlerine çalışıyor. Bu pervasızlıkları bir yere kadar gider ama ondan sonra daha devam ettiremezler. Ve o filodaki ülkelerin vatandaşlarının düştüğü her durum dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Bakın çok şükür Türk televizyonları, Haber 24 olsun, diğer kanallarımız İsrail'in bu yapıp ettiği haydutluğu tüm dünyaya yayınlıyorlar. Ve İsrail er ya da geç ama çok uzun olmayacak bir vakitte bu haydutluğundan, korsanlığından vazgeçmek zorunda kalacaktır. Dünya ile savaşamaz. Ne kadar güçlü olursa olsun, evet, dünya insanlığı galip gelecektir.
1: Evet. Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. İran'a yönelik saldırılar nezdinde atılabilecek adımlar bunlar konuşuluyor ki Salı günde güvenlik kabinesi toplantısı var ABD'de. Yani yarın bunun öncesinde bu görüşmelerde sanıyorum sadece İran'da konuşulmayacaktır. Öte yandan İran'a yönelik saldırılar ve süreç içinde konuşursak bir gelişme vardı mühim hocam. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barakah nükleer santraline yapılan bir drone saldırısı. Washington, Tel Aviv, Tahran hattında hani birbirlerine yönelik sert mesajları beraberinde getirdi. Bu zamanlama açısından merak ediyorum. Dubai yönetimi faili açıklamadı. Gözler ister istemez Tahran'a çevrildi. Yani bu saldırı İran'a bir gözdağı mı? Böyle mi okuyalım yoksa bölgeyi ateşe atmak isteyen o başka bir aklın ürünü mü? Öyle deyince de tabii ki aklımıza İsrail geliyor. Çünkü Körfez'in iki büyük gücünü, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı, bunları böyle biraz birbirlerine düşürmeye çalıştı geçtiğimiz dönemde. O yüzden kimi biraz aslında mesul tutacağız bu yaşananlara ilişkin?
2: Yani şimdi son gelişmede o saldırı, eğer Birleşik Arap Emirlikleri neden açıklamıyor bilmiyoruz. Hı hı. Herhalde bu işin başına patlayabileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü bölgede biz böyle sahte bayrak operasyonlarına sıkça karşılaşmaya başladık. Özellikle İsrail kaynaklı başka ülke yapmış gibi ama gerçekte İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara da biz şahit oluyoruz. Hı hı. Yani bize doğru yönelen 4 tane füze İran topraklarından fırlatılmış olmakla birlikte İran dedi ki hayır biz size herhangi bir şey göndermedik dedi. Evet. Bunu reddetti. O zaman kim gönderdi? İran topraklarında İsrail yanında duranların böyle bir işe kalkışmış olmalarını dikkate almak durumundayız. Hı. Özellikle de şu son birkaç gündür tansiyon nasıl yükseldi? Evet. Birkaç gün evveline gittiğim zaman da Trump'ın Çin ziyareti, Xi Jinping'le bazı konuşmaları oldu. Açıklananlar var, açıklanmayanlar var. Ama benim tahminim bir al gülüm ver gülüm pazarlığı olmuş gibi duruyor. Hı hı. Amerika Tayvan'ı Çin'e, Çin de İran'ı Amerika'ya bırakmış gibi gözüküyor dışarıdan baktığımız zaman. Hı hı. Ki o nedenle de şu birkaç gündür bir gerilim seviyesi yükselmeye başladı. Hatta İran'a karşı da bir hazırlık seviyesini çok daha yükselttiler. Trump'ın daha 2 gün evvel paylaşım yaptığı bir görüntü vardı. Fırtına, evet, öncesi sessizliğinden bahsediyor orada.
1: Yani evet, belli bir harita, ki yeni bir harita var. Orada da işte bazı bir takım, evet, kritik noktaları da zaten kendisi işaretlemiş. Arkadaşlarımızdan hatta varsa görseli getirmiş olalım. Trump'ın vuracağız, daha sert vururuz. Hem bu söylemleri var hem de yapay zeka ile hazırladığı böyle görüntüleri var. Bunlar da işin daha da kızışabileceğini, diplomasi arayışlarındansa saldırıların da bir kez daha başlayabileceğini düşündürüyor sizin de söylediğiniz gibi. Ama tabii ki görüşmeler de var. İşte Netanyahu ile niye Trump bu kadar sıkı görüşüyor, ne pazarlık yapılıyor. Onun dışında tabii ki Tayland meselesiyle alakalı da konuşuluyor. İki ülke arasında Çin ve ABD. O yüzden bilmiyoruz şu an Çin ne oldu. Görüntüler gelecektir birazdan. Buyurun hocam.
2: Evet, fakat gelişmeler arka arkaya ve üst üste koyduğumuz zaman saldırı ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Evet. Trump'la Netanyahu'nun çok sık görüşüyor olmaları şu bir iki gündür bu ihtimali daha da artırıyor.
1: Evet.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'ni de bu savaşın içerisine çekmek için öyle bir oradaki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir santrale yapılan saldırıyı da ben bu minvalde değerlendiriyorum. Onu da savaşın içine dahil etme niyetlerinin olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ama görünen o ki savaş bir iki güne herhalde başlayacak gibi gözüküyor. Görüşmelerin çok bir önemi yok.

0: yok. Zaten görüşmeler kilitlendi. Bundan sonra eller tetiğe gider gibi duruyor.
1: Evet, bir yandan işte Tayvan'la alakalı konuştuk dedi Xi Jinping. Onun dışında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını biz ikimiz de destekliyoruz dediler. Ama siz diyorsunuz ya, neye pazarlık yaptılar ya, neyi konuştular onu şu an için bilmiyoruz. Irak çölüne deşifre olan gizli bir üs var. Sahte bayrak saldırıları, sizin de bahsettiğiniz hangi nokta, onu söylemiş olalım. İsrail'in asıl hedefinin bölge ülkelerinin birbirine düşürmek olduğu, Batı basının özellikle böyle yazdığı bir süreç var. Neresi hocam? Irak'ın başkenti Bağdat'ta 180 kilometre mesafede Necef çölünde gizli bir üs kurdu, deşifre oldu. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de hava sahasında işte 4 füze geldiğinde İran bizimle alakası yok demişti. O yüzden düşünüyoruz, burada neden böyle bir üs var ya da buna nasıl izin verildi? İsrail ne Körfez'in işte iki büyük gücünü bir yandan birbirine düşürmeye çalışıyor. Hani bu bayrak operasyonları nezdinde Irak'ta çölde böyle bir fitne üssünün var olması neyi gösterir bize?
0: Evet, bu üs enteresandır. O çöl bölgesi, yani Bağdat'ın güneyinde, daha güneyinde öyle kuş uçmaz kervan geçmez bir bölgede eski bir kurumuş bir yer orası. Yani tamamen kumlu bir yer değil orası. Burayı 2024'ten itibaren Amerika da kullanmış, sonra da İsrail kullanmaya devam etmiş. Fakat Irak hükümetinin bundan haberi yoktur. Maalesef Irak'ın 2003 yılındaki yönetim değişimi ve Amerikan işgali sonrasında kurulan hükümetler bir türlü ülke sınırlarına da hakim olamadılar. Ülkenin içinde de hakim olamadılar. Neredeyse 2 senedir burada bir şeyler vardı. Bir çobanın tesadüfen görmesiyle olduğu olay ortaya çıktı. Ve o çoban gidip Irak güvenlik güçlerine burada böyle bir şey var diye haber verdiğinde Irak güvenlik güçleri oraya müdahaleye gitti. Fakat orada da İsraillilerin saldırısına maruz kaldılar. Orada ciddi çatışmaların yaşandığı gözüküyor. Şu an ekran ortasında görünen üssün olduğu bölgede dikkat ederseniz uçaklar inip kalkabileceği, özellikle nakliye uçaklarının inip kalkabileceği bir pist de var. Savaş uçakları inemeyebilir ama nakliye uçakları inebiliyorlar bu tür yerlere. Belli ki İsrail İran'a yapılan saldırılarda mühimmat takviyesi yapabilmek, lojistik ihtiyaçları daha yakın mesafeden karşılayabilmek
1: Burayı
0: için
1: kullan.
0: kullanmış. Ve şimdi o bilgiyi veren çobanın da ne yazık ki İsrail tarafından aracına düzenlenen bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini de öğreniyoruz. Ve şimdi bir tane daha olduğunu öğrendik. Özellikle Iraklı bir tümgeneralin açıklamasında benzeri bir gizli üssün bir tane daha olduğunu ve onu da aradıklarını söyledi. Yani daha henüz nerede olduklarını bulamamışlar. Bulurlarsa şayet herhalde onu da imha edeceklerdir. Yani biz sahte bayrak derken siz çok önemli bir noktayı söylediniz. Sahte bayrak derken bize doğru yönelen veya sağa sola gönderilen İran'dan geldiği zannedilen füzelerin nereden gelmiş olabileceğine dair de
1: Fikir
0: zihnimizde bir
1: edinmiyoruz.
0: soru işareti olmasına sebep verdi. Burası da kullanılmış olabilir.
1: Tabii şimdi bu yer alan haberlerde açıklanan Necep Çölü'ndeki gizli üste dair konuşulduğunda yani Türkiye'nin de bir şekilde savaşa dahil edilmek istendiği, bunun da altı çiziliyor. Başından beri zaten yani 7 Ekim deyin, başlangıç noktası deyin, Arzu Mevlüt deyin, yani Türkiye'nin bir şekilde dahil edilmek istediğini, İsrail'in kirli planları içerisinde yer aldığını biliyoruz. Ama ya burada hani kaosun içine çekince kafalarındaki tüm o planlar gerçekleşir mi? Yani stratejik nihai hedef bu güçler için nedir temelinde?
0: Bakın, akıllarından geçen plan aslında şuydu. Türkiye'ye birkaç tane füze gönderip orada Türkiye'nin öfkesini ve harekete geçmesini sağlamak niyetleriydi. O birkaç tane füzeyle de kalmazdı. Belki çok daha kritik tesislerimize karşı bir saldırı olabilirdi. Ve bunu İran yapmış gibi gösterip Türkiye'yi savaşa dahil etmek isterlerdi. Peki Türkiye'nin hangi gücünü burada devreye almak istiyorlar? O soru şu. Sorunun cevabı şu. Şimdi Amerika olsun, İsrail olsun o bölgeye kara gücü aktarımı

0: kolay değil. Ama Türkiye'nin kara kuvvetleri güçlü ve İran'la sınırdaş. Aynı sınırı paylaşıyoruz biz. Türkiye ile İran'ı birbirine düşürüp savaşa dahil edip Türkiye'nin kara kuvvetlerini İran'da kullanmak istediler. Bunların bu şeytani aklını Türkiye tabi hemen gördü. Niyetlerini de çok iyi okudu. O nedenle o tuzaklara düşmedik. Yani biz bize yönelen füzelerin tamam İran'dan atıldığını gördük ama İran'da kim attı? İran'da Mossad ajanları, CIA ajanları cirit atıyor. O yüzden de Türkiye burada çok soğukkanlı, iyi tahlil etti ve tuzağı da çok iyi gördüğü için o tuzağa da çekilmedi, düşmedi o tuzağa. Yoksa bu şeytani aklın her şeyi yapmak niyetinde olduğunu da görüyoruz. Bizi kara savaşına dahil etmek planlarıydı esasen ama hevesleri kursaklarında kaldı.
1: Sadece o savaşlara dahil etmek ve belki işte İran'la alakalı meselede bir kara gücü olarak ki malum Türkiye'nin gücü siz de söylediniz hocam. Ama onun dışında Türkiye'deki bir takım o işte Fırat Nehri'nden aşağı haritada hep anlatıyoruz. İsrail'in kafasındaki o işte senaryo oraları o toprakları da işgal meselesi. Yani bir şekilde güçten düşürüp böylesi bir hedef bir işgal meselesi bir yerde bu da olabilir miydi?
0: Zaten büyük plan o.
1: Evet.
0: Büyük planda o dediğiniz harita var. Kayseri'ye
1: Evet.
0: kadar yukarı çıkan, kuzeye doğru çıkan bir arz mevhutları var bunların. Kendilerine vaat edildiğine inandıkları topraklar. Şimdi bize ya böyle bir şey olur mu diye düşünürüz belki ama karşı taraf ciddi ciddi buna inanıyor. Ve bunu bir biçimde de gerçekleştirmek istiyor. Peki bunu gerçekleştirmek için önündeki engeller neler? Gazze, Filistin'i bir biçimde sınırlarına dahil etmek. Sonra Lübnan'ı, arkasından Suriye'yi, sonra özellikle Lübnan ve Yemen'de oradaki vekil güçlerin ana omurgasını oluşturan İran'ı tehdit olmaktan çıkarmak. Ve İran'ı halledebilirlerse sırada Türkiye var. Yani bunu ben kendim tahmin ederek söylüyorum da kendileri de söylüyorlar zaten. Yani İsrailli analistler de İsrailli yetkililer de bunu söylüyorlar. Yani İran'dan sonra sıra Türkiye'de diyorlar. Bakın son zamanlarda özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminde müthiş toprak satın almaları ve orada bir anlaşma sonrasında oraya bir ani müdahale gücü adı altında 2500 tane İsrailli askeri oraya konuşlandırdılar.
1: Ama
0: Bu
1: tabii ki
0: daha
1: çok özlem.
0: sonrasında
1: Türkiye'de buna ilişkin ön alıyor. İşte bir takım oraya gönderilen F-16'lar var ve bunun dışında bölge çok yakından takip ediliyor. Ama tabii ki hain planları malum tabii ki. Bir cümleyle alayım bunu. Çok teşekkür ederim
0: yani
1: İbrahim
0: biz
1: Hocam.
0: onların planlarını
1: Evet, biz
0: görüyoruz.
1: biliyoruz. Sizinle de kaç defa
0: Ve
1: konuşmuşuzdur bunu.
0: gerek
1: Tabii ki.
0: tedbirlerimizi de alıyoruz. Müşteri olsun insanlarımız, halkımız.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İbrahim Keleş. Önemli
0: Ben
1: bir
0: teşekkür ederim. İyi
1: konu
0: yayınlar diliyorum.
1: ve değerli açıklamalarıyla size de kolay gelsin. Efendim evet tabii ki bir şekilde İsrail'in bu gizli üstten sahte bayrak füzeleri fırlattığı Türkiye dahil bölgeyi savaşa çekmeye çalışması ki ardından tabii ki bu meseleleri Sumutulosu'ndan ayrı okumuyoruz. Çünkü Türkiye'nin Gazze politikası da belli malum. Bu güçlü duruşla birlikte bir kez daha söyleyelim. Filodan tabii ki alıkonulanlar var. Onların da yanındayız ve dualarımız da onlarla birlikte şimdi kısa bir ara verip hemen ardından sıradaki haberle devam ediyoruz.

0: Çocuklara çevre sevgisini ve yardımlaşmayı, bilimin ışığında ilerlemeyi anlatan yepyeni bir eser raflarda yerini aldı. Başakşehir Masalları kitabı, ilçenin simge mekanlarında geçen maceraları çocuklarla buluşturdu. Detayları ise 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
1: Başakşehir'in tarihini, doğasını ve teknolojik yüzünü çocuklarla buluşturan Başakşehir Masalları okurlarla bir araya geldi. Çocukların raflarında yerini aldı bile. Eserde çocuklara yardımlaşmadan inovasyona kadar pek çok toplumsal değer aktarılıyor, aşılanıyor. Detayları konuşacağız. Yanımızda Başakşehir

0: Şehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi Başakşehir masalları tam olarak ne hedefliyor? Masallar çocukların her gün bildikleri, gördükleri yerlerde yaşanıyor bazı maceralar. Çocuklar aslında her gün geçtiği parkta yaşanan bir macerayı okuyor. Bununla ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor?
1: Evet, herkesin bildiği gibi masallar bir annenin sesiyle başlar. Bir çocuğun zihin dünyasında ve ruh dünyasında yeşerir ve tarihsel bir bilinçle de topluma mal olur. İşte Başakşehir masallarından kastımız da işte buydu. Bizim buradan ortaya çıkış amacımız da burada ortaya çıktı. Öğrencilerimize hem kendi köklü değerlerini, temel köklü değerlerini iletmek, hem çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak, hem çocuklarımızın geçmişten aldığı birikimle o masal ve hikaye kültüründeki felsefeyi çocuklarımıza aktarmak amaçladık. Bu anlamda öğretmenlerimizin değerli katkılarıyla birlikte masallarımızı kaleme aldık. Bu masalların bir farkı var Başakşehir masallarının. Burada bütün eserler bizim bizzat öğretmenlerimiz tarafından yapıldı. Buradaki masallardaki resimler de dikkat edeceksiniz muhtemelen. Buradaki resimler de aynı şekilde öğretmenlerimiz tarafından çizildi. Yani hem öğretmenlerimizin sanatsal anlayışı hem öğretmenlerimizin masala karşı olan iştiyakını da burada biz öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde de ifade edildiği gibi akl selim, zevk selim ve kalbi selim insan yetiştirme ideali bizim ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Biz de işte bu idealle beraber Başakşehir Masalları kitabımızı ortaya çıkarttık. Bu kitapta geçmişten aldığımız birikimleri günümüz dünyasına yansıttık. Keloğlan'ı Başakşehir'de ağırladık. Tarihi karakterlerimiz Başakşehir'de yaşadılar. Başakşehir'in Sular Vadisi'nde, Başakşehir'in Millet Bahçesi'nde, Başakşehir'in Millet Kıraathanesi'nde zaman geçirdiler. Bazen de biz kendi karakterlerimizi ürettik. Başakşehir Spor Kulübü'nün Baykuş'unu kullandık. Yine Başakşehir'e ait Başak kelimesinden yola çıkarak Başak diye bir karakter icat ettik. Yani tamamen Başakşehir'e ait, Başakşehir'e özgü bir eser ortaya çıkardık. Ben herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes, okuyucularımız, öğrencilerimiz keyif alırlar. İnşallah vatanımıza, milletimize, devletimize, çocuklarımıza hayırlı bir hizmete vesile olur diyorum. Ben bu vesileyle de emeği geçen tüm öğretmenlerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Başakşehir Belediye'miz bu anlamda bize her türlü konuda destek oldular. Ben de Yasin Kartoğlu şahsında Başakşehir Belediye'mize de şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli TV24 izleyicilerine de teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, Başakşehir Masalları kitabının detaylarını konuştuk. Çocuklara aşılanmak istenen değerleri tek tek bize aktardı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda Karadeniz'e tarihi ve kritik bir seferberliği başlatmış bulunuyor. 5 dev sondaj gemisi var filo içerisinde. Sadece bu da değil, 2 de sismik gemi Karadeniz'de hummalı bir çalışmaya başladı. Peki neler bekleniyor bu konuya dair? 24 muhabiri Ebnar Larsen Bakırtaş efendim tarihi sondaj seferberliğini uzman konuğuna soracak.
3: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürüyor. Öyle ki enerji filosunun son üyesi Yıldırım'da Karadeniz yolculuğuna başlıyor. Böylece Karadeniz'de 2 sismik gemimiz, 5 de sondaj gemimiz mevcut. Karadeniz'de ciddi bir hummalı çalışma var. Bir yandan da dünyada ciddi bir enerji krizi var. Bu noktada Türkiye'de oyun kurucu niteliklere sahip. Bizler de bu Karadeniz'deki çalışmalarla ilgili detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuşacağız. Efendim artık 5 sondaj gemisi, 2 sismik gemiden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Neler oluyor Karadeniz'de?
4: Öncelikle Karadeniz'de Amerikan Sismik Araştırmalar Merkezi'nin Türkiye'nin olduğu Sakarya gaz sahasında 1 trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz olabileceğine dair bir açıklaması vardı. Biz bugüne kadar 785 milyar metreküpünü bulmuştuk. Bugünkü çalışmalarda şunu gösteriyor. En son araya katılan sondaj gemimiz Yıldırım'la birlikte mevcut sahaların geliştirilmesi, kuyu açma çalışmalarının, kapasitenin arttırılması ve böylece rezerv miktarının arttırılması gerektiğini görüyoruz. Ki sismik gemilerimiz zaten o bölgede çalışıyorlardı. bir takım tespitler gerçekleştirmişlerdi. Şimdi artık bu tespitleri tekrardan gerçeğe dönüştürmek, sondaj gemileriyle beraber 785 milyar metreküplük kanıtlanmış resmi gaz rezervimizi çok daha yukarıya çıkartmak için çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin yeni stratejisine de uygun. Yerli mühendislerimizi, Türk mühendislerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük dördüncü filosuyla beraber bunu gerçekleştiriyoruz.

0: değiştiriyoruz. Bu ışık bize şunu gösteriyor. Önce potansiyelin çok yüksek olduğu ve daha hala rezerv imkanının olduğu sahalar geliştirilecek. Tabii Yıldırım buradaki çalışmalara ek destek sağladıktan sonra da Orta ve Doğu Karadeniz'de de yine daha önce Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis'in sismik olarak araştırdığı oradaki potansiyellere de yeniden yelken açacak Türkiye ve oralarda da yeni rezervler için mutlaka sondajlar gerçekleştirecek.
1: Efendim Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit derken aralarına Yıldırım da katıldı. Peki Türkiye'nin enerji noktasında yeni stratejisi, vizyonu ne?
0: Bu tabii Türkiye'nin mavi vatanda geliştirmiş olduğu strateji. Hem Karadeniz'de, hem Ege'de, hem de Akdeniz'de, tabii Karada da Gabar'da dahil olmak üzere ve diğer bölgelerde dahil olmak üzere Türkiye 2028 sonunda toplam mevcuttaki doğal gaz tüketiminin %30'unu mevcut sahalardan kapasite arttırımıyla gerçekleştirecek. Bunun üstüne de ekleme yapacağını ümit ediyoruz. İnşallah dua ediyoruz bunun içinde. Ama sadece mavi vatanda değil, mavi vatanla birlikte dostlarımızla da yeni bir strateji geliştiriyor Türkiye. Yıldırım'ın kardeşi Çağrı Bey şu an Somali'de sondajlarını gerçekleştiriyor ki hidrokarbon yatakları açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri Hint Okyanusu'na, ki Hürmüz'e çok yakın yeni açılmış bir nokta. Oradan da müjdeli haberler bekliyoruz. Yine benzer bir şekilde Libya'da, yine benzer bir şekilde yeni anlaşmalar yapılan Cezayir'de ve bu senenin sonunda da Pakistan'da da yine Türkiye yeni bir çalışmalar yürütecek. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye dünyanın enerji krizini iliklerine kadar yaşadığı şu çok sıkıntılı bir dönemde yeni açılımlar yaparak ileride olabilecek başka krizlerde kendi yerli kaynaklarını ve dostlarından elde edeceği milli kaynakları da kullanarak büyümeye devam edecek.
1: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm dünya mevcut bir enerji krizinin içinde, ancak Türkiye bu noktada bir oyun kurucu niteliğinde diyebiliriz. Öyle ki enerji filomuzun son üyesi Yıldırım'da Karadeniz yolculuğuna başlıyor. Böylece Karadeniz'deki aslında 5 sondaj gemimiz, 2 sismik gemimiz de faaliyette diyebiliriz. Peki Karadeniz noktasında neler oluyor? Türkiye'nin yeni enerji vizyonu ne? Merak edilenleri enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Kurban Bayramı tatiline malum çok az bir zaman kaldı. Memleketine gidecek olanlar, tatil bölgelerine gidecek olanlar otogara da akın etti. Yoğunluk var. Kimi firmalar da bu yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferleri başlattı. Bir yandan da şehirler arası otobüs yolculuğu adına yolcuları önceleyen, haklarını koruyan bir uygulama devreye girecekti. Neydi o? Devreye girdi mi? Hepsinin detaylarını 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
3: Evet, bayram tatili yaklaşırken otogarlarda da bir hareketlilik söz konusu. Şu anda Esenler Otogarı'ndayız ve gördüğünüz gibi burada adeta bir insan seli var. Birçok otobüs firması da var ve herkes memleketine gitmek üzere yola koyulmaya başladı. Tabii kimi 9 günlük bayram tatilini de değerlendirmek istiyor. Kimi ise burada memleketine gitmek için hazırlıklarını yaptı. Tabii birçok valizleri de burada görebiliyorsunuz. Kimi memleketine gidecek, uzun bir dönem orada da kalacak. Tabii burada da hareketlilik söz konusu. Burada da tabii şu anda hemen Mardin'e gidecek yolcular burada. Burada tabii bir bekleyiş de söz konusu. Efendim merhabalar. Memlekete mi gidiyorsunuz?
4: Evet.
3: Neresi efendim memleket?
4: Mardin, Mardin Midyat.
3: Peki kaç saat yol yapacaksınız?
4: Çok. 20 saat bilmiyorum valla.
3: Peki bayram için mi gidiyorsunuz yoksa tatil?
4: Hasta. Onun için gideceğim.
3: Çok geçmiş olsun efendim. Çok sağ olun. Burada birçok kişi var tabii, vatandaş. Özellikle şunu da belirtelim. Bilet bulmakta zorlananlar için de ek seferler de yapıldı. O yüzden vatandaşlar kolaylıkla gidecekleri şehir için biletleri temin edebiliyorlar. Tabii gün boyunca buradaki hareketlilik sürüyor. Tabii otobüs yetkilileriyle konuştuğumuz zaman da onlar da söyledi. Burada tabii ek seferler olduktan sonra daha da bilet bulmakta zorlanmıyor tabii vatandaşlar. Hemen buradaki bölgede şimdi birazdan tabii otobüs de kalkacak ama gün boyunca yoğunluk da burada devam ediyor. Hemen beyefendiye de soralım. Merhabalar efendim. Nereye gidiyorsunuz?
5: Memlekete Mardin'e gidiyoruz.
3: Peki efendim, bayramda nedir planlarınız?
5: Planlarımız yok. Memleketimize bayrama gideceğiz.
3: O zaman iyi bayramlar şimdiden dileyelim size. Tabii Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da yeni bir yönetmelik

0: delik geldi. Biletler 12 saat kalıncaya kadar iptal edilebilecek. Bu da tabii yolcular için bir müjde olduğunu da söyleyelim. Rahatça o yüzden biletlerinizi bulabilirsiniz. Biz de Esenler Otogar'dan aktardık diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Diyarbakır'ın Maldivleri olarak biliniyor. Kral Kızı Gölü oluşturmuş olduğu bir de tabii ki adacıklar var bu baraj üzerinde. O adacıkların büyük bölümü yağışların fazla olmasıyla birlikte sular altında kaldı. Geçen sene aynı noktayı kuraklıkla kıyasladığımızda bu yıl seyrine doyulmaz görüntüler ortaya çıktı.
2: Diyarbakır'ın Maldivleri olarak bilinen Kral Kızı Baraj Gölü yağışlara doydu. Geçen seneki kuraklık görüntüsü yerini bu yıl kartpostallık manzaraya bıraktı. Yağışların artmasıyla barajlardaki su seviyesi arttı. Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın oluşturduğu adacıkların büyük bölümü su altında kaldı. Ortaya Maldivleri andıran büyüleyici manzara çıktı. Turkuaz rengindeki su havadan böyle görüntülendi. Mahalle sakinleri de geçen seneyle bu sene arasında oluşan farka değindi.
3: Geçen sene buralar hepsi çöl gibiydi, yani su çok aşağıdaydı. Bu sene yağışlarla beraber görüyorsunuz hemen hemen yolları kapanmak üzere, zaten yol kalmadı. Şu anda devletin yaptığı yeni yoldan geliyoruz.
2: Vatandaşlar baraj gölünde oluşan manzaranın tadını çıkarıyor.
3: Bu şekil sürerse herhalde son kotu bulacak. Burası daha evvel de belirtilmiş olduğu gibi Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum.
6: Üyeleri, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ekonomi ve ticaret dünyamızın emektarlarıyla bir araya geldiğimiz bu önemli programı her yıl olduğu gibi bu senede başarıyla tertip eden birlik yönetimine, Sayın Başkan ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkemizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm kardeşlerime sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum. Birazdan 23'ü Genel Kurul Delegesi, 22'si Oda ve Borsa Genel Sekreteri olmak üzere 25 kardeşimize berat ve plaketlerini takdim edeceğiz. 10, 20 ve 30 yıllık hizmet süreleri boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında özveriyle çalışan birliğin adeta kurumsal hafızası olan bu kardeşlerimizi tek tek kutluyorum. Biliyorsunuz marifet her şeyden önce iltifata tabidir. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasim esasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi, iltifat nişanesidir. Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz bu süre zarfında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkemizin de önünü açtılar. Türk ekonomisinin gerçek potansiyeli

elini harekete geçirerek ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye yüzyılına giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Emek verdiler, sabrettiler, azmettiler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Bunun için sizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin tüm mensuplarına ekonomi, ticaret, sanayi ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli dostlarım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 367 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odasıyla özel sektörümüzün çatı kuruluşu olarak hakikaten çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 81 ilimiz ve 160 ilçemizdeki oda ve borsalarımız, şehirlerimiz kalkınmaları için her fırsatı değerlendirerek, tüm imkanlarını seferber ederek çok samimi bir gayreti ortaya koyuyor. Tabii gayret samimi, niyette halis olunca karşımıza çıkan başarı tablosu hamdolsun her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Birlik 2.634.000 üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir, omurgasıdır, güvencesidir. Hali hazırda ihracatımızın %99'u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın %74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye, farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizde ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz. Kurucu ortaklarından biri olduğunuz kredi garanti fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını Aselsan'ımızla birlikte sizler ürettiniz. ...81 ilimizde... ...81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibariyle
anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

koltuğuna yerleşen Tok, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Üretim, istihdam, yatırım ve istihdam olmak üzere 4 sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bakınız, burada sizlerin de çok iyi bildiği bazı rakamları hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da %4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan
Hizmetler ihracatımız

2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılarda son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar. Değerli kardeşlerim, kıymetli üyelerimiz, tüm bunları söylerken elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmeyi

0: değerlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini kısa bir süre daha burada tutacağız. Şimdi efendim günün anısına bir hatıra takdim etmek üzere Birlik Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'nu ve Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ı sahneye davet ediyorum. Peki başkanım, yönetim kurulu üyelerimizi başkanımız da arz eder.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde geçtiğimiz saniyeler içerisinde konuşmasını tamamladı. Önemli açıklamaları var. Ekonomimiz şoklara dirençli hale geldi dedi Başkan Erdoğan. Milli gelirimiz 1.6 trilyon doları oldu. Kişi başına milli geliri 18 bin dolara çıkardık. İhracatta başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz dedi. Son 23,5 yılda sizlerin aziz milletin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ticaret rekabetin giderek sertleşti bu dönemde. Türkiye ekonomisini de şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan...
1: Buyurun başkanım.
0: Bunlar
1: teşekkür ediyoruz yönetim kurulu üyelerimize.
0: Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere yeni başarılarımızla cevap vereceğiz dedi. 166 ülkede ihracı artımız artış gösterdi dedi Cumhurbaşkanı. Savaş ve krizlere karşı Türkiye'nin ihracatı artış gösterdi. 88.6 milyar dolar değerinde bir ihracat yaptık. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatını da 122.6 milyar dolara kadar çıkardık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Turizm geliri içinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 milyar 896 milyon dolar noktasında bir artışı da bizler sağladık diyor. Ve aynı zamanda iktidarımız döneminde ekonomiye sadece bizler rakamlardan, tablolardan ibaret görmedik. Göstergelerin sağlanmasını, çiftçinin, esnafın, emekçinin, sanatçının düşüncelerini, zanaatkarın düşüncelerini bunları istişare ederek gerçekleştirdik. Sokağın, pazarın nabzını tutmaya da devam ediyoruz dedi. Öte yandan birileri girdi maliyeti.

0: faaliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek vatandaşın cebine el uzatmaktadır ifadesini de kullandı. Cumhurbaşkanı biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışıyoruz. Birileri ise önümüze sürekli takos koyuyor dedi. Evet, canlı olarak getiriyoruz ekranlara Cumhurbaşkanı evet, Recep Tayyip Erdoğan.
1: Yahya Başkanımızı yerine davet ediyoruz.
0: Program ve dahilinde şeref belgesi ve plaket takdimlerini de bizzat gerçekleştiriyor Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin düzenlediği program kapsamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ekonomisine dair mühim açıklamalar yaptı. Eleştirilerini sürdüren Başkan Erdoğan, ellerine geçirdikleri her fırsatı şeyamet tellallığıyla kullanıyorlar. Bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Yeni başarılara da imza atmayı sürdüreceğiz dedi. Türk ekonomisi
1: 20 yılını dolduran delegelerimiz Sayın Murat Başar, Ankara Ticaret Borsası, Sayın Hikmet Çinçin, Hatay Ticaret ve Sanayi.
0: Savunma sanayindeki ihracat rakamları için de 10 milyar doları aştı ifadesini kullandı Başkan Erdoğan. Yine Saha Expo 2026'dan söz ederken turizm gelirinden de detayları paylaştı. Ama 2025'te Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin 65 milyonu da aştığını ifade etti. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının da 122.6 milyar dolara kadar çıktığını söyledi halihazırda.
1: Sayın Gürsel Baran,
0: ödül Ankara takdimleri Odası, devam ediyor.
1: Sayın
0: Türkiye
1: Osman
0: Odalar
1: Akkürek,
0: ve Borsalar
1: Ticaret Odası, Sayın Tarık Erol
0: Birliği
1: Bafra,
0: adına da
1: Borsası, Sayın Halil Balık Bartın Ticaret Sanayi Odası
0: katkılarından bahsederken
1: Sayın Yüksel Gökçedağ Bilecik Ticaret
0: tüm bu
1: Sanayi
0: isimlerin
1: Odası,
0: gümrük kapıların devlete hiçbir yük getirmeden nasıl geliştirildi?
1: Sayın Uğur Erdoğan
0: kredi garanti Ticaret fonuyla Odası, ülkemizin gelişimine
1: Mehmet Kaya,
0: nasıl katkılar
1: Ticaret
0: sağladıkları
1: Odası,
0: bunlara ilişkin de övgü dolu ifadeleri vardı. İlk kuantum bilgisayarını sizler hayata geçirdiniz. AFS'delere söz verdiğimiz 455 bini aşkın
1: Sayın
0: deprem konutunun yapımı en büyük desteği de yine sizler verdiniz dedi Başkan Erdoğan ki Türkiye'nin ilk yerli milli otomobili TOGG'un da hayata geçirilmesi için çok önemli adımlarınız oldu diyor Başkan Erdoğan.
1: Sayın İdris Alan Elazığ Ticaret Sanayi Odası, Sayın Metin Öztürk Eskişehir Ticaret Odası,
0: şu anda
1: Sayın İshak İhsan Kısacık İstanbul Sanayi
0: ödül
1: Odası
0: takdimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini nasıl çok daha güçlü, çok daha dirençli hale getirdiğinden söz etmişti. Konuşmasının kritik noktalarından biriydi
1: evet,
0: bu.
1: Plaketlerini alan değerli delegelerimizi hemen arka taraftaki yerlerine davet ediyoruz.
0: İhracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye yüzyılına giden yolun kilometre taşları döşeniyor. Emek veriyorlar, sabrediyorlar, azmediyorlar dedi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bünyesinde mühim vazifeleri üstlenen isimler için büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından vazgeçmediler ifadesini kullandı. Garanti fonlarıyla birlikte üyelerin banka kredilerine kefil olarak finansmana
1: teşekkür
0: erişiminin
1: ederiz,
0: kolaylaştırılmasını aktarırken Cumhurbaşkanı, ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak kuantum bilgisayarını Aselsan'ımızla birlikte ürettiniz demişti. 81 ilimizde 81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde de imkanlarınızı, kaynaklarınızı bölgedeki depremzedeler için sahaya sizler indirdiniz dedi.
1: Ahmet Varlı Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası, Ali Yılmaz Manisa Ticaret Borsası, Mutlu Ayhan Marmaris Ticaret Odası, Kurşit Öztürk Muğla Ticaret Borsası, Uğur Sarıkoca Ordu Ticaret Borsası, Ahmet Koyuncu Yahyalı Ticaret Odası.
0: Tören devam ederken hatırlayalım. 23'ü Genel Kurul Delegesi, evet. 22'si Oda ve Borsa Genel Sekreteri olmakla birlikte.

0: 45 isme alana davet ediyoruz. Beraatte plaketleri takdim ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. 10-20 ve 30 yıllık hizmet süreleri boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında çalışanlara şu dakikalarda ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veriliyor.
1: Teşekkür ediyoruz başkanım. Buyurun.

0: Türkiye'nin ekonomisi, atılan adımlar.
1: Evet, plaketlerini alan değerli delegelerimizi
0: 1.6 trilyon dolara çıkması ve yine kişi başına milli gelirin 18 bin dolara yükselmesi. Öte yandan ihracatta yazılan başarı hikayeleri.
1: Şimdi genel sekreterlerimize
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki öne çıkan başlıklardandı.
1: Zeynep Dalbastı, Ayata, Ardaşen Ticaret Sanayi Odası.
0: Pek çok küresel Şüha, Bülbül, kriz, savaş. Hüseyin Türkiye'nin Çakmak, ihracatını etkilemedi. Hatta bir artış Süleyman söz konusuydu. 88.6 milyar dolar değerinde bir ihracat yapıldı. Bunu geçmiş dönemle de kıyaslayarak aktardı Başkan Erdoğan. 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatı gelinen noktada 122.6 milyar dolara çıktı ifadesini kullanıyor.
1: Arka tarafa yerimize geçiyoruz. Değerli genel sekreterlerimiz plaketimizi aldıktan sonra arka tarafta ismimiz yazılı olan yere geçiyoruz. ...20 yılını dolduran genel sekreterlerimiz... ...Nazım Karadeniz, Arhavi TSO... ...Ali Rıza Tekin, Denizli Ticaret Odası... ...Taner Kavuklu, Kozan Ticaret Odası... ...Çetin Sasa, Mardin Ticaret Sanayi Odası... ...Birol Denizli, Mustafa Kemal Paşa
0: Türkiye
1: Ticaret
0: Odalar,
1: Sanayi Odası.
0: Türkiye Odalar Borsalar Birliği... ...dünyanın en kaliteli, en fazla hizmet üreten... ...üçüncü oda sistemi demişti Cumhurbaşkanı. Bunu 2.634.000 üyesiyle Türkiye'nin ekonominin lokomotifi... bunun omurgası, en büyük itici gücü diyerek tanımladı. Hali hazırda ihracatımızın %99 yani 273 milyar dolarlık kısmı da oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor dedi. Aynı şekilde 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın %74'ü de bu firmaların çalışmalarıyla sağlanıyor. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye farklı kulvarlarda aldığımız mesafeler fark yaratıyor diyor Cumhurbaşkanı.
1: Ahmet Güran, Ankara Ticaret Odası.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilk yatırımıyla özel sektörümüze dahil edilmesiyle tarımda lisanslı depolama sistemine geçilmesi, gıda arz güvenliğinin temini sizler buna öncülük ettiniz demişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine ilişkin
1: Ticaret Sanayi Odası
0: sözler içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hacminde 400 milyar doları da yakalayacağız diyor. Tabii ki hedeflerden de söz etti bundan sonrası için. Türkiye'nin atılımlarının ve çalışmalarının durmadan devam edeceğini söyledi. Türkiye yüzyılı adına kararlılık mesajları verdi. Bugüne kadar yaşanan pek çok krizden başarıyla dimdik çıkan bir Türk ekonomisini aktardı. Sokağın pazarın nabzını tutuyoruz. Yaşananları görüyoruz elbette. Özellikle de buna ilişkin Türkiye ekonomisi adına atılan adımları bu gözlemler doğrultusunda vatandaşın cebini de önceleyecek şekilde aslında.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim tersliklerimizi aile fotoğrafı için sizleri de değerli delegelerimizin arasına alabilirsek teşekkür ederim.
0: İhracatın yükselişinden de söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dış ticaret hacmi 820 milyar dolar, mal ve hizmet ihracatı 396 milyar dolar.
1: Teşekkür ediyorum Sayın
0: Çok yakın gelecekte de 400 milyar doları aşacağız.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik var ama bizler bunu yıkıyoruz dedi. Fahiş fiyata fırsat verilmeyeceğinin de altını çizdi. Türkiye'nin başarılarıyla, büyümesiyle gurur duymayanlara tepki gösterdi. Evet efendim, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nden açıklamalarını ve kendisinin bizzat gerçekleştirdiği ödül takdim törenini canlı getirdik ekranlara. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Maalesef acı bir haber. Tekirdağ'ın Çor ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç önce Çor İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi törenle ardından da Hacı Mehmet Çirikçi Camii'ndeki cenaze namazıyla birlikte son yolculuklarına uğurlandılar. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderildi. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi.
2: Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler.
3: Huzur ve güvenlik için görevlerinin başındaydılar. Aldıkları ihbarla silahlı kavgaya müdahale etmeye gittiler. İki arkadaş omuz omuza yaptığı mesaide şehadet şerbetini içti. Tekirdağ Çorlu'da şüphelilere müdahale etmek için binaya çıkan polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memuru Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu.
2: Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar.
3: Şehit polis memurları için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tütüncüler ve Koç al bayrağı sarılı tabutla getirildi, yan yana koyuldu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polislerinin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşiyle oğlunun polis yeleğini giymesi duygusal anlar yaşattı.
2: Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken vatan kapısında nöbete durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
3: Emniyetteki törenin ardından şehit iki kahraman için Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
4: Erkan ve Emrah kardeşlerimizin iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz?
5: Evet.
3: Arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğinde defnedildi.
0: Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için aynı zamanda buradaki masum sivillerin sesini dünyaya da duyurabilmek için yola çıkmıştı. Somut Hilosu'nun bahar misyonundan bahsediyoruz efendim. Onlar canlarını içe sayıyorlar, dinleri, dilikleri farklı ama o seferberlik kapsamında İsrail ne bildiğini yaptı ve durdurdu tekneleri. Alıkoydu İsrail askerleri Gazze kıyılarını 250 mil kala böylesi bir müdahale gerçekleştirdi. Tekneleri çıkmaya başladı. 23 tekneyle irtibat kesilmiş durumda. En az 10 tekneye de müdahale edildi. İsrail ordusu Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda teknelerin etrafını sardı. Teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldü. Filo'daki Munki isimli tekne askeri botlarla yakından taciz edildi. Ardından 23 tekneyle irtibat koptu. İsrail askerleri ilk olarak Sadabat isimli tekneye çıktı. Teknede 5 kişi vardı. Olaya dair görüntüler hem teknelerdeki güvenlik kameralarına hem de aktivistlerin kameralarına yansıdı. Daha sonra müdahale edilen tekne sayısı ise 10'a çıktı. İlerleyen saatlerde müdahalenin genişlemesinden endişe edildi. Tekneler büyük çabayla yollarına devam etmeye çalışıyor. İsrail medyasına göre tüm teknelerin ele geçirilmesi yarına kadar sürebilir. İsrail basınına göre şu ana kadar en az 100 kişi alıkonuldu. Gelen bilgiler aralarında 11 Türk'ün olduğunu da gösteriyor. Alıkonulan tekneler ve aktivistlerin akıbetinin ne olacağı da bilinmiyor. Önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirilmeleri bekleniyor. İsrail Ashdod limanına götürmek istiyor. Küresel Sumut filosunda tam 54 tekne var. 39 ülkeden 426 aktivist yer alıyor ve bunların 96'sı Türk. Filo'ya karadan destek veren konvoyun Libya'da bekleyişi sürüyor. 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'de dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev var, insani yardım malzemesi, tıbbi malzemeyle 5 ambulans yer alıyor. Konvoy yoluna devam etmek için Libya hükümetinden ise izin bekliyor.

0: Beşiktaş Futbol Kulübü teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Peki bu karar neden alındı? Yalçın'ın yerine yeni sezonda takımın başında kimin olması bekleniyor? Muhabirimiz Mehmetcan Çoban soruların yanıtını İlk Radyo programcısı Erke Tümerler alacak.
1: Beşiktaş Kulübü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve o toplantı sonucunda teknik direktör Sergen Yalçın istifa ettiğini de açıkladı. Peki bu istifa bekleniyor muydu? Detayında neler saklı? Konunun detaylarını Lig Radyo programcısı Erke Tümer'le konuşacağız. Efendim, beklenen bir istifa mıydı? Aniden mi gelişti? Neler söylersiniz?
2: Bugün yaklaşık bir saatlik bir toplantı gerçekleşti Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı arasında Nevzat Demir tesislerinde ve bu toplantı aslında önce sezon değerlendirmesi kapsamında ne yaptık ne ettik noktasında bir toplantıydı. Fakat sonrasında özellikle Samsunspor maçıyla başlayan dönemde Başkan Serdal Adalı'nın da takımla alakalı şikayetleri, oyunla ilgili beklentinin karşılanamaması ile ilgili şikayetlerini Sergen Yalçın'a ilettiği aktarıldı. Ve sonrasındaki süreçte başlayan, hani bu kavga değil, sadece nasıl daha iyi doğru yapabiliriz, işi nasıl daha doğru götürebiliriz noktasındaki o tartışma ortamında yolların ayrılması kararı çıktı ve hem Sergen Yalçın hem Serkan Rençber gitti. Bu ayrılığın arkasında şu var: bir kere devre arasında 57 milyon euroya yakın bir transfer harcaması yaptığı için Beşiktaş cephesi, oyun olarak bir gelişim ve Sergen Yalçın'ın oyunu değiştirmesi beklendi. Başta kaybedilen Galatasaray derbisi, sonrasında Samsun maçıyla sezon sonuna kadar gelen süreç, ki burada Fatih Karagümrük maçı, yine son dakikada kaybedilen Türkiye Kupası mücadelesi gibi karşılaşmalar Sergen Yalçın'ın kredisini kaybetmesine neden oldu. Eğer bugünkü şartlarda Türkiye Kupası finaline gidebilseydi Beşiktaş, bu noktada Sergen Yalçın'la belki bugün ayrılık kararı almayacaktı, ama hem çok para harcanmış hem de bunun karşılığında ne iyi oyun ne de hani günü kurtarma noktasında Türkiye Kupası finali veya Türkiye Kupası'nı kazanma durumu da ortadan kalkınca otomatik olarak Sergen Yalçın başarısız atfedildi ve yollar ayrıldı. Şimdi buraya nasıl geldik noktasında Ole Gunnar Solskjaer'le başlayan bir sezon vardı. Ole Gunnar Solskjaer'in antrenman metotları, oyuncu ilişkileri, futbola, Avrupa'yı bakış açısı çok tartışıldı. Sonrasında Sergen Yalçın zaten ilk döneminde bu kulübü Abdullah Avcı'dan aldıktan sonra şampiyon yapmış bir teknik adam Apoleti ile geldiği için beklenti de o seviyede yükseldi. Ama o beklentiyi oyun gelişiminde maalesef Sergen Yalçın ve ekibi tam anlamıyla sağlayamadı. Bir de devre arası transferlerde çok para harcanması günün sonunda beklentiydi, daha da katladı. Transferlerin geldiği dönemde hatırlarsınız, özellikle bir Göztepe maçı var ki o Göztepe maçı yeni transfer Olaytan'ın alıp yükselttiği bir oyun vardı. Oradan da beklenti tam anlamıyla karşılanmadı ve süreklilik gelmedi. Şimdi Beşiktaş cephesi de kendi açısından baktığında yeni sezona oyun olarak ben ne taşıyabilirim dediğinde Sergen Yalçın'ın ortaya bırakmış olduğu yeni sezona uygun bir oyun yok. Bu oyun olmayınca ve çok maliyetli de zaten transferler yapılmışken devamı gelmeyince yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın bu dönemi, ikinci Beşiktaş dönemi, futbolcuya dokunma, oyunu geliştirme konusunda çok sınıfta kaldı ve aslında gelecek görülmediği için de Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bu noktada profesyonel olarak çalışan ve sportif direktörlük görevini de üstlenen Serkan Rençber'le de yollar ayrıldı. Bir ekip olarak geldi, bir ekip olarak gidiyor. Serkan Rençber'in de gönderilmesinin sebebi transferlerdeki o yüksek maliyetli harcama oyun olarak karşılığının gelmemesi ve Sergen Yalçın'la bir ekip olması ve bu ekip olmasının noktasında da hani ekip olarak geldiniz, ekip olarak gidiyorsunuz noktası oldu. Şimdi bundan sonraki tartışmalı süreç ne olacak diye sorarsın. Yabancı teknik adamlara bakılacaktır. Yerli antrenörlere bakılacaktır. Şu an bir de Abdullah Avcı dönemi yaşamak ister mi Beşiktaş bilmiyorum, ama şunu da unutmamak lazım. Beşiktaş Sergen Yalçın'la şampiyon olduğu dönemin öncesini ve o kadronun oluşumunu Abdullah Avcı antrene etmişti. Buradan Beşiktaşlılara hatırlatırım.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim ve bizler Sergen Yalçın hakkındaki detayları aktardık diyerek sözü stüdyoya bırakalım.
0: Emin Erdoğan, hayata geçirilen düzenlemeler için sağlıklı ve güvenilir gıda adına tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum demişti. Peki bu düzenlemeler neler? Gülistan Yazbaşı uzman konuyla aktaracak.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği etiketleme ve bilgilendirme sistemiyle tüketici yanıltan bilgilerin ortadan tamamen kaldırılması hedefleniyor. Emine Erdoğan da bu konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sofrada şeffaflığın önemine dikkat çekti. Detayları konuşacağız. Yanımızda gıda mühendisi Nurten Sırma var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
3: Tarladan sofraya güvenilir gıda hedefi konuldu. Peki bu hedef doğrultusunda nasıl bir dönüşüm bekleniyor?
4: Şimdi burada amaç aslında etiket üzerinden vatandaşın aldatılmadığı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaştığı bir dönemi yakalamak. Bununla ilgili aslında açık olan kapıların kapatıldığı bir dönem. Şimdi vatandaşın gıdayı algılayabileceği tek yer ambalaj ve üzerindeki etiket bilgileri. Orada hem görsel, hem ürün adı, hem oradaki pazarlama ile ilgili kullanılan cümleler vatandaşı algı oyunlarıyla farklı bir ürün olarak göstermemesi adına yapılan düzenlemeler. Bununla ilgili Türk Gıda Kodeksi'nin aslında son 2 yıldır çok ciddi devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Çünkü genel itibariyle hem görsel olarak, hem isim olarak, hem pazarlama cümlesi olarak vatandaş aslında ambalajın üzerindeki şeyle içindeki ürün birbiriyle örtüşmüyordu. Örneğin aromalı gıdalar satılıyordu. İşte çilek aromalı, muz aromalı gıdalar. Bunlar bazen bir gofret oluyor, bazen bir süt oluyor veya içinde bal olmadığı halde bal aromalı soslar satılıyordu. Fakat koca bir arı görseli, koca bir akan bal. Görüntüde alışverişin telaşıyla ilk baktığında bal gibi algılıyorsun ya da içinde koca bir çilek varmış gibi algılıyorsun. Dolayısıyla ürün üzerindeki meyve görselleri gerçeği yansıtmıyorsa bunların kullanılması yasak. Çilek aromalı gofret, çilek aromalı süt, işte bal aromalı sos diye satılması serbest. Yani ne ise oran ne ise ona göre ürün satılacak. Bir başka durum, üzerinde bir Anadolu köyü veya bir Türk bayrağı görseliyle aslında yerel olmayan, yani yerli olmayan gıdaların, ithal gıdaların öyleymiş gibi satılması. Bir başkası, yöresel gıdalar ve yerel gıdalar üzerinden bir algı yaratılıyordu. Köy ürünü, ev yapımı, geleneksel, yöresel. Aslında doğal olmayan endüstriyel ürünlerin farklı bir pazar yaratılarak üstelik burada haksız bir rekabete de neden oluyor. Dolayısıyla ürünü farklı göstererek o ifadelerle bir satış hacmi yakalıyorlardı. Yöresel, yerel, işte geleneksel, köy yapımı, ev yapımı tadında bunların bir karşılığı yok Türk Gıda Kodeksi'nde. Dolayısıyla tamamen satış odaklı olan uygulamalar. Yine burada önümüzde de var hatta bitkisel yağ karışımları. Şöyle düşünün, şimdi taklit ve taşişle ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ciddi bir mücadelesi var. Bununla ilgili de işte karışım bir yağ var ve üzerinde bir zeytin ağacı görseli var. Halbuki zeytinden elde edilen bir yağ değil veya pirina yağı. Dolayısıyla sözün özü şu, ürünlerin üzerindeki her ifade, görsel, tanımlayıcı ifadeler, ürün adı, ne ise satışa sunulacak ürün, onunla ilgili bütün etiket bilgileri aslında ambalajın içindekini şeffaf şekilde göstermeli, vatandaşı aldatmamalı, tüketici menfaatini korumalı, halk sağlığını gözetmeli ve haksız rekabetin önüne geçmeli.
3: Çok teşekkür ederiz aktardıklarınızdan ötürü. Evet, yeni düzenlemelerle birlikte artık ürünün içinde ne varsa dışarıda etiket

0: de o yazacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor bu düzenleme. Emine Erdoğan'ın da destekleri sunulduğu bu kapsamda diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
1: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı İngiltere'nin başkenti Londra'da Diaspora 2.0 etkinliği düzenledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin güçlenmesinde diasporanın da güçleneceğinin altını çizdi.
2: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Diaspora 2.0 etkinliği düzenledi. Londra'daki organizasyonun katılımcılarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Türkiye'nin gücü ve diasporası arasındaki ilişkiyi anlattı.
3: Yani Türkiye içeride güçlendiği için diasporası güçleniyor. Diasporası güçlendiği için içeride güçleniyor. Bunlar birbirinin paralel.
2: Okulların 2002'deki halinden çok daha iyi olduğunu anlatan Tekin, günümüz eğitim koşullarını değerlendirdi. Uluslararası koşullarda Türkiye'nin ileriye dönük adımlar attığını belirtti.
3: 2002 öncesinden elimizde kalan 150-160 bin civarında derslik var. Peki kaç dersimiz var şimdi bizim? 750 bin.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Türk diasporasının çok iyi noktalara geldiğini dile getirdi.
4: Türkiye'nin bir yandan potansiyeli artıyor, bir yandan hani ters beyin göçünün gerçekleştiği sektörler, alanlar yaşamaya da başlıyoruz doğrusu.
2: Türk kültürünü yaşamada ve sergilemede çekingen davranıldığını söyleyen Erdoğan, bu durumun diasporaya etkisinden bahsetti.
4: Türkiye'nin kültürel ögelerinin sunumu daha şık oldukça, daha iyi getiri sağlamaya başladıkça, diasporamızın da bunun uyduları olarak bulundukları ülkelerde kendilerini bence daha güçlü bir konuma taşımaları mümkün olacak.
1: Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti İyi Ki Varsın Erdoğan kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Kim ne yazdı, ne paylaştı? MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyacı olduğunu söyledi. Nasıl bir hamle isteniyor? CHP'deki kaos sürüyor. Girdaptan çıkmak için CHP lideri Özel hangi hamleleri planlıyor? Trump Çin'i ziyaret etti. Avrupa Birliği neden panikledi? Sumut filosu denizden ve karadan ilerlemeye çalışıyor. İsrail filoya uluslararası sularda saldırdı. Kritik 24 saatte ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, soğuk cephe geçişi devam ediyor. Sağanak yağış cephesel sistem devam ediyor. Türkiye'nin pek çok noktasında gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar, aslında hafif sağanaklar. En fazla 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Ama yine Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da belli bir alan şiddetli yağış altında kalacak. Kısa süreli lokal dar alanda 50 kilo civarında yağış görülebilir. Kısa süre içerisinde geliştiği için de aşırı yağış bırakabiliyor ve dolayısıyla da hızlıca sel olayını meydana getirebiliyor. O yüzden bugün özellikle Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane,

Bayburt, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde 50 kiloya varabilir mi? Tekrar'a düşecek yağış miktarı. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebilir. Bugün hava sıcaklığı da azalıyor. Dün ve bugün düşüşteydi. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Şimdi hızlıca yarının tablosuna bakalım. Yarın 19 Mayıs aynı zamanda Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 3-4 derece birden yükselecek. Fakat akşam saatlerinde Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başlayacak. Hissedilen sıcaklığı biraz aşağıya doğru indirebilir hissedilen sıcaklık açısından. Sonrasında çarşamba günü konvektif hareketlilik kendisini gösterecek. Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak ama dediğim gibi kısa süreli ve lokal sağanaklar, yani gün boyu her yer yağmurlu olmayacak. Çok dar alanda gün içerisinde 1 ya da 2 saat gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek ve özellikle göller yöresi çevresinde, İç Ege, göller yöresi ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak yarın. Kısa süreli lokal ama şiddetli sağanaklar halinde görüleceğinden yine sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sonra Perşembe günü, hatta cuma, cumartesi ve pazar günü de tablo aynı. Tüm yurtta hava yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı salı ve çarşamba günü yükselecek. Perşembe, cuma günü tekrar 2-3 derece azalacak. Dolayısıyla bu minik dalgalanma sürüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da lokal hafif sağanak yağmur var. Yarın hava çok bulutlu. Çarşamba günü tekrar yağmur başlayacak. Perşembe ve cuma günü de İstanbul'da hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yarın ve çarşamba yükselecek. Hemen başkente bakalım. Ankara'da hava yağmurlu. Yarın çok bulutlu olacak. Çarşamba günü tekrar sağanak yağmur başlayacak. Perşembe ve cuma günü de Ankara'da yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. Perşembeden sonra yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın da parçalı bulutlu. Çarşamba günü sağanak yağmur var ve hava sıcaklığı İzmir'de de şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
3: Bu Kaan'la küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
4: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
2: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
5: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Bir de böyle, Otobit'te.
10: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
7: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Ardından 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde İsrail'in korsanlığı var efendim. İsrail Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Hem de uluslararası sularda. Gazze'den 250 deniz mili uzaklıkta tekneleri tek tek baskınlar yapmaya başladı. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda Sumut aktivisti bir anlamda rehin alındı diyebiliriz. Peş peşe tepki mesajları geldi. Türkiye'den de kınama mesajları var. Dışişleri Bakanlığı sert bir mesaj paylaştı. İyi ki Erdoğan, iyi ki varsın Erdoğan ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak AK Parti Teşkilatı bir etiket açtı. Sosyal medyada deyim yerindeyse patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırda verdiği mücadele anlatıldı. Hem eserleri hem davasına dair örnekler paylaşıldı. Başta kabine üyeleri olmak üzere birçok isimden de bu yönde paylaşımlar geldi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı kırmızılı ekibi kabul etti. Galatasaray şampiyonluk kupası ile birlikte Erdoğan'ın yanındaydı. Erdoğan'a sarı kırmızılı bir formada hediye edildi. Adının yazdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan top etkinliğine katıldı. Burada özellikle bu savaş sebebiyle artan maliyetleri bahane edip fahiş zam yapanlara yönelik eleştirilerini paylaştı Erdoğan. Artışlarla zamlar arasındaki orantısızlığa dikkat çekti. Yakın takipteyiz mesajı verdi. Başka dikkat çekici mesele, müzakere için müzakere mi ediliyor sorusu var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci devam ediyor ama esas müzakerelere başlamak için ön müzakere gibi bir durum var. Tahran yönetimi Pakistan'a yeni bir teklif sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi bu süreçte. Bir de Trump'tan artık zaman daralıyor, İran'ı mahvedeceğiz açıklamaları gelmeye devam etti ama artık rutine bağlı diyebiliriz. Hatta sosyal medya hesabından yapay zeka ürünü videolar, fotoğraflar paylaşıyor. Dikkat çekici mesajlar veriyor. Terörsü Türkiye için MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar devam ediyor. Bu süreçte terör örgütü PKK'nın da üstüne düşen

sebepler olduğunu hatırlattı Bahçeli ve bir anlamda sürecin akamete uğramaması ya da gevşememesi gerektiği yönünde mesajlar verdi. İmralı'ya yeni bir görev tanımı da yapılabilir. Dikkat çeken başlıklardan biri buydu öneriler arasında. Tekirdağ'da kahramanlara, şehitlere veda töreni vardı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan TOP Genel Kurulu'na seslendi. Gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Aslında Türkiye'nin ekonomik anlamda şoklara dirençli hale geldiğini vurguladı. Gayri safi milli hasıladaki artışa dikkat çekti. Ama buna rağmen milletten gelen serzenişlerinde farkındayız ve önlem almak için çalışıyoruz mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş sebebiyle artan enerji maliyetlerine dikkat çekti ama bunu bahane edip fahiş zam yapanları da takipteyiz mesajı verdi.
1: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum.
0: Bugün manşetimizi ne istiyorlar diye seçtik efendim. Mesela AK Parti Gençlik Şöleni'ndeki seküler görünümlü gençler üzerinden CHP medyasında bir tezvirat başlatıldı. İşte gençler aslında kandırıldı, konsere gidiyoruz diye yola çıkarıldılar. AK Parti'nin etkinliğine katıldılar diye. Bir kısmı da diyor ki AK Parti muhafazakar, bu gençlerin burada ne işi vardı? İşte hani piercingli, saçı boyalı gençlerden bahsediyorlar. Ya da işte seküler giyimli gençlerden bahsediyorlar. Bu gençlerden ne istiyorlar diye soracağız. Aynı zamanda baktığımızda İsrail Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Hem de yine 250 mil uzakta, uluslararası sularda tam anlamıyla korsanlık yapıyorlar. Neden bu kadar korkuyorlar ve ne istiyorlar sorusunu soracağız. Bir başka başlık, müzakere süreciyle ilgili. İran'la ABD arasındaki gerilim devam ediyor ve Trump tehdit ediyor. İran yeni bir teklif sundu. Ne istiyorlar diye soracağız. Bir de tabii CHP cephesi var. Hani artık itiraflar peş peşe geliyor. Yeni kayıtlar ortaya çıkıyor. Yine itirazlar ve aynı zamanda işte bu itiraflarla ilgili tepkiler var. Ama kefalet sistemi de yavaş yavaş çatırlıyor gibi görünüyor. Kim ne istiyor CHP'de, ona da bakacağız. Konuklarımız var. Türk Medya Ankara temsilcisi Melike Yiğitel ve Orta Doğu uzmanı Aydar Oruç bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yiğitel, gençlik şöleniyle ilgili sorum olacak ama öncesinde Erdoğan'ın şu fahiş fiyat uyarısı, az önce toptan verdiği mesajla ilgili de bir yorum almak isterim. Şimdi mesela bizim Manav arkadaşla sokakta sohbet ediyoruz. Diyorum ya hoca, diyorum haklısınız diyorum. Şimdi İkisi de sera ürünü, salata.

0: Kartalık 35 lira, 30 lirayken domates niye 190 lira? E hani diyorum enerji maliyetleri işte taşıma ücreti diyorsun. E patates de 25 lira, o da ta Adana'dan, Niğde'den geliyor. Öbür tarafta patlıcan da 25-30 lira. Ne oluyor böyle falan diyorum. O da artık abi bizim de kafamız basmıyor bu işleri, biz de alıyoruz satıyoruz diye söylüyor. Hani Erdoğan'ın bu fahiş fiyat meselesiyle ilgili uyarısını siz nasıl okursunuz? Elbette bir enerji maliyetleri artışı var, elbette yakıtta bir artış var ama mesela evet. Yakıt 80 liraya çıktığında zam yapar, 65 liraya düştüğünde geri indirmiyor memlekette. Ne yapacağız?
1: Ya doğru, hani girdi maliyetleri evet arttı ama hani girdi maliyetlerini ve ekonominin içinde bulunduğu durumu fırsat bilip burkaç yapanlar var. Hakikaten yani diyelim ki işte bir şey işte 10 lira girdi maliyetleri arttı, 12 olması gerekirken bir bakıyorsun 18 lira. Yani bunu hani yasa da değişti. Buna ilişkin müeyyideler de var. Denetimlerin sıkılaşması lazım. Ve ama en önce de tabii vicdan gerekiyor İbrahim. Yani insanların bunu böyle bir fırsatçılığa dönüştürmesine dair bunun çok ahlaki bir şey olmadığı, vicdani bir şey olmadığını galiba uzun uzun anlatmak gerekiyor. Çünkü bu
0: ya mesela bir örnek vereyim Sayın Yiğiten. Şey. Elmayı 150 liradan satmak için beklettiler. Şimdi depoda kaldı. Şimdi isyan ediyorlar işte bu depodaki elmaları piyasaya sürende 50 liradan şu an satacak adam arıyorlar. E tamam da bekletmeseydin o kadar 150 liradan satacağım diye. Ben mi düşünüyorum?
1: Biz daha önce bunu başka şeyde de yaşadık. Mesela bir ara böyle soğan patates fiyatını speküle ettiler. Arttı. Bunu depolamaya başladılar. Talep düştü. İşte arz ettiklerinde arz fazla. Ondan sonra satamayınca kızıp yollara dökmeye başladılar. Şimdi ya kardeşim yani biraz bu işi böyle hani işin doğasına ve edebiyle biraz vicdani yapsanız, kimse kar etmeyin demiyor. Zaten kar etmeyen biri bu işi yapmaz. Yani kar ettiğiniz belli. Şimdi dolayısıyla burada ben hala bir takım tabii düzenlemelere ihtiyaç olduğu kanısındayım. Şunun için sevgili İbrahim. Yani üretim bandından rafa ya da işte tarladan rafa, o üretim zinciri var ya, o üretim zinciri. Evet. Ne oluyorsa o kara delik orada. Yani tarlada işte atıyorum domatesi 20 lira. Bir gidiyoruz markete olmuş 150 lira. Ya o arada ne oluyor kardeşim? Tamam. Hani taşıma
0: Sayın
1: meselesi.
0: Mesela onun da yolunu bulmuşlar. Şimdi enerji, aracı firma birisine devrediyor malı. O birisine devrediyor. O da birisine devrediyor. Üç kere el değiştirip kasaya kadar dördüncü el değiştirmiş şeklinde gösteriyorlar.
1: Tabii.
0: Yani bir şekilde bunun formülünü buluyorlar. Mesela hani çıkardığınız düzenlemenin arkasından dolaşma olduğu zaman gerçekten mücadele etmek çok zor oluyor bu zihniyetle.
1: Ya arada çünkü çok böyle gereksiz yerler var, duraklar var. Yani dedim yani fiyatı üstüne koyup bir sonrakine bırakıyor. Bir de şeyde bu alanda tekel oluşturanlar varsa ona da bakılması lazım.
0: Doğru.
1: Mesela şöyle deniyor, bazı büyük marketler daha tarladayken satın alıyor ve o dolayısıyla şey fiyatı kontrol ediyor. Ben mesela korona döneminde, pandemi döneminde SPK'nın ceza kestiği şeyde bu ayçiçek yağı firmalarının yazışmalarını iddianamede okumuştum. Hakikaten çok şaşırmıştık. Hatta seninle de bu yayında konuşmuştuk.
2: Rekabet kurulu ceza kesmişti galiba.
0: Doğru.
1: Evet, rekabet kurulu. Aynen öyle. Mesela diyor ki sen diyor 4900 yaz. Sen inandırıcı olsun diye 4970 yaz. Sen 5-10 bin 5 tane firma fiyatı belirliyor. Şimdi kardeşim siz bu liberal ekonomiyi yanlış anlamışsınız. Yani liberal ekonomi böyle bir şey değil. Rekabet, yani liberal ekonomilerde antitrust, antikartel, antitekel yasaları var. Yani 4-5 tane adam bir araya gelip fiyatı belirlemesin, uluslararası 2 tane trust bir araya gelip belirlemesin diye bu yasalar zamanında düşünülmüş. Ve bu liberal ekonomi böyle şeye kontrol altına alınmış. Yoksa öbür türlü bizi vallahi ölüme sevk edeceksiniz. O yüzden ben bir ara şey dedim yayında, bu pandemi sonrası özellikle İbrahim, dedim ki ya kardeşim ben artık ciddi ciddi kamuculuğu destekliyorum. Devlet ekonominin içinde olsun ve kamuculuk, hatta bir yayındaki bir akademisyen sosyalizme doğru geliyorsun demişti. Dedim ki ya vallahi hani hani gerekirse onu da getirelim. Ama yani bu halk muzdarip ya. Muzdarip yani 3 tane firma kafa kafaya veriyor. Millet muzdarip yani. Niye biz bu eziyeti yaşatıyoruz?
0: Sayın Nuri siz ne dersiniz? Yani şimdi mesela dedim. Öyle uçurumlar oluşmaya başladı ki yani zaman zaman sohbetlerde de konuşuyoruz. Hani çatı yaptıracağız işte 3 metre yer. Biri geliyor 17 bin lira fiyat veriyor. Biri geliyor 3500 lira fiyat veriyor falan böyle hani. Ne bileyim çok tuhaf olmaya başladı bu işler. Şimdi geçen mesela izliyorum bir tane bir fenomen var. Diyor ki ya diyor arabanın ABS lambası yandı. Gittim sanayiye 35 bin lira dediler diyor. Cebinde para olsa vereceğim yoktu diyor. Geldim mahalleye tekrar diyor. Bir tane komşu ya bizim şurada bir usta var dedi diyor. Gittik diyor. Kablo kırılmış diyor. 750 liraymış kablo diyor. 250 lirada usta takma parası aldım 1000 lira verdim diyor. Yani hani bu kadar öyle. Delirmemek mi gerekiyor bilmiyorum. Yani hani bu iş artık. Şimdi mesela dün akşam benim Süt kardeşimle konuşuyoruz. Ya diyor eve diyor bir fayans işi yaptıracağız diyor. Gelenlerin diyor. Söylediği fiyatlar diyor hani akıl fikir işi değil diyor, normal değil diyor falan. Bir de diyor atar yapıyorlar, beğenmiyorsan git başka usta bul falan diyorlar diyor.
2: Tabii.
0: Yani ne oluyor böyle ben anlamakta da zorlanıyorum.
1: Ya yok şöyle bu fırsatçılık İbrahim
0: Bey, ben Sayın Oruç'a sordum Sayın İhtar biraz ona da lazım. Söz vereyim lütfen.
1: tabii hocam. Tabii pardon.
2: Devam edersiniz Melik Bey hemen kısa keseceğim zaten. Bence toplumca bir akıl tutulması yaşıyoruz İbrahim Bey. Yani hepimiz bir fırsatçılığın peşinde koşturuyoruz. Benim eşim Antalyalı. Yeşilköy'de, Kaşabağlı Yeşilköy'de. Orada ailesinin diğerleri seracılık yapıyorlar. Oradaki sattıkları ürün fiyatını biliyoruz, konuşuyoruz. Biz de bizim burada pazardan ya da marketlerden aldığınız fiyatları da biliyoruz. Bazen karşılaştırma yapıyoruz. Onlar hep böyle bir serzeniş içindeler. Kazanamıyoruz çünkü bir sürü masraf yapıyoruz diyorlar. Ve bizim burada aldığımız o domatesi, salatalığı fiyatlarını söylediğiniz zaman nasıl olur diyorlar. Yani biz şu kadar, biz 20'ye veriyoruz. Biz burada 100'e alıyoruz mesela. 5 kat, 6 kat bazen farklar oluyor. Tabii bu az önce Melik Bey söyledi. Arada ki o zincirde bir şeyler oluyor ama bizim biliyorsunuz yılan hikayesine dönen bir hal kanunumuz var. Uzun zamandan beri hep böyle söz konusu olur, hazırlanır bir türlü gerçekleşmez. Yani bu üreticiden son tüketiciye bize kadar, raflara kadar ürünün takip edilmesi ve burada kar marjının da belli bir oranda tutulmasını sağlayacak bir kanuna ihtiyacımız var. Bu
0: bir de Sayın Oruç bizim vatandaş olarak da biraz reaksiyonel olmamız gerekiyor galiba. Yani mesela kesinlikle, 600 liraya karpuzda almayıver diyesim geliyor. Yani hani bakın
2: kesinlikle.
0: Ben mesela bekledim mesela hani ekonomik gücün olsa bile her şeyi de hep almak, hep tüketmek zorunda değilsin. Yani çocuklar da bize evde söylüyor. Hani nefsi körelsin diye bazen bir çeyrek, bir yarım, ne bileyim bir tane alıyorsun ama hani bunun sürekli 400 liraya 500 liraya erik almayıver ya. Bekle 100 liraya düşecek yani hani mesela. Bir şu an 150 lira bağcılarda.
2: Şimdi 50'li yaş üzerinde olanlar işte hatırlıyorlar. Bizim zamanımızda böyle turfan da serer falan ürünü olmadığı için biz her şeyi mevsiminde yerdik.
0: Ki mevsim sağlıklı olan da o aslında.
2: Yok olması gereken oydu. Ama bugün artık bize aynen. Bu şeyler sera kültürü oturduğu için artık her dönem her şeyin yeneceği, ilk ürün yenmenin maliyetli olacağına yönelik bir kanıksama oldu. Ve buradan da toplumda da şey var. Biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Marketlerdeki fiyatları bile kontrol edebiliyoruz telefonumuzdan. Aslında biz hepimiz mesela ben emekliyim ve fiyatları kontrol ediyorum. Gerekirse yandaki markete de bakıyorum. Onun yanındakini de bakıyorum. En uygun olanını almaya çalışıyorum. Hem kaliteli olsun hem de uygun olsun diyorum. Ve insanlarımız bunu yapması lazım ama insanlarımızı da bunu da bu eleştiri de yapmadan geçmeyeyim. Bu üç harfli marketlere de mahkum etmemek lazım biliyorsunuz. Buna alternatif olsun. Bu kanayan yara çare olsun diye tarım kredi kooperatifleri marketler kurdular ama o da maalesef çok da fazla bu anlamda işe yaradığı diye düşünmüyorum.
0: Doğru yaraya merhem olma konusunda beklediğimiz etkiyi göstermedi.
2: Olmadı. Hemen hemen aynı fiyatlarda satış yapılıyor. Dolayısıyla hükümet olarak bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Hem üreticilerin hem aracıların hem de halkımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Vicdanlı olması lazım. Biraz da namuslu olmamız
0: bir
2: lazım.
0: Bir de Sayın Oruç o kadar yönetilmesi zor bir konu ki mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte kesinlikle, bizim Niğde'de Giledere kasabası vardır. Patatesçilik yaparlar. Rahmetli Abidin Ağa'nın çocuklarıyla konuşuyoruz. Dedim ya patates niye böyle oldu? Hükümetin suçu diyor. Nasıl dedim? Ya diyor herkese diyor teşvik diyor tohum verdiler diyor. Tohumuna diyor rekoltesi 1'e 10 çıktı diyor. Mal çok çıktı bu sefer diyor. Fiyat yapmadı diyor. Evet. Yani hükümet mesela vatandaşa çiftçi teşvik olsun diye tohum dağıtmış. Demiş alın size kaliteli tohum. Niğde'de biliyorsunuz aynı zamanda
2: patates enstitüsü de var.
0: Tohum enstitüsü var. Yani o kadar zor bir süreç ki. Şimdi sürem akıyor konuyu değiştireceğim aklınıza sığınarak Sayın Yeter.
2: Tabii.
0: Şimdi bu gençlerden ne istiyorlar sorusunu soracağım. Şimdi AK Parti gençlik şöleni yaptı. Şimdi orada herkesinden çocuklar, gençler var. Yani göbeği açık da var, işte çarşaflı da var, etekli de var, piercingli de var, saçı boyalı da var, ne bileyim sakallı da var. Yani böyle nasıl olur da seküler kesim AK Parti'nin bu etkinliğine gider diyenler mi istersiniz? AK Parti nereye kayıyor, işte bu gençlerle ne alakası var AK Parti'nin davasını diyenler mi dersiniz? İşte CHP medyasında bunları kandırmışlar, konsere götürüyoruz diye götürmüşler, aslında AK Parti'ye gittiklerini bilmiyormuş diyenler, gençleri saf yerine koyanlar mı dersiniz? Ne istiyorlar bu gençlerden?
1: Endişe ne? Ya vallahi insan bazen gerçekten hayret ediyor. Şimdi ben o programı bizim 24 TV'de canlı olarak izledim. Onun dışında da paylaşılan fotoğraf, görüntüler hepsine de baktım. Alanda da benim ben de davetliydim ama gidemedim, ama giden arkadaşlarla da sürekli böyle telefonlaştım, hani nedir ne değildir diye. Ya ben hiçbir soru işareti, bir anormallik görmedim. Yani insan gerçekten bazen hayret ediyor. Yani şimdi kardeşim, orada şimdi Kocaeli Stadyumu full dolu.
0: Evet.
1: En az iki katı dışarıda. Yani en az iki katı dışarıda, ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun stadyuma girmeden önce dışarıdakilere hitap etti. Hatta içeri dışarı karıştırdılar. Yani dışarıda o kadar kalabalık mı vardı diye. Evet, daha fazlası vardı. Sığmadılar çünkü. Şimdi on binlerce genç ya farklılıklar bizim rengimizdir. Bir kere şunu anlaşılmıyor bu galiba. O yüzden ben bir kez daha hani burada tekrarlayayım. Yani AK Parti muhafazakar, demokratik bir merkez partisidir. Bir kitle partisi. Yani demokratik bir merkez parti. Evet, muhafazakar ama demokratik bir merkez parti. Yani
0: Sayın
1: aşırı
0: İhter, siz böyle söyleyince CHP Genel Başkanı Özel'in 2011'deki konuşması geldi aklıma. Hani diyordu ya, 2023 gelince mecliste kadın olmayacak, işte ehliyeti olan kadın olmayacak, araba kullanmayacak, AK Parti herkesi eve kapatacak, işte şeriat gelecek falan gibi böyle hani söylemler içerisindeydiler ya. Acaba kafaları hala o şeyde mi kaldı diye düşünüyorum bazen.
1: Ya işte o, yani o siyasetin parametrelerini okuyamamak. AK Parti'nin kendine tarif ettiği yer muhafazakar, demokratik bir merkez partisi. Ve doğal olarak da bu kitle partisidir. Yani ben kendimi her yere açıyorum diyor. Şimdi senin dolayısıyla hani başa açığa bana oy verme ya da seni sevip gelip stadyuma işte Erdoğan diye bağırmak isteyen AK Parti'nin bayrağını sallamak istiyor ama başı kapalı değil. Ne var bunda ki yani? Ne var bunda yani? Dolayısıyla hani uç bir şey yok ki. Dans eden gençler var. Ne var orada? Başı açıklar var, başı kapalılar da var. Dans ediyor, evet. Yani burada ben gerçekten anormalliği anlayamadım. Şöyle, ya ben şeyi anlarım. Ya mesela hani oy veren AK Parti oy verip biraz daha böyle doz olarak muhafazakarlığı fazla olan insanların makul eleştirileri de demokrasinin bir parçası. Ama örseleyip, ötekileştirip kötü bir dil kullanma problemli bir şey. Bir de muhalefetin AK Parti gençliğine bak. Ya siz demiyor muydunuz kardeşim AK Parti demokratik olsun? Al sana demokratik. Tam tersi. Biraz dönüp kendinize bakın. Mesela sizdeki tek tiplik problemi aslında. Tam tersi. Demokrasi budur zaten. Ya hepimiz aynı tornadan çıkabilir miyiz? Biz insanız nihayetinde. Biz evde
0: Kuzey
1: dört
0: Kore
1: kişiyiz.
0: Mi burası?
1: Ya biz evde dört kişiyiz İbrahim. Biz evde dört kişiyiz. Bak kendi evimden biz dört kişi aynı şeyi düşünmüyoruz. Yani biz mesela bazı şeyleri bir oylamayla karar verelim diyoruz. Ben 3'e karşı 1'le kaybediyorum hep. Bir ittifak kurulmuş bana karşı. Şimdi diyorum ki ya, demokrasinin gereği. Melik sen kaçındın. Yani dedin ki bazı şeyleri oylamayla yapalım. Al sana oylama. Demokrasi askıya alıyorum. Yarından sonra evde darbe yaptım. Bütün kontrol bende. O zaman ben demokratım demeyeceksin. Ben faşistim diyeceksin o zaman.
0: Peki.
1: Eğer demokratım diyorsan demokrasi budur. O yüzden ben şu hakkı da teslim edeyim sevgili İbrahim. Ya bu benim hani vicdani şeyim. Şu anki AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İviş hakikaten muazzam bir iş yapmış. Yani ben normalde çok böyle tweet atan biri değilim. Hani böyle yayınlar ve haberler dışında pek atmam. Gördüm o muazzam görüntü karşısında heyecanlanıp ben de mesela bir tweet attım. Heyecanlandım çünkü şöyle, ya arkadaş, yani bu gençler burayı tıka basa saatlerce doldurmuş. ve bir partiye heyecanlanır.

0: sevgilerini dile getiriyor. Şunu gözden kaçırıyorlar. Ben hocamın zamanını çok çalmadan hızlıca bitireyim. Ya kardeşim, burada gördükleriniz var ya, onlar işte AK Parti'nin gelecekteki yöneticileri. Yani AK Parti ilk kurulduğunda 10 yaşında olan biri şu anda bakan, genel müdür, bürokrat, milletvekili. Yani AK Parti iktidara geldiğinde, evet, bu arkadaşınız da gencecik bir adamdı, 30 yaşında. Şu anda geldi 54-55 yaşına, artık böyle şey, sakalları falan ağırdı. Yani dinamik bir süreç ve sürekli bayrak devrederek yürüyen bir parti var. O yüzden de bu gençlere zulmetmeyin Allah aşkına. Niye böyle? Evet, AK Parti, tekrar ediyorum, AK Parti muhafazakar, demokratik, merkezde olan bir kitle partisidir. Bu.
1: Sayın Oruç,
0: şey yok ki.
1: Peki Sayın Oruç, şimdi iyi ki Erdoğan kampanyası yapıldı. O da çok hızlı bir şekilde viral oldu. Hem paylaşımlarla ilgili olarak teveccühe dair bir değerlendirme rica edeceğim, ama hem de şunu da soracağım. Bu kadar hani gençlerle ilgili eleştiri gelmesi, bazı partilerin arka bahçesi olarak gördüğü kitleyi kaybetme endişesinde bir yansıması olabilir mi? Siz nasıl okuyorsunuz? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir mesajı vardı törenden. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür, ama Fatih'in ruhu ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. Biraz uzunca bir konuşma. Şöyle diyor: Türkiye'yi aydınlık yarınlarla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüşecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden korusun. Anladığım kadarıyla Erdoğan'da hani kitleden, oraya katılan gençlerden çok büyük bir sevinç ya da mutluluk yani duymuş ki hani böyle de hitap ediyor yani.
2: Kesinlikle. Ya İbrahim Bey, şimdi ben biliyorsunuz Gölcük'te oturuyorum, Kocaeli'de. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Partili ve Tahir Bey Belediyesi yönetiminde ve bu gençlik şöleninin hazırlıklarını da takip ettim. Tabii yaş olarak belli bir şeyin üzerinde olduğumuz için ben şölene gitmedim. Ama takip ettik, paylaşımlarını da takip ettik.
1: Hocam bizim de ruhumuz genç ya. Sıkıntı yok, keşke gitseniz giderdik ya, yani.
2: Ben yine de gençlerin hakkını gasp etmemek için uzaktan takip etmeyi tercih ettim ve çok coşkulu bir ortam olduğunu da gördük. Buradan gidenler var. Aslında gördüğünüz Kocaeli'nin bir fotoğrafı. Bir de AK Parti, yanlış hatırlamıyorsam 10 milyonun üzerinde bir parti üyesi var ve Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük partisi.
1: Doğru.
2: Ve AK Parti'nin üyelerini, AK Parti'nin gençlerini belli bir şeye hapsetmeye çalışmak, belli bir formata sokmaya çalışmak da yani insafsızlıktan başka bir şey değil. Yani her AK Partili başörtülü olacak diye bir şey yok. Yani sonuçta Türkiye'den bahsediyoruz ve her renkten, her giyimden, bir de şeye de Asım'ın nesli deyip de bunu kıyafetlere indirgemek de çok hastalıklı bir bakış açısı bence. Yani başı örtülü olan AK Parti'ye oy versin, başı açık olan CHP'ye oy versin diye böyle bir ayrım yapmak, ötekileştirmek aslında tam da CHP'nin yapmak istediği bir şey. Dolayısıyla insanlarımızı böyle kategorize etmeyin çok yanlış olduğunu düşünüyorum ve burada da eleştiri getirenleri de o yüzden ikiye ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Bir kötü niyetle, art niyetli işte AK Parti'nin içindekileri kaşımaya çalışan muhalefetin yapmış olduğu eleştirilerle, daha doğrusu eleştiri değil bence bir suçlama ve saldırma, AK Parti'nin içindeki görece daha muhafazakar mütedeyyin kişilerin buradaki görüntülerden olabilir kendilerince belki rahatsızlık duymuşlardır, o da onların bileceği şeydir. Bunları ayırt etmek lazım. O yüzden ben de sosyal medyada da takip ettim. Bu konuda rahatsızlığı hissedenler var. Bu da tabii kendilerinin takdiridir. Ona da yapacak bir şey yok, ama bu gençlik hepimizin gençliği. Yani Melik Bey söyledi.
1: Bir de Sayın Oruç, yani bu hani gençleri dış dışlayarak, ötekileştirerek değil de yani daha böyle sevgi diliyle kucaklayarak ancak kazanabileceğimiz bir dava olur. Yani hani eğer bir eleştiriniz varsa da.
2: Burada da ben hani bir sorun görmedim. Böyle bir aykırılık, aşırı bir aykırılık da görmedim. Mühim
0: yok
2: olan
0: hocam.
2: Cumhurbaşkanımızın Fatih'in ruhundan bahsederken söylediği şey gibi, yani bu kıyafetle, giyim kuşamla olacak şey değil. Bu ülke için ne yapacaklar? Şimdiye kadar ne yaptılar? Bundan sonra ne yapacaklar? Biz madem geleceğimizi onlara emanet ediyoruz, onlarla yola devam edeceğiz. Dolayısıyla biz onların ne yaptıklarına bakmamız lazım. Ne giydiklerini, nasıl dans ettiklerini değil de. Artı dediğim gibi ölçü varsa da bu konuda çok da ben absürt bir şey görmedim. İyi ki varsın Erdoğan klibini seyrettim. Bence melodi olarak çok güzel. İçeriklerinde de hatta eksiği var, fazlası yok. Pek çok şey söylenmiş. Bundan hoşlanmayanlar olacaklardır. Gerçekleri bir kere daha karşılarında gördükleri için rahatsız olmuşlardır, ama bence Cumhurbaşkanımızın bir sefahatini göstermesi açısından önemli buldum. Ben de melodi olarak da Domra'ya da benzettim. Bundan sonra da yeterince kullanılacak diye düşünüyorum. Çok da güzel olmuş. İyi de hazırlanmış. Hem
1: peki Sayın Oruç, şimdi editörüm Volkan Diker diyor ki Sayın Oruç iyi ki Erdoğan dese neden derdi diye soruyor.
2: Ya ben herhalde bu savunma sanayinin önü açması, bu siyasi iradeyi göstermiş olması nedeni, çünkü bunları uzun süre yaşamış birisi olarak bu konuda yapılmaya çalışılan şeylerin daha önce siyasi idarelerle, iradelerle engellendiğini yaşamış birisi olarak bu konuda iyi ki varsın Erdoğan derim diye düşünüyorum. Ya pek çok şeyle birlikte en fazla öne çıkan bu olur diye söyleyebilirim.
1: Sayın Yiğitel, sizce iyi ki varsın Erdoğan deseniz ne için derdiniz? Ben kendi adıma Sayın Oruç'a çok yakınım bu anlamda. Bir de ben işte icat çıkarma bizden bir şey olmaz diyen zihniyeti yıktığı için iyi ki varsın diyorum kendi adıma. Çok büyük bir kazanç olmuşum. Içeride... Özellikle Teknofest kuşağına inandığını söylediği ilk günkü o konuşmalar benim için bir milattı bir anlamda.
0: Ya şöyle, ben içeride sadece çok şey var. Yani yolları, köprüleri, hastaneleri, okulları, işte genel anlamda insanların standartlarının artması, sen Kürtsün gelme, sen Alevisin gelme, sen Lazsın gelme.
2: Evet, o da çok önemli.
0: Tam tersi, ne olursan gel dendi. Kürtsen de, Alevisen, Lazsan da bu bayrağı seviyorsan problem yok dendi. Kadın, erkek hiç fark etmez, bu bayrağa inanman yeter. Ya sayacak çok şey var ama felsefi olarak ben 3 tane çok temel şey sayabilirim. 1, siyasette yönetim ve istikrar sağlandı Erdoğan döneminde. 2, askeri anlamda kapasite yükseldi. 3, diplomaside Türkiye etkin bir aktör haline geldi. Yani bu 3 tane majör mesele, bu 3 tane majör başlık Türkiye'yi dönüştürdü. Yani o az önce saydıklarım evet, ama asıl Türkiye'nin dönüşmesi gerekiyordu. Türkiye dönüştü. Yani düşünebiliyor musun? Türkiye savunma sanayinde işte parmakla gösterecek ülke. Türkiye birçok sorunda çözümün adresi oluyor, barışın adresi oluyor. Uluslararası toplantılarda ara bulun diye Erdoğan aranıyor. Ya düşünün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Peki. Ki hani o bile yani iki saatini kestiremediğimiz adam bile çıktı, dedi ki ya dedi Avrupalı liderler dedi benden ricacı oluyor, ne olur Erdoğan'la aramızı düzelt. Yani şimdi dolayısıyla bu önemli bir aktör için bunu söylersin. Önemsemedin bir aktör için bunu söyleyebilir misin?
1: Peki, o bakımdan Sayın İtel, sürem çok hızlı akıyor. CHP'ye geçeyim mi müsaadenizle?
0: Evet ya, bana sorarsan benim çok fazla ilkim var ya. Ben ya bir 5 saat programı sürdürmen lazım.
1: Tahmin ettim şimdi, dedim Sayın İtel 25 yıl özetlemeye kalkarsa program gider. Şimdi önce bir CHP cephesiyle ilgili bizi şöyle bir bilgilendirseniz, donatsanız. Hani Veli Ağbaba'nın bu 100 bin dolar yazışması, işte 100 bin dolarda eksik var diye tartışması, bunların sosyal medya hesabından ifşa olması. Bir yandan da mesela bu isim enteresan bir isim. Hem özelin hem Veli Ağbaba'nın özel şoförü deniyor ama aynı zamanda İzmit Belediyesi'nden ihaleler kazanıyor. Ama şirkete bakıyorsunuz, şirketin adresi yok. E-Şirket diye böyle bir posta kutusu gibi bir şirket var. Ne oluyor CHP cephesinde? Bugün akşam masada ne vardı? Ben manşetlerden birini etkin pişmanlıktan etkin pişkinliğe diye seçtim. Ne oluyor şu anda? Bize biraz anlatsanız.
0: Ya vallahi şöyle sevgili İbrahim, şimdi o kadar çok şey bir arada oluyor ki, yani şimdi bir anda CHP içinde işte yolsuzluk ve hani işin o bel altı tarafıyla biz pek ilgilenmiyoruz. Mesela daha etik bir yerden bakıyoruz ama CHP tabanı
1: problemi. Sayın İtel, mesela siz ilgilenmiyorsunuz, biz ilgilenmiyoruz ama CHP medyası sürekli bununla ilgileniyormuşsa algısı peşinde. Mesela bugün Deniz'e bekliyor ki CHP'yi grup seks partisi gibi ifşa etmeye çalışan, lanse etmeye çalışan bir medya yayını yapılıyor diye söylüyor. Yani 24 izleyenler bilir, biz hiç öyle şeylere girmeyiz yani. Ama sen sevgilini belediyeden kadro alıp ondan sonra da başka belediyeye gönderiyorsan, o da aşkım benim işe gitmem gerekiyor mu diye mesaj atıyorsa, bunun haber değeri var yani.
0: Tabi var yani, o da aşkım hayır sen işe gitmeyeceksin, iş sana gelecek. Yani şimdi tamam, işin bu tarafı ama işin çok daha berbat tarafları da var. Yani bunlar o tanık ifadeleri. Yani şimdi biz bir şey söylemiyoruz. İtirafçı olanlar ben bunu da anlatacağım diyor. Şimdi soruluyor ya, mesela bu yolsuzluk dışında bu anlattığın vekilin vekille ilişkisi, vekilin parti meclisi ilişkisi, evli adam ama 3 sevgilisi var, İşte hediyeler, yok sevgili karşıda parti meclisi alınmalar falan, diyor ki bu çürümüşlük içinde böyle bir tablo oluşması normal, o yüzden anlatmak istiyorum. Mesela Özkan Yalın birebir savcı bunu söylüyor, hayır ben anlatmak istiyorum ve geçsin diyor tutanaklara. Şimdi dolayısıyla hukuken bunu yapmak zorundasın. Avukatı da yanında. Hayır, ben bunları da anlatacağım diyor. Yani bu ilişki biçimini tanımlamak için bunları da anlatmak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ağzını bantlayıp hukuku mu katledeceğiz? Anlatıyor. İşte dolayısıyla işin bir tarafında bu yolsuzluk almış başını gitmiş. İşin bir tarafında bu ahlaki olmayan gönül ilişkileri. Yani kadın kolları dedi ya, Özkan Yalım'ın arkasında o Uşak için çalışıyor. Özkan Yalım bile kendi çıktı, dedi ki ben Uşak için değil, kendim için çalıştım. Sevgililerim için çalıştı. Yani hala AK Parti kadın kolları çıkıp özür dilemedi yani.
1: O CHP ayrı kadın kolları.
0: Garabet ve iğrençlik. Yani CHP'nin kadın kolları hala çıkıp özür dilemedi. O da ayrı bir garabet ve iğrençlik. Şimdi dolayısıyla bu meseleye baktığımızda sevgili İbrahim, birçok problemli alan var. Yani mesela
1: bu arada Sayın Yeter, mesela İsmail Saymaz diyor ki ya o 100 bin dolar diyor, tamam yazışmada geçiyor ama diyor rüşvet parası olduğuna dair yazışmada bir şey geçmiyor diyor. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz diyor. Mesela Veli Ağbaba beni aradı diyor. Tamam. Bu benim diyor borcum vardı. Ben o borçları ödemek için diyor o parayı diyor toparlamıştım. Bir de diyor tatile gidecektik. Tatil parasıydı diyor Yunanistan'a giderken. Enteresan bir savunma da var yani hani.
0: Peki o 1 milyon doları Gökhan Böcek niye vermiş?
1: 6. katta teslim edilen para.
0: Evet, 1 milyon CHP'de. Dolar var. Onun dışında duvar üstünde bırakılan paralar. Yani ya bırak 1 milyon doları. Biri niye gelip bana Aydar hocama ya da sana ya ihtiyacınız olur alın size 1000 dolar demiyor. Niye size veriyor? Öyle şey mi olur ya? Öyle saçmalık mı olur? Yani bu ilişki biçimi normal olabilir mi? Şimdi Muhittin Böcek'in oğlu kendi anlatıyor. Babam dedi ki benim adaylığımın parti meclisinde onaylanması için bazı talepleri olabilir, hazır ol diye. İki hafta sonra da oğlum geldi bana dedi ki evet o talep geldi, hazırla dedim. Hatta 1 milyon dolara tamamlayamamıştım. 960 bin euro.
1: Bu arada o paranın teslim edildiği isim de belli oldu Sayın Yiğitel. O da gözaltına alındı yani. Onu da söyleyeyim. Yani Gökhan Böcek'in teşhis sonrası gözaltına alındı.
0: Ben diyor 950 bin 960 bin euro toplamıştım. Bunu 1 milyon euroya tamamlayacaksın, öyle getireceksin dedi. Ve diyor ki 30 milyonu. Vay efendim, hani 30 milyon dediniz, 1 milyon dolar 52 milyon ediyor. O zaman kur öyleydi çünkü. O günkü kur üzerinden kayıtlara geçmiş. Bugünkü kur üzerinden evet 52 milyon doğru. Bir yanlışlık yok ki. Yani böyle hani böyle şeytani bir takım şeylerle hani siz o hani siz 30 deriz, hangi ara 52 oldu? Hangi ara ya bugünkü kurda öyle oldu.
1: Peki.
0: Öyle oldu. Olay çünkü bahsettiğimiz olay 2 yıl önceki olay. Yani bunların elle tutulur tarafı yok. Bak gerçekten yok. Hele Özkan Yalım'ın anlattığı, ben 120-130 delegeyi bizzat kendim ayarladım. İşte Kemal Bey'e karşı oy kullansınlar diye ve listeyi teslim ediyor. Şimdi HTS kayıtlarından bu işler aranıp aranmadı ona o çek ediliyor. Yani söylemesi yetmiyor, belgesini de istiyor savcı. Şimdi o çıkarsa benim tahminim İbrahim, tabii ki yargıyı önceden bilmek imkansız ama ben belge bilgi ve çıktılara bakıyorum, mutlak futlan kaçılmaz görünüyor. Eğer Özkan Yalın ve Böceğin anlattığı doğruysa kaçılmaz görünüyor.
1: Peki. Sayın Oruç, biraz dış politikaya doğru yavaş yavaş götüreyim sizi siyasetten. Şöyle götüreceğim. MHP'de de...
2: Ya İbrahim Bey, ben bu konuda çok kısa bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Bu CHP'deki paralarla ilgili. Yani evet, dış politika çalışıyorum. Bu ülkenin vatandaşı hasbelkader. Biz de maruz kalıyoruz bu haberlere. Ya benim anlayamadığım şöyle bir şey var. CHP'li siyasetçiler, CHP'li yazarlar, CHP'yi destekleyen ya da hukukçuların bu olayı normalleştirmeye çalıştıklarını maalesef takip ediyorum. Yani bu sanki normalmiş. İşte bu seçimlerde adaylar milyon dolarlar götürüp parti yönetimine ya da parti yönetiminin gösterdiği birilerine bunu verirlermiş ve bu bizim Türk siyasetinde olan bir şeymiş gibi anlatıyorlar ve benim bunu idrakım maalesef almıyor bunu. Yani bunu normalleştirme çabalarını, ya bunda bir şey yok, suç değil ki bu demelerini anlamıyorum. Yani bırakın geçtik paraların miktarını falan, geçtik, bu bizden çok uzak rakamlar ama bir de bunu böyle savunmaları, bunu eski savcılar var, hukukçular var ve diyorlar ki bu suç değil ki, bu siyasette var, bu her tarafta yapılıyor diyerek, yani işi doğasından uzaklaştırıp, esasından uzaklaştırıp normalleştirmeye çalışarak savunuyorlar. İşin yani şey gibi, bu İstanbul nimet nimet diyenler gibi bu siyasetin için yaptıklarını aslında ele verdiklerini düşünüyorum ben. Bu çeşit olaylarla ifşa edilmiş oluyor. Kendi kendilerini ifşa etmiş oluyorlar ama hala da bunun arkasında durabilme

0: yüzünü göstermeleri bilmiyorum. Yani ben biraz tuhaf geliyor bana, bunu söylemek istedim. Buyurun lütfen siz.
1: Belki Sayın Uruç, onlar da bir kuşatılmışlık içerisindedir, bilemiyorum yani. Şimdi bu işlerde hani kimin kime niye kefil olduğu meselesi karışık. Mesela Sayın Özgür Özel de düne kadar herkese kefildi. Namusum şerefim üzerine kefil oluyorum falan diyordu.
0: Tabii.
1: Bugün geldiğimiz noktada bunlar itirafçı değil iftiracıya kadar geldi. Şimdi dün böyle kefil olduğu isimler bugün iftiracı oldular. Ve ortaya attıkları iddialar da öyle yenilir yutulur işler değil yani. Hani mızrak artık çuvala sığmıyor gibi bir durum söz konusu. Benim burada merak ettiğim, sizin de söylediğiniz gibi bazı gazeteler kendi itibarlarını ortaya koyup bunlara tırnak içinde medya açısından kefil olmaya çalışıyorlar. Onların da motivasyonları duygusal mı değil mi bilmiyoruz yani. Hani önümüzdeki dönemde onlar çıkar. Sayın İten ne dersiniz? Hani duygusal motivasyonlarla mı yapılıyor bunlar? Ama mesela bu gazetelerin bir kısmının zaten ne kadar itibarlı olduğu tarzı. Mesela bir tanesi çıkmış, biliyorsun Varank'ın işte havuzlu villası var, şu kadar parayı aldı. Aha da belgesi falan filan diye ortalığı ayağa kaldırdı. Dedi ki Varank, çık göster, namertti dedi bunu ispatlamaya, dava da açıyorum dedi. Ne belge gördük, ne havuzlu villa gördük. Bu adam çıkıyor şimdi hala konuşuyor mesela.
2: İbrahim, kendi aralarında birbirini ifşalıyorlar zaten. Sosyal medyada mesela onlardan birine diyor ki, sen Halk TV'den ne kadar para aldığını biliyorum ve açıklıyor. Şu kadar aldın, bununla bunu aldın diye. İşte şuradan elden para aldığını biliyorum. Şuradan yani birbirlerini zaten ifşalıyorlar içeride. Dolayısıyla hani tam böyle bir şey, bir hani vardır ya, baraj kapağını açarsın su önüne alıp götürür diye. Şu anda CHP'de durum o vaziyet.
1: Peki yalanlayamayacakları bir nokta var mı Sayın Yeter açılmış bu mesele? Tamam, hani teslim oluyoruz. Bundan sonra da biz bunu artık kapatamayacağız diyecekleri bir durum olacak mı? Yoksa her türlü her şeyi savunacaklar. Ya o yaz kızım 2 kilo çimento durumu her şartta geçerli mi?
2: Vallahi şöyle, ya o insan doğasında var İbrahim. Adamın biri şey yapıyor, şehrin ortasında cinayet işliyor. Mobese var, binlerce insan, kayıtlar falan, diyor ki avukatı istiyorum diyor. Ne yapacak ya avukat sana diyor, bu kadar aleni cinayet falan. Vallahi ben de merak ediyorum diyor. Bakalım beni kurtarabilecek mi diye. Şimdi burada bu, artık kurtarılacak bir durum kalmadı.
0: Ya, çok büyük yalan söyleyeyim ve o yalanı tekrar edin. Israrla tekrar edin. Zannediyorum bu burada uygulanıyor. Aynen. Yani. Evet.
1: Ama işte
2: yani zor. İçinden çıkmaları zor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Belki tuhaf gelecek sevgili İbrahim. Bak yani bunu ben arzu ettiğim için değil. Ben sonuçta bu benim subjektif değerlendirmem. Ama bir takım veriler ışığında subjektif değerlendirme. Sağ olsunlar CHP'li arkadaşlarımızla bu işten rahatsız olanlar kendileri arıyor, anlatıyor. Ya partimiz ne hale geldi diye. Şimdi mesela tabloya baktığımda mesela mutlak butlar bunlar için kurtarıcı bile olabilir.
1: Peki söylüyorum. Sayın İhtel, o zaman konu konuyu açtı ama şöyle bir soru sorayım. Şimdi mesela bu ortaya atılan iddialar altı doldurulabilirse, yani bir somut delil haline gelirse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olarak da önümüzdeki dönemde çeşitli yargılama süreçleri açılacak ki mecliste bir sürü fezleke var zaten.
2: Tabii.
1: O zaman CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi yerine, ya ben hani bir daha dokunulmazlığı kapayım, milletvekili olayım taktiğine mi gider? Ne olur sizce? Çünkü öbür türlü Erdoğan'a karşı yarışmaya kalkıp seçimi kaybedip ondan sonra yargı önünde hesap verme durumu da var dokunulmazlık olmayınca.
2: Ya tabii canım, yani kesinlikle ben o yüzden de mesela Özgür Bey'in bundan sonra o dokunulmazlığı sürdürmenin bir yolunu arayacağını düşünüyorum. O yüzden mesela mutlak buttan hani egzajere ediyorum tabii. Bizim için mutlak şutlana dönerse B planımız nedir diye son bir haftada üst üste 4 tane toplantı yaptılar. Yani Kemal Bey gelirse biz de mutlak şutlan oluruz. Şutlanmada ne yapabiliriz diye, hani 20-25 milletlik ayrı bir grup mu kursak, ayrı bir parti, ya da işte Kemal Bey'le anlaşsak mı falan diye bunun yolunu arıyorlar. O bakımdan da ben kendilerini kurtarmak için zaten bir uzlaşma yolu arayacaklar. Çünkü artık bu onlar için de yönetilir bir şey olmaktan çıktı, farkındalar. Yani farkındalar hani
1: şey bir de Sayın İhtel, hani, baltayı sürekli taşa vuruyorlar. Mesela işte bu şu lüks araç vardı ya, işte VIP dizaynı yapılan, Uşak Belediye Başkanı parasını ben verdim, Uşaklar ödedi dedi. Çıkıyorsun mesela Murat Emir meclis kürsüsünden diyor ki bunun diyor parasını CHP Genel Merkezi vermiştir. Ya bunun ortaya çıkacağı belli. Yapan firma belli, itirafçı belli. Bu adam bunu zaten söylüyorsa çıkacak belli. Söyleyecek. Çıktı ki yani hani tamam biz bir hata

0: yaptık. Parti olarak bunu karşılayalım eğer. Hani bilmiyorum, hani doğru iletişim kur bari. İnsanlar dese ki ya tamam, bunlar insan hata yapmışlar ama özür diliyorlar. Düzeltmeye çalışıyorlar. Onu da yapmıyorlar ki yani. Hani yalan söylüyorlar. Yalan ortaya çıkıyor. Onu kapatmaya çalışıyor. Bir yalan daha çıkıyor ortaya. Yani zincirleme yalan reaksiyonuyla nereye gider ki bu mesele?
1: Ya vallahi işte
2: uçuruma gider ya. Nereye çıkmış yani, bir şey yok yani.
1: Evet evet ya, çıkış yok, çıkış. Çaresizlik, gerçekten çıkış yok.
0: Ya Sayın Hoca, o zaman şimdi önümüzdeki süreci siz nasıl okuyorsunuz? 4 dakikam kaldı, artık dış politikaya geçmeyeceğim. Hani bu anlamda baktığımızda CHP'de ciddi çatırdamalar bekliyor musunuz? Bu kadar itiraftan, bu kadar hani ayyuka çıkan meseleden sonra parti yeniden toparlamak, konsolide etmek mümkün mü? Yani şunun için soruyorum bunu. Elbette CHP'nin bir böyle hani ne olursa olsun CHP'ye oy vereceğim diyen bir kitlesi var ama %50 evet, artı 1 gibi bir gerçeklik var başkanlık sisteminde. Bir de böyle bir durum var. Yani hani mesela muhalefetteki diğer altılı masadaki eski ortakların çoğu artık sırtını dönmüş vaziyette CHP'ye.
2: Ya zaten Özgür Özel'in son dönemdeki işte savaş meydanına çıkması tabiri var ya, biliyorsunuz seçim hazırlığını başlattılar. Aslında onlar seçim hazırlığını bu operasyonları duymalarından sonra İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıklarında başlamıştı onlar, biliyorsunuz. Operasyon geliyordu ve operasyonu önlemek için böyle bir şey başlamışlardı ama şimdi artık mutlan iddiaları gibi şeyler yoğunlaşmaya başladıktan sonra evet, yeniden sahalara çıktılar ve seçim hazırlığına girdiler. Ya bu söylediğiniz şey kaçınılmaz gözüküyor. Ben de partinin bu şekilde sürdürülemeyeceği kanaatindeyim. Peki. İçinde çünkü gerçekten farklı zihniyetler var. Bir Sayın bölünmeye Oruç, doğru gidiyor diye düşünüyorum.
0: Peki, buyurun. Almanya'ya gitmem kesinlikle gerekiyor müsaadenizle. Tamam. Çünkü Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakış açısının değişimi anlamında dikkat çekici bir etkinlik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Vadapul'la bir ortak basın toplantı düzenliyor. Sayın İtel ve Sayın Nur, çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sizi Almanya'ya gönderiyorum.
3: Değerli basın mensupları, Türk toplumunun Almanya'ya katkıları ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da zenginleştirmektedir. Bu vesileyle memleketimizden getirdiğimiz selam ve muhabbetlerimizi kıymetli kardeşlerimize de sizin aracılığınızla iletmek isterim. Türk toplumunun Batı Avrupa'daki güçlü varlığı, ortaklığımızın yalnızca devletler düzeyinde değil, toplumlar nezdinde de kökleştiğini göstermektedir. Bunun için değerli dostum, başta olmak üzere bütün Alman meslektaşlarıma ortaya koydukları katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün değerli dostumla ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği üyeliği sürecini de ele alma imkanımız oldu. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz, Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Düzensiz göçle mücadeleden bölgesel güvenliğe, enerji koridorlarından terörle mücadeleye kadar pek çok başlıkta güçlü işbirliği yürütmemiz gerekmekte. Açık. Örneğin Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği, rekabetçi kapasitesini güçlendirmesine, şoklara karşı dayanıklılığını artırmasına ve tedarik zincirlerini yakın bölgelerde yeniden yapılandırabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımı ise Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacak. Keza vize serbestliği ile diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması, ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması da Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle de çelişmektedir. Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir. Bu imkanın görmezden gelinmesi Avrupa'nın çıkarlarına da zarar vermektedir. Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmemizi iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konuları da etraflıca ele alma imkanımız oldu. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'ya ağır bedeller ödetmeye devam etmekte. Avrupa'nın kalbinde 5. yılına giren bir savaşın varlığı artık kabul edilebilir bir durumda değildir. Değerli meslektaşımla bu savaşın gidişatı, Ukrayna'daki son durum ve savaşın nasıl durdurulabileceğine yürüyen müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Son dönemde ilan edilen kısa süreli ateşkesler önümüzdeki dönemde kalıcı bir çözüm için diplomatik zeminin halen mevcut olabileceğini göstermiştir. Bu zeminin büyümesi hepimizin ortak çabasına bağlıdır. Söylemeye gerek yok. Türkiye başından olduğu gibi bundan sonra da bu savaşın durması için elinden gelen çabayı her türlü platformda göstermeye devam edecektir. Diğer bir önemli konu, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, coğrafyamızdaki krizlerin aşılması ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkündür. Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır. Bu barış ve refah vizyonun tam anlamıyla hayata geçmesi ise bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Ne var ki bu barış vizyonunun karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerekmekte. İkili ilişkilerimizi kararlılıkla ileri taşımak istiyoruz. Bölgesel sınamalar karşısında da yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz stratejik diyalog mekanizması toplantısı hedeflerimizi hayata geçirmek bakımından son derece yararlı olmuştur. Bu vesileyle ben tekrar değerli mevkidaşım Sayın Johan Vadefula ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
4: Damit kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage kommt von TRT Ramzan Aktaş.
5: TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş. Sayın Bakanım, ilk sorum size olacak. Dünyada küresel krizler çoğalırken birçok ülke taraf tutmayı tercih ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti masayı ve diplomasiyi işaret ediyor. Son olarak dün İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir telefon görüşmesi oldu. Müzakere süreci nasıl ilerliyor? Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil müzakerelerde bir açılım söz konusu olabilir mi? Sayın Alman Bakanı da Almanca soyumu yöneltmek istiyorum. Herr Vadefol, wie bewertet die Bundesregierung die zunehmenden Spannungen von Hormuz und deren mögliche Auswirkungen auf die maritime Sicherheit sowie auf die globale Energieversorgung? Welche konkreten Schritte hält
6: Enerji tedariği üzerindeki etkileşimleri nasıl değerlendirir ve bu riskleri azaltmak için ne gibi adımları gerekli görürsünüz?
3: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bulunduğumuz coğrafyada maalesef uzun yıllardır devam eden savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terörle mücadele ve bunların getirdiği yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki demokratik kalkınmış ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan bir ülke olarak barışın ve istikrarın kıymetini yeterince bilmektedir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz bir an önce bu savaşın durdurulması olmakta. Ukrayna'da aynı tavrı koyuyoruz, Gazze'de aynı tavrı koyduk, Afrika'daki çalışmalarda aynı tavrı ve İran-Amerika arasındaki ihtilafta da biz aynı tavrı ortaya koyuyoruz. Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biliyoruz bu bir naif istek gibi de görünebilir ama güçlü ülkelerin bir araya gelip çıkar yol buldukları, ortaya gerekli avuç sopa taktiğini koydukları ortamda bunlar uygulanabilir şeyler. Bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz. Ben bu konuda taraflarla yaptığımız görüşmelerin detaylarına girmek istemiyorum ama bugün değerli dostumla da konuştuk. Sayın Şansölye'ye de ifade ettim. Aslında uluslararası toplumun Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi. Bu konuda uluslararası kamuoyu neredeyse ittifak etmiş durumda. Bu ittifakın bir diplomatik baskı aracına dönüştürülerek taraflar nezdinde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Ya, die Diskussion um all die Konflikte im Mittleren Osten zeigt, dass wir
6: Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili gündem aslında şunu gösteriyor ki hep birlikte ortak bir vizyon ve hedefe sahibiz. Bu İran savaşıyla ilgili olsun, Gazze şeridindeki durumla ilgili olsun ki oradaki durumlar da bizler için son derece kaygı verici. Benim yorumlamam şu şekilde. Türk ve Alman hükümetleri aslında aynı hedeflere sahipler. Belki farklı yollardan, patikalardan doğru oraya ilerliyoruz. Şu veya bu noktada ki bu da sıkıntı değil. Hedefimiz aynı olduğu müddetçe. İki devletli çözümü tercih ediyoruz. İsrail-Filistin sorununun giderilmesi, aşılması üzere ve Gazze şeridindeki insani durumdan aynı şekilde kaygılanıyoruz. Daha fazla yardımın gitmesini düşünüyoruz. Ve ama aynı şekilde İsrail'in kendi varlığını savunabilme hakkında görüyoruz. 7 Ekim'deki dehşet verici gelişmeleri görüyoruz ve Hizbullah ve Hamas'ın saldırılarına karşı kendilerini savunma ihtiyaçlarını ve bunu yapmaları gerektiğine de göre bizim kanaatimize göre bunu düşünüyoruz. Bu sıkıntılı durumu bir an önce aşmak ve 20 maddelik planın hayata geçirilmesi sayesinde diyalog sürecine geri dönülmüş olacaktı. Bunu biz savunuyoruz ve şu an Lübnan'da veya daha doğrusu Lübnan hükümetiyle birlikte nitekim müzakere aşamasına gelinmiş olması bizler için memnuniyet verici. Sadece bu şekilde işte aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki abluka durumu da aşılabilecektir. Çünkü bu bizleri hakikaten burada zorlamakta, çeşitli açılardan sıkıntılar sokmakta. Dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler için de geçerli. Değerli mevkidaşım az evvel gübre sıkıntısına işaret ettiler ve bu da kıtlık ve açlık sorunlarına yol açabilecektir orta davada, yani orta vadede. Ve bu konuların gerçekten bir an önce aşılması, aynı şekilde İran'ın nükleer silahlanma sorunun giderilmesi, önüne geçilmesi önemli. Hiç kimsenin menfaatine olmayacaktır. Hızlı ama yetersiz bir sorunun çözümün ortaya çıkarılması. Yani İran gelecekte de geçmişte olduğu gibi davranamamalı. Proksileri üzerinden yani komşu ülkelerinin tahrip etmesine yönelik yıkıcı faaliyetlerini sürdürmemeli. Aksine burada bu tehlike ülkelerin nükleer zenginleşme faaliyetlerinin durdurulması ve makul sivil bir kullanımın ötesine gitmeyecek şekilde bir zenginleştirme kabiliyeti olması gerekiyor. Mevkidaşım Sayın Arakçı'ya da bunları bu şekilde izah ettim. Bu konuda İran rejimi istekli olduğunu dair mesaj verirse görüşmelerin, müzakerelerin çok etkin ve kısa sürede hedefe götürülebilir olacağına inanıyorum. Şu an bunun belirtilerini bekliyoruz. Sıradaki soru DPA'dan yok'ta. Dışişleri Bakanı Sayın Vadeful. Tüm dünya şu an ABD ve İsrail'in yeni bir silahlanma ve silahlanmayı arttırmaları konusunda bu kaygılar nasıl gidilebilir? Sizler Türkiye, Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanı olarak çok barıştan bahsettiniz ama diğer taraftan 400 kilo zenginleştirilmiş uranyumu teslim alma, muhafaza altına alma ve İranlıların bunu kabul etme konusunda teminat verebiliyor musunuz acaba? Yani sanırım hepimiz bir sorumluluk sahibiyiz. Bu görüşmelere sorumlulukla birlikte eşlik etmemiz gerekiyor. Bunu bizler yapıyoruz zaten. Teknik konuyu konuştuk, irdeledik, ele aldık. Ama buradaki müzakere masasında Berlin'den bu sıkıntıyı, sorunu ben çözemem. İran'ın nükleer zenginleştirme programının nasıl ele alınması gerekiyor? Tabii ki İran bu konuda istekli olduğunu belirtirse, ima ederse bunu kısıtlama konusunda bu faydalı olur. İranlı mevkidaşıma ben görüşümüzü, yaklaşımımızı iletiyorum. Başkaları da iletiyorlar. Kaldı ki kendileri orada sorumluluk sahibi olan, İran'dan sorumluluk sahibi olan başkaları da var nitekim. Onların da bu görüşmelere dahil olmaları gerekiyor. Uluslararası görüşmeler de devam ediyor. Berlin bu hafta neredeyse bir diplomasi hub'ına dönmüş oldu. Ürdün Dışişleri Bakanı, Ürdün Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Berlin'de olacaklar. Ve bu haftanın sonuna vardığımızda tabii NATO Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi olacak İsveç. İşte elbette orada sadece NATO konuları masada olmayacak, tam da bu konularda masada olacak. Hepimiz aktifiz, diplomasinin yapabileceği tüm araçlar devrede, bütün yapılabilecekleri yapıyoruz. Her seferinde söylediğim gibi yine söylüyorum, ancak ve ancak diplomatik bir çözüm olabilecektir. Askeri bir çözüm kalıcı ve sonuca götürücü olmayacaktır. Bu noktada ancak şu da net olmalıdır ki İran'dır burada kritik adımı atması gereken ve nükleer silahsızlanma konusunda İran'ın bu adımı atması gerekiyor.
3: Yani önemli bir soru. Biliyorsunuz İran'ın nükleer dosyası ile ilgili yürüyen müzakereler 20 yıldan fazlalık bir maziye sahip. Burada yani kısaca özetleyecek olursak İran'ın üyesi bulunduğu NPT'nin şartlarını yerine getirmek ve onun sınırları içerisinde kalma şartıyla kendisine uygulanan ambargoların kaldırılması nasıl mümkün olacak konusunda yıllardır devam eden bir müzakere süreci var. Bir dönem JCPOA ile bir müzakereye ulaşılmıştı. Daha sonra bazı çevresel şartlardan dolayı o Amerika tarafından kabul edilmedi. Şimdi yeni bir müzakerenin eşiğindeyiz. Şimdi yine bunun merkezinde tabii acil durum olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması olmakla beraber ama nükleer dosya bunun tekrar merkezinde olacak. Ve bunun içerisinde zenginleştirilmiş uranyumun tekrar tehdit olmayacak şekilde ya ülke dışına çıkartılması ya da %3,5 seviyelerine kadar inceltilmesi gelmekte. Bu tabii anlaşılacak teknik yöntemlere bağlı taraflar altında ama önemli olan yani bir nükleer silah yapacak derecede uranyumun bulunmaması meselesi, yürüyen görüşmeler bunlardan biri. Pratikte de şöyle bir husus var. Zaten geçen Haziran'daki, 2025 Haziran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıdan sonra bu yüksek miktarda zenginleştirilmiş uranyumlar şu anda enkaz altında, büyük tünellerin yıkılması sonucunda burada. Yani pratikte de buna şu anda herhangi birisinin ulaşma imkanı yok. Bunlar uzaydan da Amerikalılar tarafından gözetlenmekte. Şu anda pratikte aslında tehdit oluşturan bir durum yok ama ileride bunun devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları, sonuçlandırmaları gerekiyor. Ben İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmede prensipte bir sorun olduğunu görmüyorum. Ama burada karşılığında ne nasıl alınacak, hangi sıralamayla alınacak ve beraberinde hangi şartlar getirilecek, o konuda bazı taraflar arasında

0: ihtilaflar var. O da ifade ettiğim gibi çok detaylı konular. Burada onun detayına girmek istemiyorum. Şu anda yürüyen müzakerelere desteklemeye devam edeceğiz.
1: Die nächste Frage von Anadolu, Herr Karada.
2: Sıradaki soru Anadolu'dan
3: Sayın Karada. Benim sorum Sayın İki Bakan'a olacak. Öncelikle Gazze'deki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'e bir çağrınız olur mu?
1: Şimdi yani konuşmamda da ifade ettim. Yani şu an özel Sumut filosundan başlayacak olursak aslında Sumut filosunun hareketleri Gazze'de devam eden bu kuşatma ve abluka ve işgalle ortaya çıkan sonuçla alakalı soykırımın Gazze barış planıyla durduğunu görüyoruz ama devamında barış planında ortaya konan şartların özellikle insani yardımların, ilaçların ve diğer hususların karşılanmadığını görüyoruz. Tabii burada ekiplerimiz arabulucularla beraber özellikle Mısır'da haftalardır büyük bir görüşme trafiği içerisinde oldular. Türk tarafı, Katar tarafı, Mısır tarafı, Amerika tarafı ve Gazze heyeti buna gerçekten inanılmaz bir mesai harcadı. İkinci aşamaya süreç nasıl taşınabilir diye. Bizim gördüğümüz birinci aşamada ihlaller devam ediyor. Ama savaş şartlarına nazaran bir miktar iyileşme var. Ama ideal olan sayın meslektaşımın da söylediği gibi 20 maddelik Gazze barış planının bir aşamalandırmayla hayata geçmesi ve Gazze'de şu anda 2 milyondan fazla insanın içinde bulunduğu şartların bir an önce iyileştirilmesi. Yani bizim bir numaralı önceliğimiz bu. Gazze planında bunu sağlayan hususlar var. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Sumut filosunda biliyorsunuz 40 ülkeden 400'den fazla katılımcı var. Geçen 2025 Ekim'inde de biz bunu yaşadık. Bir ay önce de yine birkaç hafta önce de yine ilk Sumut filosuna taarruz olmuştu. Şimdi ikincisine bu sene yine taarruz var. Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte. Filoda vatandaşı bulunan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
2: Ya,
3: Evet,
2: nochmal,
3: şimdi tekrar vurgulamak gerekirse bu hedefler konusunda hemfikir olduğumuzu tekrarlamak isterim. Önceliklerimiz konusunda da öyle. Nedir o önceliğimiz? Gazze şeridindeki insanların öncelikli olmaları gerekiyor. Ve muzdaripler acı çekiyorlar. Her şeyden noksanlık söz konusu. Gıdadan, ilaçtan, Mezviki taşımda söylediği gibi bunlara erişimleri olması gerekiyor. Ve bizler de İsrail üzerinden sürekli bunu vurguluyoruz. Daha fazla insani materyalin Gazze şeridine ulaştırılabiliyor olması gerekiyor ve bunun karayoluyla yapılabiliyor olması gerekiyor ama. Ve her ne kadar eş zamanlı olarak çok fazla krizle karşı karşıya olmasak da gözlerimizi Gazze şeridinden asla uzaklaştırmamalıyız. Ve orada acılar çeken insanlardan gözlerimizi kaçırmamalıyız. Hakan, sevgili Hakan, orada sana da özel önemli bir rol verildi ve umuyorum ki bu bir an önce orada harekete geçirecektir ve bir organizasyon yapılanması oluşturacaktır ki Filistinliler kendi kendilerini idare edebilsinler. Tüm bunlar zaman isteyecektir ama bununla birlikte şunu söyleyeyim. Gazze yardım filosu gibi aksiyonları tasvip ve tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tehlikeli. Katılımcılar açısından tehlikeli. Geçmişte de oldu bu tür yardım filoları. Hiçbiri Gazze şeridine ulaşamadı. Bununla birlikte insani malzeme, yardım malzemesi de oraya ulaştırılamadı ve üyeleri içinde ciddi tehlikeli yol açabildi. Aynı zamanda ama şu da geçerli ki biz savunuyoruz Gazze şeridine yardım materyallerinin, gıdaların ulaştırılmasını ve İtalyan mevkidaşımla birlikte de kısa süre önce bir çağrıda bulunduk ve oradaki sivil halka karşı sorumsuz davranışlardan uzak kalınması için ve yürürlükteki uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için İtalyan mevkidaşımla çağrıda bulunduk. En önemli önceliğimiz tabii ki yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve deniz yoluyla bu şekilde bu tehlikeli manevralara girilmemesidir. 20 maddelik plan bir an önce harekete geçirilmeli ve bütün enerjimizi gerçekten Hamas'ın silahsızlandırılmasına da yöneltmeliyiz ve Gazze şeridinde Hamas'ın tekrar gücü elinde birleştirilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde zaten 20 maddelik planın şansı olmayacaktır. Halihazırda bunun başka bir makul alternatif

0: yok. Ancak bu hayata geçilirse gittikçe daha fazla sorumluluk Filistinlilerin kendi ellerine tevdi edilebilecektir. Ama Hamas silahsızlanmalı. Son bir soru Al Cezire'den Sayın Tayyip'ten bir soru. Sayın Federal Bakan, Washington'la İran arasındaki sorular çıkmazdı hali hazırda. Sorum şu. Acaba sorunuzu anlayamadım. Washington'la Tahran arasındaki görüşmeler çıkmazdı şu an. Sorum şu. Sayın Bakan, Hürmüz Boğazı'nın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan Fidan?
1: The nature of the Turkey rules in the Pakistani-led mediation between Tehran and Washington to de-escalate the tension.
2: Also, ich sehe nicht, dass
0: ben bu görüşmelerin aslında çıkmazda olduğunu düşünmüyorum. Ben görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Az önce duyduk ki İran tarafından son ABD önerisine bir yanıt gelmiş. Henüz ulaştırılmış olan. Ve ben inanıyorum ki bu teklif ABD yetkilileri tarafından son derece itinayla incelenecektir. Az önceki kriterlerimizi biz söyledik. Hangi sonuca önem verdiğimizi, sonuçlara önem verdiğimizi söyledik. Ben inanıyorum ve savunuyorum ki diplomatik enstrümanların tamamı şu an devrede olmalı. Her iki tarafta burada yapıcı bir sonucun ve ilerlemenin olmasında çok fazla tabii çıkarları mevcut ve ben inanıyorum ki müzakere yoluyla burada ilerlenebilecektir.
3: Değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yürüyen müzakerelerde Türkiye elinden gelen katkıyı vermekte. Özellikle Pakistanlı dostlarımızla yakın bir eşgüdüm içerisindeyiz. Amerika'daki meslektaşlarımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı ekiple biz Ukrayna meselesinde de çalıştık. Gazze meselesinde de çalıştık. Yani aslında sorunları çözmede, krizleri çözmede Amerikan tarafıyla ve Orta Doğu'daki taraflarla ciddi bir tecrübemiz var. İran tarafıyla da yakın ilişkilerimiz var bu konuda. Bunu şu anda yürüyen müzakerelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye elimizden geldiğince kullanıyoruz. Açıkçası Katar tarafının bu konuda ciddi çabaları var. Mısır tarafının var. Zaman zaman Suudi Arabistan da buna destek veriyor. Esas itibariyle herkes elinden gelenin gücü yettiğince yapmaya çalışıyor. Aslında uluslararası toplumun bu konuda bir birleşik tutum ortaya koymuş olması, herkesin bir an önce boğazın açılmasını, savaşa geri dönülmemesini görmek istemesi bizim gibi bu konuda emek harcayan aktörlere de aslında büyük destek vermekte. Ben bu konuda sayın meslektaşıma da ve onun şahsında diğer Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani önemli bir pozisyon.
0: Böylece basın konferansımız sona ermiştir. İlgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da, hem Friedrich Merz Alman şansölye ile bir araya geldi. Aynı zamanda mevkidaşı Johann Wadephul ile yapmış oldukları görüşmelerin sonrasında ortak basın toplantısı düzenlediler. Basın toplantısında elbette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem Sumut filosuna ilişkin İsrail'in korsanlığını kınıyoruz ifadesi, hem de vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çabaların devam ettiğini açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o devam eden müzakere öncesi görüşmeler ya da tartışmalar noktasında bir orta yolun bulunabileceğine inanıyoruz dedi Dışişleri Bakanı Fidan. Gazze'deki durumun altını bir kez daha çizdi. Özellikle Sumut filosunun oraya gitmesinin ya da karadan İnsani yardımların oraya ulaşmasının öneminin altını çizdi. Hürmüz konusunda bir orta yol bulunabileceğine inanıyoruz. Tabii mevkidaşı Wadephul her ne kadar ortak bir hedefe, ortak yöntemlerle gitmeyi savunsak da patikalarda, o yola giden patikalarda, yollarda farklı düşünebiliriz meyalinde açıklamaları oldu ki bunu aslında hem Sumut filosunun üstlendiği işlevi ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar. Çünkü sadece insani yardımda değil, aynı zamanda Gazze'deki zulme, insanlık dramına dikkati çekmek için de hem denizden Sumut filosu hem karada Libya'da bekleyen karadan gidecek olanlar bambaşka bir misyon üstleniyorlar. Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek, Gazze'deki insanlık dramının dünya gündeminde kalmasını sağlamak ve elbette yanı sıra insani yardımların da ulaştırılması. Ama Alman Bakan bunu bizimle aynı şekilde düşünmüyor. Vicdanı olan dünyanın geri kalan kısmındakilerle aynı şekilde düşünmüyor. Hala Gazze ve İsrail arasında yaşananları, daha doğrusu İsrail'in Gazze'deki zulmünü hala 7 Ekim tarihinde başlatma eğiliminde olduğu için evet ortak açıklamalar, ama ortak açıklamalarda ayrışan önemli detayları da biz altını çizmiş olalım. Akşam haberlerinin sınırına geldik, hatta geçtik bu basın açıklaması hasebiyle. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla biz akşam haberlerini sürdürelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Fahiş fiyatla mücadele noktasında kararlılık mesajı verdi. Ekonomi yönetiminin devrede olduğunu ve küresel gelişmeler eşliğinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
5: Fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
6: Fahiş fiyata fırsat verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor dedi. Türkiye'nin başarılarıyla ve büyümesiyle gurur duymayanlara tepki gösterdi.
5: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOB Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Türkiye ekonomisinin çoklara dirençli hale getirildiğini söyledi. İhracat rakamlarını açıkladı.
5: Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız.
6: TOB'un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti. TOB, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet veren 3. oda sistemi dedi. Konuşmaların ardından şeref belgesi ve plaketler takdim edildi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından külliyede şu dakikalarda kabine toplantısına başkanlık ediyor. Bir 20 dakika geride kaldı elbette, her zaman olduğu gibi sonrasında. Toplantının gündemine dair ve Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalar yapmasını, millete sesleniş konuşmasını da bekliyoruz. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edeceğiz ama Mersin'in Tarsus ilçesinden üzücü bir haber geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı silahla saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgiler 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı yönünde. Lokantaya kimin saldırdığı, hangi sebeple saldırdığı, kişisel bir husumet mi yoksa başka bir nedenle düzenlenen bir saldırı mı? Lokantanın müşterisi mi yoksa bir başka esnaf mı olduğu konusunda şu an hiçbir bilgi yok. Ama gelen ilk bilgi pompalı tüfekle lokantaya saldırı düzenlendiği ve saldırının hemen ardından hızlı bir şekilde elbette ambulanslar, polis ekipleri bölgeye ulaştı. Ambulanslarla hastaneye sevk edildi yaralılar ve ilk gelen bilgi 4 kişinin öldüğü yönünde. Saldırının sadece nasıl ve nereye düzenlendiğini biliyoruz. Ancak sebebini, saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği ya da saldırıda yaralanan ya da ölen kişilerin kimliğini bilmiyoruz. Ayrıca saldırganın akıbetine yönelik de şu an için bir bilgi yok. Sadece birkaç cümlelik bilgi ve birkaç dakikalık görüntüler. Ancak yukarıda helikopterin bir yandan geziyor olması akıllara şunu getiriyor. Kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bir yandan da operasyon sürüyor olabilir. Mersin'de bir lokanta saldırının düzenlendiği yer. Pompalı tüfekle düzenleniyor. 8 kişi gelen ilk bilgiye göre yaralı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ya da durumlarının ne olduğuna dair de henüz bir açıklama ya da resmi makamlardan yapılmış bir açıklama yok. Ancak ilk bilgi 4 kişinin yaşamını yitirdiği yönünde. Böylesi durumlarda tabii ilk anda gelen bilgilerde farklı detaylar gözümüze çarpabiliyor. Ama gelen bilgi 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı yönünde. Yaralılar şu anda zaten görüntünün olduğu yer Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servis önünde oluşan kalabalığı da görüyorsunuz. Saldırının gerçekleştiği olaya ilişkin Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin aldığı önlemler de bir yandan görüntüler de ekranınıza geliyor. Saldırının hemen sonrasında 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Daha önce de ifade ettiğim gibi farklı mahallelerdeki bazı mahallelerdeki kişilere de ateş ettiği o saldırgan ya da saldırganların ilk etapta bir zanlı olduğu yönünde bilgi var. Ki havada helikopteri görüyoruz. O zanlı ya da zanlıların yakalanması için bir yandan da çalışmalar ivedilikle sürdürülüyor. Yeni bir bilgi geldiğinde detayını sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim ama bir cümleyle noktalayalım. Mersin'de bir lokantaya düzenlendi saldırı. Sebebi bilinmiyor. 8 yaralı, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Ama farklı bir mahallede de aynı zanlının farklı mahallelerde yine saldırılar düzenlediği yönünde bilgiler geliyor. Bunların hepsi neticede teyide muhtaç bilgiler. Resmi makamlarca doğrulanması gereken bilgiler ama önümüzdeki dakikalarda o açıklamalar da geldiğinde sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim. Gazze'de İsrail ablukasını kırmak için seferber olan küresel Sumut filosu yine İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Saldırı emrini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan alan İsrail askerleri Gazze kıyılarına 250 mil mesafede filoya müdahale etti ve teknelere çıkmaya başladı. 23 tekneyle irtibat kesilmiş durumda en az 10 tekneye müdahale edildi. İsrail ordusu Kıbrıs Adası açıklarında uluslararası sularda teknelerin etrafını sardı. Teknelerin çevresinde savaş gemileri görüldü. Filodaki Munki isimli tekne askeri botlarla yakından taciz edildi. Ardından 23 tekneyle irtibat koptu. İsrail askerleri ilk olarak Sadabat isimli tekneye çıktı. Teknede 5 kişi vardı. Olaya dair görüntüler hem teknelerdeki güvenlik kameralarına hem aktivistlerin kameralarına yansıdı. Daha sonra müdahale edilen tekne sayısı 10'a yükseldi. İsrail'in geride bıraktığı teknelerde hasar görüntülendi. İlerleyen saatlerde müdahalenin genişlemesinden endişe ediliyor. Tekneler büyük bir çabayla yollarına devam etmeye çalışıyor. İsrail medyasına göre tüm teknelerin ele geçirilmesi yarına kadar sürebilir. İsrail basınına göre şu ana kadar en az 100 kişi alıkonuldu. Gelen bilgiler aralarında 11 Türk'ün olduğunu da gösteriyor. Alıkonulan tekneler ve aktivistlerin akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirilecekler İsrail.

0: Aşdod Limanı'na götürmek istiyor. Küresel Sumut Filosu'nda 54 tekne bulunuyor. 34 ülkeden 426 aktivist yer alıyor. Bunların 96'sı Türk. Filo'ya karadan destek veren konvoyunda Libya'daki bekleyişi sürüyor. 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'de dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev bulunuyor. İnsani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans da yer alıyor. Konvoy yoluna devam etmek için Libya hükümetinden izin bekliyor. Küresel Sumut Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilmesine Türkiye'den sert tepkiler geldi.
1: This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.
2: İsrail ablukasını kırmak için seferber olan Küresel Sumut Filosu yine İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Ankara'dan da peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı müdahaleyi uluslararası hukuka aykırı ve korsanlık eylemi olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. Açıklamada yaklaşık 40 ülke vatandaşının bulunduğu filodaki sivillerin derhal serbest bırakılması istendi ve Türkiye'nin vatandaşların güvenli dönüşü için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, müdahalenin uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Alıkonulan sivillerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Türkiye'de yürütülen soruşturmalara da dikkat çekti. Açıklamada daha önceki benzer olaylara ilişkin hazırlanan iddianamenin yargı sürecine taşındığını vurguladı. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'e yönelik diplomatik ve hukuki desteğin sürdürüleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Filo'ya yönelik müdahaleyi alçak bir eylem olarak değerlendirerek İsrail'e tepki gösterdi. Silahsız insani yardım girişimlerinin engellenemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramaz ifadelerini kullandı. Gazze halkının direnişine de dikkat çekerek destek mesajı verdi. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. İsrail'in müdahalesini kınayan Duran, savunmasız sivillerin hedef alınmasının insanlığın vicdanına doğrudan saldırı olduğunu ifade etti. Filo'da bulunan sivillerin güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu söyledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla süreci hassasiyetle takip ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise paylaştığı mesajında Sumut Filosu'nun insanlığın vicdanını ve haysiyetini temsil ettiğini belirterek Filo'ya yönelik müdahaleyi insanlık dışı barbarlık olarak nitelendirdi. Açıklamasında hak ve insan haklarını savunan tüm kesimlere çağrı yapan Çelik, İsrail'in insani yardım girişimlerine düşmanca yaklaştığını ifade etti. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere pazarlıkları da bir yandan sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilmesi için Pakistan'a yeni bir teklif sundu. İran'ın son teklifi 14 maddeden oluşuyor. Haberlere göre Tahran'ın önceliği savaşı sona erdirmek ve güveni inşa etmek. İran medyası dün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 5 şart sunduğunu yazmıştı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri İran'a herhangi bir tazminat ödemeyecek. İran'ın bloke edilen varlıklarını serbest bırakmayacak. İran'da yalnızca bir nükleer tesis faaliyete kalacak. 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyum İran'dan çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilecek. Tüm cephelerde savaşın sona ermesi müzakere edilecek. Tahran'da bu şartlara kendi 5 şartıyla cevap vermişti. Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir nükleer tesis kalmalı ve zenginleştirilmiş uranyum teslim edilmeli şartlarını ise hiç gündeme dahi getirmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarla Orta Doğu'da savaşa geri dönmeye yönelik sinyaller veriyor. İran'ı tehdit eden Trump, İran'ın anlaşma için can attığı

0: yaptığını da savunuyor. Amerikan Başkanı'nın son paylaşımlarında yapay zekayı çok sık kullanması ise dikkat çekici.
1: Zaman azalıyor dedi. İran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump çıkmaza giren müzakerelerin ardından askeri seçeneği yine gündeme getirdi. ABD basınına verdiği röportajda ise İran'ın anlaşma için can attığını öne sürdü. Trump Fortune dergisine konuştu. Size bir şey söyleyebilirim. Bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar dedi. İran'ı anlaşmayı değiştirmekle suçladı. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra size yaptığınız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Siz delirdiniz mi diyorum ifadelerini kullandı. Amerikan basınına göre Trump ulusal güvenlik ekibiyle askeri seçeneği görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmenin salı günü yapılması planlanıyor. Son olarak İran'a Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla ilgili derhal ve hızlıca harekete geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak demişti. Trump üzerinde ABD bayrağı yerleştirilmiş bir Orta Doğu haritasında İran'ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf da paylaştı. Söz konusu fotoğraf ABD'nin İran'a yeniden saldırı başlatacağına dair sinyal olarak yorumlandı. Son paylaşımlarındaysa yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle savaşa dönüş sinyalleri verdi. Görsellerden birinde Trump bir İran uçağının vurulması emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor. Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Bir başka görselde ABD uzay kuvvetleri üstünde olan Trump dünya üzerinde birçok yeri bombaladığını resmediyor. Bir başka paylaşımındaysa Trump'ın bir uzaylıyla yan yana yürüdüğü görülüyor.

0: İmamoğlu suç örgütüne yönelik yargı süreci devam ediyor. Reklamcı Murat Kapki, İmamoğlu suç örgütü davasında sanık kürsüsüne bir kez daha çıktı. Kapki, etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyince 38. celsede itiraflarımı geri çektim şovu yapmıştı, hatırlayacaksınız. İtirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını da söylemişti.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında 11. haftaya girildi. Duruşma soruşturması aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade veren, ancak dava başladığında etkin pişmanlık ifadelerini geri çeken tutuklu sanık Murat Kapki'nin ek savunmasıyla başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde soruşturmayı ilk Murat Kapki öğrendi açıklamasında bulunmuştu. Reklamcı sanık Murat Kapki bunu kabul etti. Bana 2024 yılında Ekim ayında Çetin Ayaz adlı bir arkadaş gelerek şirketlerinle ilgili gizli soruşturma yürütülüyor dediğini beyan etti. Kapki'nin ek savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi. Murat Kapki, verdiği etkin pişmanlık ifadelerini soran mahkeme başkanına doğru olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı Kültür AŞ'den yardım kartı istenilmesine dair bir soru yöneltti. Kapki, zorunluluk değildi, yardım için istediler dedi. Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısının sorgusu başladı. Savcı, kuzeniniz Berat Kapki 4 taşınmazı kaçırmak için Zeynep Tecer'e verdiğinizi söylüyor ifadesinde bulundu. Murat Kapki ise yalan söylediğini belirtti, kendisinin avukatı olduğunu söyledi. Savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2 villa aldığınıza dair beyan var sözlerine Kapki'nin yanıtı tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde oldu. Tam bu esnada Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Murat Kapki'nin benim kasam olduğu iddiası var diyen İmamoğlu, benim iddia edildiği üzere diğer bir kasam da Murat Gül İbrahimoğlu'ymuş dedi. İmamoğlu Murat Kapki'ye, Murat Bey sizinle biz bu operasyonlardan önce hiç tanışmış mıydık diye soru yöneltti. Murat Kapki bu soruya iki defa bir yerde bulunup tokalaştık ama tanışmadık cevabını verdi. Sizinle herhangi bir ticaretimiz oldu mu sorusuna ise hayır yanıtı geldi. İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kapki'ye İsmail Kağan'a devrettiği malları ve Masak raporundaki 995 bin dolarlık para transferini sordu. Kapki, devrettiği malların değerinin 20-25 milyon dolar arasında olduğunu, Kağan'a kendisinin elden 1 milyon

0: milyon dolar verdiğini, mallara karşılık bu parayı alan Kaan'ın banka hesabına yatırılarak transfer yaptığını ve satış işlemi gösterdiklerini ifade etti.
1: Şimdi en fazla zanlının olduğu dava Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası olduğu için belki o daha fazla gündemdeymiş gibi görünüyor ama tek başına değil. Ve hepsi aslında birbiriyle organik bağı var. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası, casusluk davası, ayrıca CHP'li pek çok belediye ile ilgili süre gelen hem il belediyeleriyle hem de ilçe belediyeleriyle alakalı süren dava süreçleri var. Ve bu noktada çok fazla duyduğumuz şey de itirafçılar. Her ne kadar CHP yönetimi o itirafçılara iftiracılar yaftası yapıştırmaya çalışsa da o itirafçıların zaman geçtikçe hem sayısı artıyor hem de o itiraflarına yenilerini ekliyorlar. İşte son örnek. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım daha önce itirafçı olmuştu ve o itiraflarına devam ediyor. Hatta bir kez daha ifadede bulundu. Benim daha önce vermiş olduğum diyor, ifadelerimde bahsetmiş olduğum hususların tamamı kelimesi kelimesine doğrudur. Tüm söylediklerimin arkasındayım. Savcılık makamınca gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde söylediklerimin tamamının gerçek olduğu ortaya çıkacaktır ifadesini kullanıyor. Demirhan Gözaşan diyor, yine Demirhan Gözaşan isimli şahıs ifadesinde söylemiş olduğu hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Peki ne demişti? Kendisi Özgür Özel'le yakın ilişkisinden dolayı onu koruma maksadıyla böyle bir ifade vermiştir. Ben daha önceki ifademde bu konuyu detaylı olarak anlattım. Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaşan'a 1 milyon lira parayı teslim ettim. Ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu. Daha önce detaylı şekilde anlattığım için detaya girmek istemiyorum. Benim şimdiye kadar etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadelerimdeki hususların tamamı kelimesi kelimesine doğrudur. Tüm söylediklerimin arkasındayım. Savcılık tarafından anlatmış olduğum her olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde söylediklerimin tamamının doğruluğu ispatlanacaktır. Tüm bildiklerimi eksiksiz ve samimi bir şekilde anlattım ifadesini kullanıyor Özkan Yalın savcıya vermiş olduğu ek ifadede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon da geldi. Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı.
2: İhaleleri organize ettiler, yasa dışı yöntemleri devreye soktular, örgütsel faaliyet içinde ihalelere fesat karıştırdılar. İddialar vahim, vurgunsa büyük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Telsiz Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında İhale ve Sözleşmeler Şefi Ahmet Sırtlı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mansur Güneş, Mehmet Alkan Alka, Tolga Volkan Aslan ve Genel Müdürler Ethem Pişkin'le Sema Akça Oflas gibi isimler bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi, 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Gerçekler ve ön yargılar, bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür dönüşebilir. Kocaeli'ndeki gençlik şöleni muhalif kesimde işte böyle bir duygusal çatışmayı, böyle bir kırılmayı tetikledi. Kameralara yansıyan manzara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yaşa ve sosyolojik gruba hitap edebilme gücünün teyidi niteliğindeydi. Bakın nasıl.

0: Kocaeli Turka Stadyumu'nda düzenlenen bir gençlik şöleni etkinliği büyük ses getirdi. Özellikle de stadı dolduran gençlerin sosyolojisi bir kesimin ezberini bozdu. AK Parti tabanlı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı ve makarnacı olarak tanımlayanlar şaşkın. Zira kameralara yansıyan manzara, eğitimli, kentli, Atatürkçü gençliğin doğal olarak CHP'ye ait olduğu algısını yerle bir ediyor. Gerçekler ve önyargılar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür. CHP medyasının gençlerin kandırıldığı iddiası bu travmanın yükünden kaçınma ve rahatlama çabası. Türkiye'de kentleşme, eğitim genişlemesi ve tüketim kültürüyle birlikte muhafazakar kesimlerde de orta sınıf genişledi. Kültürel pratikler küreselleşmeye ayak uydurdu ve biçim değiştirdi. Ancak stattan yansıyan görüntüler bizi bu değişimin siyasal sadakat korunarak gerçekleştiği sonucuna ulaştırıyor. Atatürkçü veya daha seküler görünümlü gençlerin varlığı AK Parti'nin sosyoloji genişlemesi sürecinden geçtiğini de gösteriyor. Bu uzun vadeli bir kitle partisi stratejisinin sonucu. Z kuşağı ideolojik saflıktan ziyade pragmatizm, eğlence ve aidiyet arıyor. AK Parti bu ihtiyacı şölen formatıyla karşılıyor. Özetle Erdoğan tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi gençlerin nabzını nasıl yakalayacağını biliyor. CHP çevrelerindeki endişe hegemonya kaybı kaygısından kaynaklanıyor. AK Parti'nin gençlikte de merkez olmaya devam etmesi, muhalefetin değişim veya yeni nesil anlatısını zayıflatıyor. Bu manzara Türkiye'de siyasetin kültürel olarak hibritleştiğini ve AK Parti'nin adaptasyon yeteneğini koruduğunu gösteriyor. Parti, dindar nesil idealinden vazgeçmeden pratikte daha geniş, daha az katı bir gençlik profilini de mobilize edebiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nü kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
2: Şampiyon Galatasaray'da yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular devletin zirvesiyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
3: Hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir. Özellikle kıyasaya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz.
2: Kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.
4: Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak.
2: Galatasaray'ın milli futbolcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dünya Kupası maçları için ABD'ye davet etti.
5: Hep buraya bizi davet ediyorsunuz. İnşallah en azından milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
2: Kabulün sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
3: Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, İyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum.
2: Ziyarette kazanılan şampiyonluk kupası da yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan teknik heyet ve sporcularla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabule ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir dedi. Türk sporunun uluslararası arenadaki üzerinden biri olmaya devam eden Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabulü daha oldu İstanbul'da. Sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazze'li Ramazan Ebu Cezer ve ailesiyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen basına kapalı kabulde Cezer'in babası ve halası da yer aldı. Ramazan Ebu Cezer yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
1: Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte ilk ayrılık haberi Beşiktaş'tan geldi. Siyah Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın da yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı yapılacak toplantı sonrası belli olacaktı. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi ve kritik toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Tecrübeli teknik adamla karşılıklı mutabakat sonunda yollar ayrıldı. Siyah Beyazlıları bir önceki döneminde Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi istediği gibi geçmedi. Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta bir anlamda fatura da Yalçın'a kesilmiş oldu. Siyah Beyazlılar da Sergen Yalçın'la birlikte spor koordinatörü Serkan Reçber'in de görevine son verildi. Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay oluştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Miney, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı sesle buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan

0: güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şey şekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
2: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine konuştu, önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Bahçeli başka neler söyledi? Detayına bakacağız. Türkiye'nin gövde gösterisi Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Tatbikatın göz bebeği ise yine yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu olduğu o anlara ilişkin görüntüleri ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki restleşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen tehditkar açıklamalara İran'da aynı tonda cevap veriyor. Özellikle Trump'ın Çin'den dönüşünün ardından yeniden sıcak çatışma beklentisi yüksek. Trump'ın savaş planları hazırladığı iddia ediliyor. Orta Doğu'daki son duruma da bakacağız. Hantavirüs salgınının merkezinde yer alan lüks yolcu gemisi Hondius olaylı yolculuğunu tamamladı. Gemi Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Gemide şu anda sadece mürettebat ve tıbbi personel bekliyor. Tüm dünyayı ayağa kaldıran o gemideki son duruma da bakacağız. Gülistan 9 soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş. Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam Gazetesi Umut Altaş'ın izini sürdü. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. O çarpıcı detayı da ekrana taşıyacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için yeni bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini gündeme getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliği

0: sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
1: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde

0: lider ve temsilcisi etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
0: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç için önce Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilirken şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi.
3: Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler.
4: Huzur ve güvenlik için görevlerinin başındaydılar. Aldıkları ihbarla silahlı kavgaya müdahale etmeye gittiler. İki arkadaş omuz omuza yaptığı mesaide şehadet şerbetini içti. Tekirdağ Çorlu'da şüphelilere müdahale etmek için binaya çıkan polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memuru Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit oldu.
3: Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar.
4: Şehit polis memurları için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tütüncüler ve Koç al bayrağı sarılı tabutla getirildi, yan yana koyuldu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polislerinin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşiyle oğlunun polis yeleğini giymesi duygusal anlar yaşattı.
3: Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken vatan kapısında nöbete durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
4: Emniyetteki törenin ardından şehit iki kahraman için Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
5: Erkan ve Emrah kardeşlerimizin iyi bir insan olduğuna şahit eder misiniz?
6: Evet.
4: Arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğinde defnedildi.
2: Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Efendim, Türkiye'nin gövde gösterisi Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Tatbikatın göz bebeği ise yine yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu oldu. Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi.
4: TCG Anadolu gövde gösterisi yaptı. Efes 2026'da göz doldurdu. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'da konuşlu Bayraktar TB3 insansız hava aracı kontrolleri yapılarak asansörle uçuş güvertesine çıkarıldı. Eğitimlerde amfibi deniz piyadeleri çıkarma harekatına katılmak üzere zırhlı amfibi hücum aracında yerlerini aldı. Ayrıca gemi bünyesindeki amfibi deniz

piyade unsurlarının helikoptere intikalinin sağlandığı tatbikatta savaş helikopterleri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi icra etti. Efes 2026 Savunma Sanayi Sergisi, düzenlenen Halk Günü etkinliğiyle kapılarını vatandaşlara açtı. Etkinlik alanında kurulan teknoloji standlarına hem yabancı askerler hem de ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve öğrenciler yerli üretim savunma teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulurken, yerli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi de yerinde gözlemledi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki restleşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelen tehditkar açıklamalara İran da aynı tonda cevap veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin ziyaretinden sonra İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası beklentisi giderek güçleniyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın üst düzey danışmanları savaş planları hazırlıyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istiyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarına boyun eğene kadar enerji altyapısının vurulmasını istedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa tepki de büyüyor. Eski kongre üyesi Marjorie Taylor, Amerika Birleşik Devletleri askerlerini İran'a göndermeye yönelik bir girişim, siyasi devrimi tetikler uyarısında bulundu. Taylor, yakın geçmişe kadar Trump'ın sıkı destekçisiydi. İsrail'de de alarm durumu var. Netanyahu dün akşam Trump'la telefonda görüştü. İsrail ordusu İran'a olası yeni saldırılara katılmaya hazırlanıyor. İsrail medyasına göre öncelik enerji altyapısı olacak. İran ordusu ise tehditlere tehditle karşılık veriyor. Devrim muhafızlarının eski genel komutanı Muhsin Rıza'yı konuştu. Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir ve eli tetikte bekliyor dedi. Başkent Tahran'da Venek Meydanı'nda kurulan platformda halka silah eğitimi veriliyor. Sivillere nişan almaları ve silahları söküp takmaları öğretiliyor. Katılımcılar arasında kadınlar da var. Bu arada İran'da Hürmüz Boğazı'nı yönetmek üzere yeni bir kurum oluşturuldu. Kuruluş, Hürmüz Boğazı operasyonları ve son gelişmeler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlayacak. İran'da bir yandan da casusluk operasyonlarına hız verildi. Savaşın başlangıcından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6500'ü geçti. İsrail'in Gazze şeridindeki soykırımı aralıksız devam ediyor. Abluka altındaki bölgede sivil alanlar hedef alındı. Şehitlerin sayısı artıyor. Deir el-Belah'ta bir evin avlusunda yemek dağıtım noktası kurulmuştu. Hayır amaçlı kurulan yemek dağıtım noktası hedef alındı. İki füzeyle vuruldu. Saldırıda en az 3 kişi şehit oldu. Mevasi bölgesinde ise yolda yürüyen bir grup Filistinli vuruldu. Bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuksa yaralandı. Gazze kent merkezinde de kafeterya olarak kullanılan bir çadıra saldırı düzenlendi. Çadır, radyo ve televizyon kurumu binası yakınındaydı. Saldırıda en az 9 kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında son duruma bakalım. Ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına karşın her gün saldırılar var. Son saldırılarda Filistin İslami Cihat Komutanı ile kızını hayatını kaybetti. İsrail ordusu dün gece Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine saldırdı. Güdümlü füzeyle bir evi hedef aldı. Evde Filistinli bir aile yaşıyordu. Filistin İslami Cihat Komutanlarından Vail Abdülhalim ve 17 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. İsrail özellikle de Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırıyor. Buralara düzenlenen son saldırılarda da en az 7 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yıkım büyük, bazı yerleşimlerdeki manzaralar Gazze'deki durumu andırmaya başladı. Hizbullah ise bu saldırılara karadaki çatışmalar ve İsrail'in kuzeyine füze saldırılarıyla cevap veriyor. Türkiye uzun zamandır ilgiliydi. Fransa-İtalya ortak yapımı hava savunma sistemi SAMP/T-MAMBA'ya ortak olabilir. Fransız basınına göre Türkiye ve Fransa dev hava savunma anlaşmasını gelecek NATO zirvesinde gündeme getirecek.
1: Türkiye'nin savunma işbirlikleri yine dünya gündeminde. Yunanistan ve İsrail gelişmeleri yakından takip ederken Fransa basını yeni bir iddiaya yer verdi. Buna göre Fransa ve Türkiye dev hava savunma anlaşmasını müzakere ediyor. Haberi Fransız istihbarat ve savunma odaklı analiz sitesi Intelligence Online yer verdi. Yazıya göre anlaşma uzun süredir isteniyordu ancak somut sonuç alınamamıştı. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T-MAMBA hava savunma sisteminin Türkiye'de ortak üretimi talep ediliyor. Buna yönelik anlaşma adım adım ilerliyor. Teknik meseleler ve diplomatik dengelerle şekillenen anlaşma Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de gündeme gelecek. Zirve Ankara'da yapılacak. Son olarak Baykar ve Fransız firma Safran'ın ortaklığı gündeme gelmişti. Gelişen işbirlikleriyle Yunanistan, Fransa'nın kendilerine ihanet ettiğini düşünüyor. Fransız İHA programını iptal etmeyi değerlendiriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'le yeni ilişkiler geliştirme çabası, dünyayı paylaşma kavgasında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Çin'le denge politikası arayışında olan Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya Avrupa Birliği'ni dağıtmak istiyor diye konuştu. Tehlikelere dikkat çekti. Özellikle de isim vermeden Fransa'yı eleştirdi. Bu durum Türkiye açısından yeni fırsat kapıları mı açılıyor sorusunu akıllara getirdi.
2: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok, çok iyi şeyler çıktı. Ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti öncesinde dünyadaki hava gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri-Çin kapışması olacağına dairdi. Ancak Trump tüccar kafasıyla Pekin'e gitti, yeniden Büyük Amerika hayali için pazarlığa oturdu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten tam olarak ne aldığı belli değil.
2: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz.
3: Ancak her iki liderin de birbirinin ayağına basmadan dünyayı paylaşmak mümkün görüşünde olduğu ortaya çıktı. Ve bu durum özellikle de Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas'ın yaptığı son açıklamalar bu açıdan dikkat çekici oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya güçlü ve birleşmiş bir Avrupa Birliği istemiyor. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimizde eşit ve güçlü bir aktör haline geliyoruz. Bu yüzden Avrupa'yı tek blok olarak değil, ayrı ayrı ülkeler üzerinden muhatap alarak bölmek istiyorlar.
3: Kallas, Avrupa Birliği liderlerine de dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Tek başınıza olduğunuzda aslında dünya ölçeğinde güç sahibi bir ülke değilsiniz mesajı verdi.
4: En sevdiğim ve sıkça kullandığım alıntı eski Belçika Başbakanı Paul-Henri Spaak'a ait. O Avrupa'da sadece iki tür ülke olduğunu söylemiş. Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
3: Aslında mesajın adresi de açık. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'e Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya karşısında tek başınıza zayıfsınız. Kendinizi dev aynasında görmeyi bırakın mesajı veriyor. Benzer bir uyarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce paylaşmıştı.
5: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
3: Bu süreçte özellikle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tavrında belirgin bir değişim görülmeye başlandı. Saha 2026'ya Almanya'dan 50'den fazla savunma sanayi firmasının katılması bu açıdan dikkat çekiciydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinin eksik kalacağını hatırlattı.
6: Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu.

0: var ve bunun hayata geçirilmesi için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda yakın zamanda savunma sanayi işbirliği toplantısı düzenlenecek. Özetle Berlin yönetimi özellikle Türkiye'nin terörsüz Türkiye meselesinde aldığı mesafeden sonra tavrını değiştirmeye başladı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron halen stratejik körlük içinde. Türkiye'nin Libya'da, Karabağ'da, Akdeniz'de ortaya koyduğu başarılı hamleleri içine sindiremeyen Macron, ülkesiyle birlikte Avrupa Birliği'ni de uçuruma sürüklüyor. Avrupa Birliği dış politika şefi Kaya Kallas'ın uyarıları aslında aynı zamanda bir durum tespiti.
2: Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar ve bu o kadar doğru ki.
3: Hanta virüs salgınının merkezinde yer alan lüks yolcu gemisi Hondius olaylı yolculuğunu tamamladı. Gemi Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Gemide 23 mürettebat ve 2 tıbbi personel kalmıştı. Bu kişiler 42 günlük karantinaya alınacak. Gemi de dezenfekte edilecek. Hondius gemisinde 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu vardı. Hanta virüs salgını patlak vermişti. Hollandalı bir çiftle bir Alman vatandaşı hayatını kaybetmişti. Virüs salgını nedeniyle gemi Yeşilburun Adaları açıklarında mahsur kalmıştı. Limana yanaşmasına izin verilmemişti. Yolcu gemisi daha sonra İspanya'dan izin alarak Kanarya Adaları'na yanaşmıştı. Yolcular buradan ülkelerine tahliye edilmişti ve gemi birkaç gün önce Rotterdam'a hareket etmişti. Tahliye edilen yolcular da farklı ülkelerde karantina altında tutuluyor. En az 8 vaka teyit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre durum ciddi olsa da küresel salgın riski bulunmuyor. (Gülüyor)

Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş. Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam Gazetesi Umut Altaş'ın izini sürmeye devam ediyor. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta Umut Altaş'la Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkay Sonel aynı karede yer alıyor. İlk kez 24'te yer alan fotoğraf Türkay Sonel'in Umut Altaş için düzenlediği doğum günü partisinden Yavuz Atalay'ın özel haberi.

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi. Yurt dışına kaçmıştı. İadesi için çalışmalar sürerken Akşam Gazetesi ve 24 Umut Altaş'ın izini ABD'de sürmeye devam ediyor. Umut Altaş, üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinin yeniden açılan soruşturmasının seyrini değiştirebilecek bir isim. Olayın en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Mayıs 2022'de yasadışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş hakkında yeni bilgilere, detaylara ve görsellere ulaştı. İşte onlardan biri. Akşam ve 24, Umut Altaş'a dair önemli bir fotoğrafa ulaştı. Cinayete dair en önemli iki kişinin aynı karede olduğu fotoğraf ilk kez 24'te. Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte. İddiaya göre fotoğraf Umut Altaş'ın 18. doğum günü partisinden. Parti, Türkay Soner tarafından düzenlenmişti. Partiye katılan isimlerden biri Türkay ile Umut tanışalı çok uzun zaman olmamıştı. Bu kadar kısa sürede yakın olmaları şaşırtıcı, dedi. Öte yandan o dönemde Türkay Soner'in evini ve arabasını da zaman zaman Umut Altaş'a verdiği öğrenildi. 24 ve akşamın elde ettiği bir diğer bilgi ise Umut Altaş'ın Türkay Soner'in aracındayken ona ait silaha dokunduğu ve bunu yanındaki kişiye gösterdiği yönünde. Umut Altaş, Türkay Soner'le fotoğrafını bir kişiye mesajlaşma platformu üzerinden göndermiş. Türkay Soner, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Nitelikli insan öldürme yanında rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanmıştı. Babası da

0: tutuklu. Umut Altaş ve Türkay Soner'in arkadaşlıkları bilinse de ikisini bir arada gösteren bir kare daha önce ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle soruşturmanın seyri bakımından kritik önem taşıyabileceği düşünülüyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, "Umut'la bir görüşmemizde Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkararak ben bu silahla birisini vurdum" dedi şeklinde ifade vermişti. Umut Altaş'ın son haline dair elde edilebilen en önemli video. Kapalı bir mekanda bir kişi video kaydı yaparken Umut Altaş konuşuyor. Edinilen bilgiye göre o sırada Maryland eyaletinde kaldığı evlerden birinde. Bu video ise Kaliforniya eyaletinde valilik yaparken kaldığı odaya ait. Umut Altaş tarafından çekilmiş ve bir başkasına gönderilmiş. Dağınık olan odada dolabın üzerinde pek çok şişe ve paket var. Aralarından eline bir paket alarak kameraya gösteriyor. Pakette uyuşturucu madde var. Diğer paketlerin bazılarının da uyuşturucu madde içerdiği öne sürülüyor. Umut Altaş'ın izini süren akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay, firari şüphelinin bazı başka yazışmalarını da ortaya çıkardı. O mesajlardan birinde Umut Altaş, metafizik konularla ilgili izlediği bir videodan bahsediyor. Küfürlü olan yazışmalarda videodan etkilendiğini, hatta bayıldığını anlatıyor. Bir başka mesajda Umut Altaş, irtibatta olduğu kişiye DMT nerede diye soruyor. Söz konusu maddenin halüsinojen bir kimyasal olduğu biliniyor. Algı bozulmasına ve kullananların mistik deneyimler diye tabir ettiği ruhsal sorunlara yol açtığı biliniyor. İddiaya göre Umut Altaş da zaman zaman benzer durumlar yaşıyordu. Sebebinin bu madde olabileceği tahmin ediliyor. Yavuz Atalay'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Umut Altaş ve annesi arasında geçen son konuşmalardan haberdar olduğunu, Umut Altaş'ın annesine "Ben seçilmiş kişiyim, siz günahkarsınız" dediğini ifade etti. Bir başka mesajındaysa Umut Altaş'ın Yusuf Güney'in açıklamalarını takip ettiği ve bahsettiği konulara ilgi duyduğu anlaşılıyor. Hatta irtibatta olduğu kişiye bir videosunu gönderip "izledin mi?" diye soruyor. Karşıdan tepkili bir cevap oluyor. "Saçma şeyleri bırak, bir şeyler öğren" cevabı üzerine "İyi hatırlatmaydı eyvallah, kendime geldim" diye yanıt veriyor. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın daha önce de yazışmalarını ve bazı görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Bir mekanda bağlama çalarken ve daha önce çalıştığı bir pizzacıda yardım isterken kameralara yansımıştı. Ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibiyle konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız, elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
0: Kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş hakkındaki soru soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Altaş'ın alınan bilgiye göre iltica talebi hakkında 19 Ağustos'ta Kaliforniya'da mahkemeye çıkması gerekiyor.
3: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçları soruşturma bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 154'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 142'si tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alınmıştı.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi kapsamında hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade ve görsellere sıkı denetim getirildi. Emine Erdoğan, düzenlemeleri sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum diyerek destekledi.
1: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinden ne kadar eminiz? Yanıltıcı bilgilere, kafa karıştıran isimlere ve algı oyunlarına son veriyoruz.
2: Bence doğru karar, çok güzel. En azından insanlar bilinçlenmiş olur. Ne yediğimizi biliriz.
1: Yeni etiketleme kurallarıyla birlikte tüketiciyi yanıltan ifadeler tarihe karışırken ne yediğini bilmek artık temel bir hak haline geliyor. Tüketici doğru bilgiye ulaşacak, gıda güvenliğinde şeffaflık güçlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği etiketleme ve bilgilendirme değişiklikleriyle tüketiciyi yanıltan ifadelerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
3: Ürünlerin üzerindeki her ifade, görsel, tanımlayıcı ifadeler, ürün adı ne ise satışa sunulacak ürün, onunla ilgili bütün etiket bilgileri aslında ambalajın içindekini şeffaf şekilde göstermeli, vatandaşı aldatmamalı, tüketici menfaatini korumalı, halk sağlığını gözetmeli ve haksız rekabetin önüne geçmeli.
1: Emine Erdoğan düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyebilmeyi temenni ediyorum dedi. Emine Erdoğan, Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Sofralarda güven ve şeffaflığın önemini vurguladı.
3: Vatandaşın kendisi de aslında denetim sisteminin içinde. Vatandaşın kendisi de artık gerçek bir denetçi. Aldığı her üründe aslında karşı tarafın aldatıcı bir uygulama yapabileceğinin farkına varıp buna göre ürünü, etiketini dikkatli okuması lazım. Ürünü eline aldığı zaman üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim izni var mı? Yasal izni var mı? Nerede üretilmiş? İçindekiler neler? Etiketleme ile ilgili yönetmeliğe uygun mu? Aldatıcı bir ifade var mı?
1: Ne yediğini bilmenin bir hak olarak tescillenmesi vatandaşı memnun etti.
4: Bence güzel olur. Biz öyle bakıyoruz içinde ne var, içinde neler karışık, tarihine bakıyoruz. Yoksa olmaz.
5: Tabii ki mantıklı olması gereken. Yani üretim tarihi, tüketim tarihi, içindeki ne varsa hepsinin olması gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen çocuklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek özel konserde hem geleneksel hem modern eserleri seslendirecek.
6: ...19 Mayıs'ın coşkusu bu kez çocukların notalarında yükselecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Çocuk Orkestrası ve Korosu... ...yüzlerce öğrencinin sesiyle sahneye çıkacak. Türkiye'nin dört bir yanından yetenek taramalarıyla seçilen çocuklar... ...şimdi aynı sahnede, aynı heyecanla, aynı bayrak altında buluşacak. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs konseri için hazırlıklarını tamamladı. Proje kısa sürede büyüyerek yaklaşık 350 kişilik dev bir sanat ailesine dönüştü. Sadece müzik değil, dayanışma, disiplin, birlikte üretme ve ortak başarı ruhu da bu orkestranın en güçlü ezgileri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek dev konserde 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik kadro sahne alacak. 19 Mayıs ruhu bu kez çocukların sesiyle yankılanacak.
7: Burada olmaktan çok mutluyum. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim. Bence buranın kurulması çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi. Yine buradayım, yine konser vereceğim. Hocalarımla mutluyum. O yüzden heyecanlıyım konser verdiğim için.
8: Eskiden böyle çalarken şimdi böyle yani orkestraya kadar gelmişim.
9: Hepinizi konsere davet ediyorum arkadaşlar.
10: Herkesi konserimize bekliyoruz.
0: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye genelinde 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Turizm ve ulaşım sektöründe toplam 180 milyar liralık ekonomik hacim oluşacak. Hem turizmcinin yüzü gülecek hem esnaf kazanacak.
1: Günlük bayramın coşkusu 10 milyon kişiyi yollara çıkaracak. Kurban Bayramı'nda turizm patlaması yaşanacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala turizmde hareketlilik yaşandı. Ülke genelinde 10 milyondan fazla insanın seyahate çıkması planlanıyor. Bu da ülke hacminin ekonomik olarak 180 milyar liraya ulaşması demek. Milyonlarca vatandaş bayram tatili için rezervasyonlarını tamamlarken otellerde doluluk oranları yükselmeye başladı.
11: Şimdi hem yurt dışında geçen yıla da nazaran Kurban Bayramı'nı kıyasladığımızda daha fazla bir hareketlilik olduğunu, yani %25-30'lara varan bir yükselme olduğunu görüyorduk. Bu son dönemde resmi olarak da Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra 9 gün olduğunu yine bir yukarıya doğru hareketlilik devam etti, hızlandı diyebilirim.
1: Bayram tatilinde oluşacak ekonomik hacim ise yaklaşık 180 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Bu hareketlilik yalnızca turizm sektörüne değil, ulaşım, yeme içme, perakende ve konaklama sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Bayram döneminde oluşacak yoğunluğun esnafa önemli katkı sağlaması ve iç piyasada ekonomik canlılığı arttırması bekleniyor.
11: Domates satanı da etkiliyor, bir taksi şoförünü de etkiliyor. Onun için tüm sektörler ciddi bir şekilde faydalanıyor. Şimdi şunu da unutmayalım. Yurt dışından turist geliyor, döviz getiriyoruz diyoruz ama yerli turizm dediğimiz, yani bizim kendi iç ülkemizin içinde yaptığımız turizm hareketleri ciddi bir şekilde turizmin devamlılığı için çok önemli. Onun için de dediğiniz gibi 180 milyar liralık bir iç hacim oluşması, belki biraz daha fazla bu rakamlar, ben daha da yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Öyle güzel bir dönem ki ne çok sıcak ne de soğuk. Onun için tam bahar, o bakımdan dolayı birçok bölgemizi etkiledi diyebilirim.
1: Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere sahil kentlerinde yoğun talep yaşanırken kültür turları ve termal oteller de vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Uzmanlar turizmde yaşanan hareketliliğin yaz sezonunda olumlu yansımasını bekliyor.
0: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk var. İstanbul'da birçok hatta biletler tükendi, firmalar ek seferleri devreye aldı. Bu bayramın en dikkati çeken başlıklarından biri ise yeni iade düzenlemesi oldu. Nedir o diyeceksiniz? Artık şehirler arası otobüs biletleri hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iptal edilerek tam ücret iadesi alınabilecek.
12: Burada oturuyorum zaten, babamı uğurluyorum. Bir günlüğüne misafirim olmuştu. Şu an onu yolcu ediyorum. Bayramda inşallah ben gideceğim bu sefer de.
13: Kaç saat yol yapacaksınız?
14: 18 saat. 18 saat.
13: Bileti ne zaman aldınız? Erkenden mi?
14: Bugün aldım.
15: Valizini alan otogara koştu. Bayram yolculuğu başladı. Otogarlardaysa yoğunluk her geçen saat daha da artıyor. Firmalar peş peşe ek sefer açarken vatandaşlar bir yandan bilet bulmaya çalışıyor, bir yandan da fiyatları takip ediyor.
13: Bayram tatiline sayılı günler kala otogarlarda adeta bir insan seli var. Hemen arkamda gördüğünüz gibi kimi memleketine gidiyor, kimi ise son hazırlıklarını yapıyor. Efendim, yolculuk nereye?
16: Mardin, Midyat.
13: Peki bayram için mi gidiyorsunuz?
16: Evet, bayram için gidiyoruz.
13: Peki neler yapacaksınız? Planlarınız nedir?
16: Planlarımız anne babamı ziyaretine gideceğim bayrama. Bir de kız kardeşimin düğünü var, düğüne gideceğiz.
17: Gördüğünüz gibi bir şenlik var. Allah'a şükürler olsun, insanlar ziyarete gidiyorlar. Çok kalabalık. Bugün özellikle çok kalabalık. Akşama daha da çok kalabalık olacak. Ek servislerimizi açtık. Ana servislerimiz %100 dolu. İlave servisleri de dolmak üzere. Mümkün olduğu kadar yolcumuza cevap vermeye çalışıyoruz.
15: Otogarda en yoğun hatlarsa Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu illeri. Birçok firmada ana seferler dolarken ek seferler devreye alınmış durumda. Yetkililer günlük sefer sayısının bayram boyunca 1800'e kadar ulaşmasını bekliyor.
13: Nasıl gidiyor yolculuklar? Yoğun mu?
18: Yoğun. Bayram dolayısıyla biraz yoğunlukta yaşıyoruz efendim.
13: Peki biletlerde durum ne? Kolay bulunuyor mu?
18: Evet. Ek ilave olduğu için bulunuyor efendim. Ek ilave devam ediyor. O yüzden bulunuyor.
13: Bu yıl yolcular için en dikkat çeken başlıklardan biri de yeni iade düzenlemesi. Artık yolcular otobüs biletlerini hareket saatinden 12 saat öncesine kadar iade edebilecek.
17: Depo Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu yönetmelik değişiklikle ilgili 12 saat kalaya kadar bilet iade edebiliyoruz. Bu da iyi oldu. Elimizi en azından rahatlattı. Çünkü çok zorluk yaşıyorduk. Yolcular geldiğinde işte neden iptal etmiyorsunuz? Zaten iptal şansı yoktu. Şimdi çok daha iyi oldu diye düşünüyorum.
15: Otogarda hareketliliğin Arife gününe kadar daha da artması bekleniyor. Yetkililer vatandaşlara hem yoğunluk hem de fiyat mağduriyeti yaşamamaları için biletlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulunuyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un pek çok noktasında kurban pazarları kuruldu. Kurbanlıklar satışa çıktı. 24 ekibi kurban pazarının nabzını tuttu.
19: Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlıklar da göreceğe çıkıyor. İstanbul'da pazarlıklar şimdiden başladı.
20: 260'a ucuz olur.
21: Beyefendilere kırmıyorum bak.
20: 70 olsun bari.
21: 265
20: iyiydi.
21: Beni yorma.
20: 65. 65 hayırlı olsun.
22: Şu anda %20'sini sattık.
23: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un birçok noktasında kurban pazarı kuruldu. Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen kurbanlıklar İstanbul'da satışa sunuldu.
24: Burada birçok bölgenin hayvanları var. Erzurum, Tokat, Ardahan, Kars, Gölev, bütün hemen hemen doğu bölgesinin hayvanları burada mevcut.
25: Tokat, Erbaa'dan geldik. Hayvanların şu anda hemen hemen %15, %20'si satıldı.
19: Kendilerine ortak bulamayan vatandaşların yardımına ise satıcılar yetişti. Hisseli satışlar sayesinde kurban ortak arama derdi son buldu. Fiyat aralığı ise kurbanın cüssesine göre değişiklik gösteriyor.
24: Yaklaşık 180 binle, büyük baştan bahsediyorum, 180 binle 350 bine kadar fiyatlarımız çıkıyor. Öyle uçuk bir, dışarıda anlatıldığı gibi uçuk bir fiyat yok. Fiyatlarımız gayet ekonomi ve ucuzdur. Hisse başı 35 bin lira başlayıp 50 bin civarında bir kişi başı hisse başı düşüyor.
22: 350-250 arası erkek mal, düvelerimiz ise 180-220 arası.
25: Hem düve getirdim hem tosun getirdim. Düve fiyatlarımız 150'den başlıyor 250'ye kadar. Tosunlarımız da 200 liradan başlıyor 400 liraya kadar tosunlarımız var.
0: Türkiye'den dünyanın dört bir yanına giden sivil toplum ve yardım kuruluşları ihtiyaç sahibi Müslümanlara kurban yardımında bulunuyor. Deniz Feneri Derneği ve İHA İnsani Yardım Vakfı kurban hazırlıklarını tamamladı.
26: Mazlum coğrafyalara iyilik köprüsü kuruluyor, kurbanın bereketi paylaştıkça artıyor. Türk sivil toplum kuruluşları da dünyanın dört bir yanına iyiliği yayıyor.
27: Tabii kurbanla gülümset dedik. Ramazan bitti ve hemen akabinde biz kurban çalışmalarımıza başladık.
28: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 30 yılı aşkın süredir bütün çalışmalarımızda olduğu gibi kurban faaliyetimizi de tüm hızıyla devam ettirmiş oluyoruz. Bu sene nasip olursa 61 ülkede farklı farklı kıtalarda inşallah ihtiyaç sahiplerine kurban meselesiyle ulaşmış olacağız.
26: Deniz Feneri Derneği 30 yıldır mazlum coğrafyalarda yardım köprüsü kuruyor. Bu yılda kurbanla gülümset mottosuyla 3 kıtada 30 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştirecekler.
27: Özellikle mazlum coğrafyalarda, Balkanlarda, Yemen'de, Arakan'da, ülkemizde ve Gazze için kurban organizasyonlarımızı gerçekleştirmiş olacağız.
26: Deniz Feneri Derneği kurban bağış bedellerini duyurdu.
27: Yurt dışı kurban hisse bedelimizi 5.900 lira olarak belirledik. Bunun dışında Gazze için keseceğimiz kurban bedelimiz 11 bin lira. Yurt içi kurban bedelimiz 22 bin lira. Yine bunun yanında Yemen'de 9 bin liradan, Suriye'de 16 bin liradan, Balkanlarda da 16 bin liradan kurban hisse bedellerini yerine getirmiş olacağız.
26: İHA İnsani Yardım Vakfı 11.500 liralık sabit kurban hisse bedeliyle 61 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştiriyor.
28: Uzun yıllardır bu çalışmayı yaptığımız için belli bir sistematiğimiz var ve bu noktada biz tek fiyatla çıkıyoruz ve bütün bölgelerde 11.500 lira olarak belirledik bu senede fiyatımızı. Çünkü çok pahalı olan bölgeler olabiliyor, çok uygun fiyatlı olan bölgeler olabiliyor ama biz elimizden geldiğince bütün bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz.
26: İHA bu yıl binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefliyor.
28: Bütün coğrafyalarda yetim çocuklarımız var. İnşallah onlar için de bayramlık çalışmamız var. var. Bu sene 50 binin üzerinde çocuğumuza bayramlık ulaştırmayı hedefliyoruz. Kurban etlerinin dağıtımını yaparken bir yandan da bayramlıkları ulaştırmış olacağız.
26: Gazze için bağışlanan kurbanlar da konserve haline getirilerek 2 yıl kullanım ömrüyle bölgeye gönderilecek.
27: Gazze'de maalesef kurban kesemiyoruz. Gazze hisselerini, Gazze vekaletlerini yerine getirip daha sonra bunları farklı bir bölgede konserveye dönüştürüp 2 yıl SKT'leri olacak şekilde planlıyoruz.
28: Yoğun bir kısmını Hindistan'da kesimini yapıp daha sonra onları dondurulmuş et ve konserve olarak Gazze'ye ulaştırmayı planlıyoruz.
0: Efendim bu görüntüde nedir demeyin. İstanbul Avcılar'da mahalle sakinleri 2 yıldır aynı manzaraya tepki gösteriyor. Çünkü Yeşilkent Mahallesi'nde suntalarla çevrilen boş arsa iddiaya göre çöplüğe dönüştü. Farelerin yuvası haline geldi. Vatandaşlarsa defalarca şikayetçi olmalarına rağmen CHP'li Avcılar Belediyesi'nden kalıcı bir çözüm gelmedi. Tepkilerin büyüdüğü sokağa özellikle akşam saatlerinde fareler basıyor. 24 ekibinin özel haberi.
2: Her gün fare görüyoruz burada akşam sabah.
3: Fare dolu her taraf. Korkuda kapıları açık bırakmıyoruz.
4: Lağım faresi çok. Yani kendi kadar büyülüleri var.
5: CHP'li yönetim vatandaşı kaderine terk etti. Boş arsalar çöplerle kaplandı. Fareler ve haşereler çoğaldı. Vatandaş isyanda. CHP'li belediye ise kulağının üstüne yatmış durumda.
4: Akşam oğlum böcekler falan ortaya çıkıyor zaten.
6: Burası Avcılar G560. Sokak. Mahallede iki tane boş arazi bulunuyor ama o araziler çöpten geçinmiyor. O çöplerden kaynaklı olarak da mahalleyi adeta fareler bastı. Mahalle sakinleri evlerinin ne camını açabiliyor ne de kapısını.
3: Kapılarımızı açık bırakamıyoruz evlere dalacak diye.
7: Açamıyoruz, gerçek anlamda açamıyoruz. Kendimiz artık çözüm buluyoruz. İlaçlama yapabildiğimiz kadar yapıyoruz.
8: Fare, böcek, biz burada oturuyoruz, böcekler geziyor, fareler yani gerçekten pis durumda.
9: Avcılar olarak biz buradan çok müzdaripiz bakımsızlığı yüzünden.
6: Normalde bir mahallede, bir sokakta çocuk sesleri yankılanır ama bu sokakta çocuk bulunmuyor. Çünkü çocuklar evden çıkmaya korkar oldu. Adeta mahalleyi fare bastı ve çocuklar hasta olmamak için evlerinden dışarıya adım atamıyor.
9: Ya çocuklarımız sokakta oynayamıyor en açık. En önemli olan bizim için onların hijyeni. Çocuklarımız artık sokağa ekmek almaya bile gitmiyor dışarı yani.
5: Vatandaş kendi imkanlarıyla evlerini koruma altına alsa da fareler bu kez sokaktaki park halinde bulunan araçlara zarar veriyor.
9: Aracımıza tabii ki zarar verdi bizim mesela. Biz bunların videoları çekildi, belediyeye atıldı defalarca. Hiçbir şekilde bir dönüşüm olmadı.
2: Bizim araçlar motoruna kadar girmişler.
3: Motor kısmında kabloları yedi. Eşim gitti yaptırdı yani zarara uğratıyor insan.
6: Sokaktaki birçok arazi adeta çöplüğe dönüştü. Belediye ise vatandaşın şikayetine adeta kulak tıkadı.
2: Bunlara bir belediye çözüm bulması lazım. Belediye yetkilileri hiç temizlik yapmıyor burada.
6: Peki belediyeye şikayet ettiniz mi?
2: Şikayet ettik. Aç gelen giden yok.
3: Boş arsalarımız hep pislik. Onun için basıyor. Temizlenmesi gerekiyor. Belediye de sahip çıkmıyor buraya.
9: Sürekli şikayette bulunuluyor ama geri dönüşüm alamadık maalesef.
0: Kusura bakmayın bu görüntüleri paylaşmak zorundaydık. Çünkü görülmesi gerekiyor. O mahalleli onu yaşıyorsa biz de bunları ekrana getireceğiz diyelim. Sözümüz tabii ki bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle Otobit'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
7: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
3: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
3: Hakan şut.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyatlı.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine sıcak dış politika gündemini bu akşam da değerlendireceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen Doçent Doktor Murat Yiğit hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki İran Savaşı'nı analiz edeceğiz. Özellikle Donald Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalar oldukça kıymetli. Yeni bir savaş kapıda mı? Amerika Birleşik Devletleri bir hava harekatına mı, bir kara harekatına mı? Ama bir şeyler olacak gibi sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir taraftan İran her türlü senaryoya hazırız diyor. Bir taraftan da Körfez'de hareketlilik var. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın etrafında bir hareketlilik var. Yani tam bir ateş çemberinde Türkiye'nin çevre coğrafyasında evet bazı önemli hadiseler oluyor. Bunları da çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları çok çok önemli. Ona da değineceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Murat hocamız da bunlar üzerinde değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Özür diliyorum. İran savaşı sahada mı yoksa masada mı sürecek başlığı önemli. Çünkü biz tam da arasında bu mevzuyu görüyoruz. Ne sahada tam bir savaş var ne de masada tam bir diplomasi var. Bir ara faz dönem gibi geliyor bu süreç. Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattı yeniden ısınıyor. Trump Netanyahu görüşmesi İran'a karşı askeri seçeneğin yeniden gündemde olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Netanyahu bir taraftan kendi siyasetini kurtarmaya çalışıyor. Yani hepimizin bildiği gibi Gazze katliamı öncesinde yargılanıyordu. Büyük ihtimalle hapse de girecekti. Yolsuzluk davası ve birçok dava yüzünden Gazze katliamı imdadına yetişti ve olduğu kadar da bunu uzatmaya çalıştı. Şimdi de İran savaşını bir şekilde uzatmaya çalışıyor ama Lieberman, Lapid gibi ve Naftali Bennett gibi muhalif isimlerde artık Netanyahu'nun süresi dolduğu şeklinde açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun siyaset açısından bu savaşın devam etmesi de önemli ve Trump'a baskı yapmaya da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri sahaya tekrar inerse krizin boyutu ne olur? Bu soru da tabii son derece önemli kıymetli izleyenlerimiz. Olası müdahale Hürmüz, Irak, Suriye hattı ve Doğu Akdeniz'e gerilimi büyütebilir. Tabii sadece bu Hürmüz boyutuyla kalmaz. Bir taraftan Irak, Suriye, daha önce konuştuğumuz o hatlar, o işte PKK'nın kullanılmaya çalıştığı hatlar. Bir de tabii ki Doğu Akdeniz, yani enerji sahaları üzerinde de biliyorsunuz İsrail'in kendince hak iddiaları var. Bir taraftan Yunanistan'ın Maksimal ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle oluşturmuş olduğu bir aks var. Türkiye'ye karşı bir aks. Dolayısıyla bu gerilim çevre coğrafyası ve yakındaki Mavi Vatan'a kadar da gelebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Trump'tan maksimum baskı kartı. Trump'ın sert çıkışları İran'a karşı yaptırım ve askeri baskının hızlanabileceğini işaret ediyor. Şimdi Trump bildiğimiz üzere çok enteresan açıklamalar yapıyor. Bir anda tweetleri evet espri konusu da oluyor ama bunların mahiyetini, önemi çok daha kritik. Şimdi diyor ki zaman doluyor, son 10 gün, 15 gün, 20 gün ama o kum saati bir şekilde dolmuyor. Ve acaba bu Trump'tan maksimum baskı kartı, onu da konuşacağız. Pakistan'ın yeni arabuluculuğu döneminde İran'a bir adım attırıyor mu? Yani bu zaman kazanma meselesi hangi tarafa yarıyor? Bu da çok çok kıymetli. Biraz evvel söylediğim gibi Netanyahu iktidarı için savaş istiyor. İsrail Güvenlik Kabinesi yeni operasyon senaryolarını değerlendirmeye başladı. İran vekil güçlerini devreye sokabilir mi? Bu da kıymetli çünkü daha Babil Mendebi konuşmuyoruz. Olası çatışmada Husiler, Şii milisler ve Lübnan hattında asimetrik saldırı riski öne çıkabilir. Lübnan'da Hizbullah, Babil Mendeb'de Husiler, daha onlar devreye girmedi. Daha Babil Mendeb kapanır mı, kapanmaz mı, kapanırsa ne olur? Bunları konuşuyoruz ama o kritik hamle, o önemli kart şu an İran tarafından da kullanılmadı. Enerji ve piyasalarda şok riski, yeni savaş ihtimali, petrol, deniz ticareti ve küresel piyasaları sarsabilir. Zaten bizim de 80 gün boyunca konuştuğumuz Hürmüz, Hürmüz'den ibaret değildir. Hürmüz fayı kırılırsa bunun tsunami dalgaları dünyanın dört köşesindeki kıtaların sahiline vurur, ekonominin

Fark işte gelişmekte olan ülkelerin ve yoksul ülkelerin vatandaşlarının cebinden bu fark çıkıyor. Dolayısıyla bunun jeoekonomik tarafı da önemli ve şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doçent Doktor Murat Yiğit hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Akademisyen, doçent doktor Murat Yiğit hocamız bizleri kırmadılar bu akşam. Teşrif ettiler.
1: Hocam, merhaba hoş hocam. Geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sizle birçok sefer çok değerli yayınlar yaptık. Ama tabii her programda bir mesele var ama işte bu önemli şey de bitmiyor tabii. Sıcak gündemde soğumuyor bir türlü. Şimdi evet. Hocam son açıklamalar tabii ki önemli. Çünkü bu müzakere ve pazarlıklar sürüyor. Şimdi en son tabii haberimize baktığımız zaman İran basınında yer alan haberlere göre Tahran ABD'ye iletilmesi için Pakistan'a yeni bir teklif sunmuş hocam. 14 maddeden oluşuyor bu teklif. Şimdi bu savaşın tabii öncelikle sona ermesi ve güvenliğin tesis edilmesi. Yani bir daha saldırıların olmaması İran açısından da tabii ki bunların garantilerinin sağlanması önemli. Ama bir taraftan da 460 kilodan fazla uranyumun İran'dan çıkarılmasında Trump sanki bir zafer gibi satmak istiyor Murat Hocam.
1: Evet.
0: İsterseniz böyle başlayalım. Yani Donald Trump bir karar harekatına girişebilir mi? Ya da bir nokta operasyonu ben uranyumu aldım çıktım ve kendi seçmenine bunu bir zafer olarak satabilir mi? 12 günlük savaş da ortada. Yani bir şey yapamadığını da görmüş olduk. Böyle bir değerlendirmeyle başlayalım Murat Hocam.
1: Şimdi hadiselerin arka planını göz ardı ederek tabii meseleleri yorumlayamayız. Yani bir şekilde aslında ne olduğunu hatırlarsak düzenli olarak doğrudan bir analiz yapma imkanına sahip olabiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş değildi bu savaş. Yani evet. En başına itibaren burada yaptığımız yayınlarda da dile getirmiştik.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Burada İsrail'in İran'la olan bir savaşına Amerika'nın entegre olması söz konusuydu. Doğal olarak evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir hareket yaptı, bir hamle yaptı, saldırılar gerçekleştirdi. Ama bugün itibariyle şunu çok iyi anlıyoruz ki hem İran tarafı hem Amerika tarafı bu savaşı bitirmek istiyor.
0: Doğru.
1: Fakat İran da Amerika da nihayetinde burada bir zafer söylemsel olarak da olsa bir zafer inşa etmek istedikleri için bazı kartlarını masada tutuyorlar. Mesela İran'ın Hürmüz kartını tutması gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehdidi gibi. Şimdi bir yandan İran Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde bloke ederek buraya hakim olmaya çalışıyor ve bir zafer söylemi inşa etmeye çalışıyor. Ben tabii bunu da biraz belki konuşacağız ama yani İran'ın burada mesela anlaşma teklifini sadece barış anlaşması imzalaması değil, aynı zamanda zaman kazanma girişimi olarak okunmasına bir itirazım var. Çünkü İran burada zaman kazanarak ne elde etmek istiyor?
0: Evet.
1: Yani mesela o zaman İran'a ne kazandırabilir? Bütün altyapıları, kritik altyapıları hedef alınmış.
0: Zaten vurulmuş.
1: Ya evet. Elinde çok fazla bir şey kalmamış. Varsa bir miktar uranyum var artık. Onu ne kadar zenginleştirdiğini bilmiyoruz. Hangi teknolojiyi ne kadar edindiğini bilmiyoruz.
0: Bir kapalı kutu.
1: Yani evet, o konularda biraz muamma olarak kaldı işin doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince, Amerika Birleşik Devletleri de evet, burada Trump savaşı bitirmek istiyor ama arkasında sürekli o ateşkesi sabote etmeye çalışan bir İsrail var. Bir taraftan, diğer taraftan da işte Trump burada söylemsel olarak o zaferi inşa etmeye çalışıyor. İran'ı yok ettik, silahlı kuvvetlerini yok ettik, ortadan
0: ettik,
1: kaldırdık,
0: evet.
1: Bütün mühimmatını bitirdiler. İşte buradan daha fazla bir yere gidemezler, Hürmüz'ü açmazlarsa onları perişan ederiz, onları vururuz diye tehdit ediyor.
0: Medeniyeti çökertiriz.
1: Onları çökertiriz dedi. Önce rejim değişikliği dedi. Bakın bunları hiç unutmayalım. Yani rejim değişikliği önerdi. Dedi ki biz İran'da rejimi değiştireceğiz. Sonra rejimi değiştiremeyeceğini anlayınca ya biz işte Hamane'yi öldürdük ya, Ali Hamane'yi ortadan kaldırdık. Dolayısıyla rejimi değiştirmiş olduk dedi. Ya bu tarz muğlaklıklar da var. Yani nihayetinde biz bir zaferi stratejik olarak nereden anlıyoruz? Siyasi stratejik seviyede belli hedefler vardır savaşlara dair. O hedeflere eriştiğiniz zaman kazanırsınız.
0: Zaman,
1: bunu daha önce defaatle söyledik zaten. Evet. Mesela Rusya'nın Ukrayna'da kesin bir zafer kazanmamasının en temel nedeni Kiev'i hedef almasıydı dedik.
0: Doğru.
1: Çünkü eğer Donbas'ı hedef almış olsaydı bugün bu savaşın galibi Rusya

0: Ne diyecekti Zafer?
1: Net bir şekilde ilan edecekti. Şimdi burada da bir hedef muğlaklığı var. Yani sürekli olarak muğlaklaştırılıyor. Önce deniyor ki rejim değiştirilecek. Sonra deniyor ki işte evet öldürdük Ali Hamaney'i ve dolayısıyla rejim değişmiş oldu. Oğlu geldi yerine falan. Bunları söylüyorlar. Ben iki tarafında aslında barış istediğini görüyorum. Yani kişisel olarak ben İran
0: nasıl
1: tarafı...
0: Nasıl olacak peki hocam? Barış nasıl
1: şimdi,
0: olur?
1: Şimdi şöyle iki taraf da aslında zafer istiyor. Yani temel mesele bu. Yani Amerika tarafı içinde, İran tarafı içinde bir zafere ihtiyaçları
0: var. Hocam çok özür dilerim. Tam bu soruyu sorduk ya. Bilmediğimiz var. Onu da gösterelim kıymetli evet. izleyenlerimize. Sizin de yorumunuz tam üzerine çünkü çok güzel olacak. Yönetmenim ben rica edeyim. Amerika'nın Trump'a sunduğu, ABD'nin Tahran'a sunduğu 5 kritik şart var. O LED'i gösterelim. Sonra Murat Hocam'dan onu birleştirerek yorumunu rica edeceğim. 5 kritik şart. Şimdi nedir bunlar kıymetli izleyenlerimiz? ABD tarafından tazminat ödenmemesi, bu Amerika'nın Tahran'a sunduğu. Uranyumun teslim edilmesi, nükleer faaliyetlerin durdurulması, varlıkların serbest bırakılmaması, savaşın durdurulmasının müzakere şartına bağlanması. Peki İran ne istiyor buna karşılık? Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, savaş zararlarının tanzim edilmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması. Şimdi son madde hocam belki çok enteresan bir evet. istek. Şimdi hocam bunu da birleştirerek yorumunuzu rica edeyim.
1: Şimdi bu alenen bir bilek güreşi. Zaten bu şartlara şöyle bir baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz ki aslında taraflar şunu söylemek istiyor. Şartları ben belirlerim.
0: Evet.
1: Yani şartları ben belirlemeliyim. Çünkü ben belirlediğim zaman ben kendi zaferimi dayatmış olacağım aslında. Doğru. Yani İran'ın yapmaya çalıştığı şey de, Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey de bu. Şimdi İran'ın taleplerine baktığınız zaman aslında bu taleplerin kabul edilmesi durumunda İran çok net bir zafer ilan edebilir. Yani çünkü yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor mesela. Savaştan önce yaptırımlar devam ediyordu. Yani siz savaş öncesi şartlarının çok daha iyi bir seviyeye gelmek
0: Doğru.
1: istiyorsunuz.
0: Savaş öncesinden daha iyi şartlar.
1: Evet, evet. Hürmüz üzerindeki egemenliğin tanıması da böyle bir şeydir.
0: Bu da hukuka aykırı abi.
1: Evet, yani bir de işin öyle bir tarafı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir durum var. Yani biz en başında ortaya koyduğumuz hedeflerin önemli bir kısmını size dayatırsak, kabul ettirebilirsek kendi zaferimizi ilan edeceğiz ki Trump'ın en başından beri yani savaş sırasında da işte İran'ın çok kritik altyapılarını vurduk, şu kadar askerini vurduk, bu kadar işte ortadan kaldırdık, askerlerimiz çok büyük zaferler kazandı muharebelerde, sürekli böyle söylemsel olarak orada bir zaferin inşasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Bu saatten sonra kimin ne aldığını, ne verdiğinin tabii ki bir ehemmiyeti var. Yok diyemeyiz ama savaş bağlamında söylersek kimin nereye vurduğunu pek bir ehemmiyeti kalmadı. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün çekilse, bugün dese ki ben savaşı bitirdim. Ya İran uzun bir süre kıpırdayamayacak. Bunu herkes gayet iyi biliyor.
0: Hocam çok büyük zarar gördü.
1: Evet, çok büyük zarar gördü. Yani zaten İran'ı zaten bölgede bir odak haline getiren şey neydi aslında? Bölgedeki etkinliğiydi. Bölgede askeri olarak, siyasi olarak, kültürel olarak, mezhepsel olarak,
0: teolojik olarak
1: kurduğu ağları çok etkin bir şekilde kullanıyor olması.
0: Kapasitesiyle.
1: Şimdi bugün bu ortadan kalktı gibi oldu. Yani nihayetinde dışarıdaki hedeflerine erişemeyen bir İran ki bunu mesela şeyden hemen sonra yani Suriye'deki devrimden hemen sonra da söyledik. İran bu saatten sonra kendi içine dönecekti. Kendi iç çatışmalarına dönecekti dedik ki o arada zaten protestolar başladı. Ya büyük eylemler gerçekleştirildi. Bu eylemler sokak hareketlilikleri, mobilizasyon bastırıldı. Çok kanlı bir şekilde bastırıldığını da biliyoruz. Ya yani oradaki travma henüz açığa çıkmadı tekrar.
0: Neden? Savaş onların üzerini örttü biraz.
1: Evet, savaş onların üzerini örttü çünkü. Yani savaş geldikten sonra yeniden konsolide oldu ki İran halkı olur.
0: Olur.
1: Şimdi İran için mesele çok varoluşsal. Yani kendi topraklarında yürüyen bir savaş konusunda dayanma eşiği çok yüksek. İran'ın. O yüzden mesela cüretkar davranabiliyor, Hürmüz'ü kapatabiliyor, gelirseniz gelin diyebiliyor. Çünkü yani vurulacak çok fazla yer kalmadı İran açısından.
0: Daha ne kadar kötü olabilir ki?
1: Daha ne kadar kötü olabilir ki? Bundan daha kötüsü bizim için artık mümkün değil. Çünkü en kötüsü oldu yani bizim açımızdan.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla İran'ın ben hani tabii ki anlaşmak istediğini, tabii ki bir barış istediğini görüyorum ama burada üzerine zafer bina edebileceği bir barış istiyor. Amerika için de benzer bir durum var. Dolayısıyla taraflar eğer kendi hedeflerinden, siyasi hedeflerinden taviz verebilirlerse bir barış ihtimali var. Yani Amerika için de, İran için de gerçekten samimiyetle Pakistan'ın ara buluculuğunda Hürmüz Boğazı'nın açılması koşuluyla ki zaten Trump'ın Çin ziyaretinde bu önemli bir konuydu. Yani Amerika Başkanı Trump aslında her halükarda Çin'e gidecekti başkan seçildikten sonra.
0: Evet,
1: tıpkı 2017'de olduğu gibi.
0: İlk başkan
1: elinin daha güçlü bir

0: şekilde gitmesini, yani eli daha güçlüyken gitmeyi aslında planlamıştı Trump. Ama öyle olmadı. Yani burada İsrail'in savaşına, İsrail'in savaşına entegre olduktan sonra, siyasi hedeflerine İran'da ulaşamadıktan sonra Çin'e aslında muzaffer bir komutan olarak değil, talepkar bir siyasetçi olarak gitmek zorunda kaldı ve orada da istediği ilgiyi görmedi bana kalırsa. Çünkü biliyorsunuz pek çok CEO'yla, pek çok iş adamıyla, iş adamlarıyla gitti ve orada pek çok şey konuşuldu aslında. İşte Amerika'nın Çin pazarına açılması, yaptırımların biraz daha denetimi, işte Çin'e dair bir takım mesela İran'la enerji ticareti yapan şirketlere yönelik yaptırımların kaldırılması gibi pek çok önemli konu konuşuldu aslında. Yani burada Çin'le Amerika'nın ekonomik entegrasyonu biraz daha böyle yoğunlaşma ihtimalini belirlediği bir zirve olarak ortaya çıktı. Fakat oradan beklentisi aslında Trump'ın siyasi olarak İran'a yönelik örtük desteğini biraz daha çekmesi ve İran'ı zayıflatmasıydı. Fakat bu desteği Amerika'ya vermediği için. Çünkü nihai hedefin kendisi olduğunu biliyor. Çünkü yarın öbür gün Tayvan'da da benzer sorunlar yaşayabileceğini biliyor. Ve bunun da ötesinde aslında Çin'in İran'dan elini çekmesi demek Asya üzerindeki iktidarını, otoritesini, karizmasını bitirmesi de
1: aslında
0: demek.
1: Aslında hani nasıl ön bariyerini kaybetmiş oluyor bir şekilde. Hani bu işin Pasifik'te
0: savunma işte tahkimatını
1: sıcak
0: İran'a
1: deniz tarafı, yani bizim Akdeniz tarafını bu anlamda yani bariyeri kaybetmiş.
0: Savunma tahkimatını İran'a kurmuştu. Yani bunu askeri olarak tam olarak yapmadıysa bile
1: Yeni İpek yolunun rotası, deniz rotası.
0: Tabii ki kesinlikle öyle. Yani onun için önemli bir alandan bahsediyoruz. Yani Çin'in kendi iddiası bu zaten. Kuşak ve yol projesi üzerinden düşündüğünüz zaman işte oradaki lojistik hatları Çin için çok önemli. Çin Halk Cumhuriyeti için. Şimdi buradaki iddiasını kaybetmesi anlamına gelir. Yani İran'ı verdiği zaman Çin bu sefer geri dönüp işte Asya'daki, Orta Asya'daki, Güney Asya'daki ülkelere ne söyleyecek? Şimdi bu çok büyük bir problem yani Çin adına. Dolayısıyla aslında Trump aradığını da bulamadı. Ben Trump'ın bu saatten sonra barış istediğini düşünüyorum. Fakat istediği barış hem İran'ın direnişinden dolayı, yani bir şekilde şartları belirleme konusundaki ısrarından dolayı, hem de İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerinden dolayı bir kez daha saldıracağını düşünüyorum. Yani güçlü bir saldırı.
1: Bir defa daha bekliyorsunuz.
0: Evet, bekliyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir kez daha bu Hürmüz meselesi özelinde mesela belli stratejik noktaları ele geçirmek istediğini biliyoruz. Mesela Hark Adası üzerine planları
1: limanlar,
0: var.
1: Bender Abbas Limanı.
0: Evet, Bender Abbas Limanı, Hark Adası. Yani bu tarz böyle enerji hubları var. Buraları ele geçirmek konusundaki isteğini biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama bunu ele geçiremese bile nihayetinde oradaki sirkülasyonu açması gerekiyor artık. Çünkü petrolün varili $110 oldu.
1: İşte hocam bazı simülasyonlar $150 provalarda yapılıyormuş diye haberler geliyor. Bir de İran'ın da petrolünü artık sevk etmesi lazım. Çünkü şeyler çalışıyor, rafinereler. Çıkan petrol artık depolanacak yerde kalmamış son haberlere baktığımızda.
0: Zaten bir diğer ihtimal de
1: ya toprağa akıtacak ya denize akıtacak bunu.
0: Bir diğer ihtimal de bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırmamayı tercih ederse, ki dediğim gibi Trump aslında çok isteksiz yani savaşın devam etmesi hususunda.
1: Maliyetler.
0: Çünkü maliyeti yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri bir süre sonra kendi kamuoyuna meseleyi anlatmakta zorlanıyor. Dünya kamuoyuna anlatmakta zorlanıyor. Bir tehdit yaratıyorsunuz, o tehditin içini dolduramıyorsunuz. Sonra rezil oluyorsunuz. Bunların hepsi bir risk aslında. Yani Amerika gibi kendi imajını önemseyen bir devlet için bunların hepsi problem. Evet. Hükümet açısından da, Amerikan devleti açısından da bir problem. Şimdi bunu yapamayınca sürdürülebilir olmaktan çıkıyor zaten savaş. Dolayısıyla Trump bunu devam ettirmek istemiyor. Ama şartlar nereye getirebilir? Ya bir saldırı ihtimali doğuyor buradan yeniden. Yani bir şekilde İran'ın en azından Hürmüz üzerindeki direnişi kırılması maksadıyla, yahut da Amerika'da gözünü karartırsa burada Hürmüz'ü kendisi kapatmayı da bir seçenek olarak masada tutabilir.
1: O da aslında işin asimetrik boyutunu biraz da ortaya koyuyor.
0: Evet, yani burada nihayetinde tamam kapatıyor musun? Tamam ben de kapatıyorum.
1: Ben de kapatıyorum.
0: Dediği andan itibaren İran buna ne kadar dayanabilir? Şimdi zaman kazanması üzerine konuştuk ya İran'ın.
1: Yani, o zaman tersine işlemeye başlıyor.
0: İşte tersine işlemeye evet, başlıyor. Çünkü evet. Siz oradaki petrolü Çin'e ulaştıramadığınız zaman, yani İran'ın enerji ortaklarına
1: ulaştırmadığınız zaman bir şey ifade ediyor.
0: Bu büyük bir problem.
1: %70 hocam, %70.
0: Tabii yani çünkü İran yıkıntılar içerisindeki bir İran'ın paraya da ihtiyacı var.
1: Kesinlikle. Zaten rehabilitasyon süreci hocam artık kaç yıllar alır onu da bilemiyoruz. Bir de hocam Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan biliyorsunuz Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısının öncesinde hocam.

0: Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın çok önemli sözleri var. Onu dinleyelim hocam, savaşla ilgili yorumlarınızı alacağım.
1: Hay hay olur.
2: İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz.
0: Şimdi Sayın Hakan Fidan gerçekten önemli bir yine kırmızı kalemle altını çizmek gerekir açıklamalarını. Ve Türkiye'nin hocam buradaki katalizör rolünde biliyoruz, arabuluculuk, işte bu yumuşatıcı rolümüz. Pakistan tabii ki bu işin şu anda masasının... hocam çok özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabı başlamış MGK sonrası. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinliyoruz.
3: Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde yaptığımız istişarelerin ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeğlilerin çok büyük rolü, etkisi sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmakta değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme, her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya, süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyalogumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Değerli basın mensupları, bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi günden güne artıyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu. 50 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Efes 2026 tatbikatımız dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veriyor. Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk devletleri

Teşkilatımız merhum İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara
ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor. Vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

0: İtalyanlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
6: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
7: Nice bayramlara eriş evladım.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
10: Arabanı arabam.com'a değerinde Tinksat.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
15: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
14: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Haydi.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
6: değerinde çek sat. Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca yaklaşık birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız AK Parti'nin bir sosyal medya kampanyası diyebileceğimiz bir manşet. İyi ki varsın Erdoğan. İyi ki Erdoğan manşetiyle. 25 yıllık bu mücadele aslında kliplerle paylaşıldı, mesajlarla paylaşıldı. Kısa süre içerisinde viral oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hem TOP'ta hem de az önceki millete sesleniş konuşmasında verdiği dikkat çeken mesajlar vardı. Tüm bunları bu gündemde paylaşacağız. İkinci başlığımızsa CHP'ye dair muhalefetteki savrulma devam ediyor. Deyim yerindeyse hançerleyen hançerliğine. Zira CHP'de etkin pişmanlıktan etkin pişkinliğe doğru bir geçiş söz konusu. Son dönemde yaşananları savunmaya çalışan CHP'li gazeteciler gündemimizde. Aynı zamanda CHP'deki eski belediye başkanlarının itirafları devam ediyor. En son mesela savcılıktan yansıyan bilgi, Özkan Yalım'ın bir ek ifade daha verdiği, parayı nasıl teslim ettiği, kimlere teslim ettiği ve tüm bu açıklamalarımın arkasındayım diye res çektiği şeklinde. Aynı zamanda Veli Ağbaba'nın ismi gündeme taşındı. Kendisi hakkında birçok iddia ortaya attı.

oldu. Bir yalanlama metni paylaştı. CHP'li gazeteciler Veli Ağbaba'yı savunma telaşına düştü. Neler oluyor? Hepsini bu başlık altında konuşacağız. Ve MHP cephesinden Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Bu açıklamalar dikkat çekiciydi. Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede. Özellikle terörsüz Türkiye meselesinde kaybedecek vakit yok dedi. İmralı için bir statü önerisi oldu. Aynı zamanda bölgedeki gelişmelerle ilgili uyarıları da vardı. Tüm bu başlıklarla beraber elbette dünya gündeminden yansıyanları da ıskalamadık. İran-ABD savaşı ile ilgili son durum ne olacak meselesi, aynı zamanda Sumut filosuna İsrail'in saldırısı da ele alacağımız konu başlıkları arasında. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Yusuf Alavar da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, hayırlı uğurlu olsun görebiliriz.
1: Eyvallah, sağ ol İbrahim.
0: Aynı zamanda Saftekler gelen yayın yönetmenliği şapkasında duruyor.
1: Eyvallah, Allah mahcup etmesin.
0: Amin, size güveniyoruz.
1: Sağ ol.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Canan Tercan, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim İbrahim.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Sayın Reşit Satoş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür
0: ederim. Sayın Alavar da iyi ki varsın, Erdoğan'la başlayacağız. Size de soracağım, sizin iyi ki varsın dediğiniz ne var kafanızda diye, ama öncesinde bir makine kimya endüstrisinin bu Efes tatbikatı için tamam. paylaştığı bir klip vardı. Hem onu hem de Aselsan'ın bir Korkut senfonisi var. Onları arka arkaya izlettireceğim. Biraz konuşalım istiyorum. Tamam. Önce müsaitse hemen şeyle başlayalım arkadaşlar. Efes klibiyle başlayalım belki.

Şimdi radyodan biz dinleyenler için biraz izah etmeye çalışayım. Makine Kimya Endüstrisi Efes tatbikatında nefes kesen görüntüleri paylaştı. Aselsan'da Korkut'un senfonisini bir müzik ritminde bizimle paylaştı. Onu da izleyelim arkadaşlar.

0: Şimdi radyodan bizi dinleyenler hani sadece silah sesi duymuştur. O yüzden hani bu ışıltılı gösteriyi de izleme imkanları olmadığı için tarif evet. etmek de gerekiyor. Sayın Alabardı, şimdi aynı zamanda emekli bir asker olduğunuz için Efes ne anlama geliyor? Tabii. Bu tatbikattan yansıyan bu görüntüler bize ne anlatıyor? Bu senfoni kimleri kulağına hoş gelir, kimleri rahatsız eder gibi evet. birçok sorun var ama tabii iyi ki varsın Erdoğan diye başladığımız için tüm bu senfoninin de aslında yöneten, şefi diyeyim belki hani bir isim var. Recep Tayyip Erdoğan.
1: Yani %20'ye yakın bir üretim imkanı vardı TSK'nın ihtiyaçları için. Şu an %80'e çıktığı gibi dünyada da 10 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirerek kapattı. Sadece Nisan ayında 984 milyon dolarlık bir savunma sanayi ihracatı yapıldı. Bu seneki hedefin 12-13 milyar dolar bandında olacağını öngörebiliyoruz. Yani ya bunlar yine çıkmışlar savunma sanayi anlatıyorlar falan diyenler hep şey diyor ya, yeniyor mu? Evet yeniyor, yendiğini gösteriyoruz. 120 bin vatandaşımız savunma sanayinde mühendis ya da tekniker olarak görev yapıyor. Çok kıymetli tabii, bunun ortaya çıkmasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın katkıları yatsınmaz ama iyi ki varsın Erdoğan şeklinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Akgümüş'ün paylaşmış Büyük Gümüş'ün paylaşmış olduğu bu hashtag'te birçok şey söylenebilir. Yani benim için iyi ki varsın farklı bir şey. Senin için farklı bir şey olabilir. Herkes ihtiyacına ya da hayatında neyin kolaylaştığına bakarak buna cevap veriyor. Bana bu soruyu sen belki 10 yıldır seninle hemen hemen program yapıyoruz. Her seferinde ısrarla söylüyorum. Birçok şey söylenir ama benim için iyi ki varsın Erdoğan. Türkiye'deki vesayet odaklarıyla hiçbir şekilde gözünü budaktan çekinmeyecek şekilde mücadele etmiş Erdoğan. İyi ki varsın Erdoğan'ın karşılığıdır yani. Çünkü bu vesayet odaklarıyla mücadele edilmeden şu gördüğünüz sahnedeki gelişmelerin hiçbirisini yapamazsınız. Yol yaptım diye size bunları yaptırtmazlar. Ya da otoyol yaptım diye de yaptırtmazlar. Ama vesayet odaklarıyla mücadele ederseniz her şeyin önünü açarsınız. Dolayısıyla elektronik muhtırasından tutun 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Sadece güvenlik bürokrasisindeki vesayet odaklarıyla değil, terörün vesayet mekanizması olarak önümüze konulmasından, işte efendime söyleyeyim, Erguvanlı yalılarından Türkiye'nin iktisat sistemini kendi çıkarları doğrultusuna yönetmek isteyenlere varıncaya kadar çok büyük mücadeleler verildi. O yüzden biz de iyi ki varsını Yusuf Alabardı olarak ben böyle görüyorum. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Biraz önce ekranda görmüş olduğumuz EPES 2026 tatbikatı çok kıymetli. Yıllardan bu yana yapılır.
0: Perşembe seçkin gözlemci günü Erdoğan'da
1: evet,
0: katılacak.
1: Evet. Şimdi neden önemlidir? EPES 2026'da müşterek harekatın pekiştirmesi yapılır. Ne demek müşterek harekat? Yani kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri bu işin içerisindedir. Ve bunlar müşterek bir harekat yaparlar ki NATO'da da Joint Operation diye geçen artık hiçbir ülkenin yadsıyamayacağı bir şey. Ama ilk defa bu sene çok kapsamlı bir şekilde hibrit harbin tehditleri ve onlara karşı alınacak tedbirler de var EFES tatbikatında. Yani oradaki İHA SİHA tehdidine, elektronik harbin kullanımına dair birçok örnekler de sergilenecek. 11 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli katılıyor ama bunun dışında da çok komplike silah sistemleri var. Şimdi en büyük tehditlerden bir tanesi neydi? İşte alçak irtifadan gelen İHA, SİHA ve drone tehditleri. Ve bu drone tehditleri gibi hususları dikkati nazara aldığımızda nereye geliyor konu? Alçak irtifada neler yapabilirsiniz? İşte burada makine kimya endüstrisi, birçok firmamız var ama Tolga isimli bir hava savunma alçak irtifada görev yapacak hava savunma sistemini ortaya koydu. Bunun içerisinde hem namlulu silahlarla bu alçak irtifadan görev yapacak sistemlere karşı tedbir alınıyor. Bir de Enfal 17'yi eklediler bu sistemin içerisine ki çok ucuz ve uygun bir yöntemle drone ve İHA SİHA'lara karşı tedbir alabiliyorsunuz. Bir de bununla alakalı lazer ve mikrodalganın da önümüzdeki süreçlerde yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla bir değişim felsefesi var. Özellikle makine kimya endüstrisinde ürün gamını çok daha kaliteli, etkin, basit ve ucuz bir yönteme döndürerek daha etkin sistemleri daha maliyetsiz ve seri üretime geçirmeye.
0: Peki şey. Tam burada Roketsan'ın bir açıklaması var. Oradan bir size bir kuple bir şey izletip tabii. onu da bir yorumlamanızı rica edeceğim. Roketsan Genel Müdür Murat İkinci özellikle İran-ABD Savaşı ile ilgili olarak dünyadaki tartışılan konuşulan birçok konuyu aslında Roketsan'ın ne kadar kafa yorduğunu tabii. gösteriyor. Biz diyebiliriz tabii. arkadaşlar.
2: Stoklarının en yüksek olduğunu düşündüğümüz ülkeler bile yani 10-12 gün içerisinde buradaki çok büyük miktardaki stoklarını erittiler. Füzelerimizin, mühimmatlarımızın, işte içeride yer alan çeşitli sarf edilen malzemelerin dışarıdan alınması çok mümkün olmuyor bu tür çatışma durumlarında. Hava savunma konusunda Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını görmekte kalmayacak, dost ve kardeş ülkelerin de kullanımına sunacak bir imkana kavuşacağız diye düşünüyorum.
0: Diyor ki çatışma alanında sarf malzemeleri dışarı almak mümkün olmuyor. Tabii. Biz gerçi barış zamanlarında da almakta i̇şte zorlandık
1: işte ama tam burada Roketsan, Havelsan, Aselsan gibi şirketler artı savunma sanayinde özel sektörde muazzam işler çıkartan irili ufaklı firmalar birbirleriyle etkileşim içerisinde iş yapıyorlar. Yani biri diğerini besliyor mesela. Burada şunu mutlaka söylemeliyim. Tam burada konuyu mesela

Yine kimya özelinden getireyim. Devlet kuruluşu olduğu için mesela ben Sayın Genel Müdür'le yapmış olduğum röportajlarda yarın düdük çalıp Allah muhafaza harp başladığında %100 360 derece çözüm getirebilecek şekilde

0: burada patlayıcısından barutuna, metalinden çeliğine varıncaya kadar her şeyin 360 derece üretildiği bir ekosistem oluşturuluyor. Şimdi dolayısıyla istiyorsan sulhu salah hazır ol cenge diyor ya Abdülhakim Molla. Bu çok kıymetli bir düstur aslında. Ben Türk savunma sanayisinin bu anlamda ortaya koyduklarına açıkçası şapka çıkartıyorum. Bir duvar gösterdim biraz önce. Mermi duvarı. O ne biliyor musun? 35 milimetrelik çift namlulu Aselsan tarafından üretilmiş bir sistemde kullanılan parçacıklı mühimmat. Bu ne demek? Yani öylesine bir mermi duvarı oluşturuluyor ki sevgili İbrahim. Oradan bir şeyin gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla ya kardeşim İran 2 tane şahit drone atıyor. Rusya 2 tane şahit drone atıyor. F-16'dan 4 milyon dolarlık füzeyle karşılık veriyorsunuz. Öyle değil artık işte. O yüzden çok güzel işler çıkartılıyor. Bununla alakalı makine kimyanın dışında da çok güzel üretimler yapan firmalarımız var. Canik gibi, Sarsılmaz gibi. Onların da vatan müdafası kapsamında çıkarttıkları şeyler çok güzel. Bu parçacıklı mühimmatla ilgili son iki cümleyi söyleyeyim. Bu şöyle çalışıyor İbrahim. 35 milimetrelik o çipli namludan dakikada kaba taslak 1500-2000 mermi atıyor. Dakikada 1500-2000 mermi atıyor. Fakat bu parçacıklı mühimmat atıldıktan sonra hedefe yaklaştığında içindeki bilyalarla beraber patlayarak tıpkı bir avcının tüfeğinden çıkan saçma gibi mermisi gibi o hedefi bir şekilde indirip aşağıya indiriyor. Bunlar tabii ki etkin ve basit. Daha etkin, daha basit, daha ucuz çözümler bulmak adına geliştirilmiş. Şöyle bir şey yok yani. Ya artık İHA-SİHA çıktı, namlulu sistemlerin pabucu dama atıldı falan değil. Tam tersi işte bu ateş duvarını oluşturan namlulu sistemler ve Türkiye'de de dünya çapında üretim yapan firmalar var.
1: Peki, şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir sorum olacak Sayın Tercan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençlerle buluşmasında bir konuşma yaptı. Oradan bir kuple izlettireceğim. Ondan sonra da Avrupa Birliği'ni heyecanlandıran gençlik bu mu diye soracağım. Çünkü Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısında yavaş yavaş da olsa bir değişim olmaya başladığı gibi bir hava var. Birazdan birkaç örnek de vereceğim ama önce bir arkadaşlar bir izleyelim Erdoğan'ın verdiği mesajı ne demek istiyor.
2: Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum.
1: Şimdi konuyu nereye bağlayacağım Sayın Ercan? Şimdi Atatürk de Türkiye'yi gençlere emanet etmişti. Bugün geldiğimiz noktada az önce konuştuğumuz eserlere imza atanlar da 30'lu yaşlarda. Yani mesela Baykar'a gidiyorsun 29 yaş ortalaması. İşte TUSAŞ'a gidiyorsun 33 yaş ortalaması. Erdoğan da hani Türkiye'nin emin ellerde olduğunu söylerken, gençlere hitap ederken Fatih'ten örnek veriyor. 21 yaşında İstanbul'u fetheden, şahi top döktüren bir komutan aynı zamanda kendisi. Bu anlamda sizden bir değerlendirme almak isterim. Çünkü bir yandan da işte o etkinlikten yansıyan gençlerin portresi üzerinden de gençleri de böyle bir çok kategorize etmeye çalışanlar oldu. Hani muhalefet acaba arka bahçedeki gençleri AK Parti'ye mi kaptırıyoruz diye telaşlandı. İşte hani AK Parti'de bunların ne işi var diyenler oldu. Biraz seküler görünümlü olanlar için özellikle. Siz nasıl okursunuz Erdoğan'ın bu açıklamalarını?
3: Çok önemli bir açıklama. Evet, gençlere

0: hediye etti Atatürk Cumhuriyetimizi. Sayın Erdoğan da başkanımız da yine gençlerle çalışıyor. Çünkü bizler geçiciyiz ve gençlerle çalışmanın önemi biliyoruz ki çok dinamik bir süreç içerisindeyiz. Zamanı yakalayan, zamanla birlikte ilerleyen nesil bizi ancak yukarıya götürebilir. Kadroların genç olması, gençlerin önünün açılması tabii ki ülkenin gelişmesi için de çok önemli. Bu çok kıymetli. Şimdi başkanımızın bir takım ifadeleri vardı. Vicdanlı gençler, çalışkan gençler, sorumluluk sahibi gençler. Bu çok önemli. Genellikle bu genç nesille alakalı, özellikle Z kuşağıyla alakalı çok fazla eleştiri oluyor. Ben de zaman zaman sosyal medyadan cevap veriyorum. Şimdi yıllardır üniversitede hocalık yapıyorum. Dolayısıyla gençlerle birlikteyim. Ve değişen nesli de gözlemleme imkanım var. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Ben genç neslin çok çalışkan, çok sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına da çok fazla giden bir akademisyen olarak, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye çok fazla mukayese ediliyor. Ailevi değerlerine önem veren, anneye babaya saygıyı devam ettiren, devlete karşı sorumluluk sahibi, ailesine karşı sorumluluk sahibi çok terbiyeli, vicdanlı bir neslimiz var. Dolayısıyla o gençlerimizi asılsız ithamlarla yerden yere vuranlara ben kesinlikle katılmıyorum. Sosyal medyada bazen bir takım şiddet olayları vesaire gündeme geliyor. Ancak bunlar münferit olaylar. Toplumsal bir kaos oluşturmak, nereye gidiyoruz demek birkaç münferit olay üzerinden doğru olmaz. Kaldı ki bu tarz olaylar dünyanın her tarafında oluyor. Şimdi hepimizin zihin seviyesi, vicdan seviyesi, narsistliği, egoistliği, akıl sağlığı farklı. Dolayısıyla münferit olaylar her zaman olacaktır. Önemli olan bunların sayısının az olması, bunların önceden engellenebilir olmasıdır. Bu çok önemli ama ben bu konuda çok alandan biri olarak çok katılıyorum. Türk öğrencisi, Türk genci, sorumluluk sahibi ve aktif bir genç. Bunu Gazze Savaşı'nda da görmüştük. Mesela
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan teknofest kuşağı dediğinde millet burnunu kıvırdı. Yani işte bana bir yeri açtılar, burada şov yapıyorlar diyorlardı ama bugün geldiğimiz noktada mesela Avrupa'dan ciddi anlamda övgü alıyor. Birazdan geleceğim, mesela Belçika diyor ki yani biz diyor Türkiye'ye baktık, bizden çok ileri gitmişler diyor. Bugün mesela birazdan paylaşacağım, Avrupa Birliği'nden Kallas diyor ki yani hani dünya başka bir yere gitti. Artık bizim de değiştirmemiz lazım. Yani böyle büyük gören ülkeler var diyor. Aslında onlar da küçük ülkeler, büyük görüyorlar diyor. Birazdan geleceğim. Bunun hani böyle bir güçlü bir değişim
0: bir
1: var.
0: Bir tanesini şu olarak belirtebiliriz. Şimdi Avrupa birey birey birey dedi. Özellikle cinsiyet politikaları üzerine odaklandılar. Gençlerine de işte dünyayı gez, yalnız yaşa, bireysin dedi. Biz öyle demedik. Sen çok kıymetlisin. Zekanı ve becerilerini kullan ve bir aile içerisinde sevgiyle büyü ve topluma sevgi kat. Bu ideolojiyle çocuklarımızı büyüttük. Geldiğimiz noktada da çocukların kendi ilgi alanları zaten. İşte Teknofest dediniz. Çok güzel bu anlamda da çalışmalar yapıldı. Okullar biliyorsunuz grup grup öğrencileri götürdüler. Pek çok yarışmalar düzenlendi. TÜBİTAK'ın bu arada çok fazla emeği oldu bu konuda. Güzel bir nesil yetiştirdiğimizi açıkçası ben düşünüyorum. Şu anda işte evlilik oranları ile ilgili bir takım tartışmalar var. Ancak dünya geneline baktığımızda şimdi biz bir kendi içerimizde bir ülkeyiz Türkiye olarak. Bir tarafta da global bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunu sadece kendi içimizde değerlendirmek değil, global olarak değerlendirmek lazım. Bu oranlar dünyanın her tarafında düştü. Bakın eskiden Çin'de ikinci çocuk doğurmak yasaktı. Bugün insanlar evlensinler diye Çin propaganda teşvik yapıyor, teşvik veriyor. Bu hale gelen bir Çin'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bizde de bir miktar düşmesi aslında hani global bir hayat yaşadığımız için biraz normal karşılanmalı. Yani bu aile nereye gidiyor demek yerine biz diğerlerine göre daha iyiyiz ama daha da iyi olabiliriz gibi okumak gerekiyor. Diyebiliriz bu anlamda gençlerimiz peki. Tabii ki çok önemli.
1: Peki. Üstad, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce millete sesleniş konuşmasından bir bölüm izlettireceğim. Özellikle bu ABD-İran savaşı sonrası oluşan durumla ilgili olarak eleştirileri var. Bugün de gün içerisinde de hani evet enerji maliyetlerinden kaynaklanan artışlar var ama hani bunu fahiş fiyata çevirmeye çalışanlara karşı da mücadele içinde olacağız diye söylemişti. Muhalefete diyor ki yani hani sürekli olarak ülkeyi ateşe atacak kadar diyor gözünüzü karartan bir siyasi dilden uzak durun diyor. Biraz biz diyebilir miyiz arkadaşlar ona?
2: Ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine

0: Maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmakta değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı. Ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin anlayışı. Aslında bu anlayış CHP'yi kaybettirmiyor mu?
2: Ya aslında... Yani
1: Erdoğan gitsin de gerekirse ülke yansın kafası.
2: İbrahim Bey, şöyle bir durum var. CHP'nin bugünkü durumuna göz attığınızda, baktığınızda aslında böyle bir partinin bu derece %25-30 civarında desteğinin olmaması gerekiyor. Ama buna rağmen çok sadık bir seçmenin olduğunu görüyoruz. Evet. Bu o, körü körüne demeyelim ama ideolojik bir yaklaşımla ne olursa olsun partisine destek vermek gibi bir kanaat oluşmuş bir kesimde. Fakat bu CHP'nin aslında bugün gerek iktidara karşı yürüttüğü gerekse tek parti dönemindeki icraatlarından bizim gördüğümüz şudur ki zaten yani batıcı bir parti olduğu için milli bir parti demek çok kolay değildir. Kendileri söylüyorlar. Hem batıcı izliyorlar hem de nasıl oluyorsa milliyetçi olabiliyorlar. Bu noktada savunma sanayi konusunda bir gönderme yapmak isterim. Aslında bizim ordumuzda olsun, bürokraside olsun, sivil özel sektörde olsun çağı yakalayacak girişime, birikime, deneyime sahip insanlarımız fazlasıyla var. Özellikle savunma sanayiinde eğer siyasi irade o sanayiye destek vermiyorsa onun ilerlemesi mümkün değildir. Çünkü savunma sanayinin tek müşterisi devlettir. Yani biz bunu tek parti döneminde ya Vecihi Hürkuş kendi atölyesinde kendi imkanlarıyla uçak imal ediyor. Türkiye'de kabul ettiremiyor, parçalayıp götürüyor. Avusturya'da, Çekoslovakya'da yarışlara katılıyor, tescil alıyor vesaire. Şimdi o dönemde Vecihi Hürkuş'a siyasi irade, devlet destek verseydi biz bugün İngiltere ile Amerika ile hava sanayinde, uçak sanayinde yarışabilirdik. Ne yaptılar Vecihi Hürkuş'a? Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanıydı o zaman. Vecihi Hürkuş doğuya sürüldü İbrahim Bey. Ankara'ya İstanbul'dan uçtu uçağıyla şey almak için belge. Bizim bakanlığımızda buna belge verecek eleman yok diyerek reddettiler. Bir de ceza verdiler izinsiz uçtun diye. Aynı şeyi biz Nuri Demirağ'da görüyoruz. Ya Nuri Demirağ önce Junker'le Alman fabrikasıyla ortak kuruyor. Daha sonra kendisi kuruyor. Uçaklar üretiyor, sivil, askeri. Ama bizim genelkurmayımız o zaman ne diyor? Amerika bize bedava veriyor uçağı. Uçağı ben parayla alırsam hesap veremem. Ve o uçak fabrikası müşterisi, tek müşterisi devlet olduğu için. Ya Şakir Zümre her türlü mühimmat üretiyor. İhraç ediyor. Ama Şakir Zümre'nin fabrikasını devlet destek vermediği için, siyasi irade destek vermediği için soba fabrikasına dönüşüyor. Nuri Killigin, Erzincan Fatihi, Azerbaycan Fatihi, Bahariye'de silah fabrikası var. O da bütün yurt dışına silah da ihraç ediyor. Ama biliyorsunuz devlet sahip çıkmadığı için o fabrika havaya uçuruluyor. Ceset parçaları toplanıyor denizden vesaire.
1: Geçenlerde bir arkadaşla konuştuk bu meseleyi. Ve savunma sanayinden bir arkadaş dedi ki vallahi bizi de Erdoğan giderse bizim işler ne olur diye kaygılanıyoruz dedi.
2: Sözü oraya getirmeye çalışıyorum.
1: Söyledi yani. Dedi ki yani biz yani ne yapacağız bilmiyoruz dedi.
2: Sözü
1: yani
2: oraya getirmeye çalışıyorum. Yatırım İbrahim Bey bakın ben bunları Şakir Zümre'yi ve Ceyhur Kuşu vesaire bunları biliyordum da 1940 yılında Yusuf Bey haberiniz var mıydı? Motor hariç bütün aksamı yerli tank üretmiş Türkiye.
3: Evet.
2: Ve bu tank Cumhuriyet bayramlarında törenlere de katılmış. Ama devlet sipariş vermediği için.
3: Tabii, yerinde kalmış.
2: Sene 1940.
3: Tabii. Sene 2002'de de aynı.
2: Şimdi 2002'ye geldin durum değişmiyor.
3: Tabii.
2: Aslında tıpkı 20'lerde Hürkuş gibi, efendim Nuri Demirağlar gibi ordumuzun içinde de bu gelişmeyi sağlayacak beyinler var. Ama siyasi irade destek vermeyince bir metre mesafe alamıyorsun. İşte burada Erdoğan'ın sizin işaret ettiğiniz
3: tamam.
2: gibi işte iyi ki varsın derken aslında
3: tamam.
2: Erdoğan iktidara geldiği günden beri yerlilikte %20 olan savunma sanayinde şu anda biraz önce Yusuf Bey'in ifade ettiği gibi %80'lere çıkmışız. Ve siz mesela tank 40'larda tank yapılmış. Sadece motoru yapılamamış. 2000'li yıllarda yine Altay tankı piyasaya çıkınca o güç grubu dedikleri motoru ve şanzımanı Türkiye'de üretme imkanı yok.
3: Tabii.
2: Bunun dünyada 5-6 tane devlet var. Hiçbirisi Türkiye'ye vermeye yanaşmıyor. Ya rekabet korkusuyla ya Türkiye'yi insan hakları evet. vesaire diyerek. Hatta çok özel bir şey Avusturya'ya müracaat ediyorlar. Efendim siz... Biz bunu veririz ama Türkiye için de kullanmayacaksınız gibi absürt şartlarla. Neyse Güney Kore'den almaya karar veriyorlar. Uzatmayalım. Şu anda bakınız biz Altay tankını ürettik ve şu anda Altay tankının özellikleri bunları söylememin sebebi ben geçen hafta Murat Yalçıntaş'ın profesör yazdığı yeni Altay tankının bilinmeyen hikayesi kitabını okudum. 500 sayfa kadar. Şu anda Türkiye'nin ürettiği Altay tankı dünyadaki bütün tankların özelliklerinden daha üstün. Ve eğer motor sizin değilse siz o tankın sahibi de olamıyorsunuz. Batu adıyla motoru da üretmişler.
3: Ürettiler. Testleri de bitti.
2: Testi de bitmiş.
3: Seri üretim aşamasına geçti.
2: Aynı şimdi şekilde.
1: Sizin bu anlattıklarınızı Belçikalı Savunma Bakanı da anlatıyor. Arkadaşlar bir yandan grafiklerini ekrana veriyorlar. Evet. O da diyor ki mesela dünyada savaş yöntemlerinin değiştiğini ilk anlayan iki ülke var. Biri Türkiye, diğeri Ukrayna ve diğer tüm ülkeler bu ülkeleri örnek almak zorunda. Savunma sanayi için çok öndesiniz. Bu yüzden size yetişmemiz gerekiyor ve sizden çok şey öğrenebiliriz diye söylüyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'den bahsediyorum. 3 yıl önce gelmiş, bir gezmiş. Şimdi diyor ki Baykar'da gördüklerim tüm o yenilikler, yeni teknolojiler, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları azim ve büyüme benim için akıl almazdı diye söylüyor. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim. Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyon, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonu doğru bir yaklaşım i̇şte, yapmalıyız, değişim
2: bakın,
1: yapmalıyız.
2: Bu gelişmenin arkasındaki güç siyasi iradedir İbrahim Bey. O siyasi iradenin...
1: Yani iyi ki varsın Erdoğan boşa söylenmiyor.
2: Evet, iyi ki varsın Erdoğan'ı burada söylemek gerekiyor çünkü... Savunma sanayini öyle yakından takip ediyor ki mesela bu tank atış denemelerinde savunma sanayi başkanının bile haberi olmadığı konularda Cumhurbaşkanı soruyor savunma başkanına.
3: Benim
2: bu ne oldu?
3: Ne
2: oldu? Haberi yok, rapora girmemiş. Şimdi bakınız siyasi irade arkasında durduğu zaman aşağısı zaten peşinden gidiyor ve Bütün...
1: Ya Üstad, hadi Altay tankının atış testlerini takip ediyor da Beykoz'daki Kavacık'taki kavşağını takip ediyor. Yani hani bazen gerçekten haksızlık ettiğimizi düşünüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
2: Gecenin üçünde dördünde arayıp da şey bakanla, Ulaştırma Bakanlığı falan yoluna oldu. Şimdi onun bu iradesi özellikle bakın savunma sanayinde bir de şu hep tartışılır.
1: Biraz hızlanmam lazım.
2: Devlet bürokrasi genelde özel sektöre engeller çıkarır. Ama savunma sanayinde savunma sanayi başkanlığı, silahlı kuvvetler, savunma bakanlığı, dışişleri tamamı özel sektöre verdikleri destekle onları teşvik edip ayağa kaldırıyorlar. Dolayısıyla biz bugün savunma sanayinde eğer %80'lere varan bir yerliliğe kavuştuysak ve dünyada tıpkı Belçikalı'nın imrendiği gibi bir noktaya geldiysek bu Başkan Erdoğan'ın savunma sanayine verdiği destek ile gerçekleşmiştir.
1: Peki, şimdi tüm bunların yansımasına dair birkaç bilgi paylaşacağım. Ondan sonra Sayın Alabar'da devam edeceğiz. Şimdi Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kallas var. Kendisi böyle hani Avrupa'da gerçekten sesi güçlü çıkan ve dinlenen isimlerden bir tanesi. Trump'ın Çin ziyaretinden sonra Avrupa Birliği biraz daha endişelenmiş gibi görünüyor. Çünkü hani bugüne kadar hep ABD ile Çin savaşacak senaryoları konuşuluyordu ama Trump oturup dünyayı da paylaşabiliriz havasında Pekin'e gittiği için bir de Avrupa Birliği bir anlamda Pekin yönetimine belki Trump'ı dengeleriz hassasiyeti ya da işte plan içerisinde olduğu için bir abondere olma durumu var. Şimdi bakın Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas neler söylüyor?
4: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya güçlü ve birleşmiş bir Avrupa Birliği istemiyor. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimizde eşit ve güçlü bir aktör haline geliyoruz. Bu yüzden Avrupa'yı tek blok olarak değil, ayrı ayrı ülkeler üzerinden muhatap alarak bölmek istiyorlar. En sevdiğim ve sıkça kullandığım alıntı eski Belçika Başbakanı Paul-Henri Spaak'a ait. O Avrupa'da sadece iki tür ülke olduğunu söylemiş. Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiştir. Olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
1: Şimdi Sayın Alabar'da konuyu nereye bağlayacağım? Bir, Almanya'da Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı yapılıyor. Fidan gitti. Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Birazdan bir açıklaması var. Onu da vereceğim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Merz'le savunma sanayi işbirliği toplantısı yapacak. Bu yıl içerisinde düzenlenecek bu toplantı. Fakat daha dikkat çekici olansa gün içerisinde Fransa'dan bir haber geldi. Intelligence Online diye bir site, ancak savunma sanayi ile ilgili hatırı sayılır bir siteymiş. Özellikle araştırdım, sordum hani yaş tahtaya basmayalım diye. Diyor ki Fransa, İtalya, Türkiye NATO zirvesi öncesinde SAMTI füzeleri için ortak üretime geçme yönünde bir karar ortaya koyabilir. Türkiye İtalya ile mesafe aldı. Fransa da NATO zirvesinde artık buna evet diyecek mesajı veriyor. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi yavaş yavaş Macron'un kibri de sona mı eriyor? Fransa da artık hani bir şekilde biz bu denklemde olmak zorundayız diye mi hissediyor? Çünkü az önce Kallas dedi ya hani Avrupa'da küçük ülkeler ve kendinin küçük ülke olduğunu henüz fark etmemiş olanlar var diye. Ben açıkçası acaba Macron'la Merz'e mi söylüyor? Yani kendini çok büyük aynada görüyorsunuz, öyle değil o işler falan diye düşündüm. Şimdi bunları sordum. Bir de müsaade ederseniz Fidan'ın açıklamasını bir izletirim. Hepsine bir değerlendirme rica edeceğim.
5: İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte. Filoda vatandaşı bulunan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Aslında Sumut filosunun hareketleri Gazze'de devam eden bu kuşatma ve abluka ve işgalle ortaya çıkan sonuçla alakalı.
1: Arkadaşlar sesimi açar mısınız rica etsem? Şimdi bu Sumut'la ilgili olan ses, ben hani bizim kullanacağımız sesi okuyayım. Diyor ki Hakan Fidan, Almanya ikinci büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz 60 milyar dolara çıkabilir. Diyalog ve işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Vize serbestliği sonuçlanmalı. Türkiye'nin savunmada kat ettiği mesafe AB'nin elindeki en büyük imkanlardan biridir. Görmezden gelmesi Avrupa Birliği'nin çıkarlarına zarar verir. Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliği eksik kalır. Sormaya çalıştığım soru bu. Erdoğan da hatırlarsanız daha önce demiş ki stratejik şaşılık içerisinde Avrupa Birliği ve artık bu hani ideolojik körlükten bir şekilde vazgeçmeleri gerekiyor demişti. Sorun buraya bağlamaya çalışayım. Hani iyi ki varsın Erdoğan başlığıyla evet. Başladık ya. Yavaş yavaş o şey oluşuyor mu Avrupa'da? O hava oluşuyor mu?
6: Ya şimdi o kadar uzun soru sordun ki 1,5 sayfa not aldım. O yüzden de ona göre başlayayım. Not almasam çünkü aklımda kalma şansı yok. Şimdi şöyle Avrupa...
1: Ya her güzelin bir bozları var diyorlar. Güzel, benim de kötü
6: ben
1: uyumum, not alıyorum. Ne yapayım yani.
6: Ben onu dengeleyip
1: zaman not alıyorum. Zaman zaman değiştiriyorlar evet, haklısınız eyvallah. Ama işte böyle bir kafamda.
6: Estağfurullah. Şimdi Avrupa, Batı pragmatik de bir bakış açısına sahiptir. Ne demek? Bu faydacıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 1950'li yıllarda kurmuş olduğu diyalog ile 80'li yıllarda kurduğu diyalog ve 2026 yılında kurduğu diyalog ya da ilişki biçimi birbirinden farklı. Neye göre farklı? Sana göre farklı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sen kendini nereye konumlandırabilecek gayretin içindeysen seninle oradan ilişki kotarırlar. Eğer siz hala 15 Temmuz'larda iradesi teslim alınmış bir devlet olarak ürkek bir şekilde Avrupa'nın karşısına çıkar, kişi başına düşen milli gelirinizi soğuk savaş döneminde Avrupa 7'ye 8'e katlarken siz Hans Berlin'de rahatsız olmasın diye Güneydoğu Avrupa kanadının mesuliyetinizi üstüne alıp milli gelirinizde 1000 dolarla 1500 dolar arasında yıllarca gidip geldiyse Avrupa başta Almanya olmak üzere sana buna göre muamele yapar. Tamam mı? Şimdi geldiğimiz nokta Avrupa Birliği ile savunma ve güvenlik alanında değil sadece ticari anlamda da. Bakın ben rakam vereyim. Yani bugün Almanya'daki trafiğe kayıtlı otomobil araç sayısı daha doğrusu yaklaşık 50 milyonun üzerinde, nüfus olarak da aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu rakam 4,5-5 milyon civarındayken 2002 yılında geldiğimiz noktada 35 milyona gelmiştir. Keza hızlı tren, işte Avrupa'ya gittiğinizde Berlin'den binersiniz, bilmem nerede inersiniz falan. Ondan sonra işte su akar, Türk bakar diye zamanında çok yanlış kurulmuş analojiler var falan. Biz de böyle fotoğraf çektirdik falan hızlı tren. 2300 kilometre hızlı tren hattı var Türkiye'nin. İnşallah bu yıl içerisinde Ankara-Bursa hattının da açılması bekleniyor.
1: Dünyada da 8 ülkede
6: evet,
1: var yani.
6: Öyle.
1: Yani şimdi gerçi kimileri şey diyor, ne var canım işi yapacak herkes yapıyor.
6: Ya, öyle değil işte. Zamanla oluşan şeye ne diyoruz biz? Ya turşudur ya sirkedir. Yani niye Mısır'da yok? Yani öyle zaman geçti bizde de olsun. Niye Çat'ta da olsun o zaman? Ha Türkiye'yi Çat'la mukayese etmek belki mümkün olmaz ama işte yani Avrupa'nın içerisine gittiğinizde Polonya gibi Avrupa'nın içerisinde ticaret imkanları Avrupa Birliği ile birlikte son derece elverişli olmasına rağmen rekabet edebiliyorsunuz Türkiye olarak. Şimdi dolayısıyla iktisadi anlamda öyle, işte altyapı anlamında öyle. Bugün Avrupa'nın altyapısı tamamen artık elden geçirilmeye muhtaç bir noktaya doğru gidiyor. Gidin Hollanda'ya, gidin İngiltere'ye, gidin Belçika'ya ne dediğimi anlarsınız. Öyle hayran hayran aval aval bakmak bir şey kazandırmıyor bize. Ama Türkiye'de baktığınızda 81 vilayetin duble yollarla 33 bin kilometrede birbirine bağlandığı, binlerce kilometrelik otoyol projelerinin yapıldığı bir Türkiye neyle patinaj çektirtildi peki? AK-47 ile. AK-47 ne? İşte bizim bu Kalaşnikov. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK-47 ile Kalaşnikov'la el yapım patlayıcı madde malzemesiyle, keskin nişancı tüfekleriyle, Bix'i makinalı tüfekleriyle falan diz çöktürülecek ülkemi. Patinaj çektirdiler bize, karakolları bastılar. Ama ne oldu? Bunun içerisinden pazuları son derece güçlenmiş bir Türkiye çıktı. Nasıl çıktı? Siyasi irade ortaya çıktı. Savunma sanayi alanında yoğun teknoloji kullanan bir ordu haline geldi. Ve aynı zamanda da profesyonel orduya geçmesiyle birlikte vurduğu yerden ses getiren bir ülke. Ne oldu peki sonucunda? Sadece terörün vesayeti ortadan kalkmadı sevgili İbrahim. Alman parlamenterler gidiyorlardı. Kandil Dağı'nda PKK'lılarla oturup Türkiye'ye yönelik eylem planlıyorlardı. Yunan milletvekilleri,
1: Rumlar
6: falan. O zaman
1: bu savunma sanayindeki mesele kadar Türkiye'nin terörist Türkiye mücadelesi de Avrupa'nın yavaş yavaş
6: tabii,
1: Türkiye yönünü çevirmesine.
6: Çevirmesine değil yani dedi ki elimi kolumu bürktü. Terörle mücadele kanunu çıkartılırken bir Kemal Kılıçdaroğlu sağdaydı bir de Avrupa sağdaydı. Unutmadık biz bunları. Unutmayız, evet. Hatırlatırız, tamam mı?
1: İtirazlarını hatırlatalım. Havadan müdahale yapmayacaksınız teröristlerle.
6: Yani oldu canım. O kafasını koparttık. Yani bugün Türkiye terörist Türkiye sürecini tartışırken Abdullah Öcalan'ın ismi üzerinden bir tartışma götürülüyor ama.
1: Gelcan Bahçeli'de aha,
6: ama, ama Türkiye'nin içerisinde terör yapabilecek, terör üretebilecek bir terör örgütü bıraktın mı Mehmetçik? Bırakmadı yani. Şimdi senin ekonomin, iktisadın, savunman, güvenliğin bu noktaya gelirken Avrupa Birliği ise bir refah toplumu olarak savaşamayacak duruma geldi.
1: Patladı. Bu konu peki?
6: Hangi konu?
1: SAMTİ anlaşması.
6: Şimdi işte aynı şey orada da geçerli. Yani pragmatik akıl.

0: Ver kardeşim bana Samti'yi. Surface to Air Missile Samti'nin şeyi kısalması. İtalya ile Fransa orta ve yüksek irtifada çok başarılı hava savunma sistemleri ürettiler. Patriot verin, işte Patriot vermeyiz. E baktı işte Telerometz projesiyle Çin'e mine gitme durum var. Amerika dedi ki aman ben sana Patriot vereyim ama bak onun yanında hiçbir şey vermem falan. Türkiye gitti S-400 aldı. Kıyamet koptu. Ambargolar işte bilmem neler osu busu falan. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye alçak irtifada, orta irtifada ve yüksek irtifada çok başarılı hava savunma sistemleri yapıyor. Ne gibi? Korkut gibi. Ne gibi? Hisar gibi. Ne gibi? Siper gibi. Şimdi bunlar elinde olunca diyor ki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayisi Avrupa'nın en büyük savunma şirketi olan bir firmayla joint venture dediğimiz bir şeyi yapmış.
1: Kapıyı İtalya'dan açtık.
0: Açtın. Hatta öbür firmayı da satın aldın. Biri Leonardo firmanın adı, biri de işte Piaggio'yu satın almışsınız. Şimdi kardeşim İngiltere stratejik anlaşma imzalamış. Yetmemiş. Almanya diyor ki savunma sanayi alanında çok daha detaylı anlaşmalar yapmak istiyorum. Belçika kraliçesi geliyor. Biz bu yarıştan geri kalmayalım diyor. E Fransa da kapıyı açacak. Neden? Açmadığınız takdirde dışarıda kalacaksınız. Mesela biraz önce işte makine kimyayı konuştuk. Tolga isimli hava savunma sistemiyle ilgili 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bak yapılacak demiyorum. Yapıldı. Neden? Gördü adam. Alçak irtifadan gelecek. Dronlara karşı yapabilecek bir şey yok. En uygun fiyata nereden alabilirsin? Türkiye'den alabilirsin. Peki ben Türkiye'den alacağım da kardeşim. Türkiye'den aldığım silahların gelişmişlik düzeyi Avrupa'yla mukayese edilir düzeyinde mi? Türkiye'nin satmış olduğu savunma sanayi ürünlerinin tamamı combat proof'undur. Yani muharebe müessiriyeti, etkinliği sahada, Karabağ'da, Suriye'de, işte efendim söyleyeyim Libya'da Ukrayna'da ispat edilmiş sistemlerdir. Tamam, dolayısıyla mecbur geleceksin. Mecbur yapacaksın. Yapmıyor musun? Dünya sizden ibaret değil. Ha bana sorarsan ne diyor orada Talas? Çin, ABD anlaştılar Rusya ile birlikte Avrupa Birliği'ni parçalı ülkeler olarak görmek istiyor. Ben de öyle görmek istiyorum. Ben Yusuf Alabardo olarak söylüyorum. Benim sırtımda fincancı küpeleri yok. Tamam mı? Yumurta küpesi de yok. İstediğim gibi konuşabiliyor. Ben de öyle görmek istiyorum. Karşımda güçlü bir Avrupa Birliği değil. Titrek, zayıf, birbirleriyle didişen bir Avrupa Birliği görmek istiyorum.
1: Yoksa bizle didişiyorlar.
0: Yoksa gücünü bana teksif ediyor. Ama şöyle, şimdi peki Çin'le Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Avrupa Birliği'ne karşı birleştilerse ne diyordu muhalefet altılı masada? Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Meral Akşener ne diyordu? Şunu söylüyordu. Rusya'ya karşı Avrupa'nın aldığı yaptırım kararlarına tamamen uyacağız. Şimdi uysaydın ne olacaktı? Seni masaya koymuşlar, tamam mı? Masada yenilecekler listesinde yiyorlar. Tabii. Ne diyordu ki mesela Meral Akşener? Çok açık. Bir ayda 5 kere Biden dönemi Amerika'sının büyükelçisiyle görüşme yaptı. Vallahi insanlar komşularıyla görüşmüyor ayda 5 defa. Onu hiç sorgulamayan Musavat Dervişoğlu bugün mangalda kül bırakmıyor, tamam mı? O zaman söyleseydin ya hanımefendi senin 5 defa Amerikan büyükelçisiyle ne işin vardı bize bir... Şunu diyordu, S-400'leri iade edeceğiz. Var bende görüşme metinleri, yaptığı açıklamaları, videolarını yayınladım ben. S-400'leri iade edeceğiz. Başka? Nükleer akbeyi millileştireceğiz. Kaç tane sen nükleer santral yaptın da millileştireceksin? Rusya'ya yapılan bütün yaptırımlara uyacağız diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Eğer ki onların yönettiği bir Türkiye olsaydı şimdi Trump'ın da gazabına uğrayacaktınız. Rusya'nın da gazabına uğrayacaktınız. E bunlar Çin'de oturup birleşip dünyayı üleşme planları yaptığında siz de menüde yenilenlerin listesinde olacaktır. Bunlara itiraz edebilecek, öyle olmadı diyebilecek birisi varsa argümanını dinleyelim, cevabını verelim sevgili İbrahim.
1: Bu arada masada ne var programını işte yıllardır yapıyoruz.
0: Taklitlerimizden sakınınız.
1: Evet, herhangi bir yere şubemiz yoktur efendim. Muhalefet medyasında aynı isimli bir program başlamış. Hiçbir yere bayilik vermedik.
0: Biz 9 yıldır buradayız.
1: Evet, bir de hani bizim mottomuz var. Hani bizi menüye yazmaya çalışanlar inat masada olacağız, masa kuracağız. Sadık gücümüzü masaya yazacağız diye. Hani muhalefetteki programın mottosunu hem çok merak ettik. Biz hatta aramızda espri yaptık. Onlar da aktif işler çok kasada ne var yapsalardı keşke programı falan diye. Böyle bir durum da var.
0: Ben bir son cümle söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi Soğuk Savaş döneminde Türkiye Avrupa'da Berlin, Londra, Paris sattı rahatlasın diye NATO'nun Güneydoğu Avrupa müttefikleri adına burada çok önemli bir cephe açtı ve Avrupa rahatladı. Çünkü Sovyetler oradaki yoğunlaşmasını Kafkasya'ya bize doğru teksif etmek zorunda kaldılar. Şimdi buna ben ne diyorum? Alevere dalevere Mehmetçik gider nöbete.
1: O dönem
0: bu dönem
1: bitti,
0: bitti kardeşim. Bitti, bitti. Aa, bu da manşeti olsun.
1: Peki. Şimdi herkes tabii İran-ABD savaşını da merak ediyor ama Çin ziyaretinin yansımaları da konuşuluyor. Tayvan Büyükelçisi'nden bir ses paylaşacağım. Diyor ki yani hani Çin'in yaklaşımından çok rahatsız Tayvan'ın ABD Büyükelçisi. Biz diyelim arkadaşlar.
2: Taiwan is independent.
3: Biz egemeniz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bizi kendilerinden biri olarak yutma girişiminden bağımsızız. Onlar hiçbir zaman Tayvan'ı yönetmemiş veya hiç kontrol etmemiş. Onlar evimize girmeye çalışan davetsiz misafirler. Biz güvenlik sistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Güvenlik sistemimizi iyileştirmeye çalıştığımız için işini zorlaştırdığımızı söyleyerek şikayet ediyorlar.
1: Şimdi bu açıklama üzerine bir bilgi daha vereceğim. New York Post muhabiri diyor ki Amerikan heyeti Air Force One'a binmeden önce Çinlilerin onlara hediye ettiği her şeyi çöpe attı. Hediyeler, rozetler, evet, iğneler, hediyelik eşya ne varsa talimatlar çok katıydı. Ayrıca heyettekiler de kişisel cihazlarını yanına almadılar. Kullanat telefonlarla Çin'e geldiler diye söylüyor. Biraz bu anlamda bir değerlendirme rica etsem sizden. Hani işte Avrupa Birliği'nin Çin ABD irtifakı ya dur düzelteyim kelimeyi bulamadım. Yakınlaşması diyeyim. İttifak çünkü çok ağır bir kelime olur. Vazgeçtim
0: onu. Hizalanması.
1: Hizalanması belki meselesinden rahatsız. Tayvan rahatsız gibi görünüyor. Hani filler tepişince çimenler ezilir derler ya. Şu an çimenler kim? Biz kendimizi orada nasıl korumalıyız Türkiye olarak diye size sormak istiyorum. Bir tam 6 dakikam var.
4: Şimdi şöyle konuya girmek istiyorum ben. Bir gerçekten güçlü ülkeler var. Bir de diğer ülkelere sırtını dayayan ülkeler var. Türkiye kendi savunma sanayisini geliştirmekle ve kendi iç yapısını güçlendirmekle güçlü bir hale geldi. Bunu bir kenara koyuyorum. Bugün Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, Rusya'dan bahsediyoruz. Biraz önce Yusuf Bey de detaylı olarak anlattı. Türkiye'nin yeri sağlam. Dolayısıyla bunu bir kenara koymak gerekiyor. Ne Orta Doğu'daki çatışmalara dahil oldu, ne 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu, ne de daha sonraki süreçte günümüze kadar diğer ülkelerle birebir müttefiklik içerisine girerek diğer dünyayı dışladı. Bu çok büyük bir avantajdı ve kendi içerisinde geliştirmesi kendisi yine çok büyük bir avantajdı. Terörü bize musallat etmek istediler. Biliyorsunuz İsrail ve pek çok Batı ülkesini buna katabiliriz. Fakat bu bizi ne bir söz var ya meşhur. Öldürmeyen şeyi güçlendirir. Bizi öldürmedi, tam tersine hem savunma sanayimizde hem aktif ordumuzda bizi çok daha dinamik ve söz sahibi bir hale getirdi. Bunu önemli vurguluyorum. Peki biz bunu yaparken yani işte kendi güvenliğimizi sağlarken, terörle mücadele ederken, kalkınmamıza yönelirken Avrupa Birliği ülkeleri ne yaptılar? Ortak bir ekonomiyle ve NATO çatısı altında güvenli bir yaşamla geleceklerini farklı yönde inşa etmeye çalıştılar. Bu da tabii ki onların zaafı oldu. Geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin ayrışması zaten beklenen bir olaydı. Son yıllarda bu konuşuluyordu fakat kabullenilmek istenilmiyordu Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Çünkü çok büyük bir senaryoydu bu. Oysa biz biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi hiçbir zaman tamamen birbirlerine düşman olmazlar. Proxy war yaparlar, vekale savaşı yaparlar ancak birbirlerine direkt saldırmazlar. Evet Çin, Rusya her ne kadar farklı topraklarda Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında görünse de bir çıkar olayı gündeme geldiğinde yine birlikte hareket edecektir. Dolayısıyla hani bir güçlü ülkeler var dedik. Bir de kendisini güçlü ülkelere dayayan ülkeler var. Türkiye burada devir atladı, level atladı.
1: Peki menüye bunu, kimler yazılıyor o zaman?
4: Şimdi menüye yazılanlar şöyle söyleyelim. Şimdi pozisyon değiştiren ülkelere bakalım. Biz mesela Ermenistan'a bakabiliriz burada. Pozisyon değiştirdi. Rusya ile çalışırken Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Türkiye ile dost olmaya başladı. Sınır kapısının açılması ve ticaretin gündeme gelmesi artık söz konusu. Çok fazla gelişme sağladı. Peki daha önce varlığını neyle devam ettiriyordu? Bu ülke geçmişten gelen köklü bir devlet değildi ki. Zaten sonradan oluşturulmuş bir devletti. Ve kendi yapısını Rusya'ya dayayarak var etmeye çalışıyordu. Dolayısıyla Rusya'nın uzak bir karakolu hükmündeydi. Bağımsız hareket edemiyordu. Gün gelip Rusya-Ukrayna savaşı baş gösterdiğinde yani Rusya eski topraklarını almaya başladığında ve bunu Ukrayna'dan yapmaya başladığında artık o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bakiyesi olan ülkelerde bir telaş başladı. Yarın bize de mi sıra gelecek? Bugün Ukrayna'ydı, yarın Kazakistan mı olacak? Yarın farklı ülkeler mi olacak gibi ve bu söylemler onları farklı anlaşmalar etti. İşte Kazakistan mesela İbrahim Anlaşması yaptı. Amerika'ya yaklaşmak için. için. Çünkü Rusya ve Çin'in karşısında Amerika ile olabileceğini düşünüyordu gibi örnekler verebiliriz. Fakat Türkiye'nin konumu, hani biz neredeyiz dediniz savunma sanayinde. İşte siz anlatıyorsunuz yaklaşık 20 dakikadır Türkiye'nin geldiği konum, artık Avrupa Birliği üyeliği dahi Türkiye'nin savunma alanındaki gücüyle mümkün olur hale geldi. Ve sadece ekonomik entegrasyon değil, savunma alanında da güçlü olması gerektiği ülkeler tarafından anlaşıldı. Peki Avrupa Birliği'nin içine bakalım. Şu anda Avrupa Birliği dediğimiz yapı nasıl bir yapı? 10 sene önceki, 20 sene önceki yapıyla paralellik gösteriyor mu? Bir kere Gazze Savaşı çok büyük bir kırılma yarattı. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Neydi? Çok uzun yıllardır bir soykırım vardı zaten Filistin'de. Ancak örtbas ediliyordu. Belki bir takım politik hesaplar sebebiyle önemsenmeyen bir süreç vardı. Fakat halkların iktidarlardan farklı hareket etmesi. İşte toplumların sokaklarda günlerce, aylarca gösteri yapmaları ne oldu? Tabii ki iktidarların da pozisyon değiştirmesine ve zaman zaman pozisyon kaybetmesine sebebiyet verdi. Bu da onların ayrışmalarından biri oldu. Rusya-Ukrayna savaşı dediğimiz savaş zaten Avrupa'nın ekonomisini zayıflatmak için çıkartılan bir savaştı. Bunda da başarılı oldular. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte şimdi Avrupa'ya baktığımızda İspanya daha farklı bir bakış açısı görüyoruz. İtalya'da farklı bir bakış açısı görüyoruz. Fransa'da başka görüyoruz. Kuzey ülkelerinde farklı görüyoruz. Toplu bir Avrupa'dan bahsetmek şu anda mümkün değil. Peki NATO'ya bakalım. NATO ne alemde? Biz bugün neyi konuşuyoruz? Bizim yaptığımız tatbikat ve Yunanistan'ın pozisyonunu konuşuyoruz değil mi? Ve Yunanistan bugüne kadar hep neye savunuyordu? Neye dayanıyordu? Avrupa Birliği üyesi olmasına ve NATO'ya dayanıyordu. Peki Yunanistan mı Türkiye mi desek bugün Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki vatandaşlar hangisini çekerler? Hangisini seçerler? Şimdi Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katkısı ne? Her yıl bütçe açığı veren ve ciddi anlamda Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir Yunanistan var. NATO'ya katkısı ne? Yunanistan'la mı ortaklığınızı devam ettirmek istersiniz, Türkiye ile mi ettirmek istersiniz? Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan'ın hani karşı karşıya gelmesi, Yunanistan hep arkasına Avrupa Birliği'ni alırım vesaire diyor ya, şu konjektürde açık konuşmak gerekiyor. Çok zor. Da kabul edilebilir bir süreç değil. Yani evet. Hep şundan bahsediyoruz işte, vatandaş sayıları az, askeri olarak kapasiteleri bizden düşük vesaire. 3-5 adaya işte ya da Türkiye sınırına Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Fransa'nın bir takım askeri unsurları yerleştirmesiyle kazanılacak bir savaş sürecini beraberinde getirmez. Ha bu ne olur? Zaten Hürmüz Boğazı ile kırılmaya başlayan Avrupa Birliği ve NATO süreci var. Ukrayna Savaşı ile zayıflayan yine ekonomiler var. Bundan sonraki süreçte eğer böyle bir savaş günün birinde meydana gelirse bu Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın kopmasını ve Avrupa Birliği içerisindeki çatlakların daha da görünür hale gelmesini beraberinde getirir.
1: Peki. Kısacık bir mola verelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Özellikle İsrail'in Sumut filosuna saldırısını konuşacağız.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Fiberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Türkcell gücünde 5G.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Miney, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı sesle buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
3: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
11: Nice bayramlara eriş evladım.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. İran, ABD savaşı ya da işte müzakereye ve müzakere süreçleri gibi konuları konuşuyorduk. Tabii bu süreçte özellikle İsrail saldırganlığına karşı da dünyanın sesini yükseltmeye çalışanlar var. Onlardan biri de Sumut filosuydu. Bugün uluslararası sularda İsrail Sumut filosuna saldırdı. İçinde bulunan aktivistleri rehin aldı. Onlardan birisinin kısa bir açıklamasını sizlerle izlettireceğim. Sonrasında ise Sumut'a yönelik saldırıyı konuşacağız.
1: Arkadaşlar, İsrail askerleri savaş gemileriyle geliyor. Birkaç teknemize el koydular, aldılar. Şu an bize doğru geliyorlar. Henüz 400 kilometrenin altında yol var ama Gazze'ye yaklaşmadan öndeki ekiplerimize saldırdılar. Bize bilgi geldi. Hemen şurada gördüğünüz gibi, o tarafta arkadaşlar, işte burada savaş gemisi. Korkmuyoruz, devam ediyoruz. Şu an biz size bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar.
0: Şimdi aslında nasıl anlatayım da bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, İsrail'de bir yürüyüş de vardı. Videoyu şimdi vereceğiz ekrana. Oradan bağlayacağım konuyu. O İsrailler bayrak yürüyüşü diyorlar. Bu Doğu Kudüs'e işgal ettikleri yerlerde. Atılan sloganlar şu: Araplara, ölüm kadınlara tecavüz edeceğiz diye sloganlar atıyorlar bu yürüyüşte. Şimdi sorumu şöyle sormaya çalışıyorum. Ya bizim karşımızda nasıl bir zihin var? Neyle mücadele ediyor insanlık? Yani hani şimdi baktığınız zaman, bunları söylediğiniz zaman da işte Yahudi düşmanı, Yahudi nefreti diye hemen bir yaftalamayla karşı karşıya kalıyorsunuz ama ya uluslararası sularda hiçbir silahlı unsuru olmayan, tehdit oluşturmanın dünyanın bildiği bir filoya saldırıyorsunuz. İnsanları karga tulumuna götürüyorsunuz, iletişimlerini kesiyorsunuz. Bana göre rehin alıyorsunuz yani. Hani esir bile denmez bana. Çünkü esir savaş hukukunda olur belki. Şimdi bu anlamda hani Sumut'a yönelik bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü birazdan Lamin Yamal'ın da bir pozu vardı. Onu da soracağım. Bir bayrak salladı, İsrail'in hışmına uğradı diye. Ama önce buradan biraz konuşalım istiyorum bunu. Siz nasıl okuyorsunuz? Hani bu saldırılara rağmen de devam ediyor direnmeye Sumut. Şu an 13 tekne halen seyir halinde. İsrail askerlerini yakalayamadığını biliyoruz.
2: Öncelikle Sumut filosunu organize edenleri tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bütün dünyanın sessiz kaldığı, sessiz kalmanın ötesinde bu ahlaksızlara destek verdiği bir ortamda Sumut filosunu tertip edenler bence insanlık vicdanını bütün dünyaya tekrar duyurmak gibi bence son derece önemli bir vazife ifa ediyorlar ki bugün Hakan Fidan'la birlikte basın toplantısı yapan Alman Dışişleri Bakanı maalesef Sumut filosunun yapılmaması gerektiğini, böyle şeylerin Almanya gereksiz olduğunu söyleyecek kadar yine aslında dolaylı olarak İsrail'in yanında durmaktan haya etmiyorlar.
0: Nekbe yürüyüşündekilerini de dövdüler zaten. Evet. Berlin'de falan yürüyüş yapanları, İsrail protesto edenleri dövdüler yani.
2: Hani yani Almanya şimdi konuda, İsrail devlet mantığında ve orada yürüyüş yapan kadınlara tecavüzü slogan haline getirenlerin mantığında bir insani şey göremiyorsunuz kesinlikle. Bunun ötesinde belki ayrıca gelecek, biliyorsun Amerikalı bir muhabir tecavüz olaylarını, gizli tecavüz olaylarını afişe etti.
0: Evet.
2: Ve İsrail şimdi onu tehdit ediyor ve dava açmaya çalışıyor vesaire. Şimdi İsrail, Kur'an-ı Kerim'de de onlar ne verdikleri söze uyarlar, ne ateşkes anlaşmaya riayet ederler diye açık ifadeler vardır. Bunlar aynı şekilde bakın. Şimdi Gazze'de ateşkes ilan edildi değil mi? Ya ateşkes ilan edildi ama 2000'den fazla saldırı ve her gün birkaç tane, bazen onlarca insan katlediliyor. Lübnan'da ateşkes ilan edildi İbrahim Bey. Lübnan'da. Ya Lübnan'a her gün onlarca saldırı var ve Lübnan, bazı Güney Lübnan özellikle, tıpkı Gazze gibi savaştan çıkmış, binalar yıkılmış, her gün onlarca insan katlediliyor. Ya anlaşma yapıyorsun, ateşkes diyorsun. Dün ateşkes güya 45 gün uzatıldı ama Lübnan'a saldırılar, bugün yine Baalbek'e bir saldırılar, uçak hava saldırısı yaptılar. Onlarca insanı katlediyor. Ve Ateşkesi mesela en önemlisi de, hadi Lübnan'dakilerin yine göstermelik de olsa gidecekleri yer var, başlarında devleti var. Gazze'de verdiği hiçbir sözü tutmuyor. Bir defa ateşkese uymuyor. En önemlisi orada 2,5 milyona yakın insanın insani yardımlar gitmiyor. Sumut filosunun da zaten amacı neydi? Ya insani yardımları oraya ulaştırmak için dünyaya bir mesaj vermekti. Çünkü asıl yardımlar zaten karayolu üzerinden, özellikle Refah kapısından Mısır tarafından hazır. Ama İsrail izin vermiyor, yaptığı anlaşmaya uymuyor ve her gün yine dün yine Lübnan'da ve evvelki günde yine Gazze'de bir Hamas komutanını suikast sonucu katletti. Şimdi

0: Başkan Erdoğan terör devleti diyor ya. Bunun başka bir izahı yok. Tam bir terör. Devlet sen attığın imzaya, imzanın arkasında durman gerekir. Durmuyor. Öldürüyor, yakıyor, yıkıyor. Tamam diyor, yine devam ediyor. Dolayısıyla bu somut filosunu düzenleyenler hakikaten büyük kahramanlar. Dünyaya, çünkü somut filosunun vermek istediği mesaj...
1: Unutmayın.
0: Unutmayın ya, Gazze'de çocuklar ilaç bulamıyor, yiyecek yok. Efendim gıda malzemesi yok vesaire. Biz onun için filoyu denizden götürmeye çalışıyoruz diyor. Şimdi burada ders çıkarması gereken her şeyden önce özellikle bölge ülkeleridir. Başta Mısır olmak üzere, tek kara girişi olan, hı-hı, Ürdün olmak üzere. Maalesef şu anda biz İslam dünyası olarak çok yani kötü bir imtihandan geçiyoruz.
2: Bu arada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice gittiği ortaya çıktı mesela. Tabii,
1: sadece Netanyahu değil. Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki böyle bir şey yoktur dedi. İsrail yetkililer açıklama yaptı. Sadece Netanyahu değil, Mossad şefiyle Genelkurmay Başkanı da gitti dedi.
0: Ya sadece adam orada Gazze'ye, Lübnan'a saldırmıyor. Bakın şimdi bugün Irak'tan Suudi Arabistan'a 3 tane drone ile saldırı oldu. Irak diyor ki ben yapmadım. Özür diliyor, araştırarım, karşılıklı, hı-hı, şey yapalım. Suudi Arabistan ben değerlendireceğim diyor.
2: Sonra bakıyoruz ki Irak'ta çakma işler kurmuş.
0: Dün sonra bir baktılar Irak'ın bilmem ne çölünde İsrailler karakol kurmuşlar. Evet. Allah alem bize gönderilen, Türkiye'ye gönderilen füzeler de oradan geliyordu. Şimdi ülkeler birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Peki. Şimdi bu bölge, bu noktada son cümlem şu olsun. Yani bölge ülkeleri bir araya gelip bu haksız saldırılara karşı, hem İran'a karşı yapılan saldırılar, hem İran'ın öteki tarafa yaptığı saldırılar, hem İsrail'in özellikle Lübnan'a ve Gazze'ye yaptığı saldırılar karşısında artık bir devlet refleksi göstermenin zamanı geldi, geçiyor.
2: Peki, sizinle devam edelim. Sayın Tercan, şu soruyu soracağım size de. Barcelona'nın yıldızı Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladı. Netanyahu, işte Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İsrail'e kim varsa böyle hani sarımsak görmüş vampir refleksi gösterdi. Niye bu kadar korktular bir Filistin bayrağı sallamasından? Şimdi Yamal'a böyle bir linç kampanyası başlayınca İspanya Başbakanı Sanchez de diyor ki bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Tamam. Lamin Yamal milyonlarca İspanyolun hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir diye söylüyor. Yani böyle özellikle ikonik isimlerin yaptığı işler İsrail çok mu çıldırtıyor? Yani atıyorum şimdi mesela 1000 kişi yürürseniz belki bu kadar etkili olmaz ama Yamal o bayrağı saldığı zaman çok mu etkili oluyor? Niye bu kadar korktular?
3: Evet, güzel bir soru. Şimdi Sanchez'in yaptığı burada çok önemliydi. Bir devlet başkanı olarak tamamen ters tarafta durdu. Zaten yani konuştuklarımıza bakar mısınız? Bir tarafta kadınların tecavüzünden, tamamen mahvolmuş topraklardan, evsiz kalmış insanlardan bahsediyoruz. Diğer tarafta haklı bir şekilde sadece bayrağı açmış bir insandan, bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani, ve bu şekilde linç edilen... aşağılanan, hakarete maruz kalan önemli bir futbolcudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Sanchez'in buradaki yorumu çok anlamlıydı. Avrupa Birliği ülkelerinin hatırlayalım 2023'te ilk önce ses çıkartmakta çok çekindiği bir dönem vardı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsrail lobisinden pek çok şeyden korkuyorlardı. Fakat o dönemde İsrail'e karşı İspanya önemli bir açıklamada bulundu. Hatırlayalım, refah kapısı açılmıyormuştu o dönem. Avrupa Birliği dönem başkanı yine İspanya'ydı. Daha sonraki dönem başkanı da Belçika'ydı, Alexander De Croo ile birlikte Pedro Sanchez ilk ziyaretini yaptılar. Hem İsrail'e hem Filistin'e hem de Mısır'a gidip kapı açılsın denildi. Bu çok önemliydi. Tam 7 Ekim'in sonrası zannediyorum Kasım ayıydı. Çünkü De Croo konuşmasında şunu diyordu ki Avrupa Birliği'ni temsilen gitti iki önemli lider. Önümüz kış, şartlar çok zor olacak. İnsani yardımın...
1: Öyle de oldu.
3: Kesinlikle ama öyle önceden yaptılar bunu ve karşılarına dünyayı aldılar. O dönemde çok soyutlandılar vesaire. Sonra De Croo kaybetti. Biliyorsunuz o da işte Birleşmiş Milletler'e atandı vesaire. Süreci bayağı bir değişik oldu. Fakat tepki çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi biz Türkiye'den konuşuyoruz ya da Orta Doğu'dan konuşuyorlar. Avrupa Birliği içerisinde Hristiyan bir toplumdan bu sesin yükselmesi önemliydi diye düşünüyorum. Diğer tarafta şimdi İsrail bundan neden çekiniyor? Eurovizyon'u yaptık biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda bunu konuşuyorduk. İsrail'in

0: buradaki manipülasyonu, işte oyları nasıl etkilediği, birinci
1: ya
0: olacakken ikinci
1: yani, İsrail en 1 son... milyon dolar fon ayırıyor. Eurovision'da telefonla oy kullandırtıyor. Ya yani bildiğiniz yarışmayı manipüle ediyor
0: ve
1: yani.
0: Oy aldığı yerler normalde İsrail'e karşı ülkeler özellikle evet. karşı duran kesinlikle destek vermeyen ülkeler bile İsrail'i seçmişler. Böyle bir çelişki, böyle bir
1: orada
0: tezat
1: bile
0: da
1: hile
0: var.
1: Yapmışlar yani.
0: Bu kadar kendi vizyonunu dünyaya temiz göstermek isteyen, kendisini yukarıda göstermek isteyen bir İsrail var. Fakat Eurovision'u da artık biliyorsunuz işte İspanya gibi ülkelerin, Hollanda gibi ülkelerin protesto ettiğini ve buradan da İsrail'i dışlamak istediklerini görüyoruz. Fakat İsrail duruyor mu? Durmuyor. Çok tuhaf süreçlerle karşı karşıyayız. Yani gerçekte olanla aslında simülasyon, bize bugüne kadar yaşatılan simülasyonun bu sosyal medya ve artık ilerleyen teknolojilerle gerçeğini görme fırsatı bulduk. Biz dünya insanları olarak. Belki bundan 50 sene önce çok farklı şeyler oluyordu. Fakat biz medyanın yazdıkları
2: Doğru.
0: kadarını konuşuyorduk. Fakat,
2: İletişimin frekansının bu kadar artması buraya getirdi olayı.
0: Kesinlikle. Belki de bu iletişim bu kadar ilerlemeseydi, o bayrak açıldığında biz Yamal'ın çok farklı bir söz söylediğini duyacaktık çarpıtılmış medyadan. Fakat artık bunu dahi gizleyemiyorlar diyebiliriz.
1: Peki üçüncü başlığa geçeceğim Sayın evet. Alabar'dan. CHP'de etkin pişmanlıktan etkin pişkinliğe başlığımız enteresan bir süreçten geçiyoruz. Şimdi önce Özgür Özel'in sesini bir hatırlayalım arkadaşlar ya. Şu hani herkese kefil oluyordu ya, onu bir hatırlayalım.
3: Bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız. Mesela biz kamu malına el atmayız. Ben Ekrem Başkan'ın atmadığına namusum kadar kefilim.
1: Şimdi sıcak gelişmeyi
2: bundan
1: vereyim.
2: Zor laflar tabii. Yani şimdi Ekrem Başkan mahkemeden ceza alırsa namusum kadar kefilim dediğiniz şey ne olur?
1: Çok kabus.
2: O kabus tabii.
1: Şey hatırlarsın Mansur Yavaş şey demiş, siyasette insan kendisinden başka kimseye kefil olamaz demiş.
2: Bitti.
1: Hemen bu açıklamanın arkasından Mansur Yavaş pusuda bu meseleleri tabii. değerlendiriyor. Şimdi esas Özkan Yalım ek ifade verdi. Sıcak gelişme o tabii. yeni.
2: Evet.
1: Diyor ki, diye ekrana verelim arkadaşlar grafikleri eğer yaptıysak. Diyor ki ben diyor Demirhan Özdeçen isimli şahsın ifadesinde söylemiş olduğu hususların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum diyor. Kendisi Özgür Özel'e yakın ilişkisinden dolayı onu koruma maksadıyla böyle ifade vermiştir diye söylüyor. Ben daha önceki ifademde konuyu detaylı olarak anlattım. Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 milyon lira parayı teslim ettim. Ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu. Daha önce detaylı şekilde anlattığım için detaya girmek istemiyorum. Benim şimdiye kadar etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadelerimdeki hususların tamamı kelimesi kelimesine doğrudur. Tüm söylediklerimin arkasındayım. Savcı tarafından anlatmış olduğum her olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde söylediklerimin tamamının doğruluğu ispatlanacaktır. Tüm bildiklerimi eksiksiz ve samimi bir şekilde anlattım diyor. Mesele şu. Artık hani CHP medyası da zorlanıyor bu meselede. Hani öyle zorlanıyorlar ki CHP'li gazeteci Hilal Köylü Özkan Yalım'ın anlattıklarına değil de Özkan Yalım'ın bunu anlatmasına öfkelenmiş. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar? Onu da sonra soracağım ne oluyor diye. Peki CHP'de Yalım öfkesi sesi yok mu arkadaşlar?
2: Ben buradan devam edeyim istiyorsan.
1: Verelim.
4: Özkan Yalım tam bir baş belasına dönüşmüş durumda siyasette. CHP'liler özellikle böyle diyorlar. Yani adamın yapmadığı iş yok. Özgür Özel'le tüm yazışmaları ortaya çıkarken işte nasıl partiyi böyle savururum gibi ya da parti benim elimde kalsın dercesine bütün yazışmaları tutmuş elinde silmemiş. Tam bir baş belasına dönüştü. Demek ki Özgür Özel'e vefasızlık edeceği de ta o zamandan belliymiş. İnsan bu yazışmaları telefonunda tutar mı diye soruyorlar. Ama Özkan Yalın biliyorsunuz beraber olduğu kadınlar, görüntüler hani bunları saklamayan da birisi. Böyle de bir durum yani nasıl birisi derseniz pislik birisi artık yani ne diyeyim yani öyle söyleniyor. Bunun böyle bir insanın milletvekili olması, 3 dönem milletvekilliği yapması Özgür Özel'in de gözü görmemiş mi yani anlamamış mı? Anlamamış mı bu adamdan hani derler ya arkadaşına bak bilmem ne ya da işte nasıl bir tip yani yaptığı işe güce bak. İşte böyle vekillerle meclis dolup taşıyor sonra da.

0: ne oluyor? Halkın hayrına bir iş çıkmıyor.
1: Şimdi bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
2: Yok.
1: derler ya.
2: Şöyle şimdi hanımefendi yapılanların doğruluğunu aslında bu açıklamasıyla ikrar ediyor. Bunun ifşa edilmesiyle ilgili hususu rahatsızlık verici
3: Yani tam
2: buluyor. Baş
3: kendisi değil aslında.
2: belası.
3: CHP'de böyle bir hava var diye anlatıyor ama.
2: Ha öyle öyle tamam var yani var. Şöyle
3: Yani.
2: mesela Nevşin Mengü diyor ki bakalım diyor orada diyor mavi bir çanta var ama diyor çantanın içinde para olduğu anlamına mı gelir? Ben mesela ona yazdım uşak taranası vardır diye. Kardeşim insan aklıyla alay etmeyin. Bak şimdi Weberyan bir devlet anlayışının 1990'larda Soğuk Savaş'ın da sona ermesiyle sonuna geldiğine inanılıyordu. Ben ise şunu söylüyorum, ben de birçok kişi şunu söylüyor. Weberyan devlet yani vatandaşı üzerinde takip yeteneğine sahip devlet asıl varsa şimdi var. Neden? Ben İbrahim Güneş'in 24 saat boyunca neler yaptığını trafik kameralarından, cep telefonunun sinyal verdiği noktalardan, yemek yediği yerde kredi kartıyla yapmış olduğu alışveriş slipinden çok rahatlıkla öğrenebilirim. Dolayısıyla şimdi Özkan Yalım diyor ki kardeşim bana 1 milyon TL Demirhan isimli şahısa ver diye Özgür Özel telefon açtı diyor. Ve aralarında geçen konuşmalar var. Banaz'daki eski ilçe başkanı ölmüş. Onun cenazesine gidiyorum. Denizli'de yarın görüşürüz diye. Abi bakıyorsun ertesi gün Özgür Özel gerçekten de Denizli'de. Peki Demirhan ile Uşak Belediye Başkanı arasında bir telefon muhasebe görüşmesi yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Bunları tespit etmek neden zor değil? Çünkü dijital 1-0 mantığıyla çalışır. Tamam mı? Yani ya yapmışsındır ya yapmamışsındır. Şimdi Özgür Özel ile aralarında geçen bu konu neden masada ne varın konusu oluyor? Çünkü 1 milyon TL kurultayıdaki delegenin iradesini satın almak maksadıyla kullanılmış. Yoksa o Bulgar rakısı içmiş. İçki sağlığa zararlı çünkü o çantanın içinde Bulgar rakısı var diye CHP açıklama yaptı. CHP'nin içindeki kişiler açıklama yaptı. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. O ona gitmiş, bu bununla gülmüş, bu bununla oturmuş. İnsanların kendi tercihleri falan. İyi de bir mutlak butlan davası var değil mi? Delegenin iradesi Ankara pavyonlarında parayla satın alındı mı alınmadı mı? Şimdi haber konusu burası. Biz ilgilenmiyoruz Gökhan Böceğin kiminle hangi tercihler doğrultusunda ilişki kurduğuna. Nereye bakıyoruz biz? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu ranttan toplanan 1 milyon dolar
3: Avro.
2: Avro.
3: Avro'yu 6.
2: Cumhuriyet
3: kata.
2: Halk Partisi'nin 6. katına gidip Veli Ağbaba'nın işaret ettiği adama teslim edildi mi edilmedi mi? Bak burasındayız.
3: O adam gözü
2: Özkan
3: altında.
2: Yalım'ın kız arkadaşlarıyla ilgilenmiyoruz. Ama o kız arkadaşlarını yeteri kadar Uşak'ta işe sokup artanları da Bornova Belediyesi'nde Beytülmal'den işe gitmediği halde işe sokulmuş ve bunlar da gitmeden maaşını almış mı almamış mı? Bu
3: Tabii.
2: haber değil mi?
3: Tabii.
2: Bu haber. Şimdi diyor ki adam ben delegelere dağıtılmak üzere 1 milyon lira istendi. Spor çantasının içerisinde Demirhan isimli şahısa bunu verdim. Şimdi bu çok kolay. Bakacaklar. Demirhan'ı zaten gözaltına aldılar. Oradan tutuklamaya döndü. Demirhan bu konuyla alakalı telefonunu verir, şifresini açarsa 1-0 mantığı içinde Özkan Yalım'ın kayıtlı cep telefonundan Demirhan ile hangi görüşmeleri yaptığı ortaya çıkar. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi çıkabilir ama burada bazı bölümler silinmiş. O da çok kolay. Özgür Özel rivayet odur ki WhatsApp'ını kaldırmış telefonundan. Tamam mı? Özgür Özel verir telefonunu. Özkan Yalım da o telefonunu verir. Tıkır tıkır işler çözülür. Öyle afrayla, tafrayla falan bu işlerin hiçbir şekilde çözülme şansı yok sevgili İbrahim. Dolayısıyla herkes bu devirde iz bıraktığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerek Uşak, gerek Antalya, gerek Bolu, gerek İstanbul, gerek İstanbul'la ilgili belediyelerde ortaya çıkan hususların artık saklanabilir bir tarafı kalmamış durumda. Bak biraz önce bir son dakika gelişmesi var. Üsküdar Kent AŞ'nin Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Filiz Deveci ile ilgili bir adli işlem başlatılıyor. Suçlama ne? Üsküdar Belediyesi ile iş yapmak isteyen

0: Yani bütün müteahhitlerin kent AŞ ile danışmanlık anlaşması imzalayarak oraya danışmanlık parası bıraktırmakla zorlandığı iddiaları var. Bunun adına biz ne diyoruz? İrtikap. Yani kamunun gücünü kullanarak insanları para vermeye zorlamak. Aynı şey Bolu Belediyesi'nde de geçerli. Bolsev Vakfı üzerinden Bolu'yu bol bol sevmişler biliyorsun. 100 milyon liranın hesabı yok şimdi. Şimdi kardeşim.
1: Bunlar gözaltındaydı zaten.
0: İşte bunlarla ilgili tutuklama işlemi başlamış. Tutuklama. Evet, tamam. Tutuklama işlemi başlatılmış. Şimdi ne diyeceksiniz bunlara? Ne diyeceksiniz yani?
2: Ne diyeceksiniz? Ben söyleyeyim mesela. İsmail Saymaz ne diyor arkadaşlar? Biz diyebilir miyiz?
3: Ben dedi 2024'teki seçimlerde Malatya'daydım.
2: Evet.
3: Malatya Belediye Başkanı'ndaydım ve dolayısıyla bu çalışma sırasında ciddi para harcadım. Belli kişilere de borçlandım. Dolayısıyla o para benim aldığım para değil, benim gönderdiğim paradır. Yani işte bu alacaklılarıma gönderdiğim paradır. Biz tatile gidiyorduk ailemle. Ondan sonra tatile giderken paramın eksildiğini gördüm ve bunu sordum. Eksilen para da 1500 ya da 2000 civarında. Ben öyle anladım.
4: 5200 dolarmış.
3: Yani 5200 dolar olsun. Bu böyle bir eksilmeyi, o benim ailemle tatile giderken yönelttiğim bir soru. Gizli saklı bir şey de değil. Tatile de gittik. Temmuz ayında Yunanistan'a gitmişler galiba. Tabii yazışmayı okuduğunuzda ben okudum onu. Önce şunu düşündüm. Yani tamam, bir para almış gelmiş gitmiş anladım da bu paranın rüşvet olduğuna dair, bir suç yoluyla elde edildiğine dair ifade nerede? Kanıt nerede?
0: Evet. Şimdi tabii bu işin İsmail'e havale edilmesi çok normal. Çünkü Baylok'un herhangi bir aplikasyon gibi Google Play'den ya da iOS aplikasyonlarından indirildiğini ispat etmek için New York'a kadar gidip Baylok'u yazarak sisteme yüklediği iddia edilen kişiyle konuşma yapıp ya Baylok herkes tarafından kullanılabilir, bunu zaten bak indiriyormuşsun, burada bir aplikasyon var falan gibi aklımızda alay eden İsmail Saymaz. Bunun dışında Sancaktepe Belediye Başkanı'nın kullanmış olduğu 1 metreye 1 metrelik duş akabini ve lavaboyu süper lüks jacuzzi diye elinde mikrofon alıp yeni seçilen Sancaktepe CHP'li belediye başkanıyla konuyu izah etme gayreti içinde olan İsmail. Halbuki birisi kalksa desek İsmail bu senin Ekrem İmamoğlu'nun uçağıyla gitmiş olduğun Roma seyahatinden bile daha ucuza yapılabilecek bir duş akabin. Jacuzzi falan değil dese yeridir. Şimdi de diyorlar ki ya 100 bin dolar tatile gideceğiniz zaman kullanacak. Arkadaş siz
2: Yunanistan tatili.
0: Siz fakir fukara edebiyatı yapıyorsunuz. 100 bin dolar tatilde ne yiyorsunuz böyle? Fil gibi mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ha, ispatı var mı? Zaten bunların hepsi iddia. Hı hı. Bunların ispatı.
2: Bir de İsmail Saymaz şey mi bekliyorum? Yazışmalarda bu rüşvet parası falan diye yazmaları bekliyormuş.
0: Öyle yani bekliyor. Bunlar zaten iddia tabii ki. Hı. Ama şöyle kardeşim, hangi şeyi kaldırsanız altından Veli Ağababa çıkıyor. Çağdaş Market poşetiyle birlikte odada 250 bin doları inkar ediyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyla ilgili araştırma yapıldığını zamanında söylemişti. 6. katta 1 milyon dolar avro konuşuluyor. Yine merkezinde Veli Ağababa var. Gökhan Cumalı isimli şahıs ile alakalı bu paralar konuşuluyor. Peki İsmail Saymaz şunu merak etmiş mi? Kim ya bu Gökhan Cumalı, 100 bin avroluk falan işler yapıyor falan? Gökhan Cumalı'ya ben vereyim mesela örneğini. İzmit Belediyesi'nde 3 tane 400 bin liralık 2021 yılı fiyatlarıyla doğrudan temin ihalesi veriliyor. Aynen. Ne kadar yapar? 1 milyon 200 bin lira yapar. 2021 fiyatları. 2 tane de 1,5 milyon lira davet usulüyle ihale veriliyor. 3 milyon da öyle, 4 milyon 100. Bugünkü eskalasyonla bu Gökhan Cumalı'ya 40 küsür milyon TL'lik, bugünkü eskalasyona getirerek söylüyorum, İzmit Belediyesi EKAP üzerinden belgeleriyle sabittir bu ihale veriliyor. Peki Gökhan Cumalı kimdir diye baktığımızda biosunda yazıyor makam şoförü diye. Peki adresi nerede? Arasta AVM'nin elektronik ofisinde, e-ofisinde. Yani bir tane sandalye var, 10 dakika sen oturuyorsun, sonra benim işim gidiyor, sen geliyorsun. Seni adres olarak verip 40-50 milyon liralık ihale yaptığın adres bu. Konuşsanız ya, cesaretiniz varsa.
2: Ababa'nın açıklamasını verdi ekran arkadaşlar. Diyor ki bunların hepsi iftira diyor. Fakat enteresan bir şey.
0: Hangisi iftira? Bir dakika. Hangisi?
2: Hepsi.
0: Ya Cumalı mı iftira?
2: Hepsi iftira.
0: Ya Cumalı kendisi şeyinde paylaşmış, elektronik kamu alımları platformunda bu adama 400 bin liradan 3 ihale verdiğiniz 3 milyon liralık ihaleyi doğrudan temin

0: yoluyla verdiğiniz devletin kayıtlarda elektronik var. Anlamında kayıtları
1: bu
0: da var.
1: Bu arada Veli Ağbaba apar topar Gökhan Cumalı cezaevine ziyarete
0: niye
1: gitmiş.
0: Niye ziyaret ettiniz? Nedir yani derdiniz? Şimdi dolayısıyla mızrak çuvala sığmıyor. Mızrak çuvala sığmıyor ama yurt içi kargo poşetindeki paranın görüntüleri var orada. Neden? Gökhan Cumalı'nın dijital anlamdaki verilerine ulaşıldığında 100 bin doları EFT ile göndermek yerine Veli Ağbaba neyle göndermiş? Yurt içi kargo ile kıymetli evrak gibi göndermiş. Peki döküldüler
1: Çin'den
0: piyasaya.
1: Çin'den 5200 dolar eksikmiş.
0: Döküldüler piyasaya. Veli Ağbaba şöyle zengin, böyle ticaret yapıyor falan. Veli Ağbaba kendi iş yeriyle ilgili ticarete taallük eden bir paraysa 200 bin doları milyon dolarlık ticaret yapan bir adam olarak 200 bin dolar gibi rüyamızda göremeyeceğimiz parayı Veli Ağbaba neden EFT yaparak göndermiyor? Neden havale yöntemiyle göndermiyor da yurt içi poşetiyle gönderiyor? Bunun izahı var mı? Aklımızda alay edilmemesi lazım. Biz olanı biteni gördük. Ha bunlar iddia mı? Evet iddia. Bunların tamamı iddia. Ama siz bizim gösterdiğimiz bu iddia diyerek altını çizdiğimiz masumiyet karinesine zerre kadar riayet etmeyip manadasını yalanını söylerken hiç yüzünüz bile kızarmadı.
1: Peki. Üstad buradan devam edelim. Şimdi Veli Ağbaba mesela ne ki yani alameti farikası nedir? Yani şimdi mesela hani İmamoğlu soruşturmaları dediler ki bunlar siyasi kumpas işte İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmasın diye bunları yapıyorlar falan. E tamam Veli Ağbaba ile ilgili ne mesela? Yani niye Veli Ağbaba hedefte şu anda o zaman baktığımızda? Siz tüm bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Bir de hani CHP medyasının hani her şeyi böyle aklayan bir çamaşır makinesi haline dönüşme içinde olması da bir yandan da hani erozyona sebep olmuyor mu sizce?
2: Yani şu anda yani çok zor durumda kalanlar aslında CHP medyasındaki meslektaşlarımız. Hı-hı. Yani bu pislikleri nasıl temizleyecekler, nasıl aklayacaklar? Ha, bir kısmı zaten artık niye bunlar partiye alınmış? Mesela İsmail Saymaz bir şeyinde de bu Özkan Yalın mı?
1: Uşak Belediye Başkanı eski. Ha.
2: Bunu niye 3 dönem milletvekili yaptınız diyor. Böyle bir adamı bilmiyor muydunuz vesaire gibi.
1: Biliyorlar.
2: Şimdi şu aslında bakın. Bu şikayetlerin tamamı dışarıdan yapılan şikayetler falan değil. CHP'lilerin kendi içlerindeki anlaşmazlıklarının birbirleriyle uğraşmalarının aslında gün yüzüne çıkmasından ibaret. Yani
1: tabii ihbar edenler CHP'li, edilenler CHP'li, belgeleri getirenler CHP'li.
2: Evet, ihbar edenler CHP'li, itiraf edenler CHP'li, belge getirenler CHP'li birbirleriyle uğraşıyorlar.
1: Bir de burada mesela şimdi Özkan Yalım'ın bunları kenarda tutmasına kızıyor. Sen diyor bunları ta o zamandan niye sakladın diyor. Bak yarın bir gün başıma bir şey gelirse diye.
0: Hayır, yapılmış olan cürmün muhtevasıyla ilgilenmiyor. Ortaya çıkmış olmasına üzülüyor.
2: Ve şimdi iktidara yürüdüklerini ve Türkiye'yi çok iyi idare edeceklerini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi her gün patlayan bu tür yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ahlaksızlıkları idare edememenin şaşkınlığı içinde, siyaset üretememenin döngüsü içinde ne yapacaklarını şaşırmışlar. Hatta dün bizim Star gazetesinde bir arkadaş yazmıştı ya, mezarda dua edilir, rakıyı şeyde içerler, meyhanede ama bunlar mezarda rakı içiyorlar, meyhanede dua yapıyorlar diye bir yazar yazdı dün.
1: Hikmet Genç yazdı onu.
2: Efendim?
1: Hikmet Genç de yazdı.
2: İbrahim,
1: hatta günün macide konuşuldu.
2: İbrahim Güreş yazdı ya.
1: Peki ben de yazdım da Hikmet Genç de yazdı. Mesele
2: şimdi,
1: şu.
2: Yani bu şaşkınlığı.
1: Yani kısa devre ben vallahi şöyle düşünüyorum. Acaba bu CHP bir yerde ekmeğe falan mı bastı diye düşündüm o yazıyı yazarken
2: yani
1: de.
2: Yani bu şaşkınlığın hani artık ne yapacaklarını bilemeyen, siyaset üretemeyen, kendi partisini bile yönetemeyen bu yönetim çıkıyor bir de efendim bütün bu kendi iftiraları, kendi itirafları, şikayetlerini görmezden gelip efendim bunların tamamı siyasi davalardır. Bizim arkadaşlarımız ak kaşık, sütten çıkmış ak kaşık gibi temizlerdir vesaire.
1: Esas mesele Üstad bu kadrolara ülke emanet edilir mi? Hani diyor ya arkadaşının söyle kim olduğunu söyleyeyim diyor ya. Düşünsenize bu kadrolara ülke emanet ettik ve işte karşımızda Xi Jinping var, Putin var, Trump var.
2: Biz söylemeyelim İbrahim Bey, biz söylemeyelim. Gündüz Sevgen ne diyor? Özür dilerim diyor. Biz partiyi çakallara teslim ettik diyor. Benim ifadem değil.

0: Gündüz Evgen'in canlı yayında biz bu partiyi çakallara bıraktık diyor. Yani bunu söyleyen CHP'li, karşıdaki muhatabı CHP'li ama suçlu Yusuf Arabar'da. Böyle bir şey tenakuz içinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Ama birinci bölümde söylediğim gibi buna rağmen CHP'li olsun da ne olursa olsun bütün bu ahlaksızlıkları, yolsuzlukları, irtikabı, rüşveti görmezden gelip hala CHP'yi destekleyeceğini söyleyen %25'in üzerinde bir seçmen olması hakikaten çok manidar bir durum.
1: Bir de durumda. Yani bu süreçten sanki Özgür Özel'in de biraz kimyasını bozmuş gibi böyle, evet. Hani baktığınızda hani artık uykusuz mu kalıyor? Gece attığı mesajlar falan yenileri tutulur değil insanların eşlerine gönderdiği
0: yine
1: mesajlar.
0: Yine kendi
1: falan.
0: Arkadaşlarını söyleyir. Çok alkol alıyor diyorlar. Ne yaptığını bilmiyor diyorlar.
1: Bir arkadaşlar Özgür Özel'in şu tehdidin Daniçkasını yapıyorum sesi vardı. Onu da bir verebilir misiniz? O öfkeli anları.
2: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
1: Bardak da gitti bu arada. Masaya vurunca tehditin daniskasını ediyorum diyor. Yani Burcu Köksal'a kızmış.
0: Bizim konuşmamıza gerek yok. Şöyle Yılmaz Özdil'i dinleyin. Yani CHP içinde ne dolaplar döndü, neler anladın. Gayet net bir şekilde anlatıyor. Önce diyor CHP'nin kurtulması lazım diyor. Bunlardan ki sonradan iktidara talip olsunlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir umutsuz vakadır. Aslında iktidara geleceğiz diyerek kendilerini, tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ancak artık iktidar %50+1'dir. Ne eski ortakları kaldı, ne masada bir araya geldikleri siyasi partiler kaldı. Kendi tabanlarını ancak böyle avutabiliyorlar ve evet. Zannediyorum bu mutlan da artık ne çıksa etkilenmeyecek. Artık
3: çünkü şu
0: her
3: haliyle
0: türlü,
3: mutlak mutlan çıkmış yani hükmü kalmamış.
0: Yani mutlak mutlan da çıksa artık utanmayacak ya. Utanmak diye bir şey, arlanmak diye bir
1: peki
0: şey yok.
1: Peki şöyle bir soru sorsam.
0: Şimdi Özgür Özel hakkındaki bu iddialardan sonra kendi arkadaşlarının, aha, kendi partilerinin hani ki Avrupa'ya özeniyorlar ya. Ya Batı'da olsa bu çoktan istifa etmişti. Ama bunlar maalesef...
1: Zaten Pedro Sanchez falan o yüzden selam vermiyor muhtemelen. O kadar kapılarla geçiyorlar. 5 dakika görüşelim, evet, diye sarılmalara çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir soru sorayım, bitireceğim aslında bu bölümü. Peki sizce Özgür Özel tüm bu fezlekeler, işte dokunulmazlık kaldırması yönündeki taleplerden sonra bir daha aday olur mu Cumhurbaşkanlığına, yoksa dokunulmazlık zırhı peşinde mi koşar? Çünkü şöyle bir risk var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday oldunuz, seçimi kaybettiniz, dokunulmazlığınız yok. Özkan Yalım'ın işte böcekleri, tüm bu söyledikleriyle ilgili yargı hesap vermek için mecburen, tırnak içine söylüyorum, paşa paşa mahkemeye gitmek zorunda kalırsınız
0: yani
1: artık.
0: Aslında İmamoğlu içeri alındıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal olarak Cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olduğunu ben başından beri söylüyorum. Ve zaten doğal olarak genel başkanlar adaydır. Seçilemeyeceğini tabanı da biliyor. Herkes biliyor. Buna rağmen aday olur mu? Bence Cumhurbaşkanı adaylığı önemli bir şey. Dokunulmazlığa sığınır mı sığınmaz mı orasını bilmiyorum ama Özgür Özel'in bir lider olamadığı, bir yani hasbelkader genel başkan olduğu, uzaktan kumandayla idare edildiği, İmamoğlu'nun güdümünde olduğunu biz söylemiyoruz.
1: Bu arada İmamoğlu demiş ki üniversite diplomasına karşı açtığı dava istinafta reddedildi. Artık Danıştay aşaması kaldı. Bir tek Danıştay da kesinleştiği zaman İmamoğlu artık gerçek anlamda diplomasız bir isim haline geliyor. Çünkü şaibeli yollarla diplomayı elde ettiğine dair yargı kararları yavaş yavaş kesinleşecek gibi görünüyor. Diyelim ve tüm bu tartışmalarda Sayın Tercan size bambaşka bir şey soracağım. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti. Niye? Konuyu nereye bağlayacağım? Erdoğan hani bu hengamede Kazakistan'a gitti. Türkiye'de teşkilat zirvesine katıldı. Mesajlar verdi. Bir yandan da memleketin gerçek gündemleri var. Hani konuşmamız gereken ama kenarda kalıyor. Neyse ki Erdoğan öyle yapmıyor. Gidiyor geliyor uğraşıyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar Erdoğan'ın açıklamasını?
4: Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Sayın Tercan, Erdoğan daha önce de işte orta koridora Çin'in de katılmasını istiyoruz diye bir mesaj vermişti. Avrupa Birliği özellikle bu Rusya'dan yaşanan sıkıntılar sonrası bir de Hürmüz Boğazı eklenince enerjide yeni bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Erdoğan bu ziyaretin anlamı neydi? Niye Kazakistan'a gitti? Bu mesajları siz nasıl okudunuz?
5: Çok önemli. Şimdi biraz önce belirttiniz ya, Erdoğan olmak çok zor diye. İç siyaseti domine ediyorsunuz, dış siyaseti domine ediyorsunuz. Çok konuşuluyordu bu.
1: Tabii tabii. Kazakistan'dan geliyorsunuz, koşarak şeye gidiyorsunuz. Gençlik buluşmasına Kocaeli, orada gençlerle çalışıyorsunuz.
5: O bir taraftan işte Navtex'lerle alakalı ya da deniz alanlarımızla alakalı konuşma yapıyorsunuz. Oradan Yunanistan'a bir şeyler söylüyorsunuz. Suriye'yle ilgili açıklama yapıyorsunuz. Terörsüz Türkiye var. Ukrayna Savaşı hala masada. İran var. Böyle çok çeşitli bir hayat yaşıyorsunuz. Gerçekten çok zor. Fakat şu çok önemli. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı, Balkanlara açılım, Türk Devletlerine açılım, Afrika'ya açılım zaman zaman eleştiriliyordu. Geldiğimiz noktada aslında Türkiye'nin yaptığı bu girişimlerin ne kadar yerinde ve gerekli olduğu ve çok önceden öngörülerek yapıldığı anlaşıldı. Hani biraz önce konuşuyorduk ya, silah sanayine yapılan yatırım artık meyvelerini veriyor ve Türkiye'yi farklı bir noktaya getirdi diye. İşte zamanında Somali'ye neden gidiliyor, Sudan'a neden gidiliyor, Afrika ülkelerine neden burslar veriliyor gibi gibi pek çok konuda konuşuluyordu. Geldiğimiz noktada bunu gördük. Şimdi Türkiye Cumhuriyetlere bakarsak bundan sonraki dönemde önemleri çok daha fazla artacak. Peki neden artacak? Şimdi biraz önce belirttiğiniz gibi enerji krizi var. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti belli değil. Bugün İran ve Amerika Birleşik Devletleri barışsa, İsrail'de susmak zorunda kalsa bu savaşta, şuna emin değiliz ki yarın tekrar Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir savaş çıkar mı? Ya da Körfez ülkeleri birbirlerine girerler ve Hürmüz Boğazı tekrar kapanır mı? Bunun da hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla öyle bir süreçteyiz ki alternatif enerjilerin piyasaya sürülmesi gerekiyor. Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyetlerinde bakın nadir elementler var, petrol var, doğal gaz var, madenler var. Dolayısıyla el değmemiş topraklar olarak algılanılıyor. Özellikle 2025'te Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinden çok ciddi biliyorsunuz temaslar oldu Türk Cumhuriyetlerine. Buradaki yeraltı kaynaklarını kullanmak üzere. Geldiğimiz noktada bir de neyi gördük? Şimdi biz hep Çin'e Trump'ın ziyaretinden bahsediyorduk. Fakat ondan birkaç hafta önce kim gitti? İspanya Başkanı gitti. Trump ancak sen durdurursun dedi. Pek çok anlaşma yaptı. Daha önce kim gitti? Fransa'yla Çin'in diyalogları gördük ve Macron şunu söylüyordu. Çin'in olmadığı bir Avrupa süreci olmaz. Dolayısıyla doğuya kaymaya başlar.
1: Nerede gitti diye hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Alabar'da yanlış mı hatırlıyorum? Starmer mı gitmişti?
5: Yani Starmer gitti. Hem Hindistan'a hem Çin'e gitti.
1: Çünkü hani Avrupa bir yakınlaştı.
3: Starmer gitti.
5: Evet. Doğru. Yani şimdi Rusya ile birlikte olan Çin'in artık farklı bir aktör olarak da, stratejik bir aktör olarak, hep ticari bir aktörden.
3: Hatta aklım şaştı dedi Çin'de gördüklerime.
1: Tabii konuştuk ya, robotların dansını izledi falan dedik, hatırladın
5: evet, doğru. Robot dansı vardı.
1: Robotların dansını izledi, hatta dönünce bizim çok çalışmamız lazım. Dünya başka bir yere gitmiş falan diye Almanya'da konuştu.
5: Evet. Şimdi Çin'in farklı bir aktör olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyetleri önemine. Şimdi Türkiye Cumhuriyetlerine baktığımızda 3 tane ana aktör var. Rusya, Çin ve Türkiye. Ve orta koridorun olması, işte ticari yollarının kritik olması, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, aşağıda İran savaşı devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerinin bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmeleri çok önemli. Türkiye savunma alanında çok iyi. Onlarda da yeraltı kaynakları var ve tabii ki bizim organik bir birlikteliğimiz var. Biz yapay bir birliktelik sunmuyoruz. Nasıl bizim Azerbaycan ve Kıbrıs'la birlikteliğimiz organik bir birliktelikse, yani realist menfaate dayalı birlikteliğin ötesinde bir kardeş birlikteliği ise, Türkiye Cumhuriyetler de böyle. Bundan sonraki süreçte çok daha kıymetli olacak. Bakın İspanya ne yaptı? Gitti Cezayir'le doğalgaz anlaşması yaptı ve Cezayir ona ne yaptı? %15 indirim yaptı gazze politikaları sebebiyle. Peki bu süre içerisinde İtalya ne yaptı? O da gitti Cezayir'e. Peki Cezayir ne yaptı? Türkiye'ye geldi.
0: Geçen hafta Abdülmecit Tebun Türkiye'ye geldi.
5: Çok önemli. Şimdi biz peki daha önce ne yapmıştık? Biz Libya ile Serbest'in hazır anlaşması yapmıştık bir bölümüyle. Sonra diğer bölüm de katıldı. O kadar önemli hamleleri çok önceden tahmin edip
1: tüm
5: yaptık ki.
1: Tüm bunlar Fransa'nın ayağına basıyoruz. Macron da orada hop zıplıyor.
5: İşte Macron peki ne yaptı?

0: Futbol maçı yapıyor.
1: Bakın Macron açıklamaları
2: Afrika'da Türkiye ile alakalı... Fransa'ya çok önemli mesajdır.
1: Şimdi Macron'la alakalı açıklaması, Türkiye artık Afrika'ya girdi, biz artık hareket edemiyoruz açıklaması, arkasından Cezayir'in gelmesi, yeni bir birliktelik oluşuyor. Ben bunu çok defa gazetelerde yazdım, hala da soruyorlar. Bakın ben demiştim ki, ben demedim, veriler onu dedi, öyle desek daha doğru. Şimdi Libya ile Türkiye'nin serbest münhasır alan anlaşmasına, Suriye'nin katılma ihtimali yüksek mi? Yüksek. Zaten Kıbrıs olduğu için bizim alanımız genişliyor mu? Genişliyor. Peki Mısır, Katar'a, Doha'ya biliyorsun saldırı yapmıştı İsrail. Ertesi gün ne dedi? Hemen İslam ordusu kurulsun, ben 20 bin tane asker vereceğim dedi. Yani Mısır şunu söyledi. Ben yıllardır İsrail'le birlikte çalışıyorum ama korkudan çalışıyorum. Çünkü Gazze sınır kapısı biraz ilerleseler bana girecekler. Daha önce biliyorsunuz Sina Yarımadası'na girmişler 1956'da. Korkudan buradayım dedi. Mısır bu birlikteliğin kuvvetlendiğini anladığı an şu an Türkiye ve Libya'nın yaptığı serbest münhasır alan anlaşmasına katılacaktır. Cezayir şimdi çok benzer bir aksiyon gösterdi. Peki Cezayir'in önemine ona çok kısa vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İsrail'le çalışan bir Fas var. Abraham Accord, yani İbrahim Anlaşması yaptı Fas ve Cezayir bunun karşısında durdu. Cezayir Gazze politikalarında da her zaman vardı. Türkiye ile de ilişkileri her zaman çok iyiydi. Yani Cezayir'den ileri serbest münhasır alan anlaşmasının genişlediğini düşünürsek ki burada İspanya ve İtalya da önemli bir yer kat ediyor. Geldiğimiz noktada biz neyi konuşuyoruz? Yunanistan Fransa ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Buna da İsrail uzaktan destek. Bu uzun hap merkezi, enerji, yeraltı kaynakları, savunma birliği, böyle derin bir...
0: Maçına gene yanlış hata oynuyor.
1: Nokta. Yani sizin burada dost olmanıza hatırlayalım biz. Eski dönemlerde, sanırım Cumhurbaşkanımızın ilk iktidar olduğu zamanlarda Yunanistan ve Türkiye'nin ilişkileri gayet iyiydi. Hatırlıyor muyuz o dönemleri? İtalya'dan Berlusconi gelirdi, işte Yunanistan'dan gelirlerdi ve ilişkiler çok daha sağlıklıydı. Fakat şimdi Türkiye'ye karşı İsrail'i kullanarak, ki bakın hep nasıl Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı kullandılar. Vekalet savaşında. Burada da İsrail nereyi kullanmak istiyor? Sakin, tabii ki Atina'yı kullanmak istiyor.
0: Aslında Atina'da aklı başında olan siyasetçiler söylüyor. İsrail'in yararına olabilir.
1: Gazeteler şangır şangır yazıyor. Şu da son bir cümle olarak da şunu eklemek istiyorum. Fransa'nın pozisyonu burada çok önemli. Şimdi Türkiye'nin Fransa için önemi farklı. Türkiye'nin aşağıda, yani Afrika'da çok güçlenmesi ve sömürüden kurtulan ülkelerin bir dost olarak ve ticari partner olarak Türkiye'yi seçmesi, Fransa'yı sıkıştırır. Fransa'nın Yunanistan'a destek vermesinin asıl sebebi de bu. Fransa ne yapıyor? Yunanistan'a gittiği gibi, Güney Kıbrıs'a gittiği gibi hemen Ermenistan'a da gidiyor. Fakat Ermenistan zaten Türkiye ile anlaşmayı çok daha önce yaptığı için buradan da çok bir şey kazanacağını açıkçası ben düşünmüyorum.
2: Buraya ben bir cümle ilave edebilir miyim İbrahim Bey? Bu Kazakistan.
0: Vallahi süren bitiyor, bir son
2: tamam,
0: dakika da var.
2: Kazakistan ziyaretinin
0: Katar, Birleşik
2: aslında...
0: Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan İran'a saldırıyı ertelememizi istedi diye Trump'tan bir açıklama Katar gelmiş. Katar veya Suudi Arabistan İran'a saldırıyı ertelememizi istedi.
2: Bu Kazakistan ziyaretinin bence en önemli boyutlarından birisi de, biraz önce Canan Hanım ifade etti, Kazakistan İsrail ile İbrahim Anlaşması'nı imzaladı. Hı hı, evet. Tıpkı Cezayir'in Fas'a karşı çıkması gibi, bu ziyaret, gayri resmi ziyarette aslında İsrail'e verilen çok önemli bir mesaj var. Ve orada kesinlikle imzalanan ebedi dostluk, kesinlikle, ve genişletilmiş stratejik ortaklık deklarasyonu da aslında İsrail'e karşı Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir mesajıdır.
0: Peki.
2: Diyorum.
0: Senal vardı. 4 dakikam kaldı. Hatta 3 dakikam kaldı ama Bahçeli'nin mesajlarını, evet, bir yorumlamanızı rica etsem. Bir de 20 saniyelik bir ses var. Onu izlettirmezsem içimde olur, kalacak. Irak-Türkmen cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salih'den. Bir izleyelim arkadaşlar. O sesi içimde kalmasın.
3: Bunlarda hiçbirinde devlet terbiyesi yoktu. Usul yoktu. Ahlak yoktu. Çünkü usul, ahlak olan bu şekilde hükümet kurulmaz. Bakın, bu şekilde hükümet kurulmaz. Ne çokunluk malumdi, ne hisseler malumdi. Sadece bas orta yerlerde ticariyen paylaştılar.
0: Şimdi Irak Türkmen Cephesi Başkanı eski Kerkük Milletvekili aynı zamanda Erşat Salih diyor ki yeni hükümet kuruluyor ama yine Türkmenleri dışlamaya çalışıyorlar diye.
4: Bunun dışında daha çok kızdığı şey Türkmenlerin destek bulabilmesi için Şia kimliği adı, evet, altında birleşmesi.
0: Evet, onlara da tepki gösteriyor. Şimdi hani Bahçeli de teröristi Türkiye meselesinde acele edilmesi gerektiğinde bugün, evet, mesajlar paylaştı. Bugün Sözcü TV'de izliyorum. O kadar zor yayın yapıyorlar ki bir yandan işte hani terörist Abdullah Öcalan'ı üzmemeye çalışıyorlar. HDP oyları gider diye. Diğer yandan hükümete nasıl böyle gömebiliriz buradan diye uğraşıyorlar. İşleri gerçekten zor. Ama ne oluyor?
4: Şunu bile veremediler. Mecliste HDP'nin getirmiş olduğu kabul edilmesi mümkün olmayan bir yasaya AK Parti ve MHP oyları hayır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyemedi.

0: Ama sorarsan Öcalan. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki PKK terör örgütü bir mono liderlik yapısıyla yönetilen bir liderlik. Fakat Abdullah Öcalan'ın İmralı'da bulunduğu esnada Irak'ta ve Suriye'de istihbarat teşkilatları kendilerine lider adı altında kullanabilecekleri aparatları buldular ve bunları kullanmaya başladılar. Çok şükür ki Suriye konusu tereyağından kıl çeker gibi
1: çözülüyor.
0: Çözüldü. Çözüldü sayılır. Her ne kadar birileri YPG Suriye'den ayrılıyor, ayrı devlet kuruyor, Suriye devlet başkanı işte bilmem kim olacak falan gibi cahil cahil açıklamalar yapsa da sonuç burada. Ve bu aparat şeklinde İsrail tarafından, bazı Avrupa ülkeleri tarafından Irak'taki Kandil'deki eşkıya başlarının kullanılması Sayın Bahçeli'yi rahatsız ediyor. Ki bizi de rahatsız ediyor haklı olarak. Bu duruma bir tedbir alınması lazım diyor. Devletin diyor müşfik yapısı burada devreye girmeli. Bak bu çok önemli. Mahkumiyet hali saklı kalmak üzere. Yani Abdullah Öcalan İmralı'dan dışarıya çıkmamak kaydıyla, cezaevinde kalmak kaydıyla oradaki yapılar üzerindeki tesiri de görülmüştür. Onları bulunduğu İmralı'daki cezaevinden Türkiye'nin aleyhine İsrail'le iş tutması, Avrupa ülkelerinin bazılarıyla iş tutmasının önüne geçecek bir takım uygulamaları hayata geçirebilmesine müsaade edilmeli diyor. Aklın yolu bir. Demiyor ki Abdullah Öcalan çıksın, dışarıda İstanbul'da bir kafeye gelsin, kahvelerini söylesin, içsin falan. İşte o da bunu hak etti falan demiyor. Terör örgütü silah bırakmıyor. Çünkü İsrail arkalarını sıvazlıyor bazılarının. Aynen. Bu konuyla alakalı da oradaki bazı eşkıya başlarını çok iyi kullanıyor. Bu örgütün üzerinde de Abdullah Öcalan'ın tesirinin etkili olduğu bu süreçte görülmüştür. Mahkumiyet hakkı saklı kalmak, yani Abdullah Öcalan İmralı'da kalmak kaydıyla bu adamlara yönelik olarak açıklamalar yapma, bunlarla görüşebilme gibi bir duruma getirilmesi gerekir diyor ki geldiğimiz süreç bunu zaten gerekli kılıyor. Yani çünkü biz terörle mücadelede Irak'ta, Türkiye'de ve Suriye'de evet. bir yere geldik. Bunu şimdi yeni menzillere taşımamız lazım. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu feraset dolu bu açıklamaları çarptırıp kendine siyasi ikbal devşirmek isteyenlere ithaf olmaz.
1: Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Ölü sözümüzü unutmayın lütfen. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masa kurmaya, masada olmaya, bu mücadelenin bir neferi olup sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Başka yerde şubemiz yoktur. Siz bakmayın muhalif medyadaki Masada Ne Var programlarına. Asli masa buradadır efendim. Hoşçakalın.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Haydi.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Özellikle İran Savaşı, İran Savaşı'nın küresel ekonomik etkilerine değindi. Dünyadaki enflasyonun tırmanışta olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve krizden menfaat devşirenlere seslendi, onları eleştirdi. Muhalefete eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ankara'da TOBİ Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde de konuştu, paylaşacağız birazdan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamaları var. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç var dedi Devlet Bahçeli. Bununla beraber yeni önerileri de vardı süreçle ilgili, onu da aktaracağız. Ve İran Savaşı. Mesele, sorularımız artık müzakere ne zaman başlayacak sorusundan çıktı. ABD İran'a tekrar ne zaman saldıracak sorusuna geldik. Trump'ın bir açıklaması var, görüyorsunuz. İran'a yarınki saldırıyı erteledim diyor. Peki ama nereye kadar, ne olacak savaşta, son durumu paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon geldi bugün. 56 gözaltı var. Peki operasyon nerelere yapıldı? Kimler gözaltına alındı? Onu da aktaracağız. Ayrıntılarla moderatör gece başlıyor.

Küresel somut filosu. İsrail yine saldırmıştı bugün, hatırlıyorsunuz. Yeni gelen bilgi var. İsrail'in bir gemiye daha, bir tekneye daha saldırısı olduğu yönünde. Bakalım şöyle detaylara. Şu an Munki gemisine işgal güçleri tarafından müdahale gerçekleştiğine dair bir bilgi var. Sumut filosuna İsrail yeni bir saldırı başlattı. Munki gemisine müdahale edildiği ifade ediliyor. Ekrana canlı görüntüler geliyor şu an itibarıyla. Ben de bir yandan görüntüleri taramaya, görüntülere ayrıntılı bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Bu görüntüler içerisinde şu an itibarıyla bize ulaşan görüntülerde müdahaleyi göremiyoruz. Ama tabii devam eden, yoluna devam eden 13 gemi var şu an için. 13 tekne daha doğrusu yoluna devam ediyor. Ve o devam eden tekneler arasında bulunan Munki gemisine işgal güçleri. İsrail terör devletinin işgal güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Sumut filosu tarafından. Tabii bir de şu son duruma bakmakta fayda var. Şu ana kadar toplam müdahaleye, toplam saldırıya uğrayan gemi sayısı 39. 321 aktivist katılımcı İsrail tarafından kaçırıldı. Bunların 66'sı Türk. Kaçırılanların uyruklarına göre ülke sayısı 40. 40 ayrı ülkeden aktivist, 40 ayrı ülkeden katılımcı İsrail tarafından şu ana kadar kaçırıldı saldırılan gemilerden. 39 tekneye saldırdı İsrail şu ana kadar. 13 tekne yoluna devam ediyor ve o yoluna devam eden tekneler arasında bulunan Munki teknesine ya da Munki gemisine işgal güçleri tarafından müdahale, daha doğrusu doğru olan ifade saldırı gerçekleştirildiği, şu an itibariyle bir saldırının gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Dediğim gibi ekrandaki görüntülere bakıyorum, bu görüntülerde bunu göremiyoruz. Muhtemelen o saldırı gerçekleştirilen gemideki o görüntü bağlantısını İsrail muhtemelen yok etti. Muhtemelen kamerayı kapattı veya o bağlantıyı kestiler. O müdahaleyi şu an itibariyle göremiyoruz. Ekranda birkaç farklı görüntü geliyor. Ekranın farklı bölümlerinde 4, 5, 6, 7, 8 görüntüyü görüyoruz. 8 farklı tekneden görüntüler geliyor ekranlarınız. Oralarda o gemilerde yolculuk, teknelerde yolculuk devam ediyor. Şu an itibariyle gördüğünüz teknelerde bir olumsuz durum en azından görebildiğimiz kadarıyla yok. Ama gelen bilgi İsrail'in Sumut filosuna yeni saldırı başlattığı yönünde. Munki gemisine İsrail'in müdahale ettiği, Munki gemisine saldırdığı yönünde bir bilgi geldi. Bu görüntüler içerisinde göremiyoruz ama dediğim gibi muhtemelen eğer İsrail bir saldırı gerçekleştirdiyse o gemiye, önce tabii geminin dünya ile bağlantısını haydut devlet İsrail önce kesiyor. O görüntülerin dünyada görünmemesini sağlamaya çalışıyor. Muhtemelen o yüzden o geminin görüntüsünü şu an itibarıyla göremiyoruz. Ama Sumut filosu şunu bir söyleyelim. Son olarak 13 tekneyle yolculuğuna devam ediyor. Bu tekneler arasında yer alan Munki teknesine işgal güçlerinin müdahale ettiği, müdahale başlattığı bilgisi var. Kabine toplantısıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Az önce de ekrana getirdiğimiz küresel somut filosuna, uluslararası sularda İsrail'in düzenlediği saldırı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille kınadı.

0: haydutluk ve korsanlık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran Savaşı'nın dünya ekonomisine olumsuz yansımalarına dair bilgiler de paylaştı.
1: Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'da

0: dedi. Savaşın dünyada tsunami gibi tahribata yol açtığını belirtti.
1: Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İran savaşı üzerinden ekonomik tetikçilik yapan ana muhalefete tepki gösterdi. Yerli ve milli duruş sergileme çağrısı yaparak "Türkiye yok" dedi.
1: Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.
0: Ve İsrail'in Sumut filosuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı. Uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuyoruz dedi.
1: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump yarın İran'a askeri saldırı planladığını açıkladı. Ancak bu saldırıyı Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine ertelediğini belirtti. Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'a yarın için planlanan saldırının ertelendiğini açıkladı. Bu kararı Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine aldığını aktardı. Şu anda İran'la ciddi müzakereler yürütüldüğünü de belirtti. Varılacak anlaşmanın İran'ın nükleer silahtan arındırılmasını içereceğini vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumundaysa İran'a tam ölçekli bir saldırı düzenleneceğini söyledi. Trump dedik, ABD dedik, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı haberi geldi. Nerede? Kaliforniya'da, San Diego'da bir camide toplu ateş açma olayı yaşandığı ifade ediliyor. Çok fazla bilgi yok şu an itibarıyla ama bir camide saldırı, silahlı saldırı olduğunu biliyoruz. Olay yerinden, olay bölgesinden ilk görüntü. Amerika medyasının iddiası, deniliyor ki 2 can kaybı var. Şöyle biraz bakalım. Kaliforniya'daki bir İslami merkezde 2 kişinin öldüğü ifade ediliyor bu saldırıda. Okulların tahliye edildiği bölgedeki gelen bilgi. San Diego İslam Merkezi'nde devam eden aktif bir silahlı saldırgan durumunda en az 2 kişi hayatını kaybetti deniliyor. Ve çok sayıda yaralının olduğu da ifade ediliyor. Ekipler bölgeye gitmiş. Olay yerine müdahale edildiği gelen bilgiler arasında şüpheli yakalandı mı, kaçtı mı, durumu ne? Ölümü sağ mı yakalandı? Bununla ilgili bir bilgi yok. Ama Amerikan medyasının iddiası olayda, saldırıda, camideki saldırıda 2 can kaybının olduğu yönünde bilgi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde camiye saldırı, Kaliforniya'da gerçekleşti bu saldırı. Ve ardından ekiplerin bölgeye gittiği, ABD polisinin bölgeye gittiği, olay yerine müdahale ettiği bilgisi var. Gelen tek görüntü bu. Görüyorsunuz, ekranlarınıza getiriyoruz, çeviriyoruz görüntüyü. Camide bir silahlı saldırı sanıyoruz tam olarak burası. Ve Amerikan medyasının iddiasına göre 2 can kaybı var. Yeni gelişmeleri oldukça aktaracağız.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için yeni bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisini gündeme getirdi. İşte detaylar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu, önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirtti. Bahçeli bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı. Önerisinin çerçevesini anlattı. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Öcalan'a statü, örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacaktır ifadelerini kullandı.
2: Bu statü, örgütün fesiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kat'i surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.
1: MHP lideri Bahçeli barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisinin nedenlerini de açıkladı.
2: Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Ankara'da yürütülen çalışmalara da işaret etti. Meclis çalışmalarına dikkat çekti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi.
0: İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yargı süreci devam ediyor. Reklamcı Murat Kapki, İmamoğlu Suç Örgütü davasında sanık kürsüsüne bir kez daha çıktı. Kapki, etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyince 38. celsede itiraflarımı geri çektim şovu yapmıştı. İtirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını da söylemişti.
3: İmamoğlu Suç Örgütü davasında 11. haftaya girildi. Duruşma soruşturması aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade veren, ancak dava başladığında etkin pişmanlık ifadelerini geri çeken tutuklu sanık Murat Kapki'nin ek savunmasıyla başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde soruşturmayı ilk Murat Kapki öğrendi açıklamasında bulunmuştu. Reklamcı sanık Murat Kapki bunu kabul etti. Bana 2024 yılında Ekim ayında Çetin Ayaz adlı bir arkadaş gelerek şirketlerinle ilgili gizli soruşturma yürütülüyor dediğini beyan etti. Kapki'nin ek savunması bittikten sonra sorgusuna geçildi. Murat Kapki, verdiği etkin pişmanlık ifadelerini soran mahkeme başkanına doğru olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı Kültür AŞ'den yardım kartı istenilmesine dair bir soru yöneltti. Kapki, zorunluluk değildi, yardım için istediler dedi. Mahkeme başkanının ardından duruşma savcısının sorgusu başladı. Savcı, kuzeniniz Berat Kapki 4 taşınmazı kaçırmak için Zeynep Tecer'e verdiğinizi söylüyor ifadesinde bulundu. Murat Kapki ise yalan söylediğini belirtti, kendisinin avukatı olduğunu söyledi. Savcının İmamoğlu İnşaat'tan iki villa aldığınıza dair beyan var sözlerine Kapkin'in yanıtı tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde oldu. Tam bu esnada Ekrem İmamoğlu söz hakkı istedi. Murat Kapkin'in benim kasam olduğu iddiası var diyen İmamoğlu, benim iddia edildiği üzere diğer bir kasamda Murat Gül İbrahimoğlu'ymuş dedi. İmamoğlu Murat Kapkin'e Murat Bey sizinle biz bu operasyonlardan önce hiç tanışmış mıydık diye soru yöneltti. Murat Kapkin bu soruya iki defa bir yerde bulunup tokalaştık ama tanışmadık cevabını verdi. Sizinle herhangi bir ticaretimiz oldu mu sorusuna ise hayır yanıtı geldi. İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kapkin'e İsmail Kağan'a devrettiği malları ve Masak raporundaki 995 bin dolarlık para transferini sordu. Kapkin, devrettiği malların değerinin 20-25 milyon dolar arasında olduğunu, Kağan'a kendisinin elden 1 milyon dolar verdiğini, mallara karşılık bu parayı alan Kağan'ın banka hesabına yatırılarak transfer yaptığını ve satış işlemi gösterdiklerini ifade etti.
0: Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline karşı dava açmıştı. İmamoğlu'nun o davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu kabul edilmedi. İmamoğlu'nun istinaf başvurusu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından karara bağlandı. Daire, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğuna ve istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. İstinaf başvurusunu reddeden daire kararın tebliğin ardından 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon geldi. Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı.
4: İhaleleri organize ettiler, yasa dışı yöntemleri devreye soktular, örgütsel faaliyet içinde ihalelere fesat karıştırdılar. İddialar vahim, vurgunsa büyük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında İhale ve Sözleşmeler Şefi Ahmet Sırtlı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mansur Güneş, Mehmet Alkan Alka, Tolga Volkan Aslan ve Genel Müdürler Ethem Pişkin'le Sema Akça Oflas gibi isimler bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.
0: DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. 31 Mart 2024'teki yerel seçimden sonra başlayan işten çıkarma furyasına yeni eklemeler devam ediyor. İşten çıkarılan işçiler bugün yine bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan o eylemdeki gelişmeleri gün içerisinde takip etti.
5: Demli belediyeler başa geldikten sonra işçi kıyımı başlamış oldu. Ve o işçiler bugün tekrar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hak arama mücadelesini başlattıkları o günden bugüne kadar da hep bir araya gelerek işte böylesi seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve bugün yine onlar buraya bir araya geldiler.

0: seslerini duyurmaya çalıştılar ve bugün 686. gün onlar işsiz belediyeden işten atıldılar ve toplamda 1094 işçi demli belediyelerden işten atıldı ve Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırda eylemlerini sürdüren işçiler haklarının geri verilmesi için seslerini yükseltti. Bir araya gelen işçiler yaşadıkları mağduriyete dikkat çekerek özellikle belediye yetkililerine almış oldukları o karardan geri dönmeleri çağrısında bulundular. Ağızlarında düdüklerle, davulla Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki o eylemlerini sürdürdüler. Tabi uzun bir süreden beridir onlar hak arama mücadelesini başlatan gruptu ve bugün tekrar onlar bir araya geldi. Bu haklı mücadelelerindeki seslerini duyurabilmek anlamında, seslerini yükseltebilmek anlamında bugün yine Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki o eylemlerini tekrar devam ettirdiler. Ve bugün onlar kadınlı, erkekli burada Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer alt kademe belediyelerden işten çıkarılmışlardı. Ve Büyükşehir Belediyesi önünde kendi seslerini duyabilme anlamında bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Ama burada işçiler özellikle Sumut Gazze'ye gıda götürmek, Gazze'ye insani yardım oluşturmak için Sumut filosundaki aktivistlere de selam göndermeyi de ihmal etmedi. Onların da adeta buradaki sesi oldular ve bugün tekrar onlar işte hak arama mücadelelerini başlatmış oldular. Ve bunlar bugün seslerini duyurmak için buradalar. Efendim bugün tekrar sesinizi duyurmak için yine belediye öndesiniz. Neler söyleyeceksin?
1: Yani gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yaz, kış, soğuk, sıcak demeden aktif bir şekilde çadırda oturuyoruz. Artık bu sürece bir dur demeleri gerekiyor. Arkadaşlar gerçekten müşkül durumdalar ve bu sürece bir nokta bırakmaları gerekiyor. Tabiri caizse yerde kalmış olan cenazeyi artık bir kaldıralım. Onlar da taşın altına elini koysunlar.
0: Aslında burada o Sumut Gazze insani yardım ulaştırmak için Sumut filosundaki aktivistlere de selam gönderdiniz. Onun için neler söylersiniz?
1: Onlar bizim onurumuz, onlar bizim şerefimiz. Katil İsrail'in yapmış olduğu şeyleri her zaman kınıyoruz. Biz burada bütün aktivistlere yanlarındayız. Onlara saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, işçiler eylemlerini devam ettiriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeler. Zaten onlar aslında günlerdir hak arama mücadelesini başlattılar. İşten atıldığı günden beri onlar hiçbir zaman için bu davalarından vazgeçmediler. Neden? Çünkü onların tek bir amacı var. Bir an önce işe geri dönmek, bir an önce o ellerinden alınan haklarının iadesini istiyorlar ve bu anlamda da seslerini duyurmak için de zaman zaman böylesi eylemler gerçekleşiyor. Aslında onlar her gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çadıra gelerek eylemlerini sürdürüyor ve bugün de işte böylesi bir eylem ortaya koydular diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Bakan Tekin, eğitim sisteminin dijitalleşme ve yapay zeka devrimlerinden istifade etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'yi yüzyılı marif modeliyle insanı merkeze alarak bu adımların atılmakta olduğunu belirtti. Ancak dünyaya bir uyarısı da vardı. Mahremiyet dengesinin korunması gerektiğini, çocukların denetimsiz teknolojik sistemlerin ham verisi haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.
3: Eğitim alanındaki en büyük uluslararası organizasyonlardan biri. Dünya Eğitim Forumu'na İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapıyor. UNESCO, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi dev kuruluşlar, dünya genelindeki hükümetler ve özellikle eğitim bakanlıklarından üst düzey temsilcilerle bir araya geldi. Forumda Türkiye'yi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin temsil etti. Bakan yardımcıları Celile Eren Ökten ve Bilal Macit'le ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da oradaydı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da toplantıdaydı. Bakan Tekin, geleceğin becerileri için değerlendirmeyi yeniden düşünmek, yapay zeka çağında ölçme değerlendirme sistemleri nasıl yeniden tasarlanabilir konulu oturumda katılımcılara hitap etti.
4: Biz de diğer ülkeler gibi kendi eğitim öğretim sistemimizde ciddi revizyonlar yaptık.
3: Bakan Tekin, bu revizyonların Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde yapıldığını ve insanı merkeze aldığını vurguladı.
4: Çağın ihtiyaç duyduğu insan, teknolojiyi kullanabilen bir birey olmanın yanında sahip olduğu imkanı insanlığın hayrına yöneltebilen, hakka riayet eden, adalet duygusunu koruyan ve başkasının hukukunu kendi hukuku kadar aziz bilen bir şahsiyettir.
3: Milli Eğitim Bakanı

0: Bakanı, dijital çağ ve yapay zeka konusunda çocukların mahremiyet hakkına özellikle vurgu yaptı.
1: Mahremiyet, çocuğun kendi iç dünyasını koruyabilmem, hata yapabilmem, yeniden deneyebilmem, kendisini keşfedebilmem ve kimliğini özgürce inşa edebilme hakkıdır. Çocuklarımızın zihni, duygusu, emeği ve istikbali denetimsiz teknolojik sistemlerin ham verisi haline getirilmemeli.
0: Bakan Tekin, dijital çağda mahremiyetin veri güvenliği ile sınırlandırılamayacağının altını çizdi.
1: Hiçbir çocuk dili, kültürü, coğrafyası, sosyoekonomik imkanları veya dijital erişim kapasitesi sebebiyle dezavantajlı konuma düşürülmemelidir. Her öğrencinin emeğini, gelişimini ve potansiyelini gören bir rehberlik zemini üretmelidir.
0: Tekin, yapay zeka destekli ölçme araçları adil, şeffaf, denetlenebilir ve kültürel bakımdan duyarlı biçimde yeniden tasarlanmalıdır dedi.
1: Bugün teknolojik imkanlar büyürken insan hakları ihlalleri, savaşlar, çatışmalar ve çocukların hayat hakkını tehdit eden acılar da derinleşmektedir. Eğitim hakkından mahrum kalan çocuklar bize eğitimin asıl gayesini yeniden hatırlatmaktadır. Eğitim sistemlerimizi barışı, adaleti, mahremiyeti ve insan haklarını merkeze alan bir anlayışla güçlendirmek zorundayız.
0: Bakan Tekin, eğitimin insanlık ailesi içinde büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Mazlum coğrafyaları hatırlattı.
1: Hukukunu kendi hukuku kadar aziz bilen bir...
0: Bakan Tekin, Dünya Eğitim Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Forumda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yenilikleri ele aldıklarını aktardı. Yapay zekanın eğitim öğretimde üstleneceği role ilişkin mesajlar verdi.
2: Ben de biraz önce eğitim öğretim sisteminin içerisinde yapay zekanın kullanımı ve bilhassa ölçme değerlendirme mekanizmalarında kullanımı ile ilgili olarak bizim şu an geldiğimiz noktayı paylaştım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada bütün ülkeler eğitim öğretim sistemlerinin içerisinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmayı düşünüyorlar.
0: Milli Eğitim Bakanı Londra programı çerçevesinde eğitim diplomasisi de yürüttü. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdulrahman Turko, Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Jasna Drakovic ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile de ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde ülkeler arasında eğitim alanındaki işbirlikleri ele alındı.
3: Okuma yazmayı yeni öğrenen öğrenciler Kahraman Mehmetçi'ye ilk mektuplarını yazdı. Mehmetçik ise o mektuplara yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk mektubum Mehmetçi'ye projesi kapsamında Mehmetçik'in yazdığı o mektuplar Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından miniklere teslim edildi.
4: Öncelikle mektubunu okudum ve bu beni çok mutlu etti. Sizler de bizim için çok değerlisiniz. Siz bizim gurur kaynağımızsınız.
5: Okuma yazmayı yeni öğrenen minikler ilk mektubunu Mehmetçi'ye yazdı. O mektuplara cevapsa gecikmedi.
6: Hocam merhabalar.
7: Hoş geldiniz.
6: Onları asker abilerinize, Mehmetçiklerimize teslim ettik. Sizin yazdıklarınızı okuyunca çok mutlu oldular. Güçlerine güç kattılar. Ve şimdi sizlere onların yazmış olduğu cevabı mektupları getirdik.
8: İlk mektubu Mehmetçi projesi kapsamında önce öğrenciler askerlere mektup yazdı. Şimdi ise o askerler o mektuplara cevap yazdı.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk mektubum Mehmetçi'ye projesi Eskişehir'deki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda gerçekleşti. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Mehmetçi'nin yazdığı o mektupları miniklere ulaştırdı. Gelen cevapları ise okuma yazmayı yeni öğrenen öğrenciler okudu.
9: Dersleri aktarmak yok anne ve babamı da akşam eve gidince öp.
5: Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerinin askerlere bir de sürprizi vardı. O minikler Parla isimli marş eşliğinde dans gösterisi sergiledi. Öğrencilerin sürprizi karşısında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı da hazırlıklıydı.
8: Miniklerin dans gösterisi sürprizine Mehmetçik ise bando takımının mini konseriyle yanıt verdi.

0: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye genelinde 10 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Turizm ve ulaşım sektöründe toplam 180 milyar liralık ekonomik hacim oluşacak. Hem turizmcinin yüzü gülecek hem esnaf kazanacak.
1: Günlük bayramın coşkusu 10 milyon kişiyi yollara çıkaracak. Kurban Bayramı'nda turizm patlaması yaşanacak.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala turizmde hareketlilik yaşandı. Ülke genelinde 10 milyondan fazla insanın seyahate çıkması planlanıyor. Bu da ülke haciminin ekonomik olarak 180 milyar liraya ulaşması demek.
1: Milyonlarca vatandaş bayram tatili için rezervasyonlarını tamamlarken otellerde doluluk oranları yükselmeye başladı.
3: Şimdi hem de yurt dışında geçen yıla da nazaran Kurban Bayramı'nı kıyasladığımızda daha fazla bir hareketlilik olduğunu, yani %25-30'lara varan bir yükselme olduğunu görüyorduk. Bu son dönemde resmi olarak da Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra 9 gün olduğunu yine bir yukarıya doğru hareketlilik devam etti, hızlandı diyebilirim.
1: Bayram tatilinde oluşacak ekonomik hacim ise yaklaşık 180 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Bu hareketlilik yalnızca turizm sektörüne değil, ulaşım, yeme içme, perakende ve konaklama sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Bayram dönemi de oluşacak yoğunluğun esnafa önemli katkı sağlaması ve iç piyasada ekonomik canlılığı arttırması bekleniyor.
3: Domates satanı da etkiliyor, bir taksi şoförünü de etkiliyor. Onun için tüm sektörler ciddi bir şekilde faydalanıyor. Şimdi şunu da unutmayalım. Yurt dışından turist geliyor, döviz getiriyoruz diyoruz ama yerli turizm dediğimiz, yani bizim kendi iç ülkemizin içinde yaptığımız turizm hareketleri ciddi bir şekilde turizmin devamlılığı için çok önemli. Onun için de dediğiniz gibi 180 milyar liralık bir iç hacim oluşması, belki biraz daha fazla bu rakamlar. Ben daha da yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Öyle güzel bir dönem ki ne çok sıcak ne de soğuk. Onun için tam bahar, o bakımdan dolayı birçok bölgemizi etkiledi diyebilirim.
1: Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere sahil kentlerinde yoğun talep yaşanırken kültür turları ve termal oteller de vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Uzmanlar turizmde yaşanan hareketliliğin yaz sezonunda olumlu yansımasını bekliyor.
0: Biraz da otogarlara bakalım. Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk var. İstanbul'da birçok hatta biletler tükenirken firmalar ek seferleri devreye aldı. Bu bayramın en dikkati çeken başlıklarından biri ise yeni iade düzenlemesi oldu. Artık şehirler arası otobüs biletleri hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iptal edilerek tam ücret iadesi alınabilecek.
4: Burada oturuyorum zaten, babamı uğurluyorum. Bir günlüğüne misafirim olmuştu. Şu an onu yolcu ediyorum. Bayramda inşallah ben gideceğim bu sefer de.
5: Kaç saat yol yapacaksınız?
6: 18 saat. 18 saat.
5: Bileti ne zaman aldınız? Erkenden mi?
6: Bugün aldım.
7: Valizini alan otogara koştu. Bayram yolculuğu başladı. Otogarlardaysa yoğunluk her geçen saat daha da artıyor. Firmalar peş peşe ek sefer açarken vatandaşlar bir yandan bilet bulmaya çalışıyor, bir yandan da fiyatları takip ediyor.
5: Bayram tatiline sayılı günler kala otogarlarda adeta bir insan seli var. Hemen arkamda gördüğünüz gibi kimi memleketine gidiyor, kimi ise son hazırlıklarını yapıyor. Efendim, yolculuk nereye?
8: Mardin, Midyat.
5: Peki bayram için mi gidiyorsunuz?
8: Evet, bayram için gidiyoruz.
5: Peki neler yapacaksınız? Planlarınız nedir?
8: Planlarımız anne babamı ziyaretine gideceğim bayrama. Bir de kız kardeşimin düğünü var, düğüne gideceğiz.
9: Gördüğünüz gibi bir şenlik var. Allah'a şükürler olsun, insanlar ziyarete gidiyorlar. Çok kalabalık. Bugün özellikle çok kalabalık. Akşama daha da çok kalabalık olacak. Ek servislerimizi açtık. Ana servislerimiz %100 dolu. İlave servisleri de dolmak üzere. Mümkün olduğu kadar yolcumuza cevap vermeye çalışıyoruz.
7: Otogarda en yoğun hatlarsa Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu illeri. Birçok firmada ana seferler dolarken ek seferler devreye alınmış durumda. Yetkililer günlük sefer sayısının bayram boyunca 1800'e kadar ulaşmasını bekliyor.
5: Nasıl gidiyor yolculuklar? Yoğun mu?
10: Yoğun. Bayram dolayısıyla biraz yoğunluklar.

0: Yaşıyoruz, evet efendim.
1: Peki biletlerde durum ne? Kolay bulunuyor mu?
0: Evet. Ek ilave olduğu için bulunuyor efendim. Ek ilave devam ediyor. O yüzden bulunuyor.
1: Bu yıl yolcular için en dikkat çeken başlıklardan biri de yeni iade düzenlemesi. Artık yolcular otobüs biletlerini hareket saatinden 12 saat öncesine kadar iade edebilecek.
2: Depo Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu yönetmelik değişiklikle ilgili 12 saat kalaya kadar bilet iade edebiliyoruz. Bu da iyi oldu. Elimizi en azından rahatlattı. Çünkü çok zorluk yaşıyorduk. Yolcular geldiğinde işte neden iptal etmiyorsunuz? Zaten iptal şansı yoktu. Şimdi çok daha iyi oldu diye düşünüyorum.
3: Otogarda hareketliliğin Arife gününe kadar daha da artması bekleniyor. Yetkililer vatandaşlara hem yoğunluk hem de fiyat mağduriyeti yaşamamaları için biletlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulunuyor.
4: İstanbul'un pek çok noktasında kurban pazarları kuruldu, kurbanlıklar satışa çıktı. 24 ekibi kurban pazarının nabzını tuttu.
5: Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlıklar da göreceğe çıkıyor. İstanbul'da pazarlıklar şimdiden başladı.
6: 260'a ucuz olur. 70 olsun.
7: Beyefendilere kırmıyorum bak.
6: 70 olsun bari.
8: 265 idi.
7: Beni yorma.
6: 65.
8: 65 hayırlı olsun.
9: Şu anda %20'sini sattık.
10: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un birçok noktasında kurban pazarı kuruldu. Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen kurbanlıklar İstanbul'da satışa sunuldu.
11: Burada birçok bölgenin hayvanları var. Erzurum, Tokat, Ardahan, Kars, Gölev, bütün hemen hemen doğu bölgesinin hayvanları burada mevcut.
12: Tokat, Erbaa'dan geldik. Hayvanların şu anda hemen hemen %15, %20'si satıldı.
5: Kendilerine ortak bulamayan vatandaşların yardımına ise satıcılar yetişti. Hisseli satışlar sayesinde kurban ortak arama derdi son buldu. Fiyat aralığı ise kurbanın cüssesine göre değişiklik gösteriyor.
11: Yaklaşık 180 binle, büyük baştan bahsediyorum, 180 binle 350 bine kadar fiyatlarımız çıkıyor. Öyle uçuk bir, dışarıda anlatıldığı gibi uçuk bir fiyat yok. Fiyatlarımız gayet ekonomi ve ucuzdur. Hisse başı 35 bin lira başlayıp 50 bin civarında bir kişi başı hisse başı düşüyor.
9: 350-250 arası erkek mal, düvelerimiz ise 180-220 arası.
12: Hem düve getirdim hem tosun getirdim. Düve fiyatlarımız 150'den başlıyor 250'ye kadar. Tosunlarımız da 200 liradan başlıyor 400 liraya kadar tosunlarımız var.
4: Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Kesimler, görevliler ve veteriner ekipler gözetiminde İslami usullere uygun şekilde gerçekleşecek. Milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban paylarının ulaştırılması hedefleniyor.
13: Milletimiz 93 yılından bu tarafa Türkiye Diyanet Vakfı'na kurbanlarını emanet ediyor.
14: Türkiye Diyanet Vakfı kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı. Yardımlar Türkiye'den dünyaya ulaşacak. Milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban payı ulaştırılacak.
13: Türkiye ile beraber 85 ülke 420 bölgede olacağız.
14: Vakıf Türkiye'de 81 il ve 922 ilçede faaliyet yürütecek. Yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kesim ve dağıtım yapılacak. Müftülükler ve vakıf şubeleri koordineli şekilde çalışacak. Kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
13: Görevlendirmiş olduğumuz arkadaşlarımızın içerisinde müftülerimiz var, müfettişlerimiz var, gönüllerimiz var. Bağışçılarımız var, veterinerlerimiz var.
14: Kesimler veteriner ekipler gözetiminde gerçekleşecek. Her aşama titizlikle takip edilecek. Kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesilecek.
13: Hem dini noktada, hem sağlık noktasında, hem de ibadet noktasında emanet aldığımız kişi adına ne tür bir hassasiyet gerekiyorsa bütün tedbirleri almış vaziyetteyiz. 3-4 tane kurban bağışı olacak dostlarımızın mutlaka bir tanesini Türkiye olarak düşünmesinde fayda mülahaz ederiz.
4: Türkiye'den dünyanın dört bir yanına giden sivil toplum kuruluşu ve yardım kuruluşları ihtiyaç sahibi Müslümanlara kurban yardımında bulunuyor. Deniz Feneri Derneği ve İHA İnsani Yardım Vakfı kurban hazırlıklarını tamamladı.
3: Hmm. Mazlum coğrafyalara iyilik köprüsü kuruluyor, kurbanın bereketi paylaştıkça artıyor. Türk sivil toplum kuruluşları da dünyanın dört bir yanına iyiliği yayıyor.
15: Tabii kurbanla gülümset dedik. Ramazan bitti ve hemen akabinde biz kurban çalışmalarımıza başladık.
16: İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 30 yılı aşkın süredir bütün çalışmalarımızda olduğu gibi kurban faaliyetimizi de tüm hızıyla devam ettirmiş oluyoruz. Bu sene nasip olursa 61 ülkede farklı kıtalarda inşallah ihtiyaç sahiplerine kurban vesilesiyle ulaşmış olacağız.
3: Deniz Feneri Derneği 30 yıldır mazlum coğrafyalarda yardım köprüsü kuruyor. Bu yılda kurbanla gülümset mottosuyla 3 kıtada 30 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştirecekler.
15: Özellikle mazlum coğrafyalarda, Balkanlarda, Yemen'de, Arakan'da, ülkemizde ve Gazze için kurban organizasyonlarımızı gerçekleştirmiş olacağız.
3: Deniz Feneri Derneği kurban bağış bedellerini duyurdu.
15: Yurt dışı kurban hisse bedelimizi 5.900 lira olarak belirledik. Bunun dışında Gazze için keseceğimiz kurban bedelimiz 11 bin lira. Yurt içi kurban bedelimiz 22 bin lira. Yine bunun yanında Yemen'de 9 bin liradan, Suriye'de 16 bin liradan, Balkanlarda da 16 bin liradan kurban hisse bedellerini yerine getirmiş olacağız.
3: İHA İnsani Yardım Vakfı 11.500 liralık sabit kurban hisse bedeliyle 61 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştiriyor.
16: Uzun yıllardır bu çalışmayı yaptığımız için belli bir sistematiğimiz var ve bu noktada biz tek fiyatla çıkıyoruz ve bütün bölgelerde 11.500 lira olarak belirledik bu senede fiyatımızı. Çünkü çok pahalı olan bölgeler olabiliyor, çok uygun fiyatlı olan bölgeler olabiliyor. Ama biz elimizden geldiğince bütün bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz.
3: İHA bu yıl binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefliyor.
16: Bütün coğrafyalarda yetim çocuklarımız var. İnşallah onlar için de bayramlık çalışmamız var. Bu sene 50 binin üzerinde çocuğumuza bayramlık ulaştırmayı hedefliyoruz. Kurban etlerinin dağıtımını yaparken bir yandan da bayramlıkları ulaştırmış olacağız.
3: Gazze için bağışlanan kurbanlar da konserve haline getirilerek 2 yıl kullanım ömrüyle bölgeye gönderilecek.
15: Gazze'de maalesef kurban kesemiyoruz. Gazze hisselerini, Gazze vekaletlerini yerine getirip daha sonra bunları farklı bir bölgede konserveye dönüştürüp 2 yıl SKT'leri olacak şekilde planlıyoruz.
16: Yoğun bir kısmını Hindistan'da kesimini yapıp daha sonra onları dondurulmuş et ve konserve olarak Gazze'ye ulaştırmayı planlıyoruz.
4: Kurban Bayramı'nda sofralar kalabalıklaşıyor, et tüketimi de artıyor. Ancak uzmanlara göre yanlış beslenme, hijyen hataları ve acemi kasap kazaları bayram sevincini gölgeleyebilir. Medipol Sağlık Grubu'nun düzenlediği Bayramda Kurban Siz Olmayın panelinde uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.
3: Bayram sofrası bereket demek ama uzmanlara göre ölçü kaçarsa o sofralar mide ve kalp sağlığını zorlayabiliyor. Kurban Bayramı'nda artan kırmızı et tüketimi, yanlış saklama koşulları ve hijyen hataları ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.
17: Özellikle önceden tansiyonu olan veya kalp hastalığı olan bireylerde sıkıntılara yol açabilir. Hazım problemlerinin ötesinde işte ani tansiyon yükselmeleri ve vücudun buna ani adaptasyonunda zorlanmaya bağlı olarak İşte ritim bozukluklarından tutun da kalbe aşırı yüklenme yapıp bazen kalp krizini bile tetiklediği durumlar söz konusu olabiliyor.
3: Medipol Sağlık Grubu Bayramda Kurban Siz Olmayın paneliyle uzmanları bir araya getirdi. Kardiyolojiden enfeksiyon hastalıklarına, acil tıptan beslenmeye kadar bayramda dikkat edilmesi gereken başlıklar tek tek ele alındı.
18: Mide problemlerini biz çok sık rastlıyoruz çünkü gastroenteroloji uzmanıyız. Öyleyse midemizi nasıl rahatlatacağız? Biz azar azar sık sık yemek yeme tarafındayız. Sabahleyin et aslında çok ağır, lifli. Hazmı zaten normalde zor olan bir gıda. Öyleyse sabah kahvaltılarımızı çok tercih etmiyoruz. Öğlenleri etle başlayıp aslında porsiyonlarımızı birazcık düşük tutmayı önermekle birlikte iyi pişmiş, fırınlamış, haşlanmış, mangal yapacaksak ateşten bir 10-15 santime ötede durmuş. Çünkü bunlar daha çok kızarmasını ve kanserojen oranı da aslında artırıyor. O yüzden iyi pişmiş etler mutlaka besleniyoruz.
3: Uzmanların ilk uyarısı et tüketimi ile ilgiliydi. Kesilen etin hemen sofraya gelmemesi, dinlendirilmesi, ekstra yağ eklenmeden pişirilmesi gerekiyor. Gazlı içecekler yerine su tüketimi, ağır tatlılar yerine de sütlü tatlılar öneriliyor.
19: Bayramda tabii ki de çok kıymetli bir dönem. Kırmızı ete erişimimiz çok daha fazla. Gittiğimiz her misafirlikte ya da kendi evimizdeki sofralarımızda kırmızı etle karşı karşıya geliyoruz. Bu alanda bir kısıtlamak değil, daha dengeli miktarda, porsiyonlarına dikkat ederek tüketim çok daha kıymetli bizler için.
3: Bir diğer kritik başlıksa hijyen. Çünkü kurban etinin kesiminden saklanmasına kadar yapılan her hata enfeksiyon riskini artırabiliyor.
20: Saklama koşullarında ise özellikle eti tüketeceğimiz miktarda parçalara bölmek suretiyle derin dondurucularda saklamamız ve bunu bu derin dondurucuda saklanmış etlerin çözüldükten sonra tekrar derin dondurucuya koyulmaması son derece önemli. Çünkü bu tarz çözdürülüp tekrar dondurulan etlerde ciddi bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda çoğalma olabiliyor ve bunlar da ağız yoluyla alındığı zaman mide bulantısı, ishal, bulantı kusma, ateş yüksekliği gibi ciddi enfeksiyon hastalıklarına sebep oluyor.
3: Etler güneş altında bekletilmemeli, buzdolabında dinlendirilmeli. İyi pişirilmeden tüketilmemeli, çözülen etse yeniden dondurulmamalı.
21: Şöyle ki Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz en fazla kesilerle karşılaşıyoruz ve bunların %80'i acemi kasap kesileri dediğimiz durumlardır. Bu durumlarda bizler şunları öneriyoruz. Lütfen yaralara salça, kül, tütün, yoğurt sürüp kanamayı durdurmaya çalışmayın. Sadece temiz suyla yıkayıp doğrudan bası uygulayıp bir sağlık merkezine başvurmamızı istiyoruz.
3: Bayramın en sık karşılaşılan kazaları ise acemi kasap yaralanmaları. Uzmanlar kesiklere salça, kül ya da tütün sürmek gibi yanlış uygulamalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Ciddi yaralanmalardaysa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
4: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracı, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende.

0: 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri. Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Son durum ekrana geldi. Bir önceki bültende paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırı, camiye silahlı saldırı. Bazı detaylar var. Gelenek görüntüler bunlar. Detaylara bakalım biraz. Nerede? ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Bazı bilgiler var. Vurulanların olduğu ifade ediliyor. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi bu İslam merkezine. ABD medyasında çıkan haberler var. Bu haberlerde saldırının düzenlendiği nokta işaret ediliyor. Tekrar saldırıda vurulanlar var. ABD polisinin ifade ettiği cami cemaatinden 3 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklanmış. ABD Polis Departmanı'ndan gelen bilgi. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi ama gelen bilgi ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine bir saldırı düzenlendiği, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ifade ediliyor. ABD polisi cami cemaatinden 3 kişinin öldüğünü ifade ediyor. Saldırganın da etkisiz hale getirildiği ABD polisi tarafından gelen bilgiler arasında. Saldırganın kimliği henüz belli değil. Bölgeden görüntüler geliyor. Bir yandan da açıklama var. Ekranın sol tarafında görüyorsunuz. Kaliforniya'da Kaliforniya polisi tarafından saldırıyla ilgili, olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Tabii bilgiler netleştikçe oradan gelen açıklamaları da paylaşacağız sizlerle. Saldırganın öldürüldüğü, etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Ve bu saldırıda maalesef cami cemaatinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor ABD polisi tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da, Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bundan İslam merkezine bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda cami cemaatinden 3 kişi hayatını kaybetti. ABD'de polis bölgeye sevk edildi. Bakın ekranın sağ tarafında olay anından sonra çekilen ilk görüntüler bunlar. Havadan çekilen görüntüler. Polisin bölgede saldırgana müdahale ettiği, operasyon düzenlediği ve saldırganın etkisiz hale getirildiği, öldürüldüğü ifade ediliyor. O saldırıda 3 kişi, cami cemaatinden 3 kişi hayatını kaybetti. FBI bir nefret suçu, saldırı nefret suçu açıklaması yaptı. Bu saldırının ardından FBI'den gelen açıklama. ABD polisi 3 kişinin öldüğünü ifade ediyor cami cemaatinden ve saldırganın etkisiz hale getirildiği, öldürüldüğü ifade ediliyor. Saldırganın kimliğiyle ilgili yapılan bir açıklama yok. Henüz FBI'den gelen paylaşım, yapılan paylaşım saldırı nefret suçudur. Saldırı bir nefret suçu diyor FBI. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. Polisin operasyonunda saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da TOB Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Fahiş fiyatla mücadele noktasında kararlılık mesajı verdi. Ekonomi yönetiminin devrede olduğunu ve küresel gelişmeler eşliğinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
1: Fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
2: Fahiş fiyata fırsat verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor dedi. Türkiye'nin başarılarıyla ve büyümesiyle gurur duymayanlara tepki gösterdi.
1: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şehamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBİ Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Türkiye ekonomisinin çoklara dirençli hale getirildiğini söyledi. İhracat rakamlarını açıkladı.
1: Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız.
2: TOB'un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti. TOB, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet veren 3. oda sistemi dedi. Konuşmaların ardından şeref belgesi ve plaketler takdim edildi.
0: Gerçekler ve ön yargılar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür. Kocaeli'ndeki gençlik şöleni muhalif kesimde işte böyle bir duygusal çatışmayı tetikledi. Kameralara yansıyan manzara Erdoğan'ın her yaşa ve sosyolojik gruba hitap edebilme gücünün teyidi niteliğindeydi.

0: Karnacı olarak tanımlayanlar şaşkın. Zira kameralara yansıyan manzara, eğitimli, kentli, Atatürkçü gençliğin doğal olarak CHP'ye ait olduğu algısını yerle bir ediyor. Gerçekler ve önyargılar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik travmaya dönüşür. CHP medyasının gençlerin kandırıldığı iddiası bu travmanın yükünden kaçınma ve rahatlama çabası. Türkiye'de kentleşme, eğitim genişlemesi ve tüketim kültürüyle birlikte muhafazakar kesimlerde de orta sınıf genişledi. Kültürel pratikler küreselleşmeye ayak uydurdu ve biçim değiştirdi. Ancak stat'tan yansıyan görüntüler bizi bu değişimin siyasal sadakat korunarak gerçekleştiği sonucuna ulaştırıyor. Atatürkçü veya daha seküler görünümlü gençlerin varlığı AK Parti'nin sosyoloji genişlemesi sürecinden geçtiğini de gösteriyor. Bu uzun vadeli bir kitle partisi stratejisinin sonucu. Z kuşağı ideolojik saflıktan ziyade pragmatizm, eğlence ve aidiyet arıyor. AK Parti bu ihtiyacı şölen formatıyla karşılıyor. Özetle Erdoğan tıpkı 25 yıl önce olduğu gibi gençlerin nabzını nasıl yakalayacağını biliyor. CHP çevrelerindeki endişe hegemonya kaybı kaygısından kaynaklanıyor. AK Parti'nin gençlikte de merkez olmaya devam etmesi muhalefetin değişim veya yeni nesil anlatısını zayıflatıyor. Bu manzara Türkiye'de siyasetin kültürel olarak hibritleştiğini ve AK Parti'nin adaptasyon yeteneğini koruduğunu gösteriyor. Parti, dindar nesil idealinden vazgeçmeden pratikte daha geniş, daha az katı bir gençlik profilini de mobilize edebiliyor.
1: Türkiye'nin gövde gösterisi Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Tatbikatın göz bebeği ise yine yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu oldu. Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi.
2: TCG Anadolu gövde gösterisi yaptı. Efes 2026'da göz doldurdu. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun imkan ve kabiliyetleri sergilendi. Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'da konuşlu Bayraktar TB3 insansız hava aracı kontrolleri yapılarak asansörle uçuş güvertesine çıkarıldı. Eğitimlerde amfibi deniz piyadeleri çıkarma harekatına katılmak üzere zırhlı amfibi hücum aracında yerlerini aldı. Ayrıca gemi bünyesindeki amfibi deniz piyade unsurlarının helikoptere intikalinin sağlandığı tatbikatta savaş helikopterleri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi icra etti. Efes 2026 Savunma Sanayi Sergisi, düzenlenen Halk Günü etkinliğiyle kapılarını vatandaşlara açtı. Etkinlik alanında kurulan teknoloji standlarına hem yabancı askerler hem de ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve öğrenciler yerli üretim savunma teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulurken, yerli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi de yerinde gözlemledi.
1: Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda Karadeniz'de tarihi ve kritik bir seferberlik başlattı. Filo'daki 5 dev sondaj ve 2 sismik arama gemisi Karadeniz'de hummalı bir çalışma yürütüyor. İşte Karadeniz'deki tarihi sondaj seferberliği ile ilgili detaylar.
3: Türkiye dünyanın enerji krizini iniklerine kadar yaşadığı şu çok sıkıntılı bir dönemde yeni açılımlar yaparak ileride olabilecek başka krizlerde kendi yerli kaynaklarını ve dostlarından elde edeceği milli kaynakları da kullanarak büyümeye devam edecek.
4: Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han ve Yıldırım her biri tarihi sondaj seferberliği için görevlendirildi. Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tüm dünya enerji krizinden nasibini almışken Türkiye ibreyi Karadeniz'e döndürdü. Enerji bağımsızlığı yolunda çalışmalarını hızlandıran Türkiye, sahip olduğu sondaj gemileriyle Karadeniz'deki varlığını daha da

0: güçlendiriyor. Karadeniz'deki zengin doğalgaz ve petrol yataklarını değerlendirmek için harekete geçen Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj gemisinin 5'ini Karadeniz'de görevlendirdi.
1: Sondaj gemileriyle beraber 785 milyar metreküplük kanıtlanmış resmi gaz rezervimizi çok daha yukarıya çıkartmak için çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin yeni stratejisine de uygun. Yerli mühendislerimizi Türk mühendislerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük 4. filosu ile beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Bu ışık bize şunu gösteriyor. Önce potansiyelin çok yüksek olduğu ve daha hala rezerv imkanının olduğu sahalar geliştirilecek. Tabii Yıldırım buradaki çalışmalara ek destek sağladıktan sonra da Orta ve Doğu Karadeniz'de de yine daha önce Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis'in sismik olarak araştırdığı oradaki potansiyellere de yeniden yelken açacak Türkiye ve oralarda da yeni rezervler için mutlaka sondajlar gerçekleştirecek.
0: Peki Türkiye'nin enerji politikası noktasındaki stratejileri neler?
1: Bu tabii Türkiye'nin mavi vatanda geliştirmiş olduğu strateji. Hem Karadeniz'de hem Ege'de hem de Akdeniz'de, tabii Karada da Gabar'da dahil olmak üzere ve diğer bölgelerde dahil olmak üzere Türkiye 2028 sonunda toplam mevcuttaki doğal gaz tüketiminin %30'unu mevcut sahalardan kapasite arttırımıyla gerçekleştirecek. Bunun üstüne de ekleme yapacağını ümit ediyoruz. İnşallah dua ediyoruz bunun içinde. Ama sadece mavi vatanda değil, mavi vatanla birlikte dostlarımız da yeni bir strateji geliştiriyor Türkiye. Yıldırım'ın kardeşi Çağrı Bey şu an Somali'de sondajlarını gerçekleştiriyor ki hidrokarbon yatakları açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri Hint Okyanusu'na, ki Hürmüz'e çok yakın yeni açılmış bir nokta. Oradan da müjdeli haberler bekliyoruz. Yine benzer bir şekilde Libya'da, yine benzer bir şekilde yeni anlaşmalar yapılan Cezayir'de ve bu senenin sonunda da Pakistan'da da yine Türkiye yeni bir çalışmalar yürütecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Alman mevkidaşıyla bir araya gelen Hakan Fidan ortak basın toplantısında İsrail'in uluslararası karasularda Sumud filosuna yönelik saldırısını gündeme getirdi. Bakan Fidan hukuksuz müdahaleyi korsanlık olarak tanımladı. İran-ABD müzakereleri ve Türkiye-AB ilişkileri de ele alınan başlıklar arasındaydı.
3: Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz.
4: İsrail'in hukuk tanımazlığına sert çıktı. Uluslararası sularda Sumud filosuna saldırıyı kınadı.
3: Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmelerin ardından iki bakan kameralar karşısına geçti. Fidan, İran'la ABD arasında devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.
3: Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz.
4: Bakan Fidan, taraflarla yapılan görüşmelerden edindiği olumlu izlenimi de paylaştı.
3: Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle ve gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz.
4: Gündemdeki bir diğer başlık Türkiye-AB ilişkileriydi. Fidan, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik ön yargılarını terk etmesini istedi.
3: Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık.
4: Hakan Fidan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın yinelenmesi gerektiği mesajını da paylaştı.
3: Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir. Bu entegrasyonu hayata geçirmenin ilk ve en büyük somut adımı ise Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi olacak. Keza vize serbestisi ile diyaloğunun bir an evvel somut bir neticeye ulaşması, ortaklığımızın doğal akışını ve ruhunu zedeleyen bir meselenin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
4: Türkiye'nin savunma sanayi atılımını Avrupa için bir fırsat olarak tanımladı.
3: Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe, AB'nin kendi stratejik duruşunu hayata geçirebilmesi bakımından Avrupa'nın elindeki en değerli imkanlardan biridir. Bu imkanın görmezden gelinmesi Avrupa'nın çıkarlarına da zarar vermektedir.
4: Alman Bakan ise NATO zirvesinde ev sahipliği yapacak Türkiye'yi kilit ülke olarak tanımladı. Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesine de açık kapı bıraktı.
5: Türkiye tam da bu gerilimli dünyayı kapsayan bu gergin ortamlarda sorumluluk üstlendiğini etkileyici bir şekilde ortaya koymakta. Bu yıl Ankara'da Temmuz ayında gerçekleşecek olan NATO zirvesi Türkiye'yi kilit bir konuma getirmekte. Özellikle ittifakımızın daha da pekişmesi bakımından. Türkiye önemli bir NATO müttefiki olarak, Avrupa Birliği'nin de önemli bir ticari ortağı olarak daima tüm sanayi ve savunma politikaları geliştirirken birlikte düşünülmelidir, dahil edilmelidir. Türkiye AB gümrük anlaşmasının güncellenmesi de önemli olabilir bu kapsamda.
2: ABD Başkanı Trump'ın Çin'le yeni ilişkiler geliştirme çabası, dünyayı paylaşma kavgasında ABD'ye karşı Çin'le denge politikası arayışında olan Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. AB dış politika şefi Kallas, ABD, Çin ve Rusya Avrupa Birliği'ni dağıtmak istiyor diye konuştu. Tehlikelere dikkat çekti. Özellikle de isim vermeden Fransa'yı eleştirdi. Bu durum Türkiye açısından yeni fırsat kapıları mı açılıyor sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar.
6: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok, çok iyi şeyler çıktı. Ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti öncesinde dünyadaki hava gelecekte bir Amerika Birleşik Devletleri Çin kapışması olacağına dairdi. Ancak Trump tüccar kafasıyla Pekin'e gitti, yeniden Büyük Amerika hayali için pazarlığa oturdu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten tam olarak ne aldığı belli değil.
6: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz.
7: Ancak her iki liderin de birbirinin ayağına basmadan dünyayı paylaşmak mümkün görüşünde olduğu ortaya çıktı. Ve bu durum özellikle de Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas'ın yaptığı son açıklamalar bu açıdan dikkat çekici oldu.
8: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya güçlü ve birleşmiş bir Avrupa Birliği istemiyor. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimizde eşit ve güçlü bir aktör haline geliyoruz. Bu yüzden Avrupa'yı tek blok olarak değil, ayrı ayrı ülkeler üzerinden muhatap alarak bölmek istiyorlar.
7: Kallas, Avrupa Birliği liderlerine de dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Tek başınıza olduğunuzda aslında dünya ölçeğinde güç sahibi bir ülke değilsiniz mesajı verdi.
8: En sevdiğim ve sıkça kullandığım alıntı eski Belçika Başbakanı Paul-Henri Spaak'a ait. O Avrupa'da sadece iki tür ülke olduğunu söylemiş. Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
7: Aslında mesajın adresi de açık. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'e Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya karşısında tek başınıza zayıfsınız. Kendinizi dev aynasında görmeyi bırakın mesajı veriyor. Benzer bir uyarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce paylaşmıştı.
9: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür.
7: Bu süreçte özellikle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tavrında belirgin bir değişim görülmeye başlandı. Saha 2026'ya Almanya'dan 50'den fazla savunma sanayi firmasının katılması bu açıdan dikkat çekiciydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı öncesinde önemli

0: uyarılarda bulundu. Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinin eksik kalacağını hatırlattı.
1: Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var. Bunun hayata geçirilmesi için.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda yakın zamanda savunma sanayi işbirliği toplantısı düzenlenecek. Özetle Berlin yönetimi özellikle Türkiye'nin terörsüz Türkiye meselesinde aldığı mesafeden sonra tavrını değiştirmeye başladı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron halen stratejik körlük içinde. Türkiye'nin Libya'da, Karabağ'da, Akdeniz'de ortaya koyduğu başarılı hamleleri içine sindiremeyen Macron, ülkesiyle birlikte Avrupa Birliği'ni de uçuruma sürüklüyor. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas'ın uyarıları aslında aynı zamanda bir durum tespiti.
2: Küçük ülkeler ve kendilerinin küçük ülke olduklarını henüz fark etmemiş olanlar. Ve bu o kadar doğru ki.
3: Aslında uzun zamandır bir ilgi vardı. Türkiye, Fransa-İtalya ortak yapımı hava savunma sistemi SAMP/T-MAMMA'ya ortak olabilir. Fransız basınına göre Türkiye ve Fransa dev hava savunma anlaşmasını gelecek NATO zirvesinde gündeme getirecek.
4: Türkiye'nin savunma işbirlikleri yine dünya gündeminde. Yunanistan ve İsrail gelişmeleri yakından takip ederken Fransa basını yeni bir iddiaya yer verdi. Buna göre Fransa ve Türkiye dev hava savunma anlaşmasını müzakere ediyor. Haberi Fransız istihbarat ve savunma odaklı analiz sitesi Intelligence Online yer verdi. Yazıya göre anlaşma uzun süredir isteniyordu ancak somut sonuç alınamamıştı. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T-MAMMA hava savunma sisteminin Türkiye'de ortak üretimi talep ediliyor. Buna yönelik anlaşma adım adım ilerliyor. Teknik meseleler ve diplomatik dengelerle şekillenen anlaşma Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de gündeme gelecek. Zirve Ankara'da yapılacak. Son olarak Baykar ve Fransız firma Safran'ın ortaklığı gündeme gelmişti. Gelişen işbirlikleriyle Yunanistan, Fransa'nın kendilerine ihanet ettiğini düşünüyor. Fransız İHA programını iptal etmeyi değerlendiriyor.
3: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İngiltere'nin başkenti Londra'da Diaspora 2.0 etkinliği düzenledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin güçlenmesiyle diasporanın da güçleneceğinin altını çizdi.
4: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Diaspora 2.0 etkinliği düzenledi. Londra'daki organizasyonun katılımcılarından biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Türkiye'nin gücü ve diasporası arasındaki ilişkiyi anlattı.
5: Yani Türkiye içeride güçlendiği için diasporası güçleniyor. Diasporası güçlendiği için içeride güçleniyor. Bunlar birbirinin paralel.
4: Okulların 2002'deki halinden çok daha iyi olduğunu anlatan Tekin, günümüz eğitim koşullarını değerlendirdi. Uluslararası koşullarda Türkiye'nin ileriye dönük adımlar attığını belirtti.
5: 2002 öncesinden elimizde kalan 150-160 bin civarında derslik var. Peki kaç dersimiz var şimdi bizim? 750 bin.
4: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Türk diasporasının çok iyi noktalara geldiğini dile getirdi.
6: Türkiye'nin bir yandan potansiyeli artıyor, bir yandan hani ters beyin göçünün gerçekleştiği sektörler, alanlar yaşamaya da başlıyoruz doğrusu.
4: Türk kültürünü yaşamada ve sergilemede çekingen davranıldığını söyleyen Erdoğan, bu durumun diasporaya etkisinden bahsetti.
6: Türkiye'nin kültürel ögelerinin sunumu daha şık oldukça, daha iyi getiri sağlamaya başladıkça, diasporamızın da bunun uyduları olarak bulundukları ülkelerde kendilerini bence daha güçlü bir konuma taşımaları mümkün olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gösteri uçuşunda iki savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Dört pilot kendilerini fırlatarak kurtuldu. Gösteri korku dolu anlarla son buldu.
4: İki savaş uçağı havada çarpıştı. Mürettebat canını zor kurtardı. ABD'de Idaho eyaletinde gösteri uçuşu kazayla son buldu. Kaza Mountain Home Hava Kuvvetleri üssü semalarında meydana geldi. Hava gösterisi için iki savaş uçağı havalanmıştı. Gökyüzünde birbirlerine çarptılar. Süzülerek yere çakıldılar. Uçaklardaki 4 pilot kendilerini fırlattı. Yere düşen uçaklar alev aldı. Gösteri son buldu. Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üs geçici olarak kapatıldı. Pilotların durumu iyi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Yine ABD'deyiz. Bir mahallede sürücüsüz araçlarda yazılım hatası yaşandı. Araçlar bir çıkmaz sokakta dönüp durdu.
4: Sokakta dönüp duruyorlar. Saatlerce aynı sokaktan geçiyorlar. ABD'nin Atlanta kentinde sürücüsüz araçlar bir mahalledeki çıkmaz sokakta dönüyor. Olay son haftalarda bir mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Onlarca sürücüsüz araç sabahın erken saatlerinde çıkmaz sokakta sürekli tur attı. Mahalle sakinleri araçların dönmesini engellemek için sokağın ortasına tabela koydu. Ancak bu yeni bir soruna yol açtı. Araçlar sokakta sıkıştı. Bölge sakinleri özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun tehlikeli olduğunu savunuyor. Mahalleli araç firmasıyla iletişime geçse de geri dönüş alamadı. Firma ise yazılım hatasının düzeltildiğini ifade etti.
3: Gülistan 9 soruşturması sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. 24 ve Akşam gazetesi Umut Altaş'ın izini sürmeye devam ediyor. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın yeni ortaya çıkan videolarına, yazışmalarına ve çok önemli bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta Umut Altaş'la Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi Türkay Sonel aynı karede yer alıyor. İlk kez 24'te yer alan fotoğraf, Türkay Sonel'in Umut Altaş için düzenlediği doğum günü partisinden. Yavuz Atalay'ın özel haberi.

0: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi. Yurt dışına kaçmıştı. İadesi için çalışmalar sürerken Akşam Gazetesi ve 24 Umut Altaş'ın izini ABD'de sürmeye devam ediyor. Umut Altaş, üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinin yeniden açılan soruşturmasının seyrini değiştirebilecek bir isim. Olayın en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Mayıs 2022'de yasa dışı yollarla ABD'ye kaçan Umut Altaş hakkında yeni bilgilere, detaylara ve görsellere ulaştı. İşte onlardan biri. Akşam ve 24, Umut Altaş'a dair önemli bir fotoğrafa ulaştı. Cinayete dair en önemli iki kişinin aynı karede olduğu fotoğraf ilk kez 24'te. Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'le birlikte. İddiaya göre fotoğraf Umut Altaş'ın 18. doğum günü partisinden. Parti, Türkay Soner tarafından düzenlenmişti. Partiye katılan isimlerden biri, Türkay ile Umut tanışalı çok uzun zaman olmamıştı. Bu kadar kısa sürede yakın olmaları şaşırtıcı, dedi. Öte yandan o dönemde Türkay Soner'in evini ve arabasını da zaman zaman Umut Altaş'a verdiği öğrenildi. 24 ve akşamın elde ettiği bir diğer bilgi ise, Umut Altaş'ın Türkay Soner'in aracındayken ona ait silaha dokunduğu ve bunu yanındaki kişiye gösterdiği yönünde. Umut Altaş, Türkay Soner'le fotoğrafını bir kişiye mesajlaşma platformu üzerinden göndermiş. Türkay Soner, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Nitelikli insan öldürme yanında rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanmıştı. Babası da tutuklu. Umut Altaş ve Türkay Soner'in arkadaşlıkları bilinse de ikisini bir arada gösteren bir kare daha önce ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle soruşturmanın seyri bakımından kritik önem taşıyabileceği düşünülüyor. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş, Umut'la bir görüşmemizde Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkararak ben bu silahla birisini vurdum dedi şeklinde ifade vermişti. Umut Altaş'ın son haline dair elde edilebilen en önemli video. Kapalı bir mekanda bir kişi video kaydı yaparken Umut Altaş konuşuyor. Edinilen bilgiye göre o sırada Maryland eyaletinde kaldığı evlerden birinde. Bu video ise Kaliforniya eyaletinde valilik yaparken kaldığı odaya ait. Umut Altaş tarafından çekilmiş ve bir başkasına gönderilmiş. Dağınık olan odada dolabın üzerinde pek çok şişe ve paket var. Aralarından eline bir paket alarak kameraya gösteriyor. Pakette uyuşturucu madde var. Diğer paketlerin bazılarının da uyuşturucu madde içerdiği öne sürülüyor. Umut Altaş'ın izini süren Akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay, firari şüphelinin bazı başka yazışmalarını da ortaya çıkardı. O mesajlardan birinde Umut Altaş, metafizik konularla ilgili izlediği bir videodan bahsediyor. Küfürlü olan yazışmalarda videodan etkilendiğini, hatta bayıldığını anlatıyor. Bir başka mesajda Umut Altaş, irtibatta olduğu kişiye DMT nerede diye soruyor. Söz konusu maddenin halüsinojen bir kimyasal olduğu biliniyor. Algı bozulmasına ve kullananların mistik deneyimler diye tabir ettiği ruhsal sorunlara yol açtığı biliniyor. İddiaya göre Umut Altaş da zaman zaman benzer durumlar yaşıyordu. Sebebinin bu madde olabileceği tahmin ediliyor. Yavuz Atalay'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Umut Altaş ve annesi arasında geçen son konuşmalardan haberdar olduğunu, Umut Altaş'ın annesine "Ben seçilmiş kişiyim, siz günahkarsınız" dediğini ifade etti. Bir başka mesajındaysa Umut Altaş'ın Yusuf Güney'in açıklamalarını takip ettiği ve bahsettiği konulara ilgi duyduğu anlaşılıyor. Hatta irtibatta olduğu kişiye bir videosunu gönderip "izledin mi?" diye soruyor. Karşıdan tepkili bir cevap oluyor. "Saçma şeyleri bırak, bir şeyler öğren" cevabı üzerine "İyi hatırlatmaydı eyvallah, kendime geldim" diye yanıt veriyor. 24 ve Akşam Gazetesi Umut Altaş'ın daha önce de yazışmalarını ve bazı görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Bir mekanda bağlama çalarken ve daha önce çalıştığı bir pizzacıda yardım isterken kameralara yansımıştı. Ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibiyle konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
0: Kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş hakkındaki soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Altaş'ın alınan bilgiye göre iltica talebi hakkında 19 Ağustos'ta Kaliforniya'da mahkemeye çıkması gerekiyor.
3: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç için önce Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilirken şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi.
4: Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler.
5: Huzur ve güvenlik için görevlerinin başındaydılar. Aldıkları ihbarla silahlı kavgaya müdahale etmeye gittiler. İki arkadaş omuz omuza yaptığı mesaide şehadet şerbetini içti. Tekirdağ Çorlu'da şüphelilere müdahale etmek için binaya çıkan polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memuru Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit oldu.
4: Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar.
5: Şehit polis memurları için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tütüncüler ve Koç al bayrağı sarılı tabutla getirildi, yan yana koyuldu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polislerinin aileleri ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşiyle oğlunun polis yeleğini giymesi duygusal anlar yaşattı.
4: Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken vatan kapısında nöbete durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
5: Emniyetteki törenin ardından şehit iki kahraman için Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
6: Erkan ve Emrah kardeşlerimizin iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz?
7: Evet.
5: Arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğinde defnedildi.
3: Görevden uzaklaştırılan eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yine savcılıktaydı. Bir kez daha ek ifade verdi. Tüm söylediklerinin kelimesi kelimesine doğru olduğunun altını çizdi. İkinci ek ifadesinde CHP kurultayında delegelerle oy pazarlığını anlattı. CHP lideri Özgür Özel'e para transferi hakkında detay verdi.
8: Bir kez daha savcılığa başvurdu. İkinci ek ifadesini verdi. Görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itiraflarına devam ediyor.
9: İtiraflarımızı paylaştık ve de geçen hafta
8: Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade verdi. Özkan Yalım, kurultay sürecinde İzmir'de Özgür Özel lehine çalışma yürüttüklerini söyledi. Delegelerin işe alım karşılığında Özgür Özel'e destek sözü verdiğini belirtti.
10: Bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti. Bununla alakalı telefonum incelenmesini talep ediyorum. Telefonumdaki görüşmeler incelendiğinde ilgili kişi tespit edilebilir ve o kişi tarafından işe alınmasını istediği çocukların ait CV'lerin tarafıma gönderildiği tespit edilebilir.
8: Özkan Yalım ek ifadesinde CHP kurultay sürecinde yaşanan para transferleri hakkında detay verdi. Yalım, parayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla Özgür Özel'e teslim ettiğini yineledi.
10: Demirhan Gözaçan isimli şahsın ifadesinde söylemiş olduğu hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi Özgür Özel'e yakın ilişkisinden dolayı onu koruma maksadıyla böyle bir ifade vermiştir. Ben daha önceki ifademde bu konuyu detaylı olarak anlattım. Spor şantı içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 milyon lira parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu.
8: Özkan Yalım, savcılıkta ifadelerinin kelimesi kelimesine doğru olduğunun da altını çizdi. Tüm söylediklerimin arkasındayım ifadelerini kullandı. Gerekli araştırmaların yapılmasıyla ifadelerinin teyit edilebileceğini vurguladı.
3: Trafikte sorumsuzluk ve kuralsızlık az daha bir faciaya neden olacaktı. Hızla ilerleyen bir tır sürücüsü hatalı sollama yaptı ve karşı şeride geçerek adeta ölüme meydan okudu. O sırada karşı yönden gelen bir otomobil sürücüsü ise saliselerle hayata tutunmayı başardı. Yaşananlar araç kamerasıyla an be an kaydedildi.
5: Hatalı sollama yaptı, faciaya davetiye çıkardı. Niğde Ulukışla yolunda yaşanan korku dolu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Tır sürücüsü hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Adeta ölüme meydan okudu. Kendi şeridinde kurallara uygun şekilde seyreden otomobil sürücüsü hızla üzerine gelen tırı fark etti. Saniyeler içinde karar vermek zorunda kaldı. Sürücü soğukkanlılığını koruyarak aracını yolun en sağına, emniyet şeridine doğru kırdı. Yaptığı manevra sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Otomobil sürücüsü tehlike tam geçti derken başka bir tırla karşılaştı. O da hatalı sollama yapmış ve karşı şeridi ihlal etmişti. Araç sürücüsü o tehlikeyi de ucuz atlattı.
3: Hatay'da akan trafiği aldırmadan motosikletle 177 kilometre hıza ulaşan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 55 bin lira trafik cezası uygulandı ve ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı.
7: Önce hız yaptı, sonra ceza yağdı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kendi canını hiçe saydı, diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Araçların arasından hızla geçen motosiklet sürücüsünün hız göstergesinin 177 kilometre hıza ulaştığı anlar net bir şekilde görüldü. Yaptığı o tehlikeli anları sosyal medyada paylaşan sürücü, emniyetin sanal devriye çalışmalarına takıldı. Görüntüleri inceleyen alan polis ekipleri, sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. 177 kilometre hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye adeta ceza yağdı. Hem 55 bin lira idari para cezası uygulandı.

0: hem de ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu.
1: İstanbul Avcılar'da mahalle sakinleri 2 yıldır aynı manzaraya tepki gösteriyor. Yeşilkent mahallesinde suntalarla çevrilen boş arsa iddiaya göre çöplüğe dönüştü. Farelerin yuvası haline geldi. Vatandaşlar defalarca şikayetçi olmalarına rağmen CHP'li Avcılar Belediyesi'nden kalıcı bir çözüm gelmedi. Tepkilerin büyüdüğü sokağa özellikle akşam saatlerinde fareler basıyor. 24 ekibinin özel haberi.
2: Her gün fare görüyoruz burada akşam sabah.
3: Fare dolu her taraf. Korkuda kapıları açık bırakmıyoruz.
4: Lağım faresi çok. Yani kendi kadar büyülüleri var. Yani.
5: CHP'li yönetim vatandaşı kaderine terk etti. Boş arsalar çöplerle kaplandı. Fareler ve haşereler çoğaldı. Vatandaş isyanda. CHP'li belediye ise kulağının üstüne yatmış durumda.
4: Akşam oğlum böcekler falan ortaya çıkıyor zaten.
6: Burası Avcılar G560. Sokak. Mahallede iki tane boş arazi bulunuyor ama o araziler çöpten geçinmiyor. O çöplerden kaynaklı olarak da mahalleyi adeta fareler bastı. Mahalle sakinleri evlerinin ne camını açabiliyor ne de kapısını.
3: Kapılarımızı açık bırakamıyoruz evlere dalacak diye.
7: Açamıyoruz, gerçek anlamda açamıyoruz. Kendimiz artık çözüm buluruz. İlaçlama yapabildiğimiz kadar yapıyoruz.
8: Fare, böcek, biz burada oturuyoruz, böcekler geziyor, fareler, yani gerçekten pis durumda.
9: Avcılar olarak biz buradan çok müzdaripiz bakımsızlığı yüzünden.
6: Normalde bir mahallede, bir sokakta çocuk sesleri yankılanır ama bu sokakta çocuk bulunmuyor. Çünkü çocuklar evden çıkmaya korkar oldu. Adeta mahalleyi fare bastı ve çocuklar hasta olmamak için evlerinden dışarıya adım atamıyor.
9: Ya çocuklarımız sokakta oynayamıyor en açık. En önemli olan bizim için onların hijyeni. Çocuklarımız artık sokağa ekmek almaya bile gitmiyor dışarı yani.
5: Vatandaş kendi imkanlarıyla evlerini koruma altına alsa da fareler bu kez sokaktaki park halinde bulunan araçlara zarar veriyor.
9: Aracımıza tabii ki zarar verdi bizim mesela. Biz bunların videoları çekildi, belediyeye atıldı defalarca. Hiçbir şekilde bir dönüşüm olmadı.
2: Bizim araçlar motoruna kadar girmişler.
3: Motor kısmında kabloları yedi. Eşim gitti yaptırdı, yani zarara uğratıyor insan.
6: Sokaktaki birçok arazi adeta çöplüğe dönüştü. Belediye ise vatandaşın şikayetine adeta kulak tıkadı.
2: Bunlara bir belediye çözüm bulması lazım. Belediye yetkilileri hiç temizlik yapmıyor burada.
6: Peki belediyeye şikayet ettiniz mi?
2: Şikayet ettik. Aç gelen giden yok.
3: Boş arsalarımız hep pislik. Onun için basıyor. Temizlenmesi gerekiyor. Belediye de sahip çıkmıyor buraya.
9: Sürekli şikayette bulunuluyor ama geri dönüşüm alamadık maalesef.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi tarafından kapsamında hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade ve görsellere sıkı denetim getirildi. Emine Erdoğan, düzenlemeleri sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum diyerek destekledi.
10: Tükettiğimiz gıdaların içeriğinden ne kadar eminiz? Yanıltıcı bilgilere, kafa karıştıran isimlere ve algı oyunlarına son veriyoruz.
11: Bence doğru karar, çok güzel. En azından insanlar bilinçlenmiş olur. Ne yediğimizi biliriz.
12: Yeni etiketleme kurallarıyla birlikte tüketici yanıltan ifadeler tarihe karışırken ne yediğini bilmek artık temel bir hak haline geliyor.
13: Tüketici doğru bilgiye ulaşacak, gıda güvenliğinde şeffaflık güçlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği etiketleme ve bilgilendirme değişiklikleriyle tüketiciyi yanıltan ifadelerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
14: Ürünlerin üzerindeki her ifade görsel tanımlayıcı ifadeler, ürün adı ne ise satışa sunulacak ürün, onunla ilgili bütün etiket bilgileri aslında ambalajın içindekini şeffaf şekilde göstermeli, vatandaşı aldatmamalı, tüketici menfaatini korumalı, halk sağlığını gözetmeli ve haksız rekabetin önüne geçmeli.
13: Emine Erdoğan düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyebilmeyi temenni ediyorum dedi.
12: Emine Erdoğan Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Sofralarda güven ve şeffaflığın önemini vurguladı.
14: Vatandaşın kendisi de aslında denetim sisteminin içinde. Vatandaşın kendisi de artık gerçek bir denetçi. Aldığı her üründe aslında karşı tarafın aldatıcı bir uygulama yapabileceğinin farkına varıp buna göre ürünü etiketin dikkatli okuması lazım. Ürünü eline aldığı zaman üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim izni var mı? Yasal izni var mı? Nerede üretilmiş? İçindekiler neler? Etiketleme ile ilgili yönetmeliğe uygun mu? Aldatıcı bir ifade var mı?
13: Ne yediğini bilmenin bir hak olarak tescillenmesi vatandaşı memnun etti.
15: Bence güzel olur. Biz öyle bakıyoruz içinde ne var, içinde neler karışık, tarihine bakıyoruz. Yoksa olmaz.
16: Tabii ki mantıklı olması gereken. Yani üretim tarihi, tüketim tarihi, içindeki ne varsa hepsinin olması gerekiyor.
1: Çocuklara çevre sevgisini, yardımlaşmayı ve bilimin ışığında ilerlemeyi anlatan yepyeni bir eser raflardaki yerini aldı. Başakşehir Masalları kitabı ilçenin simge mekanlarında geçen maceraları çocuklarla buluşturdu.
17: Eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer daha zeki olmasını istiyorsanız onlara daha çok masal okuyun.
18: Çok güzeldi. Hem de ilk masalı Gemili Park olduğu için bilmeceler de vardı. Yani bir sürü düşlere dalıyorlar filan. Yani güzel bir kitap aslında.
19: Keloğlan Başakşehir'deyi beğendim. Şimdi annesi hastaymış da ilaç almaya gidiyor. Sonra bir tane adam görüyor. Ona yemek veriyor. O da yüzük veriyor. İki kere çevir. İstediğin yere ışınlanabilirsin diyor. O da ışınlanıyor. Evet, ben çok sevdim bunu.
12: Bilmeceleri çözdüler. Masalları okudular. Başakşehir'i bu kez en sevdikleri çizgi kahramanlarla tanıdılar.
13: Başakşehir bu kez çocuk masallarına sahne oldu.
17: Hakan'ın oğulları bir kuşa yardım ettiler. Ve iyilik onları Başakşehir'e, Başak, Mutlu ve Tuğrul Bey'e getirdi.
13: Kültürel mirasın çocukların hayal dünyasıyla buluşmasına katkı sunmayı amaçlayan Başakşehir Masalları kitabı tanıtıldı.
20: Masallar bir annenin sesiyle başlar. Bir çocuğun zihin dünyasında ve ruh dünyasında yeşerir ve tarihsel bilinçle de topluma mal olur.
13: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, projede odak noktasının aklı selim ve kalbi selim insan yetiştirmek olduğunu belirtti.
20: Türkiye Yüzyılı Marif modelinde de ifade edildiği gibi aklı selim, zevk selim ve kalbi selim insan yetiştirme ideali bizim ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Biz de işte bu idealle beraber Başakşehir Masalları kitabımızı ortaya çıkarttık. Bu kitapta geçmişten aldığımız birikimleri günümüz dünyasına yansıttık.
13: Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu çocuklara okuma alışkanlığının yanı sıra yazma becerisi de kazandıracak bir ödevde bulundu. Başakşehir Masalları yazın dedi.
21: Bu kitaplardaki masallar gibi siz de mutlaka Başakşehir'le ilgili yeni masallar yazın, olur mu? Evet, süper. Bundan sonra da o masalları yine biz Başakşehir'imizdeki yaşayan çocuklarımıza inşallah dağıtalım. Onlar da okusunlar. Başakşehir'imizin masalları çoğalsın istiyoruz.
13: Öğrenciler hevesle okudukları her masalda bilgi ve eğlence buldu.
22: Güzel buldum. Masallarını da sevdim. Tanıdığım yerler de vardı orada.
23: Ne vardı mesela?
22: Can ve Sakura Şehir Hastanesi. Bir de Başak Pasar. Güzeldi.
23: Ne anlatıyordu?
22: Peri masalları vardı. Onları sevdim. Bu kadar.
24: Gemili Park masalını çok sevdim. Bilmeceler falan vardı. Onlar hoşuma gitti ve defterime de yazdım.
25: İlk masalı çok beğendim. Bilmeceli sorular sordular bize. Sonra son masallarda kuşu tedavi ettiler. Böyle hayvanları şey yaptılar. Çok iyi bir şey yaptılar. Yani çok beğendim kitabı. Çok güzeldi.
17: Başakşehir Masalları. Geleceği değerleriyle büyüten hikayeler.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyor.

0: Şimdi bir aracı biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde canlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Efendim günaydın, günün manşeti başlıyor. Nuh Albayrak karşımda, programı ben sunuyorum. Nuh abi hoş geldin. Merhaba. Hızlı hızlı giriş yaptık.
1: Lütfen.
0: Yani şimdi aslında program farklıydı bizim tabii girizgahımız ama görüyorsun alt tarafta yazıyor. Hemen ben bildireyim. Hızlı bir şekilde tüm kanallarda zaten bununla ilgili haberler iletiyorlar. İsrail saldırdı gemilere. Bu Sumut filosuna saldırdı ve yaklaşık 250 mil mesafede Gazze kıyılarına 250 mil mesafede saldırdı. Görüntüler şu anda yeni geldi. Hem güvenlik kameraları aynı zamanda oradaki eylemcilerin kameralarından yansıyanlar bunlar. Ne kadar olduğu tam olarak rakam belli değil fakat tek bir tane değil. Filoya müdahale etti ve tekneye çıkmaya başladılar. İsrailli askerler, katiller, teröristler bu şeye filoya müdahale etmeye başladılar. Birkaç dakika önce zaten, evet. 5-10 dakika önce son dakika haber olarak giriş yaptık. Ve ilk olarak da Sadabat adlı tekneye çıkmışlar. Gördüğü gibi eylemciler de aynı anda tabii hem güvenlik kameralarından, geminin kameralarından aynı zamanda işte oradaki cihazları, telefonları vasıtasıyla bu görüntüleri paylaşmaya başladılar. Şimdi 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Türkiye'ye dahil 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor. 350 aktivist bayağı da bir rakam var. Ve aşağı yukarı neydi? 20 konteyner Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım olarak götürülecekti oraya. Her zamanki gibi İsrail alçaklığı, köpekli itliğini yapmış durumda. Rahat rahat konuşuyoruz. İsrail diyoruz. Alçaklığı, o itliği yapmış durumda. Tabii şey var. İçeride aynı zamanda insani malzemeler var Nuh abi. Sağ o konteynerin içerisinde işte tıbbi malzemeler var. İnsanlar için, oradaki yaralılar için ya da işte ihtiyaç sahipleri için. Ve şu anda durum bu. Ne diyorsun?
1: Bu Sumud'un,
0: bunlar tanımıyorlar hocam. Sınır yok bunlar
1: bu
0: alçaklarda.
1: Sumud'un önemi o içindeki malzemelerle sınırlı değil. Yani orada evet. Çok cüzi malzeme var zaten. Ama sembolik önemi çok önemli. Çünkü başından beri ben acizane her seferinde şunu söylüyorum. İsrail'in anlayacağı iki tane güç var. İsrail'in fazla karşı koyamadığı iki güç var. Birisi askeri güç bildiğimiz. Kendisinin yaptığı şey. Diğeri de algı gücü. Bugüne kadar en çok kullandığı şey bu ikisiydi. Özellikle algı, hani o askeri gücünü Filistin'de kullandı ama o algı operasyonunu bütün dünyada yaptı İsrail şimdiye kadar. Bu hale böyle geldi. Dolayısıyla bugün aslında bu Sumud'un yaptığı şey, daha öncekilerde dahil olmak üzere bugün yapılan şey, Türkiye'nin yaptığı, gösterdiği çabalar, İletişim Başkanlığı'nın çabaları, İsrail katilinin elindeki o algı silahını almaktır. Nitekim ben bu şeyi önemsiyorum. Bu saldırıyı da ben çok şey yapmıyorum. Hatta izin verirsen ben değerli Hikmet Beyciğim aslında iyi de yapmış diyorum. Yani şunun için. Yani oradakilere zarar gelmez inşallah bir şey olur.
0: Tabii inşallah bir şey olur. Değerli,
1: o değil maksadımız.
0: Gerçek yüzünü mü görüyoruz şu anda İsrail? Uluslararası karasularda saldıran, sivillere saldıran alçak yüzünü mü görüyoruz? Hangi manada?
1: Şöyle.
0: Etkisi ne olur diye ona mı bakıyoruz?
1: Şöyle, şimdi çok çirkin, çok adi bir taktik uyguluyor İsrail. Bunu hep yapıyor. Bir yerde operasyon yapıyor. O operasyon artık milletin bütün dünyanın gözünün önünde artık iyice dikkat çeker hale gelince dikkatleri başka bir yere çekiyor. Ne yaptı peki? Filistin'de, Gazze'deki o artık yani bütün dünyanın ayağa kalktığı, vicdanların ayağa kalktığı şeyden sonra bir İran şeyi çıkardılar. Ve ne oldu? Bir şey oldu yok aslında orada. Ama İran'a bütün dikkat ediyor. Hatırlıyor musun? Bak 80 gündür, 90 gündür Hürmüz Boğazı konuşuyoruz biz. Dünya zararı var, şu var, bu ayrı konu.
0: Doğru. Evet.
1: Ama Gazze'yi konuşmuyoruz. Peki Gazze'de bundan ya. 80 gün öncesinden daha mı iyi oldu Gazze şu anda? Daha mı iyi durumda? Hayır.
0: Evet.
1: Bu İsrail'in oyunu işte.
0: Ya bırak ağzın bal yesin.
1: Bu İsrail'in
0: Ceddi
1: oyunu.
0: Devam et. Çok iyi söyledin abi.
1: Dolayısıyla aslında ancak böyle yapınca biz Gazze'yi hatırlıyoruz veya gündeme getiriyoruz. Bu bizim ayıbımız aslında.
0: Ya.
1: İsrail saldırmadan önce Gazze'yi biz şeyden düşünmememiz gerekiyordu.
0: Abi ben de çok söyledim bunu.
1: Cambaz'a bak. Söyledik ama iyi. Sonuçta bizim söylediğimiz bir şey değil.
0: Hikaye yani.
1: Cambaz'a bak yapıyor. Ya. Ama hayır bakın. İsrail'i durduran şeyi o toplum bütün dünyadaki şeyin ayağa kalkmasıydı. Vicdanların ayağa kalkmasıydı. Orada geri adım attı. Hatırlıyor musun? Hemen bitireceğim bu şey, şu cümlemle.
0: Estağfurullah.
1: Bu ateşkes meselesi Gazze'de doğru dürüst yürümedi. Bu da yine İsrail'in oyunu. Dikkatleri başka yere çekti. Oradaki ateşkesi hani ikinci aşamaya geçecekti. Geçiremedi. Niye? İkinci aşamayı tamamlamadı çünkü.
0: Evet.
1: O işte ateşkes görüşmeleri Kahire'de yapılırken Netanyahu Trump'ı arıyor. Trump bunu kendisi açıkladı o zaman. Özü şu. Bu ateşkes görüşmeleri her zaman yaptığı gibi sabote etmeye için aslında izin istiyor Trump'tan Netanyahu. Yani şeyde saldırı düzenleyecek Gazze'de ve ateşkes görüşmelerini sabote edecek. Dedim ki diyor Bibi'ye, bütün dünyayla savaşamazsın dedim. O da bunu zaten görüyor, bunu kabul etti diyor Trump. Bu nedir bu? Bu o dönemdeki, o zamanlar ki Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere bütün meydanlardaki İsrail'in katilliğini haykıran, çoğu da Hristiyan olarak ayrıca yani. Tamam mı?
0: Tabii.
1: Kişilerin gücüydü bu. Sonra o ateşkes, birinci aşama o ateşkes. Ateşkes ilan ederek güya, tamam bak işte Gazze'de bir şey, problem bitti, ateşkes ilan edildi. Algısını oluşturarak önce o şeyi durdurdular, küresel kalkışmayı durdurdular. Sonra bir 35 yıldır nükleer silah muhabbeti yapıyor Netanyahu İran'la ilgili. Ama bugün saldırdılar. Niye? Çünkü İsrail ve Gazze ve Lübnan'da çok önemli bir aşamaya geldi. İşgal aşamasına geldi Lübnan'da. Onun için bu arada şeyde Gazze ve Lübnan'da çok şey yapılmıyor. O da orada da bir şey oluyor. Orada da işte ateşkes falan yapıyor. O da hikaye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Unuttuğunuz anda kaybettiniz demektir orayı. Unutturmayacağız biz. Yani biz unutuyoruz da unutturmayacağız daha doğrusu.
0: Yani bu da bunun gündeme gelmiş olması bu açıdan
1: diye düşünüyorum.
0: Diyoruz. Peki abi. Ben katılıyorum. Şimdi bununla ilgili biz aslında programımızda dışarıdan dış politikadan içeri doğru giriyoruz. Bu da bir vesile olmuş oldu. İnşallah oradaki eylemcilere de Allah onları korusun. Katil İsrail Devleti'ne Allah cezasını versin. Abi. Yani bütün bu temennilerimizi de söyleyerek biz konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben katılıyorum sana. Genel manada dinledim seni bayağı bir şeyde. Yani bu özellikle Hürmüz biz konu

0: kesersen ben petrol alamazsam sana mal gönderemem. Büyükler kaybetmedi. Gene olanlar diğerlerine oldu. ABD patçat NATO tokatı attı. Değil mi? Almanya'dan bilmem, orayı düz terbiye etti. Herkes yerinde değil mi hocam? Kazan kazan. Hem de süper kazan. Kazan kazan. Kazan kazan kazan. Ama İsrail burada o arada işgalini yaptı dediğin gibi çok kabul, yani çok da
1: bu
0: mantıklı ve
1: bu
0: makul.
1: Arada bu
0: Unuttuk bu
1: anlamda
0: arada, katliamı
1: bu
0: unuttuk
1: anlamda
0: değil mi?
1: İsrail'e en büyük hizmeti veren, hatta şimdi değil, sadece şimdi değil, 60 yıldır en büyük hizmeti veren İran tırnak içerisinde İslam Cumhuriyeti'dir. Yani nasıl veren? Bu
0: Doğru.
1: algılara zemin oluşturdu. Bak,
0: Kesinlikle.
1: zemin oluşturdu. Ne dedi İsrail? Bak, beni tehdit ediyor. Burada
0: Tabii,
1: büyük bir güç
0: tabii.
1: var. Benim silah almam lazım. Benim nükleer silah almam lazım. Benim efendim güvenlik, bir İsrail'in güvenliği bir şey uydurdular. Avrupa hala bu masalı anlatıyor.
0: Doğru.
1: Benim güvenliğim diye İran'ı göstererek Filistin'i bitirdi.
0: Evet. ABD oradaki gücünü tekrar tahkim etti. Her şey bir
1: İşte
0: anda
1: İran
0: bir
1: bu fırsatı verdi
0: tabii
1: onlara.
0: işte ABD, İsrail, yani Siyonizm. Çünkü ben her zaman şunu iddia ederim. ABD İsrail'den daha Siyonist bir devlettir. Merkez orasıdır çünkü. Onlar gelip geçecek. Netanyahu bugün var,
1: Aynen.
0: yarın yok. Hiç önemli
1: Aynen.
0: değil. Onlar için vardır ABD. Sonuçta bu geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hiçbir şey kaybetmediler. Doğru mu?
1: Aynen.
0: Ama şöyle bir şey. İran sayesinde ABD bir daha Orta Doğu'da bir daha gürledi. Tırnak içerisinde. İran sayesinde.
1: Doğru.
0: Olmasa böyle, öyle olmuyordu. Ama dediğim gibi Sumut saldırıyı da bu şekilde baktığın zaman tekrar gündeme gelmiş olması bir anda o sersemlikten uyanmak için vesile olsun,
1: Diye
0: inşallah
1: düşünüyorum ben.
0: kimse zarar görmesin. Şimdi aynı şekilde mevzuya devam edip oradan politikaya geçelim. O da şu. Bizim bir manşetimiz daha var. İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor.
1: Çok güzel.
0: Ateşkese
1: Çok
0: rağmen
1: doğru.
0: Lübnan ve Gazze'ye yeniden saldıran İsrail'in sahte bayrak operasyonlarında kullandığı Irak'taki gizli üssü deşifre oldu. Hemen ardından Suudi Arabistan Irak'ta Haşşabi vurdu. Arap Emirlikleri'nde nükleer santraller vuruluyor. Sahte bayrak diye bir şey artık öğrendi herkes. Kamuda biliyor. Birbirlerine vuruyorlar. İnsan ülkeden nereden geldiği belli olmuyor. Bir anda Emirlikler'de, bir anda Katar'da bir füze geliyor. İran diyor ben atmadım diyor. Yani füze atan bir adam maksadı sadece o anda bütün o ülkeyi yok etmek değil. Aynı zamanda o korkuyu, o tetişi hissettirmesi lazım.
1: Evet.
0: Tam tersi değil mi? Terör örgütü gibi der ki ben attım der ya.
1: Evet. Evet.
0: Buna ne diyorsun? Böyle bir oyun var. Çünkü savaşın içerisinde Körfez ülkelerini çekme gibi derdi de var. Yani herkes çünkü yanında olmadı. Yani Almanya kızıyor ama burada yanında olmayan hatta NATO üyesi Türkiye'de yanında olmadı. Ama Türkiye'de kızamadı. Bir taraftan Emirlikler, Katar, Oman, Bahreyn, Suudi Arabistan. Bunlar da olmadı. Çok istediler. Çünkü şey diyecekti bak İran'a karşı İran terör devleti. Evet hep beraber bir araya geldik. Müslüman gayrimüslim fark etmiyor. O mazeret de ortadan kalktı ama çok çekmeye çalıştı. Neydi amaç peki yani çekmiş olsa ne kazanmış olacak Körfez'i? Savaşın içerisinde çekmeye çalıştı. Amerika başarılı olamadı. Ama hala zorluyor. Ve o üsler nereden geldiği belli olmayan üsler de deşifre olmaya başladı. ABD üsleri bunlar. O kadar şerefsizler ki bunlar. O kadar ahlaksızlar ki. Savaşın bir raconu yok. Ya, tamam savaş hiledir de
1: Böyle
0: bu
1: değil.
0: böyle değil.
1: Böyle değil. Bu
0: Ne
1: alçak,
0: diyorsun
1: bu
0: abi?
1: alçaklık.
0: Oraya koymuş oradan bir oraya gönderiyor bir buraya gönderiyor. Hani bir tanesi İran'a gönderirken bir tanesi de Körfez'e gönderiyor. İran diyor ben yapmadım diyor. Daha önce aynısı nerede oldu? Ürdün'de oldu. 3 Amerikan askeri öldü. Ürdün'de füze düştü. Dedi ki İran ben yapmadım. Buraya füze falan atmadım dedi. Yemin billah etti. Hizbullah açıklama yaptı. Biz dedi Ürdün'de falan silah göndermedik dedi ama 3 Amerikan askeri bir füzeyle öldürüldü. Merkez
1: Evet.
0: üzerine. Niye vesile oldu? Amerikan askerleri Körfez'de ölmeye başladı. Manşet ne attı New York Times? Amerika'daki üniversite önündeki Gazze eylemleri sona erdi. Bu kadar. Dedin ya algı yönetiyor diye.
1: Abi,
0: Geçmiş olsun.
1: aslında İslam alimlerinin bir şeyidir bu, tamam mı? Söyleyeceğim şey, düşmanını iyi tanımazsan, tanıyamazsan yenemezsin. Fakat ne yazık ki bunu en iyi kullanan İngilizler olmuştur. Son bir buçuk asırda boyunca İngilizler bunu en iyi kullanmıştır. Hatta İslamiyet'i yıkmak için bizim beri benzer Müslümanlardan çok daha fazla İslam dinini bilen binlerce ajan göndermişlerdir Osmanlı coğrafyasında binlerce, ama Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen, Arapça bilen, yani dediğim gibi Anadolu'daki herhangi bir Müslümandan daha iyi İslamiyet bilen ajanlar göndermişlerdir. Niye? Aynı taktik işte. düşmanını iyi tanımasan.
0: Diyor ya adam o kadar inansınlar diye gece kalkıp kimse yokken.

0: Biraz kırıyordum diyor.
1: Evet. Teheccüde kalkıyordum.
0: Teheccüde kırıyordum diyor. Niye? Çünkü onu role iyi girmek için. Aynen. Lawrence diye işte Lawrence diyor. Şimdi bunun buradan niye girdim? Şöyle girdim. Şunun için girdim. İsrail 1948'de işte 14 Mayıs 1948'de kuruldu diye düşünüyorsak geçmiş olsun. Daha bu baştan kaybettik demektir abi. Çünkü İsrail'in ne olduğunu anlamak için geriden bakmak lazım. Çok basit bir şey söyleyeceğim, buradan geçeceğim. Yahudiler yüzyıllardan beri, asırlardan beri bir Yahudi devletinin için yanı tutuşmuyor muydu?
1: Evet.
0: Asırlardır bu, asırlar boyunca.
1: Adamın şeyinde var yani.
0: Hem de Filistin'de.
1: Tabii. Peki, kitabında var.
0: Peki Balfour Deklarasyonu'nda İngilizler bunlara söz verdi mi? Biz size Yahudi devleti kuracağız diye tabii 1916'da verdi. 17'de. Pardon 1917'de.
1: 17.
0: Kasım 1917'de.
1: Balfour Deklarasyonu.
0: Evet, hemen bundan sonra 11 Aralık 1917'de İngilizler Kudüs'ü işgal ettiler mi? Kudüs ve Filistin.
1: 1917 mi?
0: 1917. Doğru. 11 tamam. Aralık.
1: Ya, tam emin değilim o yüzden.
0: 17. Sonra. Tamam, o zaman devlet şey arazi alındı. Osmanlı da yıkıldı peşinden zaten. Tamam mı abi?
1: Hadi. İstanbul işgali 18'de mi? İstanbul işgali 18.
0: Mondros Mütarekesi imzalandı 18'de, Ekim 18'de.
1: Şey ben koalisyon kurmaya çalışıyorum. İngilizler, İngilizlerin eliyle yapılan şeyden bahsediyor ya, Yahudiler 1917'de önceki 1918.
0: 13 Kasım'da 19'da İslam'a girdiler şeyler.
1: 1918.
0: 18'de evet.
1: Tamam. Heh. Onu öğrenmek istiyorum.
0: Şimdi evet.
1: İngiltere burada operasyon yapıyor ya. Toplam operasyona bakıyorum.
0: Burayı bak. Merkezi ele geçirir zaten.
1: Tamam.
0: Yani en büyük engel ne de Osmanlı. Araziyi aldı. Filistin'i, Kudüs'ü aldı. Osmanlı'nın merkezini ele geçirdi.
1: İstanbul.
0: İstanbul.
1: İşgal edildi.
0: Hadi olmadı ya, bu hilafet durdurucu başımıza bel oldu. Onu da kaldırttılar. 1924'te, tamam mı? Peki bütün şartlar yerine geldiği halde ve Yahudiler asırlar boyunca yanıp tutuştu halde Yahudi devleti için, her şey müsait olduğu halde neden 1948'e kadar beklediler? 17'de iş oraya işgal ettiler. Niye 1948'e kadar beklediler? Hadi dedi hilafet de kalktı 24'te. Niye 24 yıl daha beklediler?
1: Neden? Var mı bir sebebi?
0: Var. Var.
1: Yani belki şartlar olgunlaşmadı ya da
0: var, şöyle var.
1: Yeteri kadar nüfus dediler yoktu, olabilir
0: nüfus
1: mi?
0: Nüfus çok şey bir tamam. Şeylerden birisi ama tamam. Çok basit. Ne olacak? Daha sonra onu daha önce yapabilirlerdi. Onu nasıl çözdüler? Hitler'e bir şey yaptırdılar Almanya'da, tamam mı? Bir katliam, soykırım yaptırdılar Hitler'e. Parayı onlar verdi, yaptırdılar. Nüfusu aktardılar. Onu daha önce de yapabilirlerdi. Nüfus birinci etken değil. Yani normalde öyle ama tamam. burada öyle değil.
1: Tamam.
0: Burada ne? Tamam, devlet işgal ilan edebiliriz, ederiz, edeceğiz. Ama sonra? Sonrası ne olacak? Sonrası önemli. Niye? Çünkü onlar da biliyor. Koca bir İslam coğrafyasının ortasında bir, affedersiniz, bir hançer saplatan onlar da biliyorlar. Bu nasıl devam edecek peki? Bunun şartlarını hazırladılar 48'e kadar. Ne bu şartlar? Bunun ne olduğunu anlamak için şöyle İsrail'in etrafındaki İslam ülkelerinin durumuna bir bakın. Bunu anlarsınız.
1: Hmm. O zaman şeye geldik üstadım. Sykes-Picot'a geldik.
0: Sykes-Picot.
1: Yani haritaların çizilmesi.
0: İşin başlangıcı.
1: İşte,
0: tamam, o meşhur, arazi kısmı.
1: Suriye değil mi? Meşhur Diyarşam.
0: Tamam, o arazi kısmı. Benim dediğim şu. Bu etrafta o Sykes-Picot'a cetvelle böldükleri yerlerin başlarına kimleri koydular?
1: Ha, tamam, kendi elemanlarını koydular. Halkı peki, yönetecek halleri yok tek
0: oradan
1: başlarına.
0: Oradan gelelim şeye.
1: Kralları, işte tamam. Sen kabile dedi, sen dedi Şam dedi, sen dedi
0: oradan,
1: Bahreyn dedi.
0: Oradan atlayalım.
1: Küçük evlilikler
0: bak, oradan atlayalım. Malum 7 Ekim 2023'te malum bu Aksa tufanı dedikleri şey başladı. Peşinden hemen İsrail karşı saldırıya geçti biliyorsunuz, tamam mı? 2023.
1: Çok özür dilerim Nuh abi, bir şey lafını kestim bana da. Tut orada. Sen şimdi atlayarak atladın geçtin gittin. Sen benim oraya hızlı geçecektim. Fakat öyle tarihi
0: bir
1: anlattın
0: şey,
1: ki
0: bir
1: bana.
0: Bir nokta koyacağım.
1: Ama koyma. Çünkü atladın orayı. Orayı bilmezsen benim manası yok. Peki 1917'de burası. 18 İstanbul. Bunlar Türkiye'de bir şey yapmadı mı İngilizler? Yani orada devleti kurdu 17'de. Yani öyle anlatıyor. Dediğin doğru. Dediğin
0: tamam.
1: Tarih hikayatlarda var. Ben uydurmuyorum. Sen bunu da yazıyorsun bir de. Tamam. Tut orada. 18'de İstanbul. Ben onu soruyorum. Hani biz Çanakkale'ye geçirmez dedik ya. 200 bine yakın şehit verdik ya Çanakkale'de.
0: 1915'te.
1: 1915'te.
0: Durdurduk. Geçirdik evet.
1: 3 sene sonra o kadar şehit verdik.
0: Sallana sallana geldiler. Ellerini kollarını tamam. Sallaya
1: şimdi
0: sallaya.
1: Bu İngilizler diyorsun ayağınla bunlar yapılıyor. Bunlar Sykes-Picot'daki uluslararası zon diye haritanın orijinde
0: evet,
1: yazıyor.
0: Ben gösterdim onu evet.
1: Değil mi? Haritanın
0: evet.
1: Orijinalinde
0: evet. Bu, burası Suriye. Zon diye evet.
1: Ha, Suriye, Ürdün bilmem ne. İngiliz'in şey pardon
0: Fransız'ın.
1: Irak'ın. İngiliz'in orası International Zone yazıyor.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Peki Türkiye ile ilgili bir şey yapmadılar mı bunlar?
0: Yaptılar. Onu da anlatayım. Bir parantezini onu da koyayım o zaman.
1: Onu
0: şöyle
1: bana söyle ki atla sonra
0: şöyle
1: oraya.
0: Koyayım.

0: Ya şöyle söyleyeyim size. Burada yeri gelmişken.
1: Yani çünkü sen diyorsun ki orayı hamisi, Filistin hamisi Osmanlı diyorsun.
0: Şöyle dediğiniz
1: orayı,
0: şey,
1: orayı, evet. Osmanlı yok
0: tamam,
1: etmeden
0: madem
1: de,
0: konu,
1: yok etmeden de Osmanlı'yı çok, kuramazsın.
0: Çok vakit alacağım kuramazsın. Diye endişe ettiğim için
1: çok
0: gitmedim.
1: Kısa abi.
0: Çok kısa ha he.
1: Çok derine
0: Ama,
1: girmeden.
0: ama soru çok önemli. Çok teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Niye? Çünkü orada hakikaten çok önemli. Etrafı hallettiler. Şöyle onu atlamak amacım şuydu.
1: Asıl bela
0: nasıl,
1: için.
0: Nasıl hallettiklerini anlatmak için atlamıştım. Onu hemen o cümleyi söyleyip dediğiniz soruya cevaba geleceğim. 7 Ekim'de şey başladı 2023'te. İsrail şeye başladı ya. Kasım'da yani o bir ay geçmeden aralık.
1: Bir ay sonra neyse yaklaşık.
0: Bir şey sırasında, röportaj sırasında Netanyahu bütün bu kameraların önünde dedi ki şeylere, o etrafında bahsettiğim yerleştikleri o İslam ülkelerinin sözüm olan liderleri var ya, onlara dedi ki hatırlayacaksın. Yerinizde olmak istemiyorsanız yerinizden kıpır sesinizi çıkarmayın dedi.
1: Hmm.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hmm, hatırladım.
0: Çıkardılar mı?
1: Anladım.
0: Çıkarmadılar. Ha. Hatta ne dedi Muhammed Bin Selman? Umurumda değil benim. Gazeteler benim umurumda değil dedi. Şimdi işte bu yüzden o 48'i beklediler, tamam mı? Ama dediğin şey çok önemli.
1: Türkiye'yi
0: bu hazırlama sürecinde en önemli şey Türkiye'ydi. Niye önemli? Dediler ya bunlar tamam biz Osmanlı'yı yıktık ama bunlar da onların devamı Türkler sonuçta yani. Bunlar yine bizim başımıza bela olabilir her zaman. Daha doğrusu İsrail'in başına bela olabilir. Kurulacak olan İsrail'in başına. Ne yapalım? İki şey çok kısa. İki. Bir. Payitaht İstanbul dışına taşınmalı. Bu İngilizler Lord Curzon'un ortaya koyduğu. Daha doğrusu Londra'da 23 Aralık
1: o hafızayı silecek çünkü.
0: 23 Aralık 1918'de toplanan bu bölgede nasıl hareket edeceklerini karar veren Şark Konseyi'nde verilen karar. Bir, şey taşınacak Anadolu'ya bir yere, payitaht, başkent, iki hilafet
1: kaldırılması. Evet.
0: Bunun işte 19 Mayıs'ta başlayan, yarın bununla ilgili bir yazım da var zaten, 19 Mayıs'ta başlayan süreç aslında bu anlamda devam eden bir iki şey var. Bunun devamında yeni kriterlere göre bir devlet kurulacak. Yeni Türk devleti. Yeni kriterler? Avrupa Batı dostu olacak. Batı dostu demek bir daha Batı'ya karşı asla ve asla kafa
1: bir
0: tutmayacak.
1: Bir daha Çanakkale falan görmeyelim.
0: Asla kafa tutmayacak. Batı dostu. Yani böyle olacak Batı'ya. Batı dostu bu.
1: Bir daha Çanakkale görmeyelim. Duymayalım.
0: Bir. İkincisi de bu Türkiye'de asla ve asla teknoloji ve sanayileşmeye izin verilmeyecek.
1: Evet. Sana bir şey hatırlatayım abi.
0: Bütün şeylerin sebebi bu. Evet. O Vecih Hürkuşların, Nuri Demirallar'ın, Nuri Killigillerin, tamam mı? Evet. Şakir Zümre'lerin tamamının başına gelenin sebebi
1: bunlar da diyor.
0: Daha sonra İsrail'in kurulacak olan İsrail devletinin karşısına tehdit oluşturmamalı. Ben bu süreci 4 yazıda inceledim. Ta evet. Mustafa Reşit Paşa'dan başlayan bir süreç bu. Tamam mı? En son 4. kısmı ise neden Türkiye böyle kuruldu veya Türkiye niye böyle kurdurdular? Onunla alakalı arzu edenler Star gazetesinde okuyabilirler.
1: Çok teferruatlı bir mevzu aslında.
0: Çok uzun bir mevzu. Ama,
1: bu,
0: ama
1: şunu söyleyeyim. Günün manşetle konuşmamız bile yani bayağı bir harcadık vakit.
0: Doğru
1: ama,
0: söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Son cümlem. Ama şunu söyleyeyim. Bir cümle söyledim baştan. Düşmanınızı iyi tanımazsanız yenemezsiniz.
1: Bravo.
0: Bu süreci daha doğrusu bu belanın başımıza, bu milletin, bu Türkiye, bu dünyanın hatta başına nasıl geldiğini, nasıl bina edildiğini iyi anlayamazsak
1: bravo.
0: İç cepheyi tatmin edemeyiz. Çünkü iç cepheyi yıkarak bunu yaptılar. Türkiye Osmanlı'nın önce, sonra Türkiye'nin iç cephesini zaafa uğratarak bunu sağladılar. Evet. Şimdi aynı noktada düşünüyorum. Evet, Sayın Erdoğan'ın şeyi çok önemli.
1: Zaten belki çağrısı. Biraz önce hatırlattın ya, ben de dayanamıyorum. Sen bir süre önce üzerime aklımını getiriyorsun. Şu Netanyahu geçtiğimiz günlerde, aylarda bir ifade kullandı Erdoğan'a karşı. Burası da bizim.
0: En büyük düşmanlar o şu anda.
1: Bak burası bizim. Sakın evet. Ya burası benim diye bağırıyor. Bize bağırıyor. Yani kaç sene önce ayrılmış. 47'de bağımsızlığını ilan etmiş. Siyonistler sistemi kurmuşlar. Osmanlı'dan bir parça. 400 küsur yıldan beri orada. Ama sakın diyor buraya gelme. Burası benim. O diyor hayallerine kavuşamayacaksın diyor.
0: Tek endişe ettiği şey o.
1: Mesela parmağı Araplara sallamıyor. Olan sadece şu diyor. Otur diyor.
0: Otur diyor.
1: Otur diyor. Sen de diyor bana füze salla diyor İran'a. İşte diyor sorunun, ben seni döveyim diyor.
0: Sorunun belki...
1: Fakat Türkiye ne diyor? Hayal kurma diyor. Burası benim. Ve diyor sen başaramayacaksın diyor. Kime diyor? Recep Tayyip Erdoğan'a diyor.
0: Sorunun belki...
1: Demek ki asıl temel sorun
0: ki.
1: Osmanlı
0: aynen.
1: idi.
0: Aynen.
1: Onu kaldırdın mı?
0: Çünkü...
1: Kurdun.
0: Çünkü bak o tamam, 2004'teki anladım. Meşhur toplantı var ya. 2004'teki savunma sahneyle alakalı. O toplantıdan itibaren 2004'teki Mayıs 2004, 13 Mayıs 2004. O toplantıdan itibaren o bahsettiğimiz dizaynın dışına çıktı Türkiye çünkü.
1: Ha tamam, oradan sonra.
0: Orada başladı şey. Orada neyse bir lafla falandı şimdi ama ortaya çıktı şey.
1: Evet ve detay bunu açık şekilde söylüyor.
0: Şimdi ortaya Yavuz Selim Han, ya Yavuz yani şimdi şey ortaya çıktı artık yani tamam mı? Yani bütün haşmetiyle Türkiye evet. artık söz dinlemiyor.
1: Evet.
0: Son cümlem o şeyle alakalı, bölgeyle ilgili. Evet, İsrail'in tek taktiği budur. Bölgedeki bütün devletleri bir şekilde birbirine sokar, birbirine girmelerini sağlar, tamam mı?
1: Evet.
0: Ondan sonra da kendi yoluna devam eder.
1: Tamam.
0: Bunu hep yapıyor zaten.
1: Tamam, fazla uzaklaşmıyorum o zaman. Ben hemen soruyorum. Ne demiş Trump? Gördün mü abi? Ne demiş? Ben kötü fena vururuz demiş. Ne diyorsun abi? İran anlaşmazsa daha sert vuracağız. Diyor ki Trump, AD basınında yer almış. İran'a yönelik saldırı yeniden başlayacağına ben iddiaları ortaya çıkarken eğer İran anlaşmazsa bize bunu bana biraz önce sen gelmeden önce mikrofonlar takılmadan önce içeride geldi. Ben de bu konulara bir bakışım biraz çok fazla kişi eleştiriyor da ama ne yapayım abi yani benim söylediğim çıkmış olmasa bir ikinci kez söylemeyeceğim. Ama nitekim,
0: keşke çıkmasa diyelim.
1: Keşke çıkmasa. Nitekim tuz atıp aynı yere geliyorsunuz. Ben dedim ki geçen hafta dedim ki şimdi dedim Trump çıkar dönüşte daha sert vuracağız der dedim. Aha da dedi. Ya ben demiyorum
0: sen ki. Sen de böyle yürüyor çünkü.
1: Ya çünkü ben müneccim değilim yani. Kimse de geleceği bilmez ama bu kadar böyle manyak bunu der. Ne diyecek ki? Önümüzdeki haftada çok harika işler başlamış olabiliriz. Savaşı bırakıyoruz. Der mi der ama sabah kahvaltıda der bunu. Akşam yemeği de bilemeyiz. Maalesef siyaset buraya geldi. Emine de söyledim içeride. Daha sert vuracağız. Daha sert vuracak mı abi? Vurur mu abi? Soruyorum sana. Ben ne diyorsun? Vurur mu?
0: Vursun abi. Ne olur? Ne olur?
1: Kimi vuruyor?
0: Daha sert vurursa yani kim kazanır abi?
1: İçeride kim kimi vuruyor abi? Gözünü seveyim ya.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. O 28 Şubat'tan bugüne geçen süreçte ne oldu? Tamam mı? Yani bölgede ne oldu? Amerika ve İsrail İran'a vurdu. Ne oldu peki? Kim kazandı, kim kaybetti? Bir bakmak lazım buna bir.
1: Abi 3. aya geliyor işte ya. 28
0: buna bir
1: Şubat,
0: bakmak lazım.
1: Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs bitiyor.
0: Bak. Burada 2 tane kazanan var. Çok gariptir, çok ilginçtir. İsrail zaten belli. Tamam mı? İsrail'de az önce konuştuk. Bölgede ne kadar çatışma olsa, ne kadar bölge tamam. söyleyeyim, çıkmaza girerse İsrail için kârdır bu. Zaten evet. bunu istiyor. Ama bir şey daha ilave ederim buna. Hikmet Bey, buna
1: dinliyorum pek
0: şeyler buna böyle bakmıyorlar ama ben farklı düşünüyorum.
1: Buyur.
0: En önemli kazananlardan birisi İran'dır. Bu çatışmada.
1: Tabii.
0: Tamam, İran'dır.
1: Rejimi kurtardı.
0: Rejimi kurtardı bırak. İran bölgenin en önemli oyuncusu oldu şu anda. Hürmüz şimdi yalvarıyor şey Hürmüz'ü aç ne olur diye.
1: De,
0: tamam mı?
1: Kan tazeledi değil mi? Yeni bir tane ayetullah
0: ne oldu?
1: Var.
0: Bak kazan işte.
1: En büyük gücü kazandı. İran devrim muhafızları.
0: Dediğin nereye
1: geldi? İlk defa bu kadar güçlüler.
0: Kazan kazana geldi işine bak.
1: Herkes tamam. kutlama yapıyor sokaklarda. Evet. İyi ki İran aynen. var. Hala bağırıp çağırıyorlar.
0: Ne oldu?
1: Tabii. Rejim sağlamlaştı. Tahkim edildi.
0: Ama buna karşı İsrail bunu çok kullanacak daha burada.
1: Tabii.
0: Bunu daha çok kullanacak.
1: Uranyum var, tehdit var
0: bunu
1: falan.
0: Daha kullanacak.
1: Tabii.
0: Daha da büyüdü bak.
1: Ha, ne güzel yıkıyor. Demokrasi getirecektiniz İran'a. Olmadı mı olmadı. Daha güçlendirdiler.
0: Dolayısıyla.
1: Kimse de vurmadılar. Sadece daha... kimi vurdular? Kim fazla yaşlı? Onları aldılar, tazede bıraktılar. Budadılar yani. Aslında şimdi ABD bunu, İran'ı budadı.
0: Bunu
1: ki daha gür çıksın diye.
0: Halk eziyet çekiyor tamam mı? Sıkıntı var. Bunu kabul etmiyorlar. Ama zaten tabii. bizim bahsettiğimiz halk değil. Halk zaten hep eziliyor. Bizim tabii. bahsettiğimiz o halkı yönetenler. Sen çok güzel söyledin. O rejim işte. O
1: budadı ya. Ağacı budadı. Mevsimi geldi budadı.
0: Devrim muhafızları. Hani rejimi yıkacaktı Amerika?
1: Şu an çok daha güçlüler.
0: Kesinlikle.
1: Bak 1980'deki İran 79 İran devrimi deki konumlarından daha iyi durumdalar. Eğer biliyor musun? Şu anda hiç kimse hesap soramıyor.
0: Eğer bak.
1: Ağaç yeni filizleri almak üzere çok güzel önümüzdeki yıllarda
0: kesinlikle.
1: Yeni balistik füze yapmak üzere filizlendi.
0: Şimdi birkaç ay önce orada çok büyük gösteriler oldu ya İran'da.
1: Evet.
0: Binlerce kişi öldürdü. Öldü.
1: Herkes hiç çıkan yok.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Çok mutlular.
0: Şimdi sana. Ne dedi şey? Netanyahu'yla Trump tam demir tavuğunda biz şimdi saldırırsak içeriden de hemen fırsat ayaklanırlar.
1: Ne oldu? Olmadı mı?
0: Ama bak ben eğer bunların gerçekten böyle düşünüyorsa bunları eğer affedersin ama o zaman ben bir şey bilmiyorum. Evet, asla bak, böyle düşünmüyorlar.
1: Arkadaşlar bir görsel de koydular. Dinliyorum seni abi.
0: Yani orada ne olacağını pek hala biliyorlar. Yani ona saldırılarsa evet. içeride iş cephenin takip olacağını çok iyi biliyorlar. Tamam mı? Yoksa
1: yani bile bile yaptılar bunu aslında.
0: Evet. Aynen
1: çünkü
0: öyle.
1: Çünkü böyle aynen bir İran'a ihtiyaç
0: burası,
1: var.
0: Burası affedersiniz İran burası. Eğer İran tanımıyorsa bu kadar zamandan beri bunlar ben bir şey bilmiyorum.
1: Orta Doğu'da sırtında sopa tutabilecek olan bir düşman olması lazım değil mi? Yani dünyayı değil mi? Terör örgütü.
0: Demek şeyin sebebi tamam. ne?
1: Bu da ama son bak, paylaşımıymış.
0: Ama o senin bahsettiğin sahte bayrakla falan bir de İran'la Türkiye'yi birbirine sokabilselerdi Tamam mı?
1: Evet.
0: O zaman işte çifte kavrulmuş bilmem ne olacaktı yani.
1: Bir şey söyleyeceğim Noah abi. Yılların gazetecisin. Akıllı baş

0: Sağ bir adama ol. benziyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Tamam mı? Şakamı böyle yapayım bari. Bir şey soracağım. Bir Amerikan başkanı bu paylaşımı yapar mı? It was the calm before the storm. Yani fırtına öncesi sessizlik diyor. Bir Amerikan başkanı böyle bir salakça bir şey paylaşır. Bu ne abi?
1: Tarz değişti abi, tarz değişti.
0: Hayır, ne bu?
1: Tarz değişti abi.
0: Yani. Ya şu bu adam dediğine inanacaksın yani, değil mi?
1: Ama iyi, ama bu her hafta Cuma günü başka açıklama yapıyor, Pazartesi günü tam tersini yapıyor.
0: Tabii.
1: Ama bu arada yani şeyleri dolduruyorlar abi. Yani petrol iniyor çıkıyor efendim, tahviller vesaire. Evet,
0: ama böyle yapa yapa da işi idare etti Amerikan. Yani
1: işte onun için
0: Amerika dış politikası o. İstediği yere geldi ama.
1: Aynen.
0: Demek ki lazımmış.
1: Sonra her şey halledince ne yapacaklar? Trump'la Netanyahu'yu bir kenara atacaklar, tamam mı? Bunların üzerine yükleyecekler şeyleri. Herkes yoluna devam edecek. Bu kadar basit.
0: Bitmişti diyorsun.
1: Şeyi işte, hatırlatmak isterim değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Türk uçağının efendim Rus uçağını düşürdüğü zaman düşürdüğü şeyi hatırlatmak isterim. Tamam mı abi? Hmm. Tam işte aynı İsrail'in yönettiği, Yahudilerin yönettiği, FETÖ'cülerin yaptığı aynı taktiktir. O zaman eğer iki devlet başkanı sağduyulu davranmasaydı Türkiye ile Rusya birbirine girmiş olacaktı. Büyük sıkıntı
0: yaşadı, doğrusu. Evet.
1: Aynı taktik işte.
0: Şimdi abi yetiştirelim. Bunu şeyde çok fazla vakit kaybettik. Sumut olduğu için. Bayağı çok az vaktimiz kaldı. Çok konu var. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şeyi koymuşlar. Bir cümle abi.
1: Peki.
0: Bir cümle yeter bize. Bu Haris gazetesi Uluslararası Ceza Mahkemesi Ulusal Güvenlik Bakanı Mengir'in Maliye Bakanı bilmem ne 5 İsrail'leri etkili için yakalama kararı çıkardığını yazdı. İsrail yetkililer için yakalama kararı çıkmış. Ne diyorsun abi?
1: Ne abi, ben bilmiyorum.
0: Yeni şey bu yani. Ben de aslında konu geldi. Çok ilgilenmedim. Yani daha önce biliyorsun Netanyahu'nun hakkında da yakalama kararı var. Yakalanır mı sence?
1: Abi. Yani ne oldu ki yani? Ne oldu? Çıkardı yani, ne oldu yani?
0: Ya işte şeyler, savaş yani, suçu işleyenler zamanla, falan filan diye.
1: Bir zaman,
0: İyi oyalanıyor muyuz diyorsun?
1: Hayır
0: yani.
1: Şöyle abi, eğer her şeyin olmayacağı bu dönemin hesabı sorulma zamanı gelirse eğer, bunlar önemli bu kararlar. Evet. O zaman önemli.
0: İsrail'desiniz, Haris'in haberi. O yüzden
1: yani bunların yani kayda geçmesi önemli ama tamam. Şu an için bir şeyi yok abi. Adam ya elini kolunu sallaya sallaya gidiyor her tarafa.
0: Tamam, o zaman ben de kabul ediyorum. Ben de burayı dedim. Şimdi abi gel içeri. Çok sıkıldık ya. Bu tarih mari falan 18, 17 neydi?
1: 1917.
0: 1917 İsrail'in şeyi, 1918 İstanbul işgali bağlantı İngilizler. Murat tekrar fark etmez abi. Ben bazen ne diyeyim ben biliyorum. Yani koskoca ya Trump varken bana mı kaldı değil mi? Benden daha delisi var mı diye rahatladım ben olduğu için artık. Kim bana kimse bir şey demiyor. Ceza ehliyetim diyor. Burada Sayın Nuhal Bayrak'ın 4 ayrı parça dizi halinde mi yazdın şeyi? 4 dedin ya biraz.
1: Yani şeyden başlayıp Tanzimat'tan başlayıp
0: bakın şöyle burada şey için söylemiyorum. Hani tanımam etmem.
1: Estağfurullah.
0: Ama yani o Nuhal Bey'in tespitleri yakın tarihle ilgili müthiş tespitleri var. Araştırıyor, çok okuyor. Biliyoruz kendisinde.
1: Estağfurullah.
0: Muhakkak takip edin dostlar. Yani günün manşetinde Nuhal Bayrak değil mi? Yazı dizisini takip edin. Yakında olmuştu, bir pencere açmış çünkü o pencere kıymetli. O yüzden ben de burada
1: bir cümle söyleyeceğim. Sadece bir cümle. Hocam. Sadece bir cümle. Tanzimat okurken şu bildiğimiz şeyde o Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa.
0: Evet.
1: Mustafa Reşit Paşa. Tamam mı abi?
0: Evet.
1: Bütün büyükelçiler hepsi oradalar. Çok önemli şey. Çünkü Osmanlı'nın batılılaşma adımı.
0: Evet.
1: Onu okurken en önde oturan Mayer Rothschild var abi. Tamam
0: evet.
1: Mı? Paris baronunun bildiğimiz Rossini oğlu, birinci oğlu. Evet. En önemlilerinden birisi. O şey okunurken, Mustafa Reşit Paşa okurken orada, ayakta, bunun fotoğrafı da var. Yanındaki şeye dönüyor, haham başına diyor, kulağına. Bütün Yahudi cemaatlere bu Tanzimat'ın getirdiği kolaylıkları nasıl kullanacaklarına dair bir emirname gönderin diyor. Tamam mı? Bu fısıltı var ya, kulağına bu fısıltı. İşte bu fısıltı aslında İsrail Devleti'nin kuruluşunun başlangıcıdır. Buradan başlatmazsan süreci asla anlayamazsınız o yüzden.
0: Haham başına mı dedin?
1: Haham başına diyor.
0: Haham başına,
1: diyor
0: tamam.
1: Ki Yahudilerin hepsine talimat gönderin.
0: Tamam.
1: Yani bu tanzimatı kullanarak hocam, işe başlayalım
0: çok,
1: diyor.
0: Böyle çok evet enteresan tamam. Böyle renkli şeyde de var. Aynı zamanda belki de gözden kaçmış tarihi değiştiren tarihin akışında neler
1: buradan başlıyor iş.
0: Detaylar bu detayları senin ancak yazılarda okur vatandaşlar.
1: Yani,
0: tavsiye ediyoruz bu arada.
1: Okunursa tavsiye ederim.
0: Şu anda yani. Ben şeyi günün manşetini ben çeviriyorum
1: özür
0: bu tarafa doğru. Estağfurullah, rica ederim efendim. Evet Korkut'a geleyim. Korkut tanıyor musun Korkut abi?
1: Korkut mu?
0: Korkut Özal vardı.
1: Ya ben bu aklıma geldi Korkut. Bir yaşlı oldun için abi.
0: Hocam tabii bir isim koy, isim kalmadı artık. Tabii işte Cirit, Gazap, Atmaca değil mi Korkut?
1: Maşallah.
0: Ondan sonra Yıldırım Han var meşhur.
1: Ama bunlar tabii ki hep atıf oluyor. Çok güzel.

0: Çok kısaca bu yeni bir Korkut'un senfonisi diye çok güzel de yazmışlar. Efes 2026 tatbikatında sergileniyor Korkut. Şimdi bak bunlar şey diye
1: korkutuyor
0: geldi, değil
1: zaten
0: mi?
1: abi bu.
0: Ha,
1: Ha, hakikaten korkutuyor yani.
0: bunlar bize şey muamelesi yapıyor. Diyor ki bak diyor 3-5 tane bir füze yapmayın. Hakikaten oldu çünkü bu, şaka değil. Füzeye de bak bilmem ne, Korkut şunu yaptı, bunu yaptı. Ondan sonra nasıl, ver sesini, anlamadım neydi? Ver tabii. Bak. Bak görüyorsun ama atışı, görüyorsun değil mi? Ne abi şu anda Korkut'a daldı orada bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunları gördük. Asya'ya gittin mi? Sahaya gittin mi Çağla?
1: Evet.
0: Sahada bunları gördük biliyor musun? Şey bir
1: Gördük,
0: söyleyeyim.
1: senin de görüşünü de izledik. Nasıl gezdiğini,
0: Ha,
1: şeyi
0: evet ben bayağı da gezdim
1: izledik,
0: orada.
1: dinledik.
0: Evet orada özellikle
1: Senin
0: uçak motorları.
1: izlenimlerini aldık. Röportajlarını dinledik.
0: Evet eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ne abi? Bize böyle hani aşağılıyorlar ya. Çok üzülüyoruz. Lan yaptı da ne oldu? Gazap mı oldu? Korkut mu oldu? Bu ne lan falan diyorlar ya. Geçenlerde Belçika Savunma Bakanı,
1: Bugün yazmışsınız,
0: ben
1: yazınız
0: hayatta
1: da.
0: böyle bir şey görmedim diyor yani.
1: Yazınız,
0: Yani
1: yazmışsınız, evet.
0: bize ileri gitmişler diyor. Almanya basında
1: Almak
0: çok yaradı.
1: istiyormuş.
0: Evet
1: Düşünebiliyor
0: biz
1: musun?
0: diyor şeyde özellikle Tayfun bilmem ne, çünkü gittiler oradalardı çünkü.
1: İlgileniyorlarmış.
0: Bu Rusya'ya karşı Avrupa koruması yeni mimaride Türkiye'den diyor bu
1: Evet.
0: almamız lazım. Çünkü
1: Evet.
0: diyor onlar çok iyi yaptılar bu işi. Biz de
1: Ama
0: bunu
1: bize şart koymamız lazım.
0: mutlu bir
1: Şurada,
0: şekilde
1: şurada, şurada.
0: koyuyoruz.
1: Ama şurada, şurada kullanamazsınız diye şart koymamız lazım.
0: Ya intikam alacaksın acı biberli bir şekilde.
1: Öyle.
0: Fakat burada mutlu olamayanlar var. Birkaç cümle abi. Niye mutlu olamaz insan? Yani bir ülkesi diğer ülkeler tarafından taltif edilmiş. Değil mi? Dünyada savunma sanayinde ses getirmeye başlamış. Fransa bundan aylar önce Türkiye savunma sanayinde dünya markası olmaya başladı demiş. Dünyada havada uçan bilmem sivil uçakların yarısının yarısı dedim. Tüm sivil uçaklar, on binlercesinin yarısının belli ana temel parçaları Eskişehir'de yapılıyor dedim, anlattık. Beğenmediler. Yıldırım Han'ı da beğenmediler. Uçmuş var dediler. Neden abi? Neden beğenmediler?
1: Abi
0: Bunları füzeye koyacaksın baba tepeye böyle. Yıldırım Han'la birlikte uzaya göndereceksin abi. Değil mi? Çok bu
1: demin
0: şey
1: ben şeyin Mustafa
0: filtresi
1: Reşit
0: oldu.
1: Paşa'dan başlar dedim. Çoklar ne alaka diyebilir. Ama o zamandan itibaren uyguladıkları taktik şu. İçeride
0: Bunlar Jöntürk mü? Bugün günümüzün
1: aynen
0: Jöntürkleri mi?
1: aynen aynen ama bu laf olsun diye bir niteleme değil. Bu zaten demedi mi Özgür Özel biz Jöntürk'le devamıyız diye.
0: O yüzden mi İngiliz'i çok seviyor?
1: Bak içerideki şey şu. Bunu dışarıda cephede beceremediler. İçeride iktidar karşıtlarını, iktidara muhalif olanları veya kendi menfaatleri zedelenenleri çok iyi kullanıyorlar. Tamam mı? Onları tahrik ederek, kendi çıkarlar üzerinden tahrik ederek kullanıyorlar. Bunların aslında uzantıları. Şöyle, bakmıyor şeye. Sen diyorsun ki milli, ya iyi de onun milli konuda onun bir derdi yok ki. Yani ne fark eder ki ha burada sen olmuşsun veya başkası olmuş. Ne fark
0: Ama onu
1: eder?
0: kabul etmiyor ki adam. Ben diyor senden daha mı? Ben Jöntürk, ben İttihatçıyım diyor.
1: Tamam
0: Ben
1: Jöntürk.
0: diyor İngilizleri sevmem diyor.
1: İyi de
0: İngilizleri ben
1: Jöntürk.
0: kovdum diyor.
1: İyi de Jöntürkler
0: İngilizleri.
1: de, Jöntürkler de Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden kazanarak ta Kafkaslara kadar uzanan bir Osmanlı yeni bir cumhuriyet, yeni bir imparatorluk kurmak için Abdülhamit Han'ı devirmişlerdi.
0: Ne oldu?
1: Ama 9,5 sene, 10 sene dedi Abdülhamit Han, 10 sene bile olmadı. 9,5 senede o kadar toprağı bitirmeyi başardılar. Nasıl oldu? İşte aynı o tarihlerle oldu. O tarihlerle. Yani o İngilizlerin, Yahudilerin, Siyonistlerin tarihlerini hareket ettiler. Onların sayesinde öyle bir şey yaptılar ki şeyden bildiğimiz o Allahsız efendim Jöntürklerden şeye kadar Mehmet Akif Ersoy'a kadar birçoklarını aynı şey altında Abdülhamit Han'a karşı efendim bir cephe altında topladılar. Bugün yapılmaya çalışan şey bu. Dolayısıyla bunlar aslında az önce bahsettiğimiz iç cephenin tavizleri de iç cephenin ne derler ona zaaflarıdır. Bunlar asıl bence o şeylerin karşıdakilerin asıl kullandığı şeyler buralar işte. Bu açıklardır.
0: Evet. Şimdi hocam çok tabii bu çok fazla tanıtım yaptık yoğun ısrar üzerine. Burada şu anda arkada sen göremiyorsun ama çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Senin güzel, kibar, zarif adamsın ya hep böyle başlarsın. Yani şu demez ulan yani 2 dakika buluruz sen. Otur da 2 dakikada ayıracaksın ya. Ama vakti var. Harlan yalan söyleme. Herkesin vakti var. Büyük palavradır vaktim ya.
1: Abi yok
0: Bu,
1: yok herkes
0: bu
1: yoğun.
0: bunun ya hocam dur dikkat çekiyorum. Müşteri toplayayım önce bir.
1: Peki affedersin.
0: Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Ama şu 4 yazıyı bu sırayla mutlaka okumanızı ve elinizden geldiği kadar
1: Hayda.
0: yaymanızı istirham ederim. Böyle gelirse üzerine geldi.
2: Özür dileriz ya.
0: Aylar bu doğru.

0: Hocam hesap aylarca uğraşarak onlarca muteber kaynaktan derledim. Asla siyasi ve ideolojik yönlendirme peşinde değilim. Elak doğrudur. Muhabi diyorsa doğrudur. Son 2 asırda yaşadıklarımızı sadece bugün karşı karşıya olduğumuz Siyonizm belasına ulaşan güzergahını izleyerek bugün bize rehber olacak bir sonuç çıkartmaya çalıştım. Ellerine sağlık. Artık işgaller algılarla yapılıyor. Bu ülkede kendi inanç ve ilkesine göre hür yaşamayı sürdürmek isteyen herkesin bunu bilmesi ve tekrarına karşı hazırlıklı olması gerekir. Muhteşem cümle.
1: Herkesin abi evet.
0: Özeti olan bu gerçekleri bilmeyenlerin bu ülkede ideal siyaset veya gazetecilik yapmayı bırakın, duyarlı bir Türk vatandaşı olarak yaşaması bile mümkün değildir diyorsun. Çok da güzel ifade etmişsin.
1: Bunlara köküne kadar inanıyorum abi. Onun için yazdım.
0: Biz çok kavga çubuklarımızla anlatıyoruz. Dünya hürümüz diyoruz. Oradan girip çıkıyoruz. Birimiz buraya savruluyor. Bazen buraya. Bazı arkadaşlar Jön Türk'üm diyor. İngiliz öpmeye kaçıyor. Bir tanesi İngiliz'i sevmiyor. Öteki İngiliz'e yatarım kalkarım beni terk etme diye bağırıyor. Değil mi? Dürüst insanlar var bazı ülkemizde. 100 yıllık partiyim diyor. Ulan 850 sene olsa ne olur diyorsun. Ama bunları görmeden de değil mi? Çok güzel bir
1: Kesinlikle.
0: ifade bu. Bu
1: Kesinlikle.
0: geçmişi görmeden de geleceği inşa edemeyiz
1: Mümkün
0: biz.
1: değil.
0: O yüzden ben takıldığım noktayı size takılın. Belki burada bulursunuz. Bazı şeyleri her zaman konuşamıyoruz. Detaya giremiyoruz. Vaktim kısa, detaya giremedim. Ama senin
1: Aslında
0: vaktini de aldım bunun için.
1: yo
0: Bir dakika. Hocam reklamı bir
1: aslında
0: dakika hocam ben bitirmedim
1: günün
0: de.
1: manşetin şeyini ben çok bozdum bugün, özür dilerim. Yani
0: Çok güzel.
1: tarzı bu değil aslında
0: Yani
1: yani, ama
0: sen
1: özür
0: bizim
1: dilerim.
0: sen baş tacısın hocam
1: Estağfurullah.
0: yani. Seni
1: Estağfurullah.
0: biliyor tanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dediklerinin şöyle kıymeti var. Ben bugün bir cümlende bile çok
1: Estağfurullah.
0: şey gördüğüm için
1: Estağfurullah.
0: sordum. O yüzden sormadan, soruşturmadan ben bunu hep kavgasını veriyorum hocam. 1917'de mi dedin? Aslında kurabilirlerdi, değil mi? O International Zone dedikleri, yani
1: Evet.
0: uluslararası bölge, Sykes-Picot'a bırakılan yer
1: Ondan sonra da ayırmışlar zaten yerini,
0: dünyanın
1: evet.
0: şu andaki musibetinin sebebidir. Bir. Onu yapan İngiliz
1: Kesinlikle.
0: ve Fransızlar. Sykes İngiliz generali Picot, Pijot diye yazılıyor. Fransız generalin adıdır. İşte deşifre edilmiştir. Bir uluslararası anlaşmadır. İki, ondan sonraki süreçte hemen Türkiye'ye döndüm. Dedim ki engelleri kaldıralım dedin. Abi birinci engel Ürdün'ü halledersin ya. Kralla,
1: Tabii
0: varanla
1: tabii
0: falan.
1: tabii. Aynen.
0: En birinci engel bu toprakların evlatları. Değil mi? Önce İstanbul'u, önce payitahtı kaldırman lazımdı. Ve onu becerdiler. 19 kaçtı İstanbul işgali?
1: 1918.
0: Heh, tamam. Bu kadar. Başka sorum yok hocam. Böyle kapatalım
1: Ama
0: burayı. Ama hocam
1: haklılarmış.
0: burada bırakalım.
1: Ama haklılarmış ama o endişelerinde.
0: Tabii.
1: Az önce konuştuk ya, Türkiye hakikaten 2004'ten bu tarafa
0: Evet.
1: onların yörüngesinden çıktı hakikaten. Yani
0: Tabii.
1: dedikleri doğruymuş.
0: Ve Erdoğan dedi ki
1: Yani.
0: arkadaşlar buranın kralı benim. Abi çıktı sokağa. Kabadayı bir adam çıktı. Recep Tayyip Erdoğan. Buranın dedi bu mekanın sahibi benim dedi. Netanyahu'nun geçen sene Aralık'ta verdiği cevap da buydu zaten. Erdoğan'a parmak sallayarak uzaktan. Orası Türkiye'nin değil. Osmanlı yok artık. Erdoğan bakma buralara diye bağırması sebebi de buydu zaten.
1: Abdülhamit Han'ı yıkan ekibin başında olan ve İttihat ve Terakki organize eden İtalyan masonlarla irtibatını kuran, İngilizlerle irtibatını kuran Emanuel Karasu var. Çok meşhur bir
0: Evet.
1: Yahudi.
0: Hocam.
1: Bitti bitti.
0: Evet.
1: Osmanlı yıktıktan sonra diyor ki Yahudilere,
0: Evet.
1: Türklere dikkat edin diyor. Türkleri kendi haline bırakmayın diyor. Eğer Türkleri kendi haline bırakırsanız her zaman yeni bir Abdülhamit yetiştirebilirler diyor.
0: Ya Türklerin formunu değiştirmeniz lazım.
1: Onun için
0: Çağdaş
1: o iddia, o
0: tabii.
1: şeyde
0: Ultra
1: tek parti
0: çağdaş
1: dönemindeki
0: tabii.
1: efendim, o inkılapların sebebi budur yani.
0: Doğru abi. Şimdi ben sana hemen hızlı bir şekilde 6. kata gidiyorum. Abdülhamit'ten ta mübarek yerden buraya 6. kata musibet merkezine gidiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. 6. kat. Muhittin Böcek'in adaylık karşılığında istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'nin 6. katına teslim olan kişinin Emre Caner olduğu belirlendi. Veli Ağbaba'nın akrabası Caner, Gökhan Böcek'in teşhisi üzerine gözaltına alındı. Ne diyorsun hocam? Gökhan Böcek teşhis etmiş. Aha demiş buna verdim. Kim? Veli Ağbaba'nın akrabası. Hocam bu pislik çorap söküğü gibi geliyor. Ne diyorsun? Ben ona da sabahı bulayım.
1: Veli
0: Alt,
1: Ağbaba
0: alt,
1: kendisini savunmuş, demiş ki
0: altıncı kattaki rüşvetin sırrı.
1: şöyle savunmuş o. Ben bana vermedi. Ben verdim. Ben seçimdeki harcamalar için ben verdim demiş de benim anlayamadım şu yalnız. Bir harcama için verilen para neden böyle kargo paketleriyle falan veya gizli saklı spor çantalarda verilir yani?
0: Bu şey bu. O spor kargo başka kargo da geleceğim şimdi. Orada para çalmışlar.
1: Hangisine birader,
0: Hocam
1: o
0: bu
1: kadar çok ki yani.
0: hocam 6. kata Gökhan Böcek yani
1: O
0: Muhittin Böceğin oğlu.
1: Özgür Özel'in namına gelen para o.
0: Ama işte bir para verilen para bir de şey var. Yani şöyle diyor. şeyin ifadesi, yani Caner'in ifadesi, Emre Caner, çantacı olan, teşhis ediyor. Yani diyor ki bu diyor, bu diyor, buna diyor verdim parayı diyor. Hani diyor ya, şey dediler ya, çok mantıklı bir şey. CHP şunu söyledi. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne para mı gelmiş? Hem de altıcı kadar. Baktık kameralarda öyle bir şey yok dediler. Tamam. Valiz gibi düşün.
1: Kapatılmıştı.
0: Hadi Allah Allah. Cemur'a hani bak Cemur yok. dediler. Tamam. Millet salak tabii. Tamam. Ama şuna ne diyorsun? Peki bu haberi sana daha güzel bir haber vereceğim. O da bizim akşamın. O 5000 doları kim çaldı?
1: 5200.
0: Bravo. Ben de aynısını söyledim biliyor musun? ben de aynısını söylüyorum. Emin bana diyor ki abi 5000 dedim. Abi bir dakika dur. Haksızlık yapma. Günaha girme. 200 dolara da ya çalınmışsa tamam rüşvet. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi çantada şoföre taşıtılan çantada şoföre taşıtılan 100 bin doların 5200 dolarını çalanı arıyormuş.
1: Şimdi yalnız ben de şunu merak ettim. Bu mu şimdi mesele yani?
0: Mesele bu tabii.
1: CHP'nin meselesi bu mu şu anda?
0: Hocam bak yani 100 bin dolar gönderiyorlar.
1: 100 bin gönderiyor. Tamam. 5200 eksik çıkıyor.
0: Bunlar nereden çıkıyor bunlar? İki şoförle.
1: Şoför diyor ki.
0: Veda Baba'nın yazışmasından çıkıyor. Bir
1: şeyler, abi eksik bırakmışlar
0: WhatsApp'tan.
1: Diyor.
0: Tamam. Abi de para geldi mi geldi. Nereye oraya koydun? Kime koydun? Ben koydum. Nereye koydun oraya koydun. Aldın mı aldın. Nereye geldi? Kargo gitti gitti. En sonunda yazıyor altta. Diyor ki ya diyor bak burada diyor 5 bin.
1: Abi 100 bin dedi ama diyor.
0: 90 kaç bin?
1: 94.800 çıktı diyor.
0: Adamlar rüşvetli hesaplıyoruz yani kadar. yani şu laf bir şey bak.
1: Ha, ben şunlar, ne diyorum işte.
0: Şunlar. Ne diyorsun hocam? Yani bu kim çalmış olabilir?
1: Hayır çok ben şuna takıldım. Şimdi böyle bir mesele var. CHP'de bu 5200 dolar nerede? Bunun peşine düşmüş yani. Çok enteresan değil mi? Yani bunlar
0: evet,
1: çok farklı.
0: Türkiye'nin bence şu
1: an bunlar hakikaten çok farklı bir evrende yaşıyor ya. Ben bunları anlayamayacağım. Anlayamadım zaten bu yaşamam kadar. Bunu anlamayacağım herhalde yani. O parayı arıyorlar nerede diye.
0: Evet.
1: Peki
0: yani adam bak.
1: İyi de biz hocam, neyi konuşuyoruz? Biz hocam, şeyi konuşuyoruz.
0: Mal canın yongasıdır. Rüşvet canın yongasıdır. Rüşveti almışsın. Yani bunu poşet kapalı diyor. Şoförü bak diyor kapalı böyle aldık diyor. Ama diyor ben saydım diyor içinde 100 bin dedin diyor.
1: Mesela
0: baklava kutusunda diyor. Biliyor, eminiz biz. Baklava kutusunda adam diyor ki oraya diyor git ne var içinde diyor. 110 bin euro diyor. Değil mi? Şimdi gittin mesela baskın olmadığını kabul et. Bak Manavgat'ta hak ver şimdi. Şimdi rüşvet alıyorsan da raconu doğru kesmen değil mi hocam? Adam gibi rüşvetini adam gibi vereceksin kardeşim. Çaldırmayacaksın doğru mu? Yani bu milletin
1: doğrudur malını ben o işletmeyi anlamam yani.
0: Çaldırmayacaksın olur mu canım? 110 bin euro diyor ver. Kaydı var böyle fotoğraflara. Ne kadar vardı? 110 bin euro diyor. Yapay zeka değil. Rüşveti veren söylüyor. Yakalanıyor mu? Yakalanıyor. Tak diye buluyorlar mı? Orada ne sayıyor? Kaç çıkıyor? 110 bin euro çıkıyor. Rüşvet böyle olur. Yani aldığınla verdiğin. Burada... Abiciğim burada 100 bin dolar giriyor. 5 bin dolar eksik. Hatta 5200 dolar eksik. Bu sahtekarlığa girmez mi sence? Kim çaldı bunu?
1: Bu şoförle bir problemleri var zannediyorum
0: hocam,
1: şeyin.
0: Birisi çaldı bunu.
1: Hayır, soruyor şoföre. Benim çantayı kimse açtı mı diyor.
0: Ha.
1: Yok abi diyor. Çantada arabada kimse dokunmadı diyor. Tamam mı?
0: O, hocam ama ya CHP yakışıyor zaman... mu bu hırsızlık? Yakışıyor mu ya? Ya 5000 doları tamah edilir mi ya? Koskoca Veli Ababa'nın parası bu.
1: Evet.
0: Ve çalmış ve onun peşine düşmüşler. Sorup onlar öğrenmeye ki... çalışmışlar. Ama çözüm bulamamışlar. Veli Ağbaba böyle bir adam. Her taraftan çıkıyor ha. Yani bir bakıyorsun yatta.
1: Abi bilmiyorum. Zaten bu işler beni çok sıkıyor da.
0: Bak Veli Ağbaba ne diyordu? Bunu da hatırlayalım. Biliyorsun Veli Ağbaba daha önce son yerel seçimlerde neydi biliyorsun değil mi? Adaydı şeyde. Malatya Belediye Başkanı'na aday oldu. Benim Malatya arkadaşım dedi ki hatta dedi abi dedi çok zorlayabilir. Malatya'da karşısı var diye. Bak var mı görüntüsü bunun sesi de var. Bak ne diyor? Tabii. Tabii.
2: Emrinizdeyim. Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil, vücudumu Malatya'ya ayağa kaldırmak için bu sokmaya geldim, huzurunuza geldim.
0: ya bir söyleyeceğim. Adam bir de bir Malatya halkına söz veriyor. Adam hiç 5200 dolarını çalmışlar. Yani şeye göre, buradaki iddialara göre söylüyoruz. Vakti zamanında da yani diyor ben buraya diyor kafamı sokmaya geldim. Ben de kodup tutuyor.
1: Benim acizane bir tavsiyem var abi, değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Bence bu aşamadan sonra bizim Özgür Özel'e çok dikkat etmemiz lazım.
0: Öyle mi?
1: Evet abi. Çünkü korkunç şekilde şey daraldı. Yani
0: çember
1: ben
0: var.
1: Çok ayrıntılı çok ben çok da sıkıyor beni bunlar ama
0: habercik
1: şöyle. Hadi. Hakikaten çok daraldı. Antalya'dan gelen dalga geliyor genel merkeze tamam mı abi? Şu Uşak'tan gelen genel merkeze. Şimdi efendim yeni bir şey çıktı o gene gelip genel merkeze takılıyor. Ve işte bu iki isim derken en son gelecek şey Özgür Özel'e. Yani bu korkunç bir şey ortaya çıkıyor. Ve

0: Hala daha Özgür Özel efendim seçim meçimle muhabbette bunu kapatmaya çalışıyor. Ben bu çürümenin biz CHP yıllardır bir ömrümüz CHP eleştirmeye geçti ama
1: biliyorum çok
0: fakat
1: iyi.
0: Böylesini görmedim ben
1: senin
0: abi.
1: En çok senin gazetecide beğendiğin tarafın senin benim gibi.
0: Ama abi bugünkünü
1: benden daha uzman mısın bilemiyorum CHP konusunda. Ben güncel konuda uzmanım.
0: Aynen.
1: Sen tarihini fakat biliyorsun daha iyi.
0: Samimi söylüyorum CHP'nin bugünkü düştüğü durumu ben hiç bilmiyorum abi böyle bir şey.
1: Değil mi?
0: Bak daha önceki başka şeyler
1: böyle abi. Böyle bir kepazelik görmedim
0: evet,
1: hiç değil mi?
0: Abi, bak,
1: kepazelik.
0: Hakikaten yani. Çok farklı.
1: Taciz, tecavüz, yani, çalmak, çırpmak.
0: Din düşmanlığını eleştirdik tamam mı? Yani onlar tamam. Ama bugünkü
1: kepazelik.
0: Nasıl bir şey abi ya? Tamam. Yani
1: çocuk yaştakilere mesaj at. Onu taciz et. Havlu altında peştemalle kapıyı aç. 5 tane sevgili yap. Onu oraya kayır. Bunu yani hangi suç arıyorsun kepazelikte? Rezillik, ahlaksızlıkta? Abi adam bırakmadı. Yeni suçlar üretebiliyor.
0: Ben şimdi
1: adamlar düşünün o kadar suçlular ki adam rüşveti çalıyor. Adam gibi hakkı tövbe sen.
0: Ben şimdi
1: yanlış anlama ironi yapıyoruz
0: bir,
1: yahu.
0: Ben şimdi bir Türk vatandaş olarak abi tamam mı? Hakkım
1: yani
0: var mı yok buna bilmiyorum.
1: Vardır
0: mı? Özgür Özel'in telefonunun kayıtlarını çok merak ediyorum abi.
1: Bir Özgür Özel verelim arkadaşlar. Tamam. Bakalım
0: çünkü
1: ne demiş.
0: Çünkü adam gece akşam belli bir saatten sonra telefonun başına oturuyor. Niye göre bunu söylüyorum? Ortaya çıkan şeylere göre tamam mı? Konuştuğu veya mesaj yazdığı belediye başkanları, belediye başkanlarının eşleri, milletvekilleri, kendi adamları yani kendi partisindeki kişilerin açıkladığı şeylerden ortaya çıkan kayıtlara göre söylüyorum. Adam bambaşka bir şekle bürünüyor belli bir saatten sonra gece tamam mı? Hakikaten bambaşka bir şekle. Uslubu, ifadesi, tarzı her şey değişiyor. Ve garip garip şeyler gönderiyor veya konuşmalar yapıyor.
1: Normal değil mi
0: aslında? Ben o telefonu daha başka neler olduğunu için merak ediyorum abi. O telefonda başka vallahi kimlere görüşüldüğünü ve neler görüşüldüğünü çok merak ediyorum ben
1: hocam,
0: şu anda.
1: Bak yani çok güzel nokta.
0: Evet. Siyasi parti lideri demek affedersiniz tamam mı? Yani sorumsuz, başıboş, herkese her şeyi konuşabilecek, her şeyi söyleyebilecek kişi anlamına gelmiyor. CHP'li de olsa karşısındaki yani bu ayıp denen bir şey var ya.
1: Doğru.
0: Yani ayıp denen bir şey var.
1: Çok ayıp. Diyorum ya adamlar suçu bitirdiler. Suç kataloğundaki
0: kadar. Hakikaten bitirdiler ya.
1: En sonunda adam suçun üzerine yani mesela suçu şey yapıyor. Katmerli bir şekilde nasıl büyütebilirim diye. Değil mi? Yani sevgili bir mi? 5. Ya arkadaşlar müzik çal da bir 10 saniye ya şu şeyin Özgür Özel.
0: Sen konuşma söyle.
1: Videosu. Ondan sonra ve büyütüyor. Adam rüşvette bile çalıyor. Ya adam bak bir ahlaksızlık var. Ulan diyor bunu nasıl dibini bulabiliriz? Bak ne yapayım abi gel rüşvet çalının parası çalalım. Ya yok böyle bir şey ya.
0: Ama bak 5000 değil 5200 var. O ayrı çok önemli.
1: Orada bir
0: incelik var ama. Orada bir incelik var.
1: O da CHP inceliyor. Onlar bilirler. Onlar duvarın üzerinde para almak. Duvarın üzerinde para bırak diyor ya. Duvar bir duvarda martayı geçti falan martayı da damlar duvarlarda birbirine yakalayıp da kovalıyor mu bunlar acaba? Doğru mu hocam? Kediler var ya duvarda atlarlar bir üzerinden.
0: Kedi demeye gerek kalmadı
1: abi,
0: bence anlaşıldı
1: abi,
0: yani.
1: Diyor, ben diyor kafamı sokarım ben çocuğum diyor. Ya tehlike hocam bakalım ineyelim. Hızlı geçtim oraları.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır bir başına.
1: Bırakmayabilirler diyor. Bak bırakmayabilirler diyor. Sevgili Nuh Albayrak abi. Bırakmayabilirler ne demek o? Yani
0: bırakmayacaklar.
1: O yüzden, yani Ekrem İmamoğlu içeride de hani ne diyordu? El su hatırlıyor musun? Yani beni diyor bırak tutamak diyor. O yargıdan diyor beni içeri alsınlar var ya diyor. Yargıtayı göremezler diyordu ya içerideki o adam. Sence acaba rotayı çevirdiler mi bir yere?
0: Ne abi diyorsun? Bir önemi var mı yok mu bilmiyorum
1: bak,
0: ama.
1: Bak ne diyorsun çok güzel. CHP'de İmamoğlu taca mı çıkıyor? Bilgi azalmış biliyor
0: abi,
1: musun?
0: Abi çok özür dilerim. Bir önemi var mı yok mu bilmiyorum ama ben ta İmamoğlu soruşturma başladığı gün bunu ateşi savunduğu günlerde ta en sonunda kendisi aday olacak demiştim ben Özgür Özel için.
1: Doğru. Ben şahidim.
0: Vallahi demiştim.
1: Ben
0: bu
1: şahidim.
0: Savunma değil.
1: Evet.
0: Bu taca atma
1: bakalım
0: demiştim.
1: Kazanacak mısın?
0: Oldu işte.
1: Yaparlar mı bilmiyorum ama
0: çalışıyor.
1: Ama yazdım köşeye.
0: Çalışıyor.
1: Seni. 1917-18 yazdım abi seni. Abi ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sarktık.
0: Reji kızdırdık ya.
1: Evet, reji valla fırça attı bana.
0: Benim suçum yok.
1: Benim suçum yok abi. Şimdi durmuyor ki sürekli konuşuyor zaten. O yüzden yazdım. Peki. Efendim günü başlıyor. Burası o da eriyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine sıcak dış politika gündemini bu akşam da değerlendireceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Akademisyen Doçent Doktor Murat Yiğit hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki İran Savaşı'nı analiz edeceğiz. Özellikle Donald Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalar oldukça kıymetli. Yeni bir savaş kapıda mı? Amerika Birleşik Devletleri bir hava harekatına mı, bir kara harekatına mı? Ama bir şeyler olacak gibi sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bir taraftan İran her türlü senaryoya hazırız diyor. Bir taraftan da Körfez'de hareketlilik var. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın etrafında bir hareketlilik var. Yani tam bir ateş çemberinde Türkiye'nin çevre coğrafyasında evet bazı önemli hadiseler oluyor. Bunları da çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları çok çok önemli. Ona da değineceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Murat hocamız da bunlar üzerinde değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Özür diliyorum. İran savaşı sahada mı yoksa masada mı sürecek başlığı önemli. Çünkü biz tam da arasında bu mevzuyu görüyoruz. Ne sahada tam bir savaş var ne de masada tam bir diplomasi var. Bir ara faz dönem gibi geliyor bu süreç. Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattı yeniden ısınıyor. Trump Netanyahu görüşmesi İran'a karşı askeri seçeneğin yeniden gündemde olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Netanyahu bir taraftan kendi siyasetini kurtarmaya çalışıyor. Yani hepimizin bildiği gibi Gazze katliamı öncesinde yargılanıyordu. Büyük ihtimalle hapse de girecekti. Yolsuzluk davası ve birçok dava yüzünden Gazze katliamı imdadına yetişti ve olduğu kadar da bunu uzatmaya çalıştı. Şimdi de İran savaşını bir şekilde uzatmaya çalışıyor ama Lieberman, Lapid gibi ve Naftali Bennett gibi muhalif isimlerde artık Netanyahu'nun süresi doldu şeklinde açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun siyaset açısından bu savaşın devam etmesi de önemli ve Trump'a baskı yapmaya da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri sahaya tekrar inerse krizin boyutu ne olur? Bu soru da tabii son derece önemli kıymetli izleyenlerimiz. Olası müdahale Hürmüz, Irak, Suriye hattı ve Doğu Akdeniz'e gerilimi büyütebilir. Tabii sadece bu Hürmüz boyutuyla kalmaz. Bir taraftan Irak, Suriye, daha önce konuştuğumuz o hatlar, o işte PKK'nın kullanılmaya çalıştığı hatlar. Bir de tabii ki Doğu Akdeniz, yani enerji sahaları üzerinde de biliyorsunuz İsrail'in kendince hak iddiaları var. Bir taraftan Yunanistan'ın Maksimal ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle oluşturmuş olduğu bir aks var. Türkiye'ye karşı bir aks. Dolayısıyla bu gerilim çevre coğrafya ve yakındaki mavi vatana kadar da gelebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Trump'tan maksimum baskı kartı. Trump'ın sert çıkışları İran'a karşı yaptırım ve askeri baskının hızlanabileceğini işaret ediyor. Şimdi Trump bildiğimiz üzere çok enteresan açıklamalar yapıyor. Bir anda tweetleri evet espri konusu da oluyor ama bunların mahiyetini, önemi çok daha kritik. Şimdi diyor ki zaman doluyor, son 10 gün, 15 gün, 20 gün ama o kum saati bir şekilde dolmuyor. Ve acaba bu Trump'tan maksimum baskı kartı, onu da konuşacağız. Pakistan'ın yine arabuluculuğu döneminde İran'a bir adım attırıyor mu? Yani bu zaman kazanma meselesi hangi tarafa yarıyor? Bu da çok çok kıymetli. Biraz evvel söylediğim gibi Netanyahu iktidarı için savaş istiyor. İsrail Güvenlik Kabinesi yeni operasyon senaryolarını değerlendirmeye başladı. İran vekil güçlerini devreye sokabilir mi? Bu da kıymetli çünkü daha Babil Mendebi konuşmuyoruz. Olası çatışmada Husiler, Şii milisler ve Lübnan hattında asimetrik saldırı riski öne çıkabilir. Lübnan'da Hizbullah, Babil Mendeb'de Husiler, daha onlar devreye girmedi. Daha Babil Mendeb kapanır mı, kapanmaz mı, kapanırsa ne olur? Bunları konuşuyoruz ama o kritik hamle, o önemli kart şu an İran tarafından da kullanılmadı. Enerji ve piyasalarda şok riski, yeni savaş ihtimali, petrol, deniz ticareti ve küresel piyasaları sarsabilir. Zaten bizim de 80 gün boyunca konuştuğumuz Hürmüz, Hürmüz'den ibaret değildir. Hürmüz fayı kırılırsa bunun tsunami dalgası

Dalgaları dünyanın dört köşesindeki kıtaların sahiline vurur, ekonomini etkiler dedik ki gördük de emtia fiyatları, petrol fiyatları, altın, gümüş her gün acaba ekonomi ne olacak diyoruz. Bir de Brent petrol fiyatı biliyorsunuz dramatik bir şekilde iniyor çıkıyor ve her iniş çıkıştaki aradaki fark işte gelişmekte olan ülkelerin ve yoksul ülkelerin vatandaşlarının cebinden bu fark çıkıyor. Dolayısıyla bunun jeoekonomik tarafı da önemli ve şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doçent Doktor Murat Yiğit hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Akademisyen, doçent doktor Murat Yiğit hocamız bizleri kırmadılar bu akşam. Teşrif ettiler.
1: Hocam, merhaba hoş
0: hocam,
1: şeref verdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sizle birçok sefer çok değerli yayınlar yaptık. Ama tabii her programda bir mesele vardı ama işte bu önemli şey de bitmiyor tabii. Sıcak gündemde soğumuyor bir türlü. Şimdi evet. Hocam son açıklamalar tabii ki önemli. Çünkü bu müzakere ve pazarlıklar sürüyor. Şimdi en son tabii haberimize baktığımız zaman İran basınında yer alan haberlere göre Tahran ABD'ye iletilmesi için Pakistan'a yeni bir teklif sunmuş hocam. 14 maddeden oluşuyor bu teklif. Şimdi bu savaşın tabii öncelikle sona ermesi ve güvenliği tesis edilmesi. Yani bir daha saldırıların olmaması İran açısından da tabii ki bunların garantilerinin sağlanması önemli. Ama bir taraftan da 460 kilodan fazla uranyumun İran'dan çıkarılmasında Trump sanki bir zafer gibi satmak istiyor Murat Hocam.
1: Evet.
0: İsterseniz böyle başlayalım. Yani Donald Trump bir kara harekatına girişebilir mi? Ya da bir nokta operasyonu ben uranyumu aldım çıktım ve kendi seçmenine bunu bir zafer olarak satabilir mi? 12 gün savaş da ortada. Yani bir şey yapamadığını da görmüş olduk. Böyle bir değerlendirmeyle başlayalım Murat Hocam.
1: Şimdi hadiselerin arka planını göz ardı ederek tabii meseleleri yorumlayamayız. Yani bir şekilde aslında ne olduğunu hatırlarsak düzenli olarak doğrudan bir analiz yapma imkanına sahip olabiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş değildi bu savaş. Yani evet. En başına itibaren burada yaptığımız yayınlarda da dile getirmiştik.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Burada İsrail'in İran'la olan bir savaşına Amerika'nın entegre olması söz konusuydu. Doğal olarak evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir hareket yaptı, bir hamle yaptı, saldırılar gerçekleştirdi. Ama bugün itibariyle şunu çok iyi anlıyoruz ki hem İran tarafı hem Amerika tarafı bu savaşı bitirmek istiyor.
0: Doğru.
1: Fakat İran da Amerika da nihayetinde burada bir zafer, söylemsel olarak da olsa bir zafer inşa etmek istedikleri için bazı kartlarını masada tutuyorlar. Mesela İran'ın Hürmüz kartını tutması gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehdidi gibi. Şimdi bir yandan İran Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde bloke ederek buraya hakim olmaya çalışıyor ve bir zafer söylemi inşa etmeye çalışıyor. Ben tabii bunu da biraz belki konuşacağız ama yani İran'ın burada mesela anlaşma teklifini sadece barış anlaşması imzalaması değil, aynı zamanda zaman kazanma girişimi olarak okunmasına bir itirazım var. Çünkü İran burada zaman kazanarak ne elde etmek istiyor?
0: Evet.
1: Yani mesela o zaman İran'a ne kazandırabilir? Bütün altyapıları, kritik altyapıları hedef alınmış.
0: Zaten vurulmuş.
1: Ya yani elinde çok fazla bir şey kalmamış. Varsa bir miktar uranyum var artık. Onu ne kadar zenginleştirdiğini bilmiyoruz. Hangi teknolojiyi ne kadar edindiğini bilmiyoruz.
0: Bir kapalı kutu.
1: Yani evet, o konularda biraz muamma olarak kaldı işin doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince, Amerika Birleşik Devletleri de evet burada Trump savaşı bitirmek istiyor ama arkasında sürekli o ateşkesi sabote etmeye çalışan bir İsrail var. Bir taraftan, diğer taraftan da işte Trump burada söylemsel olarak o zaferi inşa etmeye çalışıyor. İran'ı yok ettik, silahlı kuvvetlerini yok ettik, ortadan kaldırdık,
0: evet.
1: Bütün mühimmatını bitirdiler. İşte buradan daha fazla bir yere gidemezler, Hürmüz'ü açmazlarsa onları perişan ederiz, onları vururuz diye tehdit ediyor.
0: Medeniyeti çökertiriz.
1: Onları çökertiriz dedi. Önce rejim değişikliği dedi. Bakın bunları hiç unutmayalım. Yani rejim değişikliği önerdi. Dedi ki biz İran'da rejimi değiştireceğiz. Sonra rejimi değiştiremeyeceğini anlayınca ya biz işte Hamane'yi öldürdük ya, Ali Hamane'yi ortadan kaldırdık. Dolayısıyla rejimi değiştirmiş olduk dedi. Yani bu tarz muğlaklıklar da var. Yani nihayetinde biz bir zaferi stratejik olarak nereden anlıyoruz? Siyasi stratejik seviyede belli hedefler vardır savaşlara dair.

0: hedeflere eriştiğiniz zaman kazanırsınız. Zaman, bunu ki. Daha önce defaatle söyledik zaten. Tabii, mesela evet. Rusya'nın Ukrayna'da kesin bir zafer kazanmamasının en temel nedeni Kiev'i hedef almasıydı dedik.
1: Doğru.
0: Çünkü eğer Donbas'ı hedef almış olsaydı bugün bu savaşın galibi Rusya olacak.
1: Rusya diyecekti, zaferi
0: net bir şekilde
1: diyecekti,
0: ilan edecekti. Şimdi burada da bir hedef muğlaklığı var. Yani sürekli olarak muğlaklaştırılıyor. Önce deniyor ki rejim değiştirilecek. Sonra deniyor ki işte evet öldürdük Ali Hamaney'i ve dolayısıyla rejim değişmiş oldu. Oğlu geldi yerine falan. Bunları söylüyorlar. Ben iki tarafında aslında barış istediğini görüyorum. Yani kişisel olarak ben İran
1: nasıl
0: tarafı...
1: Nasıl olacak peki hocam? Barış nasıl
0: şimdi,
1: olur?
0: Şimdi şöyle iki taraf da aslında zafer istiyor. Yani temel mesele bu. Yani Amerika tarafı içinde, İran tarafı içinde bir zafere ihtiyaç var.
1: Hocam çok özür dilerim. Tam bu soruyu sorduk ya. Bir dediğimiz var. Onu da gösterelim kıymetli evet. izleyenlerimize. Sizin de yorumunuz tam üzerine çünkü çok güzel olacak. Yönetmenim ben rica edeyim. Amerika'nın Trump'a sunduğu, ABD'nin Tahran'a sunduğu 5 kritik şart var. O LED'i gösterelim. Sonra Murat Hocam'dan onu birleştirerek yorumunu rica edeceğim. 5 kritik şart. Şimdi nedir bunlar kıymetli izleyenlerimiz? ABD tarafından tazminat ödenmemesi, bu Amerika'nın Tahran'a sunduğu, uranyumun teslim edilmesi, nükleer faaliyetlerin durdurulması, varlıkların serbest bırakılmaması, savaşın durdurulmasının müzakere şartına bağlanması. Peki İran ne istiyor buna karşılık? Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması, savaş zararlarının tanzim edilmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması. Şimdi son madde hocam belki çok enteresan bir evet. istek. Şimdi hocam bunu da birleştirerek yorumunuzu rica edeyim.
0: Şimdi bu alenen bir bilek güreşi. Zaten bu şartlara şöyle bir baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz ki aslında taraflar şunu söylemek istiyor. Şartları ben belirlerim.
1: Evet.
0: Yani şartları ben belirlemeliyim. Çünkü ben belirlediğim zaman ben kendi zaferimi dayatmış olacağım aslında. Doğru. Yani İran'ın yapmaya çalıştığı şey de, Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey de bu. Şimdi İran'ın taleplerine baktığınız zaman aslında bu taleplerin kabul edilmesi durumunda İran çok net bir zaferi ilan edebilir.
1: Yani
0: çünkü yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor mesela. Savaştan önce yaptırımlar devam ediyordu. Yani siz savaş öncesi şartlarından çok daha iyi bir seviyeye gelmek
1: Doğru.
0: istiyorsunuz.
1: Savaş öncesinden daha iyi şartlar.
0: Evet, evet. Hürmüz üzerindeki egemenliğin tanıması da böyle bir şeydir.
1: Bu da hukuka aykırı abi.
0: Evet, yani bir de işin öyle bir tarafı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir durum var. Yani biz en başında ortaya koyduğumuz hedeflerin önemli bir kısmını size dayatırsak, kabul ettirebilirsek kendi zaferimizi ilan edeceğiz ki Trump'ın en başından beri yani savaş sırasında da işte İran'ın çok kritik altyapılarını vurduk, şu kadar askerini vurduk, bu kadar işte ortadan kaldırdık, askerlerimiz çok büyük zaferler kazandı muharebelerde, sürekli böyle söylemsel olarak orada bir zaferin inşasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Bu saatten sonra kimin ne aldığını, ne verdiğinin tabii ki bir ehemmiyeti var. Yok diyemeyiz ama savaş bağlamında söylersek kimin nereye vurduğunu pek bir ehemmiyeti kalmadı.
1: Evet.
0: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün çekilse, bugün dese ki ben savaşı bitirdim. Ya yani İran uzun bir süre kıpırdayamayacak. Bunu herkes gayet iyi biliyor.
1: Hocam çok büyük zarar gördü.
0: Evet, çok büyük zarar gördü. Yani zaten İran'ı zaten bölgede bir odak haline getiren şey neydi aslında? Bölgedeki etkinliğiydi. Bölgede askeri olarak, siyasi olarak, kültürel olarak, mezhepsel olarak,
1: teolojik olarak
0: kurduğu ağları çok etkin bir şekilde kullanıyor olması.
1: Kapasitesiydi.
0: Şimdi bugün bu ortadan kalktı gibi oldu. Yani nihayetinde dışarıdaki hedeflerine erişemeyen bir İran ki bunu mesela şeyden hemen sonra yani Suriye'deki devrimden hemen sonra da söyledik. İran bu saatten sonra kendi içine dönecekti. Kendi iç çatışmalarına dönecekti dedik ki o arada zaten protestolar başladı. Ya büyük eylemler gerçekleştirildi. Bu eylemler sokak hareketlilikleri, mobilizasyon bastırıldı. Çok kanlı bir şekilde bastırıldığını da biliyoruz. Ya yani oradaki travma henüz açığa çıkmadı tekrar.
1: Neden? Savaş onların üzerine örttü biraz.
0: Evet, savaş onların üzerine örttü çünkü. Yani savaş geldikten sonra yeniden konsolide oldu ki İran halkı olur.
1: Olur.
0: Şimdi evet. İran için mesele çok varoluşsal. Yani kendi topraklarında yürüyen bir savaş konusunda dayanma eşiği çok yüksek İran'ın. O yüzden mesela cüretkar davranabiliyor, Hürmüz'ü kapatabiliyor, gelirseniz gelin diyebiliyor. Çünkü yani vurulacak çok fazla yer kalmadı İran açısından.
1: Daha ne kadar kötü olabilir ki?
0: Daha ne kadar kötü olabilir ki? Bundan daha kötüsü bizim için artık mümkün değil. Çünkü en kötüsü oldu yani bizim açımızdan.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla İran'ın ben hani tabii ki anlaşmak istediğini, tabii ki bir barış istediğini görüyorum ama burada zafer üzerine zafer bina edebileceği bir barış istiyor. Amerika için de benzer bir durum var. Dolayısıyla taraflar eğer kendi hedeflerinden, siyasi hedeflerinden taviz verebilirlerse bir barış ihtimali var. Yani Amerika için de, İran için de gerçekten samimiyetle Pakistan

0: Arabistan'ın ara buluculuğunda Hürmüz Boğazı'nın açılması koşulu ki zaten Trump'ın Çin ziyaretinde bu önemli bir konuydu. Yani Amerika Başkanı Trump aslında her halükarda Çin'e gidecekti başkan seçildikten sonra. Evet, tıpkı evet. 2017'de olduğu gibi.
1: İlk başkan
0: elinin daha

0: biliyorsunuz pek çok CEO ile, pek çok iş adamıyla, önemli iş adamlarıyla gitti ve orada pek çok şey konuşuldu aslında. İşte Amerika'nın Çin pazarına açılması, yaptırımların biraz daha denetimi, işte Çin'e dair bir takım mesela İran'la enerji ticareti yapan şirketlere yönelik yaptırımların kaldırılması gibi pek çok önemli konu konuşuldu aslında. Yani burada Çin'le Amerika'nın ekonomik entegrasyonu biraz daha böyle yoğunlaşma ihtimalini belirlediği bir zirve olarak ortaya çıktı. Fakat oradan beklentisi aslında Trump'ın siyasi olarak İran'a yönelik örtük desteğini biraz daha çekmesi ve İran'ı zayıflatmasıydı. Fakat bu desteği Amerika'ya vermedi için. Çünkü nihai hedefin kendisi olduğunu biliyor. Çünkü yarın öbür gün Tayvan'da da benzer sorunlar yaşayabileceğini biliyor. Ve bunun da ötesinde aslında Çin'in İran'dan elini çekmesi demek Asya üzerindeki iktidarını, otoritesini, karizmasını bitirmesi de
1: aslında
0: demek.
1: Aslında hani nasıl ön bariyerini kaybetmiş oluyor bu şekilde. Hani bu işin
0: Pasifik'te savunma işte tahkimatını
1: sıcak
0: İran'a
1: deniz tarafı,
0: kuruyor.
1: Yani bizim Akdeniz tarafını bu tabii, anlamda yani bariyeri kaybetmiş.
0: Savunma tahkimatını İran'a kurmuştu. Yani bunu askeri olarak tam olarak yapmadıysa bile
1: Yeni İpek Yolu'nun rotası, deniz rotası.
0: Tabii ki kesinlikle öyle. Yani onun için önemli bir alandan bahsediyoruz. Yani Çin'in kendi iddiası bu zaten. Kuşak ve yol projesi üzerinden düşündüğünüz zaman işte oradaki lojistik hatları Çin için çok önemli. Çin Halk Cumhuriyeti için. Şimdi buradaki iddiasını kaybetmesi anlamına gelir. Yani İran'ı verdiği zaman Çin bu sefer geri dönüp işte Asya'daki, Orta Asya'daki, Güney Asya'daki ülkelere ne söyleyecek? Doğru. Şimdi bu çok büyük bir problem yani Çin adına. Dolayısıyla aslında Trump aradığını da bulamadı. Ben Trump'ın bu saatten sonra barış istediğini düşünüyorum. Fakat istediği barış hem İran'ın direnişinden dolayı, yani bir şekilde şartları belirleme konusundaki ısrarından dolayı, hem de İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerinden dolayı bir kez daha saldıracağını düşünüyorum. Yani güçlü bir saldırı.
1: Bir defa daha bekliyorsunuz.
0: Evet, bekliyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha bu Hürmüz meselesi özelinde mesela belli stratejik noktaları ele geçirmek istediğini biliyoruz. Mesela Hark Adası üzerine planları
1: limanlar,
0: var.
1: Bender Abbas Limanı.
0: Evet, Bender Abbas Limanı, Hark Adası. Yani bu tarz böyle enerji hubları var. Buraları ele geçirmek konusundaki isteğini biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama bunu ele geçiremese bile nihayetinde oradaki sirkülasyonu açması gerekiyor artık. Çünkü petrolün varili $110 oldu.
1: İşte hocam bazı simülasyonlarda $150 provalarda yapılıyormuş diye haberler geliyor. Bir de İran'ın da petrolünü artık sevk etmesi lazım. Çünkü şeyler çalışıyor, rafinereler. Çıkan petrol artık depolanacak yerde kalmamış son haberlere baktığımızda.
0: Zaten bir diğer ihtimal de
1: ya toprağa akıtacak ya denize akıtacak bunu.
0: Bir diğer ihtimal de bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırmamayı tercih ederse ki dediğim gibi Trump aslında çok isteksiz yani savaşın devam etmesi hususunda.
1: Maliyeti
0: çünkü maliyeti yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri bir süre sonra kendi kamuoyuna meseleyi anlatmakta zorlanıyor. Dünya kamuoyuna anlatmakta zorlanıyor. Bir tehdit yaratıyorsunuz, o tehditin içini dolduramıyorsunuz. Sonra rezil oluyorsunuz. Bunların hepsi bir risk aslında. Yani Amerika gibi kendi imajını önemseyen bir devlet için bunların hepsi problem. Evet. Hükümet açısından da, Amerikan devleti açısından da bir problem. Şimdi bunu yapamayınca sürdürülebilir olmaktan çıkıyor zaten savaş. Dolayısıyla Trump bunu devam ettirmek istemiyor. Ama şartlar nereye getirebilir? Ya bir saldırı ihtimali doğuyor buradan yeniden. Yani bir şekilde İran'ın en azından Hürmüz üzerindeki direnişi kırılması maksadıyla yahut da Amerika'da gözünü karartırsa burada Hürmüz'ü kendisi kapatmayı da bir seçenek olarak masada tutabilir.
1: O da aslında işin asimetrik boyutunu biraz da ortaya koyuyor.
0: Evet, yani burada nihayetinde tamam kapatıyor musun? Tamam ben de kapatıyorum.
1: Ben de kapatıyorum.
0: Dediği andan itibaren İran buna ne kadar dayanabilir? Şimdi zaman kazanması üzerine konuştuk ya İran'ın.
1: Yani, o zaman tersine işlemeye başlıyor.
0: İşte tersine işlemeye evet, başlıyor. Çünkü siz oradaki petrolü Çin'e ulaştıramadığınız zaman yani İran'ın enerji ortaklarına
1: ulaştıramadığınız zaman bir şey ifade ediyor.
0: Bu büyük bir problem.
1: %70 hocam %70.
0: Tabii yani çünkü İran yıkıntılar içerisindeki bir İran'ın paraya da ihtiyacı var.
1: Kesinlikle. Zaten rehabilitasyon süreci hocam artık kaç yıllar alır onu da bilemiyoruz. Bir de hocam Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan biliyorsunuz Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısının öncesinde hocam Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wedephul ile bir araya geldi kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın çok önemli sözleri var. Onu dinleyelim hocam savaşla ilgili yorumlarınızı alacağım.
0: Hay olur.
2: İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi

0: tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz.
1: Şimdi Sayın Hakan Fidan gerçekten önemli bir yine kırmızı kalemle altını çizmek gerekir açıklamalarını. Ve Türkiye'nin hocam buradaki katalizör rolünde biliyoruz arabuluculuk, işte bu yumuşatıcı rolümüz. Pakistan tabii ki bu işin şu anda masasının

Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hemen bu fasılı geçip konuğuma geçmek istiyorum. Böyle hızlı girdim. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri bekledim. Hatta şu anda çok burada bulunmasından sonsuz heyecan duyduğum ve şeref duyduğum değerli konuğum kim? Siyasetçi, aslında sivil toplumcu da diyebiliriz. Sevgili Halide İncekara. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Halide İncekara, siyasetçi ve sivil toplumcu Halide İncekara'ya hiç kimsenin sormadığı, belki de şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı
1: eyvah.
0: O soruyu, o zor soruyu soruyor. Sadece Halide İncekara'ya özel hazırladım. Halide İncekara Araf'ta mı sorusu?
1: Evet.
0: Size özel efendim, hiç kimseye.
1: Evet, gerçekten. Araf'ta, yani hangi konuda Araf'tasın diye sormak lazım. Elhamdülillah. Rabbim bugüne kadar beni aslında Araf'ta bırakacak bir şeyim olmadı, durumum olmadı, kalmadım, karar vermekte çok oyalanmadım, karar verdim ve hep yerimi netleştirdim. Bugüne kadar durduğum hiçbir yerden de pişman değilim.
0: Net.
1: Temiz.
0: Peki, şu olmuş olabilir mi sevgili Halide abla diyeceğim. Çünkü bizim
1: ne istiyorsan gerçekten de teyze,
0: Halide
1: yenge.
0: Halide hocam bak bu güzel Halide hocam. Şu oldu mu hiç, yani böyle aslında Araf'ta mı ki teolojik olarak sormuyorum. Belki kalan bir uhde, belki kalan böyle bir heves. O zaman olsaydı şöyle yapardım diyebileceğimiz bir ikilem. Hiç mi olmadı?
1: Yani çok detaylarda kalmış olabilir insan nefsi, o da olsaydı, bu da olsaydı diye, ama toplam olarak baktığım zaman elhamdülillah yok, çok şükür. Çok iddialı bir şey oldu ama ne yapayım yani, şimdi senin için bir şey mi bulayım?
0: Şimdi Halide ablacığım, aslında sen hep siyasettesin değil mi? Mesela şimdi bu soruyu şöyle mi sormak lazım? Yani aktif siyaset, yoksa daha işte geçmiş dönemlerde siyaset yapan bir siyasetçi. Mesela nasıl tanımlıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Çok detay demezsen, nur içinde yazsın. Annemin

0: Lisede öğretmenlerim annemi davet ettiler. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu yüzden de derslerim başarısız oluyor diye annemi bir davet ettiler. Annemin çok gücüne gitti. Beni Haseki diye bir yere götürdü. O da bir zeka testi yaptırdı bana. Niye sen geri zekalısın da namaza laf söyletiyorsun diye. Benim de çok gücüme gitti. Aslında kıldığım namazla tuttuğum oruç, evet biraz abartıyordum. Salı, perşembe falan oruçlar tutuyordum ama. Dönüşünün böyle olacağını düşünmemiştim. Orada test sonuçları da iyi çıkınca annem daha da öfkelendi. Niçin namaza söz söyletiyorsa. O sırada da ders aldığım bir büyüğüm var. Ona gittim söyledim beni övecek diye. O da dedi ki amellerini açık yapıyorsan dedi. Okulun bir numarası sen olacaksın. En güzel giyinen de sen olacaksın. Diyecekler ki şu kız en başarılı namazda kılıyor. Olamayabilirsin de dedi. Mahsur yok o zaman amellerini daha sınırlı yap dedi. Bu benim en büyük motivasyonum. İlk hayatla mücadelem, ilk toplum içine karışmam. Bu bende öyle bir motivasyon yaptı ki o süreçte nasıl 24 saat çalışıyorum ama nasıl çalışıyorum? Gece gündüz çalışıyorum. Öğretmenler tutuyor. Benim notlar fırladı. Herkes soruyu şöyle soruyor. Hayırdır? Kafana saksa mı düştü diyor. Bendeki hava şu tabii ki. Demiyorum ki 24 saat çalışıyorum diye. Bilmiyorum ki. Herhalde namaz kılıyorum ondan. İmtihan arifeleri oruç tutuyorum belki ondan. Doğutaşı Lisesi. Arkadaşlarım yaşıyorlarsa kulakları çınlasın. Benim sınıf başladı benden namaz hocası. Babam da matbaacı. Ben sınıfa namaz hocası taşıyorum. Hocalar beni hazırdan alıkoyacakken ben başladım. Sorular şöyle gelmeye başladı. Yarım gün oruç tutsak olur mu? Türkçe dua etsek namaz kılsak olur mu? Benim ilk hiyerarşik ve akranlarımla olan uzlaşmam ve bütünleşmem başladı. Ve ben lise ikinci sınıftan itibaren artık mücadele hayatının içindeyim. Neyle mücadele? Bir kavga gürültüden bahsetmiyoruz. Var olmak, bir sonraya adım atmak, daha iyi olmak, daha başarılı olmakla ilgili. Rabbim de yardım etti. Ben aslında iş hayatından siyasete gittim.
1: Nasıl oldu o geçiş?
0: Şöyle, babam evinde kız çalıştırmak babamın çok gücüne gidiyordu. Diyordu ki ne diyecekler bana şimdi Ömer'in kızını çalıştırdı. Ben dedirtmem. Okudun otur evinde evlen yerine git. Ben de zannediyordum ki üniversiteyi bitirdim. Dünyayı ben olmazsam dünya yarım kalacak falan diye düşünüyordum. Baktım ki babam beni çalıştırmaya niyetli değil. Dedim ki baba beni bir yere ver iş öğreneyim ben dedim. Dedi ki evladım ben senin cebine veriyorum harçlık ne gerek var iş öğreneyim. Çünkü bir saydım eleman olarak gireceğim, şef olacağım, şef yardımcı olacağım, müdür muavini olacağım. Bunları da hızlı aşmak istiyorum. Hızlı geçmem için de iş öğrenmem gerekiyor. Peki insanlar bana hem para verip hem niye iş öğretsinler dediğimde babama dedim ki kimseden para istemeyeceğim. Beni çok iyi insanların yanına ver ben iş öğreneyim. Para da almayacağım dedim. Ve bütün çalışma hayatım boyunca gençlere örnek olsun. İlk bir sene bir büroda stajyerlik yaptım. Çok iyi çalıştım herhalde. Staj biterken iş yerinin sahibi bana zarf içinde bozuk para olsa gerek çok para vardı. Uzattı. Kulakları çınlasın Gürbüz abim. Abi dedim alacağım o parayı senden. Niye bunu hak ettin? Çok güzel çalıştın. Dedim ki senin gibi güzel ve başarılı bir insanın ömür boyu bana borçlu kalmasını istiyorum.
1: Çok iyi.
0: Bu alışveriş hiç bitmesin. Gerçekten de bütün özel sektör hayatım boyunca rahmetli ben 1,5 saat daha işsiz kalmadım. Bir yerden bir yere hep transfer ücretleriyle geçtim, transferlerle geçtim. Öyle bir iş hayatım oldu. Siyaset, sivil toplum aktivist olarak çok aktiftim. Topuklu ayakkabılarımla iş yerinden çıkıyordum. Grand tuvalet diyelim. Hadi hanımlar grand tuvalet olmaz. Vakfımız vardı. Vakfımıza gidiyordum. Döpyesimi çıkarıp, topuklu ayakkabımı çıkarıp.

0: vakfımıza gidiyordum. Orada ders ürün dağıtımlar için mercimek dolduruyordum, pirinç dolduruyordum. Birisi geldi bir gün bana çok acıdığını söyledi. Senden çok iyi bir entelektüel olurum, sen burada mercimek dolduruyorsun dedi. Şimdiki kadar sivil toplum profesyonelleşmiş değildi. Daha gönüllü ağırlıkla çalışıyorduk. Mutfağına da girip bulaşığını da yıkıyorduk. O sırada ben doğum boşanması çalıştım. Sivil
1: doğum
0: halimle boşlanması. Yani şu anda hanımların doğumdan sonra 2 yıl isterlerse dışarıdan boşlanma yolları izin kullanabilecekleri. Çok güzel de kullanıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Çok da dua alıyoruz. Bunu siyasetçi olduğum için yapmamıştım. Çalışan bir çocuk annesi olarak yapmıştım. Sendikalara konuşmaya gitmiştim ki sendikalar Ankara'ya ulaştırsın diye. Daha sonra Rabbim nasip etti. 99 Fazilet Partisi İl Genel Meclisi üyesi. 2002 AK Parti İstanbul Milletvekili 22, 23,
1: aslında kurucularından.
0: 24.
1: Değil mi?
0: Elhamdülillah. Kurucu. Evet. Öyle bir süreç.
1: Sonra?
0: Siyaset alanım. Çocuk ve nesil, ana rahmini düştüğü andan itibaren 16 yaşına kadar olan bir neslin kamu yönetimini ve sokağı ne ilgilendiriyorsa siyaset alanı biliyorsun. 3 tane araştırma komisyonu çalışması yaptık. Bir kayıp çocuklar, özel yetenekli çocuklar ve şimdi de çok yaygın konuşulan şiddete
1: çok zaten
0: muhatap
1: aslında
0: olan çocuklarla ilgili sanıyorum meclis tarihinin ilk soyut başlıklı 3 komisyon çalışmasını yapmak nasip oldu bana, çok şükür.
1: Süper. Sevgili Halide Hocam, onları konuşacağız. Ama ben böyle Halide İncekara biyografisinden çok uzaklaşmak istemiyorum. Müsaadenizle lütfen.
0: Buyur buyur.
1: Bakışlarınızdan anlıyorum. Uzaklaşma. Şimdi sevgili Halide Hocam, ben şeyi merak ediyorum. Özlemlerimiz. Bu keşkeyi barındıran özlemlerden bahsetmiyorum. Yani çok güzel başladık. Yani bu işte okul hayatı, işte babanızla olan muhabbetiniz falan, ama oraya dair bir özleminiz var mı?
0: Şöyle, şu andaki aklım, tecrübem, görgüm keşke 35-40 yaşında olsaydı. Ya da 35-40 yaşındaki olan heyecanım, azmim şimdi olabilseydi diye bazen düşünüyorum.
1: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
0: Yapmak istediklerime vakit yeter mi diye.
1: Ne olurdu mesela öyle olsaydı?
0: Şöyle bir şey, her yaşın kendine göre bir kemalatı, bir davranış biçimi, bir tecrübesi var.
1: Var.
0: Şimdi annelik de stajını yapmadığınız bir alan, değil mi? Milletvekili de stajını yapmadığınız bir alan. Ve zaten girdikten sonra bir öğrenme, yaşama, tecrübelenme. Ben çok şanslıydım, 3 dönem yaptım. Rabbim nasip etti. Öğreniyorsun, kamuyu öğreniyorsun, kamu yönetimi öğreniyorsun, insan ilişkilerini daha geniş çapta öğreniyorsun.
1: Sinirlerinize hakim olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ben sizin, Halide Hocam, konuşmalarınızı hatırlıyorum mecliste. Benim de biliyorsunuz yaşım yani bir 55 var. Yani var. Hatırlıyorum böyle bayağı aslında bir tatlı ama bir o kadar da böyle şey yapan, böyle herkesin bir anda böyle meclisi susturan bir başkan Halide Hoca'ydı yani o zaman. Özür mü?
0: İyiydik ya, çok iyiydik.
1: Bence bir keyifliydi.
0: Çok keyifliydi. 22. dönem özellikle 2 parti vardık. İki grubun da grupları çok iyiydi. Yani kürsüde çok iyi münasebeler yapar. Dalaşırdık.
1: Şimdi nasıl?
0: Ama arkada da komisyon çalışmalarında işbirliğiyle çok işler başardık. Çok işler başardık. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdikilere sormak lazım onu. İyidir inşallah diye düşünüyorum.
1: Bu da çok politik bir cevap olmakla beraber evet, oradan yürüyüşe alıyoruz. Peki mutlaka sahada, çünkü biliyorum ki sizi sevenler çok. Çünkü bu programı duyurduğumuz zaman sevgili Halide ablacığım, herkes çok sevindi.
0: Ha, ben şımarayım diye söylemiyorsun.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Hiç şımarısınız diye söyleyeyim. Estağfurullah, şımarabilirsiniz. Bu program çok müsait o şeye. Ama bir o kadar da mesela hala sahada olduğunuzu biliyorum. Mesela evet, sokakta. Gerçekten o herkesin çok özlediği dokunma meselesi, o muhabbetle temas meselesi, onu hala Halide İncekar'ı sürdürüyor. Sen en çok ne duyuyor mesela Halide İncekar insanlardan?
0: Dışarıdan mı? Dışarıdan. Ne duyuyoruz? Şimdi bazı sabit şikayetler var, onun iç bitmez. Klasik eğitimden şikayet vardır. Her zaman yaşadığımız, insanlar hep daha iyi talep eder, etmeli de zaten gelişimin, değişimin. Geçim sıkıntısı en çok dinlediğimiz. Şehirleşmenin getirdiği yalnızlaşmalar var.
1: Ya bunlar hep aslında haklı
0: sistemler. Stres,
1: sistemdir.
0: Öfke, dünyanın yaşadığı konjonktürün üzerinde bıraktığı sağlıklarımızda, ruh sağlığımız başta olmak üzere bozulmalar var. Ama şunu hiç kaybetmememiz lazım. İnsanın direnci, karakteri, şahsiyeti, becerisi neyle karşılaştığı değil, karşılaştıklarını çözme kabiliyetiyle. Bizim hızlı bir şekilde değişen dünyaya, gelişen teknolojiye, kaybettiklerimizin yerine daha iyisini koyarak daha iyi günlere gitmek için çok daha fazla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek aktör siyaset değil, tek aktör basın yayında değil, tek aktör milli eğitimde değil, bir sürü aktör var. Kabiliyet bu aktörleri yan yana getirerek bu ülke için, bu bayrak için daha iyisini nasıl yapabiliriz daha çok çalışmak lazım. Ben 1-2 yıl bir şeyim kaldı, uzak kaldım biliyorsun rahatsızlık nedeniyle. Ama elhamdülillah sahadayım. Sahadan da hiç geri dönmeye niyetim yok.
1: Süpersin sevgili Halide ablacığım. Yani bu anlamda aslında bugün bizim başat olarak konuşacağımız konuların tam da o ilk taşını, tabiri caizse o introsu sevgili Halide İncekar'ın ne diyelim başlangıcıyla değil mi? Belki evet. De o anayasa komisyonunda sürecinde hep vardı Halide İncekar'a. Evet. Bu yüzden de mesela doğum borçlanması diyorsunuz ya Halide Hocam. Yani neyi öngörerek mesela şu anda baktığınız zaman aslında çok önemli bir şeyin başlangıcı olarak o ilk pencereyi açan insansınız. Yani neyi öngörerek bunda ısrarcı oldunuz?
0: Şimdi özel sektörde yönetici bir kadındım. Yönetici demek mesainizi herkesten daha fazla kullandığınız, alanınızı, evinize daha az zaman ayırdığınız, çocuklarınıza daha az zaman ayırdığınız. Aksi takdirde zaten yönetici yapmaz. Bir kamu gibi değil özel sektör. Gözünüzün yaşına bakmaz. Kadın olursanız doğum mazeretleriniz arttıkça sizin iş ve yönetici olmak kalma şansınız da azalıyor. Bütün ben bunları yenmekle üç çocuk annesi oldum. Özel sektörde çalışırken, bütün bunları yaşarken yanımda bir asker arkadaşımız vardı. Askere giderken tazminatını aldı. Ve ona dediler ki merak etme sen dışarıdan primlerini ödeyerek emekline sayılacak. Deyince bu bende bir ışık yaktı. O arkadaşım vatani bir görev yapıyor. Gidiyor. Ona böyle bir hak tanınıyor. Ben de çocuk dünyaya getiriyorum. Çocuk çok kıymetli bir şey. 18 ay annesinin sütüyle dünyaya gelen, rızkıyla dünyaya gelen bir candan bahsediyoruz. Peki benim kullanabileceğim alan ne kadar? Kullanmak istersem. Şimdi bakıyorum bankalarda çalışan, kurumlarda çalışanlara çocuklarını gurbetik annelerinin yanına bırakıyorlar. İzin alma şansları yok, işlerini bırakamıyorlar, tazminat hakları yok derken o sırada bu ışık çaktı. Dedim ki bir kadın da çocuk dünyaya geldiğinde 18 ay çocuğun mutlaka anneye ihtiyaç olduğu süre içinde anne arzu ederse iş kaybetme kaygısı olmadan dışarıdan boşlanarak emekliliğine sayısını arzu ettim. Allah nasip etti. Gittik, yaptık.
1: Aslında tam da sevgili Halide Hocam bu anneliğin kavramsal olarak değil tam da böyle damarlarıyla aşağılandığı, tahkir edildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ama bu paket halinde biliyorsun sevgili Halide ablacığım. Bunun içerisinde işte bir kadının ya da ev kadını olması, ev hanımı olmasının aşağılandığı da bir dönemdeyiz. Bunun için aslında annelikten başlayalım. Niye böyle bir annelik aşağılanmaya başladı, tahkir edilmeye başladı sence?
0: Şimdi bu başlama lafının tarihi ben bildim bileli bu böyle.
1: Hep böyle.
0: Yani anne olmaya mı zorluyorsunuz? kadını evinde oturmaya mı zorluyorsunuz? İyi de sen de kadını çalışmaya mı zorluyorsun, anlamadım ben. Hı hı. Kim neyi kime zorluyor? Kim ne istiyorsa, nasıl hayatını konforlu, rahat, özgür ve güvende istiyorsa öyle yaşasın. Evet, annelik dediğiniz bu, bir sivil örgütümüz vardı bizim, ev kadınları diye. Mesela ev hanımı, ev kadını diye bir ifade kullanıyorlar. Ev kadını dediğiniz yerde, bugün ev kadınını evden çektiğinizde evinizin dünya kadar işini yapacak yardımcı insana ihtiyacınız var. Kadın evde hem aşçı hem temizlik işini yapan, akşam çocuklarını sofrasını hazırlayan, aynı zamanda eğitim ve kültür faaliyetini veren, güven duygusunu veren, çocuklarını stresten, kaygıdan, kötülükten, şiddetten alay koyan bir figür. Sen anne figürünü oradan zorla çekersen, kendi kararıyla, ben çalışan bir kadındım, kendi kararıyla saygı duyarım bir şey diyemem onlara yerine. Ben şanslıydım çünkü annemle hep yakın oturmayı tercih ettim. Bütün kızlara da tavsiye ederim ki analarına yakın otursunlar. Evet. Çocukları bunu yetiştirmek konuşacağız. Çünkü üç nesil bir arada çok güzel yetişiyorlar. Ama onun dışında kendi gibi olmayanı yermek, ötelemek, bir kadının sabah 8 bir mesaiye servise binip gidip başlayıp akşam 8'de eve dönmek zorunda bırakmak anlamsız, çok abartılı bir tutum gibi geliyor. Ama en mini sivil ve hukuki kurumumuz aile. Bir toplumu bozmak istiyorsanız önce minimum yapısını bozacaksınız. Önce aileyi bozacaksınız. Çünkü aileyi bozunca, aileyi kaldırdığında sağlığı bozuyorsun, güvenliği bozuyorsun, huzuru bozuyorsun, kültürü bozuyorsun. Bozuyorsun da bozuyorsun. Eğer bir toplumu dağıtmak istiyorsanız artık tanklar, tüfekler sadece işte malzeme satışı olsun falan diye yapıyorlar.
1: Soruyu o zaman çok özür dilerim. Şöyle sorayım. Bozulmuş aile, bozulmamış aile. Bunu bir açalım.
0: Bozulmuş aile, bozulmamış aile.
1: Bozulmuş aile nedir?
0: Şöyle, yani bozulmuş, aile
1: ilk darbeyi nereden alıyor aile mesela? Nasıl bozuluyor?
0: Ya bugün akşamdan başlamıyor sabah aile bozulmaya. Yani tarihin her kademesinde bozuk bu. Çünkü mesela aile kutsaldır diyoruz ama aileyi kutsal kılan, aileyi değerli kılan şeyler nedir? Güven duygusu, bir arada yaşama duygusu, gördüğünü görmeyeceksin, duyduğunu duymayacaksın değil mi? Biraz kulakların sağır olacak, biraz kanaatkar olacaksın, biraz hoşgörülü olacaksın, azıcık tavizlerin olacak, azıcık sınırların olacak falan. Yoksa sadece nikah kıydın, aynı evde yaşadın, çocukların oldu diye aile olmayı başaramıyorsun. Bugün aile içi şiddet dediğimiz şeyler o zaman konuşmazdık. Biz aile olabilmeyi başaran insanlardan bahsediyoruz. Demin dedik ya, evliliğin testi yok. Anne olmanın testi yok. Stajı var mı? Staj gördük mü biz daha önce anne olmakla ilgili?
1: Kaybeden.
0: Daha önce bir evlilik stajı yaptık mı biz? Bizi ne yaptılar? Getirdiler, evlendirdiler. Baktık anamıza, babamıza, etrafımıza baktık. Gördüklerimizi taklit ettik. Ama şunu tavsiye ediyoruz şimdi gelişen çağda. Evlilik önceki, şimdiki gençlerin mutlaka bir evlilik rehberine, rehberliğine, danışmanlığa ihtiyaçları var. Masa başına oturmadan önce bu süreçle ilgili neyle karşılaşacaklar? Bir çocuk dünyaya getirecekler. Bir can dünyaya getirecekler. O can onların kapısında 6 yaşına kadar zekası, yeteneği, kişiliğinin %80'i ailenin içinde oluşacak. Hani boru mu bu diye bir espri var ya, bu çok ciddi bir şey. Peki hiç stajı olmayan, hiç bilmeyen bir anneye babaya, biz bir çocuğu büyütmede nasıl rehberlik yapacağız? Rehberlik yapmak zorundayız, danışmanlık yapmak zorundayız. Ha yuvalar hayırlısıyla gitsin, gidemedi mi? Ama boşanmaları da böyle cinayete, küfüre, hakarete mahal vermeden bitirmek lazım. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlıkta evlilik bir ibadet gibidir. Hatta Yahudilikte evlenmeyen günahkar kabul edilir. Hristiyanlıkta boşanmak bile zorlaştırılır bazı mezheplerde. İslam dini evliliği de kolaylaştırır. Boşanmayı hiç tavsiye etmez. Ama boşanma anında zulmü hoş görmez. Mutlaka hakemler, danışmanlar. Ben buradan bu programda ilk defa anons edelim ki Boşanmak hiç arz ettiğimiz şey değildir. Ama boşanma sonucundaki şiddet olayları da kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Nasıl barolar boşanma anında bir hukukçu veriyorlarsa ücretsiz, bir de psikolog ya da aile danışmanı desteği versinler ki o süreç özellikle çocuklarımız için yıpratarak geçmesin diye öneriyorum.
1: Peki bu boşanmalar neden arttı sorusu?
0: Neden arttı sorusu?
1: Çok fazla mesela. Çok sık duyuyoruz yani. En azından ben bütün programlardaki moderatörlerin bu soruyu çok sorduğunu duyuyorum. Yani bu soruyu sormak için de bir şey görmek lazım ya. Bunun rakamsal sonucunu mutlaka hocam siz biliyorsunuz. Ama gerçekten böyle bir durum da var.
0: Yaşın müsaittir. Hatırlarsın ekran başında da yaşı müsait olanlar. Hatırlarlar.
1: Bir yaştan gidiyoruz.
0: Seçimler olduktan sonra başbakanların eşleri öbek öbek sünnet düğünleriyle toplu nikah merasimleri yaparlardı. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Çünkü büyük bir oranda evlilikler resmi nikahla muhatap olmamıştı. Onun için de toplu nikah şölenleri. Eşim nikah olmayınca boşanma oranları da kayıtlara geçmiyordu. Bizim hangi tarihten öncesine neye göre mukayese edeceğimiz, son iki yıl içindekini mukayese edebiliriz yani kayıtlara geçtikten sonra, ama işte on yıllarca ötesini yapamayız. Dediğim gibi nikahsız yaşama, toplu nikah merasimleri benim hiç aklımdan çıkmaz. Her başbakanın eşi gider Anadolu gezinir, toplu nikah merasimleri yapardı. Ama şimdi her köyün camisindeki imam dahi sizi resmi nikah yapabilecek kadar nikahlaşma İşini kolaylaştırmış durumda. Ve kadınlarımız hukuki haklarını çok daha iyi biliyorlar. Boşanma olmasını arzu ederiz. Dediğim gibi danışmanlık, çekirdek aile olma, bir öncekinden taklit etmeme, korku, kaygı, çok korkutuluyor çocuklar evlenmekten. Ya bir eşya döşemek, eşya kurma maliyeti, bir ev kurma maliyeti. O bitti artık, samanlık seyrandı. İki gönül bir miydi?
1: İki gönül bir olunca. Evet öyle bir şey. Dur bir dakika, atasözün üstündeki.
0: Ben çok şey hala hayatta olduğum için arkadaşlarım çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlenirken çamaşır makinesi almamıştım. Bulaşık makinesi almamıştım. Pırlantaya zaten düşmanım. Ama almışlar mıydı hatırlamıyorum.
1: Almışlar mıydı derken?
0: Düşünüyorum şimdi. Çamaşır makinem yoktu, bulaşık makinem. Televizyonumuzla bir arkadaşımız kendisine çeyiz almıştı. Biz onun kendisine aldığı çeyizi bizim eve getirmiştik biz alıncaya kadar diye. Bunun için de hiçbir kompleks sahibi olmadım, hiçbir üzüntü duymadım. İki kişinin bulaşığından ne oluyor, İki kişinin çamaşırından. Hafta sonları bir de onları, çamaşırları toplar karşıdan anneme getirdim, çamaşır yıkardım. Ama elhamdülillah zaman içinde her şey oldu. Kolaylaştırmak lazım. Gençlere de bu konuda biraz rehberlik etmek lazım.
1: Yani gençlerin sadece evlenmekten korku duymalarına sebep ekonomik sebepler mi, yoksa başka bir...
0: Şöyle, gençler hayata, bak nereden nereye geçiyoruz şimdi. Gençler hayata çok genç başlıyor. Türkiye'de yaş ortalaması 75,5-77 aralarında. Tamam. Şimdi sana 23 sene hayatının 1/3'ünü okul çatısı altında geçiriyorsun.
1: Evet.
0: Tam evlenme çağına geliyorsun, okulu bitiriyorsun, iş bulmak, geçinmek gibi bir yükümlülüğün başlıyor. Şimdi için söylüyorum. Hayatın 1/3'ünü okuyorsun, diğer 1/3'ünde çalışmak için. Zaten 1/3'ünde de yiyip yemeyeceğin de meçhul. O zaman yine buradan diyoruz ki eğer biz evliliklerimiz daha canlı, daha kanlı, daha hızlı, daha çabuk olsun, neslimiz daha çok artsın istiyorsak, bir kere bu 23-24 yaşındaki eğitim ve diplomalanma yaşını, mesleklenme yaşını bizim 16'ya doğru çekmemiz gerekiyor. Erken hayata başlasınlar. Deneyip vazgeçecekleri süreleri olsun gençlerin. 25 yaşında genç okulu bitirdikten sonra bir bakıyor ki asla bu işi yapmak istemiyor. Artık vazgeçecek zamanı da yok. Evdekiler de evlen diyorlar. Çoluk çocuk da olsun diyorlar. Çocuğun işi gücü yok. Teknoloji değişiyor, istihdam alanları değişiyor.
1: Doğru.
0: Onun için zaman zor. Bu zorluğa yenmek için bizim hep birlikte, sizler yayıncılar olarak, bizler siyasetçiler olarak,

0: üniversitede akademisyen hep birlikte çalışmamız lazım.
1: Sanki böyle bir şey konuşuldu mu Halit abiciğim? Yani şu anda bir böyle bir çalışma evet, var diye biliyorum.
0: Evet, şimdi şöyle 4-4-4 ile birlikte gelen bir 12 yıllık meşhur eğitim süresi var. Zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Yapıldığınız, efendim ikide bir de onu değiştiriyorsunuz, ikide bir de bunu değiştiriyorsunuz. E değişecek tabii. İnsan değişiyor bir kere, ihtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani her şey değişecek de bir orası mı yerinde duracak? Orası da değişecek. Öğrenme yaşı değişiyor. Çocukların ihtiyaçları, gençlerin ihtiyaçları, beklentileri değişiyor. Artık istihdam alanları değişiyor. Ona göre şu anda benim önerim, inşallah çalışıyorlardır, öyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Zorunlu eğitim yaşını 16'ya çekmek. 16 yaşına çekip de ne olacak 16 yaşında? Tercihli derslerle 16 yaşından sonra çocukları istedikleri kadar alan açabilirler. Bir sürü tercihli ders alabilir ama 16-17 yaşına gelmiş bir gence sen fizik öğreneceksin, sen kimya öğreneceksin, bak İngilizce öğrenmezsen seni döverim, okuldan da atarım deyip çocukları anlamsız şekilde yapmak istemedikleri alanlarda başarılı olmaya zorlamak ve onlar başarısız olduğunda bu yaşadığımız olayları yaşıyoruz. Çünkü her başarısızlık bir küskünlük, bir hayattan vazgeçmişlik olarak
1: deniyor gençlere. Bu yaşadığımız olaylar derken bunun içinde ne var Halit abicim?
0: Gençlerdeki öfke, kaygı bozukluğu, gelecek endişesi. Bütün bunları sayabiliriz.
1: Öfkeye biraz yoğunlaşalım. Öfke. Yani şu sevgili Halil abicim, çok konuşuluyor. Yani olay olduğu zaman konuşmaya başlamamız büyük bir gaflet galiba.
0: Evet, maalesef.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Bunun birçok görüşmelerini yaptığını biliyorum. Birçok konferanslar yaptığını biliyorum bu konuda. Sevgili Halide abicim, ama ya yine aynı klişeye gelmek istesem de klişe olduğu,
0: gel çıkarız
1: gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Ama gerçekten mesela daha dün sevgili bir kardeşimizin de hatta aynı zamanda hocası anlatıyor ki 16 yaşında Abdülbaki ve 17 yerinden bıçaklanarak maalesef hayattan kopartılıyor. Şimdi mesela çocuğu soruyoruz, çocuk çok halim selim, herkes tarafından sevilen, İnsanlara yardım etmeyi seven bir çocuk. Anne profili belli. Zaten rahmet böyle
0: Allah, ailesine sabır versin.
1: Şimdi burada niye konuşmamız lazım? Bu konuştuklarımız sebeplerin içerisinde mi mesela bu olayın?
0: Şimdi olması. O gençlerin rahmetlinin üzerinden konuşmayalım, olay üzerinden. Henüz ailenin canı yanmış. Rahmet diliyoruz gençimize de.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şimdi hep bir kaygı var ya, konuşulur ya, okuma azaldı. Ne demek okuma azaldı? Çünkü hayal dünyanız, kelime hazineniz, düşünme kapasiteniz, okumak ne sağlıyor size? Hayal dünyanızı, kapasitenizi geliştiriyor, ilişkilerinizi genişletiyor. Bu testle bir sınav süreçleri vardı. Bir fıkra anlatacağım burada ama bu anlatmadan geçemem. Şimdi Temel bir lokantanın üzerinde bir etiket görür. Der ki ye iç, hesabını torununa da ödesin. Temel der ki bedava bir yemek yiyeceğim der. Girer restorana, yer içer, çıkarken önüne bir hesap getirirler. Ne oldu? Bir sıkıntı mı?
1: Hayır, gayet iyi ya. Hiçbir sıkıntı yok. Halit abicim, marka gidiyorsun.
0: Der ki hani benim torun ödeyecekti hesabı der. Bu senin dedenin hesabı der. Şimdi nesilde bir bozulma akşamdan sabah olmaz. Bir nesil, iki nesil, üç nesil gelir. Bugünkü gördüğümüz bir sürü sonuç, dün yaşadıklarımız, bugün yapamadıklarımız da yarın yaşayacak gençler. Bu test usulüyle mesela diyorsun ki genci, şunu da hangisine karar vereceksin? Tercih şık sun bana diyor. Şıklardan birini işaretleyeyim diyor. İfade edememe, insanın kendini ifade edememesi, kelimeleri istediği gibi kullanamaması, çok vaka analizi yapamaması onu öfkeli yapıyor. Saldırgan yapıyor. Ve çocukların birbirleriyle yarışacak çok fazla alanı var. Habire yarıştırıyoruz. Oyunlarda, ekranda yarışıyorlar, okula gidiyorlar, derslerde yarışıyorlar, eve geliyorlar, ailelerin mukayeseleriyle yarışıyorlar. Yarışıyorlar da yarışıyorlar ve öfke doluyorlar. Onların öfkelerini almak da başta yayıncıların, Çünkü öfke nakli genellikle yayın organlarından

0: geldiği iddia ediliyor. Ve tabii ki eğitim kurumları içinde eğitimcilerin ve siyaset yapıcıların.
1: Bunun içerisine neyi katıyoruz? İşte bu dijital ortamları da katıyor muyuz? Çocukları öfkelendiren öfke sebebi.
0: Şimdi buradan ebeveynlere gelelim. Ebeveyn sorumluluğuna gelelim. Demin dedik ya, çocukların kişilikleri, şahsiyetleri 2 yaşına kadar en hızlı öğrenme ve taklit etme bağlanma süreçleri 6 yaşına kadar da şahsiyetlerinin ve zekalarının %70'in üzerindeki kısmı anne baba yanında. Peki şimdiki çekirdek ailede anne nerede? Baba nerede? Çocuk nerede? Bu çocuk nerede öğrenecek taklit etmeyi, görmeyi? Ha, çekirdek aile dedik ya, güldürmeyin beni, ne çekirdek ailesi? Televizyonu koymuşsunuz köşenize, dünyanın her bir yanından bütün haberleri naklen, yayıncının kabiliyeti kadar evin içine sokmuşsunuz. Bir emzik gibi çocuğun önüne televizyon kanalını açmışsınız. Sakın ekran başına balaşınız derim size. Bir düğme kadar yakınlar televizyona. Herkesin aklı, fikri, imkanları öyle değil. Çocuğu oyalamak, bakıcı gibi o televizyonu çocuğun önüne koyan aileler var. Biz sadece kendimize göre düşünmememiz lazım. Çaresizliğe göre de düşünmemiz lazım. Onun için yayın politikaları, sosyal medyadaki sınırsız yayınlar, kontrolsüz yayınlar maalesef çocuklarımızı erken yaşta ya suç itmeye, ya taklit etmeye, ya da amansız bir şehvetle bir hırsa boğuyor.
1: Burada şeyi...
0: En masum çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. Bu suça sürüklenen çocuklar meselesini böyle bir tanımlamaya da nasıl bakıyoruz onu da soracağım sevgili Halil ablacığım. Ama ne oldu? Ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: Abla, ne oldu?
0: Ne oldu? Ne oldu? Söyle.
1: Reklam aramız. Çok hızlı geçti değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Şaşırdın sevgili Halil ablacığım. Reklam aramız, bir sıkıntı yok. Reklam arasından
0: kesildi
1: sonra.
0: Mi? Efendim? Kesildi mi?
1: Hayır, yayın kesildi. Hayır. Reklamdayız şu anda. Reklama giriyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Siyasetçi, sivil toplumcu, sevgili Halide İncekara hocamızla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Yarın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Evet, programımıza devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, sevgili Halide İncekara, sevgili kıymetli hocamızla programımıza devam ediyoruz. Şöyle bir soru geldi aklıma. Bir yerden gelmedi, bana geldi. Dedim ki Halide ablamız, yani Halide İncekara hocamız neden ekranlara az çıkıyor? Neden? Niye?
3: Çağırsanız çıkarız. Çağırdınız da çıkmadık mı? Şaka şaka. Olmadı ya, öyle süreç öyle gelişti. Şimdi deminki soruna devam ediyorum.
2: Peki, tamam, o kadar.
3: Gençlerimizi anarken zorbalık, suça sürüklenmek, bunları konuşmayacağız anlamına gelmiyor. Ama sadece anaokul, ilk, orta ve lisede 18 milyon öğrencimiz var. İkişer veli ile çarpın 40-50'ye yaklaştık. Daha üniversite yok, öğretmen sayısı yok. Daha servis yok, kantinci yok. Avrupa Birliği'nde 18 milyonun altında kaç ülke var? 20 tane ülke var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece orta öğretim, ilk öğretim çatısı altında 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar nüfus var. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı sadece suça itilmekle, zorbalık gibi kavramlarla tanımlamak çok büyük haksızlık. Ben şunu hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Her şeyin en son noktasına, çürümüşlük, toplumsal çürümüşlük. Çürümek en son konuşulacak bir konu. Yani vazgeçilmişliğin noktasıdır. Çürümüşlüğe gelinceye kadar bozulmuşluk var, değil mi? Bir sürü kavram tabii var. Kabalık, zorbalık yerine kabalık, görgüsüzlük. Bir sürü şey kullanabilecekken niye birileri bizi ille çürümüşlük ve zorbalık lafını? Gençlerle niye zorbalık lafını ısrarla bize kullandırmaya çalışıyorlar? Kim zorba? Ben bu hafta sonu Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim Fikir Festivali vardı. Onlarca gence, sadece bizim üniversitemizde değil, bir sürü üniversitede, bir sürü özel icat, keşif, üretim, farklılık yaratan çocuklarımız var ve onlara ödül verdik. Bu çocuklarımız onların tanımıyla suça itilmiş olsun, itilmemiş olsun, başarılı olsun, başarısız olsun, bu memleketin evlatları onlar. Bizim hepsine aynı hoşgörü, aynı nezaket ve aynı sevgi, güven diliyle yaklaşmamız lazım. Ama onların üzerinden zorunlu eğitim yıl yükünü bir eğitim işçisi gibi her sabah okula gidip akşam servisle eve gelen halden kurtarıp çocukların daha kendi yeteneklerine, kendi özelliklerine göre alanlarda hayatla buluşmalarına fırsat vermemiz lazım. Deminki keşkelerinden birisi olabilir. Hep arzum o olmuştur ki Ankara'ya gittiğimden beri bir nesil bakanlığı arzu etmişimdir ben.
2: Nesil bakanlığı?
3: Evet. Çünkü nüfusunuzun bu kadar yoğun bir nüfusu eğer gençlikse, siz hiçbir ekonomik kararınızı, hiçbir sosyal kararınızı, ya bir sürü şeyinizi bu genç ve bu nüfusu görmemezlikten gelerek yapamazsınız. Diyeceksiniz ki Gençlik Bakanlığı var, var, yapıyor. Ama zaten onun yükü almış başını gidiyor. Eğitim Bakanlığı Gençlik Bakanlığı değildir. Kurumsal olarak yapacağı hizmet bellidir. Okul çatısı altına 75 bin tane okulu var. 75 bin okulu yönetmek, idare etmek, öğretmenlerini tayin etmek falan işlemlerini yürütür. Aile Bakanlığı'nda aile içindeki çocuğa. Ama bu arada bir güzel nesil bakanlığımız olsa da, değil mi? Hı hı. Oradan ödevleri herkese dağıtsa da bu yükte paylaşılmış olsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum.
2: Çok güzel düşünüyorsunuz.
3: Onun için lütfen zorbalıkla gençliğimizi, akran zorbalığı, kesinlikle o zaman trafikteki zorbalığı, kabalığı, şiddeti ne olarak tanımlayacağız? Bir de ne dediler? Z kuşağı, Y kuşağı dediler. Çocuklara önce bir paket yaptılar. Sonra paketin üzerine o kadar olumsuz etiketler yapıştırdılar ki çocuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Köpürttüler mi, sevdiler mi, yerdiler mi anlamadım. Onun için herkese diyelim ki sevsinler bu gençliği.
4: Şimdi Halide Hocam şöyle bir durum da var. Mesela biz program başında saldırılardan bahsettik. Mesela işte daha dün hayattan kopartılan, daha öncesinde Ahmet Mingüzü var, sonrasında Atlas var. Evet. Şimdi bu çocukların katili de bir çocuk diyoruz ya.
3: Evet.
4: Burada bu çocukların suçu işleme ya da işte suça sürüklenen çocuk dediğimiz zaman neyi biz burada masum göstermiş
3: şimdi,
4: oluyoruz?
3: Şimdi suça sürüklenen çocukların yaşları ceza kanunu yapılırken çocukları düşünerek, çocuk suçlu olmaz suça itilir düşüncesiyle. Ama onu koyarken yaparken de hep benim yüreğim oynamıştı. Çünkü çeteler, suç örgütleri, kaçakçılar, mafyalar bu çocukların suç yaşı düştüğü için onları kullanma eğilimlerinin çok olacağı hissine ben şahsen kapılmıştım. Aynı kaygıyı taşıyorum. Bırakın başkasının çocuğu itmesini, ailesinin kendisi de çocuğu suça itebiliyor. Suç ortağı yapabiliyor. Suçun aktörü yapabiliyor. Onun için bu en son düzenlemelerin farkında değilim. Sanıyorum orada yaşla ilgili bir çalışma olacak. Akran arasında olan olur zaten. Yani o dediğimiz kaba ifadeler, şiddet, iyilik de, kötülük de hepsi akranların içinde olur. Akranla birlikte yetişir çocuklar. Bunlar hiç istenmeyen işler. Her zaman olurdu demek anlamlı bir söz değil. Evet olurdu, doğru. Ama eskiden bu kadar yayın organları, bu kadar sokakta cep telefonuyla çekip duyurmak mümkün olmadığı için çoğunu duymuyorlar.

0: duymazdık. Bugün kesinlikle duymak istemiyoruz. Şunu istiyoruz, teknoloji bu kadar gelişmişken, çocuklarımız bu kadar sosyal kontrolsüz bir alanda yaşarken, anneler, babalar lütfen çocuğunuzun güvenliğini sadece okul çatısı altına bırakmayın. Kendiniz de birebir ilgilenin. Kimle arkadaşlık ediyor, kimle oturuyor, kimle kalkıyor. Ne diyoruz? Kim, hangi beş kişiyle birlikteysen sen onlardan birisin. Evet. Bir bak bakalım arkadaşı kim evine gidiyor, kimden geliyor, akşam evine kim geliyor, akşam eve gelirken nasıl geliyor, bir tarafında bir darbe var mı, bir şey var mı? Ama bu arada sadece çocuklardan bahsetmeyelim. Velilerin zorbalığından da çok şikayetçi çocuklar. Demin dedik ya 30 küsür milyon bu çocukların velisi var. Hı hı. Pandemide çok içim acımıştı biliyor musun? Pandemi oldu, hepimizi eve kilitlediler ya. Hı. Hapsettiler ya, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Herkesin feryadı şuydu. Bu çocuklara kim bakacak evde? Ama okullar bakım evi değil. Okullar eğitim kurumu. Artık eğitim kurumu olmaktan, belki zamanla okullaşmaktan bile vazgeçeceğiz. Çünkü artık hepimizin evinde şu ekranın, şunların başında eğitimlerimizi yapabiliyoruz. Belki okullaşma dediğimiz kavramlar bile bitecek. Eğitim dediğimiz kavramların yerine çok başka şeyler alacak. Hmm. Ama bu kadar genç nüfusu çok erken yaşta hayatın içine, 16 yaşında en az bir iş yaparak hayatını kazanabilecek. Kendi öz sağlığını, güvenliğini, bir uçkurma becerisini geliştirecek halde yetiştirmek kamunun görevidir.
1: Aslında bu işsizlik oranlarını da yani düşürecek bir şey.
0: İşsizlik dediğin şey, kime işsiz diyorlar ben çok merak ediyorum. Sabah evin yatağından kalkmayıp işe gitmeye adama soruyorsun. Ne yapıyoruz? İşsizim abi diyor. İyi de çalışmak istiyor musun sen? E çalışmak istiyorum da iş vermiyorlar abi diyor. İyi de yapacak işin var mı senin? Bak ben aynı zamanda iş hayatının içinde de danışmanlıklar yapıyorum. İşverenler deli gibi ilanlarla eleman arıyor. Diyor ki iş yeri sahibi. Halide Hanım diyor, üniversiteyi bitirmiş genç önüme geliyor diyor. Çocuğum gelince ne iş yapacaksın diye soruyorum. Öğrenirim abi diyordu. 22-23 yaşına gelmiş. 4 yıl yüksekokul, üniversite okumuş. Artık bir iş yerine girdiğinde ekmek parasını kazanacak bir mesleği yoksa yazık etmişiz biz o delikanlımıza, hanımefendimiz. İş bulma kavramının yerine bizim hızlı bir şekilde iş kurma kavraması getirmemiz lazım. İş kurma. Birisi bize iş versin. 22 yılımızı okuyarak geçiyoruz. 22 yıl sonra geliyoruz. Ben sana diyorum ki Esra, beni istihdam eder misin? Aslında beni kiralar mısın diyorum sana. Hadi bana bir aylık ücret tespit et. Hadi aylık bir maaş ver bana. Kirala beni diyorum. Sonra bir ömür kiralık geçiriyorum. Onun için bizim eğitim yıllarında çocuğumuza becerisini, yeteneğini, özelliğini, yaptığı işi satabilme kabiliyetini geliştirecek destek vermemiz lazım. Şu arada bir çalışmamdan da geçen hafta Milli Eğitim'in yine orta öğretimdeki genç liseli arkadaşlarımızla yaptık. Bir çalışma yapıyorum ben Üsküdar Üniversitesi'nde. Fark et, fark kat, fark at. Genç arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşım, mahallenin en güzel kızını sen almak istersin. En iyi işe sen girmek istersin. En hızlı terfiyi sen etmek istersin. Hepimiz de nasıl? En doğal hakkımız. İsteriz. Peki niye? Niye o varken niye ben dediğimde diğerlerinden bir fark atman lazım değil mi? Diğerlerinden fark edilir bir hikayen olması lazım. Benim seni bir şeyle hatırlamam lazım. Diğerlerine benzemeyen. Bunu gençler şimdi sertifika alarak yapmaya çalışıyorlar. Bir CV gönderiyorlar, 8 tane sertifika. Ama karşına otur kendini anlat dediğinde bir fıkra anlat desen anlatır mı acaba? Bir türkü de söyle desen söyler mi acaba? Diyoruz ki genç arkadaşım, bir genetik yolla geçen yeteneklerini önce keşfet bir bak. Hatta söylerler. Bak senin çocuğa da söylüyorlardır. Hmm. Bana bak, şu huyun dayına benziyor ha. Ya müzik kulağı da çok kuvvetli ha. Oh, hafızası da. Birileri sana aslında ne olduğunu anlatır. Aile o sırada çocuğunu o özelliğini